0: dünya şampiyonu.
1: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
2: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
3: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı yerlerde rastlıyoruz, duyuyoruz. Müslüman su gibi olur deniyor. Buradan neyi anlamamız lazım? Yani su deyince... sel de insanın aklına gelebilir. Yani su çoğalır sel olur. Bu defa insana zarar verir. Bu kastedilmediğini az buçuk anlıyoruz. Ama nedir yani burada insanlar su susayınca suya kanması, insanların bir bazı ihtiyaçlarına cevap vermesi, başkalarının bir Müslümanın veya onları temizlemesi. Su elimizi yüzümüzü de temizler, vücudumuzu da temizler biliyorsunuz. Bu mu kastediliyor yani bir Müslüman bu özellikleriyle suya benzemelidir mi kastediyor? Yoksa yakıp yıkan önüne geleni alıp götüren mi?
1: Mustafa Bey, şimdi İslam alimlerin dışında da eğitimciler hep tabiattaki mevcut kuvvetlerden bazılarını hep örnek göstermişler, misal vermişler. Mesela İslam alimleri de talebelerine nasihat ederlerken toprak ol. Toprak gibi ol ifadesini kullanmışlar. Su gibi ol. Su gibi aziz ol. Anadolu'da aynı şekilde şey yapmıştır. Güneş gibi ol. Işığını ısını her tarafa aynı şekilde yatarak ver. Bu şekilde böyle misaller verilmiş. Yani su gibi oldan murat. Hasel ol her tarafı yak. Yok et manasında değil. İçme suyu gibi. Yani insandaki mevcut... kirleri temizleyen su gibi ol. O manada vermişler. O anlamda kullanmışlar. Din büyükleri su gibi ol. Ve Anadolu'da da yaygındır. Yani siz de duymuşsunuzdur. Bizi izleyenler de duymuşlardır. Mesela susamıştı bir bardak su veriyorsun. Su gibi aziz ol evladım derler. Tamam mı? Anadolu'da yaygındır bu. Su aziz midir? Evet azizdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her bir nimet kendi yapmış olduğu vazifeye göre toprak da azizdir. Hava da azizdir, güneş de azizdir. Mesela Niyazi Mısri Hazretleri ay misalini vermiştir. Güneşten ziya alacak ay gibi insan gerek buyuruyorlar.
0: O da yansıtma özelliğinden.
1: Yansıtma özelliğinden. Yani diyor ki ben bir şeyim deme. Ama güzelden al insanlara yansıt. Ay şey değil, yıldız değil.
0: Evet. Kendisi enerji üretmiyor.
1: Enerji üretmiyor. Işık ama üretmiyor. Güneş yıldız. Güneşten aldığı enerji ama yansıtma özelliği var. İnsanlara yansıtıyor. Hani İslam alimleri de naklediyor. Kendinden bir şey ilave etmiyor. İşte Müslüman su gibi olur. Müslüman toprak gibi olur. Müslüman aynı şekilde hava gibi olur.
0: Güneş gibi olur.
1: Güneş gibi olur. Diye bildirdikleri güneş de yakar mesela. Ama oradaki maksat şeyi anlatıyorlar. Güneş doğduğu zaman bunlar iman etti Allah-u Teala, bunlar iman etmedi. Bunlara ben ısı ışık vermeyeyim, sadece bunlara vereyim demiyor. Ayırt etmiyor. Isı ve ışığını herkese birden veriyor. Herkese birden veriyor. Mesela yağmur gibi ifadesinde kullanmışlar. Bulut gibi ol, böyle bereketle indir. Ama sel de olabilir. Sel de olabilir. O menfi tarafını değil, yani olumlu tarafını hep misal vermişler. Bunun için bazı din büyükleri, Müslüman içme suyu gibi. Dinimizin en yüce tarafı kanı su ile yıkamaktır. Kanla değil. Elbette ki karşıdaki kanlı olacaktır. Sen de kanlı olursan o temizlik olmaz. Sen su olacaksın. O ne şekilde davranırsa davransın. Sen İslamiyet'in emrettiği gibi davranacaksın. Hani şimdi din büyüklerin evliya-i kiram hayatlarını okuyunca onların ortaya koymuş olduğu davranışlar var. Şimdi kitapta okuyorsun o hükümleri. Ama tatbik edeni görünce, eskiden medreseler ve dergahlar vardı. Orada bizzat gözüyle görüyor talebe veyahut da insan neyse onları sevenler. O daha tesirli oluyordu. Daha tesirli oluyordu. Mesela büyüklerden, evliyadan bizzatı denemek için. Hani düğün varmış, oraya davet etmişler. Gelince demişler, sen niye geldin, sen davet etmedin ki ha diyorlar. Dönüp gidiyor falan. Hemen gidiyorlar, özür dileriz falan. Birkaç defa tekrar edince sonra... Düğün sahibi demiş ki çok özür dilerim, ben demiş sizi denemek için aynı şekilde yaptım bunu ama diyor hani çok güzel aynı şekilde hani ahlakınız hayran kaldım falan diye. O saat dönüyor. Diyor ki benim bu yaptığımı diyor köpek de yapar diyor, kovalayınca gider çağırınca gelir diyor. Adam ne diyeceğini şaşırıp kalıyor tabii. Bunu diyor köpek de yapar diyor, çağırırsan gelir, taş atarsın çeker gider diyor, çeker gider diyor. Çok makbul bir şey diyor, çok makbul bir şey. Yani şimdi o davranışı nasıl yaptı falan. Allah-u Teala'nın lütuf ve ihsanı. İşte su gibi böyle artık böyle kırılmaz. Bulduğu yere rahatlıkla aynı şekilde intibak eder. Gittiği yeri aynı şekilde temizler gider. Sert bir şey değil. Kırıp dökmez yani. Kırıp dökmez. Kırıp dökmeden her tarafa nüfuz eder mi? Her tarafa nüfuz eder. Ben köy çocuğum, bizim dere vardı falan, bu şeyler vardı. Sulanacak tarlalar, bahçeler olurdu falan. Mesela şeyde nöbetleşe sulanırdı. Su bize geldiği zaman ben çocuktum, böyle bakardım suyu bıraktığın zaman tarla böyle haldır haldır su geliyor. Tarlaya girdiği zaman tarla başlıyor o suyu emmeye. Yavaş yavaş dağla dağla toprak doya tarlanın her tarafı aynı şekilde sulanır. Ondan sonra güzel bir koku yayılırdı. Toprakla beraber haşır neşir
0: toprak olunca. Kokusu.
1: Ve sonra bakıyorsun oraya ektiğin nebatat neyse, fasulyeyse, pancarsa, nohutsa, bir bakıyorsun su yedikten sonra hepsinin yaprakları şey yapmış, hepsi neşeli olmuş. Yani su birliğe de hayat verdi ona. Onlara hayat verdi. Dolayısıyla İslam alimleri de yani kirleri gidermesi açısından, yani bütün mahlukata, nebatata, insana hayat vermesi açısından halim selim olması, suyun yani sel değil, suyun normalde böyle akışında rahat rahat böyle her taraftan her tarafa yayılıp her tarafa hayat verdiği gibi bir insan olması, yani güzel ahlak sahibi olması. Hani biraz önce o İslam alimlerin kitaplarından naklettiği o hadise de olduğu gibi. Diyor ki bu diyor çok övülecek bir hadise mi? Köpeği de çağırsan gelir, kovalarsan aynı şekilde gider. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın kullarına şefkatli, merhametli, yumuşak davranır. Dünya için öfkelendi hiç görülmez. Ama Allah için gadaba gelirdi. Öfkeli olan karşısındakinin de kendisine karşılık yapacağını önceden düşünmelidir. Gadaba gelen kimsenin kalbi bozulur. Bu bozukluk dışına da sirayet eder, çirkin ve korkunç bir hal alır. Şimdi hani siz soruyu sorarken bir şey söylediniz. Peki sel olursa, işte öfke galip gelirse o zaman da. O zaman sel olursa yıkar geçer gider. Sen de öyle öfke galip gelirse onu kontrol edemezsen nasıl kontrol edeceksin peki? Bizi izleyenler diyecekler iyi anlatıyorsunuz kolay da nasıl kontrol edeceksin? İslam alimlerinin kitaplarını okursak ve onların bildirdiklerini yerine getirirsek, mesela zaman zaman burada huzura doğru da İslam ahlak kitabından bazı bölümler naklediliyor. Mesela o kitap evde bulunur. Orada kötü huylar var. Onlar okunur. Onlara itip orada bildirilenlere uyulursa, mesela gadab, öfke konusu var orada. Orada buyuruyor ki mesela ayakta eğer öfkelendiysen otur. Çünkü ayakta olanın intikam alması, birden aklını örtülüp de karşı tarafa saldırması daha kolaydır. Oturuyorsan yat buyuruyorlar. Daha olmadı. Orada bir tavsiye de var. Hani konumuzla da alakalı. Hadis-i şerif naklediyorlar din büyükleri kitaplarında. İslam ahlakında da var. Buyuruyorlar ki eğer öfkeyi kontrol edemiyorsan git abdest al. Yani su ateşi söndürüyor. Su ateşi söndürüyor. Zaten insandaki o öfke de insandaki ateş maddesinden kaynaklanır buyuruyor. Hatta İmam Rabbani Hazretleri bu vücut dört maddeden yaratılmış. Toprak, su, hava, ateş. Ateş maddesi de öfkenin menşei, kaynağı olan bir yerdir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak lazım olduğu gibi insanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de lazımdır. İyi geçinmek için ya toprak gibi olacaksın ya su gibi olacaksın Mustafa Bey. Ya toprak gibi olacaksın ya su gibi olacaksın. Başka türlü olmaz. Mesela toprak misalini çok vermiş İslam alimleri. Niye? Toprağı herkes çiğniyor üzerinde. Ama o gene de siz bana böyle yaptınız demiyor. Yine nebatat, en güzel meyveler, sebzeler çıkartıyor mu? Evet çıkartıyor. Öyle onlarla iyi geçinmek lazımdır. Allah-u Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına acımak lazımdır. Hadis-i şerifi bu iki hakkı yerine getirmenin lazım olduğunu göstermektedir. Bu iki haktan yalnız birini gözetmek kusur olur. Bundan anlaşılıyor ki insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak lazımdır. Onlarla iyi geçinmek vaciptir. Kızmak iyi olmaz, sert davranmak yakışmaz. Yani hakiki bir Müslüman, iyi bir Müslüman, salih bir Müslüman olabilmemiz için kitaplarda bildirilen bunlara uymamız şart. Efendim başka bunun formülü yok mu? Yok. Efendim sizin elinizde böyle bir sihirli değnek yok mu? Ben bir iyi, salih, evliya oğlu vereyim, şöyle dokunuverim falan. Ha olur, gel dokunayım. Yıllarca dokunuyorum kendim, bir şey olmadı, sana da olmaz.
0: Kendi tamam. İlacı olsa kendi başına sürermiş derler.
1: Dolayısıyla yani hani din büyüklerinin buyurduğu bir şey var. İlim öğrenme zahmetine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır.
0: Evet.
1: Biz dinimizi doğru olarak öğrenir, tatbik edersek su gibi oluruz, toprak gibi oluruz, güneş gibi oluruz, hava gibi oluruz. Ya İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir tasnifi var. Zaman zaman burada naklediyoruz. İnsanlar üç kısımdır. Birisi yemek gibi, hava gibi, su gibi. Her an lazım. Bunlara ihtiyaç vardır. İkincisi arada lazım olur hastalandığın zaman. İlaç gibi buyuruluyor. Üçüncüsü bunlar lazım olmaz. Bunlar hastalık gibi gelir doğruna bulaşır.
0: Kaçmak gerekir hatta.
1: Tabii kaçmak gerekir. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri kitaplarında bunu yazmış. Şimdi insan oturup düşünmesi lazım. Ben hava gibi, su gibi, toprak gibi birisi miyim? Yoksa arada sırada ilaç gibi kullanılan birisi miyim? Yoksa
0: benden hasta mıyım? Hastalık mıyım?
1: Ben hastalık mıyım? Herkes benden kaçıyor. Veba mıyım ben? Tamam mı? Evet. Cüzzam mıyım ben? Neyse. Herkes benden kaçıyor. Onun için dinimizi öğrenip ahlakımızı, huyumuzu düzeltip su gibi, toprak gibi olmaya çalışacağız.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Abdurrahman bin Ebi Bekr radıyallahu anhüma şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile eshabtan 130 kişi bir yolculuktaydık. Resulullah, içinizde hiç yiyeceği olan var mıdır diye sordu. Eshabtan birinde bir sağ kadar, bir sağ 4,2 litredir un bulundu. Hamur yapıp pişirdiler. Sonra bir müşrik geldi. Yanında bir koyunu vardı. Resulullah ona, koyunu satar mısın yoksa hediye mi edersin buyurdu. Satılıktır deyince koyunu satın aldı. Koyunu kesip ciğerini kebap yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyunun etinden 130 kişinin her birine bir parça verdi. O sırada bir kimse orada değildi. Onun payı da ayrıldı. Kebap yapılan ciğeri iki kap içine koydular. Hepimiz ondan yiyip doyduk. Kap içinde biraz da artmıştı. Sonra develeri yükleyip yola devam ettik. Ümmü Evs radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hediye olarak bir kap yağ gönderdim. O kaptaki yağdan biraz kalıncaya kadar yemişler. Sonra mübarek nefeslerini tabağa üfürüp bereket ile dua ederek bunu Ümmü Evs'e götürünüz buyurmuşlar. O kabı bana getirdiler. İçi yağ ile doluydu. Kabın yağ ile dolu olduğunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyemi kabul etmeyip geri göndermiş zannettim. huzuruna gidip ağlayarak, "Ya Resûlallah, benden ne günah sadır oldu da hediyemi kabul etmediniz?" dedim. Bunun üzerine durumu anlatıp hatırımı hoş etti. Tam bir teselli ile sevinerek huzurundan ayrıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu müddetçe Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın radıyallahu anhüm halifelikleri sırasında o yağdan devamlı yedim bitmedi. Sıffin vakasına kadar böyle devam etti. Ondan sonra bitti. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatmıştır. Babam vefat etti. Çok borcu kaldı. Hurma toplama zamanı gelince, borçlu olduğumuz kimselere, "Bu hurmaları borcumuza karşılık aranızda paylaşın. Bana hiç kalmasın," dedim. "Bu hurmalar borçlarınızı karşılamaz," diyerek kabul etmediler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip, "Alacaklıların sizi görmesini arzu ediyorum," dedim. "Hurmaları topla ve grup grup ayır," buyurdu. Resulullah'ın emrettiği gibi yaptım. Sonra teşrif buyurdular. Alacaklılar Resulullah'ı görünce bana yapıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu halini görünce bir hurma öbeğinin yanına varıp 3 kere çevresinde dolaştı ve yanına oturdu. Sonra bana "Alacaklılarını çağır," buyurdu. Çağırdım, geldiler. Alacakları olan babamın borcu kadar hurmayı ölçüp tam aldılar. Ben babamın borcunun ödenmesine ve bana bir tane hurma kalmamasına razıydım. Bir de baktım ki Resulullah'ın yanında oturduğu hurma yığını herkes alacağını aldığı halde bir tane bile eksilmemişti.

Domuz eti yememelidir. Şiddetli haramdır. Ehli eşek eti ve sütü tahrimen mekruhtur. Yalnız Maliki mezhebinde helaldir. Kasten, yani hatırında olduğu halde bilerek besmele çekmeden kesilen hayvanı ve besmelesiz tutulan av hayvanını kitapsız kâfirlerin, mürtetlerin kestiği, avladığı hayvanı yemek haramdır. Böyle tutulan balığı yemek haram değildir. Kesmeyip de bir yerine bıçak saplayarak, ensesine ve alnına vurarak veya boğarak veya ilaçlayarak, elektrikleyerek öldürülen kara hayvanları leş olur. Bunları yemek haram olur. Besmele ile gönderilen av köpeğinin ve doğan kuşunun yakalayıp, ısırarak yaralayıp öldürdüğü av hayvanı yenir. Diri getirdikleri av hayvanını kesmek lazımdır. Köpeğin yaralamayıp boğduğu ve yaralayıp etinden yediği av yenmez. Avını köpek dişiyle veya pençesiyle yakalayan hayvanın etini yemek haramdır. Karada, suda yaşayan haşeratı yemek helal değildir. Mesela kertenkele, kaplumbağa, yılan, kurbağa, arı, pire, bit, sinek, akrep, midye, yengeç ve fare, köstebek, kirpi, sincap yemek helal değildir. Avlanılan, yakalanan her balığı yemek helal olduğu Maide suresinde bildirilmektedir. Su içinde kendiliğinden ölüp karnı üst tarafta duran balık yenmez. Ağ ile, saçma ile, ilaç ile, sarsıntı ile ölen her balık yenir. Kitaplı kâfirlerin kendi kitaplarına göre ve kendi dilleriyle Allahü Teala'nın ismini söyleyerek kestiklerini ve kadının, çocuğun ve cünüp olanın kestiğini yemek caizdir. Besmele çekmesi unutularak kesileni ve avlananı yemek caizdir. Şafii mezhebinde besmelesiz kesileni yemek de caizdir. Maliki mezhebinde besmelesi unutulan da yenmez. Müslüman kasaptan alınan bir etin nasıl kesildiği bilinmiyor.

0: olsa, helal olmak ihtimali varsa, yani kesenler Müslüman ve mürtet karışık ise, yemek caiz olur. Haram olduğu görerek veya adil bir Müslümanın haber vermesiyle anlaşılarak bilinirse, yememelidir. Fakat sorup araştırmak lazım değildir. Darül İslam'da, Müslümandan satın alınan şüpheli eti yemeli, vesvese etmemelidir. Yabani eşek eti ve sütü helaldir. Tezek ve başka neç şeyleri yiyen hayvanın eti kokarsa, yanına yaklaşınca pis koku gelirse, eti, sütü ve teri neç olup, yemesi mekruhtur. Temiz şey ile beslenip, pis kokusu kalmazsa caiz olur. Bunun için tavuk 3 gün, koyun 4, deve ve sığır 10 gün hapsolunur denildi. At eti ve sütü temizdir, helaldir. Nesli azalmamak için mekruh denildi. Tavşan eti helaldir. İffetten 12 iyi huy meydana gelir. 1. Hayadır. Haya, kötü iş yapınca utanmaktır. 2. Rıfktır. Rıfk, İslamiyete uymaktır. Kelimenin manası, acımak, iyilik etmek demektir. 3. Hidayettir. İyi huylu olmaya çalışmaktır. 4. Müsalemettir. Fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman, münakaşa etmemek, sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip, uyuşmak, barışmak istemektir. 5. Nefse hakim olmaktır. Şehvet zamanında, nefse uymamak, iradesine hakim olmaktır. 6. Sabırdır. Kişi, haramdan sakınıp, nefsin kötü arzularını yapmamaktır. Böylece sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir. Sabır ikiye ayrılır. Biri, günah işlememek için sabretmektir. Şeytan ve insanın kendi nefsi ve kötü arkadaşlar, insana günah işletmek isterler. Bunları dinlemeyip sabretmek çok sevaptır. Burada bildirilen sabır, işte bu sabırdır. İkincisi, dertlerin, belaların, acılarına sabredip, bağırıp çağırmamaktır. Çok kimse, sabır deyince yalnız bu sabrı anlar. Bu sabır da sevaptır. Yani sabrın ikisi de farzdır. 7. Kanaattir. Nafakada yani yeme, içme, giyinme ve barınacak yerde zaruret miktarına razı olup, daha çok aramamaktır. Yoksa, verileni almamak demek değildir. 8. Vekardır. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken, sürat ve acele etmeyip, yavaş hareket etmektir. Vekar, ağır başlı olmaktır. Yoksa, fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. 9. Veradır. İslamiyetin haram ettiği, ve haram şüphesi olan şeylerden sakınmak ve emrettiği şeyleri herkese yarar işleri yapmaktır. Kusurlu ve gevşek olmaktan sakınmaktır. 10. İntizamdır. İşleri bir sıraya, düzene koyarak yapmaktır. 11. Hürriyettir. Malı, parayı helalden kazanmak ve iyi yerlere vermek, herkesin hakkını gözetmektir. Hürriyet, başıboş olup her istediğini yapmak demek değildir. 12. Sehavettir. Parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. İslamiyetin emrettiği yerlere seve seve vermektir. Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine İstanbul'un Sirkeci semtinden Gülhane Parkı'na yakın duvarıyla karşı karşıyayım. Şu anda böyle alın alına geliyoruz duvarla. Tramvay yolunun kenarında Hüdavendigâr Caddesi'nin bittiği nokta. Alemdar Caddesi'nin başladığı nokta. Burada Sirkeci'ye giderken sol tarafta işte duvarları böyle renkli taşlarla hazırlanmış, restore edilmiş bir hazirenin önündeyiz. Hazirenin içerisinde bir ufak da sonradan yapılma türbecik var. İhtimal ki bu bina eskiden ahşap da olabilir. Başka türlü bir kargir bina da olabilir. Ama şimdiki haliyle çok tarihi görünmüyor. Ben size bu türbeyi, yapısını anlatmaktan ziyade burada yatan zatın kim olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ünsi Hasan Efendi'nin kabrinin, türbesinin önündeyiz. Yani kabristanın olduğu yerdeyiz ama kabri hemen arkamda görünen kabirler değil. Orada da başka büyük zevatın kabri vardır. Aydınoğlu Tekkesi'ydi buranın adı eskiden. Kitaplarda her ne kadar Salkım Söğüt Caddesi diye geçerse de Salkım Söğüt buradan iki sokak ötededir. Herhalde orada bir zuhul eseri var. Bunu Alemdar Caddesi ile Hüdavendigâr Caddesi'nin bitiştiği köşede dersek bugünümüze uyarlamış oluruz. Hani bugün uyarlama diyorlar ya efendim, ben öyle kelimeleri de pek fazla beceremiyorum, dilim dönmüyor, kullanamıyorum. Şimdi burası bayağı insanların gelip geçtiği yerler. Ben mecburen hazirenin içerisine geçeceğim. Ünsi Hasan Efendi kimdir? Nerelidir? Nasıl yaşamıştır? Nerede doğdu? Nerede hayatını idam ettirdi? Ve insanlara ne gibi hizmetler etti? Onun ne kadar malı mülkü vardı ben bilmiyorum. Kitaplarda yazmıyor. İhtimal ki hiçbir şey olmadan bu dünyadan göçüp gitti. Hazirenin içerisine girelim. Daha rahat şartlarda sizlere anlatırsam daha hoş olur diye düşünüyorum. Şimdi türbenin bulunduğu hazirenin içine girdik. Hemen sağ tarafımda, arkamda olan yer Ünsi Hasan Efendi rahmetullahi aleyhin kabrinin bulunduğu yerdir. Yapı daha sonradan restore edilirken böyle moloz taşı tuğla karışımı olarak elden geçirilmiş. Tepesindeki kubbesi aynı şekilde gene sonradan düzenlenmiş. Yani içerisine girilecek bir hale getirilmiş. İçi zaten dar bir mekan. Tabii burası büyük bir dergahtı, Aydınoğlu dergahı. Osmanlı döneminde. Ve çok geniş de bir yerdi. Şu anda baktığımız şu kabristan 1000 metrekare var yok. 1000 metrekare. Ne oldu? Bilemem ki. O dergahın yerleri nerelere gitti? Ne oldu? Niye bu kadar küçüldü? Durdukça zaman içinde kurudu da arazi çekti mi? Arazi de çekmez efendim. Hani ağaç değil ki kuruyunca küçülsün. Arsa küçülür mü? İşte küçülmüş efendim. Ne yapalım? Onun için de bir şeyler söylemek istemiyorum. Ünsi Hasan Efendi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu. 1645'lerde doğdu. 1728'de de 1723'de 28 değil 78 yaşında vefat etti. Nerede? İstanbul'da vefat etti. Önceleri babası da Halveti büyüklerindendi. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yolundandı. Ve eğitimini babası verdi. Daha sonraki yıllarda da başka hocalardan da okumak suretiyle 20 yaşlarında İstanbul'a geldi. Ayasofya Camii'nde ders okutmaya başladı. Ayasofya Camii'nde bir insanın ders okutması için ilmen belli bir seviyeye gelmek mecburiyeti vardı. Her önüne gelen ben hocayım okuturum öyle bir şey yoktu. Yani dersi âmlık, bugün onun karşılığı benim bildiğim kadarıyla vaaz hocalığı. Nasıl her vaaz hocasıyım diyen bir camiye çıkıp da vaaz edemiyorsa, Diyanet'ten belge alması lazımsa, bu tip ders okutanların da Şeyhülislamlık Dairesi'nden mutlaka bir böyle belge alması lazımdı. Böyle belgesi olmayan da oralarda insanlara bir şeyler anlatmaya çalışamaz idi. Burada hem Ayasofya'da ders okutur hem de talebe yetiştirmeye çalışırdı. Kendi talebelerini okuturdu. Ayasofya'da kendisine bir oda tahsis edilmişti. Oradaki medresenin yakında bir yerde. Ve böyle devam ediyordu. Bir gün bir hemşerisi der ki, ya hemşerim der Hasan Efendi'ye. Delikanlılar o zaman işte 25 yaşlarında falan. Karşıda Atik Valide Camii'nde bir Ali Efendi varmış. Hem de bizim hemşerimiz. O da Taşköprülüymüş. Halbuki Ali Efendi Taşköprülü değil. Başka bir yerli, sonra Taşköprü'ye gelmiş. Onu çok methediyorlar. Bir gidelim görelim mi falan der. Efendim, gidelim der. Beraber giderler. Karabaş Ali Efendi ile, ki Karabaş Camii'nin bahanesidir. Karabaş Ali Efendi ile görüşürler. Karabaş Ali Efendi Bu iki hemşerisi olan genci kabul eder. Onları çok sever, onlarla sohbet eder. Fakat Ünsiye Hasan Efendi o genç haline rağmen hiçbir heyecan göstermeden sessizce dinler. Sanki dili tutulmuş gibi bir hal alır. Aradan biraz zaman geçince hemşerisi der ki hadi kalk gidelim, bak Üsküdar neresi, karşıya geçeceğiz, Ayasofya'nın olduğu yere geçeceğiz, geç olacak vakit. Der ki arkadaş ben gelmiyorum, ben burada kalıyorum. Orada senin odan var, kitapların var, hepsini sana verdim der. Odamı da sen kullan, kitaplarım da senin olsun, orada bana ait ne varsa hepsini sana hediye ettim, ben burada kaldım. Karabaş Ali Efendi'nin yanında efendim uzun süre kalır ve artık çok gelenleri gidenleri vardır. Bu arada 4. Mehmet Han dönemidir. Yani 2. Viyana kuşatması olmadan biraz önce, 1683'lerden biraz önce bir zaman. 4. Mehmet Han'ın yakınlarından bir çuhadarı, yakın hizmetinde olanlardan bir çuhadarı birdenbire kötürüm gibi olur efendim. Ayaklarını yere basamaz. Hani tortop olmuş derler ya, adam tortop olur. Sarayın doktorları, sarayın başhekimi, o bu ilaçlar, çeşitli tahliller, onlar bunlar, yok yok yok. Derler ki efendim padişaha, bu bizim Mehmet Efendi, Çuhadar Mehmet Efendi çok perişan bir vaziyette, gece gündüz ağlıyor. Karşıda bir Ali Efendi var, çok methediyorlar, Allah adamı birisi, ağzı dualı derler. Acaba ona bir zatınız, bir emir buyursanız veya bir selam gönderseniz de gelse şöyle bir baksa, haliyle ilgilense. Hay hay der 4. Mehmet Han, Çuhadar'ı seviyormuş. Selam gönderir ki Ali Efendi gelsin. Ali Efendi der ki ben gelemem padişahım, kusuruma bakmasın. Hani padişah da efendim iki dudağın arasından çıkan her şey kanundu. Herkes de bu kanuna uymaya mecburdu. Sene 1683, bir dergah şeyhi padişahın gönderdiği habere diyor ki ben gelemem. Ama bizim Hasan Efendi'yi göndereyim, uygun görürse padişahım. Hasan Efendi geliyor. Hasan Efendi görünce Çuhadar Mehmet Efendi ağlamaya başlıyor. Efendim diyor, çaresiz kaldık. Tıpta yani yapacağımız her şeyi yaptık, çaresiz vaziyetteyiz. Ne olur bir dua edin de inşallah Allah-u Teala bu duanın hürmetine bana bir şifa ihsan etsin. Şöyle bakıyor, ellerini dizlerine koyuyor. Yok canım diyor, öyle bir sıkıntılı halin yok senin Mehmet Efendi, üzülme üzülme, geçer, Allah-u Teala dilerse geçer diyor. Şöyle bir sıvazlıyor, çıkıyor. Daha Ünsi Hasan Efendi saraydan çıkmadan önce Mehmet Efendi yerinden kalkıyor, hopluyor, zıplıyor, ne diyeceğini şaşırıyor. Padişah da çok memnun oluyor ve tekrar Hasan Efendi Üsküdar'ın yolunu tutuyor. Artık bu tarafı unutuyor. Ayasofya falan yok efendim, bitti. Karabaş Ali Efendi'yi gördü, bitti. Sonra padişah haber gönderiyor, eğer uygun görürseniz diyor Ali Efendi'ye, talebeniz Hasan Efendi bizim saraydaki Enderun talebeleri dahil hepsine manevi bakımdan bazı dersler versin, dinlerini öğretsin bunlara. Hay hay efendim diyor. 2 sene müddette sarayda padişah, padişah ailesi efradı, oğulları, kızları, neyse hanımları, onlar da herhalde usulüne göre dersler veriyordu. Ve sarayda bulunan diğer görevlilerin hepsi efendim çok memnun kalıyorlar bu derslerden. Çoğu da manevi olarak talebesi oluyorlar efendim Hüsnü Hasan Efendi'nin. Ve kendisine bir vazife vermek istiyor padişah. Ali Efendi de müsaade ediyor, efendim buyursun diyor. O sırada Aydınoğlu dergahı da boş. Yani post işini o an için herhalde vefat etmiş, yok, biri tayin olacak oraya. Mustafa Paşa köprülerin arkasından sadrazam olmamış, olmak üzere ama sadrazam olacak ve ondan sonra da Viyana seferine değil onun tayini ama Yanık Komran kalelerine, Viyana seferine kendisi çevirmiştir. Çevirince de sıkıntısını görmüştür ama iyi bir devlet adamıydı. Gençti, istikbali hakikaten vardı. Zaten bir insan sadrazam olduktan sonra daha istikbal olarak ne düşürür efendim? Önünde padişah var, padişah olacak hali de yok. Diyor ki efendim bu kimsenin çok memnuniyetini işitiyorum, Ünsi Hasan Efendi'nin. Bunu biz Aydınoğlu dergahına verelim. Bu dergah da saraya yakın, en yakın ilk dergah. Yani burası sarayın da kontrolünde, sadrazamın da kontrolünde, hakikaten de kıymetli ilim adamları veriliyor. Ayasofya bir numara, oraya Şeyhülislamlık yapanlar ancak medreselerde müderris olabiliyor. Bu dergahta iki numara. Mustafa Paşa vesile oluyor, buraya veriyor. Burada senelerce hizmet ediyor efendim. Hüsiye Hasan Efendi ve yüzlerce hatta binlerce talebe yetiştiriyor. Aradan hayli zaman geçiyor. Dördüncü Mehmet Han vefat ediyor. Üçüncü Ahmet Han başa geçiyor. Ve sene 1711. Bu 1711 senesinde efendim Prut meselesinden Rus'la Osmanlı arası zaten bozuktu. Prut harbi artık patladı, patlayacak. Sebebi de şu. Ruslara Kırım'ın kuzeyindeki Azak Denizi var efendim. Büyük bir deniz. Karadeniz kadar olmasa da büyük bir iç deniz. Bu denize Rusların çıkması yasak. Denizin etrafındaki çepeçevre U düzeninde Taman Yarımadası'nın olduğu Kerç Boğazı'nın yanına kadar her taraftaki kaleler Osmanlı toprağı. Rus Karadeniz'in ve oradaki bu iç denizin, Azak Denizi'nin havasını teneffüs etmesi yasak. Bir ara Rus kuvvetleri Çar Petro'nun Poltova'da İsveç kralı Demirbaş Şarlı, biz ona Demirbaş'ı biz takmışız o adını, aslı Şarl. Şarlı yendikten sonra herhalde diyor bir de Osmanlı'da kendimi deneyeyim. Öyle ya efendim, bir pehlivan bir pehlivanı yener, gözü başka bir ağır pehlivandadır, onu da yenersem ben daha yukarı çıkarım der. Savaş da böyle, buna benzer. Azak Kalesi'ne hücum ederler, bir gece baskını Azak Kalesi'ne alırlar. Osmanlı sen misin? Bir tek kale efendim, bir ilçe gibi yer yani. Sen misin bizim Osmanlı toprağına saldıran? Derhal savaş ilan edilir. Rus Çar'ın Deli Petro'nun orduları Prut nehrini geçer. Prut ve Dinyeper nehirleri arasındaki arazide kuzeyden güneye doğru ilerlemeye başlar. O arada Kırım'da bulunan Kırım Hanlığı'nın süvari birlikleri çok fazlaydı Kırım'ın efendim. Güzel takip ederlerdi. Onlar da Çar Petro'nun peşine düşüyorlar. Büyük bir kuvvet. Buradan da serdar tayin edilen efendim Baltacı Mehmet Paşa artık son hazırlıkları yaptırıyor. Ordu Davut Paşa sahrasına çıkmış. Yani hücum mevziğine neredeyse geçmiş. Ondan sonra yola çıkacak. Fakat orduda büyük bir disiplinsizlik var. Yeniçeriler söz dinlemiyor. Uzun senelerdir harbe gitmedikleri için biz şöyle asarız, böyle keseriz, harp görmemiş adam, ben harpte kaplan kesilirim diye atar da tutar, hamamda türkü söylemek gibi. Efendim iyisiniz hoşsunuz ama bunun içinde topçusu da var Yeniçerinin dışında. Sipahisi de var, süvarileri de var. Seferli koğuşu da var. Yani her birinin kendi sınıfına göre özellikleri ve güzellikleri var. Bunlar illa biziz diyorlar. Ve halka da zaman zaman bazı zararlar verip acık böyle Ali Kıran başkesenlik yapmaya başlamışlar. Ne yapacak? Baltacı Mehmet Paşa bunlarla harbe gidecek. Söz dinlemeyen grupla harbe gidecek. Ve Baltacı Mehmet Paşa bu hazırlıkları yaparken Üsi Hasan Efendi'yi efendim davet eder. Efendim biz sefere çıkacağız. Ne olur gelin de bir görüşelim. Bize bir dua edin. Sadrazam şimdi onun ayağına gelecek değil. Üsi Hasan Efendi der ki gelemem. Baltacı Mehmet Paşa anlayışla karşılar bu gelemem sözünü. Öyleyse biz gideriz. Yatsıdan sonra kapıyı açık bıraksınlar. Biz gelip dualarını alırız der. Ve yatsıdan sonra gelir, kapı açıktır, girer içeriye. Diz çöker koca sadrazam Ünsi Hasan Efendi'nin karşısında. Efendim der, beni Prut'a serdar tayin etti padişahım. Ordu kumandanı tayin etti. Ben askerlikten anlamam. Hakikaten askerlikten paşa olan biri değil. Askerlikten anlamam. Harp idare etmeyi bilmem. Asker sevk etmeyi bilmem. Ama bu vazifeye gelince de hayır da diyemedim. Çok üzülüyorum, korkuyorum. Muvaffak olamazsak Osmanlı'nın yüzünü kara çıkarmayalım. Lütfen dua edin. Buyurur ki hiç merak etme. Aynen. Sen Moskov'u yeneceksin. Moskov senin ayağına gelecek, özür dileyecek. Ve çok başarılı bir seferin olacak. Allah-u Teala muvaffak etsin. Tabii bu konuşmaları evin hanım halkı da, hanımların böyle merakı var ya efendim, Böyle dinlerler. Oo, ertesi gün bütün mahalleye, buralar iş yeri değildi ki. Mahallelerdi burası efendim. Saraya en yakın mahalleler. Binlerce aile vardı. Duyurur mu? Sadrazam gelmiş. Ünsi Hasan Efendi ona dua etmiş. Şunu şunu söylemiş. O da ona şunu şunu söylemiş. Allah! Baskısız gazete efendim. Evden eve dolaşmış. Ve hakikaten de öyle meşhur olmuş. Yoksa Hasan Efendi ben böyle dedim, bak savaşı kazandı falan değil. Sonra bir bakıyorlar ki Rus çarı kıskıvrak bataklıklarda esir oluyor. Ondan sonra da teslim oluyor. Rus ordusu Osmanlı ile teslim anlaşması imzalıyor. Baltacı Mehmet Paşa işte Katerina ile buluştu da öyle sulh oldu. İşte Ünsi Hasan Efendi efendim dua desteği arkasından. Bunu söylesek ne olur, neyimize ne eksiklik gelir efendim. Evet, %100 kat'i bir zaferi. Ben Kazan Üniversitesi öğretmenlik yapan, profesörlük yapan bir tarihçi Rus'la görüştüm. Dedim ki ya acaba Prut'ta Osmanlı karargahına Katerina geldi mi sizin kayıtlarınıza? Sizdeki tarihlerde ne yazıyor? Hayır, gelmedi dedi. Rus diyor böyle bizim Katerina'mız gelmedi diye. Biz niye ona böyle sahip çıkıyoruz? Niye Osmanlı'nın kesin bir başarısını baltalamak? Biraz süreyi geçtim, ben de farkındayım ama bunu da anlatmasam olmaz. Ama Ünsi Hasan Efendi'nin daha size türbesini tam olarak da gösteremedim. İçeriye gireceğiz tabii, biraz da karanlık içerisi. Belki oradan sizlere güzel görüntüler veremeyiz. Ben onun menkıbelerini bundan sonraki programa bıraksam olur değil mi efendim? Ne yapalım? Yani evet, bir haziredeyiz. Çok da burada kıymetli kabirler var. Sonra Aydınoğlu dergahında şeyhlik yapmış kimseler var. Onlar hakkında fazla bilgimiz yok ama bundan sonraki programda inşallah Ünsi Hasan Efendi'yi size anlatıp bitirmeye çalışacağız. Bugünlük hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Hint binti Amr, Amr İbni Cemuh. Oğlunun, kardeşinin ve kocasının cesetlerini sürükleyen Hint radıyallahu an metin ve mütevekkildir. Daha güzel ne haber olabilir ya Ayşe, der. Efendimiz sağlar. Hazreti Musab'ın gelişinden sonra Münevver Bel'de fevç fevç İslam'a koşar. Asil bir Medine'li olan Hazreti Hind ile oğulları Muavvez, Muaz ve Hallat iman eder. Kutlu kervana katılırlar. Hazreti Hind, rivayet ettiği hadis-i şeriflerle tanınan Hazreti Cabir'in halası olur. Oğulları ve yeğenleriyle kapı kapı dolaşır, İslam anlatırlar. Lakin kocası Amr İbni Cemuh'a açılmakta kararsızdırlar. Evet, Amr mert, cömert, yardımsever bir insandır ama bir kabile reisinin, Celemeoğulların efendisidir, neye nasıl tepki vereceği belli olmaz. Asiller geleneklere bağlıdır. Evlerinde put bulundurmak zorundadırlar. Amr saf değildir. Evde bir şeylerin değiştiğini anlar. Oğulları daha bir mutileşmiş, sanki nurlanmıştırlar. Bir gün hanımı Hind'i kenara çekip sorar. Yoksa Müslüman mı oldular? Kim bilir? Hem buna hiç şaşmam. Bak Hind, onlara söyle. Sakın o Musab'ın peşine takılmasınlar. İyi de Musab'ın ne söylediğini bilmiyorsun ki. Doğrusu merak etmiyor da değilim ama... İyi öyleyse, oğluna sor. Anlatsın sana. Hazreti Muaz babasına sadece Fatiha Sure-i Celilesini okur, o kadar. Amr, bundan daha güzel, daha sanatlı bir söz işitmiş değildir. İçi içine sığmaz. Evet, Kur'an-ı Kerim kul kelamı olamaz. İlerleyen günlerde çocukları ve hanımı onu İslam'a çağırırlar. Belki ilk elde teslim olmamak için bahane bulur. Putuma sorayım diye mırıldanır. Ondan sonra, ah o putların dili olsa da konuşsa. Gençler bakarlar vakit geçiyor, putu tuttukları gibi kenef çukuruna atarlar. Amr önce kızarsa da kendine hayrı olmayan tahta parçası gözünden düşer, artık onu istişareye layık bulmaz. Zaten İslamiyet ve Resulullah hakkında güzel şeyler duymaktadır. Hem ecelin ne zaman gelişi belli olmaz. Kararını verir, yıkanır, paklanır, ıtırlanır, hulusu kalb ile mescide koşar. O günlerde Medine cıvıl cıvıldır. Efendimiz'i her isteyen görebilir, sohbetine katılır, ellerinden tutar. Bir anda anlatılmaz nimetlere kavuşur. Sonra gelenlerin asla ulaşamayacakları makamlara varırlar. Ensar muhacir kardeş olur, dostluğun, kardeşliğin, komşuluğun tadını alırlar. Gel gelelim, Kureyşli müşrikler bu huzuru çekemez. Güçlü bir orduyla gelip müminlere saldırırlar. Ancak Bedir'de yenilir, meydandan perperişan ayrılırlar. Hezimet hazmedilecek gibi değildir. Gamları tasaları artar, sil baştan ayaklanır, bir kez daha Medine'ye basmaya kalkışırlar. Savaş için ilk gereken şey paradır. O günlerde Şam'dan gelen kervanın sermayesini kenara ayırır, kârını ki 50 bin altındır, harp için harcama kararı alırlar. Şairler, kahinler yollara çıkar. Süslü cümlelerle halkı kışkırtırlar. Yetmez, civar kabilelerden adam toplar, kese kese altın dağıtırlar. En seçme muharipleri kiralar, güçlerine güç katarlar. Neticede 3000 kişilik bir orduyla yola koyulurlar ki içlerinden 700'ü zırhlıdır. 200 atları vardır, develer 3000'i aşar. Güle oynaya yürür adeta, zemini sarsarlar. Defler, ziller, davullar. Kureyşliler Şevval başlarında Uhud'a ulaşır. Karargah kurarlar. Cihat çağrısı yapıldığında Amr İbn-i Cemuh da hazırlanmaya başlar. Halbuki dermanı mecali yoktur. Sakat ayağını zahmetle sürüklemektedir. Bir adım atabilmek için büyük çaba harcar. Oğulları, sen mazursun deseler de aldırmaz. Sizi dinledim, Bedir'den mahrum kaldım der. Şimdi ne olur önümden çekilin. Herkes cennete giderken ben evde oturamam. O hızla Efendimizin huzuruna çıkar. Ya Resulallah, oğullarım sakatlığımı bahane edip gazadan alıkoymaya çalışıyorlar. Vallahi ben seninle beraber sefere çıkmayı ve şehit düşmeyi istiyorum. Ben şu aksayan ayaklarımla cennette gezip dolaşmak istiyorum. Server-i kainat, onu serbest bırakınız. Umulur ki Allahu Teala şehitlik nasip eder, buyururlar. Hareket vakti gelince Amr bin Cemuh ellerini açar. Allah'ım, bana şehitlik ver. Evime, aileme döndürme, diye yalvarır. Sevdiklerinin hatırına. Nitekim müşriklerin Resulullah'ı kuşattıkları zor anlarda ölümüne vuruşur, tek ayağı üzerinde seke seke kılıç sallar. Hanımı Hind radıyallahu anha dahi Uhud'da vazife yapar. O gün 9 hanım sahabiyle birlikte su dağıtır, gazilerin yaralarını sararlar. Kızıl tüylü, bebek yüzlü, güçlü kuvvetli bir deve. Üstünde henüz ılık ılık kanları damlayan 3 naaş. Hayvan yere yapışmış, kıpırdayamıyor. Yuları tutan kadın endişeli, bilse ki neyi yanlış yapıyor. Ve bir başka hanım, zarafeti, asaleti gölgesine vuran bir hanım yaklaşır Medine tarafından. Elini deve sahibesinin omzuna koyup sorar. Geriden ne haber var? Cesetleri taşımaya çalışan kadın Metin'dir, mütevekkil. Daha ne güzel haber olabilir ya Ayşe, der. Efendimiz sağlar. Peki kim bunlar? Oğlum Hallat, kardeşim Abdullah ve kocam Amr. Onları Baki kabristanına defnetmeyi düşünmüştüm ama... Deve niye yürümüyor acaba? Hiç böyle yapmazdı. İtaatkardı. Daha fazla yükü de kaldırırdı pekala. Bana sorarsan kendi haline bırak. Bunun bir bildiği var. Bırakırlar. Hayvancık derhal kalkar. Tembihlenmiş gibi Uhud'a koşar. Hadise nakledildiğinde Fahri Kainat, Amr sana bir şey söylemiş miydi? Vasiyeti var mıydı? Diye sorar. Hind ancak o zaman kocasının, Allah'ım bana şehitlik ver, evime, aileme döndürme diye dua ettiğini hatırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ensar, sizden her kim Allah'a yemin etmişse yeminine sadık kalsın. Ey Hind, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar. Nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Şehitler defnedildikten sonra Efendimiz Hind'i teselli ederler. Cennete kocan Amr İbni Cemuh, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah bir arada olacaklar. Dua edin de ben de onlara katılayım. O merhametli Resul kimi kırmıştır ki onu kırsınlar. Muhammed bin Mesleme radıyallahu an, zor görevlerin adamı. Müslümanları muharebelerle bitiremeyeceklerini anlayan Kureyşliler belki mücadeleden vazgeçecek, siz yolunuza, biz yolumuza deyip işlerine döneceklerdir. Döneceklerdir ama ah o fitneciler olmasa. Evet, Bedir'de Ebu Cehil gibi azılı bir İslam düşmanı öldürülür ama bir Ka'b bin Eşref de ondan aşağı kalmaz. Kah ağıtlar yakarak, kah şiirler yazarak müşrikleri kışkırtır, kiralık katilleri Efendimizin üstüne salar. alemlere rahmet olarak yaratılan serveri öldürtebilmek için varını yoğunu ortaya koyar. Bu kadar kinli olmasına karşın canı tatlıdır, çarşıda dolanmaz, kalabalığa karışmaz. Muhkem bir kalede barınır ve silahşörler tutar. Medineliler Ka'b bin Eşref'in Efendimiz'e suikast hazırladığını öğrenince çok rahatsız olurlar. Hele Muhammed bin Mesleme uykularını dağıtır. Çekilir kuytulara, kendince planlar yapar. Nihayet bir gün Efendimiz'in huzuruna çıkar. "Ya Resulallah," der. "İster misiniz Ka'b bin Eşref'i susturayım? Server-i kainat çok memnun olurlar." Dua buyururlar. Hatta ona kendisi ve Medineliler hakkında ileri geri konuşma izni verirler. Zira Ka'ba yaklaşabilmenin tek yolu bundan geçer. Muhammed bin Mesleme ve arkadaşları Ebu Nail'e, Abbas bin Bişr, Haris bin Evs ve Ebu Abs bin Cerir ile birlikte radıyallahu anhüm Mekke'ye gelirler. Ünlü tefeci beklediklerinden de iyi korunmaktadır. Kalesinin muazzam bir kapısı ve yüksek duvarları vardır. Ka'b kuleye benzer bir odada kalır ki yanına yaklaşmak için kuş olup uçmak lazımdır. Mesleme radıyallahu anh Ka'b'la güya çarşıda karşılaşır. Halinden şikayetçiymiş gibi bir tavır takınır. Yalvaran ifadelerle "Biraz borç versene," der. "İnan bugünlerde durumumuz iç açıcı değil."
1: "Niye? Medine'de işler iyi gitmiyor mu yoksa?"
0: "İyi, iyi de iki de bir para isteyen olmasa."
1: "Muhammed size vergi mi koydu?"
0: "Adını bilemiyorum. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor işte."
1: "Görün, görün bakın. Size daha neler yapacak. Gün gelecek, iliğinizi kurutacak."
0: "Ne yapalım? Ona uymuş bulunduk bir kere. Bakalım sonu ne olacak."
1: "Peki, benden ne istiyorsunuz bakayım?"
0: "Borç olarak biraz hurma verebilir misin?"
1: "Faiziyle ödedikten sonra niye olmasın? Benim işim bu. Fakat rehin olarak kadınlarınızı bırakmanız gerek."
0: "Senin gibi zengin ve yakışıklı birine kadın mı bırakılır? Burada 3 gün kalan kadın bir daha kocasına döner mi?"
1: "Çok hoşsun. Öyleyse oğlanızı bırakın bari."
0: "O da olmaz. Bizim insanlarımızı bilirsin. 2 deve yükü hurma için öz oğlunu rehin verdi diye alaya alır. 1'e 1000 kadar cümle aleme duyururlar."
1: "Peki rehin olarak ne vermeyi düşünüyorsunuz?"
0: "Zırhlarımızı ve silahlarımızı bırakabiliriz. Takdir edersin ki alacağımız hurmadan fazla yapar."
1: "Bak bu olabilir işte."
0: Aralarında gün keser ayrılırlar. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve acımasız katili ininde vurmalıdırlar. Vurmalıdırlar ama nasıl? Muhammed bin Mesleme o gün bilerek geç kalır. Ortalıktan el ayak çekilince kapıyı çalar. Yanında rehin verilecek kalkanlar, kılıçlar vardır. Ka'b önce tedirgin olur ama süt kardeşini Ebu Nail Hazretlerini görünce kapıyı açtırır. Vakitsiz misafirleri içeri aldırır. Aklı sıra Medineleri etkilemek ister. Fevkalade güzel elbiseleri giyerek ve nefis kokuları sürünerek aşağı iner. Ortalık adeta bahçeye döner. Mesleme, "Bu nefis kokuları da nereden buluyorsunuz?" der. "Çok yerde dolaştım ama böylesine rastlamadım."
1: "Bana Hint'ten geldi. Çin'den ıtırlar gelir, bilmez misin?"
0: "Duymuştum ama bu kadar hoş olacağını düşünemezdim. Artık biraz da bize verirsin değil mi? Bir miskal misk için hatırımızı kırmazsın herhalde."
1: "Kusura bakmayın. Kokularım bana özeldir. Arabın en güzel kokanı ben olmalıyım ve en güzel kokan kadınlar benim olmalı."
0: "Hiç değilse izin ver, bir kerecik saçlarını koklayayım." Bu iltifatlar Ka'b'ın hoşuna gider. Kafasını eğip tek tek koklatır. Muhammed bin Mesleme derin bir oh çeker. "Bu koku doyulacak gibi değil," der. "Doğrusu son bir kere daha koklamak isterdim." Ka'b bin Eşref keyifle boynunu eğer. Muhammed bin Mesleme onu bir anda saçlarından yakalar, diğerleri hançerleyip yere yıkarlar. Ka'b'ın köleleri ve fedaileri şaşkındırlar. Olup biteni neden sonra anlarlar. Peki mücahitlerin karşısına çıkarlar mı?
1: Hayır, onlar paralı muhafızlardır. Ka'b öldüğüne göre canlarını tehlikeye niye atsınlar ki?
0: Mesleme radıyallahu an sabrı ve gözü karalığıyla bilinir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok güvenir.
1: bu genç mücahide tevdi edilen işlerin mutlaka biteceğinden emindir. Mesela Beni Nadir Yahudileri müminleri arkadan vurmaya başlayınca birinin gidip onlarla konuşması gerekir ki bu zor iş tam Mesleme'ye göredir. Muhammed bin Mesleme radıyallahu an Nadir oğullarının yanına varır ve Musa aleyhisselama Tevrat'ı indiren Allah aşkına doğru söyleyin der. Yıllar evvel siz bana ahir zaman peygamberini anlatmadınız mı? Son peygamber hem şeriat sahibi hem savaşçıdır demediniz mi? Sırtında nübüvvet mührü, gözlerinde tatlı bir kırmızılık vardır diye tarif etmediniz mi? Hani Yemen taraflarından gelecek, deveye binecek, ihrama bürünecek, zarif ama güçlü olacak, kılıcı boynunda asılı duracak ve hikmet konuşacak diyordunuz? Ve dediklerinizin hepsi birer birer gerçekleşmedi mi? Ama o bizden değildi. Beklediğiniz Resul geldi ve sizler onu reddettiniz. Dahası anlaşmalara uymadınız. Sözünüzde durmadınız. Ona suikast düzenlediniz ve müminleri arkalarından vurdunuz. Size 10 gün mühlet. Bundan böyle sizi buralarda görmek istemiyoruz. Yaşamak isteyen beni dinlesin. Boynunun vurulmasını isteyen akıbetini beklesin. Bak, sonra haberimiz yoktu demeyin. Muhammed bin Mesleme, Hudeybiye'de Efendimiz'e biat edenler arasındadır. O gün Allah ve Resulü için canlarını esirgemeyeceklerini ve son soluklarına kadar cihad edeceklerini haykırırlar. Fetih suresinin 19. ayetinde, "Hakikaten Allah ağaç altında sana biat etmekte oldukları vakit onlardan razı oldu. Böylece kalplerindeki sadakati bildi de üzerlerine sekine, huzur verdi. Kendilerine de yakın bir zafer, Hayber verdi." buyrulur. Muhammed bin Mesleme hayatı boyunca ahdine sadık kalır. Hayber'de gencecik kardeşini Mahmud bin Mesleme kaybetmesine rağmen hızı kesilmez. Mekke'nin fethinden evvel keşif kollarına komuta eder. Huneyn gazasında ve veda haccında bulunur. Hazreti Ebu Bekir'in halifelik yıllarında Suriye'de, Filistin'de çalışır. Kâh sohbet eder, kâh gazalara katılır. Hazreti Ömer devrinde zekat amirliği yapar. Öylesine doğru ve öylesine hassastır ki adaletiyle tanınan halife bile yanına gelip hatalarını sorar. Muhammed bin Mesleme, "Seni tam istediğim gibi buluyorum. Eğer yanlışını göreydim, çekinmeden söylerdim." der. Muhammed bin Mesleme ülkeler beldeler ötesine koşar. Bu nuru uzaklara taşımaya çalışır. Nitekim şehrimizi de şereflendirir ki o yıllarda Galata kolonimiz gibidir. Karaköy'deki Arap Camii'nde bir makamı olan Muhammed bin Mesleme Medine'de vefat eder ve Baki kabristanına defnedilir. Muhammed bin Mesleme rivayet ettiği hadis-i şeriflerle tanınır ki birisi şöyledir. Bir kimse bir Müslümanın günahını gizlerse Allahu Teala da kıyamet gününde onun günahlarını örter.
2: Sizin sesiniz huzurun sesi TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sizden herhangi birisinin yemek sofrası misafirin önünde bulunduğu müddetçe melekler onun için istiğfar ederler.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz meal, tefsir ve fıkıh kitapları. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i herkes kolayca anlasaydı, peygambere ihtiyaç kalmazdı. Hadis-i şerifler, Kur'an-ı Kerim'in açıklaması mahiyetindedir. Hakiki alimler de hadis-i şerifleri açıklamışlardır. Arapça bilen herkese alim denmez. Hakiki alim, Kur'an-ı Kerim'i hadis-i şerifleri açıklayan yetkili yüksek insandır. Sünneti, bid'ati bilir. Hakkı batıldan ayırır. Selefi salihin itikadındadır. Yani ehli sünnet ve cemaat itikadındadır. Çok ilmi olduğu halde hakkı batıldan ayıramayan hakiki alim değildir. 72 sapık fırkanın önderleri de derin alimdi. Hakkı batıldan ayıramadıkları, ehli sünnetten ayrıldıkları için dalalete düşmüşlerdir. Mesela Vasıl bin Ata, Hasan Basri Hazretlerinin talebesiyken hocasına itiraz edip ehli sünnetten ayrılarak Mutezile fırkasını kurdu. İbn Teymiyye'nin de ilmi çoktu. Selefi salihinin, yani ehli sünnet alimlerinin söz birliğinden ayrıldı. Necdi fırkasının kurulmasına sebep oldu. Bugünkü mezhepsizlerin de önderi durumundadır. Şu halde alim çok bilen değil, hakkı batıldan ayıran ehli sünnet itikadındaki din mütehassısıdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde övülen alimler böyle kimselerdir. Bunların sözleri senettir. Bunlar peygamberlerin varisleri, vekilleridir. İçtihatlarında isabet etmeseler de yine sevap alırlar. Bunlara tabi olanlar da kurtulur. Ehl-i sünnet alimleri çok yüksek insanlardır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, alimin alim olmayana üstünlüğü, peygamberin ümmetine üstünlüğü gibidir. Alimin abide üstünlüğü, dolunayın yıldızlara olan parlaklığı gibidir. Alim, Allahü Teala'nın emin olduğu, güvendiği kimsedir. Alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanıyla tartılır, alimlerin mürekkebi ağır gelir. Ahmet bin Muhammed Tahtavi Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın ipinden maksat cemaattir. Cemaat de fıkıh ve ilim sahipleridir. Fıkıh alimlerinden bir karış ayrılan dalalete düşer. Sivad-ı Azam fıkıh alimlerinin yoludur. Fıkıh alimlerinin yolu da Peygamber Efendimizin ve Hulefai Raşidinin yoludur. Bu yoldan ayrılanlar cehenneme gider. Kurtuluş ehli sünnet ve cemaat fırkasındadır. Fırka-i Naciye bugün 4 mezhepte toplanmıştır. Bu zamanda bu 4 hak mezhepten birine tabi olmayan bidat sahibi olup cehenneme gider. Muhammed Hadimi Hazretleri buyuruyor ki, dindeki 4 delil müçtehitler içindir. Bizim için delil, mezhebimizin bildirdiği hükümdür. Çünkü biz ayetten ve hadisten hüküm çıkaramayız. Bunun için mezhebimizin bir hükmü, ayet ve hadise uymuyor gibi görünse de, mezhebimizin hükmüne uyulur. Çünkü ayet ve hadis içtihat isteyebilir. Yahut başka bir ayet veya hadis de değişmiştir. Yahut tevil edilmesi gerekir. Bunları da ancak müçtehid alimler anlar. Bunun için tefsir ve hadis değil, alimlerin kitaplarını okumamız gerekir. İslam'a, Kur'an'a uymak, tefsir okumakla değil, ancak hak olan bir mezhebe uymakla olur. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'den, tefsirden anladığına uyarsa, İslam'a uymuş olmaz. Kur'an-ı Kerim'de her hüküm varsa da, bunları doğru olarak Resulullah Efendimiz açıklamıştır. Resulullah'a uymak farzdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Resul'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'a itaat etmenin
kendisine itaat etmek olduğunu bildiriyor. O halde onun Resulüne itaat edilmedikçe ona itaat edilmiş olmaz. Bunun pek kat'i ve kuvvetli olduğunu bildirmek için elbette muhakkak böyledir buyurup doğru düşünmeyenlerin bu iki itaati birbirinden ayrı görmelerine meydan bırakmadı. Yine buyurdu ki kafirler Allahü Teala'nın emirleriyle peygamberlerinin emirlerini birbirinden ayırmak istiyorlar. Bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyorlar. İmanla küfür arasında bir yol açmak istiyorlar. Onların hepsi kafirdir. Kafirlerin hepsine cehennem azabını, çok acı azapları hazırladık. Peygamber Efendimiz'e uymanın önemi anlaşılınca, Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olan hadis-i şeriflere de uymanın gereği anlaşılır. Sünnet, yani hadis-i şerifler olmasaydı, namazların kaç rekat olduğu ve nasıl kılınacağı, zekat nisabı, orucun, haccın farzları, hukuk bilgileri bilinemezdi. Yani hiçbir kimse bunları Kur'an-ı Kerim'den çıkaramazdı. Şu halde Kur'an-ı Kerim'i anlamak için onun açıklaması olan hadis-i şeriflere ihtiyaç vardır. Hadis-i şerifleri de anlamak için alimlere ihtiyaç vardır. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz İslam'a, Kur'an'a tabi olmak isteyenin bir alime, bir mezhebe bağlanmasını emrediyor. Alimlere tabi olun buyuruyor. Allahü Teala da alimlere uymayı emrediyor. Alimlere sorun ve peygamberin emrettiğini yapın, yasakladığından sakının buyuruyor. Ahmet Tahtavi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın ipine sarılın emri fıkıh alimlerinin bildirdiklerine uyun demektir buyurdu. Kendi hastalığını ve kalbindeki hastalığın ilacını bilmeyen cahillerin hadis-i şeriflerden kendine uygun olanları seçip alması imkansız gibidir. İslam alimleri kalp, ruh mütehassısları olup herkesin bünyesine uygun ruh ilaçlarını hadis-i şeriflerden seçerek bildirmişlerdir. Peygamber Efendimiz dünya eczanesini yüz binlerce ilaç hazırlayan baş tabip olup evliya ve alimler de bu hazır ilaçları hastaların dertlerine göre dağıtan yardımcı tabipler gibidir. Hastalığımızı bilmediğimiz, ilaçları tanımadığımız için yüz binlerce hadisi şerif içinden kendimize ilaç aramaya kalkarsak alerji hasıl olarak cahilliğimizin cezasını çeker, fayda yerine zarar görürüz. Bunun için alimlere uymamız gerekir. Alimlere uymak, dört mezhepten birine uymak demektir. Asırlardan beri bütün İslam alimleri dört mezhepten birine uymuşlar ve Müslümanların da uymalarının gerektiğini bildirmişlerdir. Bunlara uymakta icma hasıl olmuştur. İcmadan, cemaatten, topluluktan ayrılan helak olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iki kişi bir kişiden, üç kişi iki kişiden iyidir. O halde cemaatle birlikte olun. Allah'ın rızası, rahmeti, yardımı cemaattedir. Cemaatten ayrılan cehenneme düşer. Ümmetimin alimleri hiçbir zaman dalalette birleşmezler. Kur'an-ı Kerim'i ancak Resulullah Efendimiz anlamış, hadis-i şeriflerle açıklamıştır. Bu hadis-i şerifleri de ancak eshab-ı kiram ve müçtehid imamlar anlayabilmiş, Müslümanlar da bu alimlerin anladıklarına tabi olmuşlardır. Şu halde Kur'an'dan, hadisten ve bunların tercümelerinden din öğrenmek mümkün olmaz. Her Müslüman dinini ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından hazırlanan ilmihallerden öğrenmelidir.

Hepimiz ölürüz de sağ kalmaz bir fert bile. Ne kadar çok olsa da para, pul, tapu, senet, hiçbirinin orada faydası olmaz elbet. Her kim geçirdiyse ömrünü ibadette, onlardan fayda görür yalnızca ahirette. Ona bir gün metini yaptılar bir kişinin. Buyurdu ki, kalbinde ne vardır ölüm için? Dediler ki, ölümden bahsetmez hiç o kimse. Buyurdu, iyi adam değildir öyleyse. Bir gün Resulullah'a sordu biri Ensar'dan, en akıllı kimlerdir acaba insanlardan? Buyurdu ki, ölümü en çok yad edenlerdir ve hazırlık yapmakta acele edenlerdir. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat, gözünüzü açın ki çabuk biter bu hayat. Öyle yaşayınız ki bu dünyada siz hatta yürüyen ölü gibi bulunun bu hayatta. Bir veli buyurur ki, kalbim sıkıldığında ölümü hatırlayıp rahatlarım anında. Ömer bin Abdülaziz toplayıp alimleri, ölüm ve ahiretten bahsederdi ekseri. O kadar ağlardı ki sonra da kederinden cenaze çıkmış gibi olurdu evlerinden. Hasan-ı Basri dahi otursaydı bir yere, ölüm ile kabirden bahsederdi ilk kere. Hazreti Ayşe'ye sual etti bir hanım. Dedi ki, kalbim katı, acaba ne yapayım? Ölümü çok hatırla, yumuşar, dedi ona. Dediği gibi yapıp kavuştu muradına. Rebi bin Heysem dahi bir mezar kazdı evde. Çoğu vakitlerini geçirirdi o yerde. Derdi ki, az bir zaman unutsam ölümü ben, kalbimin karardığı belli olur halimden. Ömer bin Abdülaziz buyurdu ki bir zata, ölümü düşünürsen kavuşursun rahata. Resulullah gördü ki bir grup insanları yüksek sesle gülerek geçiyor zamanları. Yaklaşıp buyurdu ki, siz bu toplantınızda lezzetleri yıkanı hatırlayın biraz da. O nedir ki deyince buyurdu ki, ölümdür. O bütün lezzetleri temelinden

İbni Münkedir Hazretleri buyuruyorlar ki, insanı Allahü Teala'nın af ve mağfiretine kavuşturacak şeylerden biri de açları ve yoksulları doyurmaktır.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye on ikincisi.
3: Burada.
2: Yaba

0: Öğrenci Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
1: Burada.
0: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
0: Kickboks Dünya şampiyonu.
1: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Haziran Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Necmettin Batırer'in "Dosta Güven, Düşmana Korku" başlıklı makalesini sunuyor. Türkiye, yerli teknoloji odaklı yatırımlarıyla küresel çapta öne çıkan bir aktör konumunda. Hem savunma sanayi üretiminde hem de yenilenebilir enerji altyapısında bölgesel ve küresel liderlik vizyonunu başarılı projelerle pekiştiriyor. Global Firepower'ın 2026 raporuna göre dünyanın en güçlü 9. ordusu konumundayız. Küresel savunma sanayi ihracat liginde üst sıralara tırmanan Türkiye, dünyanın en çok ihracat yapan ilk 11 ülkesi arasında yer alıyor. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi kurumların öncülüğünde üretilen yerli İHA-SİHA teknolojileri, helikopterler ve hava savunma sistemleri sahada dengeleri değiştiren küresel markalar oldu. Türkiye, rüzgar, güneş, hidroelektrik ve jeotermal alanlardaki atılımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'nın ilk 5, dünyanın ise ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Bölgesel olarak Kafkasya ve Orta Doğu'da lider konumundayız. Milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayinde dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltarak küresel aktör haline geldik. Yerlilik oranının %20'lerden %80'ler seviyesine çıkarıldığı bu süreç, ülkeyi askeri teknoloji ihracatında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına taşıdı. Savunma sanayi ihracatında ilk 10 ülke arasındayız. 185'ten fazla ülkeye geniş bir yelpazede yüksek teknoloji platformları ihraç ediyoruz. Dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketleri listesinde Türkiye'yi temsil eden firmalar Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, STM, BMC gibi dev firmalarımız var. Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur gibi insansız hava araçlarıyla dünyada paradigma değiştirici bir güç olduk. Otonom kamikaze drone sürüleri ve yapay zeka destekli operasyonel kabiliyetler sayesinde Türkiye, robotik harp alanında birçok NATO müttefikine liderlik yapıyor. Hava savunmasında yerli katmanlı mimari tamamlanmış ve tüm sistemlerin entegre çalıştığı çelik kubbe sistemi devreye alındı. Alçak irtifadan orta ve uzun menzile kadar tüm hava tehditleri yerli sistemlerle imha ediliyor. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biridir. Altay ana muharebe tankı başta olmak üzere Tulpar, Kaplan ve dünyada sınıfın en iyilerinden kabul edilen Kirpi ve Vuran gibi zırhlı araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve müttefik ülkelerin envanterinde aktif olarak kullanılıyor. Türkiye'nin yakaladığı bu başarı yalnızca askeri bir kapasite artışı sağlamakla kalmayıp ülkenin Ar-Ge, inovasyon ve üretim ekosistemini de sivil sanayiye entegre edecek seviyeye ulaşmasını sağladı. İşte bu başarılar dolayısıyla ülkemiz iktidardaki basiretli, yetenekli, üstün nitelikli kararlarıyla 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Dosta güven, düşmana korku veriyor.

Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırer'in "Dosta Güven, Düşmana Korku" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün "CHP'nin FETÖ ile hesaplaşması" başlıklı makalesini sunuyorum. Rakipleri kabullenmese de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşü amiyane tabirle muhteşem olmasa da siyaseten sarsıcı oldu. Daha ilk günden Özgür Özel İmamoğlu ekibinin korkuya kapılması, Özel'in hızla kendini grup başkanı ilan etmesi, yapılamayacağını bildiği halde ısrarla kurultay istemesi ve Anıtkabir'de ergen siyasetçi gibi davranması kimseyi şaşırtmadı. Bu sarsıntı burada kalmayacak, sular durulduğunda yolsuzluk ve rüşvet sarmalı, jetkiller ve havlucu rezaleti siyaseti kirleten şaibe felaketi çok daha net ortaya çıkacak. Bütün bunlar az çok bilinen ve Kılıçdaroğlu'nun söylemesi tahmin edilen şeylerdi. Ancak Kılıçdaroğlu, daha önceki yazımda da belirttiğim gibi, o tarihi konuşmasında Türkiye'yi ve sivil siyaseti tehdit eden çok daha sarsıcı bir gerçeğe işaret etti. FETÖ ve Batı'nın kontrol ettiği CHP gerçeğiyle. Kılıçdaroğlu, rahmetli Atilla İlhan'ın dediği gibi yıllar yılıdır Batı'nın deri gömleğini yırtıp atamayan, değiştiremeyen CHP'ye tarihi bir fırsat alanı açtı. Post post Kemalist aydınlar saldırsa da onların yapamadığını Kılıçdaroğlu kendisini de katarak öyle bir alan açtı ki hem 15 Temmuz'dan özür dilemiş oldu hem de CHP'yi kuşatan, dizayn eden FETÖ gerçeğini itiraf etti. Şu sözleri tam anlamıyla bir siyasi yüzleşme örneğiydi. "Ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum." FETÖ-CHP ilişkisi aslında yeni değil. 60'lara, Kasım Gürek ve Ecevit'e kadar uzanıyor ama en kritik hamlesi bizzat Kılıçdaroğlu'nun önünü de açan 2010'da kaset kumpasıyla rahmetli Deniz Baykal'ın istifa ettirilmesiydi. Bu süreçte her şey herkesin gözü önünde oldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi, 17-25 yargı darbesi, CHP'lilerin yıllarca F tipi dedikleri FETÖ'ye sahip çıkışları durup dururken gerçekleşmedi. Sadece Kılıçdaroğlu değil, CHP'nin en sert isimlerinden Adnan Keskin bile 2012 yılında o yapının gezilerine katılmıştı. Bir grup milletvekiliyle birlikte gittiğimiz Stockholm gezisini o tarihte acaba CHP cemaate yeşil ışık mı yakıyor diye yazmıştım. FETÖ, muhalefet ve MİT başlıklı bir yazımda da şu notu düşmüştüm. Amaç çok açıktı. CHP, FETÖ'nün dümen suyuna girecek ve milli hassasiyeti bir tarafa bırakacaktı. İlginçtir, bütün bunlar yaşanırken hiçbir CHP'liden itiraz gelmedi. Bugüne kadar da kimse çıkıp hiçbirimiz masum değiliz deme cesaretini göstermedi. Tek dertleri Amerika ve Batı'nın aparatlarıyla el ele vererek AK Parti'yi, dönemin Başbakanı Erdoğan'ı alaşağı etmekti. CHP'yi kuşatan bu kirli yapı son oyununu 2023 seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürerek oynadı. Amerika'ya destek arayışına giden Kılıçdaroğlu o gezide yanındaki gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kaybolmuştu. O kayıp saatlerde FETÖ'cülerle görüştüğüne dair çok şey yazdık. En önemlisi de o geziyle Kılıçdaroğlu'nun miadının dolduğu ve FETÖ'cülerin İmamoğlu'na yöneldiği gerçeğinin ortaya çıkmasıydı. Bu sonucun iç kamuoyuna yansıtılmasında da o geziye katılan ve 2022'de Kılıçdaroğlu Doktrini kitabını yazan doçent doktor Yunus Emre'nin katkısı olduğu ileri sürüldü. Herhalde bu yüzden CHP'liler 2023 seçimleri sonrası hızlı çark eden ve İmamoğlu'na yanaşan Emre'ye hep şüpheyle baktı. Bütün bu süreçleri kuşkusuz en iyi bilen isim Kılıçdaroğlu. Yaşadığı ve tanık olduğu her şeyi kamuoyuyla paylaşmadı. Çünkü Kılıçdaroğlu o tarihi konuşmasıyla sadece CHP'nin değil, Türk siyasetinin üzerindeki Batı vesayesini deşifre etti. Bir anlamda küresel altüst oluşun yaşandığı bir dönemde Türkiye'ye dayatılan post-rut popülist yeni nesil siyasetçilere ve onların arkasındaki küreselci Batı'ya itiraz etti, milli duruşa dair yeni bir cephe açtı. Bu kavga başlangıçta kaosa yol açsa da kararlı sürdürülürse sadece CHP siyaseti değil, Türkiye siyaseti normalleşecek ve Başkan Erdoğan'ın deyimiyle toksik demokrasi tarih olacak.

Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün CHP'nin FETÖ'yle hesaplaşması başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Resul Tosun'un Abraham Anlaşmaları Tuzağı başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de imzalanan Arap-İsrail normalleşmesine ilişkin ikili anlaşmalara Abraham Anlaşmaları deniyor. Daha sonra Fas imza attı. Sudan imzalayacağını deklare etti ama ülke karıştığı için bildiğim kadarıyla henüz imzalanmadı. Kazakistan da bu anlaşmaya imza atacağını duyurdu. 7 maddelik bu anlaşmaya göz attığımızda barış madde 1, diyaloğa teşvik madde 2, dostane ilişkiler madde 3, herkesin onurlu bir hayat sürmesi madde 4, bilim ve ticari ilişki işbirliği madde 5, çocuklar için çatışmayı sona erdirme madde 6 ve İsrail ile diplomatik ilişki madde 7 olarak özetleyebiliriz. Arap kamuoyu haklı olarak bunu işgali normalleştirme çabası olarak görüyor ve İsrail'e teslimiyet şeklinde anlayarak karşı çıkıyor. Yani Arap yönetimleri halka sorsalar kesinlikle onay alamayacakları bir anlaşmadan bahsediyoruz. Amerika-İran müzakerelerinde çağdaş Nemrut Trump, barışın tahakkuku için Türkiye dahil bölge ülkelerinin hepsinin Abraham Anlaşması'na imza atmasını şart koştu. Böylece Amerika yürüttüğü savaşın temelinde İsrail'in güvenliği olduğunu resmen duyurmuş oldu. Yaptığı hiçbir anlaşmaya uymayan, imzaladığı ateşkes anlaşmasına rağmen her gün Gazze'ye, Lübnan'a ve Suriye'ye saldıran şehirleri tahrip edip insanları katleden ve terör estiren İsrail'le böyle bir anlaşmayı hangi devlet imzalayabilir? Abraham Anlaşması'na imza atmak, İsrail terörünü onaylamak anlamına geleceği için hiçbir ülke buna yanaşmayacaktır. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması, yani iki devletli çözümün tahakkuku halinde bu anlaşmanın imzalanabileceğini ilan etmiş olmaları, Amerika'yı İsrail konusunda uyarıyor olsa da İsrail terör politikasını değiştirmediği için Trump'ın baskısının akamete uğrayacağı şimdiden bellidir. Küresel aktör seviyesine çıkmış olan Türkiye bu şartlarda zaten imza atmaz ama atacağını ima etmesi bile uluslararası gücüyle kesinlikle bağdaşmaz. AK Parti iktidarına kadar Türkiye-İsrail ilişkileri zaten Abraham Anlaşmalarının ötesinde bir dayanışma düzeyindeydi. Türkiye adeta İsrail çıkarlarının bekçisine dönüşmüştü. Artık eski Türkiye yok. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye İsrail'in çıkarlarına değil mazlumların feryadına kulak veren bir ülkedir. Dünya beşten büyüktür diyerek zulmü destekleyen uluslararası düzene baş kaldırmış bir ülkedir. Daha adil bir dünya kurulabilir diyerek tüm adaletsizliklere karşı bayrak açmış bir ülkedir. Başkan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye, zalim ve terörist İsrail yönetimiyle anlaşmak için bir araya gelmek şöyle dursun, onu mahkum ettirmek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne müracaat etmiş ve uluslararası camiada İsrail'in tuzaklarını bozan ve bozmaya devam eden bir ülkedir. Türkiye, İsrail yönetimiyle normalleşme anlaşması yapan her ülkenin çıkmaz sokağa girmiş olduğunun bilincinde olan bir ülkedir. Abraham Anlaşmaları, bölge ülkelerinin İsrail'in işgaline, genişlemesine ve zulmüne sessiz kalmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş bir tuzaktır. Zehrin altın kupa içinde sunumundan ibarettir. Star gazetesinde Resul Tosun'un Abraham Anlaşmaları Tuzağı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Afrika'da Yeni Muvazene başlıklı makalesini sunuyorum. Afrika kıtası sadece yeraltı kaynakları veya sömürgecilik tarihiyle değil, 21. yüzyılın en çetin jeopolitik satranç tahtalarından biri olmasıyla gündemde.
Çin'in devasa altyapı projeleri ve Batı'nın hantal fon mekanizmaları kıtada nüfuz mücadelesi verirken, Türkiye ezber bozan bir akıllı güç stratejisiyle denklemi yeniden kuruyor. Tanzanya'dan Somali'ye, Etiyopya'dan Sudan'a kadar uzanan Afrika hattında Ankara'nın yürüttüğü diplomasi sadece yumuşak gücün şefkatiyle değil, sert gücün caydırıcılığıyla da tahkim ediliyor. Kıtadaki jeopolitik fay hatlarına yakından bakıldığında Batı'nın birkaç asrı aşan hegemonyasının artık telafisi imkansız bir zemin kaybı yaşadığı görülüyor. Batılı başkentlerin kibirli dayatmaları ve emperyal geçmişleri kıtada bir boşluk oluşturdu. Bu boşluğu ilk etapta Çin, devasa kredi musluklarını açarak doldurmuş gibi görünse de Afrika halkları artık yeni bir gerçeğe uyanıyor. Pekin yönetiminin uyguladığı önce borçlandır sonra da tahsis edilen fonlara karşılık olarak stratejik kaynakları işletme ve kontrol altına alma sisteminin sömürgeciliğin yeni bir versiyonu olduğunu Afrika başkentleri yavaş yavaş fark etmeye başladı. Yine de Çin'in esnek yapısını işaret etmeden geçmemek lazım. Hal böyle olunca kıtanın geleceğinde ibre ağırlıklı olarak iki gücü işaret ediyor: Çin ve Türkiye. Ancak Ankara, Pekin'in pragmatik ekonomik modeline kıyasla Afrikalılar nezdinde çok daha sempatik ve güvenilir bulunuyor. Zira Türkiye kıtaya ne Batı gibi efendi köre kibriyle ne de Çin gibi tefeci mantığıyla yaklaşıyor. Türkiye'nin kıtadaki varlığı, 10 yıllar öncesinde kurak topraklarda açılan su kuyuları, sağlık merkezleri ve eğitim faaliyetleriyle filizlendi. Gönül coğrafyası tasavvuruyla atılan bu adımlar, Afrika halklarının hafızasında emperyalist bagajı olmayan güvenilir bir ortak imajı inşa etti. Ancak bugünün acımasız jeopolitik gerçekliği sadece insani diplomasiyle sahada tutulmanın imkansız olduğunu gösteriyor. Zira suyu çıkaranın da, altyapıyı kuranın da o coğrafyada var olabilmesi için o yatırımları koruyacak bir güvenlik şemsiyesine ihtiyacı var. İşte tam bu noktada Türkiye, yumuşak gücünün yanına savunma sanayinin çelikten iradesini ekleyerek kıtadaki varlığını stratejik bir boyuta taşıdı. Bu stratejinin en somut laboratuvarı Somali'dir. Yıllarca terör ve iç savaşta anılan Somali'de Türkiye sadece bir askeri üs kurmakla kalmadı, aynı zamanda Somali ordusunun omurgasını adeta sıfırdan inşa etti. Verilen eğitimler ve aktarılan askeri disiplin, ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilen meşru bir güvenlik sistemine kavuşmasını sağladı. Bugün Somali askeri Türk doktriniyle eğitiliyor ve Türk savunma sanayi ürünleriyle donatılıyor. Bu durum bağımlılık değil, bağımsızlık kapasitesi üreten bir model olarak diğer Afrika ülkelerinin de dikkatini çekiyor. Sudan'a uzandığımızda ise doğrudan dengeleri sarsan bir tablo çıkıyor. Türkiye, Sudan'daki iç çatışmalarda meşru hükümetin yanında tereddütsüz bir duruş sergiliyor. Sudan'ın iç meselelerinde Mısır'da Türkiye ile neredeyse aynı paralelde duruyor. Son dönemde bölge medyasında ve savunma kulislerinde yankılanan çarpıcı gelişmeler Türkiye'nin sahadaki ağırlığını gözler önüne seriyor. Açıklamalara göre Sudan semalarında bir savaş uçağı, Türk yapımı Akıncı SİHA'dan ateşlenen bir hava-hava füzesiyle vurularak düşürüldü. Düşürülen uçağın Fransız yapımı Rafael savaş uçağı olduğu iddia ediliyor. Yine benzer bir zaman diliminde bir başka insansız hava aracının Hisar A hava savunma sistemiyle bertaraf edildiği medyaya yansıdı. En dikkat çekici detaysa düşürülen bu hava unsurlarının bölgede İsrail adına vekalet savaşları yürüten Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğunun ifade edilmesi. Eğer bu angajmanlar teyit edilirse dünya harp tarihinde bir SİHA'nın hava füzesiyle bir savaş uçağına düşürdüğü ilk vakaya şahitlik ediyoruz demektir. Bu teknolojik ve taktiksel sıçrama sadece Sudan'ın iç dengelerini değil, Afrika semalarında operasyon yapmayı planlayan her aktörün yeniden hesap yapmasını gerektirecek. Büyük güçler Afrika'yı devasa bir pazar veya borçlandırılacak bir arka bahçe olarak kurgulamaya devam ederken, Türkiye masaya hem inşa eden bir dost hem de bir müttefik olarak oturuyor. Afrika boynuzunda yaşanan bu stratejik kırılma, kıtaya asırlardır dayatılan postkolonyal statükonun çöküşüdür. Türkiye, Afrika masasında sömürgesiz bir güvenlik mimarisi inşa eden aktör haline gelmiştir.
Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Afrika'da Yeni Muvazene başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta Gazetesi var. Posta'da Hakan Çelik'in Türkiye siyasetinin yeni eşiği başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye siyaseti Kurban Bayramı sonrasında son yılların en hareketli ve en belirleyici dönemlerinden birine girmeye hazırlanıyor. Gündemin merkezinde ekonomi, dış politika veya terörle mücadele kadar önemli bir başlık daha var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği. Bir siyasi partinin iç meselesi gibi görülebilecek bu süreç, gerçekte Türkiye'nin siyasi dengelerini doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü son yıllarda yaşanan gelişmeler, Türk siyasetini fiilen iki büyük siyasi eksen etrafında şekillendirdi. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise CHP'nin ağırlık merkezinde bulunduğu muhalefet bloğu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte siyasi rekabetin doğası da değişti. Parlamenter sistem döneminde koalisyonlar, parti grupları ve meclis aritmetiği daha belirleyici olurken, bugün siyasal mücadele büyük ölçüde Cumhurbaşkanlığı seçimleri etrafında şekilleniyor. Bu nedenle ana muhalefet partisinde yaşanan her gelişme yalnızca parti üyelerini değil, Türkiye'nin gelecekteki siyasi rotasını da ilgilendiriyor. CHP'nin son dönemde karşı karşıya kaldığı tablo oldukça karmaşık. Partinin en güçlü Cumhurbaşkanı adayı olarak görülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalması ve tutukluluk sürecinin devam etmesi muhalefet açısından yeni bir denklem ortaya çıkardı. Muhalefetin son yıllardaki siyasi stratejilerinin önemli bir bölümü İmamoğlu'nun oluşturduğu toplumsal destek ve seçim performansı üzerine kuruluydu. Bu nedenle yaşanan gelişmeler CHP'nin siyasi planlamasını doğrudan etkiliyor. Bu süreçte Genel Başkan Özgür Özel'in parti içindeki farklı eğilimleri dengelemeye çalıştığı görüldü. Ancak son dönemde yaşanan hukuki ve siyasi gelişmeler, özellikle kurultay tartışmaları ve mutlak butlan ekseninde yürüyen değerlendirmeler, CHP içinde yeni bir güç mücadelesinin kapısını araladı. Bugün gelinen noktada, parti 3 farklı siyasi ağırlık merkezinin etkisi altında bulunuyor. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kadrolar, diğer tarafta Özgür Özel yönetimi, üçüncü tarafta ise Ekrem İmamoğlu'nun siyasi çizgisine yakın isimler. Bu tablo, CHP'nin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği olağanüstü kurultayı sıradan bir parti kongresi olmaktan çıkarıyor. Kurultayın hangi şartlarda yapılacağı, delegelerin nasıl bir tercih ortaya koyacağı ve sonuçta partinin liderliğinin kimde şekilleneceği yalnızca CHP'nin değil, Türkiye'deki muhalefetin tamamının geleceğini etkileyecek. Bu nedenle CHP'nin yaşayacağı güç kaybı ya da güçlenme doğrudan siyasi sistemin genel dengelerine de yansıyacaktır. Öte yandan Cumhur İttifakı cephesinde daha farklı bir görüntü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan halen Türk siyasetinin en güçlü ve en tecrübeli aktörü konumunda bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise özellikle stratejik başlıklarda etkisini sürdürüyor. Son dönemde terörle mücadele alanında yaşanan gelişmeler, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin tartışmalar, Suriye ve Irak kaynaklı güvenlik başlıkları, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze krizi ve Avrupa ile ilişkiler Ankara'nın önündeki temel dosyalar arasında yer alıyor. Türkiye'nin çevresindeki jeopolitik kuşak her geçen gün daha karmaşık hale gelirken içeride yaşanan siyasi gelişmeler de en az dış politika kadar önem kazanıyor. Demokratik sistemlerde güçlü iktidar kadar güçlü ve kurumsal muhalefetlerin de büyük önemi vardır. Bu nedenle CHP'de yaşanan sürecin sadece parti içi rekabet penceresinden değil Türkiye demokrasisinin geleceği açısından da değerlendirilmesi gerekiyor. Posta Gazetesi'nde Hakan Çelik'in Türkiye siyasetinin yeni eşiği başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Orkun Ün'ün Yine Kızardı Yüzümüz başlıklı makalesini sunuyorum. Amerikalı bir içerik üreticisi Auger,
Pazar akşamı Travis Scott konserine gitmiş. Konserden ziyade başına gelen olayı konuşalım biz. O anları anlık videoya çekmiş kendisi. Tersane İstanbul'dan taksiye biniyor ve diyor ki gümüş suyuna gideceğim. Mesafe tam 5 kilometre. 300 lira falan yazması gerekiyor taksimetrenin. Neyse biniyor taksiye ve taksici tok bir ses tonuyla 50 euro okey mi diye soruyor. Okey diyor çocuk. 50 euro 2700 lira civarı yapıyor zaten. Yani alması gereken ücretin zaten 10 katını falan istiyor adam. 5-6 dakikalık bir yolculuk sonrası adrese geliyor ve post cihazına bizim uyanık taksici 7300 lira yazıyor. O da 130 euro civarı yapıyor. Çocuk ödüyor, sonrasında da bu ne yahu diye isyan ediyor çektiği videoda. Galiba fena kazıklandım falan diyor hatta. Kazıklanmış evet. Onu kazıklayan o taksici mutlu mu acaba? Daha benzer bir olay Aston Villa Freiburg maçı için Türkiye'ye gelen bir İngiliz taraftarına yapılmıştı. Şimdi yine aynısı. Yahu siz turisti bir kere kazıklarsınız. O kişi bir daha gelmez olur biter. E bir de çevresine anlatır yine olan senin ülkene olur. Bu dolandırıcı, vicdansız taksici devam mı edecek direksiyon başında çalışmaya yani? Geçtiğimiz hafta İngiliz taraftarı kazıklayan, geçen akşam Amerikalıyı, yayıncıyı kazıklayan taksicilere bir şey yapılmayacak mı? Hürriyet gazetesinde Orkun Ün'ün "Yine kızardı yüzümüz" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var.

Milliyet'te Eren Akan'ın "Belediye suyu neden 20 lira?" başlıklı makalesini sunuyorum. Bayram boyunca en çok konuşulan şakalardan biri şuydu: Sivaslılar memlekete gitti, İstanbul boşaldı. Gerçekten de binlerce Sivaslı bayramda memleketinin yolunu tuttu. Ben de Sivas'taki gazeteci arkadaşlarımı ve belediye başkanlarını aradım. Şehir nasıl diye sordum. Anlattıkları tablo dikkat çekiciydi. Kent merkezindeki kalabalık zaman zaman İstanbul'un İstiklal Caddesi'ni hatırlatmış. Caddelerde yürümek zorlaşmış, trafik durma noktasına gelmiş. Hareketlilik yalnızca şehir merkezinde de yaşanmamış. Hafik, Suşehri ve Kangal'da yoğunluk hissedilmiş. Uzun zamandır böyle bir bayram yaşamadıklarını söylediler. İşin en güzel tarafı, esnafın yüzü gülmüş. Uzun zamandır böyle bir yoğunluk yaşanmamış. Raflar bile boşalmış. Memleket hasreti, bayram sofrası ve sokak hareketliliği Sivas'a iyi gelmiş. Ben bayramı İstanbul'da geçirdim. Toplu ulaşım ücretsiz olunca İstanbul'da kalan vatandaşlar kendilerini sahillere attı. Eminönü'nde, Sultanahmet'te, vapurlarda adım atacak yer yoktu. Adalarda insan seli vardı. Ben de bir günümü Cadde Bostan ve Bağdat Caddesi çevresinde geçirdim. Çimlerde oturanlar, yürüyüş yapanlar, denize girenler vardı. Günün sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir Bell Tour tesisine uğradım. Fiyat listesine bakınca şaşırdım. Küçük cam bardak çay 29 lira. İstediğinizde bardak yok denilip karton bardak veriliyor. Orta boy karton bardakta çay 39 lira. Büyük boy çay 49 lira. Ama asıl dikkatimi çeken 500 milimetrelik Hamidiye suyun 20 liraya satılması oldu. Hamidiye Su, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi iştirak şirketi. Yani su da belediyenin, tesisi işleten de belediye. Marketlerde aynı suyu 5-6 liraya görmek mümkün. Market bir de bu fiyattan satıp kâr ediyor. İnsan ister istemez soruyor. Belediyenin kendi ürettiği suyu kendi işlettiği tesiste 20 liraya satmasının izahı nedir? Hani sosyal tesis? Hani vatandaşın yanında olmak? Üstelik tesiste otururken birkaç kez aynı uyarıya tanık oldum. Elinde dışarıdan alınmış içecek ya da yiyecek bulunan vatandaşlara yüksek sesle "dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasak" deniliyordu. Belediyeler bu tesisleri neden açtı? Kâr etmek için mi? Vatandaşa nefes aldırmak için mi? Belki o vatandaşın yemek almayı bütçesi yetmiyor. Belki evden getirdiği sandviçi yiyecek. Tesisten sadece bir çay alacak. Sosyal tesis dediğimiz yerin ruhu biraz da budur. Bir başka konu da masaların düzgün silinmemesiydi. Hijyen görüntüsü iyi değildi. Ayrıca ödeme yapılan fişler de müşteriye verilmiyor. Personel tarafından alınıp bir kutuya atılıyordu. Vatandaş ödediği hizmetin fişini alma hakkına sahiptir. Bu nedenle belediyelerin yalnızca fiyatları değil, hizmet anlayışını da gözden geçirmesi gerekiyor. Aynı gün Kadıköy Belediyesi'nin sosyal tesisine de uğradım. Orta boy çay 15 liraydı. Çalışanların yaklaşımı da farklıydı. Vatandaşla iletişimleri saygılı ve sakindi. Kimse yüksek sesle uyarı yapmıyor, kimse kendisini müşterinin üzerinde görmüyordu. Nereye gidersek gidelim, hangi şehirde olursak olalım, vatandaşın gündeminden düşmeyen tek konu yine hayat pahalılığıydı.

Milliyet'te Eren Akan'ın "Belediye suyu neden 20 lira?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Abdullah Muradoğlu'nun "Kıyamet günü Amerikalıları çıkış yolu arıyorlar" başlıklı makalesini sunuyorum. Önceki yazımda İsrail'de eğitimli seküler genç Yahudilerin önemli bir kesiminin Avrupa'ya göç ettiğinden söz etmiştim. Bu kesim İsrail'de kendilerine güvenli bir gelecek görmüyor. İsrail dışındaki ülkelerde yaşayan genç Yahudiler arasında da Siyonizm'den kopuş yaşanıyor. Siyonizm'den boşanmanın önemli sebeplerinden biri ise Filistinlilerin soykırıma uğratılması. Amerika başta olmak üzere Batı'da önemli sayıda Yahudi İsrail'le özdeşleştirilmek istemiyor. Benzer bir gelişme İsrail'in hamisi Amerika'da da yaşanıyor. ABD'nin küresel algısı da İsrail gibi diplerde seyrediyor. ABD'de etkili haber sitelerinden Salon'un yayın yönetmeni Andrew O'Hare'in 31 Mayıs tarihli yazısının başlığı "Amerikalılar dünyanın bizden ne kadar nefret ettiğini gerçekten biliyor muydu?" Yazar, verdiği bilgilere göre son birkaç yılda Amerika'da yabancı ülke vatandaşlığı başvurularında patlama yaşandı. Kendisinin de İrlanda pasaportuna sahip olduğunu belirten yazar, 2025'te yaklaşık 20 bin Amerikalının İrlanda vatandaşlığı için başvurduğuna dikkat çekiyor. Binlerce Amerikalı ise İngiliz vatandaşlığı için başvurmuş. Keza binlerce Amerikalı Kanada'yı da tercih ediyor. Avrupa kökenli Amerikalılardan çok sayıda kişi ise ailelerinin geldiği ülkelerde kendilerine yeni bir hayat kurmanın peşindeler. Sosyolog Christine Surak'ın Amerika'dan kaçmak isteyen Amerikalıları Armageddon, kıyamet günü Amerikalıları olarak tanımladığına dikkat çeken yazar şöyle diyor. Bu yazıyı okuyanlar için bizim ömrümüz boyunca iyileşme belirtisi göstermeyen Amerika'nın devasa iç bölünmesinin yeterli imkanlara ve esnek bir yaşam tarzına sahip giderek artan sayıda insanı seçeneklerini değerlendirmeye ittiği artık bir sır değil. Son birkaç yıl içinde en az 3 eski iş arkadaşım ailelerini toplayıp işlerini değiştirerek yurt dışına taşındı. Daha da önemlisi bu konuyu hiç düşünmemiş kimseyi tanımıyorum. Yazıda Amerika'ya gelen turist sayısının 2025 yılında 72 milyondan 77 milyona çıkacağı tahmin edildiği ancak sayının 68 milyonda kaldığı belirtiliyor. Özellikle Kanada, Fransa ve Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısında dramatik düşüşler yaşanmış. Bu yaz FIFA Dünya Kupası'nın büyük bir kısmının Amerika'da yapılacak olmasına rağmen ziyaret tahminleri de beklentilerin altında kalmış. Nisan ayında ziyaretçi sayısı geçen yıla göre %14 düşmüş. Anketlere göre Amerika Birleşik Devletleri dünyada en olumsuz algılanan 5 ülke arasında yer alıyor. İlk sırada ise İsrail yer alıyor. Ankette Çin'in 2022'den bu yana küresel algısının iyileştiğine de dikkat çekiliyor. ABD, Çin ve Rusya arasında sadece Çin net pozitif küresel imaja sahip. Avrupa'da ankete katılan 23 ülkeden 20'sinde Çin, Amerika'dan daha olumlu görülüyor. Sadece Fransa, Polonya ve Ukrayna Amerika'yı tercih ediyor. Daha da ilginci, düzenli aralıklarla gerçekleştirilen demokrasi algı endeksi anketlerinde ilk kez Amerika Rusya'dan daha olumsuz algılanıyor. Ankete dikkat çeken bir diğer husussa ABD'nin deniz aşırı askeri üsleriyle ilgiliydi. ABD'nin dünyanın dört bir tarafında 800 civarında askeri üssü var. Ankette katılımcılara kendi ülkelerinde Amerikan askeri üssü olup olmaması gerektiğine dair sorular da soruldu. Ankete katılan 97 ülkeden sadece Porto Rico, Polonya, İsrail ve Güney Kore Amerikan üslerini destekliyor. Dominik Cumhuriyeti, Romanya, Japonya ve Filipinler'de ise katılımcılar eşit olarak bölünmüş durumda. Kalan 86 ülkede ise çoğunluk Amerikan üslerine sıcak bakmıyor. Yazısında Amerikan rüyasının sönümlendiğine dikkat çeken Salon yazarı Andrew O'Hare, dünyanın Amerika'ya hayranlığının yıllar önce bozulmaya başladığını ve artık gelinen noktada dünyanın Amerika'dan boşanmaya hazır olduğunu söylüyor. Hiç kuşkusuz ABD'nin küresel algısının diplerde seyretmesinde İsrail'e verdiği kayıtsız şartsız destek de önemli rol oynuyor.

Yeni Şafak gazetesinde Abdullah Muradoğlu'nun "Kıyamet günü Amerikalıları çıkış yolu arıyorlar" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.

Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 3, Sure Ali İmran Suresi 53-91. Ayetler, sayfa 56-60.

0: sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, seni inkar etmiyoruz.

Yine Bedir cenginde henüz savaştan önce bir müşrik Ebu Cehl'i gece yalnız görünce yanına yaklaşarak dedi: "Ya Ebu Cehil, şurada ikimizden başkası mevcut değil. Sana gizli olarak bir şey sormak isterim. Lakin doğru cevap ver, çok istirham ederim." Ebu Cehil kâfiri dedi: "Haydi sual et, ben hakikat neyse söylerim sana elbet." O sordu ki: "Muhammed doğru ve emin midir? Yoksa aldatıcı ve yalancı biri midir?" Ebu Cehil o zaman dedi ki cevabında: "O doğru söyleyici bir kişidir aslında. Yeminle söylerim ki o emin bir kişidir ve ömründe bir defa yalan söylememiştir." O bu sefer sordu ki: "Peki biz öyleyse niçin savaşıyoruz böyle bir kimseyle?" Dedi: "Biz kendisine bir şey söylemiyoruz. Getirdiği o dini yalnız istemiyoruz." Yine henüz imana gelmeden Ebu Süfyan yolu Rum diyarına uğramıştı bir zaman. Heraklius öğrenip çağırttı huzuruna. Resulullah hakkında bir sual sordu ona. Dedi ki: "Sizin bugün inkâr eylediğiniz kimseyi önceden de inkâr eder miydiniz?" Dedi ki: "Hayır, asla. Onu doğru bilirdik. Onu her ihtilafta hakem tayin ederdik. Çünkü biz rastlamadık yalan söylediğine. Bu yüzden inanırdık onun her dediğine." Yine sahabilerden Nadir bin Haris gidip inkârcı müşriklerin karşısına dikilip şöyle hitap etti ki: "Yazıklar olsun size. İman etmiyorsunuz siz peygamberimize. Halbuki düne kadar ona emin derdiniz. Her hususta her zaman ona güvenirdiniz. Herhangi ihtilafla karşılaşınca yine hemen başvururdunuz onun hakemliğine. Şimdi o aynı şahıs haktan emir alarak gelmiştir aranıza bir peygamber olarak. Hatta gönderilmiştir o bil cümle cihana. Niçin inanmazsınız şimdi aynı insana?"

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Vehb bin Mert rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, hikmetli söz söyleyenler buyurmuşlardır ki, ibadet veya hikmet 10 kısımdır. Bunun 9'u sükut edip susmaktır, konuşmamaktır buyuruyor Vehb bin Mert rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Ben miyim Mustafa abi?
0: Evet efendim, buyurunuz.
2: İyi günler. Allah-u Teala sizlere sağlıklı, hayırlı, uzun ömür ve iki cihan saadeti nasip etsin. Allah-u Teala razı olsun sizlerden hocam.
1: Amin. Teşekkür ederiz Allah'a.
2: Ben ilk önce dua istiyorum kendim, çocuklarım ve beyim için.
1: Rabbim iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
2: Allah-u Teala razı olsun hocam, sağ olun, amin. Hocam, Silsile-i Aliye şiirini okurken kısa kollu ve abdestsiz olmamızda bir mahsur var mı? Evin içinde şimdi sıcaklar bastırdığı için kısa kollu duruyorum haliyle. Onda bir sakınca var mı? Onu sormak istemiştim ben size. Teşekkür ediyorum.
1: Peki efendim.
0: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
3: Hocam iyi günler.

0: İyi günler efendim, buyurun.
1: Maliki mezhebini taklit ediyorum. Kulağımı mesederken sokup çıkarmam yeterli mi, yoksa parmağımı gezdireyim mi, gezdirmem mi gerekiyor kulağımın kıvrımları arasında diye soracaktım. Birinci soru.
0: Peki efendim.
1: İkinci sorumu soruyorum hocam. Marketlerden aldığımız paketli gıdaların üzerinde çoğu zaman Arapça yazılar ve mübarek isimler oluyor. Onları çöpe atmak da bir sakınca olur mu? Ben bazen o Arapça yazıları değil de mübarek isimleri bazen üzerini karalayıp bazen de makasla parçalara ayırıp atıyorum. Bir sakıncası olur mu böyle yapmaman?
0: Peki efendim.
1: Bir sorum daha var hocam. Eşim haftada bir camiye sohbet dinlemeye gidiyor. Hoca dedim neler anlatıyor? Hoca ayeti kerime açıklamaları yapıyormuş sohbette çoğu zaman. Gitmesi doğru olur mu bu sohbete eşimin? Bu kadar hocam sorum. Allah Teala razı olsun.
2: Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hocam iyi günler.
0: İyi günler efendim, buyurun.
3: Ben bir soru soracağım kredi konusunda da.
0: Tabii.
3: Şimdi benim bir tane oğlum var, 52 yaşında. Bu biraz kredi çekmiş, kredi şeyleriyle ayakkabı, çanta falan bir şeyler almış. Geçen gün de benim üzerime bindi zorla, benden biraz para aldı. Ondan sonra ben de onu hani benden zorla aldığı için ondan gizli onun ayakkabılarından, çantasından falan kendi param kadar olanı aldım. Benim küçük oğlum da dedi ki bana, şey dedi, anne dedi, onu dedi krediyle almış, sana haram dedi, bırak dedi, alsın onun olsun, sen boş ver dedi, hani sen de ne zamandan böyle. Biz de bunu o kadar güzel yetiştirdik ki, o Kur'an'ın o şeyini, her şeyini, ama bu sonradan ağzı nasıl olduysa, bu benim aldığım ayakkabı falan bana mesela haram mı krediyle aldığı için?
0: Tamam efendim.
3: Onu sormak istiyorum. Küçük oğlum bana dedi ki anne haram dedi, onunla dedi. Sen alma sakın.
2: Tamam, anlaşıldı.
3: Oldu hocam.
2: Teşekkürler.
3: Allah
2: hayırlı
3: olsun.
2: Günler.
3: Çok sağ olun. Allah
2: sağ olun. Buyurunuz hocam.
0: Biraz önce ve hep bir Mert rahmetullahi aleyh hazretlerinin sözünü naklettik de. Zaman zaman naklediyoruz bu büyüklerin sözlerini. İnsan her okuyuşunda veya böyle dinlediğinde Cenab-ı Hak onları seçip yaratmış. Sözlerinde Rabbani tesir var. Ne zaman insana tesir edecek? Hangi şartlarda? Ve kişinin haleti ruhiyesi tabii önemli o anda. Hiç ummadığın bir zamanda bir söz okuyorsun. Hani derler ya bütün kimyan değişiyor falan. Hani Davud Tahi Hazretleri çok zengin bir zatmış. Yani bir eli yağda bir eli balda şekliyle. Bir gün böyle çarşıda giderken bir tanesi şiir okuyor. İşte hangi göz ki akmadı, akıp gitmedi, hangi yüz ki toprak olmadı. O anda ona çok tesir ediyor. Tamamen hani bugün demiryolu tabiriyle makas değiştiriyor. Farklı bir yola giriyor. Ve Davud Tahi Hazretleri oluyor. Onun için de mesela Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken ısrarla kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun ısrarla buyuruyorlar. Efendim okudum bir defa. Ha, bir şey olmadı, bir daha. Gene bir şey olmadı, bir daha. Gene bir şey olmadı, bir daha. Aa, burada ne yazıyor? Ha, demek ki yeni hat kurulabildi. Daha önce hat kuramıyordum. Niye? Kalp mücahit değildi. Yani nefis öyle bir çökmüş ki bu hakikati ifade eden sözlerin hiçbirisi sanki kayaya çarpmış gibi geri dönüyor. Veya çelik bir duvar var.
2: Başlarken hatırıma gelmişti soru da. Madem oraya getirdiniz. Şimdi siz orada ve hep bir Mert Hazretlerinden bir şey naklettiniz ve büyüklerin sözleri tesirli dediniz. Öyle tahmin ediyorum şimdi bizi dinleyenler, ben de dahil, O sözü unuttuk bile yani duyduğumuz anda veya kafa vermedik. Hı hı. Bu durumda kabın da açık olması gerekmiyor mu yani, evet, almak için?
0: Bir söz var. Veren olgun, alan uygun. Tek bir cümle. Veren olgun, alan uygun. Bu verenler, yani isimlerini bahsettiğim zatların hepsi olgun. Onlarınki tamam. Biz uygun değiliz. Yani verici başka tarafa doğru çevrilmiş. Çünkü Ehl-i Sünnet âlimleri insanı iyi tanıyor Mustafa Bey. Kalbi Allah-u Teala vücudun merkezi olarak yaratmış. Kalbe, yani merkezde kim oturuyorsa kaptan o. Vücudu o tarafa sevk ediyor. İki tane orada aynı şekilde şey var. Tahta oturacak. Birisi hakikate aşık. Allah-u Teala'ya aşık. Bu ruhtur buyuruyor. Öbürüsü Allah-u Teala'ya düşman. Hakikate düşman. Nefs. Sen hangisini beslediysen o gelip oraya oturuyor. Kumanda merkezi onun elinde. Ondan sonra senin el gözün, kulağın, dilin, elin, ayağın istesen de istemesen de nefsin kontrolünde. Yok yok ben var ya falan. Hikaye. Ben var ya falan demen hikaye. Senin aklının önüne kapleti örter. Onların hepsine mazeretler bulur. Mazeretler bulur. Hatta haram olanı sana helal gibi de takdim eder. Haram olanı helal gibi de takdim eder. Ve ondan sonra yaptıklarının hepsini tabii zannedersen. Ta, bir gün böyle İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatını okurken orada bir şey anlatıyor bu zat. Diyor ki muhlis, muhlas. Allah Allah. İkisi ihlas kökenli bunun. Muhlis, muhlas. Onun açıklamasını yapıyor.
2: Ne fark var yani?
0: Ne fark var? Buyuruyor ki muhlis nefsi itminan etmemiş bizi tarif ediyor. Avamın ihlası. Evet. Oturuyor mesela bu namazı Rabbim emretti onun için kılıyorum falan. Ama namaz kılarken namazın içinde bile bu ihlas kaybolabilir buyuruyor.
2: Anlık yani gelir gider yani.
0: Gelir gider. Muhlassa buyuruyor. Muhlassa nefs itminana kavuşmuş.
2: Ondan yerleşik.
0: Yerleşmiş. Yani ruh gelmiş kalbe oturmuş. Artık onun evrindesin. Nefsin değil. Nefs müdahale edemiyor. Hatta o da iman etmiş. İman nimetiyle şereflenmiş.
2: Nefis.
0: Artık o da itiraz etmiyor. Öyle olunca artık diyor bu kimsenin, o muhlas sahibi kimsenin bir şeye başlarken, bir şeyi söylerken, bir şeye bakarken, bir şeyi tutarken, bir yere giderken niyet ettim Allah rızası demesine ihtiyaç yok. Ta o zaman 400 sene önce bir talebesi diyor ki efendim diyor bu nasıl olur? Niyet etmesine ihtiyaç yok diyorsunuz diyor. Bu nasıl olur?
2: Bu mümkün mü yani?
0: Ha?
2: Mümkün mü yani?
0: Bu mümkün mü? Fakat bunlar insanı iyi tanıdıkları için nefsi de, ruhu da, bedeni de, bedenin aynı şekilde maddelerinde en asır erba diye anlatmışım barik. Buyuruyor ki yavrum buyuruyor cevabında. Bu kimsenin nefsi iman etmeden önce bunun kalbinde kim oturuyordu? Nefis. Peki diyor, sen hiç duydun mu diyor. Niyet ettim adamı öldürmeye diyeni. Niyet ettim hırsızlık yapmaya diyeni. Niyete gerek yok. Çünkü bunun bütün organlar nefsin emrinde. Harama bakar, haram söyler, gıybet eder, yalan söyler, hırsızlık eder, dolandırıcılık yapar, sahtekarlık yapar. Nefsin emrinde. Bunlara niyet etmesine gerek yok ki. Talebe tabii ki hakikaten öyle yani. Sen duydun mu bugüne kadar aynı şekilde niyet ettim bu akşam ben hırsızlık yapmaya diyeni? Yok. Niyete gerek
2: niyet
0: yok.
2: Niyet ettim içki içmeye.
0: Demeye gerek yok. İşte diyor nefsi iman edip de diyor ruh gelip de kalbe yerleşince artık diyor bunun ayrıca niyet etmesine gerek yok. Çünkü bunlar Allah için olmayan bir adım atmazlar. Hatta saadeti ebediyede Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh evliyadan bir zatın şeyini naklediyordu orada konu anlatılırken. Tevekkül konusu anlatılırken zannedersem orada anlatılırken işte annesi getiriyor bir süt ikram ediyor. Sütü içtikten sonra diyor ki evladım diyor anne diyor kalk diyor şöyle biraz dolaş.
2: Hazmetsin yani.
0: Ha, şey falan. Ondan sonra diyor ki anne diyor ben diyor işte 20 senedir mi 30 senedir mi hesap ediyorum. Allah için olmayan bir adım atmadım diyor. Burada diyor Allah için adım atacak bir şey göremiyorum. Ana. Ben şimdi onu okuyunca dondum kaldım. Ya dedim Osman Ünlü sen dedim. Kaç senedir hesap ediyorum. Kaç gündür hesap ediyorum. Kaç saat hesap ediyorum. Tamam. Şimdi açık fark ortaya çıkıveriyor. Açık fark ortaya çıkıveriyor. Şimdi bunların yani bu hale gelenlerin söyledikleri nefisler şey değil. Nefislerine değil. Efendim bunlar mevki, makam, para. Yok bunların de bunlar hepsi silmişler atmışlar. Niye? Ya öyle bir dereceye gelmiş ki eğer gönlünden kendileri için istemiyor. Mesela senin ihtiyacın var gittin bir evliyaya. Önünde tükenmez kalem vardı. Sana uzattı. Buyur dedi bununla dedi şeyini halledi. Senin eline geçince aa o tükenmez altın oldu. Kalem altın oldu. Yok.
2: Siz de uzatır mısınız? Yani geri çektiniz.
0: Aşağı çıkar şimdi canlı yayında.
2: Canlı yayında da yapmayalım değil yapmayalım, mi? O kadar da değil yani.
0: Dolayısıyla hani bir zamanlar Osmanlı döneminde mimarlar olsun, ondan sonra müderrisler olsun, kadılar olsun bilhassa kadılar adaletinden. Ona açık çekte çalışıyor. Sen bu kadıyı nasıl aynı çekte ikna edersin Mustafa abi? Ben sana 1 milyon vereyim bu davayı böyle hallet. Ben diyor 2 milyon yazarsam devlet bana veriyor diyor. Nasıl yarışacaksın devlette sen? Değil mi?
2: Evet.
0: Devlet bana veriyor. Dolayısıyla bunlar öyle bir noktaya geliyor ki ya bunlara tabir caizse açık çek verilmiş. Taşı tut ki altın oluyor. Sen buna aynı şekilde maddeden nasıl yaklaşabilirsin? Değil mi? Yani madde itibariyle, para itibariyle, altın itibariyle buna nasıl aynı şekilde yaparsın? Hatta Allah rahmet eylesin Emel abiler de anlatırdı. Şeyde Mısır bölgesinde bir evliya bir zat varmış falan. Bir tane de çok zengin cimri bir adam varmış. Adam cimri olduğu için bu zatın işte akşam gelirse sabaha kalmıyor. Sabah gelirse akşama kalmıyor. Böyle vermesine tahammül edemiyor. Bak kendi vermiyor. Tahammül edemiyor. Niye veriyor? Tamam. Adam kahroluyor yani. O zatın vermesinden. Bir gün bir rüya görüyor. Bakmış ki kendi serveti o zatın dergahına akıyor. O rüyadan çok müteessir olmuş. Hemen malını mülkünü hepsini satmış. Bunlara un almış. Ekmek yaptırmış fırınlarda. Demiş onun eline geçmesin. O dergaha gitmesin. Ben vereyim bunları. Ekmekleri dağıtmış. Fakat enteresan bir şey olmuş. Emel abiler anlatıyordu. Cimrin ikramı şeydir ya. Hastalık yapar buyuruluyor ya kitaplarda. Ekmeği alan bir lokma alıyor falan hastalanmıyor. Doğru ekmekleri bu zatı dergaha getiriyor. Ve netice itibariyle adamın serveti gene o zatın dergahına akıyor. O zat veriyor. Cömertin şifa olur ya.
2: İyileşiyor. Hastalar bile.
0: Dolayısıyla bunlar bir şey söylediği zaman hakikati söyler. Onun için buyuruyor ki bunların huzuruna veya bunları kitaplarını okurken saf berrak şekilde ne yazmış böyle şey olur mu falan şeyle yaklaşırsan zırnık elde edemezsin. Kendini aynı şekilde böyle şey yapar da okumaya başlarsan ondan sonra senin kalbine bir şeyler akmaya başlar. Ve birinci de olmadı, ikinci de, üçüncü de, dördüncü de, beşinci de. Yani ben bunları okurken bazen böyle şimdi epey o konuda ilerledi de. Mesela bir zamanlar şeylere, damlara, pencerelere falan. Hala da konuyor ya, verici konuyor ya.
2: Evet.
0: Verici konuyor.
2: Çanak.
0: Ha, çanak antenler konuyor falan. Adam işte şey yapmadı, rüzgarda çıkıyor, yağmurda çıkıyor falan. Böyle filmlere bile veyahut da skeçlere bile konu olmuştu. Yukarıda vericiyi tutuyor. Tam diyor öyle kalsın. Adam eliyle tutuyor.
2: Biz, kıpırdama.
0: Kıpırdama. Öyle kalsın. Biz bakıyoruz. Sen orada yağmurda rüzgarda ne olursan ol. Öyle skeçler falan da yapılmıştı falan. Dolayısıyla sen vericiyi veyahut da aynı şekilde antenini
2: alıcıyı
0: neyse yani tam ayarlayamazsan veya senin aletin edevatından aynı şekilde enerji geçmiyorsa elektrik de kesikse ya onunla bağlantı kuramazsın. Mesela ben TGRT FM'i hiç dinleyemiyorum. TGRT FM'in aynı frekansı var. O frekansa girmediği müddetçe olmaz. Bu büyüklerin kalbine giren frekans var. Oraya girmediği müddetçe bunlardan istifade edemezsin. Eğer samimiysen, safsan o frekansa girdiğin an Böyle her okuduğun cümle sende muazzam bir değişiklik meydana getirmeye başlayabilir. Hani bazılar diyor, efendim okudum da diyor bana faydası olmadı. Arkadaş kapalısın. Hani mektubatta geçen bir ifade var. Yani sen kabını ters tuttuysan diyor. Yani Nisan yağmuruna kadar çok yağarsa
2: yağsın.
0: Tamam mı? Bunun herhangi faydası İstifade olmaz.
2: İstifade etmek için kabını açman lazım.
0: Evet, kabını açman lazım. Cenab-ı Hak hepimizin anlayışını artırsın inşallah.
2: Amin hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, itaat edene itaat edilir. İtaat, söz dinlemek, boyun eğmek, emre göre hareket etmek demektir. İnsan, oyun eğlence, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. İbadet yapmaktan maksat da her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itaate tazimdir. Halbuki insanın nefsi Allahü Teala'ya isyan, can düşmanı olan şeytana itaat dilemektedir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahü Teala'ya faydası yoktur. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde mealen Allahü Teala'ya ve onun peygamberine itaat edenler ahirette peygamberlere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere verilen nimetlere ortak olacaklardır buyurulmuştur. Allahü Teala'nın yarattığı bütün canlılar iman ve itaat etse ona hiçbir faydası olmaz. Bütün alem inkar etse, azgın olsa, taşkın olsa Allahü Teala'ya hiçbir zararı olmaz. Ahmet bin Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki: her izzet ve her nimet Allahü Teala'ya itaat ve ibadet etmekten, her kötülük ve sıkıntı da masiyetten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir, rahat ve huzurda itaat yolundan gelmektedir. İtaat edene itaat edilir. Fuday bin İyad Hazretleri sohbetlerinde Allahü Teala'ya itaat etmenin lüzumunu anlatır ve kendinden misal vererek ben Allahü Teala'ya karşı itaatsizlik ettiğimi merkebimin ve hizmetçimin huyundan ve bana itaatsizlik etmesinden anlarım buyururdu. Allahü Teala'ya itaat edene mahluklar itaat eder. Çünkü her şeyin amiri, yaratanı, sahibi Allahü Teala'dır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki: herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma. İnsanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol. Herkes seni sever. Allahü Teala'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et, kuvvetli olursun. Dünya ehliyle onların dünya menfaatleri üzerinde münakaşa etme, o zaman seni Allahü Teala ve insanlar sever. Mütevazı, alçak gönüllü ol, salih amelleri tamamlamış olursun. Acırsan her şey sana acır. Seyl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, son peygamber Muhammed Aleyhisselam gönderildiği zaman dünyada şu 7 sınıf insan vardı: krallar, ziraatle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, ticaretle meşgul olanlar, sanatla meşgul olanlar, işçiler, yoksullar. Allahü Teala'nın elçisi sevgili peygamberimiz bu sınıflardan hiçbirini başka bir sınıfa geçmeye zorlamadı. Onları Allahü Teala'ya itaate, takvaya, ilme çağırdı. İnsanlara şöyle buyurdu: Allah bütün bu varlığı insan için, insanı da Allahü Teala'yı bilmek için yaratmıştır. Dünya nimetlerini Allahü Teala'ya itaat için kullanan hem dünyayı hem ahireti kazanır. Bunun tersini yapan kimse ise hem ahireti hem de dünyayı kaybedecektir. Allahü Teala'ya itaat eden, onun emirlerini yerine getiren dünyada da ahirette de ve ölürken de rahat eder. İmam Gazali Hazretleri, iyi amel işleyen Allahü Teala'ya itaat eden kullar Azrail Aleyhisselam'ı en güzel bir şekilde görürler. Onun güzel yüzüne bakmaktan başka rahatlık bilmezler buyurmuştur. Hazreti Ebubekir halife seçildiği zaman ben de sizin gibi bir insanım. İnsansa yanılır. Yanılınca bana doğruyu gösterin. Ben Allahü Teala'ya itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat edin. Ben itaatten çıkarsam siz de bana itaat etmeyin buyurmuştur. Netice olarak Allahü Teala'yı sevdiğimiz kadar herkes bizi sever ve ondan korktuğumuz kadar herkes bizden korkar. Allahü Teala'ya itaat ettiğimiz nispette her şey bize itaat eder. Allahü Teala'ya hizmet ettiğimiz kadar herkes bize hizmet eder. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allahü Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allahü Teala'ya kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimiz dedi ki, bu dedi tamamen Saadet-i Ebediye kitabında. Gerçi onu ayrıca böyle yazılmış levhalar hali de var. Orada büyük alimler başlığı altında Sesili Aliye büyüklerin ismi geçen bir şiir var. O şiiri okuduğun zaman o büyüklerin hepsinin ismini zikrediyorsun. Dinleyicimiz dedi ki, bir hanım olarak dedi, evde hava sıcaksa, yani kollarımız falan açık yapar, okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Onu mahsur olmaz. Peki Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Kur'an-ı Kerim de okuyabilir. Kabahat yerler kapalı olduğu müddetçe. Ancak hani bazen hatırına gelebilir. Efendim abdest olmak, ondan sonra erkek olsun, kadın olsun, yani namazdaki gibi, yani bütün vücudu aynı şekilde örtülü olmak edeptir. Ama bu şekildeyken de okuyabilir mi? Okuyabilir. Yani insanların hali farklı farklı. Hastanededir, yoğun bakımdadır. O anda okuyamaz mı? Okur. Yani hatta yoğun bakıma sokuyor, bazen üryan olarak sokuyorlar. Üzerinde ne varsa alabiliyorlar. Veya Allah saklasın, deprem oldu, binanın altında kaldım. Yani gece kıyafetiyle, Ağustos'ta deprem olmuştu mesela. Yani gece kıyafetiyle, hatta erkekte kadında sıcak olduğu için yani çok hafif bir şekilde giyinmiş olabilir. Peki orada hatırına geldi Sesili Aliye Büyükleri, değil öyle. Allah Teala'nın ismini zikredemez mi? Eder. Kadın olsun, erkek olsun. Ya abdesti de yok, olabilir. Kadın hayız başlamıştır, gene aynı şekilde zikredebilir. Dua edebilir mi? Edebilir.
1: Muayene halde de okuyabiliyor mu bunu?
2: Sesili Aliye Büyükleri tabii okuyabilir. Okuyabilir, herhangi bir mahsur yok.
1: Onları vesile ederek dua edebilir yani.
2: Edebilir. Dolayısıyla insanların halleri farklı farklı. Neye dokunamaz? Neye dokunamaz be okuyamaz? Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. O halde abdestli olarak camiye giremez.
1: Namaz kılamaz.
2: Namaz kılamaz. Onun dışındakiler yapabiliyor. Efendim gelelim.
1: Oruçta tutamaz.
2: Oruçta tutamaz. Diğer dinleyicimiz dedi ki, Malik mezhebini taklit ediyorum dedi. Mesela kulağı mesederken dedi, sadece parmağı sokup çıkarsak kâfi mi? Evet, kâfi. Sadece Maliki mezhebinde o kulak arkası tabiri şey yapınca kulak kepçesinin arkasını zannediyor. Yok, kulak kepçesinin arkası değil. Kulak kepçesinin başa bitiştiği yerden saçın bittiği yer arasında bir parmak kadar kadında erkekte tüy, saç bitmeyen boşluk var. O boşluk için bu baştandır ifadesi geçiyor Saadet Ebediye'de. Başını mesederken tamamını meshetmek Maliki mezhebinde farz ya, o boşlukta dahil olacak. O meshetmeye oraya dahil olacak. Yoksa kulak kepçesinin arkası değil.
1: Efendim, kulağı mesederken?
2: Kulağı mesederken yani uygun olanı, bir elini zaten aynı şekilde kulağına sokuyorsan, diğer elinde baş parmakta kulağın arkasında şey yapacaksın. Dinleyicimiz diyor ki, kulağın içine soktum ya diyor parmağı.
1: Tabii.
2: Kulağın içinde kıvrımlar var. Onlar böyle...
1: Kulak kepçesinde mesela kıvrımlar var.
2: Ona gereği yok. Hatta usulde bile gereği yok. Çünkü oraya şey yaptığın zaman elini şöyle şey yaptım, her tarafa ulaşıyor. Diyet yapılıyor. Bir mahsur söz konusu değil.
1: İşitme cihazı kullanan birisi ne yapacak? İşitme cihazını çıkarması lazım her abdeste?
2: Farz değil. Dört mezhepte de şey söyleyiver, kulağı şey yapmak farz değil. Sadece işitme cihazının dışından kulağının bir yerine şöyle elini parmağını dokunsa, üzerinde de kıyısından bile şöyle yapsa, o şey sünnet yerine getirir. Dinleyicimizin diğer bir suali, marketten aldığımız, sadece marketten aldığımız değil, yani dışarıda aldığımız şeylerde de var, konfeksiyonda olanlarda da var, Arabi yazılar var, ya ihraç ediyor ya Türkiye'ye gelen Orta Doğulu olanlara hitap etmek için. Bunların üzerinde de yani Arapça yazılar var, yani Kur'an harfleri var. Bunlar ne yapmalı? Efendim imkan nispetinde mesela biz bunları şimdi İstanbul'da yaygınlaştı. Kağıt konteynerleri. Hemen hemen her yere koyuyorlar bunları. Yani bizi kendi bulunduğumuz ilçe dahil diğer İstanbul'u iç içe hepsi geçerken görüyoruz. Çöp konteyneri yanında kağıt konteyneri de var.
1: Plastik de var.
2: Plastik de var. Hatta şey camları bile ayırdılar. Camları bile ayırdılar. Dolayısıyla bunları bütün halinde o kağıt konteynerlerine atabiliyoruz. Çünkü geri dönüşüme gidiyor. Veya dinleyicimiz bize söyledi. Bazen dedi öyle mübarek isimleri falan dedi. Veyahut da böyle bu şeyler bu Arapça yazılar da varsa eğer alıp evde mesela makasla okumayacak şey parçaladığınız zaman kendinin biriktirmiş olduğu evdeki o şeye kağıt çöpünü atabiliyorsun.
1: O çikolata veya ne bileyim bisküvi kutusunun üzerinde Arapça yazan şey diyor ki içindekiler işte su, şeker, yağ falan filan diye yazıyor.
2: Evet.
1: Ona rağmen mi?
2: Biz harfe hürmete yapıyoruz. Hmm. Yoksa yazdığı şeye değil.
1: Yani bir ayeti kerime değil, hadis-i şerif değil.
2: Biz işte babaannem rahmetli boş kağıda da hürmet ediyor. Bunların bir şey yazmıyor. Oğlum dedi Musab yazılıyor bu kağıda dedi. Ya. Hmm. Nereleri düşünüyorlar tamam mı? Ya yani onlardaki din gayreti bizden çok çok ileride. Çok çok. Şimdi uçlarda oynuyor. Şöyle yapsam kurtarır mı? Böyle yapsam kurtarır mı? Hep kurtarır mı derdinde. Tamam? Derdindeyiz daha doğrusu. Efendim bir de beyim dedi işte haftada bir mi dedi camide sohbet oluyormuş dedi imam dedi oraya gidiyor falan sordum dedi ne anlatıyor. Ayet okuyor tefsir ediyor aslanım be müfessir-i kiramdan. Gitmesin faydası olmaz onun.
1: Zaten kendisi de görüyordur faydası oluyor mu olmuyor mu?
2: Tabii faydası olmaz onun. Gitmesin itikadı bozulur. Ve ayet-i kerimeler Allah-u Teala korusun. Men fesserel Kur'an'e diye başlayan hadis-i şerif var. Kendi görüşüne göre Kur'an-ı Kerim'i aşağı yapan, açıklamaya kalkan veya tefsir etmeye kalkan cehennemdeki yerini hazırlasın veya kafir olur buyuruyor başka bir hadis-i şerifte de. Şimdi öyle bir durumda Allah-u Teala korusun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün buyuruyorlar ki bu kürsüden bir zaman gelecek ki insanları cehenneme çağıracaklar. Sahabe-i kiram hayret ediyorlar camideki bazı kürsüden. Yarı sonra neden anlatacak? Kur'an-ı Kerim işareti bundan buyuruyor. Peki nasıl anlatacak? Okuyacak, kendi görüşünü söyleyecek. Dolayısıyla gitmesin. İtikad da bozulur, her şeyi bozulur. Efendim,
1: böyle demekle Osman Ünlü Hoca insanları Kur'an'dan uzaklaştırmıyor mu?
2: Biz Kur'an'dan uzaklaştırmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için fıkıh imar kitaplarını aynı şekilde. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları Kur'an-ı Kerim'in hadis-i şeriflerin açıklamasıdır. Hani tefsir okuyacağım diyor ya. Yok işte. Kur'an-ı Kerim'den namaz kılın. Ama Kur'an-ı Kerim detaya girmez ki.
1: Ama Kur'an-ı Kerim okuyacaksan da yüzünden oku.
2: Yüzünden oku. Tabii. Allah-u Teala'nın kelamıdır o. Şimdi bunu defalarca yeri geldikçe hep aktarıyoruz. Ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Senelerce de aynı şekilde hem okullarda yani İmam Hatip'te veya lisede dini anlatan konularda ve ondan sonra da Türkiye Gazetesi'nde olsun, Tegeret'te olsun. Bu konularla meşgul etti Cenab-ı Hak. Onları ihsan etti. Senelerdir mesela bakıyorum. Yani elimizdeki mevcut meal olsun, tefsir kitapları olsun. Ta İmam Hatip'inden itibaren ben o kadar aradım, taradım. Kur'an-ı Kerim'de öğle namazının kaç rekat olduğu yazılı değil. İkindinin kaç rekat, nasıl kılınacağı yazılı değil. Nelerin okunacağı yazılı değil. Neler yaparsam namazın bozulacağı Kur'an-ı Kerim'de yazılı değil. Neyi öğreneceğim peki ben? Gusül nasıl alınır? O yazılı değil. Abdest nasıl alınır? O yazılı değil. O yazılı değil. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala'na geliyorlar. Diyorlar ki iblis diyormuş ki de diyorlar İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine. Allah-u Teala bana kıyamete kadar izin istedim. Kıyamete kadar. Dolayısıyla beni şimdi kıyamete kadar reddetti.
1: Sonra?
2: Ondan sonra ben kurtulacağım diyor. Kadar. Kıyamete kadar. Şimdi kitaplarda da bir bakayım. Diye mi geçiyor? Öyle bir kelime geçiyor. Şey kolları yıkarken
1: dirseklere kadar. Yıkamak farz.
2: Küfe'den kalkıyor Basra'ya gidiyor. Orada yaşlı eshab-ı kiramdan bir zat varmış. Diyor ki efendim diyor bir şey öğrenmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken hiç gördünüz mü? Elbette buyuruyor. Peki abdest alırken, uzuvları yıkarken bir şey söylediğini diyor. Elbette buyuruyorlar. Mesela diyor hadis-i şerifler var işte dirseğe kadar yıkamak. Dirsekte diyor yani oraya bant bağlayıp dirseği geçmiyor muydu? Olur mu diyor. Ben gördüm kendilerini diyor. Ve hatta buyururlardı ki dirseği geçiyor dirseğe kadar ya. Dirseği geçiyor. Dirseğin üstünü de bu şekilde böyle yıkarlar. Ve yani mübalağa edin dirseğin üstünü de aynı şekilde yıkayın. Ama hüküm dirseğe kadar. Dirseğe kadar demek dirseği de geçerek. Bunu duyunca İmam Hasan Efendi Hazretleri şeytan hafı yuttu buyuruyor.
1: Kıyamete kadar.
2: Kıyamete kadar. Yani
1: bir de sonrası var artık.
2: Devam edecek. Bunun için. Dolayısıyla İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh Hazretleri bir mesele öğrenmek için Eshab-ı Kiram'a gidiyor. Çünkü onlar her gördü, hem gördü hem işitti. Oradan geliyor bu. E şimdi Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor bu. Hadis-i Şerif'te de böyle bir diliyor. Ne yapacaksın şimdi? Yıkayacağım mı yıkamayacağım? Bana göre yıkayacaksın. Ölünün körü. Sen kimsin ki sana göre yapacağım ben değil mi? Benim anladığım anı göz. Ya senin anladığın aynı şekilde çöp. Beni ilgilendirmez.
1: Ben senden daha iyi anlarım.
2: E tabii.
1: Yani.
2: Tabii.
1: Gerekirse.
2: Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve bu şekilde tek kaynak Kur'an demek insanları dinsizleştirmek demektir. Diyor Ehl-i Sünnet alimleri. Niye? Bakacak. Nitekim Mustafa Bey siz de şahitsiniz. Ben diyor Kur'an tercümesi okudum. Ondan sonra dinsiz oldum.
1: Evet.
2: Çok dinsiz oldum. Ya bu Aziz Nesin öldü gitti. Hani benim öldüğüm yeri bile göstermeyin falan dedi. Öyle şey yaptı ya. Bu adam benzinlik de yaparmışmış. Ne zaman ki Elmanlı'nın o tefsir kitabının tercümesini okumuş onda sana demiş. Yok demiş ya. 62'si. Tamam 62'si. Ehl-i Sünnet alimleri okusaydı o zaman Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin daha ne menem bir şey olduğunu daha iyi hissedebilirdi. Efendim gelelim son dinleyicimizin bir suali vardı. Dedi oğlum kredi çekmiş. Ayakkabı çanta falan almış. Şimdi benden dedi ödünç para aldı dedi. Ben dedi onun cebinden görmeden dedi işte ondan aldım ayakkabısını falan filan aldım. Küçük oğlum dedi ki işte o krediyle aldı o haramdır sen kullanamazsın dedi. Şimdi doğrudan doğruya bu şekilde bilmeden hüküm vermek yanlıştır. Hüküm vermek yanlıştır. Saadet-i Ebediye kitabında da anlatılıyor. Mesela nafaka bahsi anlatılıyor. O nafaka bahsinde deniyor ki yeme. Köşeli parantezi açmışlar. Nafaka deyince ne giriyor? Yeme, içme, giyinme, barınma. Yani ev. Bu dördü. Bu dördü için sıkıntıya giren bir Müslüman. Karz-ı hasen. Yani faizsiz borç para da bulamazsa kredi çekebilir buyuruyor. Şimdi belki oğlu hani çünkü ayakkabı almışken bu nafakasına giyim konusuna girer bu. Giyim konusuna girer. Belki bulamamıştır, edememiştir, yetmemiştir. Yani ihtiyaç halindedir. Bunları almıştır. Dolayısıyla bunun bu yaptığına İslamiyet izin veriyor. İzin veriyor. İzin verdiği için de buna %100 haram gözüyle bakmak caiz olmaz. Buna %100 bakmak aynı şekilde caiz olmaz. Mesela şeyde de var. Miftahul Cennet, Mızraklı İlmihal'in orijinalinde. Yani 1908'de İttihat-ı Terakki İşbaşı'na gelip de aynı şekilde onu kaldırmışlar öyle. Mesela orada bir ifade geçiyor. Üç şey buyuruyor. Küfür alametidir. Boynunda haç varsa, belinde zünnar, papazların bellerine kuşandığı kuşak varsa, bir de başında aynı şekilde şapka varsa. Bu üç şey küfür alameti. Fakat buyuruyor ki, yani bir kimse de bunu görünce de mutlak bu kafir dememeli buyuruyor. Belki başka bir sebepten dolayı aynı şekilde şey yapabiliyor. Onun için birden böyle haramdır, küfürdür hükmünü vermemeli. Caiz olmaz bu.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden
2: dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: 재결의 FM.
1: 바드사바

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün yine çok merak edilen konulardan biri var. Şimdi herkesin aklına geliyor tabii. İnsan olarak çok şeyleri istiyoruz. Hatta bunların sebeplerine de yapışıyoruz ona kavuşabilmek için. Ama tabii her istediğimize de kavuşamıyoruz. Bu dünyada bir insan her istediği şeye kavuşamaz mı şeklinde de bir soru ortaya çıkıyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
2: Mustafa Bey, hassas bir konu tabii. Ve burada problemlerden kaynaklanıyor. Allah-u Teala insana diğer yarattığı varlıklardan farklı olan bazı hususiyetler, özellikler vermiş. Mesela akıl vermiş, irade vermiş, belli bir kudret vermiş. Yani gücü yetme konusunda. Tabii sadece insana verilmemiş bu gücü yetme konusu. Hayvanlara da verilmiş mesela. Onların da aynı şekilde istekleri, arzuları oluyor falan. Tabii insanda ayrıca hayvanlarda olmayan bir kuvvetle yaratılmış. Nefs. Bu isteklerde sınır tanımıyor. Diyor ki her istediğim olsun. Her istediğim olsun. Neyi talep ediyorsam, gönlüme ne geliyorsa o benim olsun istiyor. Diyelim ekrandan bir şey seyrediyor, bakıyor falan. Aa der ya, şuradaki villa benim olsun. Köşk benim olsun.
1: Ona ulaşmak için de her yol mübah.
2: Ha tabii olsun. Nefsine tabi olduğu zaman her yol mübah.
1: Nefis de öyle istiyor yani.
2: Tabii nefis de öyle istiyor. Onu talep ediyor ve dolayısıyla insan da bazen Müslümanlar da bile, mümin de bile iman ettiği halde zihninde bu tip istifhamlar, soru işaretleri beliriyor. Ya diyor, acaba diyor benim her isteğim olmuyor mu? Ben aynı şekilde ne bileyim belli şeyleri yapmaya mahkum veya mecbur bir varlık mıyım? Yoksa istediklerim oluyor mu olmuyor mu? Tabii oradaki problem kendisinin mahluk olduğunu, yani buradaki mahluktan murat yaratılmış olduğunu unutmasıdır. Yaratılmıştır ve bir yaratan var. Yaratanın, her şeyin sahibi olan yaratanın her dilediğini yerine getirmesi, yapması tamam. Yaratan olduğu için ona aittir. Ama yaratılan diyorsun, sınırlısın. İsteklerin de taleplerin de aynı şekilde belli ölçüler içerisindedir. Dolayısıyla sizin sual etmiş olduğunuz insan gönlüne gelen veya talep ettiği her şeye sahip olabilir mi? Her şeyi yapabilir mi? Onu elde edebilir mi? Orada bir nokta koymak lazım. Sınırlıdır. Bu konuda Dürr-i Yekta Şerhi var. Buyuruyor ki insanların kalpleri veya bedenleriyle yaptıkları canlılarda, cansız şeylerde meydana gelen her işin Allah-u Teala'nın ezelde bilmesi ve dilemesi ve yaratması ile olmalarına kader denir buyuruyor bu zat. İnsanların kalpleri veya bedenleriyle yaptıkları canlılarda, cansız şeylerde meydana gelen her işin Allah-u Teala'nın ezelde bilmesi, dilemesi ve yaratması ile olmalarına kader denir. Bunu bir kere iyi bilmek gerekiyor. Sonra devam ediyor. İnsan bir şeyi yapmayı veya yapmamayı tercih eder. Talep eder, ister. Diler. Yani kuvvetini kullanır, sebeplerine de yapışır. Sonra Allah-u Teala da bunu irade eder. Kudretini kullanırsa bu şey olur. Kulun tercih ve dilemesine kesp, Allah-u Teala'nınkine ise yaratmak denir. İşte burada insanların bocaladığı nokta, haşa, Allah-u Teala'nın o yaratmak sıfatına ortak olmaya kalkıyor.
1: Her istediğim olsun demekle.
2: Evet. Her istediğim olsun demekle. Yani ben yaratıcıyım. Haşa. Yaratmak Allah-u Teala'ya mahsustur. Bu kelime şimdi şakır şakır kullanılıyor. Kitaplarda da, fıkıh kitaplarında anlatılırken insandan başka mahluk için, özür dilerim, Allah-u Teala'dan başka diğer yaratılan mahluklar için, insan için, melek için, cin için veyahut da aynı hayvanlar için, nebatat için, ne için kullanırsan kullan, yaratılmışlardan birisi için bu kelimeyi kullanma küfür olur buyuruyor. Yani imanı giderir, o kadar ağır bir ifade geçiyor.
3: Çok da kullanılıyor ama.
2: Evet, çok da kullanılıyor.
3: Yani niyetim o değil demek kurtarmıyor mu?
2: Kurtarmaz. Çünkü bazı şeyler vardır, onun tevili olmaz. Hani bir tabir var ya, zırva tevil götürmez diye. Evet. Burada o kelimeyi kullanmamak
3: söz
2: gerekir.
3: Yani.
2: Ha, insan yeni bir şey bulur, keşfeder. Yaratılmıştır. Ararken, yoklarken yaratılmış olanı daha önceki insanlar bulamamış. Bu araştırıyor, buluyor. Bu yaratmadı. Yaratılmış olanı buldu.
3: Farkına vardı.
2: Farkına vardı.
3: Çıkardı, ortaya çıkardı.
2: Ortaya çıkardı. Dolayısıyla buna keşfetmek denir. İnsan keşfedebilir ama yaratamaz. Hatta kitaplarda anlatılırken Allah-u Teala kendi sıfatlarından bazılarını insanlara vermiş. İlim sıfatından vermiş. Kudret sıfatından vermiş. Basar görme sıfatından vermiş. Semi işitme sıfatından vermiş. İrade dilemek sıfatından vermiş. Ama üç şeyi hiçbir kuluna vermemiş. Peygamberler, melekler dahil. Nedir? Bunlar mesela gani olmak. Gani olmak ne demek? Sözlük anlamı itibariyle zengin olmak demektir. Buradaki ıstılah dini terim olarak gani olmak ve Cenab-ı Hak kendisi için gani-i mutlaktır ifadesi kullanılıyor Allah-u Teala için. Başka hiçbir varlığa muhtaç olmamak.
3: Evet.
2: Hiçbir varlığa. Melekler muhtaçtır. Peygamberler muhtaçtır. İnsanlar muhtaçtır. Hayvanlar muhtaçtır. Nebatat dediğimiz bütün bitkiler muhtaçtır. Bütün bu gezegenler, yıldızlar, ay, güneş muhtaçtır. Kime? Yaratanına muhtaçtır. Bir tek Allah-u Teala hiçbir şey. Gani-i mutlaktır Cenab-ı Hak. Gani olmak. Ve bunlardan bir tanesi de üç tane buyuruyor. Hiç kimseye vermemiş. Kibriya. Büyüklük, üstünlük. Efendim işte çok büyük yaratılmış. Tamam, büyük yaratılmış, sınırlı. Çok üstün yaratılmış. Yaratılmış, sınırlı. Evet, üstün ama yaratılmış. Ama büyüklük olarak kibriya, o sıfat bana ait buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunda ortak olmak isteyeni yakarım. Yani kibir. Kibirlenmek. Ve üçüncüsü ve son olarak da bizim konumuzu ilgilendirir. Yaratmak buyuruyor. Bana ait bir sıfattır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu üç sıfatından gani olmak, kibriya ve yaratmak. Hiçbir mahlukuna vermemiştir bunlardan. Hiçbir mahlukuna vermemiştir. Dolayısıyla insan herhangi bir şeyi talep eder, isteyebilir, gönlüne gelebilir, sebeplerine yapışır ama Allahu Teala dilemedikçe ona sahip olamaz. Çünkü kulun dilemesi tercihidir. Tercih ettiğine kavuşur. Genel hüküm itibariyle kul kendi iradesi, kendi isteğiyle yaptığı tercihlerden sorumludur. Yaptığı tercihlerin dışında olan şeyler de var. Mesela evinin yıkılmasını istemiyordu ama zelzele oldu, evi yıkıldı. Tercihinin dışında olan bir şeydir. Evi yıkıldı, evinde misafirler vardı, onlar da öldü. O misafirlerin katili olmadı çünkü kendi tercihi değil. Ama misafir diye çağırdı, insanları içeri koydu, sonra da gitti, evin aynı şekilde temellerine dinamit koydu, evi uçurdu ve netice itibariyle göçürdü, içeridekileri de öldürdü. Katil oldu. Tercihini bu yönde kullandı. Allah-u Teala da yarattı, o ayrı bir mesele. Ama öbür türlü tercihini kendisi kullanmadı. Bir deprem olduğu zaman orada tercihi söz konusu değil. Tercihlerinden mi sorumlu? Evet, tercihlerinden sorumlu. Dolayısıyla kulun tercih ve dilemesine Dürriyektaş şehrinde öyle buyuruyor. Kesb, Allah-u Teala'nınkine ise yaratmak denir. İnsanda yaratmak sıfatı yok. Her istediğini olsun diyemez. Hatta büyüklerden bir zat talebesini yetiştirmiş. İşte bugün diploma diyoruz, o zaman icazet deniyor. İcazet veriyor, yetki veriyor. Artık benden öğrendiklerini gidip aynı şekilde insanlara anlatasın diye. Ve talebesi soruyor, efendim diyor, son olarak bana bir nasihatınız var evladım buyuruyor. Ayrılırken buyuruyor ki, sakın ilahlık davasında ve peygamberlik iddiasında bulunma. Son nasihat. Tabi talebe şaşırır, efendim bu ne demek? İlahlık davası ve aynı şekilde
3: peygamberlik
2: iddiası. Buyuruyor ki, yavrum, eğer her istediğim olsun diyorsan ilahlık davasındasın. Çünkü her istediği olan Allah-u Teala'dır. Beni inkar eden cehenneme gitsin diyorsan bu da peygamberlik iddiasıdır. Çünkü peygamberi inkar eden cehenneme gider. Peki peygamberin varisi olan alimleri, hakkında nas yok onların. Ama tehlikeli mi? Tehlikeli. Mesela İmam Birgibi Hazretleri, Muhammed bin Kutbuddin İzzik Hazretleri, yani Ehl-i Sünnet alimleri için İmam Azam bin Hanif Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri gibi zatları inkar etmek, hafife almak, dalga geçmek, alay etmek afattır ifadesini kullanmış. Bunlar peygamber olsaydı küfür diye yazacaktı. Ama afat deniyor. Yani ihtiyatlı yazılmıştır. Tehlikelidir bundan. Yani imanı tehlikeye sokabilir mi? Evet, sokabilir. İmam Muhammed Gazali Hazretleri de aynı şekilde onların zamanında da sual edilmiş. İnsan aynı insandır netice itibariyle. Hatıra o zaman da o sualler geliyor. Öyle bir şey aynı şekilde arz ediliyor. İmam Gazali Rahmetullah Teala Aleyh Hazretleri de cevaben buyuruyorlar ki cehennemlik olanın çalışması ne fayda verir deniliyor. Yani tercihini cennete gideyim diye kullanıyor ama cehennemlik takdir edildiyse. Bu söz bir bakımdan doğru bir bakımdan yanlıştır. İmam Gazali Hazretleri. Doğru olması şöyledir ki bu söz söyleyen kimsenin felaketine sebep olur. Çünkü ezelde cehennemlik yazılmış olmanın alameti bu sualin hatıra gelmesi, bundan dolayı çalışmayıp tohum ekmemesidir. Dünyada tohum ekmeyen ahirette biçemez. Bir kimsenin açlıktan ölmesi ezelde takdir edilmiş olmasının alameti, ezelde açlıktan ölmek alnıma yazılmış ise yiyip içmek fayda vermez düşüncesinin kalbine gelmesidir. Ve tercihinde o yönde kullanmasıdır. Böyle düşündüğü için yiyip içmez ve açlıktan ölür. Bunun gibi fakirlik kaderim ise çalışmanın ne faydası olur diyen bir kimse de çalışmaz, elbette fakir kalır. Saadet zenginlik kaderi olan kimseye de zengin olması takdir edilenler çalışır kazanır düşüncesi gelir ve bu düşünce onu çalışmaya sevk eder. Demek ki bu düşünceler boş değildir buyuruyor İmam Gazali Hazretleri. Ezeldeki yazı sebebiyle kalbe gelir. O yazının meydana çıkmasına sebep olur. Bir insan ne iş için yaratıldı ise o işin sebeplerini onun önüne getirirler. Yoksa onu sebepsiz olarak o iş başına geçirmezler. Bunun içindir ki çalışınız, herkes ne iş için yaratılmış ise o iş ona kolaylaştırılır buyuruldu hadis-i şerifte. Şimdi ne yapacaksın canım sen de, zaten ben cehennemliksem falan, günah işlesem ne olur, işlemesem ne olur? İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki bu kimse tercih kullanıyor. Farkında değil ama. Tercih ne tarafa kullanıyor? İsyan tarafında kullanıyor. Ve kabahati de aynı şekilde, ben cehennemlik yazılacağım. Nereden biliyorsun cehennemlik olduğunu? Ezelde Allah-u Teala senin cehenneme gideceğini, tercihini cehennemlik yoluna tercih edeceğini biliyordu. Ama daha yazılmadı. Ne zaman yazıldı? Sen dünyada böyle düşünür ve ondan sonra
3: ona hafif, göre hareket edersen,
2: hafife alır, tercihinde öyle kullanırsan o zaman işte kader meydana gelir. Yazılır yani. O zaman yazılır. Bunun için de İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh şöyle buyuruyor. O halde herkes sürüklenmiş olduğu hallerden, işlerden alnının yazısını ve ahirette başına gelecekleri anlayabilir. Onun için din büyükleri talebelerine zaman zaman bir kimsenin alın yazısını okumak için keramet sahibi olmaya gerek yok buyuruyorlar. Ya? Onun tercihlerine bakarsın. Adam hep cehenneme giden şeyleri tercih ettiyse bu kimse şakidir. Hep öyle giderse. Ama bir kimse günaha düşüyor ama kendisini toparlayıp diyor ki aman ha ben işte kurtulayım falan diye gayret ediyor. Bu kimse kurtulabilir. Öbürsü saldım çayıra Mevlem kayra şekliyle gidiyor. Netice olarak Allah-u Teala dünyada bütün insanlara acıyor. Muhtaç oldukları şeyleri yaratıp herkese gönderiyor. Dünyada rahat ve huzur içinde yaşamaları, ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları için ne yapmaları, nasıl inanmaları lazım geldiğini açıkça bildiriyor. Bunları yapıp yapmamak, inanıp inanmamak insanların tercihine bırakılmıştır. İnsan neyi tercih ederse o tercih ettiği şeye kavuşur. Tercih ettiği şeye kavuşur. Yani efendim ben her istediğime kavuşabilir miyim? Hayır. Allah-u Teala'nın izin verdiği, dilediği ve tercih ettiği şeylere kavuşur. Onu o şekilde bilmek, o şekilde inanmak lazım. Yoksa her şeyin sahibi, yaratanı, yaratmak ona ait olduğu için onun dediği olur. Yoksa insanın yaratılmış olduğu için iradesi de, istek ve talepleri de sınırlıdır.
3: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Üftade Hazretleri 3. Bölüm. Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Bursa'da yaşayan evliyanın büyüklerinden. 895 miladi 1490 senesinde Bursa'da doğdu. İsmi Muhammed olup babası Manyaslı Mehmet Efendi'dir. Üftade lakabıyla meşhur oldu. Bursa'nın çeşitli camilerinde müezzin ve imam olarak vazife yaptı. 989 miladi 1581'de Bursa'da vefat etti. Üftade Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde sevenlerine buyurdular ki: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdu ki: İnsanlar dört kısımdır. 1. Dili ve kalbi olmayan. Bu günahkar, dünyaya aldanmış ve ahmak kimsedir. Böyle kimselerden olmaktan ve onlar arasında bulunmaktan sakın. Çünkü onlar azaba uğrayacak kimselerdir. 2. Dili olup kalbi olmayan kimse. Bu hikmetli konuşur. Fakat onunla amel etmez. Sadece insanları Allahü Teala'nın emirlerine davet eder, kendisi ise bunları yapmaktan kaçar. Tatlı ve hoş konuşmalarıyla seni aldatmamaları için onlardan uzak dur. Yoksa onların günahlarının ateşi seni de yakar. Kalplerinin pis kokusu seni öldürür. 3. Kalbi olup dili olmayan kimse. Bu öyle bir mü'mindir ki Allahü Teala onu mahlukundan gizlemiştir. Ona nefsinin ayıplarını göstermiş, kalbini nurlandırmış, insanlarla lüzumundan fazla görüşmenin sıkıntılarını, lüzumsuz konuşmanın kötülüğünü ona göstermiştir. Bu Allahü Teala'nın veli kulu olup Allahü Teala onu muhafaza buyurur. Böyle bir kimseyle beraber ol. Onun hizmetinde bulun. Böyle yaparsan Allahü Teala seni sever. 4. Alimdir. İlmiyle amel eder. Bu kimse Allahü Teala'yı ve ayetlerini azamet ve kibriyasına delalet eden delilleri bilir. Allahü Teala onun kalbine herkesin bilmediği ince ve derin ilimleri koymuştur. Onun kalbini böyle ilimlere açık kılmıştır. Böyle bir zata muhalefet etmekten ve ona sırt çevirip ondan uzaklaşmaktan çok sakın. Onun nasihatlerini terk etmekten çok kork. Sonra bil ki zühdün aslı her türlü haramlardan sakınmaktır. Zira verası olmayanın, şüphelilerden sakınmayanın zühdü doğru olmaz. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh buyurdu ki: Üç şey vardır ki hıfsı kuvvetlendirir ve balgamı

gelince gizlenir ve duraklar. 3. Kur'an-ı Kerim okumak. Bilhassa Ayet-el Kürsi'yi okumak. Bu tecrübe edilmiştir. 3 şey Allahü Teala'nın hazinesindendir. 1. Fakirlik. 2. Hastalık. 3. Sabır. Bela ve musibetin acısını ne Allahü Teala'dan başkasına ne de Allahü Teala'ya şikayette bulunmamaktır. Kazaya tam olarak rıza göstermelidir. Çünkü kölenin efendisinin hükmüne razı olması gerekir. Abdullah bin Abbas hazretlerine, günlerin, ayların ve amellerin en hayırlısı nedir diye soruldu. O da şöyle buyurdu. Günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Çünkü cuma günlerin efendisidir. Allahü Teala cuma gününü Muhammed aleyhisselam'ın ümmetine ihsan eyledi. Ayların en hayırlısı Ramazan-ı Şerif ayıdır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i bu ayda indirdi. Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif ayındadır. Bu ayda farz olan oruç tutulur. Bu ayda yapılan nafilelerin sevabı farz sevabı gibidir. Amellerin en hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. 5 vakit namaz diğer amellere açılan kapı mesabesindedir. 5 vakit namaz kılındığı zaman diğer salih amelleri de yapmak nasip olur. 5 vakit namaz kılınmazsa diğer salih amelleri yapmak nasip olmaz. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu. Amellerin en hayırlısı Allahü Teala'nın kabul ettiğidir. Ayların en hayırlısı Allahü Teala'ya tövbe-i nasuh ile tövbenin yapıldığı aydır. En hayırlı gün imanla ölerek dünyadan ayrıldığımız gündür. Allahü Teala bir kul hakkında hayır murad ettiği zaman onu dinde fakih yapar. Dünya sevgisini ve tamahı kalbinden çıkarır. Ona kendi ayıplarını görmeyi nasip eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bana dünyada 3 şey sevdirildi. Güzel koku, zevcelerim ve gözümün nuru olan namaz. Allah için olan şeyler dünya olmaz. Resulullah Efendimizin huzurlarında eshab-ı kiram vardı. Bu sırada Hazreti Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh şöyle buyurdu. Ya Resulallah, bana da dünyada 3 şey sevdirildi. 1. Resulullah'ın mübarek yüzüne bakmak. 2. Malımı Resulullah'ın yolunda infak etmek. 3. Kızımın Resulullah'ın nikahı altında bulunması. Ömer bin Hattab hazretleri şöyle buyurdu. Doğru söyledin ya Ebu Bekr. Bana da dünyada 3 şey sevdirildi. 1. İyiliği emretmek. 2. Kötülükten men etmek. 3. Eski elbise giymek. Hazreti Ömer'in cübbesinde 14 yamanın olduğu rivayet edilir. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh da şöyle buyurdu. Bana da dünyada 3 şey sevdirildi. 1. Açları doyurmak. 2. Çıplakları giydirmek. 3. Kur'an-ı Kerim okumak. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh da doğru söyledin ya Osman. Bana da dünyada 3 şey sevdirildi. 1. Misafire hizmet. 2. Yazın şiddetli sıcakta oruç tutmak. 3. Düşmanla savaşmak buyurdu. Onlar bu haldeyken Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimize geldi ve ya Resulallah Allahü Teala sizin

0: Sözlerinizi duyunca beni size gönderdi. Bana eğer dünya ehlinden olsam neyi sevdiğimi sormanı emretti dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi seversin ya Cebrail diye sual buyurdu. Cebrail aleyhisselam dalalette olanlara, yolunu kaybetmişlere doğru yolu göstermeyi, Allahü Teala'ya itaat eden ve ondan korkanlara yakınlık göstermeyi ve fakirlere yardım etmeyi severim buyurdu. Yine Cebrail aleyhisselam şöyle buyurdu. Allahü Teala kullarında üç şeyi sever. Bir, başkasının Allahü Teala'nın beğendiği işleri yapmasına imkan vermeyi. İki, işlediği günahlara pişman olduğu zaman ağlamayı. Üç, ihtiyaç vaktinde sabretmeyi. Kim işlerinde aklına güvenip ona sarılır ve Allahü Teala'ya güvenmezse doğruya ulaşamaz. Malı sebebiyle kendisini müstağni gören, kendini başkasına ihtiyacı yok kabul edene malı kâfi gelmez. Gücünü mahluktan alan, mahluka güvenerek kendisini kuvvetli sayan zelil olur. Allahü Teala'yı tanıyan ondan başkasını sevmez. Dünyanın fani olduğunu bilen dünyaya rağbet etmez. Ahireti dünyaya tercih eder ve Allah rızası için amel yapar. Zünnûn-i Mısri Hazretleri buyurdu ki, bir şeyden korkan ondan kaçar. Bir şeye rağbet eden onu talep eder, ister. Yani cenneti isteyen ona yaklaştıran amel yapar. Cehennemden korkan ondan muhafaza edecek amelleri yapar. Zünnûn-i Mısri Hazretleri yine şöyle buyurdu. Dünyadaki ve ahiretteki her hayrın aslı Allah korkusudur. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Malik bin Dinar Hazretleri buyurdu ki, üç şeye, üç şeyle mani ol. Tevazu ile kibre, kanaat ile hırsa, nasihat ile hasede mani ol. Hadis-i şerifte, kadere iman ile haset, bir kulun kalbinde birleşmez buyuruldu. Üftade Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bu menkıbelerden birisini nakledelim. Bir gün Yalova'dan İstanbul'a bir gemi gidiyordu. İstanbul'a yaklaştıkları sırada şiddetli bir rüzgar esmeye, dalgalar gittikçe büyümeye, gemiye şiddetle vurmaya başladı. Dalgaların vuruşundan tahtalar gıcırdıyordu. Gemi koca denizde bir o tarafa, bir bu tarafa yalpalıyor, devrilecek gibi oluyordu. Yolcular ne yapacaklarını şaşırdılar. Herkes geminin bir tarafına birikince tehlike daha da büyüdü. Kaptan yolcuları teskin etmeye çalışıyor ve herkesin yerinde oturmasını tavsiye ediyordu. Herkes birbiriyle helalleşiyor ve şimdiye kadar işlediği günahlarına tövbe ediyordu. Bazıları da kurtulmaları için adakta bulunuyordu. Yolcuların arasındaki bir genç, Fatiha-i Şerife ve İhlas surelerini okuyarak, hasıl olan sevabı, Peygamber Efendimizin, Eshab-ı Kiram'ın, Evliya'nın, alimlerin ve zamanın velilerinden Üftade Hazretlerinin ruh-i şeriflerine hediye etti. Sonra da, ya Hazreti Üftade, himmetinizi, yardımınızı istirham ediyorum dedi. O anda uzaklardan bir karaltı peyda oldu. Yaklaştıkça bunun bir insan olduğunu, suyun üzerinde süratle kendilerine doğru geldiğini gördüler. Onun yürüdüğü yerlerde dalgalar hemen sakinleşiyordu. Nihayet o zat geminin yanına geldi ve gemiyi eliyle bir miktar tuttuktan sonra geminin önünden yürümeye başladı. Yürüdüğü yerlerde deniz durgunlaşıyordu. Bir müddet sonra gözden kayboldu. Kaptan, o kimsenin su üzerinde gittiği istikamete göre geminin dümenini ayarladı. Bir müddet sonra selametle sahile vardılar. Herkes bu hadise karşısında şaşırıp kaldı. Sadece o delikanlı şaşırmamıştı. Yolcular sahile çıktıklarında bir kimse karşılarına çıkıp onlara, "Ey yolcular! Üftade Hazretlerinin selamı var. Sağ olduğum müddetçe bu sırrı kimseye söylemesinler diye bana emretti," dedi. Üftade Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh buyurdu ki, İbadetin tadını şu dört şeyde buldum. 1. Allahü Teala'nın farz kıldığı emirlerini yerine getirmek. 2. Allahü Teala'nın haram kıldıklarından sakınmak. 3. Emri maruf yapmak. 4. Kötülükten nehyetmek ve Allahü Teala'nın gazabından korkmak. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh buyurdu ki, cenneti isteyen hayır işlere koşar. Cehennem ateşinden korkar. Nefsin arzu ve isteklerine tabi olmaktan sakınır. Dünyanın mihnet, sıkıntı yeri olduğunu bilene musibetler hafif gelir. Abdullah İbni Mesud Hazretleri buyurdu ki, dört şey kalbin zulmetindendir. 1. Fazla yediğini aldırmadan yemek. 2. Zalimlerle beraber bulunmak. 3. Geçmiş günahları unutmak. 4. Uzun emel sahibi olmak. Zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemek. 4 şey de kalbin nurundandır. 1. Haram ve şüpheli yeme korkusundan aç kalmak. 2. Salihlerin sohbetinde bulunmak. 3. Geçmiş günahları pişmanlıkla hatırlamak. 4. Emeli kısa tutmak. Hatim-i Esham Hazretleri buyurdu ki, 4 şey olmadan 4 şeyi iddia eden yalancıdır. 1. Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden sakınmadan Allahü Teala'yı sevdiğini iddia eden. 2. Fakirleri ve yoksulları aşağı görerek Resulullah Efendimizi sevdiğini iddia eden. 3. Elinden geldiği halde fakirlere sadaka vermeyerek cenneti sevdiğini iddia eden. 4. Günahlardan sakınmadığı halde cehennem ateşinden korktuğunu iddia eden yalan söylemiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şekavetin alameti 4'tür. 1. Allahü Teala'nın katında adedi, yeri ve zamanı tespit edilmiş olduğu halde geçmiş günahları unutmak. 2. Kabul edilip edilmediğini bilmediği halde geçmiş iyilikleri zikretmek, anmak. 3. Kendisine verilen rızıktan razı olmayıp dünyaya tamah etmek suretiyle dünyada kendisinden yukarıdakilere bakmak. 4. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmeyip salih amel hususunda kendisinden aşağıdakilere bakmak. Allahü Teala buyurdu ki, ben onu dünyadan men etmek ve taat hususunda ona yardım etmek suretiyle onu murad ettim. Fakat o, ona verdiğime rıza göstermemek suretiyle beni istemedi. Ben de onu terk ettim. Ona yardımımı kestim. Saadetin alameti 4'tür. 1. Pişmanlık ve istiğfar etmek suretiyle geçmiş günahları hatırlamak. 2. Kusurlu olduklarını düşünerek, sanki hiç ondan öyle işler meydana gelmemiş gibi kabul ederek, geçmişte yaptığı iyilikleri unutmak. 3. Dini hususunda kendisinden yukarıdakine bakıp ona uymak. 4. Dünya hususunda kendisinden aşağıdakine bakıp Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği nimetlere şükretmek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Asıllar 4 şeydir. 1. İlaçların aslı az yemektir. 2. Edeplerin aslı az konuşmaktır. 3. İbadetlerin aslı günah azlığıdır. Zira günahlar Allahü Teala'ya tazim olan ibadetleri yok eder. 4. Maksat ve muratların aslı sabırdır. Denilir ki sabırla murad edilen istenilen şeye kavuşulur. Takva ile demirler yumuşar. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri buyurdu ki: Hikmet ehlinden birisinin topladığı 40.000 sözden 3 tanesi şudur: Malına güvenme. Malım var da bana artık bir sıkıntı ve helak gelmez deme. Mideni tıka basa doldurma, faydası olmayan ilmi toplama. Hatim-i Esam Hazretleri buyurdu ki, 4 şeyin kıymetini 4 kimse bilir. Gençliğin kıymetini yaşlılar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini vefat etmiş olanlar, afiyetin kıymetini bela ve musibete uğrayanlar bilir. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh buyurdu ki, amellerin en zoru şu 4 haslettir. 1. Gazap zamanında affetmek. 2. İhtiyaç vaktinde cömertlik yapmak. 3. Yalnız başına ve yanında kimse yok iken haramlardan sakınmak. 4. Zulmünden korktuğu veya affını ve ihsanını umduğu sultanın yanında hakkı söylemek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetime öyle bir zaman gelecek ki, 5 şeyi sevecekler, 5 şeyi unutacaklar. Dünyayı sevecekler, onunla meşgul olacaklar, ahireti unutacaklar. Onun için salih amel yapmayı bırakacaklar. Evlerini sevecekler, onun ziynetiyle meşgul olacaklar, kabirlerini unutacaklar. Onları aydınlatacak salih amel yapmayı terk edecekler. Malı sevecekler, onu yığmak için çalışacaklar, fakat onun hesabını unutacaklar. Allahü Teala'nın o mal yüzünden kendisini hesaba çekeceğinden gafil olurlar. Çünkü helal malın hesabı, haramın azabı vardır. Çoluk çocuklarını severler, cennetteki hurileri unuturlar. Nefislerini severler, Allahü Teala'yı unuturlar. Nefislerinin isteklerine uyup Allahü Teala'nın emirlerini terk ederler. Onlar benden uzaktırlar, ben onlardan uzağım. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin ve iki cihan saadeti versin. Amin.
1: Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasından koşmaktır. Bugünkü konumuz suizan haramdır. Sevgili dinleyiciler, suizan bir kimseyi kötü zannetmek demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, suizan etmeyiniz. Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez. Bir müminin günah işlediğini zannetmek suizan olur. Kalbe gelen düşünce suizan olmaz. Eğer kalp o tarafa meylederse suizan olur. Kimseye suizan etmemeli demek yanlıştır. Müslümana suizan etmemeli demelidir. Yani Müslüman olduğunu söyleyen ve küfre sebep olan bir sözde ve işte bulunmayan kimsenin bir sözünden veya işinden hem imanı olduğu hem de imansız olduğu anlaşılırsa imanlı olduğunu anlamalı, dinden çıktı dememelidir. İnsanları suizandan kurtarmak için töhmet yerlerinden uzak durmalıdır. Onların dedikodularına kendisi sebep olduğu için işleyecekleri günaha ortak olur. Peygamber Efendimiz hanımıyla konuşurken oradan geçmekte olan adama buyurdu ki, "Bu benim zevcemdir." Adam dedi ki, "Ya Resulallah, sizden de mi şüphe edilir?" Kan insanın damarlarında dolaştığı gibi, şeytan da insana nüfuz eder, kalbine şüphe sokar. Başkalarının suizanına sebep olacak hareketlerden kaçmalıdır. Salih bir kimse, şişeyle evine bir şey getirirken, şişeyi kapalı bir torba içine koymalıdır. Böyle yapmayıp da bir gazete kağıdına sararak açıktan getirirse, suizanına sebep olabilir. Acaba içki mi diyenler çıkabilir. Böyle şüphe uyandıracak hareketlerden uzak durmalı, başkalarının kendisi hakkında dedikodu etmesine sebep olmamalıdır. Bir adam bir kadınla şüphe uyandıracak şekilde konuşuyordu. Hazreti Ömer adamın yanına varıp öfkeli şekilde bakınca adam dedi ki, "Bu benim hanımımdır." Hazreti Ömer o zaman buyurdu ki, "Hanımınsa ne diye şüpheyi üzerinize çekecek şekilde konuşuyorsunuz?" İslam alimleri bir Müslümanın bir sözünden veya bir işinden 100 şey anlaşılsa, bunlardan 99'u küfre sebep olsa ve biri Müslüman olduğunu gösterse, bu bir şeyi anlamak, ona kafir damgası vurmamak lazımdır buyurmuşlardır. Değerli dinleyenler, Allah-u Teala'ya da suizan etmemelidir. Günahının affolunmayacağını zannetmek, ona suizan olur. Şartlarına uygun tövbe yapılınca, her türlü günahı muhakkak affeder. Dilerse küfürden başka günahları tövbesiz de affeder. Hadis-i Kudsi'de, "Kulum beni nasıl zannederse, ona zannettiği gibi muamele ederim." buyuruldu. Kabul edeceğini ümit ederek tövbe edeni affeder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, "Allah-u Teala'ya hüsn-i zan ediniz." Allah-u Teala'ya hüsn-i zan etmek ibadettir. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki, kendisine hüsn-i zan ederek yapılan duayı elbette kabul eder. Kıyamet günü Allah-u Teala bir kulunun cehenneme atılmasını emreder. Cehenneme götürülürken arkasına dönerek, "Ya Rabbi, dünyada sana hep hüsn-i zan ettim" deyince, "Onu cehenneme götürmeyiniz. Kulumu bana olan zanlı gibi karşılarım" buyurur. Peygamber Efendimiz ölüm halinde olan bir gence sorar. "Kendini nasıl buluyorsun?" "Günahlarımdan korkuyor fakat Allah'tan ümit kesmiyorum." Bu korkuyla ümit şu ölüm anında kimde bulunursa Allah-u Teala ona umduğunu verir ve onu korktuğundan emin kılar. bir İslam alimi talebelere alametlere bakarak bir hadise hakkında kat'i hüküm vermek doğru değildir diyerek şöyle bir misal verir. Evinize giderken bir köpek burnunda yoğurt bulaşığı olduğu halde evden çıkarken görülse, eve girildiğinde de yoğurt çanağında köpeğin burnu girecek kadar oyuk olsa, muhakkak bu köpek bu yoğurda burnunu sokmuştur diye kat'i bir hükümde bulunmak doğru değildir. Talebenin birisi bu alime itiraz mahiyetinde, bu köpeğin bu yoğurda burnunu soktuğu apaçık meydandayken niye kat'i hüküm verilmezmiş diye düşünür. Hocası talebenin bu düşüncesini anlayıp bir hadiseyle meseleyi açıklamak isteyerek, şu koyunu şehrin kenarında kes getir, pişirip yiyelim der. Talebe koyunu şehrin kenarına götürüp keser. O anda sıkıştığından elinde bıçakla çalıların arasına defi hacet için gider. O sırada şehirde bir kişi bıçaklanır, bıçaklayan şahıs kaçar. Zaptiyeler kaçan şahsı ararken çalıların arasında gizlenir halde bu talebeyi görünce şüphelenip yanına varırlar. Elinde bıçak ve kan izlerini görünce suçlu zanlıyla alıp nezarete götürürler. Talebe nezarette biraz sıkıntı çeker. Mahkeme huzuruna çıkarılır. Zamanın kadısı ifadeleri dinledikten sonra kararını açıklar. Her ne kadar maznunun çalılıklar arasında gizlenmesi, elinde bıçak ve kan izlerinin bulunması hadiseyi onun işlediği şüphesini kuvvetlendiriyorsa da, bıçakladığına dair şahit olmadığı için beraatine karar verilmiştir. Talebe suizan etmenin cezasını hapse mahkum olmak korkusu içinde birkaç gün nezarette kalarak ucuz bir şekilde atlatmış olur. Alametlere göre karar vermenin muhakkak doğru olmayacağını anlar. Bu hadise ona ders olur. Hocasına yaptığı suizanlığına tövbe ederek bir daha kalben de olsa itirazda bulunmayacağına kendi kendine söz verir. Allahü Teala cümlemizi suizandan muhafaza buyursun.

0: Hazreti Ali Efendimiz buyuruyorlar ki, insan söylemediği sözün hakimi, söylediği sözün mahkumudur.
1: Şiirlerle menkıbeler. Mü'min nasıl olur? Haris el-Muhasibi vardı ki evliyadan, muhasebe ederdi nefsini hiç durmadan. O nefsinden pek fazla hesap soruyor diye, Muhasibi lakabı verildi bu veliye. Buyurdu, halis mü'min dönmüştür Mevlasına. Bakmaz hiç başkasının kusur ve hatasına. Bütün dünya birleşip kötüleseler onu, o yine hiç üzülmez, dert etmez asla bunu. Zira o ilgisini kesmiştir insanlardan. Ne derlerse desinler, etkilenmez onlardan. Yalnız bakar Rabbinin sevip sevmemesine. Üzülmez insanların onu zemmetmesine. Yine bütün insanlar methetse kendisini, sevinmez bunlara da, hiç çekmez ilgisini. Zira o insanlara dönüp de bakmaz ki hiç. Onların kendisini methinden duysun sevinç. Dediler ki, efendim, veliler neden acep? Bütün varlıklarıyla dünyadan kaçtılar hep. Buyurdu ki, bir kişi bağlanırsa dünyaya, düşer o çeşit çeşit meşakkat ve belaya. Sararsa bir insanı dünya meşguliyeti, gafil olur, unutur ölüm ve ahireti. Dünyanın türlü türlü dert ve telaşesinden, uzaklaşır ölüm ve azap endişesinden. Dünya ile ne kadar olursa alakadar, Hak Teâlâ'dan dahi uzaklaşır o kadar. Halbuki terk ettikçe aksine bu dünyayı yakın bulur kendine Allahü Teala'yı. Bir kimsenin çok ise dünyalık meşgalesi, uzun sürer mahşerde onun hesap vermesi. Hem de Allah dünyaya sinek kanadı kadar bir kıymet vermemiştir. Öyleyse neye yarar? Velakin dünya nedir? Yanlış bilir çok insan. Zanneder ki çalışmaz, tembel olur Müslüman. Dünya şu şeylerdir ki sebep olur gaflete, haktan uzaklaştırıp sürükler felakete. Dediler ki, efendim, nedir şükrün hikmeti? Buyurdu ki, Allah'tan bilmektir her nimeti. Bir iyilik yaparsa eğer sana bir insan, bil ki Hak Teâlâ'dan geldi sana o ihsan. Dediler ki, en akıllı acep hangi insandır? Buyurdu ki, dünyaya gönül bağlamayandır. Bir kişi ki dünyaya vermez hiç ehemmiyet, aklının çokluğuna budur bariz alamet. O yüzünü tamamen döndürmüştür Allah'a. Bilir ki hakiki dost odur, yoktur bir daha. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan, düşünür ki ecelim gelebilir an be an. Dediler ki, nasıldır acaba güzel ahlak? Buyurdu ki, o kişi davranır hep yumuşak. Öfke ile gadaptan kaçınır katiyetle ve herkese davranır şefkat ve merhametle. Bilir ki yumuşaklık zinetidir müminin. Sertlik gösterense olur kaba ve çirkin. Çok taat yapmasa da güzel ahlak sahibi devamlı sevap alır, ibadet yapmış gibi.

Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyuruyorlar ki, her denizin kenarı, sonu, her günün gecesi vardır. Peşinden gece gelmeyen gün, kıyamet günü.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Derzeciler, gazetelerde neler var onları bir görelim. Türkiye Gazetesi, kumar oynayana ceza, yasa dışı bahis artık sadece oynatanlar yanmıyor diyor. 1 milyon euroluk fezleke haberi var. Özel dosyası, meclise havale ve Trump-Netanyahu savaşı başladı. Kahrolası bir delisin diyor. Tabii kahrolası değil, daha ağır bir küfür ediyor değerli izleyiciler. Ve iki ihanetin ülkeye bedeli 351 milyar dolar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akit'e bakalım, hainlere selam çaktı diyor. Özgür Özel'le ilgili haber var ve CHP arınsın durulsun çağrısı Bahçeli'den. Milliyet kurultay Arap saçı diyor. Değerli izleyiciler, yine CHP'de mutlak butlan sonrası ortaya çıkan genel durum manşetlerde. Skandallar asla mazur görülemez diyor Erdoğan da. Yeni Şafak yine Erdoğan başlıkta emaneti ganimet görenlerle mücadele edeceğiz diyor. Ve CHP'nin yeni yönetimi belli olduğu da bir diğer haber. Ve Sabah, kamu kaynakları kimsenin malı değil. Özel ve beş vekile rüşvet fezlekesi bir diğer haber. Hürriyet'e bakalım. Yargıtay'a acil çağrı var diyor değerli izleyiciler. Klasik otolarına yeni ev yapıyor başlık bir haber ve kamu malına dokundurtmayız da Cumhurbaşkanı Erdoğan haberleri sözleri de Hürriyet'in manşetinde. Akşam 1 milyon dolar rüşvete, 1 milyon euro rüşvete fezleke başlığını atmış. Trump zirveye geliyor diyor NATO'ya ve kamu kaynağı ganimet değildir bir diğer haber. Ekonomiye bakalım. Hane halkı gıdadan kıstı, kiraya harcadı diyor. Derdeciler, kullanat kaybı 25 trilyon euro ve gelir desteği takvimi hızlandı. Ekonomideki haberler. Birçok önemli haberimiz var. Hepsini tam 3 saat boyunca sizlere aktaracağız değerli izleyiciler. Olması gereken etiketiyle görüşleri bize yazın. Tweetleriniz ekranlara gelsin. Başlayalım.
1: Bitcoin sert düştü. %2,4'e varan gerilemeyle 68 bin dolar seviyesine indi. Az sonra. Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme yarın Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddede yer alan süresiz olarak ifadesinin iptal istemini görüşecek. Az sonra. Fenerbahçe'de pazar günü seçim heyecanı yaşanacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı seçim transfer düellosu şeklinde geçiyor. İki başkan adayı da 12 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek için yıldız isimlerle anlaşma sağladı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına göndermede bulundu. Yerel yönetimler merkezi skandallar mazur görülemez dedi. Erdoğan, kamu personeline tahsis edilen malı kimsenin babasının malı gibi kullanamayacağını belirtti.
3: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.
4: CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk soruşturmalarına dikkat çekti. Yaşanan skandallar mazur görülemez dedi.
3: Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu harcamalarını denetleyen Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Yolsuzluk ve israf uyarısında bulundu.
3: Makamı, ünvanı, mevkii ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.
4: Erdoğan belediye kaynaklarının birilerinin ikbal hesapları için kullanılamayacağını vurguladı.
3: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin varlık gayesi adalettir dedi. Geçmişte yaşanan savrukluğun bedelini çok çektik ifadesini kullandı.
3: SSK'nın nasıl batırıldığını, bankaların içinin, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını hiçbirimiz unutmadık.
4: Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'ye maliyetinin 350 milyar dolardan fazla olduğunu vurguladı. Vesayet odakları ile mücadelenin süreceğini açıkladı.
3: Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. En son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır.
2: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. 18 kişilik MYK listesi açıklandı. Listeyi parti sözcülüğüne getirilen Müslüm Sarı duyurdu. Sarı, delegeler imza da verse hukuken kurultay toplanamaz dedi. CHP grubunda hain Kemal slogan atanların CHP'li olduğunu düşünmek istemediğini söyledi. CHP'lilerse gerekli işlem yapılır mesajı verdi.
5: Kesinleşmemiş olan bir karar. Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil.
6: Kurultay yapılamaz dedi. Hain sloganlarına tepki gösterdi. Eğer CHP'lilerse gereken yapılır mesajı verdi. CHP'nin yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıkladı.
5: Genel başkanımızla beraber 19 kişilik bir genel başkan yardımcıları heyeti, yani bir merkez yürütme kurulumuz var.
6: CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu genel sekreter oldu. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal örgütten sorumlu olacak. Bülent Kuşoğlu da saymanlığa getirildi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden de sorumlu olacak. Semra Dinçer, Deniz Demir, Profesör Doktor Ali Rıza Erbay, Cemal Canpolat, Necdet Saraç, Yıldırım Kaya, Hasan Efe Uyar, Berhan Şimşek, Devrim Barış Çelik, Ahmet Hakan Uyanık, Nefaf Bilek, Adnan Demirci, Tahsin Tarhan, Gamze Akkuş genel başkan yardımcılığına atandı. Yeni yapılanmada ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri birimleri doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibi yeterli sayıda delegeden imza toplarsa kurultay yapılır mı sorusuna cevap verdi. Hukuken mümkün değil dedi.
5: Kesinleşmemiş olan bir karar. Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil.
6: Sarı, CHP Meclis Grup toplantısında atılan hain Kemal sloganlarına sert tepki gösterdi.
5: Bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
2: CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Uşak, eski belediye başkanı Özkan Yalım ile iş tutan Turgut, iş insanı Turgut Koç, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.
7: Aldım yanıma canımdan çok sanırım, sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
6: Rüşvet soruşturmasından tutukluydu. İş insanı Turgut Koç'la birlikte CHP 38. olan kurultay soruşturmasında ifade verdi.
8: Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
6: Mutlak buttan kararıyla iptal edilen CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle tutuklanan CHP Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında 3 kez ifade vermişti. Yalım, 38. olan kurultaya dair yeniden ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Yalım, Özgür Özer'in genel başkanlığını desteklemek için delegelerle görüştüğünü ve imza topladığını öne sürmüştü. Bazı delegelerin çocuklarının da CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiğini savunmuştu.
7: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yolladım.
6: Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Özkan Yalım, iptal edilen kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini, 40'a yakın ilde delegelerle birebir görüştüğünü, yaklaşık 700 delegeyi telefonla arayarak destek istediğini söyledi. İfadenin bu bölümü de çok dikkat çekiciydi. Yalım, 115 delegenin kurultaydan önce yazılı şekilde iradesini ortaya koyarak Özgür Özel'i destekleyeceklerine dair imza verdiğini, bizzat kendisinin topladığı imzalı belgelerin CHP'li Selin Sayek Böke'ye teslim edildiğini söyledi. Yalım, delegelerin yakınlarına sağlanan istihdama da değindi. Parti içindeki koordinasyon merkezinde işe alım süreçlerinin değerlendirildiğini söyledi. Merkezin genel koordinasyonunun Veli Ağbaba, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü belirtti. Özkan Yalım, Özgür Özel'e verdiği 1 milyon lirayı da tekrar dile getirdi.
8: Çocuğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
6: Yine CHP delegesi olan Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Koç da kurultay soruşturmasında ifade verdi.
2: Muhittin Böcek adaylık için 1 milyon euro verdiğini itiraf etti. O iddia CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili hakkında fezleke sürecinin kapısını araladı. Antalya'da yürütülen soruşturma Ankara'ya taşındı.
9: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?
4: 1 milyon euro istediler verdim iddiası, HTS kayıtları, baz verileri, tanık ifadeleri, Özgür Özel ve 5 milletvekiliyle ilgili yolsuzluk fezlekelerinin önünü açabilecek Antalya'daki dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
10: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder.
4: 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecindeki para talebi iddiaları yargıya taşındı. Görevden el çektirilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
9: O rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için özür diliyorum.
4: O dosyada Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. CHP Genel Merkezi adına kendisinden 1 milyon euro talep edildiğini söyledi. Parayı Ankara'ya götürerek teslim ettiğini belirtti.
9: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
4: Muhittin Böcek de oğlunun itiraflarını doğruladı. Dosyada Özgür Özel ile CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezlekeye dönüşebilecek değerlendirmeler bulunduğu ifade ediliyor.
10: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
4: Milletvekilleriyle ilgili soruşturmada yetki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında. Bu yüzden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Ankara'ya gönderdi.
9: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası CHP'de yaşananları değerlendirdi. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz dedi. Bahçeli temyiz başvurusuna ilişkin olarak da Yargıtay'a kararını hızlı ver çağrısı yaptı.
11: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
4: Mutlak butlan kararı sonrası CHP içinde yaşanan ayrışmayı değerlendirdi. Temyiz başvurusunun yapıldığı Yargıtay'a kararını bir an önce ver çağrısında bulundu.
11: Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki gelişmeler vardı.
11: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
4: Bahçeli provokasyon uyarısında bulundu.
11: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
4: MHP lideri CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarını da değerlendirdi. CHP arınmalı ve durulmalı dedi.
11: Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı. Toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
4: Bahçeli, iç politikada yaşanan gerilimlerin terörsüz Türkiye hedefinin önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti.
11: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel açtık, mesafe aldık.
4: Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi daha da ileriye taşımak için çalışacağını belirtti.
11: Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
4: Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında süren barış müzakerelerine de değindi.
11: Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar için düğmeye basılıyor. Meclisin tatile gireceği 15 Temmuz tarihinden önce 9 maddelik bir çerçeve yasa çıkarılması planlanıyor. Yasayla silah bırakanların hangi şartlarda düzenlemeden faydalanacağı, suç işleyen işlemeyen ayrımını nasıl yapılacağı netleştirilecek.
12: Raporun çizdiği perspektif çerçevesinde süreçle ilgili çalışmaların ivme kazanmasında fayda olduğu kanaatindeyiz.
4: Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak yasal düzenleme geliyor. Bu kapsamda 9 maddelik çerçeve yasa çıkarılacak.
13: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor.
4: Düzenlemenin meclisin tatile gireceği 15 Temmuz tarihinden önce çıkarılması hedefleniyor. Yasayla silah bırakanların hangi şartlarda düzenlemeden faydalanacağı yer alacak. Suç işleyenlerle işlemeyenlerin ayrımı yapılacak.
13: İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
4: Yasayla dönüşler için bir yıllık süre öngörülüyor. Gelenlere suç işlemeseler bile adli kontrol şartı uygulanacak. Bu kişilere ayrıca 5 yıl siyaset yasağı gündemde.
14: Başlanan bir iş yarım kalmaz. İnşallah bu iş yarım kalmayacaktır.
4: PKK da bu süreçte silah bırakma konusunda yeni ve somut adımlar atacak.
13: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
4: Terör örgütünün 200 civarında olan sözde yönetici kadrosu Türkiye'ye gelemeyecek.
14: Ben bu konuda meclis başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu zaten icra ediyorum, icra etmeye devam ederim.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın geçen ay yaptığı telefon görüşmelerinde de bu konunun gündeme geldiğini ve Trump'ın zirveye katılacağını ifade ettiğini söyledi.
13: ...2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
4: Ankara Temmuz ayında tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en güçlü askeri ittifakının liderleri Türkiye'de bir araya gelirken zirvenin en dikkat çeken ismi ise ABD Başkanı Donald Trump olabilir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'da Bloomberg TV'ye verdiği röportajda Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı.
15: Bildiğimiz kadarıyla katılacak.
4: Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump'ın geçen ay birden fazla kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her görüşmede zirveye katılacağını ifade ettiğini aktardı.
15: Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birkaç defa telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve her defasında katılacağını ifade etti.
4: Bakan Fidan, Washington yönetiminin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü de vurguladı. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerine savunma harcamalarını artırmaları ve güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeleri yönünde baskı yaptığını söyledi. Avrupa ülkelerinin de bu çağrıya karşılık vermeye başladığını kaydetti. Öte yandan Fidan, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere de değindi. Türkiye'nin sürece destek verdiğini belirten Fidan, tarafların ateşkesin sürdürülmesi konusunda samimi çaba gösterdiğini söyledi. Ancak İsrail'in bölgedeki adımlarının süreci riske atabileceği uyarısında bulundu.
15: Amerikalıların ve İranlıların samimi oldukları konusunda bir güvenim var. Ateşkes istediklerini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içtenlikle arzuladıklarına inanıyorum. Ancak İsrail'in niyetlerinden ve attıkları adımların doğurabileceği sonuçlardan emin değilim.
2: Tam 180 milyar liralık, yani 4 milyar dolarlık kara para çarkı çökertildi. 20 ilde eş zamanlı yapılan şafak baskınlarında 59 şüpheli gözaltına alındı.
16: Yasa dışı bahis, sanal kumar, şike gerçekten bu toplumun kanayan yarısı. Yani burada aileler yıkılıyor. Gençlerin umutları yıkılıyor. Ben bunu gördüm. İntihar edenler var. İşte çoluğunun çocuğunun rızkını buraya verenler var.
4: Yasa dışı bahis ağı çökertildi. 4 milyar dolar, yani tam 180 milyar liralık para hareketi belirlendi. Soruşturma süreci 2021'de başladı. Teknik ve fiziki takiple kapalı devre bahis sistemi ortaya çıkarıldı. Para transferlerinin tekel büfeleri ve taksiciler üzerinden yürütüldüğü anlaşıldı. 20 kişi hakkında işlem yapıldı.
16: Yani Türkiye'de özellikle burada sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımdan suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesap gönderen bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayan suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz.
4: Yargı işin peşini bırakmadı. Dijital materyaller ve banka hesapları analiz edildi. İkinci dalga 5 yıl sonra geldi. 32 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli itirafçı oldu. Örgütün hiyerarşik yapısı, yöntemleri, suçtan elde edilen gelirlerin kripto cüzdanlarıyla nasıl aklandığını anlattı. Bu bilgiler sonucu 4 milyar dolar, yani 180 milyar liralık para hareketi tespit edildi.
16: Sanal kumar konusunda bizim mücadeledeki kararlılığımız sonuna kadar devam edecek.
4: Bu kez 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 82 şüpheliden 59'u yakalandı. Şüphelilerden bir kısmının yurt dışından ve cezaevinden örgütsel faaliyetleri sürdürdüğü anlaşıldı. Bazı finans kuruluşları hakkında da inceleme başlatıldı.
2: Süper Lig maçlarına kaçak yayımladığı ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği öne sürülen Selçuk Sports isimli internet sitesinin sahibi tutuklandı.
6: İnternet sitesi üzerinden ücretli abonelik karşılığında kaçak maç yayımlanıyor, yasa dışı bahsi imkan sağlanıyordu. Gözaltına alınan o sitenin sahibi tutuklandı. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin talimatı doğrultusunda Selçuk Sport isimli internet sitesine yönelik operasyon yapılmıştı. Süper Lig maçlarının yetkisiz yayımlandığı ve yasa dışı bahis sitelerinin de reklamının yapıldığı sitenin sahibi Selçuk Yılmaz, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı. İstanbul'a sevk edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine yollandı.
2: Eski futbolcu Ümit Karan da uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Karan hakim karşısına çıktı, ilk duruşmada tahliye edildi.
17: Bekliyor muydunuz?
18: Hiç beklemedim.
4: Hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Eski futbolcu Ümit Karan ilk duruşmada tahliye edildi.
17: 2015 yılından bir dosyam vardı ve bugün avukatlarımla beraber adliyede işlerimi hallettim.
4: Eski futbolcu Ümit Karan da uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasındaydı.
18: Olmayan delillerle...
4: Hazırlanan iddianamede Karan'a uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu yöneltilmişti. İddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. İlk duruşma görüldü. Karan hakim karşısına çıktı. Ayrıldığı eski sevgilisinin intikam planı yaptığını, bu nedenle suçlamalarla karşı karşıya kaldığını savundu. Beraatını istedi. Eski sevgilinin de tanık olarak dinlendiği duruşmada mahkeme Ümit Karan'ın tahliyesine karar verdi.
2: Dünya ünlü rapçi Travis Scott konserinden çıkan turisti dolandırdığı öne sürülen taksicinin yaptığı yanına kar kalmadı. 300 liralık mesafe için turistin kartından 7300 lira çeken taksiciye 141.500 lira ceza kesildi. Şüpheli taksici dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
19: Can you say 50 euro?
20: Yes, this one.
19: For 10 minutes?
20: Yes, I am speak tip 50 euro. You okay? I am come back.
19: Okay. 7300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like destroyed.
4: 300 liralık yola 7300 lira aldı. O taksiciye ağır ceza kesildi. Dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
19: It said 7300 lira on the thing. I don't know why. When he said 50 euro.
4: İstanbul'da taksi terörü bu kez yabancı bir sosyal medya fenomenini hedef aldı. Ünlü rapçi Travis Scott'ın etkinliğinden çıkan ABD'li içerik üreticisi Beyoğlu Tersane Caddesi'nden taksiye bindi. Taksici 5 kilometrelik yol için 50 euro talep etti.
20: CVK Park Bosporus.
19: Yes.
20: This one bro. You're working 50 euro. Okay?
19: Okay.
4: Taksimetre açmayan şoför talep ettiği parayı da almadı. Turistin kartını kullanarak hesabından 7300 lira çekti.
19: 7300 lira? I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like destroyed. Lira to USD. I'm a look.
21: One.
4: Görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında taksi şoförü Hayrettin Arguç gözaltına alındı. Savcılık ifadesinde suçlamaları reddeden Arguç, dolandırıcılık yapmadığını öne sürdü.

0: ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakereleri askıya aldığı iddialarını yalanladı. Görüşmeler devam ediyor dedi. Sözlerine devam etti.
1: İran'la ABD'nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair çıkan haberler gerçek değil. Aramızdaki görüşmeler 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, 1 gün önce ve bugün de dahil olmak üzere aralıksız devam etmektedir.
0: ABD-İran arasında müzakereler devam ederken İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldırısı sonrası İran görüşmelerinin askıya alındığını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump'tan tam tersi açıklamalar geldi. Trump, İran'la anlaşmanın zamanı geldiğini söyledi.
1: İran'a da söylediğim gibi bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi. Bunu 47 yıldır sürdürüyorsunuz ve bunun daha fazla devam etmesine izin verilemez.
0: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Rubio, İran'ın daha önce reddettiği konuları görüşmeye açtığını söyledi.
2: Şimdi görüşmeler yürütüyoruz. Ancak bunlar örneğin İsviçre ile görüşme yürütmeye benzemiyor ve çok farklı. Ne yazık ki arabulucular gerekiyor. Benim hatırladığım kadarıyla İran ilk kez bir ay hatta bir yıl önce nükleer müzakerelerde adını bile anmayı reddettiği bazı konuları görüşmeyi kabul etmiş durumda.
0: Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a karşı agresif bir tavır aldığını açıkladı.
2: Bölgedeki bazı müttefiklerimiz ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü operasyonlar konusunda son derece agresif bir şekilde işbirliği yaptı. Bunun en somut ve en net örneği Birleşik Arap Emirlikleri.
0: İran'sa bölge ülkeleriyle diplomasi terapiğini sürdürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati bölgesel gelişmelerle bölgedeki gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik süreçleri ele aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik açıklama yayımladı. Açıklamada tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için kurduğu Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'nin sistemine başvurarak geçiş izni alması gerektiği aktarıldı. Sistemin talepleri incelediği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği kaydedildi.
3: Amerika ile İran tam anlaşacakken Lübnan'a saldırı başlatan işgal devleti, Başbakanı Benjamin Netanyahu sonunda azarı işitti. Axios haber sitesine göre Trump, küfürlü telefon konuşmasında Netanyahu'ya herkes senden nefret ediyor diyerek Lübnan'a saldırıyı durdurmasını istedi.
4: Lübnan saldırılarıyla ABD-İran müzakere sürecini sabote eden İsrail, ABD'den tarihi bir tepki aldı. ABD merkezli ve İsrail'e yakın Axios haber sitesi önemli bir iddiaya yer verdi. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayarak Lübnan'a saldırı başlattığı için azarladı. Trump küfürlü telefon konuşmasında Netanyahu'nun Beyrut'un güneyine yönelik saldırı tehditlerine de sert tepki gösterdi. Axios'a göre Trump şöyle dedi. Sen delisin. Ben olmasaydım hapiste olurdun. Ben senin siyasi hayatını kurtarıyorum. Şu anda herkes senden nefret ediyor. Herkes İsrail'den nefret ediyor ve bunun sebebi sensin. Konuşmada Trump Netanyahu'ya Beyrut'u bombalamasının İsrail'in uluslararası alanda daha fazla yalnızlaşmasına yol açacağını söyledi. Axios ayrıca Trump'ın telefonda iradesini Netanyahu'ya kabul ettirdiğini iddia etti. ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamada Netanyahu'yla çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söylemişti. Trump daha sonra yaptığı bir paylaşımda Beyrut'a hiçbir güç gitmeyecek, oraya gitmekte olan birlikler de geri çekildi demişti. İran'la anlaşmak istediğini artık gizlemeyen ABD Başkanı önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini de söyledi. İran pazartesi günü kritik bir adım atarak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları durana kadar ABD ile görüşmeleri durdurduğunu açıklamıştı.

0: Bitcoin'de çok sert bir düşüş gerçekleşti. %2.4'e varan gerileme ile bir Bitcoin 68 bin dolara kadar düştü.
1: Kripto para piyasaları artan jeopolitik gerilimlerden ve strateji şirketinin satış hamlesinden etkilendi. Değer kaybeden Bitcoin haftalar sonra ilk kez 70 bin doların altına düştü. Bitcoin Avrupa piyasalarının açılışında %2,4'e varan düşüşle 68 bin dolara kadar düştü ve 8 Nisan'dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Dijital paralar genel olarak değer kaybetti. Ether, Solana ve diğer dijital varlıklar da düştü. Kripto para piyasalarında 320 milyon dolar silindi. Analistlerin bu düşüşün yapısal bir değişimi işaret ettiğini belirtti.
0: Giresun'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen heyelan yürekleri ağza getirmişti. AFAD'ın yaptığı incelemelerin ardından 33 konut tedbir amaçlı tahliye edildi. Karadeniz'de korkutan görüntüler ve bölgedeki son durum ekranlara geliyor.
2: Bütün yine böyle geliyor.
3: Günler süren yağmur heyelanı getirmiş, toprak adeta yer değiştirmişti. Tam 33 ev tahliye edildi. Giresun'da yer adeta yerinden oynamıştı. 18 Mayıs'ta etkili olan sağanak yağışlar Bulancak'ta alarm vermiş, Bayındır köyünde dev bir heyelan meydana gelmişti. Yaklaşık 50 bin metrekarelik alan adeta yer değiştirmişti. Evler risk altındaydı. Karar gecikmedi. 16 konut Bayındır köyünde, 11 konut Kovanlık'ta, 6 konutta Soğuk Su Mahallesi'nde boşaltıldı. Toplam 33 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.
4: Buranın gerçekten tehlikeli olduğunu, evlerde durulamaz raporu vererek gittiler.
3: Şimdi gözler yeni risk analizlerinde. Uzman ekipler bölgenin detaylı haritasını çıkarmak için çalışma yürütüyor.
2: Bütün yine böyle geliyorsunuz.
5: Sağ olun.
0: Evet, bu saat dilimini tamamladık. Araya gidelim. 10 dakika sonra devam edeceğiz.
6: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
3: Emincan Kocabaş, asrın felaketine Malatya'da yakalanmış, 6 Şubat 2023'teki afette 27 yaşında hayatını kaybetmişti. Yeni voleybol sezonu Altyapılar Türkiye Şampiyonası milli sporcunun adıyla açıldı.
7: Eskişehirli milli sporcumuz olan Emincan'ın da isminin bu festivale verilmesi, kendisinin Eskişehirli olması ve Emincan'ın da bu turnuvada isminin verilmesi vefa bir örneğidir.
3: Altyapılar Türkiye Şampiyonası Emincan Kocabaş sezonunun açılışı Eskişehir'de gerçekleştirildi. Açılışa kent protokolü, sporcular ve çok sayıda voleybol sever katıldı. Emincan Kocabaş'ın anne babası olan Nursel ve Bülent Kocabaş çifti de oradaydı.
8: Oğlumun adını vermesine çok duygulandım, çok onur duydum. Çok teşekkür ederim.
9: Onurlandırdılar, gururlandırdılar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum.
3: Törende ilginç anlar da yaşandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri voleybol sahasına geçti. Servis vuruşu yapmayı denedi. Ancak topa istediği gibi vuramayan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın azmi ve denemeleri herkesi gülümsetti.
10: Ceketten dolayı yoksa...
3: Şampiyona 2-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Genç rapçi hayatını kaybetti. Kardeşi acı haberi ihmal iddialarıyla duyurdu. Ayşe olarak tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler'in ölümüne Behçet hastalığı mı sebep oldu? Bu hayatım sensiz, bakışında yersiz haller var. Şarkıcı bir süre önce geçirdiği kulak enfeksiyonu ve yüz felci nedeniyle ameliyat oldu. Ardından taburcu edildi ama kısa süre sonra tekrar fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç rapçi kurtarılamadı. Acı haberi kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu. Tedavi sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Ablasının kortizonu bir anda bıraktırdıkları için vasküliti tetiklendiğini söyledi. İlk acile gittiklerinde yan etki diyerek geri çevrildiklerini iddia etti. Kardeşi ayrıca 4 gün boyunca ablasına teşhis konulamadığını belirtti. Ablasının ilk günden beri Behçet hastalığı olabileceğini dile getirdiğini ancak bu ihtimalin dikkate alınmadığını savundu. Ölümünden bir gün önce Behçet teşhisi konulduğunu ileri sürdü.

0: konuya ilişkin hastaneden herhangi bir açıklama yapılmadı.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
0: Şimdi reklamlar.
3: Doğada ne varsa Zevran'a da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
6: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.

0: A Milli Takım'ın günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz tam 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. Milli Takım'da Amerika'ya gitti. Onunla ilgili haberi biraz erken verdiğimi söyleyeyim. Hemen öne çıkan başlıkları ekranlarınıza getirelim. Sonra gündeme geçelim değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına göndermede bulundu. Yerel yönetimler merkezi skandallar mazur görülemez dedi Erdoğan. Kamu personeline tahsis edilen malı kimsenin babasının malı gibi kullanamayacağını belirtti. Ve Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı belirledi değerli izleyiciler. 18 kişiden oluşuyor MYK. Müslüm Sarı sözcü oldu. Delegeler imza da verse hukuken kurultay toplanamaz dedi. CHP grubunda hain Kemal sloganı atanların CHP'li olduğunu düşünmek istemiyorum dedi. CHP'lilerse de gereken işlem yapılır dedi. Ve Bahçeli değerli izleyiciler, dün MHP grubunda konuşan Devlet Bahçeli de süreci ilişkin konuştu ve Yargıtay'a çağrıda bulundu. Yargıtay'ın kararını hızlı vermesini istedi ki zaten Yargıtay kararını verdikten sonra kurultaya gidilebilecek. Turist dolandıran taksici tutuklandı. Dünya ünlü rapçi Travis Scott konserinden çıkan ve 300 liralık mesafeye 7300 lira çeken turisti dolandıran taksici tutuklandı değerli izleyiciler. Bu arada ona 141.500 lira da ceza kesildi. Ve ünlü haber ajansı Axios, Trump Netanyahu arayıp küfretti diyor. Amerika bir yandan İran'la barış yapmak istiyor, bir yandan Lübnan'la ilişkileri tekrar düzeltmek gayretinde ama İsrail Lübnan'a saldırıp duruyor. Axios'un haberine göre Trump Netanyahu'yu aradı ve herkes senden nefret ediyor diyerek Lübnan'a saldırıları durdurmasını istedi. Evet, bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. Hepsini ekranlara getireceğiz. Olması gereken etiketiyle görüşlerinizi yazın, biz ekranlara getirelim ve başlayalım.
1: Bitcoin sert düştü. %2,4'e varan gerilemeyle 68 bin dolar seviyesine indi. Az sonra. Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme yarın Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddede yer alan süresiz olarak ifadesinin iptal istemini görüşecek. Az sonra. Fenerbahçe'de pazar günü seçim heyecanı yaşanacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı seçim transfer düellosu şeklinde geçiyor. İki başkan adayı da 12 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek için yıldız isimlerle anlaşma sağladı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: A Milli Takımı Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 26 kişilik kadroyu 1954 ve 2002 Dünya Kupası'ndaki milli futbolcularla duyurdu. Milli Takım Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı.
2: Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda A Milli Takımın nihai kadrosu açıklandı. Montella Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 futbolcuyu belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu yeniden tarih yazacak kadroyu 1954 ve 2002 Dünya Kupası'ndaki futbolcularla duyurdu.
3: Maça çıkarken gözümüzü bile kırpmazdık.
2: Ay Yıldızların kalesini Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır koruyacak.
4: Cesaret ve mücadele bizim ruhumuzda var. Rakip kim olursa olsun.
2: Defans hattı Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik'ten oluştu.
5: Ben Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme gururunu 2002'de yaşadım. Şimdi sahne yeni jenerasyonum.
2: Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan görev yapacak.
6: Şimdi sıra yeniden tarih yazacak, isimlerini tüm dünyaya ezberletecek 6. jenerasyonda.
2: Bizim çocuklar forvet hattında Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün'le gol arayacak.
7: Arar buluruz, izini bilirsin, zirveyiz biz, hem yazında hem kışında, nerede olsan seni.
2: Türkiye Dünya Kupası D grubunda yer alıyor. Milliler ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacak. Ay Yıldızlılar ikinci maçını 20 Haziran'da Paraguay ile yapacak. Milli takım 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile grup maçlarını tamamlayacak.
7: Adımız Türkiye kanımızda var.
2: Bizim çocuklar Dünya Kupası için ABD'ye gitti. Milliler mehter takımı ve çiçeklerle uğurlandı. Milli takım için konvoy oluşturuldu. Türk bayrağı asılı araçlar yol boyunca milli futbolculara unutulmaz anlar yaşattı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak futbolculara tek tek sarıldı. Milli takıma başarılar diledi. Milli takım yolculuk öncesi uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
7: Ölürüz Türkiye'nin aşkına, yanında tarafta gece gündüz arkanda.
0: Dünya Kupası heyecanı şimdiden futbol severleri sararken yeşil sahaların coşkusu müzik dünyasını hareketlendirdi. Hayranlarının ve federasyonun yoğun isteğine daha fazla dayanamayan ünlü rapçi Sefo, milyonların dilindeki hit parçasını bizim çocuklar için tekrar yorumladı.
7: Bunun adı aşk, kaçıp bitiren, senin için hep ödedik mi bedel? 90 dakika ruhunu koyan, Türkiye bu ya.
2: Daha önce bu şarkıyla coşturmuştu, şimdi federasyonun isteğini kırmadı. Sefo yeşil sahalar için düğmeye bastı.
8: Evet, çünkü ya çünkü benden bilmem mi istediler, federasyon istedi. Oturdum bilgisayarın başında, 1,5 saatte bitti. Hani oturdum bilmem mi, tak çevirdim.
2: Hayranlarının ısrarı, futbol severlerin coşkusu birleşti. Megastar Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için yazdığı o unutulmaz marş dillere pelesenk olmuş, gönüllerde taht kurmuştu.
7: Arar buluruz, izini bilirsin, zırdeyiz biz hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
9: Bir alırız yolunda bir
2: Tarkan gibi Sinan Akçıl'dan Murda'ya birçok isim bu yıl şarkısıyla milli duyguları kabartmayı hedefledi.
7: Türkler kim görecekler? Başka bir milletiz, yok hiçbir eşimiz. Düşünün şimdi siz.
10: Nasıl olmuş?
11: Vazgeçtim abi, Sinan Akçıl.
2: Bizim çocuklar zafere yürürken sahneye bu defa Sefo çıktı. Euro 2024'te coverladığı Bilmem Mi şarkısını Dünya Kupası öncesi paylaştı.

0: Erman Toroğlu hakkında Galatasaray iddiası nedeniyle dava açıldı. Futbol yorumcusu ve eski hakemin 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
1: Federasyon başkanı da diyor ki Dursun Başkan, biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz. Bize yardım et gibi, bize destek çık gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor.
2: Yayında bu sözleri söylemişti. Ertesi gün ifadeye çağrıldı. Erman Toroğlu'nun 3 yıla kadar hapsi istendi.
3: Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı ve Futbol Federasyonu Başkanı'na sorun.
2: Erman Toroğlu televizyon programında çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Dursun Özbek'le İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun şampiyonluk görüşmesi yaptığını ileri sürdü.
4: Aramızda konuştuğumuz şeyleri ertesi gün çıkar ifade ederim. Sakın ha.
2: Toroğlu hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan dava açıldı.
1: Derler ki Erman Toroğlu yalan söylüyor. Olabilir. Yalan değil, söyleniyor.
2: İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Erman Toroğlu bir yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak.
1: Federasyon başkanı da diyor ki Dursun Başkan, biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz.
0: Türkiye Gazetesi'nden getirelim. Kumar oynayana ceza. Yasa dışı bahisi artık sadece oynatanlar yanmıyor. 27 ilde kumar operasyonu yapıldı. Çarka 50 bin kişinin katıldığı belirlendi. Bu kişilere 100 ila 400 bin lira arasında rekor ceza kesildi. Yasa dışı bahise göz açtırılmıyor. Nevşehir merkezi 27 ilde 120 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 91 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hesaplar 60 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Çetenin en az 10 milyar liralık vurgun yaptığı belirlendi. İnternet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitelerinin 5 ay önce açıldı. Bu süreçte yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı tespit edildi. Bu kişilere 100 bin ila 400 bin TL arasında değişen miktarlarda idari para cezası uygulanacağı da öğrenildi değerli izleyiciler. Adayları LGS sınavı heyecanı sardı. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınav öncesi uzmanından altın tavsiyelere bir bakalım.
5: Öncelikle artık son viraj dediğimiz bir zaman dilimine girdik. LGS için son 2 hafta, son 10 gün, son 1 hafta zaman böyle daralacak.
2: LGS için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü sınavda ter dökecek. Sınav öncesi uzman eğitimci İsmail Yolcu öğrencilere altın değerinde taktikler verdi.
5: Deneme sınavları üzerinden eksik kapatma üzerine bir taktikleri olmalı öğrencilerin.
2: Liselere geçiş sistemi sınavı 2 oturum şeklinde yapılıyor. İlk ve ikinci oturum arasında 45 dakikalık mola bulunuyor. İsmail Yolcu öğrencilerin sıkça yaptığı hataya değindi. İlk oturum sonrası verilen arada sınav soruları arkadaş veya aileyle tartışılmamalı dedi.
5: Bir tanesi gelip menful yaptım diyebilir. Oysa yapmamıştır. Bir tanesi gelir 22. soru A şıkkı diyebilir. Oysa cevap C olabilir. İkinci oturum için minik yürüyüşler yapabilirler. Temiz hava, tuvalet ihtiyacı.
2: Bu noktada ebeveynlere de önemli rol düşüyor. Uzman eğitimci sınava günler kala öğrenciyi baskı altında tutmanın başarısızlık getireceği uyarısında bulundu. Sınav günü öğrenciye zorla kahvaltı yaptırılmaması gerektiğini vurguladı.
5: LGS sınavı zeka ölçen bir sınav değil, öğrencilerin hazır bulunuşunu ölçen bir sınav. Beslenme çok önemli. Çocuğunuza fazladan yedireceğiniz bir yumurta ya da bir bardak portakal suyu çocuğunuza belki de sıkıntı yaratabilir.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yılan hikayesine dönen Yerebatan Sarnıcı el değiştirdi. İBB'nin tarihi yapıyı tahliye etmesi için Fatih Kaymakamlığı 3 gün süre verdi. İBB Sarnıcı tahliye etti. Devir teslim de parsel tartışması çıktı. Turistlere ise kapıda kaldı.

0: Vakıflar Genel Müdürlüğü İBB'nin kontrolünde olan Yerebatan Sarnıcı'nı bünyesine katmak için hukuki süreç başlattı. İBB'nin talebiyle mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. O karar bozuldu. Fatih Kaymakamlığı günde binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Yerebatan Sarnıcı'nın işletmesinin vakıflara devredildiğini duyurdu. İBB'ye tahliye için 3 gün süre verildi.
1: İstanbul'daki tarihi yapılardan birisi olan Yerebatan Sarnıcı'nın kontrolü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Ancak alınan son kararla beraber Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti ve İBB'nin bu noktayı tahliye etmesi için 3 gün süre verilmişti. O süre doldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler buradaki tüm ekipmanlarını kaldırdılar ve buraya tebliğ tebellü tutanağı eklendi. Buraya gelen turistler bu yazıyı İngilizceye çeviriyorlar. Okuduktan sonra da ayrılıyorlar. Yerebatan Sarnıcı sabah saat 9.30'da şu anda kapalı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen sürenin dolmasıyla birlikte sarnıcı boşalttı. İşletme yetkisini alan Vakıflar Genel Müdürlüğü personeliyle İBB Hukuk Bürosu arasında kısa süreli parsel tartışması çıktı.
2: İtirazınızı o zaman mahkemeye yapacaksınız.
3: Biz mahkemeye değil, devletin mahkemesi. Bize gelen yazı tahliye.
2: Bize gelen yazı. Mahkeme kararı.
0: Tartışmanın ardından taraflar imzaları attı. Yerebatan Sarnıcı'nın işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmiş oldu. Tarihi yapı el değiştirmesinden dolayı ziyarete kapatıldı. Yüzlerce turist kapıda kaldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün biletleme sistemini kurmasından sonra ziyaretlerin tekrar başlayacağı öğrenildi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Jetten'i yeni görev için tebrik etti. İki lider bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ı da Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
5: Bölgemizi bekleyen tehlikelerin başında savaşın uzamasının yanı sıra bölgesel bir iç çatışmaya dönüşme riski vardır.
6: Orta Doğu'da gerginlik sürüyor. Türkiye ise küresel diplomasinin merkezinde. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'la telefonda görüştü. Gündemde bölgesel meseleler vardı. Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için çaba sarf ettiğini aktardı.
5: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de değindi. İsrail şiddetini durdurmaya yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.
5: Yeni bir müzakere süreci mümkündür, hatta olmalıdır. Sizleri de vesile kılarak bugün bir kez daha savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyor.
6: Görüşmede Türkiye ile Hollanda arasındaki ikili ilişkiler de ele alındı. Erdoğan ayrıca görevine Şubat ayında başlayan Hollanda Başbakanı Rob Jetten'ı tebrik etti.
7: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam. Ehlen ve sellem.
6: Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ı Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğini belirtti.
8: TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum.
5: Bakan Gürlek de teşekkür mesajı paylaştı. Bahçeli'yi Türkiye Yüzyılı Yürüyüşü'nün en güçlü mimarlarından biri olarak niteledi.
6: Türkiye'nin istiklal ve istikbar mücadelesine her daim omuz veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
7: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında bir dalga daha geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden 3'ü operasyonla gözaltına alındı.
8: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
5: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor. Operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonla 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
9: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
5: Polis operasyonunda Muhittin Böceğin kuaförü, Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya sorumlusu ve belediyede görevli bir mimar gözaltına alındı.
8: Bu Antalyalı bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
5: Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir gazeteciyi yakalamak için çalışmalarsa sürüyor.
7: Türkiye Gazetesi'nden getirelim. Çeşme'yi cebe akıttılar. İmar müdürünü kocası ihbar etti değerli izleyiciler. CHP'li Çeşme Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Efe Sağlamer, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdürü Buğça Sağlamer'in usulsüz işlere imza attığını, İstanbul ekibi olarak nitelendirilen grubun rüşvet çarkı kurduğunu söyledi değerli izleyiciler. Bunu da ekleyelim. CHP'deki birçok belediyede sıkıntı var, yolsuzluk, rüşvet iddiaları var. Bunlardan bir tanesi de Çeşme Belediyesi'nde. Üstelik İmar ve Şehircilik Müdürü Buğça Sağlamer'in boşanma aşamasında olduğu eşi Efe Sağlamer söylüyor değerli izleyiciler. Bunu da hemen ekleyelim ve Çeşme'yi yemişler diyor, onu da söyleyelim. Eşini evde gizlice kayda aldığı videoları sosyal medyada paylaşan Efe Sağlamer, dilekçesinde Çeşme Belediyesi'ni yiyen İstanbul grubu ve ortakları ile amansız mücadelem yeni başlamıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlan gerginliği meclise de yansıdı. Genel kurulda Özgür Özel'e yakın milletvekilleri ile AK Partili vekiller arasında arınma tartışması yaşandı.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilen mutlak butlan kararı bir siyasal partinin iç işi değildir. Türkiye'de demokrasiye yapılmış açık bir darbedir.
11: Mutlak butlanla ilgili karar tamamen CHP'nin kendi iç çekişmesinin sonucudur. Bu mesele CHP'nin iç çekişmesi, iç çatışmasının bir neticesidir.
12: Meclis Genel Kurulu'nda mutlak butlan gerginliği yaşandı. Özgür Özel'e yakın isimler yaşanan gelişmelerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. AK Parti'dense kendi iç sorunlarınıza bizi bulaştırmayın tepkisi geldi.
10: Eğer burada bunu bir siyasal partinin iç işleyişi olarak gören varsa Türkiye gerçeklerinden tümüyle kopuk durumdadır.
11: CHP kendi içinde kumpas kurmuşsa kurmuştur. Bunun iktidarla, AK Parti ile hiçbir alakası söz konusu değildir.
12: Bayram tatili sonrası genel kurul çalışmalarına yeniden başladı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da mutlak butlan tartışmalarını gündeme taşıdı. Günaydın'ın suçlamalarına cevap AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.
10: Konuyla sizin alakanız yok öyle mi? Neyle alakanız var?
11: kendi içinizde yaşadığınız rezillikleri AK Parti'ye boca etmeye çalışıyorsunuz. Buna milletin karnı tok.
12: CHP'li Günaydın mutlak butlan kararının siyasi bir karar olduğunu savundu. Akbaşoğlu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfta bulundu. Arının da gelin dedi.
11: Kendi seviyesizliklerinizi, kendi hırsızlıklarınızı lütfen bizim üzerimizden gündem yapıp aklanmaya çalışmayın. Arının öyle gelin.
12: Günaydın ve Akbaşoğlu arasında mal varlığı tartışması da yaşandı.
10: İkimiz beraber mal varlıklarımızı açıklayalım, örnek olalım. Var mısın Mehmet Emin Akbaşoğlu?
11: Hırsızlık ve arsızlıkların üzerine gidip onlarla ilgili işlem yapmanız gerekirken niçin bu olayları çarpıtmaya, hakikatleri örtmeye çalışıyorsunuz?
7: Hürriyet'ten getirelim. Yargıtay'a acil çağrı. CHP'de mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan tablonun netleşmesi için siyaset dünyasından Yargıtay çağrısı geldi. Bahçeli ve Bakıran, Yargıtay'ın konuyu bir an önce görüşüp karara bağlaması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyede siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini belirterek şunları söyledi. İtiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Mahkemenin verdiği kararın demokratik siyaseti zorla şekillendirme girişi olduğunu söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakıran, Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de demokratik yaşamın ve sivil siyasetin önü açılmalıdır dedi. Yargıtay'ın başvuruyu 20 Temmuz'daki adli tatil öncesinde ele alıp almayacağı ise merak konusu değerli izleyiciler. Bu arada bir selamımla 1000 imza toplandı diyor. Özel kurultay için toplamaya başladıkları delege imzaları için 1000 selamımla 1000 imza yollayanlara helal olsun dedi değerli izleyiciler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görev süresindeki ilk Singapur ziyaretinde üst düzey temaslarda bulundu. Görüşmelerde ekonomi, savunma, teknoloji ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
5: Hakan Fidan Singapur'a Dışişleri Bakanı olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Tarihi ziyarette birçok konu başlığı masaya yatırıldı. Fidan Singapur Başbakanı Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'la da bir araya geldi. Temaslarda ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesi konuları öne çıktı. Savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları da masaya yatırıldı. Yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, dijital dönüşüm ve finansal teknolojilerde ortak çalışma fırsatları değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN'la ilişkilerini daha ileri seviyeye taşıma hedefini de muhataplarına aktardı. Temaslarda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin, İran, Suriye ve Güney Çin denizindeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret, Türkiye ile Singapur arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.
7: Ankara'da 30 yaşındaki Türkan Biçer'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Genç kadının 7. kattan düşerek hayatını kaybetmeden önce balkonda dakikalarca asılı kaldığı anlaşıldı.
5: Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Düşmeden önce balkonda dakikalarca asılı kaldığı ortaya çıktı.
13: Ablam intihar edecek birisi değildi.
5: Olay 25 Mart'ta Ankara'da Etimesgut'un Eryaman semtinde yaşandı. 30 yaşındaki Türkan Biçer nişanlısı Fatih Özşen'le birlikte yaşadığı apartmanın 7. katından düşüp hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Özşen tutuklandı.
13: Ablam nişanlısı tarafından darp edildiğini, kapıya atıldığını, ki ablam beni buradan çıkar, kıyafetlerimi nişanlısı vermiyor. Senin yanındayken bana bir şey yapamaz. Gidelim kıyafetlerimi alalım, gelelim dedi.
5: Türkan Biçer'in ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Talihsiz kadının nişanlısı tarafından şiddete uğradığı anlaşılmıştı. Fatih Özşen'in olay sonrası soğukkanlı şekilde çıkıp Biçer'in cesedini örttüğü belirlenmişti. Yeni görüntülerse olayın balkondaki son anlara ışık tuttu. Kayıtlarda balkonda bir arbede yaşandığı anlaşılıyor. Türkan Biçer'in bir süre korkuluklara tutunmaya çalıştığı ardından aşağı düştüğü görülüyor. Olayla ilgili tutuklu bulunan Fatih Özşen hakkındaki soruşturma sürerken yeni görüntülerde dosyaya delil olarak eklendi.
7: Üç magan da gece vakti ellerinde satır ve sopalarla Ankara'da bir taksi durağını bastı. İddiaya göre ortada ne bir husumet vardı ne de sorun. Şoförleri yaraladılar, taksilere zarar verdiler.
14: Bir iki tane vurdu sopayla. Diğeri de satır vardı elinde.
5: Ellerinde satır ve sopalarla taksi durağını bastılar.
15: Koltuğa kadar ben düştüm bu arada. Düştükten sonra orada bir boğuşma oldu. Bayağı bir itiş kakış oldu. Birbirimize vurduk.
5: Önce taksicilere sonra da duraktaki arabalara saldırdılar. Gece vakti taksi durağında dehşeti yaşattılar.
14: Kafamda 10 tane dikiş var. Sağ arka kaburgalarım kırık. Ben orada bayılmışım.
5: Görüntüler Ankara'nın Altındağ ilçesinden. İddiaya göre 3 kişi bilinmeyen bir nedenle gece 3 sularında ellerinde satır ve sopalarla taksi durağını bastı. Üstelik ortada husumet de yoktu.
14: Bir anda arabadan 3 erkek, 2 kadın indi. İnip direkt bana saldırmaya başladı. Ve şahısları da daha önce hiç görmedim, hiç tanımadım. Husumetim de yok. Yani isim olarak da tanımam.
5: Taksiciler kah kaçtı, kah saldırganlarla boğuştu.
14: Bu ölecek, bu yaşamayacak gibisinden sözler konuşuluyor.
5: Olayda 3 şoför yaralandı, 5 taksi ise hasar gördü.
14: Onlar bize saldırdı, bayanlar da ayırmaya çalıştı. Belki bayanlar olmasa ben ölecektim yani.
15: Bunların bizde niye kavga ettiklerini kendilerine haberi bilene yok. Alkol kokusu geliyordu.
5: Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
7: Zonguldak'ta iki işçinin hayatını kaybettiği macan faciasına ilişkin başlayan davada tutuklu sanık ocağın sahibinin başka biri olduğunu itiraf etti. Mahkeme heyeti bu itirafın ardından sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
12: İki işçiye mezar olan maden ocağının patronu başkası dedi, tahliye edildi. 16 Şubat'ta Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi de yaralanmıştı. Dava açıldı. İlk duruşmanın görülmesine Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanıklar, hayatını kaybeden işçilerin aileleri ve taraf avukatları katıldı. Sanık Halil Demiröz söz hakkı aldı. Şirketi başka birinden devraldığını, maaşlı çalışan olduğunu söyledi.
16: Bu şirkete ortaklığını alırken herhangi bir şekilde para vermedim. Sadece evrak üstünde yetkili kişi benim. Ben bu ocağın faaliyetleriyle ilgili bir şeye karışmıyorum. İşçilere talimat vermiyorum. Ocak HB'nindir. Ben maaşı çalışıyorum. Maaşımı HB'den alıyorum. 150 bin lira maaş alıyorum. HB bana maaşı elden vermektedir. Bu ocakla HB ve oğulları ilgilenmektedir.
12: Hayatını kaybeden madenci Ziya Kiret'in çocuğu Olcay Kiret de asıl sorumlunun HB olduğunu iddia etti. Kiret, ocak sahibi Halil Demiröz değildir. Gerçek ocak sahibi HB'dir. Onun yargılanmasını istiyorum. Bu ocağın gerçek sahibini herkes bilir dedi. Kiret'in aynı ocakta çalıştığı diğer oğlu da aynı beyanları tekrar etti. Savunma yapan sanıklar da göçük altında kalan madencilerin habersiz ocağa girdiğini öne sürdü. Duruşma salonunda tansiyon da yükseldi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Halil Demiröz'ü tahliye etti. Eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.
7: İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ederken İsrail ve Lübnan temsilciler arasındaki ateşkes görüşmeleri Washington'da başladı.
12: ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik olarak İsrail ve Hizbullah'tan taahhütler aldığını açıklamasının ardından taraflar yeniden müzakere masasına oturdu. İsrail ve Arap medyasına açıklama yapan yetkililer, Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'nda doğrudan görüşmelerin yeni turunun yerel saatte 9 civarında başladığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ve 1993'ten bu yana en üst düzey doğrudan görüşme olarak kayıtlara geçen süreçte taraflar daha önce 14 Nisan, 23 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinde arabulucuları eşliğinde bir araya gelmişti. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Hizbullah'ın ABD tarafından sunulan ve İsrail'le karşılıklı saldırıların durdurulmasını öngören teklifi kabul ettiği bildirildi. Açıklamada bilginin Washington'daki Lübnan Büyükelçiliği tarafından teyit edildiği belirtildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Cebel Amil Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği, 127 kişinin de yaralandığı bildirildi.
7: Yunan basını Amerika'nın Dede Ağaç'taki askeri varlığını kalıcı hale getireceğini yazdı. İddiaya göre Amerikan ordusu Türkiye sınırında kalıcı bir askeri üs kuracak.
5: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin sınırına kalıcı olarak yerleşmeye hazırlanıyor. Yunan basını ABD ordusunun Türkiye sınırına 40 kilometre mesafedeki Dede Ağaç'taki askeri varlığını kalıcı bir üsse dönüştürmek için düğmeye bastığını öne sürdü. İddialara göre ABD, Rusya-Ukrayna savaşı benzeri olası krizlerde Doğu Avrupa'ya yapılacak askeri sevkiyatlarda Türkiye'ye olan bağımlılığını en aza indirmeye amaçlıyor. İddiaları alevlendiren gelişme ise ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'nin Dede Ağaç'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti. Guilfoyle ziyaretinde Yunan komutanlarla bir araya geldi. Görüşmenin detayları ise sır gibi saklandı. Ziyaret sonrası konuşan Büyükelçi bölgenin ABD için hayati ve stratejik önemde olduğunu vurguladı. Yunan basını Girit'teki Suda üstüne benzer bir yapılanmanın Dede Ağaç'ta kurulacağını, hatta Suda ki bazı tesislerin buraya kaydırılacağını yazdı. Şimdi gözler Dede Ağaç'ı geçici sevkiyatlar ve NATO tatbikatları için kullanan Pentagon'un bu adımı kalıcı hale getirip getirmeyeceğinde. İddia ile ilgili ise Washington ya da Atina yönetimi henüz resmi bir açıklama yapmış değil.
7: Akşamdan getirelim, Trump zirveye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Başkanı Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını söyledi. Başkan Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birkaç kez telefonda görüşünü hatırlatan Fidan, Amerika Başkanı'nın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini ifade etti. Fidan, Amerika müttefikleri savunma harcamalarını artırmaları için baskı yapıyor. Avrupalılar mesaj alıp adım attılar, kaybedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz diyor değerli izleyiciler. Temmuz ayındaki NATO zirvesine gelmesi önemli Trump'ın. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Buğdayın tonu 16.500, arpanın tonu 12.750 liradan alınacak.
5: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Yağışlar nedeniyle geciken hasat bazı bölgelerde başladı. 2026 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada ise 12.750 lira olarak belirlendi. Üreticilere ton başına ortalama 3.014 lira destek ödemesi yapılacak. Toprak Mahsulleri Ofisi ürün bedellerini teslimattan sonraki 45 gün içinde ödeyecek. Hububat satışları 1 Ekim'de başlayacak.
7: Köfte, pide, kıyma, kebap, etli ekmek, lahmacun ve kavurmaya at, eşek eti, sakatat karıştırdılar. Zeytinyağına tohum yağı, çaya gıda boyası kattılar ama denetimde yakalandılar. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları ilan etti.
5: Ne milletin sağlığı ne de ağız tadını umursadılar. Sattıkları gıdalara yasaklı ya da daha ucuz ürünleri karıştırdılar, yani hile yaptılar. Ama Tarım ve Orman Bakanlığı denetimine takıldılar. Taklit ve tahşiş listesine alınıp ifşa oldular.
17: Bu denetimin her gün sıkça yapılması lazım.
5: Kahramanmaraş Ercan Usta markasının dana kıymasından at eşek eti çıktı. Ankara Yeni Mahalle'de Göle Etin Piliç Gold parmak köftesinde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Yine Ankara'da Angara Gece Kavurmacısının kavurmasında baş ve dileti, Hammur Bey'in lahmacun iç harcında taşlık belirlendi. Aydın'da Sonko, Zeynare, Gurmesan ve VKB, İstanbul'da Coşkarya, İzmir'de Ödemiş Yöresel'in zeytinyağlarında hile yaptığı anlaşıldı.
18: Bunlar da muhafaza yapılıyor. Zaten sağlıksız, güvenilir olmayan gıda bunlar şu anda.
5: Dimsan ve Ayder Timya'nın siyah çayıyla Maraş'ın biber ve baharatın pul biberinde boya tespit edildi. Ertuğrul markasının süzme çiçek balında da taklit tahşiş tespiti yapıldı. Ayrıca Botama ve Makbul markalarının sirke çeşitlerinde de gıda boyasına rastlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapanların tam listesini kendi internet sitesinde güvenli gıda bölümünde paylaşıyor.
7: Son 3 ayda 1000'e aşkın şirket kapandı. Tekstil, giyim özellikle emek yoğun yapısı ve baskılanan kur nedeniyle rekabet gücünü önemli ölçüde yitiren tekstil ve hazır giyimde daralma eğilimi devam ediyor. Tekstil 15, hazır giyim 11 yıllık istihdam kazanımını kaybetti. Yılın ilk 3 ayında 12 bin aşkın çalışan işini kaybederken 1040 şirket faaliyetine de son verdi. Yaz geldi, okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Peki bu yaz tatil planları hazır mı? Kimi şimdiden rotayı yurt dışına kırdı, kimi bavulunu toplayıp memleketinin yolunu seçti.

0: tatili için bir plan yaptınız mı? Rezervasyonlar oluşturuldu mu şimdiden?
1: Yazlığa geçiyorum. Tekirdağ'da.
2: Kuş arası.
3: Yurt dışına çıkacağım. İngiltere, İtalya tarafları.
0: Havalar ısındı. Okulların kapanmasına bir aydan az bir zaman kaldı. Şimdiden yaz tatili planları oluşturulmaya başlandı.
4: İtalya olacak.
0: Ne kadar bütçe ayırdınız peki İtalya'yı gezmek için?
4: 1500.
0: Bu yaz tatilini kimi yurt dışında geçirmeyi tercih edecek, kimi ise Ege ve Akdeniz'in serin sularına kendilerini atacaklar. Deniz, kum, güneş.
3: Evet.
0: En güzeli.
3: En güzeli.
5: Bodrum'da 5 gün gitsek en az 100.
2: Güç pahalı oteller.
0: Örneğin 4 kişilik bir aile Temmuz ayında Bodrum'a gitmek isterseniz 6 gece 7 günlük bir tatil sadece otel masrafı 66 bin lirayı geçiyor. Her şey dahil olsun isterseniz 100 bin lirayı aşıyor.
6: Bir haftalığına gitsen yine 200-300 bin lira gidiyor.
7: Paralar bitti ya.
0: Yurtdışı tatil seçenekleri Türkiye'den daha uygun olabiliyor. İşte bu yüzden hem kültürel gezi hem de bütçelerine daha uygun olduğu için yurtdışı tatilini tercih ediyor.
4: Yunanistan'a gitme planımız var. Hem yeni yerler görmek hem de evet daha uygun 60'a TL'yi falan buluyor yani.
0: Bütçesi olanlar ve bu yazı deniz, kum, güneş tatiliyle tercih etmek isteyenler daha uyguna gelsin diye kış aylarından yaz ayı için erken rezervasyon oluşturdular.
7: Kasım ayında falan bir rezervasyon yapmıştık.
4: Daha uygun.
7: Bizim için avantajlıydı. Bir Antalya Alanya yaptık. 40 bin lirayı falan bulmuştur. Bir haftalık bir tatil.
0: Kum güneş tatili için bütçesi zorlananlarsa memleketlerinin yolunu tutacak.
8: Memlekete gidiyorum ben.
6: Doğaüstü tabii.
8: Memleketime gideceğim.
0: Ne kadar ayırdınız peki memlekete gitmek için?
8: 30-40 öyle bir şey.
6: Fazla bütçeye gerek yok.
9: İş yerinde mesai takibi için yüz tanıma ve parmak izi dönemi bitiyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu açık rıza olsa dahi bu uygulamayı hak ihlali saydı.
10: Eğer bir şüphem varsa vermek istemem. Şu anda günümüz koşullarında yapay zekanın kullanımının ve veri çalma olasılığının çok yüksek olduğunu düşünürsek eğer o şekilde güvenemem.
11: Kişisel Verileri Koruma Kurumu iş yerlerinde yüz tanıma ve parmak izi okutma sistemleriyle mesai takibi yapılmasını Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı buldu.
12: Bilgileriniz nereye gitti, nasıl kullanıldığı belli olmayan bir yerdeyiz.
13: Kart okutma yeterlidir ya. Ya da imza atabilir, giren çıkan her gün imza atabilir.
11: Resmi gazetede yayımlanan karara göre çalışanın açık rızası olsa bile ses, parmak izi gibi biyometrik veriler işe giriş çıkış takibi için toplanamayacak.
14: Kontroller başka türlü de sağlanabilir. Kod girilebilir, şifre girilebilir.
15: Akbil gibi her giren çıkan onu basıp girip çıkabilir yani.
11: Kurum sırf mesai saatlerinin denetlenmesi için bu kadar hassas verilerin işlenmesini hak ve özgürlüklerin ihlali olarak değerlendirdi.
16: Bazı yerlerde kötü niyetli insanlar kullanabiliyor bunları.
11: İş yerinde giriş çıkışlarınızı nasıl takip ediyorlar?
16: Kart okuma sistemiyle.
17: Zaten iş yerine geldiğim zaman bilgisayarım aktif. Bilgisayarıma giriyorum. Orada zaten girdiğim saatte çıktığım saatte belli.
11: Kurum mesai takibinin kart ve geleneksel imza gibi alternatif yollarla sağlanması gerektiğini belirtti. Sizden talep edilse biyometrik veri ne yaparsınız?
18: İtiraz ederim. Hani elimden bir şey

0: 5.62'lik bir yükselişi vardı. 14.200 puanla yeni güne bir başlangıç yapacak Borsa İstanbul. Devam ediyoruz hemen çeyrek altınla. 10.900 lira yarım 21.799 lira tam 43.465 liradan. Ve Bitcoin, kripto paralara baktığımızda 67.073 doları görüyoruz. Litecoin 48 dolar, Ethereum 1869 dolar. Ripple'a baktığımızda da 1 dolar 22 senti paylaşın.
1: Piyasalar böyleydi, yapraktan aldık. Şimdi TÜİK'in hane halkı tüketim verilerine bir bakalım. Evet. İşte bugün gazetelerde de var. Yani millet biraz boğazından kesip galiba kiraya çalışmış.
0: Öyle olmuş. Yani biz zaten biliyorsunuz hep konuşuyoruz. Bu kiradaki artış oranı gerçekten yüksek. Hatta harcama gruplarında da en yüksek çıkan harcama grupları arasında yer alıyor. Konut ve kira. Orada evet bir takım tedbirlerle birlikte özellikle son birkaç ayda tansiyon düşse de hala harcama gruplarında ağırlıklı sepette olduğunu söyleyebiliriz. Konut ve kiranın, bunu ifade edelim. Diğer bir tabii ki önemli husus da şu, ulaştırma giderleri de oldukça fazla. Yani konuttan hemen sonra da ulaştırmaya harcanan para geliyor. Sonrasına baktığımızda yine çeşitli hizmetler grubunu görüyoruz ama düşükler arasında sayabilirsek de sigorta ve finansal hizmetler burada düşük kalıyor. Özellikle konut, ulaştırma ve gıdaya baktığımızda sıralama bu şekilde. Bir de yani gelir dağılımına baktığımızda orada makasın giderek açıldığı da belirtiliyor Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre. Öte taraftan tabii ki bunlar baskılı seyrediyor. Bir yandan da gelir grubu tercihleri de belirliyor. Onu da hemen söyleyelim. Gelir grubu yükseldikçe ulaşım maliyetlerinin daha da arttığını görüyoruz. Özellikle burada lüks segment araç satışlarının hızla arttığını işaret ediyor yine Türkiye İstatistik Kurumu verileri. Diğer taraftan da şimdi bu hafta 5 Haziran itibariyle Sayın Emine Erdoğan'ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir başlık var. O da sıfır atık projesi başlayacak. Bununla ilgili çok uzun zamandır bilgilendirmeler yapılıyor, projeler hazırlanıyor. Ama Türkiye İstatistik Kurumu şunu da gösteriyor. Paylaşmış olduğu verilerde çok fazla israf ediyoruz. Evet, gıda harcama gruplarında öne çıkıyor. Fiyatların da çok uzunca bir süredir zaten yüksek seyrettiğini görüyoruz. Ama aynı zamanda da israf da ediyoruz. Onu hemen söyleyelim. Hanelerde en fazla israf edilen ürünleri de açıkladı Türkiye İstatistik Grubu. Meyve ve sebzelerinde ilk sırada yer aldığını söyleyelim. En fazla meyve ve sebzeleri israf ediyoruz. Yani onları işte ihtiyacımız kadar alırsak belki çürümeden tüketebiliriz ve israf olmaz, atmak zorunda kalmayız. Diğer taraftan ekmek daha önce çok daha fazla israf ediliyordu. Biraz daha dikkatli davrandığını görüyoruz tüketicilerin ama hala ikinci sırada israf konusunda yer alıyor ekmek, bunu da söyleyelim. Ve son sırada da baktığımızda süt ve süt ürünlerinin yine en fazla israf edilen ürünler olduğunu görüyoruz.
1: Peki. Şimdi Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin 2 ay sonra kritik eşiğin altına indi.
0: Evet.
1: Uzun zamandır böyle stabil bir şekilde duruyor. Çok fazla yükselmiyor Bitcoin.
0: Çok yükselmiyor ama düştüğü zaman sert düşüyor. Dün sabah biz verileri verirken önümüzdeki geçen haftayla kıyasladığımızda sert düşüşler olduğunu söylemiştik Bitcoin'de. Şu anda 66.819 dolar hala ibre aşağıda. Bu arada kritik seviye 70 bin dolar seviyeleriydi ki onun altına indi. Devam ederse ve işte bu seviyelerde kalmayı sürdürürse bir miktar daha gerileme olabileceğini söylüyor analistler kripto paralar için. Peki neden böyle oldu? İşte bu bir türlü gelmeyen barış anlaşması Amerika, İsrail ve İran arasındaki bu piyasaları etkiledi. Emtiada da görüyoruz, yani altında ufak bir yükseliş olsa da sonrasında düşüşe bırakıyor yerini. Kripto paralar çok daha fazla etkilendi çünkü o istikrar arıyor ve o istikrarın da bir türlü oluşmadığını görüyoruz piyasalarda. Diğer taraftan da tabii ki merkez bankalarının atacağı adımlar, şu anda bir belirsizlik var açıkçası. Evet, faiz indirim sürecini durdurdular. İndirimden bahsetmek belki pek mümkün değil bu sürede. Özellikle de FED ve Avrupa Birliği Merkez Bankası için konuşuyorum. Fakat yani faiz artışı mı gelecek, ne olacak, atacakları adımlar, yol haritası, tabii ki oradaki belirsizlik Bitcoin cephesinde de kafaları karıştırıyor.
1: Peki son olarak da bu şehirlere taşınanlara para, arsa, evet, ve özel ayrıcalıklar var Amerika'da. Amerika'nın iç kesimi

0: Neresi buralar?
1: Valla şimdi ben sayacağım şöyle, şimdi Amerika Birleşik Devletleri için teşvikler var ama Türkiye'de de bizim bazı illerimizde biliyorsunuz işte arsa veriliyor, bir süre tanınıyor, bir yıl kadar zannederim. İşte konut yapılması isteniyor. Aynı zamanda işte tarımla uğraşacaklarsa, hayvancılık yapacaklarsa bu tür sektörlere yönelmeleri şartı koşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda da konut ve kira artışları orada da gerçekten oldukça önemli yer tutuyor bütçeler için. Hane halkı bütçelerine baktığımızda. Mesela şöyle söyleyeyim. Kira bedeli ortalama $1,370'da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Eğer bir satın almak isterseniz evi $405,000 ve üzerine çıkıyor. Fakat bu rakamı bile karşılayamayan bir grup var ki o grupta %57'sini gösteriyor. Şimdi bazı eyaletlere baktığımızda mesela Oklahoma'da Tulsa şehri biraz böyle nüfusun az olduğu noktalar. Buralarda teşvikler artırılıyor.
0: Sylvester Stallone'un Tulsa diye bir dizisi var.
1: Evet, evet.
0: Biraz sanki o da oraya cezbetmek için çekilmiş gibi.
1: Valla şimdi ben bakıyorum aynı sizin söylediğiniz yapımcı ve yönetmen işte Tulsa'yı çekiyor, Yellowstone'u, keza Dutton Ranch'i, Montana ve çevresi birazcık daha böyle sizin de söylediğiniz gibi dizilerle birlikte göz önüne serilmeye başlandı. Bir cazibe merkezi oluştursun da istiyorlar. Şimdi ne gibi destekler veriliyor? Ücretsiz arsa, $10,000'lık nakit destek veriliyor. Aynı zamanda ücretsiz internet, hatta bazı yerlerde belediye başkanıyla yemek yeme gibi olanaklar da sağlanıyor. Minnesota yine göz önünde olan yerlerden bir tanesi. Diğer taraftan Maryland, Baltimore, buralarda da yine teşviklerin olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle tercih ediliyor mu? Birazcık biliyorsunuz Amerikan vatandaşları yani alışkanlıklarından çok kolay vazgeçemiyorlar. Hatta farklılıklar zaman zaman gözlerini de korkutabiliyor. Çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Eyaletler arasında evet, kültürel farkların da çok olduğunu biliyoruz. Biraz bu teşvikler bilmiyorum onları ikna eder mi? Zor gibi görünse de özellikle evden uzaktan çalışanlar tercih edebilir diye düşünülüyor.
0: Peki. Teşekkürler Yaprak, sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet Erzeycer, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Dönüşte Ahmet'le Ankara'nın gündemine bakacağız. CHP'nin yeni MYK listesine bir değerlendireceğiz. Neler olup bitiyor onları konuşacağız. 10 dakika ara.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
6: Sağlam bankacılık.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
2: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: TGRT FM Haber.
6: Kurultay toplanamaz, Yargıtay kararını beklemek lazım dedi. Ve Devlet Bahçeli, değerli izleyiciler, MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası CHP'de yaşananları değerlendirdi. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Temiz başvurusu ilişkin olarak Yargıtay'ın kararını hızlı vermesi çağrısında bulundu. Ve turist dolandıran taksici tutuklandı. Dünya ünlü rapçi Travis Scott konserinden çıkan turisti dolandırdığı öne sürülen taksicinin yaptığı yanına kar kalmadı. 300 liralık mesafe için 7300 lira çeken taksiciye 141.500 lira ceza kesildi. Şüpheli taksici dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Ve Amerika'nın ünlü haber dergisi Axios, ki Trump'a yakın bir haber sitesi, Trump Netanyahu'yu arayıp küfür etti dedi. Özellikle İran'la barış yapmak istiyor Amerika ama İsrail de bir yandan Lübnan'ı vuruyor. Trump'ın Netanyahu'yu arayıp herkes senden nefret ediyor diyerek Lübnan'a saldırıyı durdurmasını istemiş. Evet, önemli haberlerimiz var, hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Olması gereken etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Mesajlarınız ekranlara gelsin. Başlayalım.
3: Bitcoin sert düştü. %2,4'e varan gerilemeyle 68 bin dolar seviyesine indi. Az sonra. Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme yarın Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddede yer alan süresiz olarak ifadesinin iptal istemini görüşecek. Az sonra. Fenerbahçe'de pazar günü seçim heyecanı yaşanacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı seçim transfer düellosu şeklinde geçiyor. İki başkan adayı da 12 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek için yıldız isimlerle anlaşma sağladı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
6: Karpuz mevsimi geldi. Bir tartışma tekrar başladı. Karpuz nasıl seçilir? Diyelim ki kuralına göre seçtiniz ama yine de kelek çıktı. O zaman ne yapacaksınız? Haberimize bakalım.

0: Maşallah maşallah.
1: Bal gibi şu anda.
2: Kim sevmez ki?
3: Peynirle, taze fasulyeyle çok severim.
4: Çok güzel gider.
5: Yaz geldi, sevilen meyve karpuz yine tezgahlara çıktı ama seçen var, seçemeyen var.
3: Elimle geldiği kadar seçiyorum.
5: Kelek seçtiniz mi hiç?
6: Yok, yok.
5: Hiç, hiç kelek almadım.
6: Hiç, hiç, hiç.
5: Kimi sesinden? Ses de geliyor.
0: Tın tın olacak.
1: İşte tıklıyoruz.
5: Güzel mi?
4: Güzel.
0: Geliyor musun ha şu şekilde? Görüyor musun sesi? Bak böyle vur daha güzel gelir.
5: Kimi renginden?
6: Rengi bir tane sarı olmazsa böyle yatmış olacak yere. Toprak, toprak şey olacak.
0: Şu ayna yapmış hali parlayacak bu şekilde. Şu renk olmayacak mesela.
5: Bu tamamı da... bu renk olursa kelek mi çıkar?
0: Kelek, tabak çıkar.
5: Kimi ise sapının rengine bakıp karpuzunu alıyor.
6: Kuru olacak.
5: Kuru olacak.
6: Kuru olacak.
4: Şurası yeşil olacak.
0: Çok kuru olduğu zaman da içi geçmiş oluyor.
5: Kimine de bu yöntemlerin hiçbiri yetmiyor. Yapay zekadan destek alıyor. Sapı tamamen taze, yeşil değil, hafif kuruma başlamış, bu da olgunluğa yaklaşmış olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Şekli düzgün, simetrik, kabuğu da çok parlak değil, daha mat gözüküyor. Bu da iyiye işaret demiş ve bir de eklemiş, bir de karpuza vurun, tok bir ses geliyorsa bu karpuz alınır demiş yapay zeka. Doğru mu efendim?
0: Doğrudur.
5: Karpuzlar yenmez oldu, sıcaktan benzin soldu. Şimdi hepsini yaptınız, bütün seçme taktiklerini uyguladınız. Yine de karpuzunuz böyle kırmızı sulu sulu değil de kelek çıktı. Peki o zaman ne olacak?
3: Atıyoruz. Çöpe atacağım, ne yapayım?
5: Hiç kelek çıktı.
3: Tabii canım, olmaz.
5: Ne yaptınız o kelek karpuz?
3: Ne yapayım?
4: Mecburen atacağız. Geri getirecek halimiz yok.
5: Var aslında geri getirecek. Kelek çıktı mı hiç?
1: Çıktı.
5: Ne yaptınız?
1: Ne yapacağız? Atıyoruz, çöpe atıyoruz.
5: Atmayın.
1: Niye?
7: İadesini sağlıyoruz. Seyyar olan birine gittiğinizde onu değiştirme durumu olmayabilir.
5: Market?
7: Olduğu için değiştirebilir.
1: Bir defa duyuyorum.
3: Onu bilmiyordum.
6: Bir defa oldu. Marketten almıştım. Aldım getirdim, evet. geri iade ettim ve aldı.
5: Şimdi kelek çıkarsa?
1: Buraya getireceğiz.
0: Kelek çıkarsa iade.
5: Şimdi markette fişle birlikte iade edebilirsiniz dedik. Peki pazarda ne olacak diyorsanız hadi ona bakın. Ne kadar peki karpuz?
0: Şu anda 70 lira. Millet para veriyor buna. Şimdi alıp çöpe mi atacak? Getirse değiştiriyoruz tabii.
4: Yok, hiç denemedim.
5: Çıkarsa bundan sonra aklınızda bulunsun. Karpuzu atmayın çöpe.
0: Maşallah maşallah.
8: Dünya Junior Rap ikonunun Türkiye'deki astronomik bilet fiyatlarına rağmen sahnede kalma süresi ve gizemli tavırlarıyla tam bir müzik fiyaskosuna dönüştü. 31 Mayıs'ta İstanbul, 1 Haziran'da ise İzmir'de adım atan Travis Scott hayranlarına hayal kırıklığı yaşattı.
9: Sahnede maksimum 20 dakika kaldı. Yüzü tamamen gizli, sahnede onun olduğu bile şüpheliydi. Travis Scott İstanbul'da da İzmir'de de hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Dünyaca ünlü rap ikonu Türkiye'ye geldi ancak gizemli turne krizle çalkalandı. İstanbul Tersane'de sahneye 1 saat gecikmeli adım attı. Hayranları 30 bin ile 80 bin lirayı gözden çıkardı. Alanda heyecanla nefeslerini tuttu. Ama geriye büyük bir şok ve isyan kaldı. Sahne boyunca yüzünü görmek neredeyse imkansızdı. Travis Scott gizemli aksesuarlar ve maskeler kullandı. Bu durum akıllara ise dublör şüphesini getirdi. Yoğun tepkilerin ardından Scott açıklama yaptı. İstanbul'a arkadaşının partisi için geldiğini söyledi. Gerçek bir konser için söz verdi ama o paylaşımı hemen sildi. Çünkü verdiği sözü İzmir'de de tutmadı. Yine geç kaldı. Yine yüzü maskeliydi. Sahne süresini daha da azalttı. Sadece 10-15 dakika kaldı. Flaşla çekim yapılmasına izin verilmedi. Etkinlik alanı adeta karartıldı. İzmir'deki katılımcılar ortamı klostrofobik buldu. (Gülüyor) tam bir fiyasko yaşanan konserler iddiaya göre yargıya da taşındı. Bir katılımcı dolandırıcılık gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Okların çevrildiği organizasyon firması da sessizliğini bozdu. Algının aksine bunun klasik bir konser olmadığını savundu, özel bir parti deneyimi olduğunu iddia etti.
8: İstanbul'da yaz sezonu öncesi denize girebilecek plajlar açıklandı. Adalardan Şile'ye, Florya'dan Kilyos'a kadar 95 plajın yüzmeye uygun olduğu belirlendi. Mavi bayraklı plajların da yer aldığı listede özellikle Karadeniz hattındaki plajlar yoğunluk oluşturdu.
2: Bu seneki yüzme alanı tespit komisyonumuzda 95 tane alanımız yüzme alanı olarak belirlendi.
9: Tatil için şehir dışına çıkmaya, güneye inmeye gerek yok. İstanbullular bu yaz 95 farklı noktada gönül rahatlığıyla denizin tadını çıkarabilecek. Sıcakların etkisini artırmasıyla birlikte İstanbulluların gözü yeniden sahillere çevrildi. İstanbul İl Yüzme Suyu Komisyonu kent genelinde denize girilebilecek güvenli noktaları tek tek belirledi. İstanbul'da 95 plaj ve sahil noktası yüzmeye uygun bulundu.
2: Halihazır İstanbul'da 3 de mavi bayraklı plajımız var. Valimiz tarafından yasaklanan yerlerde denize girmemelerini biz vatandaşımıza istirham ediyoruz.
9: İstanbul'da denize girilebilecek bölgeler arasında adalar ilk sıralarda yer aldı. Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedef Adası'nda toplam 18 plajın yüzmeye uygun olduğu açıklandı. Özellikle hafta sonlarında bu bölgelerde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Denize girilebilir plajlar listesinde Karadeniz hattı dikkat çekti. Şile, Kilyos ve Sarıyer hattındaki plajlar hem sağlık hem de temizlik kriterlerini geçti. Marmara kıyılarındaysa Avrupa yakası yoğun ilgi görüyor. Florya, Yeşilköy, Menekşe ve Büyükçekmece hattındaki plajlar öne çıkıyor. Anadolu yakasındaysa Caddebostan ve Suadiye sahilleri vatandaşların tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. İstanbul'da 3 tane mavi bayraklı plaj bulunuyor. Bu plajların ikisi Arnavutköy'de, biri ise Silivri'de bulunuyor. Bu plajlar da belirlenen 95 temiz plaj arasında.
8: Şimdi Ahmet Lankar'ın gündemine bakalım. Ahmet günaydın.
10: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
8: Teşekkür ediyoruz. Önemli konu başlıklarımız var bugün de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım Ahmet.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da yenilebilir enerji yatırımları toplu açılış törenine katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem Türkiye'nin enerji yatırımları konusunda açıklamalarda bulunması bekleniyor. Hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu durum dış politika ilişkinde yine mesajlar verebilir bugünkü toplantıda.
8: Peki Ahmet, şimdi Erdoğan'ın dünkü konuşmasına bir bakalım. Yerel yönetim skandalları mazur görülemez diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne son dönemdeki operasyonları ile ilgili bir göndermede bulundu. Kamu kaynakları kimsenin babasının malı değil dedi Erdoğan. Başka neler söyledi?
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan utanç ve hayretle takip ediyoruz gelişmeleri dedi. Bu gelişmeler neler? Özellikle CHP'li belediyelerin bulaştığı yolsuzluk iddiaları, yolsuzluk soruşturmaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Burada verdiği mesajları burada vermesi de oldukça önemli. Çünkü Sayıştay kamuyu denetliyor, kamunun harcamalarını denetliyor. Aynı zamanda belediyelerin de harcamalarını denetliyor. Mesajlarını burada vermesi de bu açıdan oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezi skandallar asla mazur görünemez dedi. Yani bu yolsuzlukların kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur ifadesini kullandı. Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir ifadesini kullandı. Aynı zamanda Erdoğan'ın dikkat çektiği bir nokta daha vardı. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa bunun altını çizelim, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına göz yummuyoruz dedi. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir ifadesini kullandı. İkbal hesaplarına merdiven yapılmasına göz yummuyoruz derken biliyorsun Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hedefi vardı ve bu noktada da CHP'li belediyelerden özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzlukların oradan geldiği iddia edilen paraların oraya kaynak olarak aktardığı söyleniyordu. Zaten şu an itibariyle de bir yargı süreci var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu göndermesi oldukça dikkat çekiciydi.
8: Peki Ahmet, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasına da bir bakalım. Dün o da grupta konuştu ama en önemli mesajı işte hepimizin üzerinde durdu. Yargıtay bir an önce CHP'deki mutlak mutlanla ilgili kararı vermeli ve bu işi sonlandırmalı dedi. Tabii CHP arınmalı mesajını tekrarladı.
10: Tabii şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli de CHP'nin içinde bulunduğu durumdan rahatsız, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söylüyor. Tabii özellikle sen de altını çizdin. İstinaf kararı Yargıtay'a taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin işte mutlak mutlak kararı itiraz üzerine temyiz başvurusuyla Yargıtay'a taşındı. Şu anda da o başvuru Yargıtay'ın önünde. Yargıtay ne zaman karar verecek? Türkiye'deki yargının işleyiş sürecini biliyoruz. Davalar uzun süre mahkeme gündeminde kalabiliyor. İşte İstinaf Mahkemesi de uzun süre bu mutlak mutlakını değerlendirdi. Şimdi aynı şey Yargıtay'da olur mu? Ne kadar süre sonra Yargıtay karar verir? O belirsizliğini koruyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de Yargıtay'a bir çağrı geldi. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir dedi. Türk siyaseti ve demokrasinin hırpalanmasına izin verilmemelidir ifadesini kullandı. Tabii CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin de Bahçeli'nin değerlendirmeleri vardı. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir ifadesini kullandı. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır dedi. CHP'ye yönelik de bir çağrısı vardı Bahçeli'nin. Özellikle yolsuzluklarda anılanların yaptıkları korunmamalı dedi. CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır ifadesini kullandı.
8: Peki, şimdi Ahmet, CHP'deki MK listesine bir bakalım, sonra fezlekeyi de bir konuşacağız. Hemen onunla ilgili bir yorumunu da alayım. Getirelim Esun CHP'deki MK'yı, yani Merkez Yürütme Kurulu listesine bir bakalım. CHP'nin A takımı belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu Genel Sekreter, Orhan Sarıbal Yurt İçi Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bülent Kuşoğlu İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cansu Çamlıbel'e verdiği söyleşiyle de çok konuşulmuştu pazartesi günü. Müslüm Sarı Parti Sözcüsü oldu ve yerel yönetimlerden sorumlu. Semra Dinçer Yurt Dışı Örgütlenmeden sorumlu. Devam edelim. Kamuoyunun da tanıdığı isimler. Deniz Demir Medya ve Halk İlişkilerden sorumlu. Profesör Doktor Ali Rıza Erbay Sağlık Politikalarından. Cemal Can Polat İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından. Necdet Saraç Sosyal Politikalardan. Yıldırım Kaya var Eğitim Politikalarından ve Hasan Efe Uyar Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Ve son listeye de bir bakalım. Berhan Şimşek Kültür ve Sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Devrim Barış Çelik Bilgi ve İletişimden. Ahmet Hakan Uyanık, Arge ve Üretim Politikalarından, Nevaf Bilek, Bölgesel Kalkınmadan, Adnan Demirci, İşçi Sendikaları ve STK'lardan, Tahsin Tarhan, Sanayi ve Ticaret Politikalarından, Gamze Akkuş İlgezi, İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bu isimler. Şimdi Ahmet, burada tabii kamuoyunun tanıdıkları var, tanımadıkları var ama daha 4 gün önce Necdet Saraç mutlak mutlak kararını eleştirip Kemal Bey'i eleştiriyordu. Listeye girmiş. İşte Veysel Uyanık'ın oğlu, o da hani para aldım demiş. Onun oğlu girdi MYK'ya. Nasıl değerlendiriyorsun listeyi?
10: Tabii şimdi MYK'lar özellikle liderlerin A takımıdır. Şimdi Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra A takımını şekillendirdi. Tabii uyumlu çalışabileceği, kendisine destek veren isimlerden oluşturdu bu MYK'yı. Şimdi CHP içerisinde de bir güç mücadelesi var biliyorsun. Bir yanda parti meclisi içindeki dengeler, yine mecliste CHP grubu içinde milletvekilleri arasında yaşanan o dengeler. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu da bundan sonra parti içindeki güç mücadelesinde kendisiyle birlikte omuz omuza mücadele edecek o A takımını belirledi. Tabii dikkat çeken isimler var. Cemal Can Polat biliyorsun Özgür Çelik karşısında kaybeden eski İstanbul İl Başkanı'ydı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesiydi. Yine kongrede yaptığı açıklama çok dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu'nu savunmuştu. Yolsuzluklara karşı, belediyelerdeki usulsüzlüklere karşı tavrı biliniyordu. En dikkat çeken isimlerden bir tanesi Necdet Saraç. Sen de altını çizdin. Özellikle Mutlak Butlan'a karşı demeçleriyle tanınıyordu. Yine aynı zamanda Gürsel Tekin'e tepki gösteriyordu. Ancak MYK listesinde yer alması oldukça dikkat çekici. Berhan Şimşek yine Özgür Özel ve ekibine karşı tutumuyla biliniyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasındaydı. O da MYK'daki yerini aldı. Ahmet Hakan Uyanık, Veysi Uyanık'ın oğlu. Veysi Uyanık kim? İşte bu kurultayda, 38. olağan kurultayda rüşvet alındığını ya da delegelere para verildiğini söyleyen delegelerden bir tanesiydi. Onun oğlu da listeye girmiş oldu, MYK listesine girmiş oldu. Bakalım bundan sonra nasıl bir çalışma sergileyecekler. Dün de gece geç saatlere kadar MYK bir toplantı gerçekleştirdi. O akşama kadar o süren, akşam saatlerine kadar o süren o MYK toplantısında alınan kararlar da bugün bir basın toplantısıyla yine parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından kamuoyuna duyurulacak.
8: Peki. Ahmet, bu Özgür Özel için yolsuzluk fezlekesi yolda. Özel dahil 6 CHP'li vekil içine bir fezleke süreci var. Bundan biraz bahseder misin?
10: Şimdi bu fezleke sürecin nereden kaynaklanıyor? Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma vardı. O soruşturma kapsamında da özellikle Antalya Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday olabilmek için Özgür Özel'e ve arkadaşlarına rüşvet verdiği iddiası vardı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda bir soruşturma yürütüyordu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısında şu ifadeler yer alıyor. Aynı zamanda biliyorsun Muhittin Böcek de itirafçı oldu, bazı bilgiler verdi ve bu kapsamda Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığı ve tekrar aday gösterilmek için 1 milyon euro verdiğini iddia etmişti ve bu noktada da ifadesini vermişti. Yine aynı zamanda Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de bu paranın götürülmesinde, transferinde aracılık ettiğini söylemişti. Özgür Özel'in yanı sıra isimleri geçen ve o dönem Böcek ailesiyle temas kurdukları iddia edilen Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Sarı da şüpheliler arasında yer alıyordu. Yine başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Böcek ailesinin CHP Genel Merkezi'nde para teslimine ilişkin iddiasının BAZ ve HTS kayıtlarıyla eşleştiği de iddia ediliyor. Bu iddiaları sıralayan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı somut olay bakımından iddia edilen para tesliminin CHP Genel Merkezi'nde, yani Ankara'da olması dolayısıyla dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Buradaki olay ve iddia şu: Muhittin Böcek yeniden Antalya Belediye Başkanı adayı olabilmek için Özgür Özel ve arkadaşlarına 1 milyon euro gönderdiğini iddia ediyor ve Özgür Özel'in de bunu rüşvet olarak aldığı iddia ediliyor ve bu kapsamda da Muhittin Böcek'in tekrar aday gösterildiği ifade ediliyor. Buna ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı konu yerinin Ankara olduğu gerekçesiyle dosyayı Ankara'ya gönderdi. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyayı inceleyecek ve gerekli görülmesi halinde de Özgür Özel ve diğer 5 milletvekili hakkında fezleke hazırlayacak ve Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edilecek.
8: Peki, dün Ahmet bir gelişme daha vardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Bahçeli'yi ziyaret etti. Bir gündem mi var ya da nedir, rutin midir, nasıl değerlendiriliyor?
10: Aslında çok rutin duyurulmuş bir ziyaret değil. Ancak ziyaretin zamanlaması oldukça önemli. Hem de kabinenin ve en önemli iki bakanının bu ziyareti gerçekleştirmesi oldukça önemli. Şu anda da o görüntüler ekrana geliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli hem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti. Mustafa Çiftçi'nin koltuğunun altında elinde dosyalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o dosyalarda ne var çok merak ediliyor. Şu anda da işte o fotoğraf karesi ekrana yansıyor. Tabii gündemde önemli konu başlıkları var. Bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. O terörsüz Türkiye sürecinde hangi adımlar atılacak? Yasal düzenlemeler nasıl yapılacak? Onlar tabii tartışılıyor, merakla bekleniyor. Öte yandan bu CHP'deki olaylara yönelik olarak MHP lideri Devlet Bahçeli de dün uyarmıştı. İşte bu olaylar sokağa yansımamalıdır, sokak gösterilerine dönüşmemelidir şeklinde uyarılarda bulunmuştu. O konuda da yine MHP lideri Devlet Bahçeli bilgilendirilmiş olabilir. 12. yargı paketine yönelik bazı beklentiler var. Ona yönelik değerlendirmeler de yaşanmış, değerlendirilmiş olabilir. Ve aynı zamanda işte Türkiye'deki asayiş durumu, bundan sonra hukuk alanında hangi adımlar atılabilir? Bunlar MHP lideri Devlet Bahçeli ile bakanlar arasında yapılan görüşmede mutlaka ele alınmıştır. MHP lideri Devlet Bahçeli iki bakanı kapıda karşıladı. Uğurlarken de mecliste gerçekleşiyor bu görüşme. Asansöre kadar uğurladı. Dolayısıyla MHP lideri Devlet Bahçeli bakanları da böyle nezaketle karşılayıp nezaketle uğurladı.
8: Peki. Ahmet teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
10: Teşekkürler. İyi yayınlar.
9: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
11: Doğada ne varsa Zevra'da.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 18. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Bizanslılar, kendilerini çepeçevre kuşatma altına alan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaya karar verirler. Bütün bunları bilen Karaca Gazi, çocuğu kurtarmak için silah arkadaşı İbrahim'le birlikte Fedon'u yakalamak üzere Bizans'a gider. Çok geçmez İbrahim, Ümran ismiyle saray muhafız alayına girmeyi başarır. Diğer yandan Fedon, imparatora ait zimmetine geçirdiği çok miktarda altınlarla birlikte sakladığı manastırdan çocuğu da alarak gizlice Vatikan'a kaçar. Papa'ya çocuğun Bizans imparatorunun yeğeni ve tahtın da varisi olduğunu söyleyip 500 altına satar. Papa, satın aldığı Halil'i bir Katolik Hristiyan olarak yetiştirilmek üzere bir kiliseye teslim eder. Biri taraftan çocuğun Fedon tarafından tekrar kaçırıldığını öğrenen Karaca Gazi, Fedon'un peşinden gemiyle Cenevo'ya giderken yolda deniz korsanlarının baskınına uğrayarak esir alınır. Diğer yanda Bizans sarayından Ümran ismiyle tanınan İbrahim ve binbaşı Andrea da Fedon'un çaldığı altınları ve kaçırdığı çocuğu kurtarmak için Cenevo'ya giderler. Fedon'un bir ay önce gemiye sakladığı altınların yerini tespit eden Andrea, altınları tek başına alarak izini kaybettirir. Son gelişmelerden habersiz olan İbrahim ise altınları sakladığı yerden almak için gemiye gelen Fedon'a gemide çalışan bir tayfa gibi yaklaşır.
1: Bu geminin içinde ne korkulu saatler geçirmiş bulunduğumu anlatamam. Şimdi aynı yerde bir saat huzur içinde tek başıma kalmakla bu korkuları yok etmiş olacağım.
2: Bu gemide Bizanslı bir subay tarafından yakalanıp götürüldüğünüzü biliyorum.
1: Öyle mi? O zamandan beri gemiden ayrılmadınız demek.
2: Hayır, ayrılmadım.
1: Şu halde her şeyi çok iyi biliyorsunuz.
2: Sizi tevkif eden subayı da biliyorum. Adı Andrea'ydı.
1: Bravo, bravo. Mükemmel bir hafızan varmış. Nasıl oldu da unutmadın?
2: Unutmuştum ama onu bugün görür görmez hemen hatırladım.
1: Binbaşı Andrea'ya mı?
2: Evet.
1: Nerede?
2: Gemide. Buraya geldi de.
1: Ne zaman geldi?
2: Akşama doğru.
1: Niçin gelmiş?
2: Önce kaptanla bir şeyler konuştu. Yanlarında olmadığım için ne konuştuklarını duyamadım tabii.
1: Sonradan çıkıp gitti mi?
2: Hemen gitmedi.
1: Ne yaptı?
2: Senin kiralamış olduğun kameraya girdi.
1: Ne? Ne? Benim kamerama mı girdi?
2: Evet, öyle yaptı.
1: Peki ne yaptı orada?
2: Bilmiyorum, yarım saat kadar kaldı.
1: Sonra?
2: Sonra da telaş içinde çıkıp gitti. Çok heyecanlı görünüyordu.
1: Sebebini anlayabildiniz mi?
2: Anlayamadık tabii. O gittikten sonra merak ederek kameraya girdim.
1: Ne gördün?
2: Kameradaki yatak kaldırılıp kenarından yırtılmıştı. İçindeki yünler oraya buraya saçılmış dağılmıştı. Sanki bir tarafını söküp bir şeyler aramış gibi. Ne oldu?
1: Aç çabuk şu kapıyı da girelim kameraya.
2: Tamam buyurun.
1: Şu yatağı bir de ben bakayım. Olamaz. Alçak namussuz hırsız.
2: Ne oldu ya, kimi suçluyorsun, kim hırsız?
1: Kim olacak? O hırsız oğlu hırsız elbette. Andrea denilen o aşağılık haydut.
2: Sana ne yaptı ki?
1: Soydu beni, hazinemi çaldı. Bu namussuz ne tarafa gitti biliyor musun?
2: Herhalde kaldığı hana gitmiştir. Dur bakayım, kaptanla konuşurken hanın adresini de söylemişti. Buraya pek yakınmış.
1: Hadi hatırla şunu, hatırla. Beni oraya götürürsen sana 10 altın veririm. Burada yatağın içinde bütün servetim vardı. Onu aşırmış. Bunu kendisinden almak için bana yardım edersen sana 1000 altın veririm.
2: 1000 altın için yapamayacağım şey yoktur doğrusu.
1: Yalnız azılı bir adamdır bu Andrea. Kolay kolay teslim olmaz. Karşı koyacaktır. Bileğine güvenin var mı ha?
2: Belimdeki kılıcı süslüye taşımıyorum ben.
1: Onu öldürmek zorunda kalabilirsin.
2: 1000 altın için değil, onu kim olsa öldürürüm.
1: Aferin sana. Hanın adını hatırladın mı?
2: Evet, Deniz Aslanı Hanı.
1: Hadi hemen gidelim, hemen.

0: Andrea'nın odası hangisi?
1: Aşağıdaki uşak koridorun sonundaki oda demişti. Heh, işte burası.
0: Çek kılıcını. Hemen içeri dalalım.
1: Tamam.
0: Yakaladık seni pis hırsız. Odada kimse yok.
1: Demek daha gelmemiş.
0: Gelir mi acaba?
1: Eşyaları burada olduğuna göre gelir herhalde.
0: Evet. Odada iki yatak var. Demek iki arkadaşı daha var o namussuzun.
1: Var ya.
0: Kim acaba?
1: Ben biliyorum kim olduğunu.
0: Kim?
1: Ben.
0: Ne? Anlamadım.
1: Bu odada Andrea ile birlikte kalıyorduk.
0: Yoksa sen onun adamı mısın?
1: Öyle de diyebilirsin.
0: Sen gemide çalışmıyor musun?
1: Hayatımda hiçbir vakit bir gemide falan çalışmış değilim.
0: Yani bana yalan mı söyledin?
1: Evet, ama öyle söylemem gerekiyordu.
0: Peki gemide ne arıyordun?
1: Seni bekliyordum.
0: Beni mi bekliyordun? Demek kendi ayağımla bana hazırladığınız tuzağa düştüm, öyle mi?
1: Öyle oldu.
0: Andrea ne zaman gelecek?
1: Geleceğini hiç sanmıyorum.
0: Neden?
1: Hazineni ele geçirdikten sonra neden gelsin ki?
0: Peki sana payını verdi mi?
1: Hayır. Seni atlatmış olduğu gibi beni de atlattı.
0: Vay namussuz. O dünyanın en alçak insanıdır.
1: Aa, o kadar da değil canım. Bir yarışma yapılacak olsa herhalde sen onu geçersin.
0: Ben mi?
1: Evet sen.
0: Yanılıyorsun delikanlı. Ben Bizans İmparatorunun zulmüne uğramış bir zavallıyım.
1: Geç bu masalları Fedon. Senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum ben.
0: Siz ikiniz benim hazinemin peşindeydiniz. Andrea buldu ve kaçtı. Sen beni neden buraya getirdin?
1: Güzel soru. Cevap ver bakalım. Canını seversin değil mi?
0: Kim canını sevmez ki? Neden soruyorsun?
1: Senden bir şey isteyeceğim şimdi.
0: Ne isteyeceksin? Paramı mı isteyeceksin?
1: Hayır hayır. General Ragas'tan çaldığın servet umurumda bile değil. Senden çaldığın küçük bir çocuğu istiyorum.
0: Ne? Bu da nereden çıktı?
1: Benimle oyun oynama Fedon. Orhan Gazi'nin oğlu Halil'i sakladığın manastırdan alıp kaçırdın. Görüyorsun ya, her şeyi biliyorum.
0: Çok şey biliyorsun.
1: Fazla konuşmayı sevmem. Çocuğu istiyorum.
0: Çocuk bende değil.
1: Nerede?
0: Başına bir kaza geldi. Şey, öldü.
1: Nasıl oldu bu iş?
0: Çocuğu manastırdan aldıktan sonra karayoluyla buraya hareket ettim. Yolda önüme büyük bir nehir çıktı. Tuna diyorlar. Bir gemiye bindik. Yolda bir talihsizlik oldu. Çocuk nehre düştü. Kendisini ne kadar aradıksa da bulamadık.
1: Yalan söylüyorsun Fedon. Hem de büyük bir ustalıkla yapıyorsun bunu. Ancak senin ne biçim bir insan olduğunu bildiğim için bu masala inanmıyorum.
0: Hayır. Doğruyu söylüyorum. İstersen yemin bile edebilirim.
1: Senin gibi bir çocuk hırsızının yeminine kim inanır ki? Senden çocuğu bana teslim etmeni istiyorum. Tabii eğer canını seviyorsan.
0: Sana çocuk öldü diyorum. Hem çocuğu alıp Bizans'a götürmek sana hiçbir şey kazandırmaz. Bunun yerine gel Andrea'nın peşine düşelim. Onu bulup çaldığı hazinemi geri alayım. Sana 2000 altın veririm. Ha, ne diyorsun?
1: Hayır.
0: 3000 altın. 5000 altın. Buna da hayır diyemezsin herhalde. Ha?
1: Boş yere beni kandırmaya çalışma Fedon. Çocuğu teslim edecek misin, etmeyecek misin?
0: Çocuğun öldüğünü söyledim ya sana.
1: Bu durumda bana düşen seni Bizans'a götürmek. Orada sana ne yapacaklarını elbette benden iyi bilirsin.
0: Bırak şu çocukluğu. Eline mükemmel bir fırsat geçmiş bulunuyor. Beni Bizans'a götürüp General Phoebus'e teslim edersen eline ne geçecek ha?
1: Hiç.
0: Gördün mü? Halbuki ben sana tam 5000 altın kazandırmak istiyorum. Ne?
1: Senin kahrolası paranı istemiyorum alçak herif. Bana kaçırdığın çocuk lazım, o kadar.
0: Şaşılacak şey. Bu kadar parayı reddettiğine göre sen Bizanslı olamazsın.
1: Lafı dolandırma Fedon. Çocuğu verecek misin, vermeyecek misin?
0: Cesedi bile ortada olmayan bir çocuğu nasıl bulur da sana teslim ederim?
1: Anlaşıldı. Seni Bizans İmparatoruna veya General Phoebus'e değil de başka birine teslim edeceğim.
0: Kime?
1: Aristo'ya.
0: Aristo'ya mı?
1: Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'yi tanıyorsun değil mi?
0: Sen bunları nereden biliyorsun?
1: Her şeyi biliyorum. Çünkü onun arkadaşıyım.
0: Yani Aristo'nun arkadaşı?
1: Evet.
0: Yani onun gibi Osmanlı mısın?
1: Evet, Osmanlıyım.
0: Peki Aristo nerede?
1: O da burada. Yarın sabah buraya gelecek.
0: Hayır. Bu kadar olamaz. Buna imkan yok. Bütün gökler yıkılabilir. Buna razı olurum ama Aristo ile karşılaşmaya asla razı olamam.
1: Korkmakta haklısın. Senin Aristo dediğin Karaca Gazi sultanı için canını çekinmeden verir. Orhan Gazi çocuğu ona emanet etmişti. Ona lalalık yapıyordu.
2: Biz de talebe hocasının evladı gibidir. Hatta daha önemlidir. Şimdi sana son bir fırsat daha tanıyorum. Bana çocuğu teslim et. Sonra nereye istersen defolup gidebilirsin. Karaca Gazi yarın geldiği zaman senin kaçtığını söylerim. O çocuğa kavuştuktan sonra bir daha peşine düşmez. Anlaştık mı? Çocuğu bana teslim edecek misin?
0: Tabii seni memnun etmek isterdim. Zaten ben çocuğu Aristo'ya teslim etmek için o manastırdan kaçırmıştım.
2: Sahi mi? Bak hele. Peki devam et bakalım.
0: Bana bu işi imparatorla General Femistor'la yaptırdılar. Çocuğu kaçırmadığım takdirde beni öldüreceklerini söylediler. Ama sonradan büyük bir pişmanlık duymaya başladım. Anlatılmaz bir vicdan azabı çekiyordum. Çocuğu manastırdan kaçırdım ama ne yazık ki Tuna Nehri'ne düşüp boğulmaktan kurtaramadım.
2: Demek son cevabın bu Fedon.
0: Evet.
2: Yazık. Çok yazık.
0: Evet, hakikaten yazık oldu çocuğa.
2: Hayır, çocuğa değil. Sana yazık oldu Fedon Alçağa.
0: Bana mı yazık oldu? Ne demek istiyorsun?
2: Nedense bazı insanlar canlarının fena halde yanmasını severler. Hatta bundan zevk alırlar. İşte sen de bu gerizekalılardan birisin.
0: Maksadın nedir? Daha açık konuşsana.
2: Seni söyletmek için Karaca Gazi'nin gelmesini beklemeyeceğim. Yapacağım iş çok basit. Önce bağıramayacak şekilde ağzını sıkı sıkı kapatacağım. Sonra seni şu tahta sıraya güzelce bağladıktan sonra derini yüzmeye başlayacağım. Şimdi anladın mı maksadımı?
0: Hayır. Bunu yapamazsın.
2: Neden yapamazmışım?
0: Osmanlı olduğun için. Ben Osmanlıları iyi tanırım. Onların dışları çok serttir ama yürekleri çok yumuşaktır. Dininiz bir insana eziyet etmeye izin vermez.
2: O pis ağzına güzel dinimi alma. Doğru. Dinimiz bir insana eziyet etmeye izin vermez. Ama sen insan şeklinde görünen bir canavar olduğun için, çocuğu annesinden, talebeyi hocasından ayıran bir cani olduğun için insan sınıfına dahil olamazsın.
0: Neden yırttın o çarşafı?
2: Ağzını bağlayacağım bunu. Ama daha önce ağzına şu bezleri tıkacağım. Aç ağzını.
0: Dur. Allah'ını seversen dur biraz.
2: Ne var?
0: Çocuğu sana teslim edeceğim.
2: Hani Tuna Nehri'ne düşerek boğulmuştu?
0: Yok. Doğru değildi.
2: Neden yalan söyledin peki?
0: Seni kandıracağımı sanmıştım. Onu büyük bir para karşılığında babasına satmayı düşünüyordum. Biliyorsun, bütün hazinem çalındı.
2: Başlatma şimdi hazinenden. Çocuk nerede?
0: Bir evde. Şu anda mışıl mışıl uyuyor olmalı. Onu tanıyorsun değil mi?
2: Elbette tanıyorum. Yoksa bana başka bir çocuğumu yutturmayı düşünüyordun?
0: Hayır. Aklımdan bile geçirmedim bunu.
2: Şu ev uzak mı?
0: Hayır. Buradan sadece 10 dakika sürer.
2: Öyleyse şimdi seninle çıkacağız. Beni doğruca oraya götüreceksin. Çocuğu bana teslim edeceksin. Ben de seni serbest bırakacağım. Tamam mı?
0: Şu anda elinde olduğuma göre ne istersen onu yapmak zorundayım.
2: Şunu da bil. Eğer kafanın içinde bir hile falan tasarlıyorsan asla elimden kurtulamazsın Fedon. Seni anında gebertirim.
0: Bunu düşünmedim bile.
2: İyi, düşünüme bakalım.

0: Yürü hadi yürü. Sağa sola bakma. Sakın kaçmayı da düşünme.
1: Yok canım. Bak şu karşıda ne var görüyor musun?
0: Ne var?
1: Bir karakol. İmdat! İmdat! Bu adam beni öldürecek. Koymak serim. İstedi. Yakalayın onu.
0: Dur. Allah kahretsin karakola girdi.
2: Teslim ol. Gece vakti adam soymanın ne demek olduğunu gösterir sana.
0: İnanmayın o alçağa, yalan söylüyor.
2: Ellerini havaya kaldır. Sakın bir numara yapmaya kalkma. Şu anda tam 10 tane kılıç sırtına saplanmak için hazır bekliyor.
0: Siz beni değil asıl onu yakalamalısınız. Benim kesemi kaptı kaçtı.
2: Hadi oradan. Sende keseni kaptıracak göz yok. Hem birisinin kesesini kapan bir kimse karakola sığınır mı? Teslim ol diyorum.
0: Tamam. Teslim olacağım ama onu da kaçırmayın sakın.
2: O zaten karakola girdi. Nereye kaçacak? Sen de karakola. Hadi.

0: Nerede o? Hani karakola sığındı demiştiniz. Nerede diyorum?
1: Asker, az önce karakola giren adam nerede?
2: Ben kimseyi görmedim çavuşum. Buraya kimse gelmedi.
1: Nasıl görmezsin? İmdat isteyip içeri dalmıştı.
3: Aşağıdaki pencereden kaçmış komutanım.
0: Allah kahretsin be. İşte kaçırdınız adamı.
1: Hiçbir şey anlamadım bu işten. Hem şikayetçi oluyor hem de kaçıyor. Ne biçim adammış bu?
0: Size asıl suçlu olanın ne olduğunu söyledim ama beni dinlemediniz ki. Beni olduğu gibi sizleri de aldattı işte. Yazık. Şimdi işin yoksa ara ki bulasın.
4: Meğer Karaca Gazi Fedon için şeytana bile külahını ters giydirir derken ne kadar haklıymış. Beni beceriksizlikle suçlasa yerden göğe kadar hakkı var. Yakaladığım adamı aptal gibi kaçırdım. Artık onu bulamam. Hazinesi de elinden gittikten sonra Fedon bu şehirde durmaz. Şu anda çoktan bir vasıtaya binip bir yerlere gitmiştir bile. Neyse, ben de ilk gemiyle Bizans'a döneyim. Burada kalmamın hiçbir yararı kalmadı artık.

0: Olacaktı. Açıp içeriye gireyim. Gelinceye kadar kendisini beklerim. Biraz da yatar uyurum. Allah Allah. Ev sanki terk edilmiş gibi. Her taraf toz içinde. Örümcek ağlarıyla dolu. Karaca Gazi Bey'in başka bir yere mi taşındı yoksa?
1: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 18. bölümünü dinlediniz. 19. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan
2: reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz. Haftanın ortasından selamlar, sevgiler. Ne çabuk geldi değil mi bayram tatili? 9 gün dedik, bitirdik. Üzerine yeni hafta, yeni ay başladı. İlk 3 gününü de geride bırakıyoruz bugün, 3 Haziran. Takım yaprağımıza bakacağız ama önce şöyle bir hava durumuna, yol durumuna bakalım. Bir gündemimizi, günümüzü belirleyelim. Arkasından paylaşacaklarımız var. Sağlık konuşacağız. Yeni bir mevsim başlarken hacamat hakkında bilgi almak isteyenlere bilgi vereceğiz. Bugün yine sağlıkla ilgili başlıklarımız var. Değerlendirmek istediklerimiz. Yeni mevsime giriyoruz. Yeni mevsim, yeni sebzeler, yeni meyvelerle gelecek. Mevsim sebzeleri, meyveleri üzerine bir seri hazırlıyoruz. Merak ettikleriniz varsa sosyal medyadan sorun lütfen. Röportajlarımızı planlarken onları da konuşalım, değerlendirelim. Biraz sebzeler, meyveler, biraz farklı bakış açılarıyla onları beslenmemiz, neden katmamız gerektiği, hangi oranda tüketmemiz gerektiğini bu yaz biraz daha fazla konuşacağız.

İstanbul'da 162'lik bir trafik yoğunluğu var. Sebebi E5'teki 2 kaza, 2 araç arızası. Ama Anadolu yakasında bugün çalışmalar sebebiyle yoğunluklu olarak devam eden çalışmalar sebebiyle yavaşlamış durumda. Önce Avrupa yakasına bakalım. Avrupa yakasında şu anda kazalardan bir tanesi oldukça kritik bir noktada. Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu yönüne sağ şeritte hasarlı bir kaza ve geriye doğru trafik yoğunluğu ciddi şekilde neredeyse Ok Meydanı'na kadar ulaşmış durumda. Bir diğer kaza bağlantı yolunda Ok Meydanı'ndan Nurtepe yönünde. Bu da Tem'e doğru gitmek isteyenleri olumsuz etkiliyor. Bu bölgedeki trafik yoğunlaşmış. Bir araç arızası var bize çok yakın bir noktada. Yenibosna Şirinevler yönünde sağ şeritte. Normalde zaten çok yoğun olan bir güzergah burası. Bugün Sefaköy'e kadar varan bir yoğunluk var. Burada tersi istikamette de İncirli'den yine kazanın olduğu noktaya kadar yoğunluk var. Bir diğer araç arızası Hacı Şerif Avcılar yönünde sağ şeritte ve yine

Bir başka araç arızası aynı bölgede Büyükçekmece'den Beylikdüzü yönüne. Bölge oldukça yoğun. Bunun alternatifi Tempi, Rusköy, Isparta Kule yoğunluğu var. Sonrasında Hassal, Seyrantepe yoğunluğu var. Ama Ok Meydanı bağlantısında bir kaza olduğu için buradan gelen trafiğin azaldığını ve dolayısıyla bağlantı Ok Meydanı bağlantısından sonra Seyrantepe istikametinde trafiğin daha rahat olduğunu görüyoruz. Sahil yolu çok rahat. Tarihi Yarımada, Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Yıldız Katılımı, Şehitler Köprüsü, Büyükdere Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprü güzergahı. Bu noktalarda trafik oldukça rahat görünüyor şu anda. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasına trafik şu anda inanılmaz derecede yoğun görünüyor sevgili dinleyiciler. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade Köprü arası yoğun, Küçükyıl Bostancı arasında özellikle Bostancı'ya yaklaşırken artan bir trafik yoğunluğu var. Yine Ataşehir yoğun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanacak olanlar için. Çakmak Köprüsü akıcı ama Ümraniye'den itibaren başlayan trafik yoğunluğu köprü girişine kadar, hatta Avrupa yakasına geçişe kadar devam ediyor. Gelelim güzergahlara. E5'te Kartal'dan sonra başlayan bir yoğunluk var. Maltepe yoğun, Ataşehir yoğun ama asıl Ataşehir'e yaklaşırken başlayan yoğunluk sizi Uzunçayır'a kadar getirecek. Çok yoğun bir bekleme süresi, uzun bir yoğunluk var, öyle söyleyelim. Pendik Tersane Köprüsü'nde bir çalışma var. Dolayısıyla kavşak ciddi anlamda yoğun. TEM'i kullanacak olanlar için Sancaktepe'den başlayan bir trafik yoğunluğu var. Hatta bugün bu yoğunluğun Sancaktepe'den daha geriye doğru, daha Sultanbeyli'ye doğru kaydığını söyleyebiliriz. Yine bağlantı yollarında TEM'den E5 istikametine bir yoğunluk yaşanıyor şu anda. Sahil yolu Anadolu yakasında yoğun, Avrupa yakası rahat demiştim. Boğaz sahili yolu da yine Anadolu yakasında çok yoğun. Buradan köprülere bağlantının da yoğun olduğunu görüyorum. Avrupa yakasında Boğaz sahil yolunda Beşiktaş Ortaköy arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Sonrasında Arnavutköy Bebek arasında bir çalışma var. Bu çalışmanın getirdiği bir yoğunluk var. Yine İstinye'den Arnavutköy istikametine doğru bir yoğunluk var. Ve bununla beraber yine Sarıyer'e yaklaşırken başlayan bir yoğunluk var. Sarıyer'in içinin de yoğun olduğunu söyleyelim. Sarıyer'den yukarıya doğru çıkmayı düşünenler için de trafik oldukça yoğun görünüyor. Bugün enteresan biçimde normalde Sarıyer sahilinden işte Hisar'a, Anadolu Hisarı'nın hemen keyifli manzarasını seyredilebileceği noktalara trafik yoğunluğu olur. Avrupa yakasından bahsediyorum ama bugün Garipçe'ye doğru sarkan bir trafik yoğunluğu var. Bunu da hatırlatalım. Karadeniz sahiline doğru giden bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluğu uzun zamandan sonra ilk defa gördüm diyebilirim size. İstanbul trafiği böyle. Hava durumuna da bakalım. İstanbul'da bugün hava açık, az bulutlu. Önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Hafta sonu da dahil. Piknik için plan yapacak olanlar, hafta sonu 28-30 derecelerde sıcaklık. Şu andan itibaren de güneyli yönlerden rüzgar alıyoruz. Sıcaklık 23 derece ve 30 dereceye kadar, 29-30 dereceye kadar çıkacak. Yarın çok sıcak, 31 derece. Cuma, cumartesi 30-31 derecelerde. Pazar bir lokmacık serinleyecek ama o serinleme dediğimde aşağı yukarı bugünkü değerlere gerileyecek. Sıcak bir hafta içindeyiz. Haziran ayının ilk 10 günü sıcak, ikinci 10 günü yağmurlu, üçüncü 10 günü mevsim normallerinin üzerinde. Şu anda nem oranının da %70 civarında olduğunu söyleyelim. Bu da aynı zamanda hissettiğimiz sıcaklığın daha yüksek olmasına yol açıyor İstanbul'da. Başkent'e geçelim. Ankara'da sıcaklık 20 derece, gün içinde 26 dereceye kadar çıkacak. Öğleden sonra saatlerle birlikte gök gürültülü sağanak yağış Ankara'da etkili olacak. Yarın yağmur yok ama cuma cumartesi gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle bölgede kuzeyli yönlerden rüzgar esmeye devam ediyor. Bugün kuzeyden, yarın batıdan, güneybatıdan, sonraki günlerse yeniden kuzeyli yönlerden rüzgar gelecek. Bu sıcaklığın biraz düşeceği anlamına geliyor. Daha serin hissedecekler en azından rüzgar yön değiştirdiğinde. Nem Ankara'da %60 civarında, İstanbul'da %80'e yakın bir nem vardı. Ankara'da %60 civarında. İzmir'deyiz. İzmir'de de
Sıcaklık 25 derece, gün içinde aşağı yukarı bu derecelerde olacak, 25-26, ama yarından itibaren sıcaklığın yükseleceğini, 33 dereceye kadar çıkacağını söyleyelim. Ama özellikle bu hafta pazar günü 34 derece söz konusu. Bugün öğleden sonra saatlerde İzmir için hatırlatalım, ara ara yağış geçişleri söz konusu olabilir sevgili dinleyiciler. İzmir'de yaşayanlar için bugün böyle dışarı çıkarken bir parçacık şemsiyeyle dışarı çıkmak gereken, öğleden sonra yanımıza küçük bir şemsiye taşımak gereken bir günde olabiliriz. Haritamızı açalım ve bakalım başka nerelerde yağmur var. Bugün Trakya yağmur alacak, Edirne, Kırklareli. İç Anadolu bölgesinin neredeyse tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı, Karadeniz'in doğu ucu. Burada Bolu Kastamonu arasında da yağış var. Ama bazı illere dikkat diyeceğiz. Oralarda yağış çok daha kuvvetli. Nereler bakalım. İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde Çorum, Amasya, Sivas, Tokat bugün kuvvetli yağış alacak yerler. Onun dışında dediğim gibi İç Anadolu bölgesinin tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı, hatta Kahramanmaraş, Adıyaman, yukarıya çıkalım Malatya, bu bölgelerde yine Elazığ, Diyarbakır, biraz daha yukarıda Bingöl, Muş, bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili. Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle sınıra yaklaştığımızda yağış yok. Sıcaklıklar Akdeniz'in doğusunda 30 dereceleri buldu, batısında 25-26 derecelerde. Ege'nin içleri ise çabuk ısındı, bugün aydın 33 dereceyi görecek. Yağmur yarın etkisini azaltacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Marmara'nın güneyinden başlayan ve Bolu Kastamonu boyunca devam eden, aşağıda göller bölgesine inen yağışlar var. Doğu Anadolu bölgesinde de yine Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Muş'ta gök gürültülü sağanak yağışlar. Bana da katalım. Cuma günü etkili olabilir. Hafta sonu raporuna Cuma'dan bakacağız ama İç Anadolu bölgesinde yine yağış alacak yerler var. Pazar Trakya'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğu ucunda göller bölgesinde yağmur var. Buralarda olanlar piknik planlarını hava durumuna göre yapmalılar.

Efendim, yağmurlar tabii mevsim yağmurları, biraz yağışlı bir mevsim, bahar mevsimi geçirdik. Mevsimlerin biraz sarktığını söylemiştik. Şu anda mesela bu hala gök gürültülü sağanak yağmurlar sanki bahar yağmurları gibi devam ediyor. Haziranın sonuna kadar da böyle bazı yerlerdeki yağışların etkili olacağını söyleyebiliriz. Ama Temmuz Ağustos'un mevsim normallerinin üzerinde sıcak olacağını da hatırlatalım.

Evet, Türk televizyon tarihinin önemli isimlerinden biriydi. Haber sunucusu, televizyon programcısı, haber program yapımcısı Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş sevgili dinleyiciler. Tekrar hatırlatalım, haber sunucusu Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başsağlığı diliyoruz yakınlarına, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir son dakika haberi olarak bunu da sizinle paylaşmış olalım ve takvim yaprağımıza geçelim bakalım. Bugünün son dakikasından geçmişin önemli olaylarına hızlı bir akış gerçekleştirelim. Bugün 3 Haziran Çarşamba, bugün Türkçe için önemli bir gün. Anadolu Selçuklu Devleti'nde Türkçenin resmi dil olarak kabul edilişinin yıl dönümü, 1277 yılından bir not sizinle paylaşıyorum. 1277 yıl önce bu topraklarda Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiş. Güzel dilimizi, hele de bu dili güzel kullanmayı sevenleri, dilimizin anlamı geniş kelimelerini kullanmayı sevenleri hakikaten ben de çok seviyorum. Bu dil bu sevgiyi, bu saygıyı kesinlikle hak ediyor. Takım yaprağımız sebze çorbası, fırında balık aşure demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun bu zahmetli tatlı için. Hep de böyle Muharrem ayını beklememize gerek yok. Bir tatlı sonuçta her zaman yapılabilir. Çok da lezzetli, besin değeri kuvvetli. Böyle biraz daha kolaylaştırmak için, hani aşure çok güzel ama yapamıyoruz ya, o zahmetli iş diyenlere pratik öneriler: haşlanmış nohutunuz, buğdayınız ve kuru fasulyeniz varsa, onlar şöyle bir taşım kaynarken dondurucudan çıkarttınız, onları aynı anda artık haşlanmış oldukları için suyun içine aldınız, kaynamaya başlayacaklar. O arada siz meyvelerinizi, kuru meyvelerinizi kesip sıcak suyun içinde biraz bekletebilirsiniz. Biraz sonra bu meyveleri içine kattığınızda zaten aşurenin büyük oranda pişmiş olduğu, yani bir ön pişirme geçirdiğini düşünürsek bir yarım saat içinde harikulade bir aşure elde edebilirsiniz. Sonrası artık içine ilave ettikleriniz tamamen tercih. Ne koymak istiyorsanız, daha çok üzerini süslemeyi tercih ediyoruz şimdilerde. Aşurenin içinde buğday, kuru fasulye, nohut olduğu sürece, kaşığınızı çaldığınızda her kaşığa bunlardan birer ikişer geldiği sürece o tatlı aşuredir. Aşure olarak kabul görür benim gözümde. Biz evde aşure yaptığımızda en büyük tartışma odur: daha fazla kuru fasulye, daha fazla nohut koy. Ben de diğer malzemelerle eşit oranda olmasına dikkat etmeye çalışıyorum. Halbuki hakikaten kuru fasulyenin, nohutun, düşünsenize, hiç bunları tatlı olarak yemek aklımıza gelmez ama aşurenin içinde ne kadar lezzetli oluyorlar ve ona ne kadar değer katıyorlar. Bu arada bir kase aşure mesela anne adayları için ideal bir tatlıdır. Hani anne adaylarının canı tatlı çeker ya, ne yesek ne yesek derler. İşte o ne yesek sorusunun cevabı aslında aşure. İçinde buğday var. Buğday annenin kilo almadan bebeğin sağlıklı vitamin mineral almasına yardımcı olan inanılmaz bir şey. Mesela bulgur mu buğday mı? Kesinlikle buğday. Şimdilerde diyetisyenler bulgur mu pirinç mi tartışması yapıyorlar. Biz de soracağız bunu diyetisyenlere. Bulgurun buğdaydan bulgura dönene kadar çok işlemden geçirilmiş olması, pirincinse neredeyse hasat edildikten sonra yıkanmadan bize sunulmuş olması, eğer düzgün temiz bir yerde, işte arsenik gibi endişeler olmadan yetiştirilmiş bir pirinçse, gerçekten pirinci daha temiz bir gıdaya çeviriyor bulgura nazaran. Evet, glisemik indeks açısından baktığımızda bulgur diyebiliriz ama bir taraftan da değerlendirmeye sadece glisemik indeksi değil, aynı zamanda temiz gıda olmasını da katacağız artık. İnsanlar ne konuşuyorlar? İnsanlar dünyada yemeği, beslenmeyi, çalışmayı konuşmuyorlar. Özellikle de bununla ilgili derdi olmayanlar. Kimler? Zenginler. Kimler? Ekonomik gücünü kendine çevirmek isteyenler. Çok parası yok ama ben paramla başkalarını ihya edeceğimi, başkalarına bir şey yapacağım ama kendime yaparım diyenler. Ne yapıyorlar? Longevity yapıyorlar. Longevity dediğiniz şey sağlıklı yaş alma. Ama şimdi artık longevity, sağlıklı yaşlanalımdan yaşlanmayalım, bir de biyolojik olarak gençleşelime döndü.
Ne kadar karmaşık bir konu değil mi? Nasıl yaşlanmayacağız? Dünyaya gelen yaşlanır. Evet, yaşlanır ama biyolojik olarak eğer kendimizi zinde tutarsak, sağlıklıysak, mesela bakıyorsunuz adam 80'inde ama dünyayı geziyor. Biz de 60'ında ama evden çıkamıyor. İşte aradaki fark tamamen bu. Biz yıllarca bunu ülkemize gelen turistlerde kendi gözümüzle gördük. Ama iş uygulamaya gelince ya onların standartları bizde yok dedik. Halbuki onlar da çok çalışıyorlar ve onlar da bir eli yağda bir eli balda yaşamıyorlar. Ne yapıyorlar? Neden sağlıklı yaşalıyorlar? Bir kere çalışmak çok kıymetli. Evde oturan bir yaşlıyla tarlasında çalışan bir yaşlı kişi ya da aynı yaşta kişi arasında biyolojik yaş olarak çok ciddi farklar var. Ne yapacağız? Bedenimizi süs yastığı gibi kenarda tutmayacağız, çalışacağız. Yapabildiğimiz her neyse, temizlik yapıyorsunuz diyelim, temizliğin bile insana kalori yaktırdığını, eğer onu bir egzersiz ritmiyle yaparsanız bedeninizi gerçekten çalıştırdığını bilerek yapın. Yani sadece sorumluluk yerine getirmiyoruz, sadece evimiz güzel olsun, temiz olsun demiyoruz ama aynı zamanda bedenimiz de bu temizlikten, yaptığımız bu işten faydalansın istiyoruz. O zaman mesela cam silmek ne kadar önemli bir aktivite. Cam sildiğinizde kollarınız ve bacaklarınız çok çalışır. Hele de böyle düzgün hareketlerle camı siliyorsanız ve dışarıdan bakan biri ne yapıyor bu diyebilir ama siz ne yaptığınızı bilerek hareket ediyorsanız o zaman gerçekten egzersize dönüşebilir bir cam silmek, yer silmek. Banyo temizlemek, düşünsenize banyonun duvarlarını siliyorsunuz, eğiliyorsunuz, kalkıyorsunuz, işte bir tür squat yapıyorsunuz aslında ama yeter ki bilerek yapın. Bir de buna doğru anda nefes alıp vermeyi eklerseniz hakikaten bu işten istifade edebilirsiniz. Bu tabii hani longevity'den banyo temizliğine nasıl evrildik diye soranlara aslında hayatımızın her anına sağlıklı harekete eklemek gerektiği noktasından buraya geldiğimizi hatırlatmak isterim. Peki başka ne yapıyorlar bu yaş,

Longevity aktivitelere katılıyor. Ama bu hani oturalım birisi bize longevity anlatsın, çıkışta da bir şeyler atıştıralım gibi bir etkinlik değil. Gerçekten işin içine giriyorlar. Mesela buz gibi havuzdan sıcak saunaya giriyorlar. Mesela beslenmeyle ilgili workshoplara katılıyorlar ve evlerinde sonrasında döndüklerinde bunları uyguluyorlar. Mesela nabızlarını çok hızlı yükseltip yavaşlatıyorlar ve bunu doğru şekilde yapmayı bilenlerden öğreniyorlar. Yani aslında onların hafta sonu etkinlikleri bizim şu anda planladığımız gibi, mesela hafta sonu içinde bir ay hava güzel olsa da pikniğe gitsek ve herkesi toplasak ve kocaman bir masa. Ne güzel, tamam, evet, ama dediğim gibi böyle sağlıklı yaşamak isteyenlerin tercihleri, evet aileyle birlikte olalım, evet güzel şeyler yiyelim içelim, ama bu güzel şeyler sadece karnımızı doyurmasın, aynı zamanda hücrelerimizi de beslesin diyorlar.

Yani zenginlerin yeni heyecanı bu. Hafta sonunu bu tür gençleştirici aktivitelerle geçirmek. Longevity kavramı da artık sağlıklı yaş almak kısmı bir yana, sağlıklı yaşlanırken biyolojik yaşımızı da geriye indirmek anlamına geliyor. Mesela bütün bir hafta içi boyunca bir ofiste çalışıyorlar, hafta içi gidiyorlar, geliyorlar pazartesi günü ofise tekrar. Mesela biyolojik yaşları 1-2 yıl geriye gitmiş mesela. Ne? 50 yaşında gidiyor, 48 yaşında geri geliyor. Takvim değişmiyor, nüfus kağıtları değişmiyor ama biyolojik yaşları, hissettikleri yaş, hücre yaşları, doku yaşları, kemik yaşları gençleşiyor. Beyin yaşı gençleşiyor. Hani hep dediğimiz işte kaç yaşındasın ama kaç yaşında görünüyorsun kısmı. Bir görebildiğimiz var, bir de göremediklerimiz var. Yani biyolojik olarak bedenimizin bize gösterdikleri, bir de kendi içinde yaşadıkları var. İşte o kendi içinde yaşadıklarının da İyi olması için aslında bu hafta sonu kampları düzenleniyor.

Param olsa da gitmem böyle yerlere diyen de var. Ya ben kendi kendime ne yapabilirim? Bir nefes egzersizi, bir duruş, bir postür, bir esneme hareketi, biraz bir şeyler yapayım ben de diyenler. Hem araştırma yapılmış, yaşından genç gösteren ya da yaşı aslında yavaş yavaş demans yaşına yaklaştığı halde bu belirtileri göstermeyenler ne yapıyorlar? Japonya'da yapılmış bu değerlendirme, 90 yaşın üzerinde hafıza kaybı göstermeyen insanlar her gün en az yarım saat yürüyorlar, o ayrı. Sağlıklı besleniyorlar, o da ayrı. Sohbet ediyorlar, o da ayrı. Ama pek çoğumuzun özellikle sosyal medya ya da internet sebebiyle yapmadığı bir şey yapıyorlar. Kağıt kalemi ellerine alıyorlar ve yarım saat boyunca yazıyorlar. Ya kime ne yazacağız? Mektup bu kaldı demeyin. Oturun kendinize yazın. Oturun günlük tutun ve bunu bir bilgisayarla, tabletle değil, kağıtla kalemle yapın. Yazı yazmak artık neredeyse unutulacak bir yeteneğe döndü. Hele güzel yazı yazmak. Artık o kadar çok klavyeyle yazıyoruz ve bunu da yazmak olarak değerlendiriyoruz ki el yazımız diye bir şey kalmadı. İnsanlar neredeyse imza atmayı, ki onu da dijitali çıktı, imza atmayı bile unutur hale geldiler. Bunun için lütfen kendinize bir defter edinin. Kalınca bir defter olsun ve yarım saat boyunca her gün bir konu üzerine yazın. Ne? Evdeki kediniz, çiçeğiniz, kuru fasulyenin nasıl pişeceği, anneniz, özlediğiniz geçmiş yıllardakiler, çocukluğunuz, hangi ağacı daha çok sevdiğiniz, evinizdeki bir mobilya, torununuz, neyse aklınıza ilk gelen, o gün oturun onunla ilgili bir yazı yazın ve aşağı yukarı günlük yarım saatlik bu yazı egzersizi hafıza için çok kıymetliymiş.

Efendim biz bu bölüm için izninizi isteyeceğiz. Birazdan sağlık konuşmak üzere yine buluşacağız. Bu hafta sağlık konusunda özellikle bayram tatili sebebiyle kullanamadığımız ya da gündeme getiremediğimiz başlıklarımız var. Bizim de oldukça yoğun bir sağlık gündemimiz.

0: Kaliteli reklamlar.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: Emincan Kocabaş, asrın felaketine Malatya'da yakalanmış, 6 Şubat 2023'teki afette 27 yaşında hayatını kaybetmişti. Yeni voleybol sezonu Altyapılar Türkiye Şampiyonası milli sporcunun adıyla açıldı.
1: Eskişehirli milli sporcumuz olan Emincan'ın da isminin bu festivale verilmesi, kendisinin Eskişehirli olması ve Emincan'ın da bu turnuvada isminin verilmesi vefa bir örneğidir.
0: Altyapılar Türkiye Şampiyonası Emincan Kocabaş sezonunun açılışı Eskişehir'de gerçekleştirildi. Açılışa kent protokolü, sporcular ve çok sayıda voleybol sever katıldı. Emincan Kocabaş'ın anne babası olan Nursel ve Bülent Kocabaş çifti de oradaydı.
2: Oğlumun adını vermesine çok duygulandım, çok onur duydum. Çok teşekkür ederim.
3: Onurlandırdılar, gururlandırdılar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum.
0: Törende ilginç anlar da yaşandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri voleybol sahasına geçti. Servis vuruşu yapmayı denedi. Ancak topa istediği gibi vuramayan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın azmi ve denemeleri herkesi gülümsetti. Şampiyona 2-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Genç rapçi hayatını kaybetti. Kardeşi acı haberi ihmal iddialarıyla duyurdu. Ayşe olarak tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler'in ölümüne Behçet hastalığı mı sebep oldu? Bu hayatım sensiz, bakışında yersiz ya, haller var. Şarkıcı bir süre önce geçirdiği kulak enfeksiyonu ve yüz felci nedeniyle ameliyat oldu, ardından taburcu edildi ama kısa süre sonra tekrar fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç rapçi kurtarılamadı. Acı haberi kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu. Tedavi sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Ablasının kortizonu bir anda bıraktırdıkları için vasküliti tetiklendiğini söyledi. İlk acile gittiklerinde yan etki diyerek geri çevrildiklerini iddia etti. Kardeşi ayrıca 4 gün boyunca ablasına teşhis konulamadığını belirtti. Ablasının ilk günden beri Behçet hastalığı olabileceğini dile getirdiğini ancak bu ihtimalin dikkate alınmadığını savundu. Ölümünden bir gün önce Behçet teşhisi konulduğunu ileri sürdü.

0: konuya ilişkin hastaneden herhangi bir açıklama yapılmadı.
1: Öptük. Neredesin? Gel sesime gel. Öptük. Burada. Ben orada.
0: Korkmuş, tek başına ağlıyordu. Jandarma o miniyi duydu. 3 yaşındaki çocuk sağ salim bulundu.
1: Yukarı yola gelin, yukarı yola.
0: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan minik Göktürk evinin bahçesinde oynarken bir anda ortadan kayboldu. Endişelenen ailesi soluğu jandarmada aldı.
1: Göktürk! Neredesin? Gel sesime gel. Göktürk!
0: 26 personel ve bir istakip köpeğiyle çalışmalar başladı. Ormanlık alan ilk bakılacak yerdi. Bir personel Göktürk'ün sesini duydu. Koşa koşa sese gitti.
1: Gel abicim, gel buradayım, gel. Gel gel.
0: Minik Göktürk ormanda tek başınayken bulundu. Korkmuş ve ağlıyordu ama neyse ki sağlık durumu iyiydi.
1: Gel abicim. Takçık komando. Aferin sana.
0: Jandarmanın küçük çocuğa sıcak tavırları içleri ısıtırken görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
1: Hadi. Kurban olurum. Bizim çocukları çağırsın. Tamam, bulduk sözü.
0: Göktürk sağlık kontrolünün ardından sağ salim ailesine teslim edildi.
1: Burada. Burada.
0: ABD ile Meksika sınırında filmleri aratmayan bir kaçakçılık ağı ortaya çıkarıldı. ABD'li yetkililer aylar süren soruşturmanın ardından San Diego'da sınırın altına gizlenmiş dev bir uyuşturucu tüneli buldu. Yaklaşık 589 metre uzunluğundaki tünel Meksika'nın Tijuana kentinden ABD'nin San Diego şehrine kadar uzanıyor. Ancak dikkat çeken sadece uzunluğu değil, tünelin duvarları güçlendirilmiş, içerisinde elektrik sistemi var, havalandırma sistemi kurulmuş. Hatta uyuşturucuların taşınması için raylı bir düzenek bile hazırlanmış. Bazı bölümlerde tünelin yüksekliği 1 metre 40 santimetreye ulaşıyor. Yetkililere göre çıkış noktası ise bir perakende mağazasının altına gizlenmiş. Tünele hidrolik bir asansör yardımıyla erişiliyor. Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 45 milyon dolar olduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında dava açıldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, tünelin son yıllarda ortaya çıkarılan en gelişmiş kaçakçılık koridorlarından biri olduğunu belirtiyor. Sınırın altındaki bu gizli geçit kapatılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Virajı alamadığı restorana daldı. Kaza İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Aşırı hızlı olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüji aşıp kaldırıma çıktı. Araç restorana çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmadı. Otomobil ve restoranda hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? Don't think you have, mate.
0: Bıçaklandım dedi, inandıramadı. Ters kelepçeyle gözaltına alındı. İngiltere'de geçen yıl öldürülen 18 yaşındaki Henry Novak'ın son anlarına ait şoke eden polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İngiltere'yi ayağa kaldıran olay Aralık ayında Southampton şehrinde yaşandı. 23 yaşındaki Hindistan kökenli katil Vikram Nigva, dini muafiyetini kullanarak taşıdığı törensel hançerle genç öğrenciyi bıçakladı. Olay yerine giden polis katilin bana ırkçı saldırıda bulunduğu türbanımı düşürdü yalanına inandı ve yaralanan genci hedef aldı. Polisin ağır yaralı yaralı genci kelepçelediği anlar vücut kamerasına yansıdı.
2: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? Don't think you have, mate.
0: Skandalın ardından Hampshire polisi özür diledi. Tarafsızlık ve adalet tartışmaları üzerine resmi soruşturma başlatıldı.
3: He tried to escape.
0: O polis görevden uzaklaştırılırken açılan davada karar aylar sonra çıktı. Hançerli katil ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Motosikletli otobüsün önünü kestiler. Yolcuları umursamayıp camı yumrukladılar. İstanbul'da motosikletle YTT otobüsü sürücüleri arasında yol kavgası çıktı. Motosikletli iki kişi İETT otobüsünü zorla durdurdu. Küfürler savurup cama yumruk attılar. İETT otobüsünün şoförü gaza basarak uzaklaştı. Trafikteki saldırıyı başka bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi.

0: Marmara'nın karanlık sularındaki ölümcül sır ortaya çıktı. Ekipler Çamlıca Kulesi büyüklüğündeki dev canavarı denizin dibinden söküp aldı. Binlerce canı yutan bu dehşet neydi? İşte yanıtı.
1: Derman bende.
2: Evet abi.
0: Fırtınaya ve 12 saatlik zorlu yolculuğa rağmen ekipler durmadı. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ve Bakanlık Marmara Adası'ndaki o ihbar için gece yarısı düğmeye bastı. Hedef deniz tabanını saran ve yüzlerce yıl yok olmayan hayalet ağlardı. Sualtı kameralarıyla planlar yapıldı. Dalgıçlar ardı ardına karanlık sulara indi. Su altındaki manzara ürkütücüydü. Ağlar binlerce canlıya ölümcül tuzaktı. Zamanla yarışan ekipler balıkları ve yengeçleri tek tek keserek kurtardı. En duygusal ansa bacağına yavrusu sıkıca tutunmuş anne keşiş yengecinin kurtarılması oldu.
3: İnsan eliyle kirletilmiş bir yeri başka bir insan eliyle temizlemek ve doğaya iyi gelmek, restorasyonun bir parçası olmak bizim için zaten en büyük mutluluk.
0: 4 günde 6 noktaya dalındı. Tam 15 bin metrekare hayalet ağa çıkarıldı. Çamlıca Kulesi büyüklüğündeki bu dev kütle 2 futbol sahasından büyüktü. Köy meydanına serilen atık tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
3: Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. Biz onu çıkartmadığımızda belki de 100 yıl boyunca kalacak bir ölüme neden oluyor.
0: Ölüm saçan bu ağlar şimdi geri dönüştürülerek şık birer güneş gözlüğü olacak. Üzerlerine ise çıkarıldıkları koordinatlar ve kurtarılan deniz canlılarının figürleri işlenecek.

0: İnsan min alak.
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı.
0: Kella innel insane leyatgâ.
1: Bu Kur'an-ı Kerim ayeti Harvard Üniversitesi'nde yankılandı.
0: İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alak.
1: Dünyanın en önemli üniversitelerinden Harvard'da mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim okundu.
0: İnne ila rabbikel ruc'a.
1: Törende Müslüman öğrenci Süheyla Muhtar, Alak suresinin ilk ayetiyle başladı okumaya.
0: İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
1: Oku diye başlayan ayetle İslam'ın okumaya, bilgiye verdiği önem vurgulandı.
0: Ara'eytellezî yenhâ abden idâ sallâ.
1: Kur'an'ın oku mesajıyla bilgi ve öğrenmenin evrenselliğine vurgu yapıldı.
0: Zeytûnetin lâ şarkiyetin ve lâ garbiyye.
1: Katılımcılar tilaveti büyük bir dikkat ve hayranlıkla dinledi.
0: İnne ilâ rabbike rüc'a. Ara'eytellezî yenhâ.
1: Törene katılanlar Kur'an okumanın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bir öğrenme çağrısı olarak da anlam taşıdığını ifade etti.

0: Harvard Üniversitesi farklı dinlere ve kültürlere yer veren etkinlikleriyle dikkat çekiyor.
1: Şuna bak ya. Yere düşmüş işte.
2: Burada da bir şey düşmüş. Burada da. Ambulanslar
0: aldı. Tonlarca ağırlıktaki vinç saniyeler içinde yere yığıldı. Vinç operatörü ve işçi ağır yaralandı.
3: Kabin hiç gözükmüyor ya.
0: Öyle gelelim. Kaza İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Sazlıbosna mahallesindeki inşaat şantiyesinde kule vinç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
1: Kule vinç ihmalsizlikler yüzünden şu yere bak.
0: Faciada vinç operatörü Şerafettin Akın'la işçi Adem Avcı ağır yaralandı.
1: Allah kurtarsın ya.
2: Burada da bir şey düşmüş. Burada da. Ambulanslar
0: aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar için zamanla yarış başladı.
4: Mehmet abi yolu açsınlar hemen. Eşlik etsinler.
0: Ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan ağır yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

0: Alkol alan ve gürültü yapan kişileri uyarmış, düğününe sayılı günler kala öldürülmüştü. Güvenlik görevlisi cinayetinde iddianame hazır. Olay 9 Kasım 2025'te Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 26 yaşındaki Tahsin Göker ve Talat Kaan Başak Antalya'da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Otel önünde gürültü yapan ve içki içen Eyüp Taşan'la Halil Sevinç'i müşteriler rahatsız oluyor diyerek uyardı. Ne olduysa da bundan sonra oldu. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Taşan cebinden çıkardığı bıçakla Göker ve Başak'a saldırdı. Kalbinden bıçaklanan Göker hayatını kaybetti. Olaya ait iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
1: Birbirini öldürdüler baba gençler.
0: İddianamede tanık ve müşteki ifadeleri yer aldı. Müşteki Talat Kaan Başak, Göker ve sanıkların tartıştıklarını söyledi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Dosyada sanık ve şüphelilerin ifadelerine değer verildi. Sanıklarsa üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. İddianamede suç aletinin yasak nitelikte olduğu belirtilen kriminal raporuna da yer verildi. Dosyada sanıkların kasten öldürme suçunu işledikleri belirtildi. Biri tutuklu iki sanık hakkında müebbet hapis sistemiyle dava açıldı.
2: TGRT FM Haber. Reklamlar.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Türkiye Hastanesi Getat Kliniği'nden Doktor Muhammed Keliç bizimle birlikte. Bugün hacamat konuşacağız. Yayınlarda çok sık dile getirdiğimiz, aslında pek çok hastalığın tedavisi için koruyucu hekimlik ve tedavi amaçlı kullanılan hacamat, bugün Türkiye Hastanesi'nden değerlendireceğimiz, bilgi almaya çalışacağımız konu olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Bugün hacamat konuşacağız. Hacamat nedir diye sorarak başlayayım aslında. Kelime olarak pek çok kişi anlamını biliyor ama biraz da korkutucu geliyor galiba hacamat kelimesi insanlara.
1: Hacamat öncelikle bir cilt üzerine bir basınçla koyulan kupadan cilde basınç yaparak oradaki kirli kan çıkarma. Bunu biz yani kabaca bu arındırma. Yani tam net cümlesi arındırma, temizleme.
0: Nasıl yapıyoruz hacamatı? Nasıl işliyor sistem hacamatın?
1: Praktik olarak hacamat da yapılarken biz sırt bölgesinden başlıyoruz ilk olarak ve bunu biz kahil bölgesi, yani bir tıpta buna bilinçaltı kapısı diyen bölgeye biz oraya kupalar koyuyoruz, basınç oluşturuyoruz ve 1-2 dakika beklettikten sonra oranı bistürüyle keserek oradaki birikmiş vücuttaki belli bir az miktarda bir kirli kanla birikiyor. Yani kabaca bu ilaçların, toksinlerin ya da gıdaların ya da konserve yemekler, herhangi bir şeylerde vücuda gereksiz olan şeylerde ya da fazlası olan, bunları da orada cilt alt tabakasında biriktiriyor. Biz onu cilt tabakasının altından alıyoruz.
0: Herkes için sistem böyle mi işliyor? Yani vücuttaki bütün toksinler cilt altında bir tabaka olarak mı birikiyor?
1: Çok güzel soru. Aslında en büyük birikim noktası cilt altı bölgesinde birikiyor. Bir de başka bölgelerde birikiyor. Yani atıyorum bazı ilaçların biriktirme şeylere, yani tıbbi amaçta, yani sağlık amaçta etkisi olsun diye, onlar da atıyorum kas tabakasında birikiyor. Bazılarında organlarda birikiyor. Bu şeyde bu bir tıbbi yöntem olarak geçiyor. Bazı antibiyotikler öyle etki gösteriyor. Onun sayesinde yani fazla antibiyotik kullanmak gerek kalmıyor.
0: Evet, önüne geçmiş oluyor.
1: Aynen. Ama hacamat da biz oradaki alan şeyle buna genelde toksik etkisi olan maddeleri de alıyoruz.
0: Şöyle aslında özetlemek mümkün. Önce sırt bölgesine, ilk defa yapıyorlarsa, sırt bölgesine kupalar çekiliyor. Orada bir basınç oluşuyor, kan oraya toplanıyor. Sonra siz oraya küçük kesiler atıyorsunuz ki bunun nereye atıldığı çok önemli. Cildin hangi tabakasının kesildiği. Sonra da oradaki toksinlerin dışarı çıkmasını bekliyorsunuz. Evet. Peki, gözümüzün önünde canlandıralım. Hasta yattı, sırtı size açık. Kupaları yerleştirdiniz ki konuşacağız hangi kupa nereye, ne zaman, nasıl yerleştiriliyor. Sonra orası böyle biraz kızardı, biraz kabardı. Evet. Siz de oraya kesi attınız.
1: Evet.
0: Şimdi buradan itibaren devam edelim. O kesinin nereye atıldığı, hangi derinlikte atıldığı önemli mi?
1: Evet, hemen anlatıyorum. Biz tıbbi, yani bilimsel yaklaşımda cilt tabakaları 3 tabakada oluşuyor. Biri ekstradermis, mezodermis, endodermis. Yani bu kabaca üst, orta ve alt tabakası diye geçiyor. Ve kirli kanı genelde orta tabakada birikiyor. Ve üst tabakada. Alt tabakada birikmiyor. Şimdi biz eğer de kesim yaparken biz o mezodermis seviyesine kadar onu kesim yaptığımızda,
0: yani derin keserseniz,
1: orta seviyede derin kesek, bu tam gereken hacamat kesimi.
0: Ortayı kestiğinde, ortaya ulaştığımızda istediğimiz yere ulaşıyoruz.
1: Aynen. O anda oradaki biriken, genelde öyle bir abartılı bir toksin birikmiyor. Abartılı bir kan birikmiyor orada. Orada gelen kan genelde kirli kanın özü geliyor.
0: Bir rengi var mı?
1: Biraz koyulaşmış. Biraz koyu. Böyle mukus karışmış bir akşamı güre gibi biraz şöyle kahverengi, yakın kırmızı renkli oluyor. Ama eğer de bunu bazı şeyde, eskide yani bu doktorlar yapmadan bazı şeyler, acemiyle hacamat yapan şeylerde, kuzularda, onlar da bunları kesim yaparken endodermis, yani alt tabakanı keserek orada normal dolaşımdaki kan kesince tabii ki orada bardaklar dolu dolu, hem de birkaç bardak bir yerden alabiliyorlar.
0: Hatta böyle ne kadar çok kan çıkarsa
1: o kadar iyi,
0: o kadar
1: anlamda
0: başarılı olmuş zannediyorum.
1: İyi anlamda algılıyordu. Aslında öyle değil. Bir de o enteresan şeyi, bu alt tabakanı kestiğinde onlar iz bırakır. O izler şeyde oraya da bir estetik şeyde temizlik şeyleri tutmasa, o anda mikrop kapma riski bu. Ama bizdeki yapılan bu orta tabakaya kadar kesme sayesinde hiçbir iz bırakmıyor.
0: Zaten önemli olan bu merdiven altı yerlerden uzak kalmak.
1: Aynen.
0: İşte bu anlattığımız iki konu. Biri enfeksiyon riski, diğeri de aslında toksik maddelere değil de dolaşımdaki kana ulaşması. hem sonucun başarısız olmasına hem de iz kalmasına yol açıyor ki pek çok kişiyi hacamattan soğutan sonuçlardan bir tanesi, bu sebeplerden bir tanesi bu. Yaptırdım, iz kaldı.
1: Evet. Ama bir enteresan şey, bilgi vereyim size. Bunu şimdi Doğu taraftaki, yani Çin, Kazakistan, Özbekistan, o bölgelerde bu hacamat yöntemleri İslami olarak yapılıyor da bir de tıbbi olarak da yapılıyor. Ve onun tıbbi yapılmasında orada bayağı büyük araştırmalar yapılmış. Hmm.
0: Hacamat konusunda araştırmalar.
1: Araştırmalar yapılmış. Ve bu araştırmalarda sonuç olarak profesör bilim insanları dedi ki ilk hacamat yapılarken sırt bölgeden başlanması gerekiyor.
0: Yani ömrünüze hiç hacamat yaptırmadıysanız, bu yayını duyup ilk defa yaptırmaya karar verdiyseniz sırtınızdan başlayacaksınız.
1: Evet, eğer de kafadan başlayacaksanız, eğer örnek olarak.
0: 3 bölge mi var hacamat yaptırmak için?
1: 4 bölge var. Standart 4 bölge. Sırt var, bel var, bacak var ve kafa var. Ve bunlar da ayrı ayrı günlere yapılması gerek. Eğer de sürekli hacamat yapan insan olsa iki bölgeye aynı anda yapabilir.
0: Eğer sürekli yaptırıyorsa evet. İki bölgeyi aynı anda. Ne kadar ara vermek lazım arasında?
1: Genelde biz detoks diye, hacamat detoks diye bir yöntem var. Bu haftada bir kereden 4 hafta arka arkayla yapılır. Hmm.
0: Bir ayda detoks
1: evet.
0: Tamamlanmış.
1: Ama illahi bir hafta yaptırmak zorunda değil. Biz bazı hastalar durumuna göre, kan tahlillerine göre biz bunu 2 haftada bir ya da bir ayda bir yaptırabiliriz.
0: Hacamata başlamadan önce bir tahlil yaptırıyor musunuz? Yani elinizde bir takım veriler oluyor mu? Öncesi sonrasını karşılaştırma gibi bir şansınız
1: çok
0: var mı?
1: Çok güzel soru. Ben size son bilimsel analizler yaklaşımlarda hacamatın ne kadar Alzheimer hastalarına, ne kadar demez MS hastalıklarına iyi geldiğini son makalelerin bilgisini aktaracağım size.
0: Buyurun, özellikle Alzheimer konuşalım çünkü giderek artan bir problemden bahsediyoruz. Yaş ortalaması da ülkemizde yükselince maalesef demans ve ona bağlı hastalıklarda evet. Ciddi bir artış var.
1: Şimdi kan tahlillerinde feritin diyen bir değer var. Hı-hı. Eskide biz 600'e kadar bunu normal bakıyorduk. 15 ile 600 arasında feritin değeri eğer kanda bu değerler çıksa eskide biz normal görüyorduk. Ama şu anda bilim insanları bunu 200'ün üstünde olduğunda insana zarar vereceğini keşfetti.
0: Yani yüksek olması iyi değil.
1: İyi değil.
0: Yüksek oranda olan feritin
1: kandaki bu feritin bu hemoglobin deposu. Yani kabaca anladın. Eğer hemoglobin deposu çok yüksek oranda olsa bunun nörotoksik etkisi olduğunu keşfetmiş. Ama 200'e kadar olsa sorun yok. Ama 200'ün üzerinde olan hastalarda biz kan tahlillerinde 200 değil de 400-600 görsek onlara biz haftada bir kereden 4 hafta 5 hafta arka arkayla yaptırıyoruz.
0: Hacamat yaptırıyoruz.
1: Eğer de feriti 16 değerinde olsa biz onlara ayda 1 ya da 3 ayda 1 ya da 6 ayda 1 yaptırıyoruz.
0: O değere bakarak karar veriyorsunuz aslında. Peki bakarak karar verdiğiniz başka bir şey. Hacamat yapıldı kişiye. Sırtımızda bir şey yapılırken görmüyoruz doğal olarak. Ama siz çıkan toksin maddeyi, kanı, kanın rengini, kıvamını, her şeyini görüyorsunuz ve buna göre hastayla ilgili de bir değerlendirmede bulunuyorsunuz.
1: Evet.
0: Nelere bakıyorsunuz, dikkat ediyorsunuz ve hangi parametreler neye işaret ediyor?
1: Çok güzel soru. Şimdi ilk hacamat yapan insanda vücut kendisini korur. O kan fazla vermez. Çünkü insan endişeli, heyecanlı. Hı-hı. Biraz şeyde bu, yani bunun üstünde biraz heyecan, stres gibi algıladığı için vücut kendisini koruyor, pek kan vermiyor. Ama eğer yaptıran, bazıları oluyor, ilk seansta da hemen normal kan veriyor. Ama sürekli yaptıran insanlarda biz hacamat yaptığımızda kan değerine bakıyoruz. Ve genelde şöyle, kesim yaptıktan sonra illa 5-10 dakika arasında beklettirmek zorundayız. Eğer kan bu sürede artık pıhtılaşmış, artık bir tamamen cöle gibi bir şekil geliştirmiş olsa bu bizim kan kalitesinin normal halini ifade ediyor. Eğer de 5-10 dakika geçti halen bir sıvı halinde kalmış, hiçbir şekilde bu pıhtılaşmamış olsa bu kan değerlerinde biraz problem var anlamına geliyor. Rengine göre insanın şeyine, yaşam tarzına göre bakılıyor. Eğer de vejetaryen bir insan olsa daha açık bordo kırmızı geliyor. Eğer de böyle et ürünlerini seven insan, biz şimdi Türk milleti olduğumuz için biz bunu çok seviyoruz. O anda bunlar biraz
0: koyu,
1: kırmızı koyu renk.
0: Her zaman kan mı geliyor yoksa işte başka sıvılar, gaz vesaire gibi çıkışlar da oluyor mu?
1: Oluyor. Şöyle oluyor, yani genelde erkeklerde oluyor. Bu erkekler tüylerinden dolayı biz orada kupa koyduğumuzda ister istemez orada o
0: yapışmıyor mu?
1: Şeyde yapışıyor. Yapışıyor. Vakum orada %99 oluyor yani. Ama %1 gibi biraz gevşeme. Orada hava kaçınca, o hava kanla temasta bulununca orada köpürüşükler, yani köpürme oluyor. Eskiden bunu merdiven altında hazımat yapanlar işte bak bu sende gaz var, işte sende zehir var, bak burada şey var diye, karaciğer yağlaması var diye böyle ifadelerde bulunuyor. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok.
0: Peki, şimdi hacamat yaptırmak için hacamat konuşulurken sosyal medyada da dışarıda da çok konuşuluyor. Hep belli günlerden bahsediliyor ve o günlere de hazırlık yapmak gerektiğinden bahsediliyor. Yani siz diyelim ki ayın 21'inde hacamat yaptıracaksanız öncesinde bir yeme içme düzeni oluşturmanız gerektiği söyleniyor. Biraz da bundan bahsedelim mi?
1: Hemen anlatayım size. Hem tipte de, tipi hacamatta hem dini hacamatta da bu hazanat yapılırken 24 saat üzerinde hayvansal gıda yememesi gerekiyor.
0: Öncesinde.
1: Önce gelmeden 12 saat, önce. Sonra 12 saat.
0: Yani ortasında hacamat kalacak şekilde.
1: Aynen. 24 saat, saat evet, önce. Evet, 12 saat sonra. Et, hayvansal gıda. Yani
0: sadece et mi?
1: Et, peynir, yumurta, tavuk, balık, hiçbir şekilde süt.
0: Bütün hayvansal gıda, hayvansal, yağ. Evet.
1: Hepsi ya tereyağı.
0: Vejetaryen olacaklar yani.
1: Aynen, vejetaryen bir diyet de bulunacak. Neden bunu şey deyince? Bunu da bilimsel bir yaklaşım olarak incelenmiş. Bunun nedeni şu. Herhangi bir etki bizim vücudumuzda bir frekans oluşturuyor. Ve hacamat bize olumlu ve iyileştirici frekans veriyor. Ama bu frekansı bozan şey alkol ve protein.
0: O yüzden proteini sınırlıyoruz. Aynen. Alkolü zaten hiç önermiyoruz. Aynen. Dolayısıyla bu ikisine dikkat ederek hacamata hazırlanmak ve sonrasında da 12 saat geçene kadar aynı kurallara uymak gerekiyor. Hacamatın iyileştirici etkisinden bahsedelim biraz. Nasıl çalışıyor? Yani mesela ben gitsem desem ki hacamat yapmak yerine kan vermek istiyorum. Ben düzenli olarak geleyim, kan bağışçısı olayım. Aynı etki midir? Hacamatın bizi nasıl etkilediğini de biraz konuşalım.
1: Ben size bir doktor olarak anlatacağım bunu. Buyurun. Bu mucize şekilde bir bilgi olabilir bazı insanlara. Bizde diyet var. Diyet 11 numaralı diyet diye geçiyor. Bu diyet anlamı şöyle. Atıyorum insan kanser hastası ya da böbrek taş hastası ya da migren hastası ya da tansiyon hastası. Ona özellikle doktorların incelenmiş diyetler uygulanıyor. Genelde sindirim sisteminde problem olanlarda biz 5. numaralı diyet veriyoruz. Yani pankreas olan, ülser olan, bağırsak sorunları olan. Ama 11. diyet anlamı şu. Bu bilinç altında hiçbir mantıksız, hiçbir mantığı olmayan bir gıda tavsiyesi. Yani hastanın kendisi istiyor. Diyor ki ben bugün bir şey yemeyeyim istiyor. Ama o yemekte verince eğer bu hasta bu yemek yiyince hiçbir mantıka girmeyen bir iyileşim oluyor. Bunu bizde dalbattıkta fenomenoloji diye. Bu fenomenoloji dalında bizim hazamat yöntemi de giriyor. Şimdi anlatayım. Lütfen. Bunun nedeni. Hazamatın etkisi bu dal üzerinde bilimsel yaklaşımda telefondaki reset tuşu gibi. Şimdi düşünün. Sizin telefonunuz WhatsApp'tayken dondu. Ya da video seyrederken dondu. Ya da birisiyle konuşarken, müzik dinlerken, şarkı dinlerken dondu. Siz ne yapıyorsunuz? Siz telefon sadece reset tuşunu tuşlayarak telefon resetlenip tüm sistemde hepsini güncelleştirip tekrar açılınca artık normal çalışıyor değil mi? Yani siz rahat rahat konuşabilirsiniz, rahat rahat müzik dinleyebilirsiniz, film izleyebilirsiniz.
0: Kaldığınız yerden devam edersiniz.
1: Hacamat vücutta aynı reset tuşunu uyguluyor. Ve burada yaparken bizzat kendim şahit oldum. Hamile kalamayan, yani tüp bebek tedavisini görenler, hemen çocuklu şeyler oldu. Ya da gitmesi gereken, tüp bebek tedavisine gitmesi gereken.
0: O zaman bunları kombinleyebiliriz aslında.
1: Aynen.
0: Bir
1: aynen.
0: Hastalığın tedavisi sırasında diyelim ki kanser hastalığı, diyelim ki otoimmün hastalıkların pek çoğu, aynen, romatizma gibi çok zor hastalıklar. Bir yandan fiziksel olarak tedavi devam ederken, evet, tıbbi olarak diğer taraftan hacamat da bunu kombinleyebilir. Yani aslında diğer tedavinin işini kolaylaştırabilir, iyileşme sürecini hızlandırabiliriz.
1: Aynen. Ben 25 senede bu hacamat mucize şekilde sonuçlar gördüm.
0: Hem neler gördünüz? Biraz bizimle paylaşın. Biraz son tüketici bilgileri alalım sizden.
1: Tamam. Anlatacağım şimdi. En beni şaşırtan vaka şöyle oldu. Şimdi bir kadın geliyor. O da bir süre cilt sorunları var. Yüzünde sorunlar var. Ayakları romatoid, artrit şeyli sorunları var. Bir de adet bozukluklar vardı. Beklemediği bir hızlı şekilde iyileşmesini gördüm.
0: Yani
1: ben sadece 2 seans hacamat uygularken arada 3 ay 4 ay geçtikten sonra geliyor, ben hastanı tanıyamadım.
0: Ne değişmiş?
1: Yani ben hiç onu tahmin bile etmedim ya, o hasta olduğunu

0: Sedef hastalığında topikal tedaviler var, bir takım destekler var ama bunların karaciğeri zorladığından bahsediliyor. Yani orada da aslında bir toksin birikimi var ve belki temizlenmesi lazım. Hasta geldi size, şikayetlerini anlattı. Dedi ki işte benim sedefim var, sedefe bağlı romatoid artritim var vesaire, sıraladı. Nereden başlıyorsunuz ve nasıl ilerliyorsunuz? Bir örnek üzerinden gidelim isterseniz.
1: Hemen anlatayım size. İlk olarak biz sedef hastalarının, biz dermatoloji uzman doktorla beraber çalışıyoruz. Hazamat bir kombine tedavi. Yani bu tek başına bir mono tedavi olarak geçmiyor. Hı hı. Biz hekim olarak, biz eğer de sedef hastalığı giren hastalara biz diyoruz ki önce dermatolojiden tedavinizi bitireceksiniz ve dermatolojinin onayıyla gelip bize hazamat yaptırabilirsiniz. Tamam. Ve bu şeyde genelde sedef hastalarına tüm tedaviler bittikten sonra ona bir belli bir periyot ara veriliyor ve bu aralık periyotta biz oraya
0: dahil
1: oluyoruz. Ve o bölgede biz yapılan hazamat sayesinde
0: yine sırttan mı devam ediyorsunuz?
1: Aynen. Hı-hı. Bakın en enteresanı bu. Hazamatta hiçbir şekilde hastalıkla göre değişmiyor. İlk giriş noktası her zaman sırt bölgesi.
0: Peki mesela diyelim ki sedefe karşı burası da infertiliteye karşı şurası, işte ne bileyim kalp hastalıklarına karşı şu bölge gibi böyle bir harita var mı sırtımızda?
1: O var. O da var ama o bizde bir ilavi olarak geçiyor. Hmm. O biz onu segmental bölge olarak diye ayırıyoruz. Ama ilk olarak şimdi siz örnek kaba az önceki telefon gibi. Telefonda herhangi bir program dolunca biz ona ayrı ayrı bir tuş yok ki bizde. Bizde tek tuş var. Reset tuşu. Hı hı. Bu sırttaki bölge, bu bildiğimiz reset tuşu.
0: Sırtın orta kısmına mı denk geliyor bu reset tuşu?
1: Aynen. Tam kalp hizasına gibi.
0: Kalp hizasına denk geliyor. Peki herkes hacamat yaptırabilir mi? Yani bir hastalığı olsun olmasın. Şimdi spesifik olarak hastalıklardan bahsettik ama hiçbir hastalığı yok. Genç bir insan. Ama diyelim ki ailesinde kronik hastalıklar var, yatkınlıklar var, riskler var. Ya da çok hareketli bir hayatı var ve korunmak için bir şeyler yapmak istiyor. Hacamat bunlardan biri olabilir mi?
1: Bana gelen hastaları genelde ben test yapıyorum ve bu test ismi kas manuel testi diye geçiyor. Bu kas manuel test sayesinde hastaya hazamat yapılması gerek mi, gerek etmiyor mu, ona o test üzerinde gösteriyor. Hmm,
0: anlıyorum.
1: Eğer anlıyorum.
0: Nasıl diyorum. Bir test? Zor bir test mi bu?
1: Çok basit test. Baş parmakla işaret parmağınızı şöyle yapıştırın birbirine. Hı-hı. Yapıştırdınız.
0: Yapıştırdım.
1: Ben onu açmaya çalışıyorum. Siz bana karşılık veriyorsunuz.
0: Ben mukavemet edeceğim.
1: Yani siz değil ki, siz bana, ama konuşmanız gerek. Hı-hı. Bana hacamat iyi gelir.
0: Bana hacamat iyi gelir.
1: Ben açmaya çalışıyorum.
0: Bana hacamat.
1: Doğru. Size hacamat uygun.
0: Uygun.
1: Evet.
0: Ben eğer mukavemet ediyorsam,
1: evet,
0: siz açamıyorsanız elimi, o zaman bana hacamat uygun.
1: Aynen. Bunu ben size bazen diyor ki, tamam ben diyor ki, ya doktor bey ona uygun deriz. Çünkü belki karşıdaki insanın parmakları daha güçlü.
0: Evet.
1: Ama bakın, şöyle göstereceğim. Şimdi ben tutuyorum. Hı-hı. Şimdi bugün günlerden cuma, biliyorsunuz. Hı-hı. Değil mi? Bu arada. Ama siz deyin ki yalan konuşalım.
0: Hmm.
1: Bugün gün cuma değil de cumartesi.
0: Peki. Bugün cumartesi.
1: Anladınız mı? Açılıyor.
0: Açılıyor.
1: Bugün cuma günü deyin.
0: Bugün cuma.
1: Anladınız değil mi?
0: Yani aslında vücudumuz doğruya ve yanlışa bir tepki veriyor. Bizim bilincimizin dışında.
1: Aynen.
0: Ve hacamata ihtiyacı olup olmadığını da böyle anlıyor.
1: Aynen. Biz şimdi vücut asla yalan konuşmaz. O şeyde evet dese evet, hayır dese hayır diyor.
0: Tamam, buradan artık bir sonraki röportajın uygulamalı olması gerektiğine karar verdik.
1: Aynen.
0: Öyle. Çünkü benim vücudum öyle söyledi.
1: Evet.
0: Şimdi hacamat deyince tabii biraz işin korkulan tarafı var. Sebebi de merdiven altı uygulamalarda. Hı-hı. Maalesef işte hacamatta, sülükte hem enfeksiyonlara çok açık bir durum söz konusu, hem de kan kaybı olabiliyor. İşte zannediyorum Muş'taydı. Bir kadın hayatını böyle kaybetti maalesef, doktora gidene kadar yetişemedi. Burada merdiven altına yönelmek isteyen ya da işte bu altın hacamat günleri olduğunu duyup da herhangi birisine gitmek isteyenlere ne söylersiniz? Bir bunu sizden duymak istiyorum.
1: İlk olarak insanın kendi can sağlığı önemli. Ve bunu kimseye böyle rahat rahat güve bırakma tavsiye etmiyorum. İllahi bu hacamat yaptıracak yerinizde Sağlık Bakanı onaylı sertifikası olması gerek. Doktor olmasına rağmen eğer de hacamat yapma sertifikası olmasa, bulunmasa, ona bile hacamat yaptırmasına bu yasa dışı ve etik olmayan...
0: Doktor olmasına yetmiyor.
1: Doktor olmasına rağmen eğer de hacamat

0: sertifikası olmasa ona bile hazamat yapılması yasa. Mevduat öyle, yasa da öyle. Ama hiç doktor olmayıp da, yani dolayısıyla sertifikası sadece doktorlara veriliyor, basit kimseye verilmiyor. Doktor olmayıp bir hazamat yapan olsa bu yani tamamen bir merdiven altında çalışmış olacak. Eğer de bu bir tamamen bir bilinçli olarak yanaşıp bir yapıyorsa yani o bile yasa dışı. Ama genelde bu konularda çok cahillik bir yaklaşımlar var. Çoğusu bilinçsiz davranıyor. Hemen kafaya yapıp ben size hatta anlatayım bir örnek olarak.
1: Bir de şeyi de söyleyelim yani sırt, kafa, bel, bacak, dizin arkası. Yani bu bölgelere hacamat yapmanın sırası nedir? Şimdi biz hep sırtı konuştuk ama diğer bölgeler yanlış mı gibi bir
0: hemen anda oluşabilir. Şimdi az önce siz dediniz ki atıyorum kalp ağrılarına böyle farklı hacamat, akciğer şeylerine farklı, migren farklı gibi. Biz ikinci seans hacamatta segmental olarak geçiyoruz. Atıyorum ilk seans sırt bölgesi kahile yapıldıktan sonra ikinci seansa geldiğinde hastada atıyorum bel ağrısı var. Onda biz beline başlıyoruz. Hastada atıyorum diz ağrısı var. Onda ikinci seans dize koyuyoruz. Eğer hastada migren varsa biz test üzerinde anlıyoruz. Eğer de kafa uygun mu, uygun değil mi diye. Eğer de uygun olsa biz ona da kafaya koyabiliriz. Eğer de test üzerinde bana derse ki test üzerinde bel daha etkili olsa migren olmasına rağmen biz bele koyarak migrenin geçmesini sağlıyoruz.
1: Bele koyduğunuz, yaptığınız hacamatla migrenin geçmesini sağlayabiliyorsunuz. İslamiyet'te hacamatın yeri nedir? Nasıl bir bakış açısı var?
0: Şimdi İslamiyet'te illahi bu hicret takvimine göre belli günleri var. Ve o şimdi bizde hadis var. 17, 19, 21 şeyin her ayın hicret takvimine göre 17, 19, 21 şeyin yapılması gereken günler. Tek bir şart değil. Eğer bu günler bize cuma, çarşamba, cumartesine gelmese o günlere özellikle bazı sahabaların dediklerine göre Peygamber Efendimiz'in o günlere hazamat yapılması 1100 hastalıkta şifa buldu. Kendisi de çok sık sık yaptırmış. Ve en enteresanı kendisi yaptırırken ilk olarak her zaman kahir bölgesinden başlamış.
1: Sırsınlar yani.
0: Bu önemli. Şimdi İslami hazamatta bu günleri yapılarken bunda en önemlisi niye? Burada bir tedavi amaçla yapılmıyor. Bu sırf Allah aşkına yapılıyor. Yani bizim karnımız bu ruhumuzun fiziksel sembolü. Yani biz canımız bile feda ediyoruz. Yani Allah aşkına canım bile feda olsun diye anlamına geliyor.
1: O zaman bu, niyet etmek hacamatı yapmadan önce önemli.
0: Aynen.
1: Tabii çok derin bir tıptan bahsediyoruz aslında. Biz bunu belki yeni yeni konuşuyoruz ama hem İslamiyet'te tabii İslami tıpta hem Türk tıbbında çok eski bir uygulamadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar önemli olması da yapanların sayısını biraz da kontrolsüz çoğaltmış olabilir. Tekrar hatırlatalım. Merdiven altı değil. Bu konuda sertifikası olan, bu konuda izni olan, bu konuda eğitimi olan doktorlara yaptırmak lazım. Basit bir iğneden bile neler olabiliyor. Kaldı ki söz konusu olan deriye bir bistürüyle kesiyorsunuz.
0: Evet, bistürüyle.
1: Böyle bir uygulama yapılması. Dolayısıyla daha dikkatli olmak ve tercihimizi bu konudaki doktorlardan, işi bilen kişilerden yana kullanmak lazım. Biraz kanserden, son 1-2 dakika içinde kanserden konuşalım. Kanser hastalarına hacamat yapıyor musunuz?
0: Yapılıyor. Hacamatta sadece iki kural var. Bu iki kuralda hacamat kesinlikle yapılması yasak. Birisi yüksek ateşte, yani 37-38 olmasına rağmen o 37 olsa bile hacamat yapılması yasak. Sağlıklı insan olsa bile. Yani yüksek vücudun...
1: O an ateşi varsa vücudun yapmıyoruz.
0: Yapmıyoruz. Çünkü vücut kendinin zaten o periyotu temizlemek süresinde ona engel olacağız eğer hacamat yapsa. İkincisi kanser tedavilerinde şiddetli ağrı olduğu döneminde. Şimdi kanser hastalarında şiddetli ağrılar oluşuyor. Ve bu ağrı kesici şey olarak buna hacamat yöntem uygulaması tavsiye edilmiyor.
1: Onun dışında,
0: onun dışında
1: normal tedavisi devam ederken
0: normal tedavilere kombine olarak ama dediğim gibi bizde hazamat yapılarken biz doktor takımı olarak bizde baş doktor olarak geçiyoruz. Şimdi atıyorum kanserde baş doktor onkoloji doktor. Nörolojide atıyorum migren olan şeylerde onda baş doktor ve baş hekim bizde nöroloji doktor. Onun onayıyla yapılması gereken bu. Eğer o dese ki biz yaptık tedavilere şimdi hazamat da yapılsın diye o anda biz hazamat...
1: Öyle bir yönlendirmeye ihtiyacımız var.
0: Aynen. Peki. Kendi kafamıza göre öyle yapması kesinlikle etik olmayan noktaların arasında o gereksiz bir davranış.
1: Tartışmaya yol açıyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun uzaktardığınız bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Sağ olun.

0: Yeni reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Türkiye Hastanesi'nden misafirimiz var stüdyomuzda. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ertan Yetkin bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhaba.
0: Bugün kalp sağlığı ve kolesterol ilişkisini konuşacağız. Çok tartışılan, hatta belki de doktorların bile fikir ayrılığına düştüğü bir konuya bilimsel bir bakış açısı getireceğiz bugün. Kolesterol nedir hocam?
1: Kolesterol veya hiperlipidemi genel risk faktörü tanımlamasıyla söyleyelim. Aslında koroner kalp hastalığı ya da ateroskleroz dediğimiz hastalıkta işte yaş, cinsiyet, yüksek tansiyon, şeker, sigara, obezite ile beraber risk faktörleri arasında saydığımız en önemlilerinden bir tanesi hiperlipidemi ya da kolesterol yüksekliği. Neden önemli? Çünkü ateroskleroz dediğimiz koroner damarları daraltan bu hastalıkta, bu süreçte ateroskleroz plaklarının ya da oluşumunun içinde en önemli rolü kolesteroller oluyor.
0: Damarın içini daraltıyor yani, plaklar oluşturuyor.
1: Evet. Kolesterol plakları ya da kolesterol üzerinden bir takım inflamasyon dediğimiz süreçler başlıyor. Buna bir takım hücresel bağışıklık sistemi katılıyor vesaire. Çok kompleks bir aşamalarla ateroskleroz dediğimiz olay oluşuyor ve bu olayın içinde kolesterol hep var.
0: Denklemin büyük parçası.
1: Evet, veya tetikleyicisi. O nedenle önemli. Kolesterolü düşürmek de çok önemli. Düşürmek derken nereye kadar düşüreceğimiz kısmı.
0: Şimdi aslında sınırı konuşalım. Kolesterol aslında vücut için faydalı. Belli bir sınırda tutabildiğimizde. Evet. O sınır nedir?
1: Şöyle söyleyelim. Tedavi sınırlarından bahsedelim biz. Hani sonuçta bizim vücudumuz için kolesterol gerekli. Bir takım yapı taşlarında, bir takım hormonların yapılmasında kolesterol yapı malzemesi olarak kullanılmakta. Ama aynı kolesterol bize hasar da verebilmekte. İşte biz bazı durumlarda bu kolesterolü düşürmek istiyoruz. Neden istiyoruz? Çünkü düşürdüğümüzde verdiği hasarı azalttığını görüyoruz.
0: Veya klinik tespitler böyle.
1: Klinik tespitler, bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Kolesterol derken de hani bir total kolesterol, kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterol, iyi kolesterol dediğimiz HDL kolesterol veya kandaki yağı temsil eden trigliserit dediğimiz alt gruplarımız var. Bunların içinde en önemlisi LDL dediğimiz kolesterol. Bunun da belli seviyeleri var ama bu seviyeler değişken. Yani her hasta için ya da her kişi için bu seviyeler değişebilir.
0: Nasıl bireyselleşiyor hocam? Yani siz mesela bir hastayı kan değerlerine bakıyorsunuz. Kolesterol değerleri yüksek. Ya da aynı değerler benim için düşük, başka birisi için yüksek. Neye göre değişiyor bu? Buradaki bireyselleşme nasıl ortaya çıkıyor? Özelleşme.
1: Bunu hasta üzerinden ya da kişi üzerinden söyleyelim. Hani 50 yaşında bir bayan hasta düşünelim. Bunun kötü kolesterolü çok yüksek olsun. 180 olsun. Yüksek bir değer. Bu bayan arkadaşımız sigara içmiyor olsun. Tansiyonu, şekeri olmasın. Daha demonstratif olsun. Ailesinde bir kalp hastalığı da olmasın. Bu kişiye bir kolesterol ilacına ihtiyaç yok. Değer 180. Dikkat edin. İlaç vermiyoruz.
0: Ona da ilaç yok. Ona rağmen.
1: Diyoruz ki diyete biraz dikkat edersin.
0: Biraz yürüyüş yaparsın.
1: Evet. Katı yağlardan, yağlı etten, margarinden biraz uzak durursun. Başka bir hasta alalım. O da 50 yaşında olsun. Hatta o da bayan olsun.
0: Sigara, o da 180 olsun.
1: O da 180 olsun. Sigarası olmasın. Ailede kalp hastalığı olmasın. Yüksek tansiyonu olmasın. Sadece şekeri olsun. Şeker hastalığı. Biz buna ilaç başlıyoruz.
0: Tek bir faktör değiştiğinde bile aslında her şey değişiyor.
1: Değişen faktörün kendisi de önemli. Yani şeker hastalığı bizim açımızdan eşittir aslında kalp hastalığıdır.
0: Öyle mi? Şekerle kalp hastalığı arasında bu kadar
1: çok yakın ilişki var. Evet. Yani süreç bir şekilde şeker hastalığı olan kişilerde ateroskleroz dediğimiz yani koroner damarların daralmasıyla devam ediyor. Ve bu süreç kötü seyrediyor. Hani damar yapısı da bozuluyor. Çalışmalar göstermiş ki bu kişilerde, bu hastalarda kolesterolü düşürdüğümüzde kardiyak olaylar, kalp krizi riski azalıyor. İşte yaşam süresi uzuyor. Böyle olunca biz bu hastalarda kolesterol değerini olabildiğince düşürmek istiyoruz.
0: Nedir peki sınır? Mesela böyle bir hasta için kaça düşürmeyi hedeflersiniz?
1: Bu sınır eskiden daha yukarılardaydı.
0: Evet, yayına girmeden önce konuştuğumuz ve kafamızı karıştıran husus aslında.
1: Evet. Yine kötü kolesterol için söyleyeyim. 130'du. 100'e indi. 70'e indi. Şu an 50'deyiz.
0: 50?
1: Evet. Yani az önce bahsettiğimiz ilk hastamızda 180 değerine tedavi vermez iken, ikinci hastamızda bu değer olması gerekenin yaklaşık 3-4 katı. Ve biz bunu düşürüyoruz. Buna ilaç veriyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü neden veriyoruz? Verdiklerimizin önceki çalışmaların sonuçları belli. Yani bu hastalar daha iyi bir sağlık kalıma sahip, daha az bir kalp olayı, kardiyovasküler olay riskine sahip.
0: Peki kolesterol kronik bir durum mudur? Yani tedavi gördü, ilaç kullandı, yaşam biçimini değiştirdi ve belli bir seviyeye geldi kolesterol. Yönetilebilir bir durumda. İlaç kullanmaya devam eder mi hasta?
1: Şöyle söyleyeyim, yine hasta bazında gitmek gerekir. Hani bazı kişilerde kolesterol yüksekliği biraz kişiyle, genetikle, metabolizmasıyla ilgilidir. Hani ne kadar diyet yaparsa yapsın belli bir seviyenin altına inmez o kolesterol. Bazı kişilerde de diyetle dramatik cevap alırsınız. Ama hasta bazında gidersek biz zaten diyeti her hastaya veririz, her hastaya öneririz. Ama ilacı da bu özellikle dediğim hasta grupları için özellikle öneririz.
0: Evet.
1: Hani hala bir tartışma var, belki dünyada var ya da Türkiye'de belki daha fazla. İlaç, kolesterol ilaçları zararlı vesaire. Evet. Sonuçta bu ilaçtır. İlacın yan etkisi olabilir mi? Evet, olabilir. Ama bunun yan etkilerini, olası yan etkilerini biz zaten takip ediyoruz.
0: İlacı veren doktor
1: tabii
0: bunun
1: ki
0: sürecinde takip ediyor diyorsunuz.
1: Tabii ki. Yani aslında her şey kontrol altında. Herhangi bir yan etki olduğunda ilaç kesilir veya farklı bir moleküle geçilir, farklı bir ajana geçilir. Ama biz kolesterol ilacı vermeye
0: devam,
1: bir şekilde devam etmek isteriz. Çünkü ortada beklediğimiz, kanıtladığımız bir faydalı etki var. Yan etkiler tabii ki onlar sürekli takipte.
0: Bunlar yönetilebilir midir, bu yan etkiler? Yani yan etkiler, hani çok tartışıyoruz ya, kolesterol ilacının faydasından çok zararı var uzun vadede. Yan etkileri daha fazla, işte hücrenin yapısını bozuyor, damarın yapısını bozuyor. Gerçekten bu kadar dikkat çekici yan etkileri mi var, yoksa daha yönetilebilir yan etkilerden mi bahsediyoruz?
1: Şöyle hani belirgin yan etkiler veya en çok gördüğümüz yan etkiler, yüzde olarak düşük de olsa kendi içinde en çok gördüğümüz yan etkiler karaciğer üzerindedir bu ilaçların. Biz zaten kolesterol ilacı başladıktan sonra karaciğeri mutlaka kontrol ederiz. Bakarız, iyi olduğunu görürüz ve devam ederiz. Diğer en sık yan etkilerden biri kaslar üzerindedir. Hani kas ağrısı yapabilir, rahatsızlık, yorgunluk vesaire yapabilir. Onun dışında işte bir takım ne diyelim, spekülasyonlar da hani gündeme geldi. Bu ilaçlar Alzheimer yapıyor, demans yapıyor, beyin kanaması yapıyor, kansere sebep oluyor. Bunlar hani insanların akışında zaten olan hastalıklar. Ama kolesterol ilaçlarının bunları ayrıca artırdığını gösteren bir çalışma ya da bir kanıt yok. Biz daha çok kanıtlar üzerinden gidiyoruz. Hani yorumlar, spekülasyonlar üzerinden değil de sonuçta kolesterol ilaçlarının uygun kişilerde, uygun hastalarda verildiğinde faydalı olduğunu gösteren, damar yapısını düzelttiğini gösteren dağ gibi kanıtlarımız var, çalışmalarımız var. Ki bizim klinik gözlemlerimiz de bu yönde, bu
0: belirli hastalardan yani aldığımız geri bildirim.
1: Evet. Hastanın 3 yıl önceki anjiyosundan damarlarının son anjiyosunu yaptığımızda çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Ateroskleroz dediğimiz olayı gerilettiği, durdurduğu gösterilen tek ilaç var. kolesterol ilaçları.
0: Peki son sorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Hastalarınız bekliyor. Koruyucu hekimlik anlamında kalp sağlığı için, kolesterolü belli bir seviyede tutmak için nasıl bir hayat biçimimiz olmalı? Genetik faktörleri dışarıda bırakıyorum çünkü kimilerinde hakikaten bunun genetiğe dayandığını söylediniz.
1: Evet. Öncelikle sedanter bir hayatımız olmamalı.
0: Yavaş.
1: Olmamalı. Evet. Aktif bir hayatımız, yani aktif derken içinde sporun, hareketin olduğu bir hayat tarzımız olmalı.
0: Her yaşa uygun yürüyüşten tutun da hafif tempolu, evet, böyle biraz harekete kadar.
1: Yani İstanbul'da bile yapabileceğimiz çok sporlar, aktiviteler var. O yüzden hani bu bir mazeret olmamalı. Bir şekilde aktif ve sporu içinde bulunduran bir hayat tarzımız olmalı. Diyete gelince, diyet de hani bir ay bir diyet yapayım, kolesterolümü düşüreyim, ondan sonra biraz gevşeteyim. Hayır, öyle bir diyet de önermiyoruz. Diyet, bizim uyguladığımız diyet, ömür boyu uygulayabileceğimiz bir yaşam tarzında olmalı. Bunda da en önemli nokta, diyet yaparken stres yapmamalıyız.
0: O da mı kolesterolü artırıyor bu?
1: Stres de bir koroner kalp hastalığı ya da başka hastalıkların bir tetikleyicisi. Stresin kendi de bir risk faktörü. Hani biz çok genel anlamda aktif olduk, sporumuzu yapıyoruz, sigara kullanmıyoruz, içmiyoruz. Diyette de böyle özellikle katı yağlardan, yağlı etten, margarinlerden, sakadattan, kızartma türü gıdalardan biraz uzak durarak. Aslında diyette hiçbir şey böyle mutlak yasak diye bir diyet olmamalı. Çünkü bu birazcık insanın doğasına da aykırı. Ama genel anlamda bunlara dikkat edersek, diyette de ağırlıklı zeytinyağı kullanır isek, olası koroner kalp hastalığı riskini kolesterol üzerinden azaltmış oluruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar görüşmek üzere diyorum. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ertan Yetkin bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: Emincan Kocabaş, asrın felaketine Malatya'da yakalanmış, 6 Şubat 2023'teki afette 27 yaşında hayatını kaybetmişti. Yeni voleybol sezonu Altyapılar Türkiye Şampiyonası milli sporcunun adıyla açıldı.
1: Eskişehirli milli sporcumuz olan Emincan'ın da isminin bu festivale verilmesi, kendisinin Eskişehirli olması ve Emincan'ın da bu turnuvada isminin verilmesi vefa bir örneğidir.
0: Altyapılar Türkiye Şampiyonası Emincan Kocabaş sezonunun açılışı Eskişehir'de gerçekleştirildi. Açılışa kent protokolü, sporcular ve çok sayıda voleybol sever katıldı. Emincan Kocabaş'ın anne babası olan Nursel ve Bülent Kocabaş çifti de oradaydı.
2: Oğlumun adını vermesine çok duygulandım, çok onur duydum. Çok teşekkür ederim.
3: Onurlandırdılar, gururlandırdılar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum.
0: Törende ilginç anlar da yaşandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri voleybol sahasına geçti. Servis vuruşu yapmayı denedi. Ancak topa istediği gibi vuramayan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın azmi ve denemeleri herkesi gülümsetti. Şampiyona 2-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

0: Ayşe olarak tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler'in ölümüne Behçet hastalığı mı sebep oldu?
1: Bu hayatım sensiz, bakışında yersiz haller var.
0: Şarkıcı bir süre önce geçirdiği kulak enfeksiyonu ve yüz felci nedeniyle ameliyat oldu. Ardından taburcu edildi ama kısa süre sonra tekrar fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç rapçi kurtarılamadı. Acı haberi kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu. Tedavi sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Ablasının kortizonu bir anda bıraktırdıkları için vasküliti tetiklendiğini söyledi. İlk acile gittiklerinde yan etki diyerek geri çevrildiklerini iddia etti. Kardeşi ayrıca 4 gün boyunca ablasına teşhis konulamadığını belirtti. Ablasının ilk günden beri Behçet hastalığı olabileceğini dile getirdiğini ancak bu ihtimalin dikkate alınmadığını savundu. Ölümünden bir gün önce Behçet teşhisi konulduğunu ileri sürdü. Konuya ilişkin hastaneden herhangi bir açıklama yapılmadı.
2: Kardeşim, kardeşim, kardeşim, burada var, burada.
0: Korkmuş, tek başına ağlıyordu. Jandarma o miniyi duydu. 3 yaşındaki çocuk sağ salim bulundu.
2: Yukarı yola gelin, yukarı yola.
0: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan minik Göktürk evinin bahçesinde oynarken bir anda ortadan kayboldu. Endişelenen ailesi soluğu jandarmada aldı.
2: Göktürk! Kardeşim! Kardeşime gel! Göktürk!
0: 26 personel ve bir istakip köpeğiyle çalışmalar başladı. Ormanlık alan ilk bakılacak yerdi. Bir personel Göktürk'ün sesini duydu. Koşa koşa sese gitti.
2: Gel abicim, gel buradayım, gel. Gel gel.
0: Minik Göktürk ormanda tek başınayken bulundu. Korkmuş ve ağlıyordu ama neyse ki sağlık durumu iyiydi.
2: Kalkın abicim. Kalk çocuk komando. Aferin sana.
0: Jandarmanın küçük çocuğa sıcak tavırları içleri ısıtırken görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
2: Hadi. Kurban olurum. Yüzünü kutuları çalsın. Tamam, bulduk çocuğu.
0: Göktürk sağlık kontrolünün ardından sağ salim ailesine teslim edildi.
2: Burada. Burada.
0: ABD ile Meksika sınırında filmleri aratmayan bir kaçakçılık ağı ortaya çıkarıldı. ABD'li yetkililer aylar süren soruşturmanın ardından San Diego'da sınırın altına gizlenmiş dev bir uyuşturucu tüneli buldu. Yaklaşık 589 metre uzunluğundaki tünel Meksika'nın Tijuana kentinden ABD'nin San Diego şehrine kadar uzanıyor. Ancak dikkat çeken sadece uzunluğu değil, tünelin duvarları güçlendirilmiş, içerisinde elektrik sistemi var, havalandırma sistemi kurulmuş. Hatta uyuşturucuların taşınması için raylı bir düzenek bile hazırlanmış. Bazı bölümlerde tünelin yüksekliği 1 metre 40 santimetreye ulaşıyor. Yetkililere göre çıkış noktası ise bir perakende mağazasının altına gizlenmiş. Tünele hidrolik bir asansör yardımıyla erişiliyor. Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 45 milyon dolar olduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında dava açıldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tünelin son yıllarda ortaya çıkarılan en gelişmiş kaçakçılık koridorlarından biri olduğunu belirtiyor. Sınırın altındaki bu gizli geçit kapatılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Virajı alamadığı restorana daldı. Kaza İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Aşırı hızlı olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüji aşıp kaldırıma çıktı. Araç restorana çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmadı. Otomobil ve restoranda hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: What's happened to you, right? Been stabbed. You've been stabbed. Whereabouts? Don't think you have, mate.
0: Bıçaklandım dedi, inandıramadı. Ters kelepçeyle gözaltına alındı. İngiltere'de geçen yıl öldürülen 18 yaşındaki Henry Novak'ın son anlarına ait şoke eden polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İngiltere'yi ayağa kaldıran olay Aralık ayında Southampton şehrinde yaşandı. 23 yaşındaki Hindistan kökenli katil Vikram Nigva, dini muafiyetini kullanarak taşıdığı törensel hançerle genç öğrenciyi bıçakladı. Olay yerine giden polis katilin bana ırkçı saldırıda bulunduğu türbanımı düşürdüğü yalanına inandı ve yaralanan genci hedef aldı. Polisin ağır yaralı genci kelepçelediği anlar vücut kamerasına yansıdı.
3: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? Don't think you have, mate.
0: Skandalın ardından Hampshire polisi özür diledi. Tarafsızlık ve adalet tartışmaları üzerine resmi soruşturma başlatıldı.
4: He tried to escape.
0: O polis görevden uzaklaştırılırken açılan davada karar aylar sonra çıktı. Hançerli katil ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Motosiklette otobüsün önünü kestiler. Yolcuları umursamayıp camı yumrukladılar. İstanbul'da motosikletle YTT otobüsü sürücüleri arasında yol kavgası çıktı. Motosikletli iki kişi İETT otobüsünü zorla durdurdu. Küfürler savurup cama yumruk attılar. İETT otobüsünün şoförü gaza basarak uzaklaştı. Trafikteki saldırıyı başka bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi.

0: Marmara'nın karanlık sularındaki ölümcül sır ortaya çıktı. Ekipler Çamlıca Kulesi büyüklüğündeki dev canavarı denizin dibinden söküp aldı. Binlerce canı yutan bu dehşet neydi? İşte yanıtı.
1: Derman bende.
2: Evet abi.
0: Fırtınaya ve 12 saatlik zorlu yolculuğa rağmen ekipler durmadı. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ve Bakanlık Marmara Adası'ndaki o ihbar için gece yarısı düğmeye bastı. Hedef deniz tabanını saran ve yüzlerce yıl yok olmayan hayalet ağlardı. Sualtı kameralarıyla planlar yapıldı. Dalgıçlar ardı ardına karanlık sulara indi. Su altındaki manzara ürkütücüydü. Ağlar binlerce canlıya ölümcül tuzaktı. Zamanla yarışan ekipler balıkları ve yengeçleri tek tek keserek kurtardı. En duygusal ansa bacağına yavrusu sıkıca tutunmuş anne keşiş yengecinin kurtarılması oldu.
3: İşte insan eliyle kirletilmiş bir yeri başka bir insan eliyle temizlemek ve doğaya iyi gelmek, restorasyonun bir parçası olmak bizim için zaten en büyük mutluluk.
0: 4 günde 6 noktaya dalındı. Tam 15 bin metrekare hayalet ağı çıkarıldı. Çamlıca Kulesi büyüklüğündeki bu dev kütle 2 futbol sahasından büyüktü. Köy meydanına serilen atık tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
3: Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. Biz onu çıkartmadığımızda belki de 100 yıl boyunca kalacak bir ölüme neden oluyor.
0: Ölüm saçan bu ağlar şimdi geri dönüştürülerek şık birer güneş gözlüğü olacak. Üzerlerine ise çıkarıldıkları koordinatlar ve kurtarılan deniz canlılarının figürleri işlenecek.

0: الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı.
0: كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى.
1: Bu Kur'an-ı Kerim ayeti Harvard Üniversitesi'nde yankılandı.
0: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.
1: Dünyanın en önemli üniversitelerinden Harvard'da mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim okundu.
0: İnne ila rabbikel ruc'a.
1: Törende Müslüman öğrenci Süheyla Muhtar, Alak suresinin ilk ayetiyle başladı okumaya.
0: İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
1: Oku diye başlayan ayetle İslam'ın okumaya, bilgiye verdiği önem vurgulandı.
0: Ara'eytellezî yenhâ abden izâ sallâ.
1: Kur'an'ın oku mesajıyla bilgi ve öğrenmenin evrenselliğine vurgu yapıldı.
0: Zeytûnetin lâ şarkiyetin ve lâ garbiyye.
1: Katılımcılar tilaveti büyük bir dikkat ve hayranlıkla dinledi.
0: İnne ilâ rabbike rüc'a. Ara'eytellezî yenhâ.
1: Törene katılanlar Kur'an okumanın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bir öğrenme çağrısı olarak da anlam taşıdığını ifade etti.
0: Kellâ innel insâne layatgâ.
1: Harvard Üniversitesi farklı dinlere ve kültürlere yer veren etkinlikleriyle dikkat çekiyor.
2: Şuna bak ya. Yere düşmüş işte.
3: Burada da bir şey düşmüş. Burada da.
1: Tonlarca ağırlıktaki vinç saniyeler içinde yere yığıldı. Vinç operatörü ve işçi ağır yaralandı.
4: Kabin hiç gözükmüyor ya.
3: Öyle gelelim.
1: Kaza İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Sazlıbosna mahallesindeki inşaat şantiyesinde kule vinç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
2: Kule vinç imansızlıklar yüzünden. Düşmüş yere bak.
1: Faciada vinç operatörü Şerafettin Akın'la işçi Adem Avcı ağır yaralandı.
2: Allah kurtarsın ya.
3: Burada da bir şey düşmüş. Burada da.
1: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar için zamanla yarış başladı.
5: Mehmet abi yolu açsınlar hemen. Eşlik etsinler.
1: Ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan ağır yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

0: alkol alan ve gürültü yapan kişileri uyarmış, düğününe sayılı günler kala öldürülmüştü. Güvenlik görevlisi cinayetinde iddianame hazır. Olay 9 Kasım 2025'te Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 26 yaşındaki Tahsin Göker ve Talat Kaan Başak Antalya'da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Otel önünde gürültü yapan ve içki içen Eyüp Taşan'la Halil Sevinç'i müşteriler rahatsız oluyor diyerek uyardı. Ne olduysa da bundan sonra oldu. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Taşan cebinden çıkardığı bıçakla Göker ve Başak'a saldırdı. Kalbinden bıçaklanan Göker hayatını kaybetti. Olaya ait iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
1: Birbirini öldürdüler baba geçsin.
0: İddianamede tanık ve müşteki ifadeleri yer aldı. Müşteki Talat Kaan Başak, Göker ve sanıkların tartıştıklarını söyledi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Dosyada sanık ve şüphelilerin ifadelerine değer verildi. Sanıklarsa üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. İddianamede suç aletinin yasak nitelikte olduğu belirtilen kriminal raporuna da yer verildi. Dosyada sanıkların kasten öldürme suçunu işledikleri belirtildi. Biri tutuklu iki sanık hakkında müebbet hapis sistemiyle dava açıldı.
2: TGRT FM Haber. Reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, seni kim kurtarır? Peygamber Efendimiz yine günün birinde yalnızca yatıyordu bir ağacın dibinde. O ara müşriklerden Dasur adında biri baktı tenha yerdedir Allah'ın peygamberi. Bu müşrik çok kuvvetli bir pehlivandı yine. Geldi ses çıkarmadan o ağacın dibine. Sonra da kılıcını çekip hemen belinden dedi ki, kim kurtarır seni benim elimden? Peygamber Efendimiz soğukkanlı bir tavır alarak buyurdu ki, beni Rabbim kurtarır. O esnada Cebrail görünüp birdenbire o müşriğin göğsüne vurarak yıktı yere. Elindeki kılıç da yere düştü fırlayıp, Peygamber Efendimiz kılıcı yerden alıp müşriğin boğazına dayadı sonra birden. Buyurdu, kim kurtarır seni benim elimden? O yalvaran gözlerle bakıp Resulullah'a dedi ki, senden başka bir kimse yoktur daha. Çünkü sen merhametli ve çok da hayırlısın. Beni bu vaziyetten yine sen kurtarırsın. Peygamber Efendimiz merhamet etti yine. Buyurdu ki, serbestsin. Haydi kalk git evine. Müşrik bu merhameti görüp çok duygulandı. Peygamber olduğuna pek yakinen inandı. Kelime-i şehadet getirip sonra hemen imanla şereflenip oldu sahabilerden. Ve yine iki müşrik, Amir ve Erbet diye vardı ki bunlar bir gün geldiler Medine'ye. Gayeleri Resulü öldürmekti ki hemen plan hazırladılar bunun için evvelden. Amir Resulullah'ın önüne gelecekti ve iman ettiğini ona söyleyecekti. O esnada Erbet de arkadan gelip hemen yaklaşıp kılıcını vuracaktı aniden. Nihayet Amir geldi önden tevazu ile. Müslüman olduğunu arz eyledi Resul'e. Erbet de arkasından yaklaştı o serverin. Bir türlü kılıcını vuramıyordu lakin. Amir ona gözüyle işaret ediyordu. Haydi ne duruyorsun, vur demek istiyordu. Resulullah anlayıp buyurdu ki o zaman, korudu Rabbim beni sizin zararınızdan. Oradan ayrılıp da geri geldiklerinde Amir arkadaşına sordu merak içinde. Dedi, ne konuşmuştuk? Sen sözünde durmadın. Niçin ben konuşurken sen kılıçla vurmadın? Dedi ki, ne yapayım? Ben kılıcı kaç kere vurmak istedimse de sen girdin ara yere. Seni onun yerinde görüyordum her sefer. Seni öldürecektim vurmuş olsaydım eğer.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
4: İyi günler.
1: Buyurunuz.
4: Allah razı olsun.
3: Bütün
4: TGRF
3: efendim çalışanlarından. Amin. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun efendim.
4: Ha, hocam, bayramın birinci günü benim elim kesildi. Gittik, dikiş atıldı. Doktor bana 3 gün su değir mi dedi. Ben onu tamamen unuttum. Hep üstüne mes verdim düne kadar. Ondan dün de kafama takıldı yani namazlarım, o 3 gün sonraki namazlarım ne oldu diye.
3: Olmuş. Ha. Anlatacağız.
4: Bir de dün, tekrar doktora gittim gene artık bunu açığa çıkarmam için. Doktor bana dedi ki hala su değirme dedi yani biraz daha değirme ablası dedi.
3: Değmesin canım, fark etmesin.
4: Ha. Hani yine üstünden öyle mes vermeye akşam falan devam ettim ama o aradaki namazlarımı kaza edeyim mi etmeyeyim mi?
3: Yok. İzah edeceğiz.
4: Bir de hocam gene Ramazan bayramda gene cemaat böyle aile içerisinde amcalar, eşimin amcaları, kayınlarım falan namaz kılalım, cemaat yapalım dediler. Biz de bayanlar olarak en arkaya duralım diye seccade serildi. Benim de bir bilgim olmadığından belki tuhafıma gitti. Hani öbür odaya geçtim falan ses de geliyordu oraya zaten okuyacak imam amcanın. Kılınmaz falan diye bir iddialaşmadım çok da. Yok sığamadık ondan geçtim falan dedim. Acaba kılınıyor mu böyle hani nikah düşen amcalar, kayınlar namaz? Hanımlar kılabiliyor mu arkada, arka tarafa durduğu zaman? Bir onu soracağım. Bir de mesela bir bayan eniştesinin işte kayınlarının yanında sesli Kur'an okuyabilir mi? Bunu da bir soracağım. Sizden duymak istiyorum hocam.
3: Peki efendim.
4: Çok sağ
1: Peki,
4: olun.
1: Teşekkürler.
4: Allah razı olsun. Dualarınızı unutmayın.
1: Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
1: Teşekkürler. Buyurunuz efendim.
5: Hocayla görüşecektim.
3: Canlı yayındasınız, görüşüyorsunuz.
5: Hocam, Allah sizden ve emeği geçenlerden razı olsun.
3: Amin cümlemizden inşallah. Buyurun efendim.
5: Kendim ve ailem için dua istiyorum.
3: Rabbim iki can saadeti versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de bize iman selameti versin inşallah.
5: Hocam, ablam geçmiş zekat borçları var. Kaç yıl zengin kaldığını ve altın para miktarını bilmiyorum. Bana bir miktar borç vermiş, bana diyor verme o borcu. Zekat olsun diyor. Biz Şafii'yiz. Kusura bakmayın biraz.
3: Estağfurullah.
5: Hocam, Kur'an-ı Kerim yeğenime hediye alacağız. Hangi yayın evini yaparsın, tavsiye edersin?
3: Mustafa alacaklarmış.
5: Evet.
3: Peki efendim.
5: Bir de hocam, benim yeğenim alemleri ve evren ve ruhla ilgili diyor ki bana, hala bir senin okuduğun kitaplardan bir şey ver, bir kitap ver. Ben de tam bilgi hangisini vereceğimi bilmediğim için size sormak istedim. Hangisini acaba yaparsınız?
3: Ne konusunu araştırıyor?
1: Ruh, evren.
5: Evet hocam, kafasını bu şeylere takmış. İnternetlerde bilgileri yapıyor diyor. Ben güvenmiyorum. Zaten biliyor hani yalan yanlış olduğunu bazı bilgilerin. Diyor alem de evren de ruhla ilgili diyor bana. Senin okuduğun kitaplardan bir tane ver diyor. Ben de bilmiyorum hangisini vereyim ya da
3: Peki,
5: ne kadar.
3: Oldu efendim. Teşekkür ederiz.
5: Ya hocam mirasla ilgili de soracaktım.
3: Dinliyoruz.
5: Biz 7 kardeşiz. 3 tane kız kardeşiz. Bu miras bize parsel olarak düşmüş. Zaten 3 kız kardeş çocuklarımız yani evlat falan olmadığı için abilerim hani zaten çoluk çocuk yok yani öldüklerinde yine bizimdir diyor. Yani o kafadalar. Şimdi ben hani satamıyoruz, edemiyoruz. Ben de diyorum hani bir yere bak versen, bu sefer parsel olduğu için ne yapacağımızı bilemiyoruz.
3: Tamam efendim. Allah.
5: Bir de hocam bu şey tarla erkek kardeşlerime düşmüş. Bu büyük abimin şey geçecek, yol geçecek. İşte o yoldan
3: yok,
5: gelen
3: oraya girmeyin. Zaten devlet kendisi taksim ediyor şimdi.
5: Tamam, ben bunu şöyle soracaktım. Şimdi bu herkese verilecek, o para işte herkesin hesabına gönderilecek. Biz bunu abimize vermediğimiz halde hakka girer miyiz?
3: Tamam, izah ederiz efendim. Oldu.
1: Peki, teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bu arada 15 Haziran Hicri yılbaşı.
3: Günlerini çabuk geçiyor değil mi?
1: 1447'den 1448'e geçeceğiz.
3: Böyle durumlarda hep kral oldu. Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler akşam olunca o günkü olan hadiseleri tabii Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kayınpederleri aynı zamanda askeri Kore Lisesi'nden kimya hocaları da dini konularda da aynı şekilde hocamız öyle buyururlardı. Hepimizin hocası. Hocamıza arz ediyordum. Buyururlardı hemen abiler. İşte bugün şu şu şu işler hallettik. İşte şöyle şöyle şöyle oldu. Mübarek dinlermiş. Dinledikten sonra ya kardeşim buyururlarmış. Ömürden bir gün daha gitti. Kabire bir gün daha yaklaştık. İşin özeti bu yani.
1: Öyle de olsa böyle de olsa.
3: Gitti yani. Efendim ben bugün başbakan oldum. Tamam. Çünkü onunla ilgili olarak da rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanı olunca Emel abiler Allah-u Teala rahmet eylesin ya. Yani bu evliyanın kali başka türlü olmaz yani. Her tip insana her şartta, her durumda Allah-u Teala'nın bir emrini hatırlatabilecek kabiliyet vermiş bunlara. Allah-u Teala bu sevgili kullarına. O zaman Çağaloğlu'ndaydık Tekere'de. İşte daha yeni kurulacak Safas falan öyle şey yapılıyordu. İşte Çatalçeşme sokaktaki o bina vardı. O binanın işte Bodrum'da mescitte. İşte öğle ikindi akşam yatsı namazlarında Emel abiler de inerlerdi. Bize de imam etbasifiz vermişlerdi. Namazlardan sonra da böyle sohbet ederlerdi. Bir gün yine böyle namaz kıldıktan sonra kalktılar. Bugün buyurdular, işte Turgut Özal Cumhurbaşkanı olmuştu, koltuğuna oturdu. Telefonla buyurdular, Turgut Özal'ı aradım tebrik için.
1: 89.
3: Dedim ki, efendim, dünya makamları olarak gelebilecek en son noktaya geldiniz. Bundan sonra onun üstünde yok. Aslında vardı. Emel abi bize sorsaydı biz söylerdik. Hani bizim böyle bir dinleyicimiz vardı ya, önce Hatay Cumhurbaşkanıydı. Sonra kesmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak mektuplara yazıyordu. Sonra o da kesmedi. Dünya Cumhurbaşkanı. Hatırlıyorsun değil mi? Kendi kendine makamını yükseltiyor. Tövbe ya. Gelebilecek dünya makamların en zirvesine geldiniz. Bundan sonra gideceğiniz yer kabirdir dedim buyurdular. Emel abi söylüyor, söyledim buyurdular. Ya öyle oldu ya. Oradan kabre gitti. Hakikaten düşünüyorum. Sonra mesela hatırıma geliyor. Dünya makamları olarak en aynı şekilde yükseği Cumhurbaşkanısın. Sultansın yani. Ondan başka yok. Bir bu böyle hatırıma geliyor. Beni düşündürüyor. Bir de zaman zaman burada da anlatıyoruz. Emel abi de anlatıyordu çünkü. Harun Reşit Hazretleri zaman zaman kendi zamanında yaşayan meczup evliyadan Behlül Nana Hazretleri'ni çağırır. Ve ondan istirham edermiş. Hani demiş biz dünyaya şey yapıyoruz. Gelip hani kalbimizin pasını silesin diye. O da uğrarmış falan. İbretlik aynı şekilde böyle. Hadiseler naklediliyor. Bir gün yine böyle şey yapmış demiş. Behlül Nana Hazretleri'ni bir davet edin demiş. Tabi usulüne uygun olarak edeble çağırıyor. Onun evliya olduğunu biliyor. Arıyorlar. Diyorlar ki işte mezarlığa girdiğini gördük. Gidiyorlar bakıp diyor mezarlıkta bir ağacın altında uyuyor. Demişler şimdi nasıl uyandıracağız bunu? Bu saat hem halifenin indiğine de makbul, insanların indiğine de makbul, nasıl yapacağız falan. Mecburuz demişler halifenin emri uyandırmışlar. Uyandırınca bunlara bir fırça demiş ben demiş ne güzel rüyamda hükümdardım demiş emirler veriyordum bana hizmetler ediyordum demiş geldiniz benim hükümdarlığı demiş berbat ettiniz. Sonlandırdınız. Demişler efendim çok özür dileriz demişler. Yani halifenin emri var, sizi davet ediyor. Tamam demiş, siz gidin ben geleceğim. Neyse gidiyorlar. Halife ne oldu diyor. Efendim böyle böyle ölmüş ama bizi çok kızdı. Niye kızdı diyor. Böyle böyle uyuyormuş, uyandırınca ben hükümdardım. Bana ne güzel hizmetler ediyordu Rab. Ben hükümdarlık sefası sürüyordum. Benim sefamı berbat ettiniz. Hani şimdi diyorlar içine ettiniz. Bunun için bize kızdı falan. Neyse gelince diyor ki böyle böyle olmuş diyor. Evet diyor, ben diyor hükümdardım diyor. Senin diyor gönderdiğin adamlar diyor benim hükümdarlığı sonlandırdın. Ya diyor rüyadaki hükümdarlığın ne kıymeti var. Tabii o sözü söylemek için uzatmış ona. Halife diyor ki ey halife diyor. Ben rüyamda hükümdardım. Gözümü açtım hükümdarlık bitti diyor. Sen ne diyor gözünü kapatınca bitecek bu. Ne farkı var diyor. Ben gözümü açınca bitiyor, sen kapatınca bitiyor diyor. Neticede ikisi de bitiyor diyor. Neticede ikisi de bitiyor arkadan. Olma malı mülke mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif rüzgar eser, yer eser, savurur harman gibi. Dolayısıyla Allah-u Teala hani büyüklerde birisine sormuşlar. Siz demişler nasıl yani dünyada böyle mesafe alıyorsunuz, yol gidiyorsunuz. Buyuruyor benim iki tane atım var diyor. Derdi bela geldiği zaman sabır atım var, ona binerim. Nimet geldiği zaman da diyor nimet atım var diyor, ona binerim.
6: Şükür
3: diyor. Şükür atım var. Ona binerim. Öyle. Yani burasını Cenab-ı Hak nimet de geldi, derdi bela da geldi.

0: Hakk'a aleyhisselam buyuruyor ki git selamımı söyle, izin iste. İzin verirse ruhunu al gel, izin vermezse geri dön gel. O anda da Peygamber Efendimiz'in başında Hazreti Ayşe validemizle kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a bulunuyor. Tabii çok sıkıntılı, yani Peygamber Efendimiz o sekerat-ı mevt halini vermiş olduğu, rahatsızlığını vermiş olduğu, Hayber değil işte yutmadıydı ama tükürüğe karıştı o zehri, bir koyun yedirmeye kalktılar da Cebrail aleyhisselam geldi tükürüğü ağzındakine ama tükürüğe karışmıştı. O Hayber'deki o zehir tükürüğe karışıp kana karışmıştı. O zaman devreye girdi. Ve avut damarlarını aynı şekilde parçaladı buyuruluyor. O anda. Tabii Cenab-ı Hak bununla haşa Peygamber bize eziyet değil, şehitlik de vermeyi murat ediyor. Öyle yazıyor kitaplar. O anda geliyor işte kapıya insan soruyor, tak tak tak tak tak buyuruyor falan. Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a diyorlar ki müsait değil. Yani tak tak tak tak ısrarla. O anda Resulullah Efendimiz gözünü açıyor. Diyor ki ne oluyor? Diyor ki dışarıda birisi diyor, tanımadığımız birisi ısrarla diyor. Yani müsait değil dediğimiz halde kapıya vuruyor, içeri girmek istiyor. O diyor emirle geldi, açın kapıyı. O zaman anlıyor ikisi de. Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Fatıma validemiz de ikisi de anlıyor. Hazreti Fatıma kelimesi olduğu halde validemiz demek caizdir buyuruyor. Ve geliyor Peygamber Efendimiz diyor ki ya Resulallah diyor bu ilk ve son diyor. Bugüne kadar hiç kimseye yapmadım. Ben hiç kimseye müsaade eder misin diye kimseden izin almadım. Fakat Allah Teala'nın emri tebliğ ediyorum diyor. Rabbim emretti, git Habibime selamımı söyle. İzin verirse ruhunu al gel. İzin vermezse geri dön gel. Peygamber Efendimiz diyor ki Cebrail aleyhisselam gelecekti. Bana söz vermişti. Müjdeler getirecekti. O gelsin. O müjdeleri alayım. Onu sana sen işini yaparsın. Habibi hatta yaratılmışların ikinci sultan İbrahim aleyhisselam, adı Azra aleyhisselam geliyor. Diyor ki hoş geldin, niye geldin? Emaneti almaya. Allah Teala bana halilim dedi, dostum dedi. Hiç dostun canını alır mı diyor. Azra aleyhisselam bir şey dedi diyemiyor. Geri arz ediyor. Ya Rabbi diyor halilim böyle diyor. Söyle bana diyor, dosta kavuşmak istemez mi? Diyor ki canım feda diye hemen al götür. Dolayısıyla ne en kıymetli yaratılmışlar önce Muhammed Aleyhisselam ne bir başkası. Allah Teala çünkü ölümü köprü olarak yaratmıştır. Herkes o köprüden geçecek, o kapıdan girecek. Ölüm bir kapı, oradan mutlaka girecek. Nereye geçecek? Ebedi hayata geçecek. Karşılaştığı her dünyada cenneti kazansa cennete gidecek. Cehennemi hak ettiyse cehenneme gidecek. Herkes ne ektiyse onu biçecek. Herkes ne ektiyse onu bitecek. Onun için mesela şimdi böyle yeni yıl girince seviniliyor. Aa işte falan. Ağası birisi arkadaş ömründen bir sene gitti. Bir sene daha kabire yaklaştın. Çünkü Allah-u Teala açık net takdim olmaz, tehir de olmaz buyuruyor. Takdim öne almak, tehir sonraya bırakmak. Meleklerin elinde liste var. Bakıyor Osman öldü. Ne zaman ölecek? Ha işte diyelim ki 11.30'da yayındayken eceli şey ruhunu al diye talimat yazılı.
1: 5 dakika geçmiş o
0: zaman. Demek bugün değil.
2: 35 olmuş.
0: 40 geç olsun.
2: Demek ki bana bir iyilik yaptınız belki de.
0: Değil mi? Ya sana yaptım. Yani. Dolayısıyla meleklerin hani takdim de olmaz. Hani meşhur hep anlatıyoruz ya. Süleyman Aleyhisselam yanına gelmiş insan suretinde, orada bir tanesi çok korkmuş çünkü Azra Aleyhisselam ona bakınca falan Azra Aleyhisselam gelince hemen gelmiş Süleyman Aleyhisselam, hadi şu gelen bir beni Hindistan'a alsın, ne oldu o yanındaki kimse diyor, ondan ben çok korktum diyor onun bakışlarından. Rüzgar Emir böyle Hindistan'a gönderiyor. Daha sonra Azra Aleyhisselam gelince diyor ki ya niye onu öyle çok baktın, çok korkmuş ya, onu korkutmak için bakmadım ben diyor. Benim elimdeki listede bir saat sonra onu Hindistan'da ruhunu almam emredilmiş. Adam burada diyor. Hindistan'a nasıl gidecek o? Ben mi yanlış aldım? Bu adam o değil mi diye onun için dik dik baktım. Yoksa demiş korkutmak niyetim yok. Ama demiş bir saat sonra oraya gidince onu orada gördüm diyor, ruhunu aldım. Adam nereyi istedi? Bir de şey oluydu. Hayır, o 96'da bir deprem olduydu. 96 mıydı? 99'da. O zaman gazetelerde okumuştum. Emekli bir hakim, Konyalı. O zaman da yazılıyordu

0: Konya, Karaman, buralarda işte deprem olmadı, altı sağlam falan filan filan. Neyse adam biraz ondan etkilenmiş. Çoluk çocuğu arabaya doldurmuş. Ankara üzerinden Konya'ya gidiyor.
1: İstanbul'dan kaçıyor yani.
0: İstanbul'dan kaçıyor. Ankara üzerinden gidiyor. Ankara yolundan Konya'ya girerken kaza geçiriyor. Arabadakilerin hepsi ölüyor ya. Kendisi dahil. Nereye gitti? Ecelin geleceği yere. Evli adam bize hatta bir gün 3-4 kişi gelmiş böyle ziyarete falan. Ondan sonra biraz şey yapmışlar, sohbet etmişler. Kalkmışlar onlar giderken bu zat da kalkmış. Talebesiniz demiş, birisi demiş ki efendim siz nereye gidiyorsun? Gidiyorsun. Bunları gömmeye buyurmuş. Ya onlar da benim gibi salakmış, anlamamışlar. Sormamışlar ne diye. 2 kilometre sonra birisi ölmüş. Deprem işte. 3 kilometre sonra birisi ölmüş. Hepsi vefat etmiş, depnetmiş, geri gelmiş. Ve efendim ben işte oraya gitmem. Nasıl gitmesin? Ecelin geldiği zaman babaannem rahmet ederdi. Oğlum dedi, ecel insanı nerede gelecekse oraya koşturur. Ve kendi isteğinle gidiyorsun biliyor musun? Kendi isteğinle aynı şey. Tam vaktinde, hiç böyle saniye, salise çalışmaz. Tam vaktinde melek bakar, ha tamam. Alır götürür. Hiç gözün yaşına bakmaz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, itaat yoksa hiçbir şey yok demektir. Mıknatıs saman çöpünü çekmez. Metal parçalarını cevheri çeker. Onun için büyüklerden bir zat, Ehl-i Sünnet alimlerinin sözlerinden, yazılarından hazırladığımız kitapları bol bol dağıtmalı, her tarafa yaymalı. Bu kitapları her alan kurtulur sanmayın. Bazıları yırtar, bazıları da okur. Bu kitaplar sanki bir mıknatıstır. Cevheri olanlar buna yapışır. Biz kimlerin kurtulacağını bilemeyiz. Bu mıknatıs kurtulacak olanları seçer buyururlardı. Nitekim Şah-ı Nakşibend Hazretleri de biz seçildik buyurmuştur. Büyükler kalbinde cevher olanı kendilerine çekerler. Nitekim Peygamber Efendimiz binlerce kimseye İslamiyet'i anlattı. Kalbinde cevher olmayanlar kabul etmedikleri gibi bir de düşman oldular. Ama kalbinde cevher olanlar Peygamber Efendimiz'e koşa koşa gelip iman ettiler ve onun gösterdiği yolda her şeylerini, hatta canlarını seve seve feda ettiler. İşin aslı sevgidir. Sevgi yoksa itaat de yoktur. İtaat yoksa hiçbir şey yoktur. Sevginin yolları vardır. İnsanın öncelikle seveceği kimseyi tanıması lazımdır. Tanıması için de bir şeyler bilmesi lazımdır. Bunları da ya talebelerinden veya kitaplarından öğrenir. Kendisinin aciz ve bir hiç olduğunu, o zatlarınsa çok büyük olduğunu bu şekilde anlar. Şüphesiz ki üzerimizde en çok hakkı olan bu din büyükleridir. Ahir zamandayız. Her tarafta yangın vardır. Tek başına kurtulmak imkansızdır. Eskiden helalden haramdan bahsedilirdi, şimdi imanın var mı yok mu diye konuşuluyor. Düşünün ki bir mübarek zat sanki gelip bu yangın ortamından seni kurtarırım diyor. Bu iyiliğin karşılığı ne olabilir? Bu büyüklerin hakkı nasıl ödenir? İnsan böyle bir zata hayatını verir, köle olmak ister. Seviyorum demek kolaydır. Fakat sevginin bazı alametleri vardır. Bu alametler varsa o kimse gerçekten o zatı seviyor demektir. Aksi takdirde sevgisi samimi değildir. Bu alametler şunlardır. 1. Onu seveni sever, sevmeyeni sevmez. Onun sevdiğini sever, sevmediğini sevmez. 2. O neye seviniyorsa o da ona sevinir. O neye üzülürse o da ona üzülür. 3. Her zaman her yerde onu minnetle anar, ona teşekkür eder ve gıyabında ona dua eder. Evliya zatlar sipariş üzerine konuşmazlar. Yani sohbet ederken konuşacaklarını önceden tayin etmezler. Oradakilerin neye ihtiyacı varsa Allahü Teala onun hatırına onu getirir. Herkes rızkını böylece alır. O büyük zatın kendisi de söylenen şeyin kimin nasibi olduğunu bilmeyebilir. O konuşulanların içerisinden herhangi bir kısmının dinleyenlerden birine dokunmamış olması mümkün değildir. Herkes mutlaka nasibini alır. Yeter ki dinleyen Allah için dinlesin. Yani istifade yolunu kesmesin. Büyüklerin sohbetlerinden istifade edip etmemek tamamen o gelen feyz ve bereketin önüne engel koyup koymamaya bağlıdır. Sohbete giderken tam teslim olarak gitmelidir. İhlasla istifade etmek niyetiyle dinleyen mutlaka daha çok istifade eder. İstifade yolundaki en büyük engel 1. Söyleyen zata güvenmemek 2. Ondan istifade etmek niyetiyle değil de nerede ayağa kayacak, nerede yanlış söyleyecek diye şüpheyle, endişeyle, imtihan niyetiyle dinlemektir veya biz bunları zaten biliyoruz, başka şeyler anlatsa ya diye düşünmek gibi şeyler nasipsizlik alametidir. Bir şeyler öğrense bile o öğrendikleri asla kalbine yerleşmez ve onu kurtarmaz. Şah-ı Nakşibend Hazretleri hocasını imtihan eden melundur buyuruyor. Müminler bir araya geldiği zaman istese de istemese de Allah sevgisi mutlaka kalpten kalbe geçer. Ancak üç kişi bundan istifade edemez. 1. Kafir 2. Dinini öğrendiği ve bağlı olduğu hocasını inkar eden 3. Hocasını imtihan eden. İnsan çok noksandır, kendini bilmez yahut çok az bilir. Aczini, noksanlığını bir anlasa
düzelir, doğru yola gelir. Ama benim gibisi var mı dediği müddetçe hiçbir iyilikten nasibini alamaz. Zira kibir her iyiliğe engeldir. İnsanın kendini beğenmesi, başkalarını ise beğenmemesi ne kadar çirkin bir şeydir. Değil sadece büyük zatlara, Allahü Teala'nın eşrefül mahlukat yani en şerefli mahluk olarak yarattığı insana bile değer vermemek hiç kulluğa yakışır mı? İnsan Allahü Teala'nın emrinde bir köle gibidir. Mümin yaptığı ibadetleri değil, yapması lazım gelip de yapamadıklarını ve işlediği haramları, mekruhları düşünmelidir. Doğru yaptığımızı zannettiklerimiz de, tevbemiz de tevbeye muhtaçtır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimiz birinci bölümdeki bayramda dedi, parmağım kesilmiş dedi. İşte su değdirilmeyecek, üstüne dedi bant var. Ben de sadece mesettim, namazlarımı kıldım. Sonra bir şüphe geldi dedi. Ya ben bu namazlarım oldu mu? Oldu da bir kitaplarda aynı şekilde bu bildiriliyor. Sonra dedi işte pansuman içinde de herhalde biraz derin oldu demek ki dikiş falan atıldı. Tekrar gittim, gene bir müddet daha su değdirme dedi. Aynı şeyi yapayım mı? Tabii. Üstündeki diğer taraflarını yıkasın, onun üzerine ıslak elle mesesin. Efendim bayramda dedi işte evde amcalar falan geldi, cemaat oldu, amcanın bir istediği imam oldu dedi, biz de hanımlar en arkada dedi. Ben dedi yan taraftaki şeye gidip çünkü sesi geliyordu falan dedi. Bu mümkün müdür? Mümkün. Çünkü kitaplarda mesela bir evde adam kendisi imam oldu. İki tane diyelim ki erkek evladı var. O erkek çocuklar kendi arkasına durdu. İşte hanımı bir kızı var. Hanımı bir kızı da o erkek çocuktan arkasına saf durdu. Bu şekilde namaz kılması lazım. Kitaplar böyle bildiriliyor. Bu da aynı şekilde böyle oluyor. Hani diyor ben olmaz biliyordum falan diyor. Olur. Yani bu şekilde
0: onun
1: olabilir.
0: Onun kendi amcası değilmiş ama.
1: Ha. O şeyden kurtarır. Amcasıymış. Ha, o şeyden kurtarır. Nedir? Nereden kurtarır? Orada onun da mahremi varsa oradan kurtarır. Kurtarır ama yani dinleyicimizin kalbine gelen de doğru. Mesela yan odada ses duyuluyorsa kadınların orada durması uygun. Kadınların orada durması uygun olabilir. Efendim gelelim bir de dinleyicimiz. Bir kadın dedi eniştesinin, ablasının olur, halasının veyahut da teyzesinin kocası olur. Bunların veya kayınının yani kocasının erkek kardeşlerinin yanında sesli Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyamaz. Çünkü bu saydıkların hepsi yabancıdır buna. Bunların hepsi yabancıdır.
0: Kur'an-ı cahil. Kerim okuyor ama. Yanlış bir şey yapmıyor. Şarkı söylemiyor.
1: Tabii şarkı söylemiyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Hatta Kur'an-ı Kerim okuması onlara daha da beterdir. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arbas Hazretleri İstanbul'da bir gün kendileri o zaman şeyde Eyüp'te dergahlar vardı. Oradalar. O zaman Sultanahmet Camii imamı kızı hatim yapmış. Camide erkeklere Kur'an-ı Kerim okutarak hatim duası yaptırmış. Kızı Kur'an-ı Kerim okuyor falan. Bunu Seyyid Abdülhakim Arbas Hazretleri duyunca buyurmuşlar ki bunu böyle yapacağına kızını Beyoğlu'nda çıplak dolaştırsaydı
0: daha az günah olurdu.
1: Çünkü dini haram soktu. Dinin ibadete haram soktu. Onun için mesela çalgı çalmak, çalgı dinlemek haramdır, günahtır. Ama sen ilahiyi aynı şekilde ve ondan sonra çalgıyla söylesen veyahut da aynı şekilde Esma-i Hüsna'yı çalgıyla söylesen
0: veya Kur'an-ı Kerim'i
1: çalgıyla söylesen ve bunu da dinlesen, söyleyen de dinleyen de imanı gider kafir olur buyuruyor. Hüküm bu. Dolayısıyla bu dinleyicimiz demek ki bunu biliyor. Yani okunabilir mi? Hayır, okunamaz. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin suallerine. Ablamın da geçmiş zekat borçları var dedi. Şimdi dedi üzülüyordu, nasıl halledeceğiz bunları falan dedi. Bana borç vermişti, onu zekat yerine sayıyorum. Onu zekat yerine sayılabilmesi için Şafii mezhebinde olsa bile Hanefi mezhebini kalbinden geçirmek suretiyle tahmini olarak bir hesap yapar. Ne der? Benim elimde işte şu kadar para vardı veya da şu kadar altın vardı her sene. İşte kaç sene oldu? 10 sene. Diyelim ki her sene yanlış şeyde İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına göre değişik şeyler var ama Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Maliki ve Şafii mezhebinde nisabı 80 gram olarak almışlar. Uzun uzun alakışlar da 80 gram olarak almışlar.
0: 83-84 falan.
1: Diyen de var. Ve aşağısını söyleyen de var. Ama biz o 80 gram alıyoruz. Orada bildirilmiş. Dolayısıyla mesela topladı. İşte elinde hep 100 gram altını vardı. Ya ben 10 sene 100 gram altın vardı. Ne eder? 2,5 gram eder.
0: Yıllık.
1: 10 sene kalınca 25 gram eder. Dolayısıyla mesela 30 gram veyahut da 20 gram veyahut da 30 gram diyelim bir bilezikle. Bunu bilen bir fakire ben geçmiş senelerde vermediğim zekatım olarak bu bileziği sana verdim. O da aldım kabul ettim, bunu sana hediye ettim dedi. Tamam. 25 gram altın kaç para ediyorsa, kaç para ediyorsa devrini yaptı ya. Ha ondan sonra mesela buna döner der ki ben sana onu hediye ettim. Ama kendi gönlünden o zekat borcundan düşecek. Borçluya veriliyor ya. Ve diğerlerinde bu şekilde böyle taksit öder ve borçtan kurtulur mu? Kurtulur.
2: Veya bu kardeşine dese ki işte bu zekatını sana verdim, altını ona verse, o da ben de sana borcumu veriyorum dese.
1: O doğru. Daha ayrıca rahat olur. Yani o da der ki hani ben karşılık verdim. Evet. Şey yapmaz. Dinleyicimiz yani piyasada mevcut musaflar. Latin harfleri bulunmayan ve böyle değişik şekilde renkli menkli, yok lafzatullahları kırmızı bilmem neleri yeşil, öyle yapan değil, düz. Hani harfleri büyük olur, o tercih sana aittir. Ama Latin harfleri de bulunmayacak. Çünkü yani kendin bakacaksın, okuyabileceğin. Bütün musaflar Diyanet'in kontrolünden geçer. Musaflar tetkik heyeti var. Yazılanların hepsi oradan geçer. Yani hata söz konusu değil. Dolayısıyla gitsin Latin harfleri olmayan, böyle cicili vicili olmayan, hani diyorlar ya cicili
2: sade olan.
1: Ama harfi itibariyle hani büyük harf anca okurum falan diye onu tercih edebilir. Efendim yeğenim dedi, ruh evrenle alakalı olarak dedi, böyle çeşitli düşünceler var dedi. Hani İslam alimlerinden kimin kitabını tavsiye edersiniz? Yani bize altın kitabı var. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin Marifetname kitabı var. Ruhun mahiyetinde İmam Rabbani Hazretleri Mektubat kitabı var. Şimdi Marifetname de hatta bir ara birçok onları sadeleştiren veya da bugünkü Latin harflerini aktaran bir heyette bulunan birisi dedi ki biz işte çünkü orada tıp var, anatomi var, tıpla alakalı zaten, astronomi var, fizik var,
2: kimya,
1: fıkıh, kimya, bunlar var, hepsi mevcut.
2: Kıyafet ilmi var.
1: Dolayısıyla belli bir altyapısı olması lazım. Dolayısıyla orada o bilgi veriliyor. Yani öyle güzel hazırlanmış bir kitap olabilirse Marifetname'nin. Hani bazıları diyor ki siz hangisini şey yaparsınız? Vallahi biz bir tercih bildirmiyoruz. Bir tercihimiz yok, sadece ölçüyü bildiriyoruz. Araştır, birazcık da kendi gayretiniz olsun, tamam mı? Hep beleşe konma yani. Bazen şey oluyor böyle. Efendim sizin bugünkü Türkiye Gazetesi'ndeki yazınızı aynı şekilde okudum. Orada mektubat diyorsunuz. Acaba mektubatın kaçıncı sayfası, kaçıncı paragrafı, hangi mektup? Onu söyleyebilir misin? Olur, söylerim. Gel tekerete. Ya arkadaş, bu kadar meraklıysan özür dilerim de otur da bir de kendini oku. Kendini araştır. Bedava. Efendim şöyle, şimdi yapay zeka çıktı ya. Bana şöyle bir ödev hazırlayıver. Hazırladı. Yapay zeka verdi. Şartın. Oo, mükemmel. 100 üzerinden 100. Tamam. Gel bakayım hemşerim. Bu ne? Bilmiyorum abi. Yapay zekaya soruyorum.
2: İnsanlar hazır alışmış vaziyet.
1: Olmaz o ya. Olmaz o. Ya kusura bakma da. Yani hep böyle durumlarda hemen abinin o sözü hatırıma geliyor. İlim öğrenmek için, ilim öğrenmenin o meşakkatine, o sıkıntısına katlanmayan bir kimse, o zahmetine katlanmayan bir kimse, ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır buyururdu hemen abi. Ya birazcık aynı şekilde şey karıştır. Hatta bazıları da biraz böyle karıştırınca hemen kendisini alim falan zannediyor falan. Aa, bunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım. Bir dakika ya, dur bakalım aynı şekilde. Hani vaktiyle bir siyasetçi vardı, 40 günde kabak bile olmaz diyor diye.
2: Emeklemeden koşmaya başlanmaz.
1: Evet, olmaz yani. Olmaz, kusura bakma, birazcık zaman ister. Efendim gelelim bu dinleyicimizin son bir suali vardı. Biz dedi 3 kız 4 erkek kardeşiz. İşte mirası nasıl halledecek, ne yapacağız falan filan. Benim de denmiş olum çocuğum yok. Kardeşlerim bakıyor nasılsa ileride bu bizim yerimize geçecek. Ben bunu vakfetsem şeyli söyleyiver. Tarla mı dedi, arsa mı dedi, orası ne tatlı yer.
2: Parselmiş.
1: Tamam. Şeyli yani, hisseli. Yani.
2: Evet.
1: Kanun enteresan orada. Bu hissedarlardan birisine satabilir bunu. Kanun ona hayır demiyor. Ama Mustafa Tokuz almaya kalsa diğer hissedarlar itiraz ettiği an küt diye düşüyor.
2: Onların da rızasının olması gerekiyor.
1: Evet, onların da rızası olması gerekiyor. Vakfetse gene aynı şekilde onlar itiraz ettiği zaman gene düşecek. O zaman onlardan bir tanesine ya benim başka ihtiyaçlarım var kardeşlerinin birisine hissesini satabilir. devreder böylece. Tamam, ondan sonra dilediği gibi de onu vakfeder, harcar, hayıra verir. Yapabilir mi? Yapabilir. Taksim meselesinde de hani yol geçtiydi, bilmem ne olduydu falan. Yol geçti, şey yapsın falan. Devlet veriyor. Onu biz aynı şekilde kendi aralarında vermişler. Halbuki orada bunların da hisseleri var. Helallaşmalar iyi olur. Yani o parayı biz alabilir miyiz? Alabilirler ama helallaşmalar iyi olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Sette oluşan hortum benzeri kasırga bölgedeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde yanardağ yamacında yükselen dar bir hava sütunu net şekilde görülüyor. Doğal bir volkanik hortumu andıran bu oluşum bölge sakinleri ve meteoroloji uzmanlarının da dikkatini çekti. Yetkililer olayın kısa süreli olduğunu ve yerleşim bölgeleri için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Bir o şeride geçti, bir bu şeride trafikteki tüm kuralları içe saydı. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı ama kaçamadı. Görüntülerin adresi İstanbul Pendik. Trafikte makas atarak ilerleyen o sürücü arkasında bıraktığı tehlikenin farkında değildi. Ancak trafik ekipleri hemen harekete geçti. Kural tanımayan sürücüye tam 90 bin lira para cezası uygulandı. Sadece parayla da kalmadı. Sürücünün ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Sıcak gündeme dair tüm detayları paylaşıyor olacağız ama her zaman olduğu gibi öne çıkan başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. CHP'de önemli açıklamalar, önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor mutlak butlan kararının ardından. Bu noktada Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım 38. Kurultay'a ilişkin bir ifade verdi. 115 delegeden imza topladığını aktardı. Farklı açıklamalar da var. Birazdan bakıyor olacağız. Dün bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu A takımını açıkladı. Dün belli oldu. MYK'da yer alan isimler. Bugün de saat 14 itibariyle bir basın toplantısı yapılması bekleniyor. Tabii gelecek açıklamaları da yine takip ediyor olacağız. Ve ABD-İran savaşı biraz daha düşük yoğunlukta devam ediyor sevgili izleyiciler ama saldırılar sürüyor bu noktada. ABD İran'ın Keşm adasını vurdu. İran İHA'sı da Kuveyt Havalimanı'na isabet etti. Şimdi bunlar yaşanırken özellikle bir müzakere masasının yeniden kurulması ne kadar yakın? Sağdaki son durumu da paylaşıyor olacağız. Ve gazeteci Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Yine bugüne yansıyan gelişmelerden birisiydi. Sevgili izleyiciler, gün ortası detaylarla başlıyor. Evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı dün belli oldu dedik. MYK'da yer alan isimler ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat sürdü toplantıya ilişkin. Parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın bugün saat 14 itibariyle de bir açıklama yapması bekleniyor. Hemen dönelim Ankara'ya. Muhabirimiz Merve Güven detayları aktarmak üzere karşımızda.
1: Gülen Karacık Demirtaş, bahsettiğiniz gibi günlerdir merak edilen A takımı listesi dün kamuoyu ile paylaşıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu ve Müslüm Sarı dün ilk kez kameralar karşısına geçerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını bizlerle kamuoyuyla paylaştı. Tabi ilerleyen saatlerde de yine ilk MYK toplantılarını, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını gerçekleştirdiler. Tabi bu toplantının ardından bir basın toplantısı gerçekleştirilmedi. Yani bu toplantıda hangi kararlar alındı, nasıl adımlar atılacak bundan sonra? İşte bunlara ilişkin de aslında pek çok soru var. Bu soruların bugün saatler 14'ü gösterdi. Verdiğinde cevaplanmasını bekliyoruz. Çünkü CHP Genel Merkezi'nde parti sözcüsü Müslüm Sarı saatler 14'ü gösterdiğinde kameralar karşısına geçecek ve dün gerçekleşen yaklaşık 4,5 saatlik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunacak. Tabii şu bilgileri de verelim aslında. Özellikle dünkü A takımı listesi 19 kişiden oluşuyor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte. Ve bu listenin aslında sadece 1/3'ünü önceki MYK'da yer alan isimler oluşturuyor. 2/3'ünde ise yeni isimler var. Yani yeni A takımında bir yenilenme olduğundan bahsedebiliriz. Yine bu listede 5 milletvekili yer alıyor. Dün Müslüm Sarı yaptığı açıklamada CHP'nin içinden geçtiği olağanüstü dönem nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun geniş bir MYK hazırladığını ifade etmişti. Tabii aslında şu bilgiyi de vermek gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da yine genel başkan olarak 3 alandan sorumlu olacak ve bu 3 alan için bir sorumlu genel başkan yardımcısı olmayacak. Peki bunlar hangi branşlar? Bunlardan bahsetmek gerekirse ekonomi politikaları, dış politika ile hukuk ve seçim işleri birimlerinden genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu olacak. Onun dışında da listede yer alan 18 kişi, 18 genel başkan yardımcısı yine kendi uzmanlık alanları üzerine çalışacak. Tabii bu listede önemli isimler de yer alıyor. Özellikle genel sekreter yine önemli isimlerden birisi. Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu. Yine yurt içi örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı milletvekili Orhan Sarıbal. İdari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve sayman ise Bülent Kuşoğlu. Tabii basından sorumlu genel başkan yardımcısı, daha doğrusu medya ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı ise Deniz Demir. Tabii şu bilgiyi de verelim aslında. Dün yine mecliste CHP'nin grup toplantısı gerçekleştirilmişti ve bu grup toplantısında hain Kemal sloganları atılmıştı. Aslında mutlak butlan kararının ardından da bu slogan özellikle bu süreçte Özgür Özel destekçileri tarafından sıkça atılan, kullanılan sloganlardandı. Buna ilişkin Özgür Özel'in grupta da uyarısı olsa da bu sloganlar atılmıştı. Aslında parti sözcüsü buna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu ve bu sloganları atan partili olduğunu düşünmek istemiyoruz ancak bunlar partili ise gereğinin yapılacağından şüpheleri olmasın demişti. İşte dünkü MYK'da aslında hem bu sloganları atanlar hem de bu süreçte aslında mutlak butlan sürecinde kararlara uymayanlar, mahkeme kararlarına uymayanlara ilişkin bir disiplin süreci başlatılacak mı, başlatılmayacak mı? Buna ilişkin bir karar alındı mı? Aslında en çok merak edilenlerden birisi de bu. İşte saatler 14'ü gösterdiğinde parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarını yaptıktan sonra bizler de aslında disipline gidecek isimler var mı? Disiplin süreci ne zaman başlatılacak? Bunların yanıtlarını arıyor olacağız ve gelişmeleri de size aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Merve Güven'e, CHP Genel Merkezi'nden detayları bizlerle paylaştı sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan Jetten'i yeni görevi için tebrik etti. İki lider bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ı da Beştepe'de kabul etti.
2: Bölgemizi bekleyen tehlikelerin başında savaşın uzamasının yanı sıra bölgesel bir iç çatışmaya dönüşme riski vardır.
3: Orta Doğu'da gerginlik sürüyor. Türkiye ise küresel diplomasinin merkezinde. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'la telefonda görüştü. Gündemde bölgesel meseleler vardı. Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için çaba sarf ettiğini aktardı.
2: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de değindi. İsrail şiddetini durdurmaya yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.
2: Yeni bir müzakere süreci mümkündür, hatta olmalıdır. Sizleri de vesile kılarak bugün bir kez daha savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyor.
3: Görüşmede Türkiye ile Hollanda arasındaki ikili ilişkiler de ele alındı. Erdoğan ayrıca görevine Şubat ayında başlayan Hollanda Başbakanı Rob Jetten'ı tebrik etti.
4: Aleykümselam.
3: Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ı Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğini belirtti.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti. Görüşmede terörsüz Türkiye hedefinden asayişi ve hukuk düzenine kadar pek çok konu ele alındı.
5: Kürsüden kritik mesajlar verdi. Hemen ardından iki önemli bakanlığın başındaki isimleri kabul etti. Gündemde terörsüz Türkiye hedefinden asayişe ve hukuk düzenine kadar pek çok konu vardı.
6: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek mecliste grup toplantısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli iki bakanı makam odasının kapısında karşıladı. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Özellikle yargı süreçlerinde yaşanan gelişmelere değinildi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gerilim ve bunların sokağa yansıma olasılığı da masadaydı.
4: Ben bizzat Diyarbakır'da gittim. Diyarbakır'da da gördüm. Sahada çok olumlu yansıması var.
5: Bahçeli makam odasının bulunduğu kattaki asansöre kadar eşlik ederek iki bakanı uğurladı. Görüşmenin ardından bakan çiftçi sosyal medya hesabından ev sahipliği için Bahçeli'ye teşekkür etti.
7: Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum.
5: Bakan Gürlek de teşekkür mesajı paylaştı. Bahçeli'yi Türkiye yüzyılı yürüyüşünün en güçlü mimarlarından biri olarak niteledi.
8: Türkiye'nin istiklal ve istikbar mücadelesine her daim omuz veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
0: CHP'deki mutlak mutluğun gerginliği meclise de yansıdı. Genel kurulda Özgür Özel'e yakın milletvekilleriyle AK Partili vekiller arasında arınma tartışması yaşandı.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilen mutlak butlan kararı bir siyasal partinin iç işi değildir. Türkiye'de demokrasiye yapılmış açık bir darbedir.
10: Mutlak butlanla ilgili karar tamamen CHP'nin kendi iç çekişmesinin sonucudur. Bu mesele CHP'nin iç çekişmesi, iç çatışmasının bir neticesidir.
3: Meclis Genel Kurulu'nda mutlak butlan gerginliği yaşandı. Özgür Özel'e yakın isimler yaşanan gelişmelerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. AK Parti'dense kendi iç sorunlarınıza bizi bulaştırmayın tepkisi geldi.
9: Eğer burada bunu bir siyasal partinin iç işleyişi olarak gören varsa Türkiye gerçeklerinden tümüyle kopuk durumdadır.
10: CHP kendi işinde kumpas kurmuşsa kurmuştur. Bunun iktidarla AK Parti ile hiçbir alakası söz konusu değildir.
3: Bayram tatili sonrası genel kurul çalışmalarına yeniden başladı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da mutlak butlan tartışmalarını gündeme taşıdı. Günaydın'ın suçlamalarına cevap AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.
9: Konuyla sizin alakanız yok öyle mi? Neyle alakanız var?
10: Kendi içinizde yaşadığınız rezillikleri AK Parti'ye boca etmeye çalışıyorsunuz. Buna milletin karnı tok.
3: CHP'li Günaydın mutlak butlan kararının siyasi bir karar olduğunu savundu. Akbaşoğlu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfta bulundu. Arının da gelin dedi.
10: Kendi seviyesizliklerinizi, kendi hırsızlıklarınızı lütfen bizim üzerimizden gündem yapıp aklanmaya çalışmayın. Arının öyle gelin.
3: Günaydın ve Akbaşoğlu arasında mal varlığı tartışması da yaşandı.
9: İkimiz beraber mal varlıklarımızı açıklayalım, örnek olalım. Var mısın Mehmet Emin Akbaşoğlu?
10: Hırsızlık ve arsızlıkların üzerine gidip onlarla ilgili işlem yapmanız gerekirken niçin bu olayları çarpıtmaya, hakikatleri örtmeye çalışıyorsunuz?
0: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.
11: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yolladım.
3: Rüşvet soruşturmasından tutukluydu. İş insanı Turgut Koç'la birlikte CHP 38. olan kurultay soruşturmasında ifade verdi.
12: Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
3: Mutlak butlan kararıyla iptal edilen CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle tutuklanan CHP Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında 3 kez ifade vermişti. Yalım, 38. olan kurultaya dair yeniden ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Yalım, Özgür Özel'in genel başkanlığını desteklemek için delegelerle görüştüğünü ve imza topladığını öne sürmüştü. Bazı delegelerin çocuklarının da CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiğini savunmuştu.
11: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollandım.
3: Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Özkan Yalım, iptal edilen kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini, 40'a yakın ilde delegelerle birebir görüştüğünü, yaklaşık 700 delegeyi telefonla arayarak destek istediğini söyledi. İfadenin bu bölümü de çok dikkat çekiciydi. Yalım, 115 delegenin kurultaydan önce yazılı şekilde iradesini ortaya koyarak Özgür Özel'i destekleyeceklerine dair imza verdiğini, bizzat kendisinin topladığı imzalı belgelerin CHP'li Selin Sayek Böke'ye teslim edildiğini söyledi. Yalım, delegelerin yakınlarına sağlanan istihdama da değindi. Parti içindeki koordinasyon merkezinde işe alım süreçlerinin değerlendirildiğini söyledi. Merkezin genel koordinasyonunun Veli Ağbaba, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü belirtti. Özkan Yalım, Özgür Özel'e verdiği 1 milyon lirayı da tekrar dile getirdi.
12: Çocukluğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
3: Yine CHP delegesi olan Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Koç da kurultay soruşturmasında ifade verdi.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin abisi Halil Nural Destici hayatını kaybetti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin abisi Halil Nural Destici uzun süredir tedavi görüyordu. Abi Destici 64 yaşında hayatını kaybetti. Destici'nin cenaze namazı yarın Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek. Abinin vefatının ardından Mustafa Destici bugün düzenleyeceği basın toplantısını iptal etti. ABD'li İran masada el yükseltmek için düşük yoğunluklu bir savaş başlattı. Taraflar Basra Körfezi'nde sert bir çatışmaya girdi. ABD Keşm Adası'nı hedef alırken İran artık vurkaç dönemi bitti diyerek ABD üslerine saldırdı.
5: Bu taze görüntüler İran'dan. Tam anlaştılar derken ABD ve İran Basra Körfezi'nde sert bir çatışmaya girdi. Masada Hürmüz düğümünü çözemeyen taraflar el yükseltmek için düşük yoğunluklu savaş başlattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma yakın açıklamasından sadece bir gün sonra Hürmüz çevresinde gerilim tırmandı. İlk saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerikan ordusu ablukayı aşıp İran'a doğru yol alan Botswana bandıralı petrol tankerini vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM geminin savaş uçağıyla vurulduğu anları paylaştı. Bu saldırının ardından İran medyası ABD ve İsrail bağlantılı olduğunu iddia ettiği Panay adlı geminin hedef alındığını duyurdu. Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. ABD bu kez de İran'ın stratejik önemdeki Keşm Adası'na saldırı düzenledi. Adadaki bir askeri kontrol merkezinin hedef alındığı açıklandı. Saldırıdan dakikalar sonra Kuveyt'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin düşman İHA ve füzelerine karşı devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn'de ise sirenler çaldı. Yetkililer halka en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. İran devrim muhafızları ordusu kısa süre sonra misilleme saldırısını resmen duyurdu. Açıklamada Kuveyt'teki ABD askeri üslerinin balistik füzelerle hedef alındığı ifade edildi. İran basını Bahreyn'deki ABD 5. filo karargahının da füze ve İHA'larla vurulduğunu öne sürdü. Son kritik açıklamaysa yine İran devrim muhafızları ordusundan geldi. İran ordusu Amerikan askerlerinin sığınakları yıkıldı. Vurkaç dönemi sona erdi. Saldırganlar korkunç sonuçlarla karşılaşacak dedi. Ancak ABD yönetimi İran'ın iddialarını reddetti. CENTCOM, Bahreyn ve Kuveyt'te atılan tüm füzelerin hedefe ulaşmadan düşürüldüğünü iddia etti. Uzmanlara göre devrim muhafızları ordusunun vurkaç dönemi bitti açıklaması çatışmanın bundan sonraki seyrini belirleyecek nitelikte.
0: Türkiye dahil 8 ülke İsrail'i kınadı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altındaki İsrail'li aşırılıkçı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Bakanlık, aşırı sağcı grupların Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınadığını belirtti.
3: Baskın yaptılar, bayrak açtılar, milli marşlarını söylediler. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler yine rahat durmadı. Lübnan, Gazze derken İsrail terörü bölgeyi sarsmaya devam ediyor. İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açarak İsrail milli marşını okudu. Bugüne kadar Harem-i Şerif'te herhangi bir ülkenin bayrağının açılmasına izin vermeyen İsrail polisinin bu kez müdahalede bulunmaması dikkati çekti. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları İsrail'i kınadı. 8 ülke ortak bildiri yayımladı. Açıklamada İsrail işgalci güç olarak tanımlanırken Doğu Kudüs'ün tarihi, hukuki ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan sistematik ihlaller kategorik olarak reddedildi.
0: İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla öldürülen eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze programı belli oldu.
3: ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 28 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze programı belli oldu. İran basınında yer alan haberlere göre Tahran Belediyesi Hamenei'nin cenaze töreni programına ilişkin detayları paylaştı. Tevekkülizat, törenlerin 3 farklı şehirde gerçekleştirileceğini ancak kesin tarihin henüz açıklanmadığını belirtti. Açıklamaya göre Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesi öngörülüyor. Ardından naaşın Kum'a, sonrasında ise Meşhed'e götürülerek benzer törenlerle uğurlanacağı aktarıldı. Programın detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceği ifade edilirken Hamenei'nin naaşının Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmesinin planlandığı kaydedildi.
0: Rusya, Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırılarından birini düzenledi. Gece boyunca süren füze ve drone saldırılarında 18 kişi hayatını kaybederken Kremlin'den gelen "savaş bugün bitebilir" açıklaması dikkat çekti.
5: Rusya, Ukrayna'ya savaşın en ağır hava saldırılarından birini düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "misillemelerimiz sürekli ve yıkıcı olacak" açıklamasının ardından gece boyunca füze ve dronlar Ukrayna semalarında hedeflere yöneldi. Saldırı dalgası gece yarısından sonra başladı. Başkent Kiev ve Dnipro kentleri yoğun bombardımanın hedefi oldu. İlk belirlemelere göre onlarca ölü ve yaralı var. Ukrayna ordusu Rusya'nın saldırıda toplam 73 füze ve 729 kamikaze drone kullandığını açıkladı. Kullanılan mühimmat arasında Tsirkon, İskender M ve Kalibar füzeleri de yer aldı. Ukrayna hava savunmasını aşan füze ve dronlar birçok noktada ağır hasara yol açtı. Patlamalar geceyi aydınlatırken arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için seferber oldu.
13: Putin работает в Кремле вторник.
5: Saldırıların ardından gözler bir kez daha Moskova'ya çevrildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov dikkat çeken bir açıklama yaptı. Peskov, "savaş bugün bitebilir" dedi. Ancak bunun için kararın Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin elinde olduğunu savundu. Kremlin, Ukrayna ordusunun Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden çekilmesini şart koştu.
0: Akaryakıtta indirim sevinci uzun sürmedi. Brent petroldeki yükseliş ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler pompa fiyatlarına yeniden zam olarak yansıdı. İşte büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları.
5: Müzik Sürücülerin yüzünü güldüren indirim sevinci kısa sürdü. Orta Doğu'da tırmanan gerilim akaryakıt fiyatlarını adeta bir tahterevalliye çevirdi. İndirim rüzgarının hemen ardından pompayı yeniden zam vurdu. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalı seyir ve belirsizlik sürüyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansırken, istasyonlardaki fiyat tabelaları da yeniden değişti. Önceki gün yapılan indirimin ardından benzinin litre fiyatına 1 lira 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 93 kuruş zam geldi. Eşel sistemle zammın pompaya yansıması benzinde 47 kuruş, motorinde ise 98 kuruş oldu. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 66 liraya aştı. Benzin 63 lira sınırını geçti. LPG de 31 lira 99 kuruşta sabit kaldı. İki büyük kentte de motorinin litre fiyatı 67 liranın üzerine çıktı. Ankara'da benzinin litre fiyatı 64 lira 42 kuruşa ulaştı. İzmir'de 64 lira 70 kuruş olarak kaydedildi.
0: Bitcoin'de çok sert bir düşüş gerçekleşti. %2.4'e varan gerilemeyle Bitcoin 68 bin dolara kadar düştü.
3: Kripto para piyasaları artan jeopolitik gerilimlerden ve strateji şirketinin satış hamlesinden etkilendi. Değer kaybeden Bitcoin haftalar sonra ilk kez 70 bin doların altına düştü. Bitcoin Avrupa piyasalarının açılışında %2,4'e varan düşüşle 68 bin dolara kadar düştü ve 8 Nisan'dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Dijital paralar genel olarak değer kaybetti. Ether, Solana ve diğer dijital varlıklar da düştü. Kripto para piyasalarında 320 milyon dolar silindi. Analistlerin bu düşüşün yapısal bir değişimi işaret ettiğini belirtti.
0: Denizli'de meydana gelen otobüs faciasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Otobüsün araç takip sisteminin açık olmadığı anlaşıldı.
14: Eşim de arkamdan bebeği verir bana da kendisi de atlar diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçtım tellerden tırmanıp. Eşim sanırım sıkıştı, insanlar o telaşta arkadaşının arasında. Bebeğim vardı, bebeğime siper olmuş, kucağına eğilmiş gitmiş.
15: Biri bebek 8 kişi meydana gelen kazada hayatından olmuştu. Soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Otobüsün araç takip sisteminin kapalı olduğu ortaya çıktı. Denizli'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarpmış, ardından da alev almıştı. Feci kazada biri bebek 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 yolcu da yaralanmıştı. Katliam gibi kazayla ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Firmanın otobüsün konumunun, hızının, rotasının ve durumunun GPS ve hücresel ağlar üzerinden kesintisiz izlenmesini sağlayan araç takip sistemi bilgisini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletmediği anlaşıldı. Otobüsün araç muayene süresinin dolmak üzere olduğu 11 Haziran'dan sonra muayeneye girmesi gerektiği de saptandı. Geride ise yarım kalan hayatlar ve acılı aileler kaldı.
0: Zonguldak'ta iki işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin başlayan davada tutuklu sanık ocağın sahibinin başka biri olduğunu itiraf etti. Mahkeme heyeti bu itirafın ardından sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
3: İki işçiye mezar olan maden ocağının patronu başkası dedi, tahliye edildi. 16 Şubat'ta Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi de yaralanmıştı. Dava açıldı. İlk duruşmanın görülmesine Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanıklar, hayatını kaybeden işçilerin aileleri ve taraf avukatları katıldı. Sanık Halil Demiröz söz hakkı aldı. Şirketi başka birinden devraldığını, maaşlı çalışan olduğunu söyledi.
5: Bu şirkete ortaklığını alırken herhangi bir şekilde para vermedim. Sadece evrak üstünde yetkili kişi benim. Ben bu ocağın faaliyetleriyle ilgili bir şeye karışmıyorum. İşçilere talimat vermiyorum. Ocak HB'nindir. Ben maaşı çalışıyorum. Maaşımı HB'den alıyorum. 150 bin lira maaş alıyorum. HB bana maaşı elden vermektedir. Bu ocakla HB ve oğulları ilgilenmektedir.
3: Hayatını kaybeden madenci Ziya Kiret'in çocuğu Olcay Kiret de asıl sorumlunun HB olduğunu iddia etti. Kiret, ocak sahibi Halil Demiröz değildir. Gerçek ocak sahibi HB'dir. Onun yargılanmasını istiyorum. Bu ocağın gerçek sahibini herkes bilir dedi. Kiret'in aynı ocakta çalıştığı diğer oğlu da aynı beyanları tekrar etti. Savunma yapan sanıklar da göçük altında kalan madencilerin habersiz ocağa girdiğini öne sürdü. Duruşma salonunda tansiyon da yükseldi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Halil Demiröz'ü tahliye etti. Eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.
0: Tam 180 milyar liralık yani 4 milyar dolarlık kara para çarkı çökertildi. 20 ilde zamanlı yapılan şafak baskınlarında 59 şüpheli gözaltına alındı. İşte o vurgunun detayları.
16: Yasa dışı bahis, sanal kumar, şike gerçekten bu toplumun kanayan yarısı. Yani burada aileler yıkılıyor. Gençlerin umutları yıkılıyor. Ben bunu gördüm. İntihar edenler var. İşte çoluğunun çocuğun rızkını buraya verenler var.
5: Yasa dışı bahis ağı çökertildi. 4 milyar dolar yani tam 180 milyar liralık para hareketi belirlendi. Soruşturma süreci 2021'de başladı. Teknik ve fiziki takiple kapalı devre bahis sistemi ortaya çıkarıldı. Para transferlerinin tekel büfeleri ve taksiciler üzerinden yürütüldüğü anlaşıldı. 20 kişi hakkında işlem yapıldı.
17: Yani Türkiye'de özellikle burada sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımdan suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesap gönderen bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayan suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz.
5: Yargı işin peşini bırakmadı. Dijital materyaller ve banka hesapları analiz edildi. İkinci dalga 5 yıl sonra geldi. 32 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli itirafçı oldu. Örgütün hiyerarşik yapısı, yöntemleri, suçtan elde edilen gelirlerin kripto cüzdanlarıyla nasıl aklandığını anlattı. Bu bilgiler sonucu 4 milyar dolar yani 180 milyar liralık para hareketi tespit edildi.
16: Sanal kumar konusunda bizim mücadeleli kararlılığımız sonuna kadar devam edecek.
5: Bu kez 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 82 şüpheliden 59'u yakalandı. Şüphelilerden bir kısmının yurt dışından ve cezaevinden örgütsel faaliyetleri sürdürdüğü anlaşıldı. Bazı finans kuruluşları hakkında da inceleme başlatıldı.
0: Süper Lig maçlarını kaçak yayımladığı ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği öne sürülen Selçuk Sports isimli internet sitesinin sahibi tutuklandı.
3: İnternet sitesi üzerinden ücretli abonelik karşılığında kaçak maç yayımlanıyor, yasa dışı bahse imkan sağlanıyordu. Gözaltına alınan o sitenin sahibi tutuklandı. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin talimatı doğrultusunda Selçuk Sport isimli internet sitesine yönelik operasyon yapılmıştı. Süper Lig maçlarının yetkisiz yayımlandığı ve yasa dışı bahis sitelerinin de reklamının yapıldığı sitenin sahibi Selçuk Yılmaz, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı. İstanbul'a sevk

0: Hazırlanan iddianamede Karan'a uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu yöneltilmişti. İddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. İlk duruşma görüldü. Karan hakim karşısına çıktı. Ayrıldığı eski sevgilisinin intikam planı yaptığını, bu nedenle suçlamalarla karşı karşıya kaldığını savundu. Beraatını istedi. Eski sevgilinin de tanık olarak dinlendiği duruşmada mahkeme Ümit Karan'ın tahliyesine karar verdi.
1: Evet, artık yaz geldi. Okulların kapanmasına da sayılı günler var. Peki bu yaz tatil planları hazır mı? Kimi şimdiden rotayı yurt dışına kırdı, kimi bavulunu toplayıp memleketin yolunu seçti. İşte bu yazın tatil planları. Birkaç gün tatile çıkmalıyım. Tatil için bir plan yaptınız mı? Rezervasyonlar oluşturuldu mu şimdiden?
2: Yazlığa geçiyorum. Tekirdağ'da.
3: Kuş arası.
4: Yurt dışına çıkacağım. İngiltere, İtalya tarafları.
1: Havalar ısındı. Okulların kapanmasına bir aydan az bir zaman kaldı. Şimdiden yaz tatili planları oluşturulmaya başlandı.
5: Ama İtalya olacak.
1: Ne kadar bütçe ayırdınız peki İtalya'yı gezmek için?
5: 1500.
1: Bu yaz tatilini kimi yurt dışında geçirmeyi tercih edecek, kimi ise Ege ve Akdeniz'in serin sularına kendilerini atacaklar. Deniz, kum, güneş.
3: Evet.
1: En güzeli.
3: En güzeli.
6: Bodrum'da 5 gün gitsek en az 100.
7: 3 pahalı oteller.
1: Örneğin 4 kişilik bir aile Temmuz ayında Bodrum'a gitmek isterseniz 6 gece 7 günlük bir tatil sadece otel masrafı 66 bin lirayı geçiyor. Her şey dahil olsun isterseniz 100 bin lirayı aşıyor.
7: Bir haftalığına gitsen yine 200-300 bin lira geliyor.
3: Paralar bitti ya.
1: Yurtdışı tatil seçenekleri Türkiye'den daha uygun olabiliyor. İşte bu yüzden hem kültürel gezi hem de bütçelerine daha uygun olduğu için yurtdışı tatilini tercih ediyor.
5: Yunanistan'a gitme planımız var. Hem yeni yerler görmek hem de evet daha uygun 60'a TL'yi falan buluyor yani.
1: Bütçesi olanlar ve bu yazı deniz, kum, güneş tatiliyle tercih etmek isteyenler daha uyguna gelsin diye kış aylarından yaz ayı için erken rezervasyon oluşturdular.
3: Kasım ayında falan bir rezervasyon yapmıştık.
5: Daha uygun.
3: Bizim için avantajlıydı. Bir Antalya Alanya yaptık. 40 bin lirayı falan vurmuştur. Bir haftalık bir tatil.
1: Kum güneş tatili için bütçesi zorlananlarsa memleketlerinin yolunu tutacak.
8: Memlekete gidiyorum ben.
7: Doğa ucuz tabii.
8: Memleketime gideceğim.
1: Ne kadar ayırdınız peki memlekete gitmek için?
8: 30-40 öyle bir şey.
7: Fazla bütçeye gerek yok.
1: Ve bu haberle birlikte noktalayalım. Bu saati saat başında yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyon, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 29, Bursa 30, Konya 27, Afyon 25, Denizli 30, Antalya 26, Adana 29, Zonguldak 22, Samsun 23, Trabzon 25, Kayseri 24, Erzurum 18, Gaziantep 28, Diyarbakır 31 ve Şanlıurfa 32 derece.

0: Yol durumu.
1: Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında

0: yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel Sivas il sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
4: Çevirdi İrfan! Haydi İrfan! İrfan!
5: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Irmak hakeme.
6: Çok güzel ofsaydı. Haydi!
3: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Aklınızda bulunsun.
0: Çağımızın en faydalı egzersizinin yürüyüş olduğunda hemfikir. Peki açık havada yürüyüşü bu kadar değerli yapan nedir? Günde 30 ila 45 dakika yürümek kalp hastalığı riskinizi azaltmanıza yardımcı olur. Yürümek kalp atış hızınızı arttırdığı ve kan dolaşımınızı sağladığı için kalbi güçlendirir, kolesterol seviyesini düşürür ve nihayetinde kalp hastalığı riskinizi azaltır. Yemekten sonra 30 dakikalık bir yürüyüş eklemleri çalıştırır, vücuttaki dolaşımı arttırır, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Yaşınız kaç olursa olsun günde en az 3000 adım kemik ve eklem sağlığını destekler. Yürüyüş hafızaya iyi gelir. Haftada 5 gün 30 ila 40 dakikalık tempolu ve düzenli yürüyüş yapmak beynin gereğinden erken yaşlanmasını ve fonksiyonlarının yavaşlamasını engellemeye destek olur. Ruh haliniz kötü bile olsa uzun bir yürüyüş size iyi gelecektir. Özellikle tabiat içinde bir yürüyüşün iyileştirici ve sakinleştirici etkisi tartışılmaz. Yürüyüş stresi azaltmaya yardımcıdır. Bedeninizi güçlendirir, kas kütlenizin artmasına, metabolizmanızın hızlanmasına ve kilo vermenizin desteklenmesine yardımcıdır. Akşam yatmadan önce yapılacak hafif bir yürüyüş uyku kalitesinin de artmasını sağlar.
2: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Uyuşturucu paketleri yapılan aramalarla ortaya çıkarıldı. Polis bunun ülke tarihinde bir operasyonda ele geçirilen en büyük miktar olduğunu açıkladı. Ele geçirilen 522 kilogram uyuşturucunun kara borsa değerinin 42,3 milyon avro olduğu anlaşıldı. Hayatını birleştirdiği eşi odunla dövdü. 26 yaşındaki kadın canice katledildi. Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Son adres bu kez Gümüşhane'nin Torulu ilçesi. Arzu ve Halis Pekin çifti arasında başlayan tartışma vahşete dönüştü. Gözü dönen cani koca eşini eline geçirdiği odunla acımasızca dövdü. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese giden sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni morga götürüldü. Polis de cinayeti işledikten sonra kayıplara karışan caninin peşine düştü. Arzu Pekin'den geriye ise büyük umutlarla giydiği beyazlar içindeki gelinlikli fotoğrafları kaldı.
5: Uyuşturucu kartelinin firaresi Türkiye'de yakayı ele verdi. Hollanda'ya paketlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve polis ortak hareket etti. Operasyon düzenledi. İstanbul'da yakalanan Hollanda merkezli uyuşturucu kartelinin kritik ismi Wilhelmus Adrianus Leyde Kırs, ülkesi Hollanda'ya iade edildi. Firari, ülkede en çok aranan çete liderlerinden Jos Leyde Kırs'ın da erkek kardeşi. 2024'te de uyuşturucu ticaretinden dolayı Türkiye'de yakalanan, bir süre sonra serbest bırakılan Leyde Kırs'a Hollanda makamları suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu yöneltmişti.
6: Cenaze çıkışı yol verme kavgası çıktı. Gözü dönen Maganda caddede kurşun yağdırdı. Yoldan geçen masum bir vatandaş vuruldu. Nevşehir'de cenaze çıkışı yol verme yüzünden Umut Toyvuran'la Emin Koçak arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Öfkelenen Toyvuran aracından aldığı tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Toyvuran'ın silahından çıkan kurşunlar yoldan geçen Harun İlhan'a isabet etti. Yaralanan İlhan panik ve ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüphelileri gittikleri mezarlıkta kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen Toyvuran tutuklanırken maganda sürücüye 180 bin lira trafik cezası kesildi. Hindistan'ın doğusundaki Kolkata'da Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi'nin dev heykeli yeniden gündemde. Geçen yıl Messi'nin kenti ziyareti sırasında açılan 21.3 metre yüksekliğindeki heykel kaidesinden kaldırıldı. Yerel medyaya göre bölge sakinleri heykelin şiddetli rüzgarda belirgin şekilde sallandığını fark etti. Bunun üzerine Kamu İşleri Departmanı olası bir devrilme riskine karşı heykeli önlem amaçlı yerinden indirdi. Heykelin güçlendirilip yeniden dikilip dikilmeyeceği ya da başka bir noktaya taşınıp taşınmayacağı konusundaysa henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şampiyonluk sevinci bir anda savaş alanına döndü. Bitiş düdüğü çaldı, gerilim patladı. Sahada futbol değil yumruklar konuştu. Adres Kahramanmaraş, Türkoğlu ilçe stadyumu. Amatör lig şampiyonluk maçında Avanoğlu Spor rakibini 3-1 mağlup etti. Ancak karşılaşmanın ardından ortalık karıştı. İddiaya göre sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Futbolcular, teknik heyet ve bazı taraftarlar birbirine girdi. Saha içi ve tribünlerde tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşanan arbede kameralara saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine stadyuma sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralananlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Bazı kişilerse hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri tarafları güçlükle ayırırken stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şampiyonluk maçına gölge düşüren kavgayla ilgili inceleme başlatıldı. Güney Çin'in Guilin kenti uluslararası turizm dünyasını ağırladı. Li Nehri boyunca düzenlenen etkinliğe 67 ülke ve bölgeden yaklaşık 2000 seyahat profesyoneli ve çok uluslu şirket yöneticisi katıldı. Amaç bölgenin doğal güzelliklerini Çin kültürüyle birlikte dünyaya tanıtmak. Gecenin en çok konuşulan anı sahneye sürpriz şekilde çıkan uluslararası süperstar Jackie Chan oldu. Ancak bir sürprizde ünlü oyuncuyu bekliyordu. Etkinlikte gökyüzünü aydınlatan temalı bir drone gösterisi düzenlendi. Dronelar Jackie Chan'in ikonik filmlerinden sahneleri gökyüzüne adeta nakşetti.
4: Doğalgaz tüpü yüklü tır yandı. Alevler yeşillik alana da sıçradı. Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Alevler tırı Aksaray Nevşehir Karayolu'nun 2. kilometresinde sardı. Doğalgaz tüpleriyle yüklü tır yaşanan gaz kaçağı sonrasında kıvılcımlar saçtı. Patlama oldu. Şoför aracı durdurdu, kabinden atlayıp kendini kurtardı. Sonra da hemen yardım çağırdı. Kaydedilen bu görüntülerde tır adeta alev topunu andırıyordu. AFAD, UMKE ve orman ekipleri geldi. Ekipler geniş güvenlik önlemleri altında alevlere müdahale etti. Sonrasında kontrol altına alınan yangında yol kenarındaki bazı ağaçlarda kül oldu. Trafiğe kapanan yol açıldı. Oluşan uzun araç kuyrukları da ortadan kalktı. Tırdan geriye ise demir yığını kaldı.
6: Önce üzerine benzin döktü, sonra eline bıçak aldı ve iş yerinin kapısını içeriden kilitledi. Antalya'da korku dolu dakikalar yaşandı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen şahıs kendisini yakacağını söyleyince çevrede panik başladı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaklaşmasını istemedi, öfkeyle camı kırdı. Polis bir yandan ikna etmeye çalışırken yakınları da devreye girdi. Beklenen an geldi. Yakınlarıyla yaptığı görüşmenin ardından şahıs kapıyı açarak dışarı çıktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi. Sadece elindeki kesiğin sarılmasını istedi. Şahıs daha sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Mahkeme bitti. Gerilim taşkınlığa dönüştü. Samsun Adliyesi'nde görülen kasten yaralama davasının ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı. Olayların fitili adliyenin 4. katındaki mahkeme koridorunda ateşlendi. Tutuklu sanığın yakını olduğu belirtilen genç kadın duruşma sonrası sinir krizi geçirdi. İddiaya göre bir süre sonra da canına kıymaya kalktı. Gerilim sürerken tansiyon yükseldi. Davanın tarafı olan kadınlar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Yaşanan olayların ardından ikisi 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 8 kadın gözaltına alındı. Pakistan'ı toz fırtınası vurdu. Sindh eyaletine bağlı Gorak Tepesi bölgesinde barakaların çatıları uçtu. Bölgeye kurulan güneş panellerinde büyük hasar meydana geldi. Fırtına sırasında ağaçlar, duvarlar ve güneş panellerinin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 60 kişi de yaralandı. Pencap eyaletine bağlı Rajampur bölgesinde ise şiddetli rüzgar ve toz fırtınası sırasında ağaçlar kökünden söküldü, tabelalar uçtu, elektrik hatları devrildi. Elektrik şebekesinin çökmesiyle birçok nokta elektriksiz kaldı. Yüksek gerilim hatlarının yola düşmesi sonucu M5 otoyolda kapandı. Fırtınanın vurduğu bölgelerde yardım ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Virajı alamadı, restorana daldı. Kaza İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Aşırı hızlı olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüji aşıp kaldırıma çıktı. Araç restorana çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmadı. Otomobil ve restoranda hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Camiye geldiler, şadırvanda saçlarını düzeltip bir güzel süslendiler. Çalacak bir şey bulamayınca güvenlik kamerasını çalıp kaçtılar.
1: Güvenlik kamerasını kıran kişi geliyor, bir de yani sanki övüne övüne saçlarını düzeltiyor. Yani hiç hoş olmayan hareketler yapıyor. Yani ben bunu iyi ki yapıyorum gibi bir imada bırakıyor.
0: Görüntüler Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesinden. Kudüs Camii görevlileri namaz için geldiklerinde şadırvandaki güvenlik kamerasını yerinde göremedi. Kayıtları izleyen görevliler ilginç bir olayla karşılaştı. Görüntülerde iki kişi şadırvana geliyor. Önce ayna karşısında süsleniyor, sonra da güvenlik kamerasını çalıyor. Hırsızlık anları o kameraya böyle yansıdı. Şikayet sonrası polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Cami cemaati de hırsızlara tepki gösterdi.
1: Kendini bilmez kişiler de böyle zarar veriyor.

0: Mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortası devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu butlan kararına itirazına ilişkin reddettiği kararın gerekçesini açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı dün belli oldu. MYK'da yer alan isimler ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıya ilişkin parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklama yapması bekleniyor bugün itibariyle. CHP'de yaşanan tüm sıcak gelişmelerin detaylarını muhabirimiz Merve Güven aktaracak.
1: Gülden Kayacık, Demirtaş, bahsettiğiniz gibi YSK mutlak butlan kararına yapılan itirazı reddetmesinin gerekçesini açıkladı. İlk olarak bu sıcak gelişmeden bahsedelim. Şunu ifade edelim. Tabii YSK mutlak butlan kararının denetlenmesi mümkün değildir ifadelerini kullandı gerekçesinde. Tabii mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel yönetimi bu karara karşı ihtiyati tedbir kararına karşı bir başvuru yapmıştı Yüksek Seçim Kurulu'na. Ancak bu başvuru reddedilmişti. İşte bunun gerekçesi açıklandı ve kararda söz konusu mahkeme kararının devam eden bir kongre veya kurultaya ait olmadığı, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkin olduğu belirtildi. Ve YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir karar bulunmamaktadır demişti. Yani aslında devam eden bir süreç olmadığı için daha önce yapılmış ve sonuçlanmış bir kurultay olduğu için de YSK buna ilişkin bir denetlemenin mümkün olmadığını ifade etti. Tabii sizler de bahsettiğiniz bugün dün açıklanan A takımının ardından yapılan ilk MYK toplantısına ilişkin alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısına geçecek genel merkezde. Ve dün gerçekleştirilen ilk MYK toplantısında alınan kararları açıklayacak. Tabi günlerdir aslında merak ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını ne zaman açıklayacak? A takımında kimler yer alacak diye. Ve aslında günler süren çalışmaların ardından A takımı netleşmişti. Ve yine aslında A takımını kamuoyuna duyuran kişi parti sözcüsü Müslüm Sarı olmuştu. A takımı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 isimden oluşuyor. 18 Genel Başkan Yardımcısı bulunuyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii aslında şunu da söyleyelim. Bu listede 3'te 1'i önceki dönem MYK'sında yer alan isimlerden oluşuyor. Ancak 3'te 2'si yeni isimlerden oluşuyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımında bir yenilenme olduğunu ifade edebiliriz. Tabii aslında Müslüm Sarı yaptığı açıklamada dün CHP'nin içinden geçtiği olağanüstü döneme işaret etmişti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu nedenle geniş bir MYK hazırladığını söylemişti. Çünkü kulislerde aslında ilk etapta dar bir kadronun olacağı ifade ediliyordu. Ancak Müslüm Sarı olağanüstü dönemler nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha geniş bir MYK ile çalışmak istediğini ifade etti. Tabii aslında partinin en üst yönetimi MYK ve burada genel başkan yardımcıları ve genel sekreter yer alıyor. Ve MYK hem kurultay ve parti meclisi kararlarını uyguluyor hem de örgütü yönetip parti adına idari ve hukuki işlemleri yürütmekle sorumlu. Aynı zamanda partinin mal varlığını yönetip üyelik kayıtlarını da tutuyor. Tabii dünkü ilk toplantı da kritik bir toplantı. Çünkü aslında mutlak butlan kararının ardından göreve dönen yönetimle birlikte artık atılacak adımlar da şekilleniyor. Tabii parti meclisi üyelerinin hepsine, göreve dönmesi beklenen parti meclisi üyelerinin hepsine bildirim gitti mi gitmedi mi? Parti meclisi toplantısı ne zaman yapılacak? Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bunlar merak edilen konulardı. İşte hiç şüphesiz ki aslında dünkü toplantıda masaya yatırıldı bunlar. Tabii bir diğer yandan da aslında mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılmıştı. Özellikle CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen olaylar sırasında, aynı zamanda dün mecliste gerçekleşen grup toplantısı esnasında da bazı sloganlar atılmıştı. İşte buna yönelik aslında bu kişiler partili ise bir partiden ihraç etme ya da disipline gönderme verme süreci işleyecek mi, işlemeyecek mi? Bu kişiler partili değilse bunlara karşı nasıl önlemler alınacak? Yine bunların masaya yatırıldığını ifade edebiliriz. Tabii yaklaşık bir saat sonra parti sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısına geçecek ve aslında dün toplantıda alınan kararları bizlerle paylaşacak. Peki bir kurultay tarihi belirlendi mi? Çünkü şunu da hatırlatalım aslında. Özgür Özel tarafı olağanüstü kurultaya gitmek için imza sürecini başlatmıştı. Delegeler noterlere giderek olağanüstü kurultay için imza vermişti ve aslında gerekli olan 600'e yakın imza sayısı ilk günden aşılmıştı. Peki kurultaya gitmek bu süreçte mümkün mü? Çünkü bir ihtiyati tedbir kararı var. Yargıtay'ın kararının beklenmesi gerekiyor. Çünkü Yargıtay'a başvurulmuştu mutlak mutlak kararına karşı. Ya da disipline sevk edilen isimler olacak mı, olmayacak mı? İşte bunlara ilişkin aslında bizler de sorularımızı Müslüm Sarı'ya yönelteceğiz ve bu merak edilen konuların da cevaplarını arayacağız. Söylediğimiz gibi saatler 14'ü gösterdiğinde Müslüm Sarı kameralar karşısına geçecek. Biz de onun açıklayacağı kritik mesajları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
0: Peki Merve Güven'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, CHP'deki gelişmeleri, son detayları bizlerle paylaştı. ABD'li İran masada el yükseltmek için düşük yoğunluklu bir savaş başlattı. Taraflar Basra Körfezi'nde sert bir çatışmaya girdi. ABD Keşm Adası'nı hedef alırken İran artık vurkaç dönemi bitti diyerek ABD üslerine saldırdı.
2: Bu taze görüntüler İran'dan. Tam anlaştılar derken ABD ve İran Basra Körfezi'nde sert bir çatışmaya girdi. Masada Hürmüz düğümünü çözemeyen taraflar el yükseltmek için düşük yoğunluklu savaş başlattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma yakın açıklamasından sadece bir gün sonra Hürmüz çevresinde gerilim tırmandı. İlk saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerikan ordusu ablukayı aşıp İran'a doğru yol alan Botswana bandıralı petrol tankerini vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM geminin savaş uçağıyla vurulduğu anları paylaştı. Bu saldırının ardından İran medyası ABD ve İsrail bağlantılı olduğunu iddia ettiği Panay adlı geminin hedef alındığını duyurdu. Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. ABD bu kez de İran'ın stratejik önemdeki Keşm Adası'na saldırı düzenledi. Adadaki bir askeri kontrol merkezinin hedef alındığı açıklandı. Saldırıdan dakikalar sonra Kuveyt'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin düşman İHA ve füzelerine karşı devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn'de ise sirenler çaldı. Yetkililer halka en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu kısa süre sonra misilleme saldırısını resmen duyurdu. Açıklamada Kuveyt'teki ABD askeri üslerinin balistik füzelerle hedef alındığı ifade edildi. İran basını Bahreyn'deki ABD 5. filo karargahının da füze ve İHA'larla vurulduğunu öne sürdü. Son kritik açıklamaysa yine İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi. İran ordusu Amerikan askerlerinin sığınakları yıkıldı. Vurkaç dönemi sona erdi. Saldırganlar korkunç sonuçlarla karşılaşacak dedi. Ancak ABD yönetimi İran'ın iddialarını reddetti. CENTCOM, Bahreyn ve Kuveyt'te atılan tüm füzelerin hedefe ulaşmadan düşürüldüğünü iddia etti. Uzmanlara göre Devrim Muhafızları Ordusu'nun vurkaç dönemi bitti açıklaması çatışmanın bundan sonraki seyrini belirleyecek nitelikte.
0: İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ederken İsrail ve Lübnan temsilcileri arasındaki ateşkes görüşmeleri Washington'da başladı.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik olarak İsrail ve Hizbullah'tan taahhütler aldığını açıklamasının ardından taraflar yeniden müzakere masasına oturdu. İsrail ve Arap medyasına açıklama yapan yetkililer, Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'nda doğrudan görüşmelerin yeni turunun yerel saatte 9 civarında başladığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ve 1993'ten bu yana en üst düzey doğrudan görüşme olarak kayıtlara geçen süreçte taraflar daha önce 14 Nisan, 23 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinde arabuluculara eşliğinde bir araya gelmişti. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Hizbullah'ın ABD tarafından sunulan ve İsrail'le karşılıklı saldırıların durdurulmasını öngören teklifi kabul ettiği bildirildi. Açıklamada bilginin Washington'daki Lübnan Büyükelçiliği tarafından teyit edildiği belirtildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Cebel Amil Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği, 127 kişinin de yaralandığı bildirildi.
0: ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını bildirdi. Trump'ın zirveye katılımı Avrupalı ittifak üyelerini teyakkuza geçirdi.
4: NATO's a paper tiger, but more importantly that we'll come to their rescue, but they will never come to ours.
2: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Kritik buluşma öncesinde en çok sorulan soru ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılıp katılmayacağıydı. O soru Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde cevabını buldu. İngiltere merkezli Middle East Eye sitesine konuşan kaynaklar Trump'ın 20 Mayıs'ta Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ankara'yı ziyaret edeceğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerikan basınına yaptığı açıklamada Trump'ın Ankara'ya geleceğini söylemişti.
5: Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birkaç defa telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve her defasında katılacağını ifade etti.
2: Trump'ın katılım sinyaliyle birlikte Avrupalı yetkililerin gözü de Ankara'ya çevrildi. Siteye konuşan Avrupalı bir yetkili, eğer gelirse kaos yaşanabilir ve tartışmalar çıkabilir dedi. Yetkili, ancak gelmezse bu durum ittifakın geleceği açısından son derece yıkıcı olur yorumunu yaptı.
6: Okay.
2: Donald Trump Nisan ayında yaptığı açıklamada ABD'yi NATO'dan çekmeyi ciddi şekilde değerlendirdiğini kaydetmişti. Trump, NATO ülkelerinin ihtiyacı olduğu zamanlarda ABD'nin yanında olmamakla eleştirmişti.
0: Öğretmen adaylarının 12 Temmuz'da gireceği Milli Eğitim Akademisi giriş sınavı 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle ertelendi. Yeni sınav tarihi 26 Temmuz Pazar günü olarak belirlendi.
7: ...2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
2: 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Akademisi giriş sınavı NATO zirvesi nedeniyle 26 Temmuz Pazar gününe ertelendi. 2026 NATO Liderler Zirvesi'ne 7-8 Temmuz'da Ankara ev sahipliği yapacak. Zirveye en az 35 liderin katılması bekleniyor. Kamu çalışanlarına o dönem bir haftalık tatil öngörülüyor. NATO zirvesi sebebiyle akademi giriş sınavı tarihlerinde değişikliğe gidildi. Açıklama ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi.
5: 12 Temmuz'da yapılması planlanan akademi giriş sınavı ve öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir.
2: Yeni takvime göre ALES 2 Ağustos yabancı dil sınavı da 9 Ağustos tarihinde yapılacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Jetten'i yeni görevi için tebrik etti. İki lider bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
7: Bölgemizi bekleyen tehlikelerin başında savaşın uzamasının yanı sıra bölgesel bir iç çatışmaya dönüşme riski vardır.
3: Orta Doğu'da gerginlik sürüyor. Türkiye ise küresel diplomasinin merkezinde. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'la telefonda görüştü. Gündemde bölgesel meseleler vardı. Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için çaba sarf ettiğini aktardı.
7: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de değindi. İsrail şiddetini durdurmaya yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.
7: Yeni bir müzakere süreci mümkündür, hatta olmalıdır. Sizleri de vesile kılarak bugün bir kez daha savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyor.
3: Görüşmede Türkiye ile Hollanda arasındaki ikili ilişkiler de yer alındı. Erdoğan ayrıca görevine Şubat ayında başlayan Hollanda Başbakanı Rob Jetten'ı tebrik etti.
6: Selamünaleyküm.
7: Aleykümselam.
3: Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ı Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğini belirtti.
0: Uganda ve Kongo'daki Ebola salgını sınırları bir adım ötede olan yeni bir kabus ihtimaline dönüştü. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, virüsün ülkeye taşınmasının gerçek bir risk olduğunu duyurdu.
2: Afrika yeni bir Ebola kabusunun eşiğinde. Nijerya sınırlarının hemen ötesinde yayılan Ebola virüsü nedeniyle kırmızı alarma geçti. Acil durum operasyon merkezini devreye aldı. Tüm eyaletlerden sadece 72 saat içinde hazırlık durumlarını rapor etmeleri istendi. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ülkede henüz doğrulanmış bir Ebola vakası olmadığını duyurdu. Ancak uluslararası seyahatler ve kontrolsüz sınır hareketlerinin virüsü her an ülkenin içine taşıyabileceği ifade edildi. Açıklamaya göre 10 eyalet yüksek risk kategorisine alındı. Uganda ve Kongo'da şimdiye kadar 1000'i aşkın şüpheli vaka ve en az 247 ölüm kaydedildi. Salgın özellikle genç ve orta yaş grubunu hedef alıyor.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyon, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 29, Bursa 30, Konya 27, Afyon 25, Denizli 30, Antalya 26, Adana 29, Zonguldak 22, Samsun 23, Trabzon 25, Kayseri 24, Erzurum 18, Gaziantep 28, Diyarbakır 31 ve Şanlıurfa 32 derece.

0: Yol durumu.
1: Bolu-Gökçe-Sumengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışı.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 3 Haziran Çarşamba. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Yücel Turan sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Pazartesi akşamı Amilli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabaka vardı. 4-0 kazandık maçı. Can Uzun milli takımda ilk golünü attı. Deniz Gül'ün milli formayla ikinci gol sevinciydi. Arda Güler'e özellikle maçın Şükrü Saracoğlu'nda da olmasından kaynaklı büyük bir sevgiseli vardı gerçekten. Sahaya çıkmadan da herkes Arda Arda diye tekrardan bir Saracoğlu'nda topu ayağına almasını istedi açıkçası. Muhammed Şengezer ve Aral Şimşir ise ilk kez milli oldu. Ve maçta yeni İFAB kuralları işlendi. Müsabakanın 21. dakikasında amilli futbol takımının atağında top out'a çıkarken Kuzey Makedonya kalecisi ve savunma oyuncularının oyunu geç başlatınca hakem milliler lehine korner kararı verdi. Hem maçı değerlendirelim hem de şu başlıklara değinirsek kısa kısa seviniriz.
1: Tabii Dünya Kupası öncesi açıkçası hani görece zayıf bir rakip seçilmiş belli ki. Çünkü hem moral bozucu bir unsur yaşanmasın hem sakatlık yaşanmasın daha hafif bir takımla hazırlık maçı. Tabii ki milli takım oyuncuların çoğu çok aşırı formda. Bu bizi çok mutlu ediyor, onu da söylemek lazım. Can Uzun bence maçın yıldızıydı. Yani maçta parlayan en önemli oyuncuydu. İlk defa 11'de başladı. İlk golünü attı. Keza Aral Şimşir de oynadığı sürede önemli işler yaptı. Yani bu da gelecekte önemli bir katkı sağlayacağını açıkçası gösterdi. Tabii rakibin dediğim gibi biraz daha düşük seviye bir takım olmasının hani çok fazla yorumu kolay olan bir şey değil. Yani bu kadar güçlü bir rakip karşısında oynasak evet daha güzel şeyler söyleyebilirdik ama ayaklarımızın yere basması açısından söylüyorum bunları. Genel manada formumuz yerinde, sakatlığımız yok. Dünya Kupası'na umutlu gidiyoruz. Şunu da söylemem lazım. Benim bugüne kadar Dünya Kupası hani 2002'de yaşamıştık en son 24 yıl önce. Onun haricinde yine milli takımın işte Avrupa şampiyonlarındaki kadrolarını hatırladığım zaman bakıyorum bugün işte 26 kişilik kadroda açıklandı. Toplamda gördüğüm en iyi milli takım kadrosu diyebilirim yani.
0: Çok iyi bir jenerasyon geldi. Ardından da işte dün ilk kez milli olanları da gördük. Aral Şimşir'den bahsettiniz. Arkası da geliyor devamlı.
1: Arkası da geliyor.
0: Çok güzel bir şey gerçekten.
1: Kadro dışı kalan Yusuf Akçiçek çok değerli bir savunma oyuncusu. Aral Şimşir keza öyle. Kaleciler var. Muhammed Şengezer, işte Ersin Destanoğlu. Yani kadroya giremeyen tabii kontenjan belli malum. Oyuncular da çok kıymetli oyuncular. Daha da gelecek oyuncular da var. Yani yeni yetişen, yeni gelen, aday olan işte Alanyaspor'un stoperi var mesela. Bence çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Ben ümitliyim.
0: Peki bu yeni kuralla ilgili ne söylemek istersiniz? Dünya Kupası'nda uygulanacak ve dün de uygulandı. Yani bizim
1: evet, oyunumuza ilgili. Yani oyunu hızlandırmak için İFAB'ın ortaya çıkardığı fikirler yani... Bunlar hep tabii teknik adamlardan, futbolculardan, geçmişteki görev yapmış futbolculardan fikirleriyle ortaya atılan, yani onların görüşleriyle yapılan bir işlem. Bence çok mantıklı. Yani oyun hızlanması lazım. Mesela kaleci degaj yapmak için 5 saniye bekledi. 5 saniye hakem saydı, hatta elinde gösterdi 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Kaleci hala devam etti. Ondan sonra hakem kornere gösterdi. Onun haricinde oyuncu sakatlandıktan sonra çıktı. Mesela Eren Elmalı çıktı. Bir dakika dışarıda beklemek zorunda kaldı. Hani sakatlık numarası yapıp oyunu soğutup ondan sonra hemen oyuna giren oyuncular var. Bunları engelleyecektir. Süper Lig'de henüz kullanılıp kullanılmayacağı henüz netleşmedi ama Dünya Kupası'nda kullanılacak. Ben Süper Lig'de de bunun uygulanması gerektiği görüşündeyim. Çünkü maalesef bizim ligimiz topun oyunda olduğu süre çok az bir süre. Oyuncular yani bunu şey için söylemiyorum ama çok kendini yere atıyorlar. Çok fazla vakitten çalıyorlar. O açıdan bence iyi bir uygulama.
0: bir karşılaşmanın 7. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başından darbe alan Eren Elmalı bu pozisyonun ardından 20 dakika daha sahada kaldı. Can Uzun'un golünde pası veren Eren daha sonra baş dönmesi şikayetiyle kenara gelerek yerini Zeki Çelik'e bıraktı. Federasyondan açıklama geldi. Amilli futbolcumuz Eren'in hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır diye. Bu sevindirici haberi de vermiş olalım.
1: Ya geçmiş zaten tedbir amaçlı biraz. Yani kendindeydi, birinci yerindeydi. Oynamaya devam etti. Hatta gol pası da verdi. Geçmiş olsun. Umarım hiçbir futbolcumuza böyle sakatlık yaşamaz.
0: Montella'nın açıklamalarına bakalım. Milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Avustralya'ya benzer bir takım olduğu için Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı yapmayı tercih ettiklerini anlattı. Hiçbir takım birebir aynı olmaz ama benzerliklerin olduğunu, Avustralya'nın da beşli oynayacağını bildiğimiz için Makedonya'yı seçtik. Tempolu oynamak bizim için önemliydi. Futbolcularımızın ciddiyetini görmek beni mutlu etti dedi. Ne düşünüyorsunuz sizce benzerlik konusunda?
1: Yani evet, savunma anlayışı açısından benzer olabilir ama tabii Avustralya biraz daha sert bir takım. Daha o açıdan mücadele gücü yüksek bir takım. Makedonya bir tık daha altında o açıdan. Ama tabii bence dediğim gibi daha güçlü bir takımla oynamak hoş olmayabilir. Hem sakatlık açısından hem de yani bir turnuvaya gidiyorsunuz. Eleştiriye de açık olabilecek bir sonuç da çıkabilir. O yüzden
0: demoralize de olmamak gerek.
1: Olmamak gerekir. Doğru bir tercih bence.
0: Amerika'daki kamp şartlarına hızlıca adapte olmaları gerektiğini söyledi Montella. Sıcak hava şartlarında oynamadığım için şanslıyım. Oradaki hava şartlarına hemen alışmamız gerekiyor. En kısa sürede en iyi şekilde hazırlanacağız dedi. Dünyanın bir ucuna gideceğiz Dünya Kupası için. Saat farkı da var. Aslında en çok düşündüren şeylerden birisi de bu. Futbolcular nasıl adapte olacak, teknik adam nasıl adapte olacak hem iklim şartlarına hem saat uygulamasına.
1: Yani bu jet lag durumu tabii bir iki gün olabilir orada bir o açıdan çok ben endişe olacağını sanmıyorum ama tabii hava sıcaklığının özellikle de kamp yapılacak olan bölgede Arizona o bölgede 42-43 derecelik hava sıcaklıklarında futbolcuların antrenman yapacak olması biraz sıkıntı olabilir yani o çünkü. Bir de oradan ilk maç Kanada'ya geçilecek. Kanada biraz daha iklim açısından serin bir ülke. Arizona, Kanada tekrar yani her maça Arizona'dan gidilecek. O yüzden biraz sıcakla daha çok haşır neşir olacaklar. Ama jet lag konusu dediğim gibi bir iki güne geçebilecek bir konu.
0: Montella kulüp takımı çalıştırma konusuna da değindi. Çünkü biliyorsunuz Fenerbahçe ile ismi çok fazla anılmaya başlandı. İşte şu başkan olursa Montella'yı düşünüyor gibi. Dünya Kupası sonrasında kulüp takımı çalıştırmak istediği yönündeki iddialara ise yorum bile yapmak istemiyorum. Bütün enerjim milli takım için. Menajerime de söyledim. Biri ararsa bana getirme diye. Benim tek düşüncem milli takım cevabını verdi. Böylece bu Fenerbahçe olayında sayfasında iddialarını da kapatmış oldu sanırım.
1: Yani şöyle tabii teklif olması, daha doğrusu ilgi duyulması çok doğal, çok başarılı kendisi. Ancak tabii o bir önceki röportajında televizyon kanalına verdiği röportajda şunu söylemişti. Yeşil sahanın çim kokusunu onları özledim dedi. Yani hani çünkü 4-5 ayda 3 ayda bir yani maç yapıyorsunuz milli takımda. Diğer taraftan her gün antrenman sahasına çıkıyorsunuz. Her hafta bir deplasman, iç saha, şu bu, işte Avrupa maçı, lig maçı, öyle bir tempoyu özlemiş olabilir. Onun söylemi tabii insanlar biraz daha fazla acaba Fenerbahçe olacak mı ya da Beşiktaş olacak mı şeklinde düşünceye sevk etti. Dediğim gibi ilgi olması doğal ama Dünya Kupası bence onun için çok büyük bir vitrin. Dünya Kupası sonrası belki de bir kulüp takımında görebiliriz ama bu Fenerbahçe'nin olmayacağı bence hani hem Fenerbahçe'nin başkanlığı adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin listesinde şu an için ön sıralarda değil.
0: Peki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın turnuva kadrosu açıklandı, az önce bahsettik. Yapılan açıklama sonrası kırmızı beyazların Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 ismi şöyle, bakalım hemen. Kaleciler Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Savunmacılar Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Orta sahalar Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan. forvetler Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Bir de çıkarılan isimler var. Bahsetmiştik az önce, Muhammed Şengezer, Başakşehir'in kalecisi, Ersin Destanoğlu, Atakan Karazor, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eskiallaç, Yusuf Sarı, Yusuf Akçiçek, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz. Ne söylersiniz?
1: Şimdi 23 artı 3 şeklinde kadro bildirmek zorundaydı en geç salı günü. Burada 26 oyuncu bildirildi. Bu 3 oyuncu yedek olarak tribünde oturacak. Turnuva boyunca, turnuva süresince işte gidebildiğimiz yere kadar, artık nereye gidersek inşallah finale kadar gideriz. Herhangi bir sakatlık yaşanması durumunda bu 3 oyuncudan faydalanabilecek. Toplamda yani çıkarılan oyunculara baktığımızda ortak özellikleri, milli sayısı az olan, tecrübesi daha düşük olan, yani neredeyse işte dün gece ilk defa milli olan da var aralarında oyuncular, yapılabilecek bence en iyi seçim. Yani elbette ki herkes hani gitmek ister, bir takımda Dünya Kupası boy göstermek ister ama bence adil bir seçim.
0: Peki, A milli takım Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda boy gösterecek. A yıldızlar Amerika, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda kozlarını paylaşacak. Ne söylersiniz genel olarak bu 3 maçla ilgili?
1: Yani ben gruptan lider olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Yani ilk 2 maçımızın hani görece hem Avustralya için hem Paraguay için biraz daha kolay olduğunu, Amerika maçının zor bile geçse 6 puanı aldıktan sonra, yani beraberlikle de 7 puanla da gruptan lider olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Gruptan çıkma konusunda bir endişem yok. Daha sonraları için ben yani çeyrek finale kadar çok büyük sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü eşleşmelere eğer grup lideri çıkarsak daha görece zayıf rakipler olacağı için şansımızın olduğunu düşünüyorum. Yanlış hesaplamadıysam yani İspanya geliyor çeyrek finalde. İspanya'ya kadar biz rahatız gibi geliyor bana.
0: Peki, tekrar bizim çocuklara başarılar dileyelim ve kulüplere dönelim, Süper Lig'e. Galatasaray'la başlayalım. Yeni sezon öncesinde yerli rotasyonunda değişiklik olması bekleniyor. Takımda süre

0: gösterirse neredeyse yarısını alacak. Icardi de çok sıcak bakmıyor bu teklife. O yüzden Galatasaray Osimhen'i yedekleyecek. İyi bir yerli golcü almak istiyor 10+4 kuralı sebebiyle. İşte Bertu olur mu bakacağız. Yani o kısımlarını çok şu an için daha erken. Yani transfer için biraz aşağı yukarı Dünya Kupası'nın bitmesini beklemek zorundayız gibi geliyor bana. Bakalım.
1: Diğer bir isim yeterli süreyi bulamayan Kaan Ayhan bu yaz takıma veda edebilir. Milli futbolcuya devre arasında Körfez ülkelerinden ilgi vardı. Oyuncunun Almanya'ya da dönme ihtimali bulunuyor. Ne söylersiniz?
0: Yani orta saha rotasyonu Galatasaray'ın kalabalık. Yani o bölgede Kaan Ayhan'ın çok fazla hani geçen sezon katkısı olmadı. Bir önceki sezon evet, daha önceki sezon hatta katkıları oldu ama son sezonda hem sakatlıklar sebebiyle hem de rotasyonun çok olması sebebiyle çok fazla forma şansı bulamadı. Bence ayrılık kaçınılmaz bu konuda.
1: Genç futbolculardan Metehan Baltacı ve Arda Ünyay'a da teklif gelmesi durumunda Süper Lig ekiplerine kiralanabilir. Ayrıca sözleşmesi bitecek olan Gökdeniz Gürpüz'le de kontrat imzalanmayacak.
0: Yani sonuçta az önce Kaan Ayhan için söylediğimizi diğer oyuncular için de söyleyebiliriz. Çok fazla hiç şans bulamayan, yani bilmiyorum, Metehan Baltacı'nın zaten bahis soruşturması ile ilgili sıkıntıları oldu. Yani Galatasaray'da şu an için forma şansı çok zayıf bu oyuncular için kiralanabilirler.
1: Peki Galatasaray'da kanat bölgesi için az önce bahsettiğimiz oyuncu ilk kez milli oldu demiştik. Aral Şimşir gündemde. Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki futbolcu için Danimarka ekibinin en az 15 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Sizce Galatasaray'da görür müyüz Aral'ı?
0: Yani Aral Şimşir de listede olabilir. Ben onu çok emin değilim ama benim Galatasaray'la ilgili bildiğim Can Uzun, Okan Buruk'un en çok istediği oyuncu. Milli takımın işte şu an için yükselen yıldızı. Ama tabii Can Uzun'un da Eintracht Frankfurt'ta serbest kalma maddesi var, 40 milyon euro. Tabii aslında büyük bir rakam. Yani evet, bir potansiyeli var ama 40 milyon euro ödemek de öyle kolay değil. Yani Aral Şimşir belki olabilir, ona bir şey diyemem ama ana hedefin Can Uzun olduğunu biliyorum.
1: Ayrıca Emirhan İlkan da gündemde. 21 yaşındaki futbolcu da Torino'da biliyorsunuz. O da bir yıl daha sözleşme uzattı takımıyla.
0: Yani dediğim gibi benim duyduklarım, benim bildiklerim Can Uzun önceliğinde. Yani Can Uzun olur olmaz, ondan sonra diğer alternatifleri yönelebilirler.
1: Galatasaray özellikle 10+4 kuralı sonrası yerli futbolculara gözleri çevirdi. Sarı Kırmızılar kadrodaki kaliteli yerli futbolcu sayısını artırmaya amaçlıyor. 10 numara transferi için de yönetim, işte siz de bahsettiniz, Can Uzun'un şartlarını soruyor. Milli futbolcu 10 numaranın yanı sıra kanatlarda ve santraforda da oynayabiliyor. İlk etaptaki bonservis talebi 45 milyon euroymuş bu arada Alman ekibinin.
0: Benim duyduğum 40'ımı söyleyeyim ama tabii şöyle, kolay bir transfer değil. Yani bir de şimdi Dünya Kupası'nda da boy gösterecek. İnşallah ciddi katkı sağlar. Piyasasının da yükselme ihtimali olan bir oyuncu. Hani yani bu transfer dönemi biraz Dünya Kupası'nın sonrasında daha çok hareketlenecek bir dönem. Ama Galatasaray'ın yerli rotasyonuna baktığınız zaman hani bence kaliteli ilk 11 oynayan yerli oyuncusu var. Zaten kalecisi başta Uğurcan olmak üzere. İşte Barış Alper, Yunus, yani Galatasaray'da ben yerli sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki Can Uzun çok, dediğim gibi, potansiyeli yüksek bir oyuncu.
1: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: şimdi reklamlar.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Devam ediyoruz. Yıldız futbolcu Osimhen'le ilgili geçtiğimiz günlerde Nijerya teknik direktörü flash bir gelişme açıkladı. Golcü futbolcunun başka takıma transfer olma ihtimali olduğunu söyledi. İki oyuncumuz eksik, Lukman ve Osimhen. Osimhen belki de kulüp değiştirmek üzere, bu yüzden kadroda yer almadı. Çünkü oynarsa ve %100 formda olmazsa bu iyi olmaz dedi. Bu da herkes tarafından tabii ki Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde yorumlandı. Osimhen çalıştırıcıyla görüştüğünü belirtti ve ne yazık ki sözleri bağlamından koparıldı ve büyütüldü. Kendisi Galatasaray'a büyük saygı duyuyor. Bu konuyla ilgili spekülasyonların dikkate alınmamasını rica ediyorum ifadelerini kullandı. Zaten Dursun Özbey'in ya da Okan Burun'un hiçbir şekilde Osimhen'i göndermek istemeyeceğini herkes tahmin edebiliyordur ama ne söylersiniz, yine de ufak da olsa bir yani ihtimal var mı? Tabii, çok mesela astronomik bir rakam geldi. Gönderilebilir mi?
3: Osimhen'in yani istenmesi gayet doğal. Başarılı bir oyuncu. İyi bir yani hücum pres yapan, yani etkili hücum pres yapan bir santrafor. İstenmesi gayet doğal. Tabii burada benim dikkatimi çeken şu oldu. Yani Osimhen'in hocasını biraz hani yalanlamadan ziyade yani yanlış anlaşıldı diyerek bir hafif de olsa bir açık kapı bırakıyor. Hani demiyor ki ya kesinlikle Galatasaray, hiçbir şekilde hiçbir yere gitmiyorum, ben Galatasaray'da çok büyük hedeflerim var demiyor. Yani orada bir bence bir açık kapı bırakıyor. Tabii Osimhen'i alabilecek dünyadaki takım sayısı da az. Yani çünkü Galatasaray onu 70 milyon euro bonservis ödedi. Minimum bence 70'ten aşağı, hani tabii doğal olarak vermez, 80-90 yüzleri bulacak bir teklif ancak gelirse, o da Galatasaray vazgeçerse. Yani çünkü 70 aldınız, bir en az 30-40 kar etmeniz lazım, 100-110 istemeniz lazım. Bu paraları verebilecek dünyadaki takım sayısı çok az. Bakıyorsunuz o takımların da kendilerine ait yani önemli oyuncuları var. İşte Bayern Münih veriyor deseniz, Harry Kane var, sezonda 55-60 gol atıyor. City verebilir, City'de Haaland var. Yani bunlara baktığınız zaman Manchester United bir ihtimal, Paris Saint Germain hani çok o tarz bir forvete ihtiyacı olan bir takım, belki Paris Saint Germain. Bu iki kulüp dışında ben Osimhen'i alabilecek, daha doğrusu ona yatırım yapabilecek bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Yani olursa bu iki kulüp olur, olmazsa Osimhen Galatasaray'da devam eder.
2: Peki Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe Kulübü Başkanı adayı Aziz Yıldırım yeni sezonda şampiyon olacaklarını söyledi. İddialar güçleniyor çünkü bir hafta kaldı artık. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi Yıldırım. Biz iki oyuncuyla anlaştık. Zaten isim söylemiyoruz ama kamuoyu yazıyor ediyor. Bu oyunculardan biri Almanya'da, biri İspanya'da. İkisiyle de bu hafta sonu görüşmeleri yapacağız dedi. Değerlendirmeniz nedir?
3: Yani Almanya'da dediği Dortmund'un golcüsü Rassi, İspanya'da dediği Vedat Muriç malum. Yani şimdi Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı biraz transfer yarışına dönüşmüş durumda. İşte Lewandowski'ler, Hakan Çalhanoğlu'lar, işte Grassi'ler, işte Vedat Muriç'ler, sürekli iki taraftan da isim ortaya atılıyor. Sürekli bununla anlaştık, şununla anlaştık ifadeleri söyleniyor. Tabii Aziz Yıldırım'ın hoca adayı Aykut Kocaman, Hakan Safi'nin hoca adayı çok net olmamakla beraber Conte görünüyor. Bakalım, yani ilginç bir başkanlık seçimi oluyor. İlk defa böyle herhalde Türkiye'de ben böyle başkanlık seçimi hatırlıyorum. Dünyada bunun örnekleri yok değil, var. Real Madrid özellikle bu konuda çok da adayla ya da teknik adayla ya da futbolcuyla başkan seçim kazanan başkanları gördük. Türkiye'de ilk defa yaşıyoruz. İlginç bir durum şu an için.
2: Hakan Safi'nin de açıklamaları var. Tarihin en iddialı kadrolarından birini kuracaklarını belirtti. Fenerbahçe başkanlığı yarım kalmış hırsların değil, büyük hedef ve hayallerin yeridir. 2 yerli milli oyuncu getireceğiz. 2 ya da 3 dünya yıldızı getireceğiz. Rakiplerimizle kalite seviyemizi aynı seviyeye getirmek bizlerin namus borcudur dedi. Bazı başlıkları şöyle: tarihin en iddialı kadrolarından birini kuracağız. Kerem Aktürkoğlu'nun bütün maaşını bu kardeşiniz karşılıyor. UEFA'ya gereken bilgilerimizi verdik. Konuyu kapattık. Kerem transferinde herhangi bir usulsüzlük yok dedi. Gelirlerini 1 milyar euroya çıkartacaklarını ifade etti. 5 pilot takım satın alacağız dedi ve 2 yerli milli oyuncu getireceğiz. 2 ya da 3 dünya yıldızı dedi. En çok tabii ki bunun üstünde duruldu. Ne söylersiniz?
3: Yani görüştü isimler, işte dediğim gibi Lewandowski var forvet olarak, o da 37 yaşında. Hani yani ne kadar katkı verir? Yani sadece şampiyon olmak için Lewandowski ise yani bir derece anlaşılabilir, ama Fenerbahçe'nin geleceği planlaması lazım. Sadece günü kurtarmak değil. Edin Dzeko da geldi. 37 yaşına geldi. Sonuçta olmadı. Edin Dzeko Lewandowski'den az bir forvet değil. Yani biraz planlamanın daha ayakları yere basması, sağlam olması lazım. İşte bütün dünya yıldızlarını getirdiniz, şampiyon olacaksınız diye bir durum yok. Ki Paris Saint Germain bunun en yakın örneği. Messi'li, Neymar'lı, Mbappe'li kadrosu Paris Saint Germain'in Avrupa'da maksimum çeyrek final görüyordu. Onlar ayrıldıktan sonra bir takım oluştu. Luis Enrique bir takım oluşturdu. Hocanın ne diyelim hani planlaması dahilinde bir takım. Ve iki sene üst üste Avrupa'nın en büyüğü oldu. Dediğim gibi bu tip durumlara bence biraz daha ayağı yere basan sağlam planlamalar yapılması gerekiyor.
2: Açalım biraz isimleri. Safi'nin Barcelona'ya veda eden Polonyalı yıldız Lewandowski, Borussia Dortmund'un golcüsü Gressi ve Marsilya'nın yıldız kanat oyuncusu Greenwood'la transferi için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Gressi transferine her iki başkan adayı da sıcak bakıyor diye haberler var. Sezon sonuna doğru mevcut başkan Saadettin Saran'ın da hatta bu transfer konusunda ilerleme sağladığı basına yansımıştı. Bu arada Saran'la ilgili de şöyle bir şey çıktı. Kim Minji ile anlaştığı, bütün masrafını kendisi karşılayarak Fenerbahçe'ye hediye edeceği gibi bir haber çıktı, ama yani, niye böyle bir haber çıktı?
3: Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Zamanında alsaydı diyelim ona. Yani şeyini öyle bilemem tabii de. Yani az önce Lewandowski ile ilgili fikrimi söyledim. Gressi ile ilgili hani normalde şey bir forvet, pivot santrafor tipi. Bol bol orta yaparsanız faydalanabileceğiniz bir forvet. Öyle bir orta Fenerbahçe'de şu an için yapılıyor mu? Hani kanatçılara bakıyorsunuz. Öyle bir durum yaşanmıyor. Hani Tadiç döneminde gelse çok iş yapardı. Ama şu anki mevcut kadrodaki oyuncularla Gressi'nin hemen çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Lewandowski'de de elbette çok iyi bir santrafor, ama 37 yaş, yani dediğim gibi A planı olması düşünmek istemiyorum. Çünkü 37 yaşındaki bir oyuncunun nasıl A planı olur? Bir sene sonra belki ya da bir buçuk sene sonra futbolu bırakacak. Hem Vedat Muriç, hem Gressi, hem Lewandowski olur mu? Yani çok bunlar hep tabii afaki şeyler, ama hani netleşince daha çok konuşulabilecek şeyler. Şu an için şu forvetler içerisinde ben yani Vedat Muriç bence en azından ikinci forvet olarak çok katkı sağlayabilir diye düşünüyorum.
2: Peki, olağanüstü seçimli genel kurul bugün çarşamba, cumartesi başlıyor. 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bugün yarın da belki çok çarpıcı açıklamalar olabilir. Belki net bir şekilde isim söylenebilir, evet, ama sizin şu ana kadar hani bir tık daha üste kazanması daha mümkün diyebileceğiniz bir aday var mı?
3: Ya benim izlenimim şu: Aziz Yıldırım Aykut Kocaman ismini hani zaman zaman söylüyor. Aykut Kocaman'ın hani teknik direktör olabileceğini, niye olmasın ki gibilerinden böyle. Ama Aykut Kocaman ismine de ben kongre üyelerinin çok sıcak baktığını düşünmüyorum. Çünkü 6 senedir takım çalıştırmamasını çok büyük bir dezavantaj görüyorlar. Bir de Aykut Kocaman'ın oyun anlayışı biraz hani insanlar öyle geliyor, sıkıcı bir futbol anlayışı gibi geliyor. Orada bence Aziz Yıldırım'ın bir eksiği var. Hakan Safi'nin de yani dediğim gibi çok fazla yıldızla bu işi bitireceğini, çok fazla para akıtarak bunu başaracağını düşünüyor. Bence bu benim şahsi fikrim tabii. Ben öyle bir anlayışın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi çok yakın örneği Paris Saint Germain, milyar eurolar akıttılar. 400 milyon euro Neymar'a verdiler. 220 milyon euro Mbappe'ye bonservis ödediler. Messi'ye yıllık 40 milyon euro artı bonuslar, 70 milyon euro para ödediler. David Beckham'ı getirdiler daha önce. Hani para akıtarak bu işler olmuyor. Bir plan çerçevesinde olması gerekiyor. Yani genelde baktığınız zaman sanki bana bir adım Hakan Safi daha şey gibi geliyor. Yani kongre üyelerinin Hakan Safi olan ilgisini daha fazla gördüm gibi. Tabii cumartesi günü önce konuşmalar yapılacak. Pazar günü seçim olacak. Orada hava daha çok netleşir gibi geliyor bana.
2: Hakan Safi ile ilgili de aslında şu ana kadar tek olumsuz şey konuşmalarında yaptığı sürekli işte şunu alırım, buna para yatırırım, şunu ben ödüyorum gibi şeyleri
3: evet, çok...
2: bir kesim tarafından ne derler ona, antipatik bulundu.
3: Ya parayı yani çok ön plana çıkaran bir kişilik. Yani daha çok projeleriyle, fikirleriyle bence ön planda olması lazım Fenerbahçe Başkanı'nın. Yani parayı veririz alırız, veririz alırız. Böyle bir şey çok bana çok sıcak gelmiyor. Yani dediğim gibi dünyada bunun örnekleri var ve hiçbiri de başarılı olamadı. Ki Fenerbahçe'de daha önce de işte Robin van Persie'ler geldi, Mesut Özil'ler geldi, işte Edin Dzeko'lar geldi. Yani şu anda isim aklıma gelmedi. Birçok yıldız oyuncu geldi. İşte en son N'Golo Kante'si geldi. Ederson'u geldi. Hani bakıyorsunuz ortada şampiyonluk var mı 12 yıldır? Yok. Yani demek ki sadece yıldız getirmek de olmuyor bu işler. Bir takım olmanız lazım.
2: Evet. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta da teknik direktör arayışı sürüyor. Siyah beyazların önceliği yabancı bir ismi takımın başına getirmek. Jesus'la ilgili hem Beşiktaş hem Fenerbahçe anılmıştı. Ardından hemen yalanlandı. Çünkü Jesus'un bir açıklaması var biliyorsunuz. Fenerbahçe'de yarım kalmış bir hikayem var. Ayrıca üç büyüklerden birisinden daha teklif aldım dedi. İstanbul'un üç büyüğü Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Galatasaray teknik direktör arayışında olmadığına göre Beşiktaş'ı kastetti. Ama Beşiktaş yalanladı bunu. Futbol direktörü Önder Özen'in teknik direktör adayları ile ilgili hazırladığı detaylı raporları Serdal Adalı'ya sundu. Ve değerlendirmelerin bu raporlar doğrultusunda devam ettiği belirtildi. Bir de Filip Luis cephesi arasında Beşiktaş'la birlikte bir görüşme yapıldı. Taraftar karşılıklı olarak projelerini ve beklentilerini masaya yatırdı. Avrupa'dan da önemli teklifler alan Filip Luis kariyeri adına aceleci davranmak istemediği öğrenildi. Genç teknik adamın gelen tüm teklifleri ekibiyle birlikte değerlendirdikten sonra karar vermesi bekleniyor. Ne söylersiniz?
3: Yani şöyle, zaten Jesus sözleşmesini uzattı, orada bir sorun yok. Filipe Luis ile yeni bir takımla anlaşmak üzere, orada da sorun yok. Hani şey açısından Beşiktaş muhtemelen yabancı bir teknik adama emanet edecek, çünkü yani yerli aday neredeyse yok gibi. Olanları da hani var yerli aday, yani Nuri Şahin başta olmak üzere çok yerli aday ismi geçti ama yönetimin muhtemelen kafasında olan, özellikle Önder Özen işte futbol direktörü, yabancı bir teknik adam istiyor belli. Arayışları sürüyor ama ben hani kısa sürede bu işin sonuçlanacağını çok sanmıyorum. Çünkü gidilen hocaların çoğundan ya anlaşamıyor, ya maddi anlamda anlaşamıyor, ya da hocalar projeyi beğenmiyor. İşte biraz zor.
2: Peki Trabzonspor'a bakalım. Bir ayrılık yaşandı. Sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu kaleci Andrea Onana Bordo Mavili kulübe veda mesajı yayımladı. 30 yaşındaki Onana, bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Her şeyin en iyisi ifadesini kullandı. Trabzonspor Uğurcan'ın yokluğunu aslında Onana'yla absorbe etmeyi başarmıştı. Çünkü iyi bir kaleci. Ve evet, bu sezon belki de atanı ve tutanı sayesinde Zira Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Hem de ligi 3. olarak tamamladı ki Fatih Tekke'nin hedeflerini gerçekleştirmiş oldu. Çünkü bir hedefi Zira Türkiye Kupası'ydı. Diğeri de Süper Lig'de ilk 4'ten birisine konumlanmaktı. Hani şampiyonluk gelir gelmez hayalci bir yaklaşım olur demişti. Gayet gerçekçi davranmıştı Tekke. Kalecisiyle yollarını ayırdı. Ne söylüyorsunuz?
3: Yani bilmiyorum, belki tekrar bir arada olabilirler. Çünkü Onana'nın Manchester United'daki durumu çok çeşitli değil. Çünkü yerine alınan kaleci de başarılı. Orada da muhtemelen yine 2. ikinci, üçüncü kaleci de var bizim, Altay malum orada. Yani tekrar kiralama durumu olabilir ya da daha düşük bir ücretle bonservisi alınabilir. Çünkü Trabzon'da iyi işler yaptı. Trabzon halkı tarafından da sevildi. Kendisi de Trabzon'u çok sevdi. Bence sezonun en başarılı kalecilerinden biriydi. Benim tahminim, ben Trabzon'un devam edebileceği yönünde, ama tabii mali şartların uyması gerekiyor. Onun haricinde Zubkov önceki gün itibariyle Trabzonspor'dan ayrıldı. Zaten ailevi sıkıntıları vardı. Yönetime ayrılmak istediğini söylemişti. AYK ile anlaştı. 5 milyon euro bonservis ödeyecek AYK Zubkov için. Onun alternatiflerini Trabzonspor bulmuştu zaten. Hayırlı olsun diyelim iki tarafa da.
2: Bu arada Manchester United konusu açılmışken, Altay dediniz. Altay'ı da Beşiktaş'ın düşündüğü gelen haberler arasında, böyle bir şey gerçekleşir mi sizce?
3: Bence Beşiktaş önce hoca işini çözmeli. Yani zaten hocanın vereceği kararın da burada etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçilecek olan hoca takımı tanımak isteyecek, nereye ihtiyaç olduğunu öğrenmek isteyecek. Hatta Önder Özen bu konuda bir rapor muhtemelen verecek. Şu an için afaki olur Altay Beşiktaş için. Bir de Dünya Kupası'nın olduğu için oyuncu hani çok transfer düşüneceklerini sanmıyorum. Çünkü oradaki atmosfer biraz daha farklı oluyor.
2: Trabzonspor'la ilgili bir de transfer haberimiz var. Hem sağ hem sol bekte görev yapabilen 23 yaşındaki Cabral transferi için Benfica ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldiği ifade edildi Trabzonspor'un. Skora yaptığı katkıyla da dikkat çeken Cabral'ın transferini kısa sürede bitirmeyi hedefliyor Bordo Maviler. Ne söylersiniz?
3: Yani Trabzonspor'un ihtiyacı var transfere, çünkü kadro derinliği biraz zayıf rakiplerine göre. Geçen sezon özellikle savunma bölgesinde çok sıkıntılar yaşamışlardı sakatlıklardan dolayı. Ozan bazen sağ bek oynadı, bazen işte Mustafa Eskellaç sol bek'e evrildi. O yüzden önemli bir katkı sağlayabilir.
2: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Yükseldi. Görüntülerdeki eşek yaklaşık 3 metre derinliğindeki arıtma su hattının havalandırma boşluğuna düştü. Mahsur kalan hayvanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler dar ve derin boşlukta sıkışan eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler özel halatlar ve kurtarma ekipmanlarıyla hayvana ulaştı. Dikkatli bir operasyonun ardından eşek bulunduğu yerden ip yardımıyla yukarı çekildi. Kurtarılan hayvanın sağlık kontrolü yapıldı. Herhangi bir yaralanması olmadığı belirlenen eşek yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Hemen başlayalım. Yaklaşık bir saat önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkudan sallantıda neyse ki olumsuz bir durum yaşanmadı. 6 Şubat felaketini yaşayan Kahramanmaraş bir kez daha sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,4. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 13.12'de meydana gelen depremin yerin 12,46 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremi hisseden vatandaşlar korku ve panikle sokaklara döküldü. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. AK Parti'de değişim rüzgarı esiyor. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları değişiyor. Adaylar belirlenecek. Yeni il başkanları için son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. En kısa sürede 4 ilde görevlendirmeler gerçekleştirilecek.
1: Milletimiz bizden neyi bekliyorsa onu yapacağız. Yenilenmiş, güçlenmiş, kuvvet toplamış bir şekilde yola devam edeceğiz.
2: AK Parti şehirlerdeki siyasi ağırlığını güçlendiriyor. Bu kapsamda 4 il başkanı ve yönetimi değiştirildi.
1: Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz.
2: Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan görevden aflarını istedi. Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler de değişen isimler arasında.
1: Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz.
2: Değerlendirme ve mülakatlar yapılacak. 4 il için adaylar belirlenecek. Yeni il başkanlarının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek.
1: Bir taraftan saflarımızı sıklaştırırken diğer taraftan AK Parti ailesini daha da büyütmeye, genişletmeye devam edeceğiz.
2: AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye 100 yılı hedefini başarmak olduğu belirtildi.
1: Eski yeni diye ayrımları asla kapınıza yaklaştırmamanızı özellikle bekliyorum. Unutmayınız, AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur.
0: Yüksek Seçim Kurulu mutlak butlan başvurusunu geri çevirmesinin gerekçesini açıkladı. Gerekçede butlan kararını Yargıtay inceler, YSK karar merciği değildir denildi. Mahkeme kararıyla düşen Özgür Özel yönetimi mutlak butlan kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşımıştı. Mutlak butlan kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğunu tescil edilmesini istemişti. Ayrıca CHP kurultaylarında seçilenlere verilen mazbataların geçerli olduğunun tespit edilmesini istemişti. Ancak YSK yetkisizlik gerekçesiyle başvuruyu reddetmişti. YSK o kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda YSK'nın mutlak butlan kararını denetlemesi mümkün değildir denildi. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur ifadesi kullanıldı. YSK ayrıca temyiz merciğinin Yargıtay olduğunun altını çizdi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın beyanları kurultay öncesinde delegelerin iradelerinin önemli ölçüde şekillendiğini ortaya koydu. Yine aynı Yalım, Özgür Özel'le aralarında geçen 1 milyon lira ve mavi valiz mesajlarını da teyit etti.
3: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
2: Para trafiğinden delegelerin ikna sürecine kadar her şeyi tek tek anlattı.
3: Gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
2: Mutlak butlan kararıyla iptal edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmada rüşvet soruşturmasından tutuklu CHP Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım ifade verdi. Yalım ifadesinde kurultay öncesinde delegelerin destek taahhütlerinin yazılı olarak toplandığını söyledi.
4: 40 civarında şehri ziyaret ettim. Delegelerle görüştüm. 700 civarı delegeyi telefonla arayarak Özgür Bey'e oy vermeleri yönünde ikna etmeye çalıştım. 115 delegeden imza topladım. Bu 115 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak olan 38. olağan kurultayında Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazıyı imzalayıp bana verdiler. Ben de parti yetkililerine ilettim.
2: Yalım ayrıca Özgür Özel'e destek verilmesi karşılığında bazı delegelerin yakınlarının işe yerleştirildiğini de öne sürdü.
4: Kurultay döneminde çok sayıda partili görev aldı. Özgür Özel'e destek olmaları için talebi bulunan delegelerin taleplerinin karşılanması halinde destek vereceklerini parti yetkililerine söyledim. Delegelerin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında ne zaman belediyede işe alındıkları tespit edilebilir.
2: Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından biri de para trafiği oldu. Özgür Özel'le Yalım arasında geçen mesajlaşmalarda Özel Yalım'dan 1 milyon lira para talep ediyor. Bunu da aracının bagajındaki mavi valize koymasını söylüyordu. Yalım o mesajlaşmayı da doğruladı.
4: Bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'le yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon TL'ye ilişkindir. Demirhan Gözaçan araçla geldi. Parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti.
2: Dosyaya giren yeni ifadeler iptal edilen CHP kurultayına ilişkin soruşturmanın daha da derinleşeceğini gösteriyor.
5: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik devam eden irtikap soruşturmasında iddianame kabul edildi. Görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik devam eden irtikap soruşturmasında iddianame geçtiğimiz günlerde hazırlanmıştı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamladı. Aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 kişinin yargılanacağı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını bildirdi. Trump'ın zirveye katılımı Avrupalı İttifak üyelerini teyakkuza geçirdi.
6: NATO's a paper tiger, but more importantly that we'll come to their rescue but they will never come to ours.
2: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Kritik buluşma öncesinde en çok sorulan soru ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılıp katılmayacağıydı. O soru Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde cevabını buldu. İngiltere merkezli Middle East Eye sitesine konuşan kaynaklar Trump'ın 20 Mayıs'ta Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ankara'yı ziyaret edeceğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerikan basınına yaptığı açıklamada Trump'ın Ankara'ya geleceğini söylemişti.
7: Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birkaç defa telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve her defasında katılacağını ifade etti.
2: Trump'ın katılım sinyaliyle birlikte Avrupalı yetkililerin gözü de Ankara'ya çevrildi. Siteye konuşan Avrupalı bir yetkili eğer gelirse kaos yaşanabilir ve tartışmalar çıkabilir dedi. Yetkili ancak gelmezse bu durum ittifakın geleceği açısından son derece yıkıcı olur yorumunu yaptı.
8: Okay.
2: Donald Trump Nisan ayında yaptığı açıklamada ABD'yi NATO'dan çekmeyi ciddi şekilde değerlendirdiğini kaydetmişti. Trump NATO ülkelerinin ihtiyacı olduğu zamanlarda ABD'nin yanında olmamakla eleştirmişti.
0: Öğretmen adaylarının 12 Temmuz'da gireceği Milli Eğitim Akademisi giriş sınavı 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle ertelendi. Yeni sınav tarihi 26 Temmuz Pazar günü olarak belirlendi.
1: ...2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
2: 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Akademisi giriş sınavı NATO zirvesi nedeniyle 26 Temmuz Pazar günü ertelendi. 2026 NATO Liderler Zirvesi'ne 7-8 Temmuz'da Ankara ev sahipliği yapacak. Zirveye en az 35 liderin katılması bekleniyor. Kamu çalışanlarına o dönem bir haftalık tatil öngörülüyor. NATO zirvesi sebebiyle akademi giriş sınavı tarihlerinde değişikliğe gidildi. Açıklama ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi.
7: 12 Temmuz'da yapılması planlanan akademi giriş sınavı ve öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 26 Temmuz pazar günü gerçekleştirilecektir.
2: Yeni takvime göre ALES 2 Ağustos yabancı dil sınavı da 9 Ağustos tarihinde yapılacak.
0: Donald Trump, İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti dedi. Müzakerelere İran'ın dini lideri Müçteba Hamenei'nin de müdahil olduğunu öne süren Trump, bir noktada onunla görüşebilirim diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Trump, İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti dedi. ABD Başkanı, İran'la müzakerelerin seyrinin değişken olduğunu ancak genel durumun çok iyi gittiğini söyledi. Müzakere sürecine İran'ın dini lideri Müçteba Hamenei'nin de müdahil olduğunu öne süren Trump, belki bir noktada onunla görüşebilirim dedi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle artan petrol fiyatlarının kısa süre içinde düşeceğini iddia etti. Şimdi Trump müzakereler iyi gidiyor diyor ama sahada durum pek de öyle değil. Yani bir yanda müzakereler devam ederken diğer yanda savaş da sürüyor. Şimdi neler yaşandı son 24 saatte bir bakalım. Evet müzakereler devam ediyor ama bombardımanlar da aynı şekilde. İşte harita ve yaşananlar ekranda. Neler oldu? Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına bakalım. Hark adasında petrol tankeri etkisiz hale getirildi. Ve misilleme olarak da İran hemen havalimanı terminal binasını vurdu Kuveyt'te. İran daha çok bölgedeki Amerikan üslerini hedef alıyor herhangi bir saldırı olduğu takdirde. Ve Keşm Adası'nda da patlama sesleri duyuldu. Yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan saldırılarda ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filo karargahı hedef alındı. Bu da Bahreyn'de yaşandı. Ve Amerika Birleşik Devletleri ne zaman bir hamle yapsa hemen İran'da karşılık veriyor. Evet müzakereler devam ediyor. Hala daha anlaşılamayan, anlaşıldığı iddia edilen ve sonrasında yalanlanan bazı konular var. Ama bu keşmekeş sürdükçe sahada da bombardımanlar devam ediyor. Hem İran'da hem de çevre ülkelerdeki Amerikan üslerinde. Yani bir yandan müzakereler sürerken, insanlar savaşın bitmesini beklerken bütün dünya sahada durum pek de öyle değil. Bakalım önümüzdeki günler bize neler getirecek göreceğiz. Devam edelim. Singapur temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya geçti. Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile temaslarda bulundu. Görüşmelerde ticaret, savunma, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur temaslarını tamamlamasının ardından Endonezya'ya gitti. Fidan'ı başkent Jakarta'da havalimanında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono karşıladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, ticaret ve savunma alanlarındaki ilişkilerin güçlendirilmesiyle bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Fidan, savunma sanayiden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne kadar uzanan işbirliği alanlarını ve atılacak ortak adımları değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Fidan, Türkiye ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasını sağlayacak projelerin de görüşüldüğünü ifade etti. Fidan, iki ülkenin somut sonuçlar üretecek yeni işbirliklerine hazır olduğunu vurguladı. Görüşmelerde ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler, Asya-Pasifik'teki stratejik dengeler ve Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyon, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19-29, Ankara 13-26, İzmir 19-25, Bursa 18-29, Konya 14-27, Afyon 11-26, Denizli 16-31, Antalya 19-26, Adana 19-29, Zonguldak 19-23, Samsun 17-24, Trabzon 15-26, Kayseri 12-25, Erzurum 7-19, Gaziantep 16-29, Diyarbakır 16-31 ve Şanlıurfa 18-32 derece.

0: Yol durumu.
1: Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel Sivas İl Sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Handan'ın kumanda masasında sevgili Ömer var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız. Günlerden de çarşamba. Değerli hocamızı bağlayacağız. Şimdi bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Canlı bir telefon bağlantısıyla. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte, alıştığımız gibi her çarşamba olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Handan Hanım, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun diyelim bir kez daha. Peki hocam, nelerden bahsedeceğiz bugün?
1: Bugün iki tane konu belirledim. İnşallah faydası olur. Bir tanesi, biliyorsunuz, sınav süreci iyice yaklaştı. Her iki öğrenci grubu içinde, hem liselere giriş sınavı için hazırlanan öğrenciler açısından, hem de üniversite sınavına giriş sürecindeki öğrenciler için. Bu konuya değineceğim. Bir de son dönemlerde siz de çok denk geliyorsunuzdur. Bu tabir artık çok revaçta olmaya başladı. Helikopter ebeveynlik, helikopter ebeveynler. Bu konudan biraz bahsedeceğim. İnşallah bir nebze faydası olur dinleyicilerimize de.
0: Evet hocam, kesinlikle. Bugünlerde artık böyle bir konu başlığını bekliyorlardı kesinlikle bizden. Her yılın rutini olduğu gibi. Evet. Başlayabiliriz hocam, buyurun. Mikrofon sizin.
1: Özellikle sınav sürecinde öğrenciler, biliyorsunuz, bir dönemin belli bir zamanı hazırlık süreciyle geçiriyorlar. Bir kısmı iyi hazırlanıyor, bir kısmı biraz daha dezavantajlı hazırlanıyor ama illaki bir hazırlık süreci geçiriyorlar. Ancak ben bunu şeye benzetiyorum. Mesela öğrenciler sınava hazırlanırlarken böyle yılbaşında, Eylül-Ekim aylarında, Kasım aylarında son derece motive oluyorlar. Son derece böyle hırslı oluyorlar. Ona göre zaman planlamasını, zaman yönetimini, işte ders çalışma yöntemlerini, pek çok şeyi belirliyorlar. Fakat belli bir zaman geçtikten sonra, özellikle havalar ısındıktan sonra Nisan ayı itibariyle bir halsizlik çöküyor üzerlerine. Motivasyonları düşüyor. O yıl boyunca bütün eforlarını harcamış olmalarına rağmen motivasyonu doyuma ulaşınca ister istemez inişe geçiyorlar. Hani böyle şöyle düşünün, uçak kalkar da tam böyle tekerleri artık pistten kalkar ve havaya doğru gitmelidir ya. Evet. Tam o esnada, tam kalkışa geçecekken tekrar küt diye aşağıya inmeye benziyor. Yani aslında öğrencileri ben iki gruba ayırıyorum. Bir, hazır olanlar. Yani hazırlanmış olanlar, sınav için hazır olanlar. İkincisi de hazır olmayanlar, yani hazırlığı yeterince iyi yapmamış olanlar olmak üzere ikiye ayırıyorum öğrenci gruplarını. Hazır olan öğrencilerde özellikle şu dönemde her ne kadar akademik olarak kendilerini hazırlamış olsalarsa psikolojik olarak yetersiz hissedenler oluyor. Mesela sınavın nasıl olacağıyla alakalı kafalarında olumsuz tablo çizenler, işte minnacık hata yapıp o hatayı büyütüp genelleyerek diğer alanlarda da zayıf olacağını düşünenler, işte bir tane iki tane yanlış soru yaptığında o bir iki tane soru yanlışı etkisini büyük oranda kendi iç dünyasında büyüterek, hani pireyi deve yapmak derler ya, o şekilde değerlendirenler ve kaotik bir ruh haline bürünenler. Dolayısıyla akademik olarak yeterince hazırlanmış olsalar bile psikolojik olarak yeterli hazırlığı sağlamamış olanlar. Bir de hazır olmayanlar. Bunlar da yıl içinde yeterli hazırlığı yapmayıp, akademik anlamda dolmayıp, heybesini doldurmayıp, işte zamanı bir şekilde eğlenerek, bir şekilde hoşuna giden şeyleri yaparak, ders çalışmayı bir daha sonraya erteleyerek, işte son bir ay kala, iki ay kala çalışırım, bir şekilde hallederim diyerek hazır olmayanlarda oluşan duygu durumu, korku, kaygı, panik, gerginlik, suçu başkalarına atma, sorumluluğu üzerinden atarak başkalarına mazeret üretme başkalarından dolayı. Dolayısıyla bu şekilde bir ruh haline bürünebiliyor öğrenciler. Burada ebeveynin kendi çocuğunu, kendi evladının hangi kategoride olduğunu bilmesi çok çok önemli. Mesela çocuk yeteri kadar akademik doyuma ulaşmamışsa, kovayı doldurmamışsa, o çocuğun verimliliği olmaz ve o çocuktan da beklenti belli bir seviyede olması gerekir. Ona karşı söylemler de belli seviyede olması gerekir. Mesela çocuk yeteri kadar akademik 10 toplumdan beklentileri yüksek seviyede olursa, söylemleri de bu düzeyde olduğunda, çocuk bunun altında ezilip yıpranıp ister istemez gerilir. Ve bu konuşmalar, sınavla ilgili konuşmalar gerçekleştiğinde kızgınlık, sinir emareleri gösterebilir. Her şeyden önce çocuğunun akademik yeterliliğinin hangi seviyede olduğunu bilmesi gerekir ebeveynin. Bunun yolu çok basit. Girdiği deneme sınavlarından son 4-5 tanesinin içeriğine bakıp kaç net yapıyor, hangi branştan ne kadar net yapıyor, mevcut netleriyle ne kadarlık bir puan alabilecek, var olan zaman içerisinde, yani gerçek sınava kadar geçecek olan süre içerisinde ne kadarlık bir değişime, hani çok fazla bir şey olmaz artık şu saatten sonra, çok büyük bir değişim gerçekleşmez. Hani bir şeyleri değiştirmeye çalıştığınızda, konu öğrenmeye, konu yüklemesi yapmaya çalıştığınızda çocuğun daha fazla kafası karışır. Bu yüzden de uzmanlar özellikle son dönemlerde, son artık bir hafta 10 gün kala, çocuklara ders, konu çalışmayın, bol bol test çözün, mevcut halinizi iyileştirmeye çalışın, ufak tefek hataları gidermeye çalışın diye öğüt verirler. O nedenle ebeveynin her şeyden önce beklentisini belirleyen unsur çocuğunun akademik durumu olmalı. Söylemler de bu doğrultuda gerçekleşmeli. Eğer ki çocuğun akademik durumu yeterli değilse, ebeveyn de ondan iyi puan almasını ümit ediyorsa ve akademik durumundan da bir haberse veli, konuşmalarında kuvvetle muhtemel hata yapacaktır. Ve çocuğa farkında olmadan üzerinde bir stres oluşturacaktır. Çünkü çocuk bir vaatte bulunmuş gibi hissedecek kendini. Bir beklenti oluşturmuş gibi hissedecek ve bu beklentiyi karşılayamayacağını hissettiği anda ister istemez üzerinde bir gerginlik hali oluşacaktır. Çoğu zaman ebeveynler bunu fark etmezler. Çocuklar sınavla ilgili, gelecek olan sınavla ilgili tarihle alakalı konuşmaya başladığında heyecanlanma gösterir, ne bileyim işte eli ayağı titrer, tükürük bezleri kurur, gerginlik oluşturur, sinirlenir. Ya kapatın bu konuyu, başka konum yok, hep sürekli sınav sınav yeter diye isyan edebilir. Yani bunların sebebi aslında çocuğun kendini yeterince hazır hissedemiyor olmasıdır. Yeterli hazırlığı yapamamış olmasından kaynaklanabilir. Bunu ebeveyn bilerek, düşünerek ona göre hareket edecek. Ha, daha sınav süreci gelmemiş, işte bir sonraki yıl için hazırlığı olan ebeveynler için durum daha iyi. Çünkü en azından çocuğun beklentileri, var olan performansının ne olduğunu görme açısından çok daha avantajlılar. Bir de hazır olup da, yani akademik anlamda çok iyi performans gösterip işte sınavlarda iyi netler çıkarmış, istediği, hedeflediği bir lise ya da üniversite ya da bölüm var ise, o bölüme girebilecek öğrenci açısından

0: yönlendirirsek hemen hemen orayı yakalamış durumda olanlar için genel manada yaşanan sıkıntı şu olmakta. İşte küçük sorunlardan dolayı heyecan ve kaygı durumu, yani sınav süreciyle alakalı kaygı ve korku. Şimdi kaygıyla ilgili şunu bir ifade edeyim. Genelde danışmanlık yaparken de öğrencilerle ilgili gördüğüm, gözlemlediğim şey şu oluyor. Çocuklar sınavın sürecinin nasıl gerçekleşeceğini bilmiyor olmasından dolayı korkuyorlar. Ben bunu öğrenciye şöyle tanımlatıyorum. Diyorum ki sınav sürecini uzun bir paragraf sorusu gibi gör diyorum. Ve paragraf sorusuna başladığında sanki o soru çok zormuş, hayatında hiç görmediğin bir soruymuş ve seni çok zorlayacakmış gibi korkmana benziyor diyorum. Soruyu çözmeye başladıkça özgüvenin yavaş yavaş yerine gelecektir. Çünkü soruyu tanıyacaksın. Sınav da böyle. Sınav anıyla alakalı çocuklar genelde korkulu ve kaygılı senaryolar çizerler akıllarında, hayallerinde, hayal dünyalarında. İşte sınav istediği gibi geçmeyecek. Sınav işte sınav anında sorularda kaydırma yapabilir. İşte sınav sürecinde hiç bilmediği yerlerden, konulardan sorular gelip ters köşe olup ister istemez başarısız bir sınav süreci geçirecekmiş gibi korkuya kapılırlar. Genelde bunlarla yapılan diyaloglarda, yani yapılan danışmanlık görüşmelerinde ben hep şunu söylerim. Gerçek sınavla normalde girdiğin deneme sınavları arasındaki fark ne diye sorarım. Yani onun açısından anlamak adına. Hocam gerçek sınav hayatımı, kaderimi belirleyecek. Deneme sınavı adı üzerinde deneme. Çok önemli değil. Yani orada yanlış yapsam bile çok önemli değil diyerek kendi ifade ediyor. Aslında sorunun kökeninde de bu var. Yani hazırlanan bir öğrencinin bir yıl boyunca çalışmış, belki de on binlerce soru çözmüş ki bana göre bir öğrencinin bir sınavda başarılı olabilmesi için en az 30-40 bin civarında soru çözmesi gerekiyor. Yani bir ayda aşağı yukarı nereden baksanız 3000-4000 civarında soru çözmesi gerekiyor. İşte bu da çok ciddi bir sayı demektir. Ama çoğu öğrenci işte sınava hazırlık sürecine konu öğrenme vesaire baktığımız zaman bu rakamları yakalayamayabiliyorlar. Şimdi çocuk eğer bu rakamları yakalamışsa, gerçek manada sınava hazırlanmışsa tek tedirgin olduğu şey başına gelecek olan şeyi tanımlayamıyor olması. Başına gelecek olan o zaman aralığında ne yapacağını bilemiyor olması. Ben de her defasında çocuklara şunu söylerim. Ders çalışmaya başlarken, ders çalışmaya otururken, soru çözmeye başlarken, deneme sınavına otururken kesinlikle ve kesinlikle hayal kur derim. Yani gerçek sınavda ne olacak? İşte ÖSYM ya da Milli Eğitim Bakanlığı yazılı kalemlerin size silgilerin dağıtılmış olması, işte sınav kitapçıklarının masanızda duruyor olması, öğretmenin sınav süresini tahtaya yazıyor olması hali, işte sınava başlama saati şu, bitiş saati şu, şu kadar vakitten önce dışarı çıkamazsınız, işte şunu yapmak yanlış, bunu yapmak yanlış deyip sınav yönetmeliklerini tek tek açıklama hali, bunları bakıp onun arkasından etrafındaki senin gibi sınava girecek olan adayların yüzlerini gözlemlemek, onlara bakmak. Bu şekilde sınav anını kafanda canlandırıp hayal et diyorum. Hayal etmeye başlayınca iyice heyecanlanıyor. Daha fazla tedirgin oluyor. Diyorum ki bu heyecan durumunu, heyecan ve kaygı durumunu her gün sınav öncesinde, işte ders çalışma öncesinde yaşatırsan kendine, sınava gireceğin anla alakalı kaygı ve korku durumu her defasında yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır. Çünkü o duygu durumu artık yalama haline gelecektir. Artık onunla alakalı heyecan ve kaygı durumundaki salgıladığın hormonlar normalleşmeye başlayacaktır. Beyin bunu kanıksayacaktır. Gerçek sınava girdiğimizde de o sınav anındaki yaşayacağın şeyleri tahmin edilebilir, öngörülebilir olarak geçmiş kurduğun hayallerden malzemeler alıntılarda bulunacağı için beyin ister istemez daha az heyecanlanacak, daha bilinmezliği azalmış hale getirecektir. İşte öğrencilerin en çok yapamadığı, en çok zorlandığı kısım aslında bu kadar basit olan şey. Çocuk gerçek sınavı hayalinde canlandırırsa, girdiği onlarca, yüzlerce deneme sınavını gerçek sınavmış gibi hayal ederek kurgularsa, gerçek sınavı da sıradanlaştırmış olacaktır. Yani deneme sınavına dönüştürmüş olacaktır. Çok defa denedim, hatta bununla alakalı minik anketler de yapmıştım geçmiş yıllarda. bu konuyla ilgili kitap yazarken sınava girip çıkmış ve kazanmış, başarılı olmuş öğrencilerle konuştuğumda genelde söyledikleri şey şuydu: ya sanki gerçek sınavmış değil de deneme sınavıymış gibi geldi bana. Normalde çok heyecanlanmayı, tedirgin olmayı, korkmayı bekliyordum ama hiç heyecanlanmadım, hiç korkmadım. Çünkü değişik bir şeyle karşılaşamadığını gözlemledi, gördü. Yani aman şöyle zorlandım, böyle zorlandım, bu kadar zordu, işte beklemediğim yerlerden çok fazla soru geldi gibi çok nadiren söyleyen olmuştur. O nedenle hani öğrencilere tavsiyem, ebeveynlere tavsiyem, gerçek sınava girmeden önce onlarca defa girdikleri deneme sınavında kesinlikle ve kesinlikle sınav sürecinde o anı, o duygu durumunu hayal etmelerini öneririm. Çünkü eğer hayal ederse gerçek sınavı bir parça kafasında inşa etmiş, onun bilinmezliklerini de ortadan kaldırmış olacaklardır. Şimdi pek çok öğrencinin yapmadığı en önemli hata şu, yani yaptığı en önemli hata şu Hande Hanım: sınav süreci, sınav tarihi, yeri belli olduğunda o sınav yerine gitmemek, üşenmek. Oysa ki en önemli unsur şu: o sınava nereden, nasıl gidiliyor, gidecek, hangi otobüste gidiliyor ve nerelerden geçiliyor, alternatif yollar var mı? Bu, çünkü genelde sınav tarihi geldiğinde, sınav günü olduğunda öğrenciler hiç bilmedikleri bir yere giderlerse ne kadar süreceğini, onun sabahki trafiğinin ne olacağını, başlarına geleceğini bilemezler.
1: Aileler ama götürecekse de önceden prova yapılmalı o zaman hocam. Yani özel araçla da gidilecekse.
0: Bakın burada ebeveynlerin en büyük şeyi şu: bence bir ebeveyn çocuğunu sınav sürecinde götürecek ya, götürse bile mutlak surette çocuğun kendi halinde tek başına oraya nasıl gideceğiyle ilgili bir planlamasının olmasını sağlamak. Yani çocuğa örnek veriyorum, bir yere gidecektir ya arkadaşları buluşmak için. Haliyle cep telefonundan, haritalardan, navigasyon bölümünden o yeri tanımlamasını yapıp çocuk gider ya kendi başına gezmeye, eğlenmeye gideceği zaman. Bu üniversite sınavına girecek öğrenciler için geçerli tabii ki. Yaşı daha küçük olanlar için, liseleri giriş sınavı için değil elbette. Ama şunun için söylüyorum: ebeveyn yanında götürerek, arabayla götürerek ya da otobüste anne baba onunla beraber giderek psikolojik olarak onun yanında olduğunu, onun daha güçlü hissetmesi gerektiğini sağlıyor elbette. Ama çocuğu sınavdan bir hafta önce, 10 gün önce kendi başına o okula gitmesini sağlarsa çocuk daha özgüvenli olur. Çünkü daha önce gittiği bir yere, oraya giderse okula nasıl gidileceğini, nerelerden gidileceğini bilirse, hani beyninde daha önce gerçekleşmemiş olan bir eylemi gerçekleştirirken tutunacağı bir dal olarak, bir referans olarak görür. En azından öngördüğü bir şeylerle, tahmin ettiği bir eylemle o bilemediği yola gitmiş olur. Yani sınav sürecine gitmiş olur. En azından küçük minik medeni cesaret, minik güven duygusunu hissediyor olması kendisini daha güçlü hissetmesini sağlar. Her neyse, bu kısmı geçelim. Çocuğun sınav yerini biliyor olması, bir hafta 10 gün öncesinden o okula gitmiş olması, o okulda hangi sınıfta, hangi salonda, o belli olmasa bile alelade herhangi bir sınavda, herhangi bir sıraya oturup kimse yokken o sınav anını hayal etmesi, tahtayı, sınıfı, öğretmenin masasını, bunları görüyor olması gerçek sınav için ciddi anlamda psikolojik şeydir, avantajdır. Tabii çocuğu kendine iyi hissettirmesini sağlar sınava gireceği anda. Ve o sınav gününü o sınıfın içinde hayal ediyor olması, işte güvenlikten geçiyor olması, işte polisin, emniyet sorumlularının üzerine arıyor olması, bunların hepsini aşama aşama, işte sınav salonlarındaki, koridordaki tuvaletlerin ne tarafa tekabül ettiğini biliyor olması, bunlar hep çocuğa bir özgüven sağlar. Minik özgüven kırıntıları gerçek manada sınava girdiğinde çocuğun tutunabileceği can simidi haline gelir. Ve bunu yaşarsa çocuk, okula nasıl gidileceğini, evinle arasındaki mesafenin ne kadar sürdüğünü, otobüsle nasıl gidildiğini, arabayla ne kadar sürebileceğini, bunları biliyor olması ciddi bir özgüven sağlar. Bunu kesinlikle her sınava girecek olan öğrenci tespit etsin. Ayrıyeten ebeveynler çocuklarıyla beraber okula gitsinler. Bu anlamda bu iyi bir şeydir. Çocuğun kendini yalnız hissetmemesini sağlar. Ama benim naçizane

0: aslında şeye benziyor biraz da. Hani ben şu anda size kırmızıyı düşünmeyin lütfen Hande Hanım dememe benziyor. Ben sizi kırmızıyı düşünmemenizi isterken aslında aklınıza kırmızıyı getirmeme benziyor. Evet, çocuklar da bazen heyecanlanmasalar bile anne babalarının heyecanlanma, bak biz senin yanındayız vesaire söylemlerinden parça parça rahatsız olmaya başladıklarını, üzerine bir gerginlik oluşturduğunu görürler. O nedenle bazen kaş yapayım derken göz çıkartılabiliyor. Bundan dolayı çocuğun nabzına göre, çocuğun beklentisine göre onunla gidip gitmeme konusunda çocuğun da birazcık rızasının alınması, onayının alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani kendi başına bir şeyleri başarıyor olma güdüsü, çocukta bunu tatmin ediyor olması sınav sürecini de olumlu etkilediğini görebiliriz. Bunu söyleyebilirim. Ama tabii ki ebeveynin çocuklarıyla beraber okula gidip ona yardımcı olması, kapıda beklemesi, dua etmesi, manevi anlamda işte çocuğunun sınavının rast gidiyor olduğunu ona belli etmesi, hissettirmesi, bu da çok çok önemli bir unsurdur tabii ki. Hani hazırlanan öğrenciler için, heyecanlanan, kaygılanan çocuklar için söylemek gerekirse bunu ifade edebilirim. Yoksa onun dışında tabii ki her ebeveynin çocuklarının bir yıllık hazırlık süreçleri gerçek manada o sınava girecek olanlar için çok çok önemlidir. Ama hani her şeyi yaparlar, mükemmel hazırlanırlar. Takdir-i ilahi neyse onu görürler. Yani bunun da ötesine geçmek çok mümkün değil Hande. Onu da söylemek gerekiyor.
1: Bu arada bugün sınav LGS'liler için söyleyelim. Bugün sınav yerleri açıklanmış zaten hocam. Hangi okullarda girecekleri bugün çocuklara açıklanılmış
0: ne kadar,
1: artık.
0: Ne kadar güzel bir tevafuk. Bakın ne kadar güzel bir tevafuk. Çok mutlu oldum. Şimdi burada çocukların özellikle yapacağı en önemli unsur nerede sınava gireceklerini görüp haritalardan, işte o navigasyondan, arabayla ne kadar zamanda gidilir.
1: Kendi bir fizibilite araştırmasını yapması en doğrusu aslında. Zaten şöyle bir durum var son yıllarda. Okulunun ikameti olduğu semtte giriyor çocuklar genellikle LGS sınavlarına. Yine okula bağlı ilçelerde. O yüzden çok da rahat olacaktır okullarına yakın yerleri bulmaları.
0: Şimdi özellikle İzmir, İstanbul, Ankara gibi metropol şehirlerde biliyorsunuz yani bazen okullar eve yakın okulun bile bir otobüs vesaitinde olduğu
1: tabii,
0: mümkün
1: tabii, olabilir. Kesinlikle. Yani,
0: dolayısıyla çocukların bunu sadece teoride biliyor olmasından ziyade otobüsle ve arabayla nasıl gidileceği konusunda fikir sahibi olması hem o sınav anının heyecanını asgariye indirmesi açısından önemli. Yani sınav anını daha az heyecanlı, daha az gergin hali. Çünkü heyecanın temel sebebi Hande Hanım, başımıza ne geleceğini bilmiyor olmak. Bir muğlaklık sis perdesi var ve çocuk buradan nasıl, başıma ne gelecek bunu öngöremiyor olmanın getirdiği bir gerginlik aslında o sınav heyecanı. Çünkü onun nasıl olacağını bilemeyince üstüne bu sefer daha karamsar, daha kolitik, daha olumsuz senaryolar üretmeye başlıyor. Bu olumsuz senaryolar çoğaldıkça heyecan, kaygı durumu daha yukarıya çıkıyor. O nedenle bu bilinmezliği ortadan kaldırırsak, ki ben danışmanlık yaptığım öğrencilerle bunu çok yaşadım. Belki yüzlerce defa yaşamışımdır. Bu heyecan durumunu ortadan kaldıran en önemli unsur, başına ne gelebileceğini, ne olabileceğini büyük oranda öngörülebilir kılmak, tahmin edilebilir kılmak. Bu parametreleri çocuğa yaşattığınız zaman sıfır heyecan oluyor. Çocuk heyecanı duymadan akıllı bir şekilde sınava giriyor. Sanki 2-2 daha 4 eder gibi ne olacağını tahmin ederek, kaç puan alacağını öngörerek çok rahat bir şekilde sınava girip çıkıyor. Bu nedenle ebeveynlere de tavsiyem, her öğrencinin danışmanı, rehberi aslında öğrencinin kendisidir. Ebeveynin de yapacağı şey o sınav sürecinde çocuğa kendi kendine rehber danışmanı olmasını sağlamak. Burada da yaklaşım kesinlikle ve kesinlikle çocuğa o sınav sürecinin öngörülebilir, tahmin edilebilir hale gelmesini sağlamak. Yani çocuk burada sınav sürecinin nasıl geçeceğini az çok tahmin etmesi lazım. Bunun için de sınav yerini bilmek, sınav sırasına gidip oturmak, okuldan bu konuda müsaade istemek, işte ne bileyim hocam ben burada sınava girecekmişim, herhangi bir sınavda bir 5-10 dakika oturabilir miyim, bana müsaade eder misiniz deyip, öğrencinin olmadığı bir zaman diliminde, yani okulun

0: almış olduğu bir zaman diliminde müsaade isteyip bir en azından küçük bir fizibilite yapmasını sağlamak çocuğun daha iyi bir sınav süreci geçireceği noktasında katkı sağlar diye düşünüyorum. Bir de küçük minik hatırlatmalarda daha bulunayım. Özellikle sınava son artık bir hafta kala, 10 gün kala konu çalışmaya çalışmak, olağanüstü bir şekilde çaba içerisine girmek faydadan çok zarar getirir. Çünkü ne kadar çok şey bilmediğinin farkına varıyor olması öğrencide bir paniğe, gerginliğe ve daha fazla hayal kırıklığına, daha fazla strese sebebiyet verir. Ağlama nöbetleri başlar. Özellikle anne babalar çocuklarında bunu gözlemliyorsa bu konuda biraz daha beklentilerinin düşük olduğunu onlara hissettirmeleri lazım. Eğer ki çocuğun akademik performansından ebeveyn haberdar değilse, girdiği sınavlarda aldığı puanları, çıkardığı netleri bilmiyorsa, bunu bilmeden de onun çok iyi bir sınav süreci geçireceğini söyleyip beklentilerini anlatırsa, burada çocuk ister istemez gerilir ve kendi de şunu itiraf edemez. Ben iyi bir sınav süreci geçirmedim anne, işte dershaneye beni gönderdiniz ama ben işte gezdim, tozdum, işte kantinde arkadaşlarla sohbet ettim, kafelerde yeterince ders çalışmadım, test çözdüğüm sorular genelde iyi, çok iyi olduğu konu alanlardı, branşlardı, ihtiyacım olan branşlardan testler çözmedim, konu öğrenmedim. Bunun itirafını yapamaz hiçbir çocuk. Yani bunu beklememek gerekiyor ebeveyn olarak. Bu nedenle çocuğun hani ne kadarlık bir akademik başarıya sahip olduğunu görüp ona göre beklenti içinde olmasını sağlamak. Bazı ebeveynler o kadar büyük hatalar yapıyorlar ki çocuğun mesela akademik yeterliliği iyi değil. Orta seviyede belki bir Anadolu Lisesi'ne ya da bir Düz Lisesi'ne ya da evinin yakınındaki bir liseyi kazanacak kadar, girebilecek kadar başarı puanı var, akademik yeterliliği var gireceği sınavda. Sanki böyle çok iyi Anadolu liselerini, fen liselerini girecekmiş gibi, kazanacakmış gibi davranarak çocuğu motive edeceklerini zannederek çocuğu daha fazla strese, daha fazla kendini germesine, sinir bozukluğuna sebebiyet verdiklerinin farkına varmıyorlar. Sanki iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar. O nedenle dikkat etmeleri lazım ebeveynlerin de bu anlamda. Şimdi az önce hani okula bırakan, onun her şeyle ilgilenen ebeveynden bahsetmiştik ya. İşte bu ebeveyn yaklaşımı, anne baba yaklaşımının bir ismi var Hande Hanım. Helikopter ebeveyn. Son zamanlarda çok revaçlı olmaya başladı. Çok fazla duymaya başladık bu helikopter ebeveyn yaklaşımını. Bunun birkaç sebebi var. Bir kere helikopter ebeveyn yaklaşımının nereden geldiğini söylemek gerekirse, hani çocuğunun üzerinde sürekli bir helikopter gibi titreyen, her anını veya hareketini aşırı kontrol altında tutmaya çalışan, bunu iyi niyetli yapsa da çocukların kendi başlarına problem çözme yeteneklerini engelleyen bir anne baba tutumudur aslında bu. Ve bu 1969 yılında Amerikalı, Yahudi kökenli ama Amerikalı olan Hayim Ginot adlı bir psikolog, psikiyatrist tarafından ortaya konmuş. 1922-1973 yılları arasında yaşamış olan bu psikiyatr, özellikle çocuk psikoloğu, bu yaklaşımı ilk defa ortaya o zaman koymuş. Tabii bu yaklaşım bizim ülkemizde illaki geçmiş yıllarda vardı ama son 5-6 yılda çok daha fazla olmaya başladı. Nedeni ne? Nedeni şu bence, özellikle çocuk sayısının az olması. Özellikle 1990'lı yıllarda çocukluğunu geçirmiş olan, 2000'li yıllarda çocukluğunu geçirmiş olan ebeveynlerin modern yöntemlerle, modern çağla çocuklarını, çağın getirdiği olanaklarla evlatlarını yetiştirebilme şansı yakalamış olmaları. Pek çok şeyi kendileri halletmeye çalışarak aslında çocuğuna iyilik yaptığını zannetme eğilimi aslında. Genel özellikleri nedir helikopter ebeveynin genel özellikleri? Birkaç tane özelliğini söyleyeyim. Bir tane aşırı müdahale. Mesela çocuğun ödevlerini yapmak, çocuğun çantasını hazırlamak, odasını toplamak, işte kıyafetlerini tamam yıkarsınız, ütülersiniz ama pek çok şeyini çocuğun yapmasına engel olmak, yatağını toplamak, pek çok şeyini kendisi aşırı müdahale ederek çocuğun inisiyatif almasının önüne geçmek. Sürekli gözlem yapmak, özellikle helikopter ebeveynlerin en fazla yaptığı şeylerden bir tanesi parkta, okulda, arkadaş ortamında çocuğun her adımını izleyip sürekli olarak onun ilişkilerine müdahale etmek. Hatta arkadaşlarıyla kavga ettiğinde bile arkadaşlarının kavgasında taraf olup çocuğun yerine çocuğunu, evladını savunma hali refleksi. Bir de kaygı ve kontrol. Çocuk sürekli başarısız olacak, sürekli zarar görecekmiş korkusuyla çocuğa bir yaklaşım içerisinde bulunmak. Özellikle çocuğun, bunu rahmetli Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin, Doğan Cüceloğlu çok güzel söylerdi.
1: Evet.
0: Çocuğun hata yapma istikakını, hata yapma hakkını elinden almak, gasp etmek. Çocuğa hata yapma şansı vermemek. Çünkü çocuk hata yaparsa öğrenir, yanlış yaparsa öğrenir. Bakın minik bir anekdotu anlatayım bununla alakalı. Çok küçükken, 2,5-3 yaşlarındayken kızım kitaplara yaklaşımı böyle tutup yırtma eğilimindeydi. Korkardık böyle, her anne baba gibi yüreğimiz ağzımıza giderdi. Yırtacak kitabı, yırtacak kitabı diye. Kitaba yaklaşımı iyi olsun da kitaplarla haşır neşir olsun diye desteklerken, ama bir yandan da yırtacak diye korkardık. Bir defasında kitabı gerçekten böyle cahat diye yırttı. Yırttığı vakit geldim, bantı aldım, bantı kopardım ve onun eline verdim. Ve bantı yapıştırması, sayfayı eski haline getirmesi gerektiğini gösterdim ona. O kadar maharetli bir şekilde uğraşarak, belki de 3-4 dakika uğraşmıştır o bantı. Çünkü biraz da simetri hassasiyeti vardı. Kitabın sayfasını denk getirmeye çalışıyordu yırttığı yerden. Tam ortadan yırtılınca hani harflerin, yazıların denk getirilerek yapıştırması lazım. İki taraftan da bantla yapıştırdık kitabı, sayfasını. Ve o uğraştan sonra bir daha kitabının sayfasını yırtılmaması gerektiğini anladı. Ve hiçbir zaman o tarihten sonra sayfaları yırtmadı. İşte ben hayatta çocukları böyle gözlemliyorum. Hata yapma şansı vermek gerekiyor. Düşme şansı, bozma şansı, yeniden tamir etme şansı vermek gerekiyor. Ebeveynlerde, özellikle helikopter ebeveynlerde bu yaklaşım maalesef yok. Peki bu şekilde çocuğun sürekli başarısız olacak, sürekli gözlemlenmesi, sürekli anne babanın müdahale etmesi sonucu çocuktaki etkisi ne oluyor Hande Hanım? Özellikle çocuklardaki etkisi şöyle. Bir, acayip bir özgüven eksikliği oluyor çocukta. Kendi başına herhangi bir şey yapma noktasında korkuyor, sorumluluk alamıyor. Sürekli olarak suni bir özgüven olur. Ama o özgüven hayatın gerçekliğiyle baş başa kaldığında yapamaz, halledemez. Markete gidip, yabancı bir yerlere gidip birileriyle, yabancı insanlarla iletişim kuramaz. Kendinden olmayan insanlarla kolay kolay iletişim kuramaz. Bir problemi olduğunda bunu ifadelemez. Okulda özellikle bir sorunu olduğunda, dersi anlamadığında söz alıp öğretmene bunu söyleyemez. Korkarak yaşamaya başlar. Çocuklarda özellikle ciddi bir özgüven eksikliği ortaya çıkar. İkincisi, çocuklarda özellikle yüksek bir kaygı seviyesi oluşur. Ebeveynin aşırı korumacı tutumu çocukta zamanla depresyona ve kronik kaygı bozukluğuna sebebiyet verebilir. Çünkü sürekli bir hata yapacak, sürekli bir şeyleri yanlış yapacak korkusu çocukta peydah olur. Bunu da ortadan kaldırabilmek için ebeveynin yaklaşımını revize edilmesi gerekir. Yoksa çocuk sürekli olarak bir kaygı halinde. Bir diğer unsur bağımlılık. Çocuk tamamen ebeveynine bağlı, birilerine bağlı, sürekli onların kendisinin yerine karar verecek birileri olmasını bekler. Hiçbir şeyini tek başına yapamaz, gerçekleştiremez. Bir bağımlı hale gelir. O nedenle anne baba olarak çocuklara karşı yaklaşımımız bu noktada ebeveynin, helikopter ebeveyn yaklaşımı olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Peki bunu yıllarca yapmış olan ebeveynler için ne yapmak gerekir? Yani bunu yıllarca tasarlamış, yapmış ve bu şekilde çocuğunu yetiştirmiş onlar için çok mu geç? Yani bundan sonra hiçbir çözüm yolu olmayacak mı? Elbette olacak.
1: Olacak. Mesela köprüden önce yapmak... son çıkış değil tabii ki canım. Bir sürü çıkışlar var.
0: Tabii ki ne yapmak gerekir? Evet. Her şeyi kademe kademe iyileştirmek gerekir. Mesela yavaş yavaş çocuğa kendine ait bir alan tanımlaması yapılması lazım. Mesela çocuk arkadaşlarla oynarken, kendi başına bir şeyleri çözerken hata yapması için çocuğa bir özgüven alanı inşa edilebilir. Yani çocuğun yanlış yapmasına müsaade edilecek bir alan, kendi halindeyken bir alan inşa edilir. Böylece çocuk kendi özgüvenini kazanabileceği, minik minik küçük riskler alabileceği bir hayatın içerisinde kademe kademe özgüveninin gelişebileceği bir ortam oluşturulmuş olur. Bir diğer unsur, çocuğun hayatı öğrenebilmesi için başarısız olması gerekir ki bu başarısızlık duygusunu yaşayabileceği, hata yapabileceği olanaklar tanınır. Bakın, anne baba bilir çocuk yanlış yola gidiyordur, düşecektir ya da ne bileyim yanlış yapacaktır. Bu hatayı yapmasın diye önüne geçmemek gerekiyor. Çünkü çoğu zaman ebeveynler çocuklarının yanlış yapacağını bilirler ve bunu onlara söyledikleri zaman çocuk bunu istemeye istemeye kabul etmek zorunda kalır. Hani tadını sevmediği yemeği yemek gibi düşünün. Bu yemeği yemek istemiyor ama annesi babası söylediği için yapıyor. Asıl olansa o hatayı yapıp zararını görüp gerçekten annem babam haklıymış, doğruymuş aslında demek bu. Ama ebeveynlikte kıyamadığı için, evladının acı çekmesini, üzülmesini istemediği için ister istemez bu duruma müsaade etmiyor ebeveyn. Ama hani gerçekten çocuğun özgüven kazanabilmesi için hata yapmasına izin vermeye ihtiyacı var çocuklarımızın. Hata yapmalarına izin vermek. Bir diğer en önemli unsur ki bence en fazla dikkat edilmesi gereken husus. Bir şeyleri planlarken, bir şeyleri yaparken, çocuk için karar verirken işte senin için sana şunu aldım, sen şunu yapacaksın, işte senin için şu kursu düşündüm. Sürekli olarak bir şeyleri çocuk için yaparken ona dayattırmak yerine birden fazla seçenek sunarak sizin istediğiniz, sizin planladığınız şeyleri sayısını arttırarak 2'ye ya da 3'e çıkartarak hangisini tercih edersin gibi seçenek sunarak. Aynen.
1: Bu çoktan seçmeli. Evet.
0: Yani bu planlamada onun karar verme mekanizmasını geliştirmek, sorumluluk almak, seçtiğinin sonrasında karşılaşacağı zorluklarla alakalı sorumluluk almasını sağlamak. Çünkü sürekli dayatılan, sürekli verilen çocuklarda sorumluluk alma duygusu da ortadan kalkıyor. Bakın bugün bu şu anda toplumda yaşadığımız kaotik sorunların, işte ne bileyim toplumsal yozlaşmanın, şiddetin temel sebeplerinden bir tanesi insanların sorumluluk duygusu almadan olması. Bakın bu insanlar 20'li 30'lu yaşlarda toplumsal anlamda infiale neden olacak olayları yaşatan insanların çocukluklarına indiğinizde, baktığınızda sorumluluk almadan çocukluklarını geçirmiş olmaları. Onlara sürekli olarak birileri bir şey vermiş ve bunun bedelini hiç ödememişler. Başarısızlık duygusunu yaşamamışlar. Hayatın tecrübesini kazanmamışlar. Aynen bu sebepten dolayı da ister istemez çocuklar hata yapmıyorlar, bir şey öğrenmiyorlar. Bilgi nasıl elde edilir Hande Hanım? Bilgi okunarak elde edilebilir ama bir de aynı zamanda tecrübeyle, yani başımıza gelen olumsuz olan eylemlerin bize öğrettikleriyle başarısız olmayı öğrenmeliyiz ki nasıl başarılı olacağını bulunabilelim.
1: Düşmeden kalkılmaz diyoruz ya her zaman hocam.
0: Aynen, hata yapılmalı ki olması gerekeni de tespit edebilelim, bunu anlayabilelim. İşte helikopter ebeveynlikte bu tamamen çocuğun elinden, inisiyatifinden alınmış oluyor. Şimdi helikopter ebeveyn deyip anne babaların o hani kutsi olan görevlerini aşağılamıyorum kesinlikle. Yanlış algılanmasın, kesinlikle onları hani hakir görmüyorum. Sadece iyilik yapıyorum derken bazen çocuklara kötülük yapıyoruz. Evet. Bu hatanın farkına varılması gerekiyor. Çocuklara aslında bence ebeveyn olarak hayat gibi davranmak gerekiyor. Hayat nasıl her şeyi istediğimiz gibi bize vermiyorsa, hayatı yaşarken
1: seçenekler sunuyorsa, yollar çıkarıyorsa karşımıza.
0: Aynen. İyisiyle, evet, kötüsüyle hayatımızda birçok şey başımıza geliyor. Pek çok olay başımıza geliyor. Evet. Ve kötü olanlardan bir şeyler öğreniyoruz. Tecrübe kazanıyoruz, ticaret yapıyor, batıyoruz, çıkıyoruz, daha başarılı oluyoruz, daha başarısız oluyoruz. Bunlar hayat gibi işte. Anne baba da çocuğa hayat gibi yaklaşması lazım. Evet. Her olanaklarıyla, tüm yani imkanlarıyla seferber etmemek gerekiyor. Evet. Bakın eskiden çocukların daha başarılı olduğundan, kendi çocukluğumuzdaki durumlardan örnekler veriyoruz. Neden? Çünkü eskiden çocuk sayısı daha fazlaydı. Eskiden rekabet daha fazlaydı. Eskiden mücadele ruhu daha fazlaydı. Eskiden ekip ruhu daha fazlaydı. çocuklar dayanışma içerisinde ya da minik bir rekabet içerisinde hayatı öğrenmeye çalışırlardı oyun oynarken. Ama bugün çocuk sayısı az olduğu için ister istemez bu mücadele imkanı da elinden alınmış oluyor.
1: Maalesef
0: bu da inşallah fayda sağlar. Bu söylediğimizde helikopter ebeveynin tanımını yaptık. İnşallah kimseyi incitmemişizdir. İnşallah sınava giren çocuklara da, özellikle evlatlarını pırıl pırıl evlatlar yetiştirmeye çalışan anne babalara da bir nebzecik olsun katkımız olmuş.
1: Kesinlikle hocam. Aksi hani, düşünülemez.
0: Gibi insanların da kafasını ütülemeden bir şeyler aktarmaya çalıştık. İnşallah
1: çok, faydası olur. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Her zaman olduğu gibi çok keyifli bir sohbetti. Bütün kardeşlerimize de başarılar dileyelim sınavlarında. Hocamız bizlerle birlikteydi. Eğitimci yazar Murat Tunalı, sevgili dinleyenler. Şimdi bitiriyoruz programımızı ama birazdan TGT Haber TV ile ortak bir yayına bağlanacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji tedariki milli güvenlik meselesi toplantısında Ankara'da konuşuyor. Birazdan bağlanacağız.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Bu gelişmeler, bu rakamlar bizim ana muhalefetin hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız yatırımların hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
3: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde hediye takdimi, sonra canlı bağlantılarımız, daha sonrasında da gerçekleştirilecek olan enerji yatırımlarımızın toplu açılış töreni için efendim. Şimdi gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakan. Efendim bizler de hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz Hattat Ali Hasan Zaman tarafından kaleme alınmış olup üstünde Allah'ın Esma-ül Hüsna'sından Ya Vedüt yazılıdır. Muhtevası çok seven, çok sevilen anlamına gelir. Onun kullarına olan sonsuz sevgisi, merhameti ve şefkatini ifade eder. Bu anlamlı özel hediye Sayın Bakanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi yüksek müsaadenizle geçtiğimiz yıl devreye alınan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarımızın açılışları için 5 farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. İlk bağlantı noktamız Balıkesir Uygar Rüzgar Enerji Santrali noktasına bağlanıyoruz. Karşımızda Balıkesir Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu, Enerji Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Tancan bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Evet, şu anda Balıkesir Valimiz İsmail Ustaoğlu. İsmail Bey, bizleri duyuyor musun?
0: Ustaoğlu. İsmail Bey, bizleri duyuyor musun?
4: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Şöyle bir zoomlayalım ve yatırımı yerinde görelim. Abdullah Tancan Bey de orada.
0: Abdullah Tancan Bey de orada.
2: Görüldüğü gibi resler maşallah.
0: Görüldüğü gibi resler maşallah.
2: Yer yer esiyor. Tabii bunları bir zamanlar Avrupa'da gördüğümüzde rüzgar santrallerini hayran olurduk. Bunlar neyin nesidir diye. Ama şimdi bunlar ülkemizde rüzgar santralleri ayrı bir güzellik katıyor. Bir de açılışta malum güneş santrallerini gördük. Güneş santralleri de yine ayrı bir güzellik katıyor. Evet, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl. Açılış için hazır mıyız? Kurdele sizde.
4: Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Makaslar elinizde. Hep birlikte Ankara'dan sinyali veriyoruz. Ya Allah. Bismillah. Makaslar çeyiz sandığınıza girebilir.
0: Çeyiz sandığınıza girebilir.
2: Hayırlı olsun.
3: Efendim hayırlı olsun diyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi ikinci bağlantı noktamız Eskişehir İGA Güneş Enerji Santrali'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Eskişehir Valisi Sayın Erdinç Yılmaz bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Evet, bu da İstanbul Havalimanı'nın ihtiyacı için kurulan yatırım. Eskişehir Valimiz Erdinç Yılmaz, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Eskişehir Milletvekilimiz Fatih Dönmez, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, İGA Havaliman İşletmesi Genel Müdürü Selahattin Bilgen. Bizleri duyuyor musunuz?
5: Bizleri duyuyor musunuz?
6: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Sesin çok gür maşallah. Evet. Kordele önünüzde, makaslar elinizde. Bekar olanlar bu makasları çeyiz sandığında kullanabilir. Ya Allah! Bismillah.
3: Efendim Eskişehir'imize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi 3. bağlantı noktamız Mardin Artuklu bir depolama güneş enerji santraline bağlanıyoruz. Karşımızda Mardin Valimiz Sayın Tuncay Akkoyun bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Evet Mardin Valimiz Tuncay Akkoyun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Zafer Demircan. AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Artuklu Gez Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Faruk Giray. Şöyle bir geniş açı yapalım.
7: Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Mardin'den zat-ı devletlerinize saygılarımızı arz ediyoruz efendim.
2: Depolama Güneş Enerji Santrali. Bunların hepsi görüldüğü gibi Güneş Enerji Santrali. Bu Güneş Enerji Santrali ile depolama yaparak yeni bir anlayışı enerjide ülkemize kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu da Güneş Enerji Santrali'nin şu andaki oluşumu. Görüldüğü gibi bunlar depolar. Bu depolarla birlikte de güneş enerjisini stokluyoruz. Hayırlı olsun. Evet, kordalayı kesiyorsunuz. Makaslar elinizde. Ya Allah, Bismillah.
3: Efendim Mardin'i bize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi de izninizle 4. bağlantı noktamız Şanlıurfa Viranşehir YEKA Güneş Enerji Santrali'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Şanlıurfa Valimiz Sayın Hasan Şıldak bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Evet Şanlıurfa Valimiz Hasan Şıldak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Kemal Ülkü, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Cümbegi, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, RAL Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ahmet Zorlu, Exim Enerji Üretim Grup Başkanı Arkın Akbay, Kalyon Enerji Yatırımları Genel Müdürü Fatih Kölmek. Evet, kordele elinizde. Makaslar elinizde. Makas ve makasları da alıp götürüyorsunuz. Ya Allah, Bismillah.
3: Efendim hayırlı uğurlu olsun diyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi de 5. ve son canlı bağlantı noktamız Trabzon Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali noktasına bağlanıyoruz. Karşımızda Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin bulunmakta. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin. Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç, Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Bayburt İl Başkan Vekili Mecit Türkoğlu, MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Ataseven Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ataseven. Hazır mıyız? Makaslar
8: hazır Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Bekarlar için de çeyiz hediyesi olabilir. Ya Allah, Bismillah.
3: Efendim, böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız 5 farklı ilimizdeki noktalara bağlanarak enerji testlerimizin açılışını gerçekleştirmiş oldular. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin, milletimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere önce dua için Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Ahmet İshak Demir hocamızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Vekillerimizi, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, önceki dönem Enerji Bakanlarımızı, Sayın önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Ankara Valimizi ve Sayın Ankara İl Başkanımızı kuvvetli alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

0: olmadı hocam. Yok doğru.
1: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Vessalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin illezî lâ nebiyye ba'deh ve alâ âlihi ve ashâbihi ve men tebi'ahu mecmaîn. İlahi ya Rabbi, bizleri insan olarak var ettin. Varlığından haberdar ederek bu dünya hayatımızı boşlukta değil, anlam içinde yaşamayı bizlere lütfettin. Cennet parçası bu vatanımızda yaşamayı bizlere nasip eyledin. Karşılığından aciz olarak hamd ediyoruz, şükrediyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Bu güzel coğrafyayı bizlere vatan olarak bırakmak üzere kanlarını, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eylemiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Bu güzel ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek, bağımsızlığını tamamlamak üzere inşa edilen yenilenebilir enerji tesislerimizi ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. Bütün tesislerimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eyle ya Rabbi. Bu yüksek maliyetli tesislerin yapılabilmesi için ülkemizde güven ve istikrar ortamını sağlayarak ülkemizin kalkınması, gelişmesi, ilerlemesi için çaba sarf eden yöneticilerimize güç ver, kuvvet ver, ikramını eksik eyleme ya Rabbi. Kardeşliğimizi geliştirerek, güçlendirerek milli birlik ve bütünlüğümüzü daim eyle. Ülkemize, milletimize, istikrarımıza kem gözle bakmaya çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi korumak için gece gündüz nöbette olan kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi her zaman ve her yerde galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Kendilerini her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Yeni nesillerimizi rızana uygun olarak yetiştirebilmeyi, dinini, milletini, devletini, ülkesini korumaya çalışan olarak onları görebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Açılışı yapılacak olan tesislerimizin hayırlı ve uğurlu olması için, milletimize bereketler getirmesi için ve hasreten Allah rızası için Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve stur uyubena bi sirri suratil Fatiha.

0: Hazır mıyız? Hiç ses çıkmıyor, hazır değilsiniz. Ya Allah, Bismillah.
1: Efendim, böylelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olmuşlardır. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyoruz Allah'tan ve böylelikle teşrifleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı...
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Yol durumu. Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel Sivas İl Sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, seni kim kurtarır? Peygamber Efendimiz yine günün birinde yalnızca yatıyordu bir ağacın dibinde. O ara müşriklerden Dasur adında biri, baktı tenha yerdedir Allah'ın peygamberi. Bu müşrik çok kuvvetli bir pehlivandı yine. Geldi ses çıkarmadan o ağacın dibine. Sonra da kılıcını çekip hemen belinden, dedi ki, kim kurtarır seni benim elimden? Peygamber Efendimiz soğukkanlı bir tavır alarak buyurdu ki, beni Rabbim kurtarır. O esnada Cebrail görünüp birdenbire o müşriğin göğsüne vurarak yıktı yere. Elindeki kılıç da yere düştü fırlayıp, Peygamber Efendimiz kılıcı yerden alıp müşriğin boğazına dayadı sonra birden, buyurdu, kim kurtarır seni benim elimden? O yalvaran gözlerle bakıp Resulullah'a dedi ki, senden başka bir kimse yoktur daha. Çünkü sen merhametli ve çok da hayırlısın. Beni bu vaziyetten yine sen kurtarırsın. Peygamber Efendimiz merhamet etti yine. Buyurdu ki, serbestsin. Haydi kalk git evine. Müşrik bu merhameti görüp çok duygulandı. Peygamber olduğuna pek yakinen inandı. Kelime-i şehadet getirip sonra hemen, imanla şereflenip oldu sahabilerden. Ve yine iki müşrik, Amir ve Erbet diye, vardı ki bunlar bir gün geldiler Medine'ye. Gayeleri Resulü öldürmekti ki hemen, plan hazırladılar bunun için evvelden. Amir, Resulullah'ın önüne gelecekti ve iman ettiğini ona söyleyecekti. O esnada Erbet de arkadan gelip hemen yaklaşıp kılıcını vuracaktı aniden. Nihayet Amir geldi önden tevazu ile. Müslüman olduğunu arz eyledi Resul'e. Erbet de arkasından yaklaştı o serverin. Bir türlü kılıcını vuramıyordu lakin. Amir ona gözüyle işaret ediyordu. Haydi ne duruyorsun, vur demek istiyordu. Resulullah anlayıp buyurdu ki o zaman, korudu Rabbim beni sizin zararınızdan. Oradan ayrılıp da geri geldiklerinde Amir arkadaşına sordu merak içinde. Dedi, ne konuşmuştuk? Sen sözünde durmadın. Niçin ben konuşurken sen kılıçla vurmadın? Dedi ki, ne yapayım? Ben kılıcı kaç kere vurmak istedimse de sen girdin ara yere. Seni onun yerinde görüyordum her sefer. Seni öldürecektim vurmuş olsaydım eğer.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh buyururlar ki, eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
4: İyi günler.
1: Buyurunuz.
4: Allah razı olsun. Hepinizden, bütün TGRF FM çalışanlarından.
3: Amin. Teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Buyurun efendim.
4: Ha, hocam, bayramın birinci günü benim elim kesildi. Gittik, dikiş atıldı. Doktor bana 3 gün su değirme dedi. Ben onu tamamen unuttum. Hep üstüne mes verdim düne kadar. Ondan dün de kafama takıldı yani namazlarım, o üç gün sonraki namazlarım ne oldu diye.
3: Olmuş. Anlatacağız.
4: Tekrar doktora gittim gene artık bunu çıkarmam için. Doktor bana dedi ki hala su değirme dedi yani biraz daha değirme ablası dedi.
3: Değmesin canım, fark etmesin.
4: Hani yine üstünden öyle mes vermeye akşam falan devam ettim ama o aradaki namazlarımı kaza edeyim mi etmeyeyim mi?
3: Yok. İzah edeceğiz.
4: Bir de hocam gene Ramazan bayramda gene cemaat böyle aile içerisinde amcalar, eşimin amcaları, kayınlarım falan namaz kılalım, cemaat yapalım dediler. Biz de bayanlar olarak en arkaya duralım diye seccade serildi. Benim de bir bilgim olmadı lan belki tuhafıma gitti. Hani öbür odaya geçtim falan ses de geliyordu oraya zaten okuyacak imam amcanın. Kılınmaz falan diye bir iddialaşmadım çok da. Yok sığamadık ondan geçtim falan dedim. Acaba kılınıyor mu böyle hani nikah düşen amcalar, kayınlar namaz, hanımlar kılabiliyor mu arka tarafa durduğu zaman? Bir onu soracağım. Bir de mesela bir bayan eniştesinin işte kayınlarının yanında sesli Kur'an okuyabilir mi? Bunu da bir soracağım. Sizden duymak istiyorum hocam.
3: Peki efendim.
4: Çok sağ
1: Peki,
4: olun.
1: Teşekkürler.
4: Allah razı olsun. Dualarınızı
1: sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
1: Teşekkürler. Buyurunuz efendim.
5: Hocayla görüşecektim.
3: Canlı yayındasınız, görüşüyorsunuz.
5: Hocam, Allah sizden ve emeği geçenlerden razı olsun.
3: Amin cümlemizden inşallah. Buyurun efendim.
5: Kendim ve ailem için dua istiyorum.
3: Rabbim iki can saadeti versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de bize iman selameti versin inşallah.
5: Hocam, ablam geçmiş zekat borçları var. Kaç yıl zengin kaldığını ve altın para miktarını bilmiyor. Bana bir miktar borç vermiş, bana diyor verme o borcu. Zekat olsun diyor. Biz Şafii'yiz. Kusura bakmayın biraz.
3: Estağfurullah.
5: Hocam, Kur'an-ı Kerim yeğenime hediye alacağız. Hangi yayın evini yaparsınız, tavsiye edersiniz?
3: Mustafa alacaklarmış.
5: Evet.
3: Peki efendim.
5: Bir de hocam, benim yeğenim alemleri ve evren ve ruhla ilgili diyor ki bana, hala bir senin okuduğun kitaplardan bir şey ver, bir kitap ver. Ben de tam bilgi hangisini vereceğimi bilmediğim için size sormak istedim. Hangisini acaba yaparsınız?
3: Ne konusunu araştırıyor?
1: Ruh, evren.
5: Evet hocam, kafasını bu şeylere takmış. İnternetlerde bilgileri yapıyor diyor. Ben güvenmiyorum zaten, biliyor hani yalan yanlış olduğunu bazı bilgilerin. Diyor alem ve evren ve ruhla ilgili diyor bana. Senin okuduğun kitaplardan bir tane ver diyor. Ben de bilmiyorum hangisini vereyim ya da
3: Peki,
5: ne kadar.
3: Oldu efendim. Teşekkür ederiz.
5: Ya hocam mirasla ilgili de soracaktım.
3: Dinliyoruz.
5: Biz 7 kardeşiz. 3 tane kız kardeşiz. Bu miras bize parsel olarak düşmüş. Zaten 3 kız kardeş çocuklarımız yani evlat falan olmadığı için abilerim. Hani zaten çoluk çocuk yok yani öldüklerinde yine bizimdir diyor. Yani o kafadalar. Şimdi ben hani satamıyoruz, edemiyoruz. Ben de diyorum hani bir yere bak versem, bu sefer parsel olduğu için ne yapacağımızı bilemiyoruz.
3: Tamam efendim.
5: Bir de hocam bu şey tarla erkek kardeşlerime düşmüş. Bu büyük abimin şey geçecek, yol geçecek. İşte o yoldan
3: Oraya girmeyin. Zaten devlet kendisi taksim ediyor şimdi. Tamam,
5: ben onu şöyle soracaktım. Şimdi bu herkese verilecek o para, işte herkesin hesabına gönderilecek. Biz bunu abimize vermediğimiz halde hakka girer miyiz?
3: Tamam, izah ederiz efendim.
1: Oldu. Peki, teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bu arada 15 Haziran Hicri yılbaşı.
3: Günlerini çabuk geçiyor değil mi?
1: 1447'den 1448'e geçeceğiz.
3: Böyle durumlarda hep kral oldu. Allah Teala rahmet eylesin. Hemen abiler akşam olunca o günkü olan hadiseleri tabii Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kayınpederleri, aynı zamanda askeri Kore Lisesi'nden kimya hocaları da dini konularda da aynı şekilde hocamız öyle buyururlardı. Hepimizin hocası. Hocamıza arz ediyordum. Buyururlardı hemen abiler. İşte bugün şu işler hallettik. İşte şöyle oldu. Mübarek dinlermiş. Dinledikten

0: Çatalçeşme sokaktaki o bina vardı. O binanın işte Bodrum'da mescitti, mescitte. İşte öğle ikindi akşam yatsı namazlarında Emel abiler de inerlerdi. Bize de imam et basifis vermişlerdi. Namazlardan sonra da böyle sohbet ederlerdi. Bir gün yine böyle namaz kıldıktan sonra kalktılar. Bugün buyurdular, işte Turgut Özal Cumhurbaşkanı olmuştu, koltuğuna oturdu. Telefonla buyurdular, Turgut Özal'ı aradım tebrik için.
1: 89.
0: Dedim ki, efendim, dünya makamları olarak gelebilecek en son noktaya geldiniz. Bundan sonra onun üstünde yok. Aslında vardı. Emel abi bize sorsaydı biz söylerdik. Hani bizim böyle bir dinleyicimiz vardı ya, önce Hatay Cumhurbaşkanıydı, sonra kesmedi, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak mektuplara yazıyordu, sonra o da kesmedi, Dünya Cumhurbaşkanı. Hatırlıyorsun değil mi? Kendi kendine makamını yükseltiyor. Tövbe yarabbim. Gelebilecek dünya makamların en zirvesine geldiniz. Bundan sonra gideceğiniz yer kabirdir dedim buyurdular. Emel abi söylüyor, söyledim buyurdular. Ya öyle oldu ya. Oradan kabre gitti. Oradan kabre gitti. Hakikaten düşünüyorum. Sonra mesela hatırıma geliyor. Dünya makamları olarak en aynı şekilde yükseği Cumhurbaşkanısın. Sultansın yani. Ondan başka yok. Ondan başka yok. Bir bu böyle hatırıma geliyor. Beni düşündürüyor. Bir de zaman zaman burada da anlatıyoruz. Emel abi de anlatıyordu çünkü. Harun Reşit Hazretleri zaman zaman kendi zamanında yaşayan meczup evliyadan Behlül Nana Hazretleri'ni çağırır. Ve ondan istirham edermiş. Hani demiş biz dünyaya şey yapıyoruz. Gelip hani kalbimizin pasını silesin diye. O da uğrarmış falan. İbret hikayesi şekilde böyle hadiseler naklediliyor. Bir gün yine böyle şey yapmış demiş. Behlül Nana Hazretleri'ni davet edin demiş. Tabi usulüne uygun olarak edeble çağırıyor. Onun evliya olduğunu biliyor. Arıyorlar, arıyorlar. Diyorlar ki işte mezarlığa girdiğini gördük. Gidiyorlar, bakıp diyor mezarlıkta bir ağacın altında uyuyor. Demişler şimdi nasıl uyanacağız onu? Bu saat hem halifenin indinde de makbul, insanların indinde de makbul, nasıl yapacağız falan. Mecburuz demişler halifenin emri. Uyandırmışlar. Uyandırınca bunlara bir fırça demiş, ben demiş ne güzel rüyamda hükümdardım demiş, emirler veriyordum, bana hizmetler ediyordu demiş, geldiniz benim hükümdarlığı demiş, berbat ettiniz, sonlandırdınız. Demişler efendim çok özür dileriz demişler. Yani halifenin emri var, sizi davet ediyor. Tamam demiş, siz gidin ben geleceğim. Neyse gidiyorlar. Halife ne oldu diyor. Efendim böyle böyle ölmüş ama bizi çok kızdı. Niye kızdı diyor. Böyle böyle uyuyormuş, uyandırınca. Ben hükümdardım. Bana ne güzel hizmetler ediyordu falan. Ben hükümdarlık sefası sürüyordum. Benim sefamı berbat ettiniz. Hani şimdi diyorlar içine ettiniz. Bunun için bize kızdı falan. Neyse gelince diyor ki böyle böyle olmuş diyor. Evet diyor, ben diyor hükümdardım diyor. Senin diyor gönderdiğin adamlar diyor benim hükümdarlığı sonlandırdın. Ya diyor rüyadaki hükümdarlığın ne kıymeti var. Tabii o sözü söylemek için uzatmış ona. Halife diyor ki ey halife diyor. Ben rüyamda hükümdardım. Gözümü açtım hükümdarlık bitti diyor. Sen ne diyor gözünü kapatınca bitecek bu. Ne farkı var diyor. Ben gözümü açınca bitiyor, sen kapatınca bitiyor diyor. Neticede ikisi de bitiyor diyor. Neticede ikisi de bitiyor arkadan. Olma malı mülke mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif rüzgar eser, yer eser, savurur harman gibi. Dolayısıyla Allah-u Teala hani büyüklerde birisine sormuşlar. Siz demişler nasıl yani dünyada böyle mesafe alıyorsunuz, yol gidiyorsunuz. Buyuruyor benim iki tane atım var diyor. Derdi bela geldiği zaman sabır atım var, ona binerim. Nimet geldiği zaman da diyor, nimet atım var diyor, ona binerim.
1: Şükür
0: atım. Şükür atım var. Ona binerim. Öyle. Yani burasını Cenab-ı Hak, nimet de gelir, derdi bela da gelir, sıkıntı da gelir. Burası imtihan yeridir. Onun için Cenab-ı Hak hepimizin hakkında hayırlısını versin inşallah Teala. Nereden açtık da girdik?
1: Hicri yılbaşı.
0: Hicri yılbaşı sebebiyle.
1: Zaman ne kadar?
0: Zaman. Ya sanki daha geçen sene dün gibi hicri yılbaşı ama şimdi tekrar geliyor. Yeni bir yıla giriyoruz. Geçen sene hicri yıla kavuşanlar vardı. Bu seneye kavuşamadı. Biz de birisine kavuşamayacağız. Daha zaman var. Belki kavuşamayacağız. Bilemiyoruz ki. Değil mi? Eğer geçtiğimiz Berat gecesinde ismimiz çizildiyse, çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık net buyuruyor.

0: takdim olmaz, tehir de olmaz. Hatta konu konu açıyor da Allah-u Teala Azra Aleyhisselam'ı gönderiyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ruhunu almak için gönderiyorlar. Fakat Allah-u Teala Azra Aleyhisselam buyuruyor ki git selamımı söyle, izin iste. İzin verirse ruhunu al gel, izin vermezse geri dön gel. O anda da Peygamber Efendimiz'in başında Hazreti Ayşe validemizle kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anha bulunuyor. Tabii çok sıkıntılı, yani Peygamber Efendimiz o sekerat-ı mevt halini vermiş olduğu, rahatsızlığını vermiş olduğu, Hayber'de işte yutmadıydı ama tükürüğe karıştı o zehri, bir koyun yedirmeye kalktılar da Cebrail Aleyhisselam geldi tükürüğü ağzındakine ama tükürüğe karışmıştı. O Hayber'deki o zehir tükürüğe karışıp kana karışmıştı, o zaman devreye girdi. Ve avut damarlarını aynı şekilde parçaladı buyuruluyor o anda. Tabii Cenab-ı Hak bununla haşa Peygamber Efendimiz'e eziyet değil, şehitlik de vermeye murat ediyor. Öyle yazıyor kitaplar. O anda geliyor işte kapıya insan soruyor, tak tak tak tak tak buyuruyor falan. Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a diyorlar ki müsait değil. Yani tak tak tak tak ısrarla. O anda Resulullah Efendimiz gözünü açıyor. Diyor ki ne oluyor? Diyor ki dışarıda birisi diyor, tanımadığımız birisi ısrarla diyor. Yani müsait değil dediğimiz halde kapıya vuruyor, içeri girmek istiyor. O diyor emirle geldi, açın kapıyı. O zaman anlıyor ikisi de. Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Fatıma validemiz de ikisi de anlıyor. Hazreti Fatıma kelimesi olduğu halde validemiz demek caizdir buyuruyor. Ve geliyor Peygamber Efendimiz diyor ki ya Resulallah diyor bu ilk ve son diyor. Bugüne kadar hiç kimseye yapmadım. Ben hiç kimseye müsaade eder misin diye kimseden izin almadım. Fakat Allah-u Teala'nın emri tebliğ ediyorum diyor. Rabbim emretti, git Habibime selamımı söyle. İzin verirse ruhunu al gel. İzin vermezse geri dön gel. Peygamber Efendimiz diyor ki Cebrail Aleyhisselam gelecekti, bana söz vermişti, müjdeler getirecekti. O gelsin, o müjdeleri alayım, onu sana sen işini yaparsın. Onu sana sen işini yaparsın. Habibi, hatta yaratılmışların ikinci sultan İbrahim Aleyhisselam'a da Azra Aleyhisselam geliyor. Diyor ki hoş geldin, niye geldin? Emaneti almaya. Allah-u Teala bana halilim dedi, dostum dedi. Hiç dost dostun canını alır mı diyor. Azra Aleyhisselam bir şey dedi diyemiyor. Geri arz ediyor. Ya Rabbi diyor. Halilim böyle diyor. Söyle bana diyor, dost dosta kavuşmak istemez mi? Diyor ki canım feda diye hemen al götür. Hemen al götür. Dolayısıyla ne en kıymetli yaratılan, yaratılmışların canı Muhammed Aleyhisselam ne bir başkası. Allah-u Teala çünkü ölümü köprü olarak yaratmıştır. Herkes o köprüden geçecek, o kapıdan girecek. Ölüm bir kapı, oradan mutlaka girecek. Nereye geçecek? Ebedi hayata geçecek. Karşılaştığı her dünyada cenneti kazansa cennete gidecek. Cehennemi hak ettiyse cehenneme gidecek. Herkes ne ektiyse onu biçecek. Herkes ne ektiyse onu biçecek. Onun için mesela şimdi böyle yeni yıl girince seviniliyor. Aa işte falan. Ağası birisi arkadaş ömründen bir sene gitti, bir sene daha kabire yaklaştın. Çünkü Allah-u Teala açık net takdim olmaz, tehir de olmaz buyuruyor. Takdim öne almak, tehir sonraya bırakmak. Meleklerin elinde liste var. Bak Osman öldü. Ne zaman ölecek? Ha işte diyelim ki 11.30'da yayındayken eceli şey ruhunu al diye talimat yazılı.
1: 5 dakika geçmiş o zaman.
0: 35 demek bugün değil.
1: 35 olmuş.
0: 40 geç olsun.
1: Demek ki bana bir iyilik yaptınız belki de.
0: Değil mi? Ya sana yaptım ben yani. Dolayısıyla meleklerin hani takdim de olmaz. Hani meşhur hep anlatıyoruz ya. Süleyman Aleyhisselam yanına gelmiş insan suretinde, orada bir tanesi çok korkmuş çünkü Azra Aleyhisselam ona bakınca falan Azra Aleyhisselam gelince hemen gelmiş Süleyman Aleyhisselam, hani şu rüzgar emir ver beni Hindistan'a alsın. Ne oldu o yanındaki kimse diyor, ondan ben çok korktum diyor onun bakışlarına. Rüzgar emir beni Hindistan'a gönderiyor. Daha sonra Azra Aleyhisselam gelince diyor ki ya niye var öyle çok baktın, çok korkmuş ya diyor, onu korkutmak için bakmadım ben diyor. Benim elimdeki listede bir saat sonra onu Hindistan'da ruhunu almam emredilmiş. Adam burada diyor. Hindistan'a nasıl gidecek o? Ben mi yanlış aldım? Bu adam o değil mi diye onun için dik dik baktım. Yoksa demiş korkutmak niyetim yok. Ama demiş bir saat sonra oraya gidince onu orada gördüm diyor, ruhunu aldım. Adam nereyi istedi? Bir de şey olduydu, hayır, o 96'da bir deprem olduydu, 96 mıydı? 99'da. O zaman gazetelerde okumuştum. Emekli bir hakim, Konyalı. O zaman da yazılıyordu işte Konya, Karaman, buralarda işte deprem olmaz, altı sağlam falan filan filan. Neyse, adamcağız ondan etkilenmiş, çoluk çocuğu arabaya doldurmuş, Ankara üzerinden Konya'ya gidiyor.
1: İstanbul'dan kaçıyor yani.
0: İstanbul'dan kaçıyor. Ankara üzerinde gidiyor. Ankara yolundan Konya'ya girerken kaza geçiriyor. Arabadakiler hepsi ölüyor ya. Kendisi dahil. Nereye gitti? Ecelin geleceği yere. Evliyadan bir zat da bir gün 3-4 kişi gelmiş böyle ziyarete falan. Ondan sonra biraz şey yapmışlar, sohbet etmişler. Kalkmışlar, onlar giderken bu zat da kalkmış. Talebesiniz demiş. Birisi demiş ki efendim siz nereye gidiyorsun? Gidiyorsun. Bunları gömmeye buyurmuş. Ya onlar da benim gibi salakmış, anlamamışlar, sormamışlar ne diye. 2 kilometre sonra birisi ölmüş, depremiş. 3 kilometre sonra birisi ölmüş, birisi vefat etmiş, depremiş, geri gelmiş. Ve efendim ben işte oraya gitmem. Nasıl gitmesin? Ecelin geldiği zaman, babaannem rahmet ederdi, oğlum dedi, ecel insanı nerede gelecekse oraya koşturur. Ve kendi isteğinle gidiyorsun, biliyor musun? Kendi isteğine aynı şey. Tam vaktinde, hiç böyle saniye salise çalışmaz. Tam vaktinde melek bakar, ha tamam, alır götürür. Hiç gözün yaşına bakmaz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimiz birinci bölümdeki bayramda dedi, parmağım kesilmiş dedi. İşte su değdirilmeyecek, üstüne dedi bant var. Ben de sadece mesettim, namazlarımı kıldım. Sonra bir şüphe geldi dedi. Ya ben bu namazlarım oldu mu? Oldu da bir kitaplarda aynı şekilde bu bildiriliyor. Sonra dedi işte pansuman içinde de herhalde biraz derin oldu demek ki dikiş falan atıldı. Tekrar gittim, gene bir müddet daha su değdirme dedi. Aynı şeyi yapayım mı? Tabii. Üstündeki diğer taraflarını yıkasın, onun üzerine ıslak elle mesesin. Efendim bayramda dedi işte evde amcalar falan geldi, cemaat oldu, amcanın bir istediği imam oldu dedi. Biz de hanımlar en arkada dedi. Ben dedi yan taraftaki şeye girdim çünkü sesi geliyordu falan dedi. Bu mümkün müdür? Mümkün. Çünkü kitaplarda mesela bir evde adam kendisi imam oldu. İki tane diyelim ki erkek evladı var. O erkek çocuklar kendi arkasına durdu. İşte hanımı bir kızı var. Hanımı bir kızı da o erkek çocuktan arkasına saf durdu. Bu şekilde namaz kılması lazım. Kitaplar böyle bildiriliyor. Bu da aynı şekilde böyle oluyor. Hani diyor ben olmaz biliyordum falan diyor. Olur. Yani bu şekilde
0: onun
1: olabilir.
0: Onun kendi amcası değilmiş ama.
1: Ha. O şeyden kurtarır. Ha, o şeyden kurtarır. Nedir? Nereden kurtarır? Orada onun da mahremi varsa oradan kurtarır. Kurtarır ama yani dinleyicimizin kalbine gelen de doğru. Mesela yan odada ses duyuluyorsa kadınların orada durması uygun. Kadınların orada durması uygun olabilir. Efendim gelelim bir de dinleyicimiz. Bir kadın dedi eniştesinin, ablasının olur, halasının veyahut da teyzesinin kocası olur. Bunların veya kayınının yani kocasının erkek kardeşlerinin yanında sesli Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyamaz. Çünkü bu saydıkların hepsi yabancıdır buna. Bunların hepsi yabancıdır.
0: Kur'an-ı Kerim okuyor ama. Yanlış bir şey yapmıyor. Şarkı
1: tabii,
0: söylemiyor.
1: Tabii şarkı söylemiyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Hatta Kur'an-ı Kerim okuması onlara daha da beterdir. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arbas Hazretleri İstanbul'da bir gün kendileri o zaman şeyde Eyüp'te dergahlar vardı. Oradalar. O zaman Sultanahmet Camii imamı kızı hatim yapmış. Camide erkeklere Kur'an-ı Kerim okutarak hatim duası yaptırmış. Kızı Kur'an-ı Kerim okuyor falan. Bunu Seyyid Abdülhakim Arbahsı Hazretleri duyunca buyurmuşlar ki bunu böyle yapacağına kızını Beyoğlu'nda çıplak dolaştırsaydı
0: daha az günah
1: olurdu. Çünkü dine haram soktu. Dinin ibadete haram soktu. İbadet. Haram soktu. Onun için mesela çalgı çalmak, çalgı dinlemek haramdır, günahtır. Ama sen ilahiyi aynı şekilde ve çalgıyla. Ondan sonra çalgıyla söylesen veyahut da aynı şekilde Esma-i Hüsna'yı çalgıyla söylesen
0: veya Kur'an-ı Kerim'i
1: çalgıyla söylesen ve bunu da dinlesen söyleyen de dinleyen de imanı gider kafir olur buyuruyor. Hüküm bu. Dolayısıyla bu dinleyicimiz demek ki bunu biliyor. Yani okunabilir mi? Hayır, okunamaz. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin suallerine. Ablamın da geçmiş zekat borçları var dedi. Şimdi dedi üzülüyordu, nasıl halledeceğiz bunları falan dedi. Bana borç vermişti, onu zekat yerine sayıyorum. Onu zekat yerine sayılabilmesi için Şafii mezhebinde olsa bile Hanefi mezhebini kalbinden geçirmek suretiyle tahmini olarak bir hesap yapar. Ne der? Benim elimde işte şu kadar para vardı veyahut da şu kadar altın vardı her sene. İşte kaç sene oldu? 10 sene. Diyelim ki her sene yanlış şeyde İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına göre değişik şeyler var ama Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Maliki ve Şafii mezhebinde nisabı 80 gram olarak almışlar. Uzun uzun alakışlar, o da 80 gram olarak almışlar.
0: 83-84 falan.
1: Diyen de var. Ve aşağısını söyleyen de var. Ama biz o 80 gram alıyoruz. Orada bildirilmiş. Dolayısıyla topladı. İşte elinde hep 100 gram altını vardı. Ya ben 10 sene 100 gram altın vardı. Ne eder? 2,5 gram eder.
0: Yıllık.
1: 10 sene kalınca 25 gram eder. Dolayısıyla mesela 30 gram veyahut da 20 gram veyahut da 30 gram diyelim bir bilezikle. Bunu bilen bir fakire. Ben geçmiş senelerde vermediğim zekatım olarak bu bileziği sana verdim. O da aldım kabul ettim, bunu sana hediye ettim dedi. Tamam mı? 25 gram altın kaç para ediyorsa, kaç para ediyorsa devrini yaptı ya. Ha ondan sonra mesela buna döner der ki ben sana onu hediye ettim. Ama kendi gönlünden o zekat borcundan düşecek. Borçluya veriliyor ya. Ve diğerlerinde bu şekilde böyle taksit öder ve borçtan kurtulur mu? Kurtulur.
2: Veya bu kardeşine dese ki işte bu zekatını sana verdim, altını ona verse, o da ben de sana borcumu veriyorum dese.
1: O doğru. Daha ayrıca rahat olur. Yani o da der ki hani ben karşılık verdim. Evet. Şey yapmaz. Efendim dinleyicimiz yani piyasada mevcut musaflar. Latin harfleri bulunmayan ve böyle değişik şekilde renkli menkli, yok lafzatullahları kırmızı bilmem neleri yeşil, öyle yapan değil, düz. Hani harfleri büyük olur, o tercih sana aittir. Ama Latin harfleri de bulunmayacak. Çünkü yani kendin bakacaksın, okuyabileceğin. Bütün musaflar Diyanet'in kontrolünden geçer. Musaflar tetkik heyeti var. Yazılanların hepsi oradan geçer. Yani hata söz konusu değil. Söz konusu değil. Dolayısıyla gitsin Latin harfleri olmayan, böyle cicili bicili olmayan, hani diyorlar ya cicili sade olan. Ama harfi itibariyle hani büyük harf anca okurum falan diye onu tercih edebilir. Efendim yeğenim dedi, ruh evrenle alakalı olarak dedi, böyle şey, düşünceler var dedi. Hani İslam alimlerinden kimin kitabını tavsiye edersiniz? Yani biz altın kitabı var. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin Marifetname kitabı var. Ruhun mahiyetinde İmam Rabbani Hazretleri Mektubat kitabı var. Şimdi Marifetname de hatta bir ara birçok onları sadeleştiren veya da bugünkü Latin harflerini aktaran bir heyette bulunan birisi dedi ki biz işte çünkü orada tıp var, anatomi var, tıpla alakalı zaten, astronomi var, fizik var, fıkıh, kimya, bunlar var, hepsi mevcut.
2: Kıyafet ilmi var.
1: Dolayısıyla belli bir altyapısı olması lazım. Dolayısıyla orada o bilgi veriliyor. Yani öyle güzel hazırlanmış bir kitap olabilirse Marifetname'nin. Hani bazıları diyor ki siz hangisini şey yaparsınız? Vallahi biz bir tercih bildirmiyoruz. Bir tercihimiz yok, sadece ölçüyü bildiriyoruz. Araştır, birazcık da kendi gayretiniz olsun, tamam mı? Hep beleşe konma yani. Bazen şey oluyor böyle. Efendim sizin bugünkü Türkiye Gazetesi'ndeki yazınızı aynı şekilde okudum. Orada mektubat diyorsunuz. Acaba mektubatın kaçıncı sayfası, kaçıncı paragrafı, hangi mektup? Onu söyleyebilir misin? Olur, söylerim. Gel tekereti. Ya arkadaş, bu kadar meraklıysan özür dilerim de otur da bir de kendini oku. Kendini araştır. Bedava. Efendim şöyle, şimdi yapay zeka çıktı ya. Bana şöyle bir ödev hazırlayıver. Hazırladı. Yapay zeka verdi. Şartın. Oo mükemmel. 100 üzerinden 100. Tamam. Gel bakayım hemşerim. Bu ne? Bilmiyorum abi. Yapay zekaya soruyorum.
2: İnsanlar hazır alışmış vaziyette.
1: Olmaz o ya. Olmaz o. Ya kusura bakma da yani hep böyle durumlarda hemen abinin o sözü hatırıma geliyor. İlim öğrenmek için ilim öğrenmenin o meşakkatine, o sıkıntısına katlanmayan bir kimse, o zahmetine katlanmayan bir kimse ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır buyururdu hemen abi. Ya birazcık aynı şekilde şey karıştırır. Hatta bazıları da biraz böyle karıştırınca hemen kendisini alim falan zannediyor falan. Aa bunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım. Bir dakika ya, dur bakalım aynı şekilde. Hani vaktiyle bir siyasetçi vardı, 40 günde kabak bile olmaz diyor diye.
2: Emeklemeden koşmaya başlanmaz.
1: Evet, olmaz yani, olmaz, kusura bakma, birazcık zaman ister. Efendim gelelim bu dinleyicimizin son bir suali vardı. Biz dedi 3 kız 4 erkek kardeşiz. İşte mirası nasıl halledecek, ne yapacağız falan filan. Benim de denmiş olurum çocuğum yok. Kardeşlerim bakıyor nasıl ileride bu bizim elimize geçecek. Ben bunu vaktesin şeyli söyleyiver. Tarla mı dedi, arsa mı dedi, orasını ne tatlı yani.
2: Parselmiş.
1: Tamam. Şeyli yani, hisseli. Yani.
2: Evet.
1: Kanun enteresan orada. O hissedarlardan birisine satabilir bunu. Kanun ona hayır demiyor. Ama Mustafa Tokuz almaya kalsa diğer hissedarlar itiraz ettiği an küt diye düşüyor.
2: Onların da rızasının olması gerekiyor.
1: Evet, onların da rızası olması gerekiyor. Vakfetse gene aynı şekilde onlar itiraz ettiği zaman gene düşecek. O zaman onlardan bir tanesine ya benim başka ihtiyaçlarım var kardeşlerinin birisine hissesini satabilir. devreder böylece. Tamam, ondan sonra dilediği gibi de onu vakfeder, harcar, hayıra verir. Yapabilir mi? Yapabilir. Taksim meselesinde de hani yol geçtiği bilmem ne olduydu falan. Yol geçti şey yapsın falan. Devlet veriyor. Onu biz aynı şekilde kendi aralarında vermişler. Halbuki orada bunların da hisseleri var. Helallaşmalar iyi olur. Yani o parayı biz alabilir miyiz? Alabilirler ama helallaşmalar iyi olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Özellikle Müslüm Sarı uzunca bir toplantı olduğunu vurguladı. Dün gerçekleştirilen ilk toplantının ve genel değerlendirmeler yapıldığını söyledi. Partinin içinde bulunduğu duruma işaret etti. Ve bütün arkadaşlarımız sürece dair samimi düşüncelerini dile getirdi dedi. İlk MYK'nın yeni bir başlangıç olmasını, bununla yeni bir başlangıç yapmayı amaçladıklarını söyledi. Ve tam katılımlı MYK'nın da önümüzdeki cuma günü 5 Haziran'da gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Çünkü dün yapılan toplantıda aslında şehir dışında olduğu için katılamayan isimler olduğunu söyledi. Bu nedenle cuma günü ikinci bir MYK toplantısı gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Tabii aslında mevcut parti yönetimine dair, meşru olmadığına dair Özgür Özel taraftarlarından eleştiriler vardı. Bunlara yanıt verdi Müslüm Sarı ve bu anlayışın doğru olmadığını ifade etmek istiyorum dedi. Bizim üstlendiğimiz görev partinin içine düştüğü sıkıntılardan çekip çıkarmak görevidir dedi. Ve kurultaya karşı olmadıklarını da ifade etti. Dünkü toplantıda kurultayın da gündeme geldiğini ifade etti. Ve tam tersine biz MYK'da kurultayı nasıl toplarız konusunu konuştuk dedi. Kurultay yapmanın koşullarını birlikte konuşabileceğimiz bir mekanizmaya ihtiyacımız var dedi. Bunun içinde aslında bir diyalog zemini kurulması gerektiğine işaret etti Müslüm Sarı. Aynı zamanda dünkü toplantıda alınan kararları da açıkladı. Ve yine az önce bahsettiğim gibi diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık dedi. Ancak bu heyette kimler yer alacak? Bu isimler henüz belirlenmedi. Bu isimleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceğini söyleyelim. Tabii yanı sıra siz de söylediniz. 11 Haziran Perşembe günü parti meclisinin ilk toplantısını yapacağını söyledi. İlk olarak aslında 1 Haziran tarihi duyurulmuştu. Ancak tabii resmi bayram tatilin hemen dönüşüydü. Ve mahkeme kararı eline ulaşmayan parti meclis üyeleri olduğu için de bu tarih ileri bir güne ertelenmişti. İşte 11 Haziran Perşembe günü parti meclisi ilk toplantısını gerçekleştirecek. Ve yine salı günü grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını söyledi. Aslında bir grup toplantısı bilmecesi vardı. Bu toplantıda kim konuşacak diye meclis başkanlığına da yazı yazılmıştı buna ilişkin. Ancak dünkü toplantıda Özgür Özel konuşmuştu. İşte salı günü yapılacak toplantıda kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacağını açıkladı parti sözcüsü Müslüm Sarı. Peki bunun nasıl gerçekleşeceğini sorduğumuzda da henüz salıya daha çok zaman var. Bunun nasıl olacağına dair şu anda detay vermek istemiyorum. Ancak genel başkanımızı kürsüde göreceksiniz ifadelerini kullandı. Yine Yüksek Disiplin Kurulu'nun da bu hafta içerisinde toplanacağı bilgisini verdi. Tabii partide ihraçlar olacak mı? Disipline sevk edilen isimler olacak mı? Bunlar merak edilen konulardı. Çünkü mutlak butlan kararının ardından pek çok tartışma yaşanmıştı. Özellikle tepki çeken ifadeler olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı. İşte bu isimler YDK'ya Yüksek Disiplin Kurulu bu isimleri gündemine alacak mı almayacak mı? Bunlar merak konusu. Ancak parti sözcüsü Müslüm Sarı rövanşist bir yaklaşımda, bir tutumda olmayacağız ifadesini kullandı. Biz her şeyi gözlemliyoruz. Kırmızı çizgilerimiz var ifadelerini kullandı. Ve son olarak da CHP arınma sürecini tamamlayacak. Bunu da diyalog içerisinde gerçekleştirecek dedi. Bahsettiğimiz gibi Müslüm Sarı dünkü MYK toplantısına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Açıklamaları bu yöndeydi.
4: Peki Merve Güven'e de çok teşekkür edelim gelişmeleri aktardığı için. Sıcak bir gelişme var Gülistan Doku cinayetiyle ilgili. O çok önemli gelişmenin detaylarına hep birlikte bakalım. Evet, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili ilk isim, kilit isim ve ABD'de bulunan Umut Altaş'la ilgili bir gelişme var. ABD makamlarında gözaltına alınan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edileceği açıklandı. Altaş ise önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek. Bakan Akın Gürlek çok önemli bir şey söylemişti bir mülakatında. Olayı çözecek kişi demişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede olayı çözecek kişi olarak işaret ettiği Umut Altaş'ın Türkiye'ye getirildikten sonra vereceği ifadenin dosya açısından büyük önem taşıdığı da ifade ediliyor bir taraftan. Altaş'ın ifadesinde Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın seyrini etkileyebilecek kritik bilgiler vermesi bekleniyor. Yine iade sürecinin tamamlanmasının ardından Umut Altaş'ın Türkiye'de hakkındaki adli işlemler kapsamındaki ilgili makamlara teslim edileceği de kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Ana muhalefet partisindeki gelişmeleri güvenli takip mesafesinden izlediklerini söyledi.
5: Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı iki katına çıkmıştır. Türkiye'nin kurulu gücünün 26.770 megawattı bugün güneş enerjisinden geliyor. 2025 yılında 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7110 adet elektrik üretim santrali hizmete girmiştir. Bu yatırımların yıllık üretim kapasitesi ise 7,3 terawatt saattir. Dikkat ederseniz bu gelişmeler, bu rakamlar bizim ana muhalefetin hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz. Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
4: Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iddianame kabul edildi. Eski başkan Tanju Özcan için 253 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İlk duruşma ise 6 Temmuz'da yapılacak.
6: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
7: Yardım adı altında milyonlar toplanmış, para tuzla buz edilmişti. 178 sayfalık iddianamede kabul edildi. Eski başkan için 263 yıla kadar hapis istendi.
8: O zaman arkadaş hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan, biz vermeyiz demiyoruz.
7: Bolu Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz aylarda yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Belediye Başkanı Tanju Özcan 28 Şubat'ta başlatılan soruşturmada gözaltına alınmış, ardından da irtikap suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı.
9: Müftüye ne soruyorlar? Aşevine kurban bağışı toplamak caiz mi?
7: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı o soruşturmaya ilişkin iddianameyi geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. 178 sayfalık dosyanın incelenmesi bitti ve Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.
6: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef.
7: İddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.
8: O zaman arkadaş hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
7: 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak.
4: AK Parti'de değişim rüzgarı esiyor. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları değişiyor. Adaylar belirlenecek. Yeni il başkanları için son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. En kısa sürede 4 ilde görevlendirmeler gerçekleştirilecek.
5: Milletimiz bizden neyi bekliyorsa onu yapacağız. Yenilenmiş, güçlenmiş, kuvvet toplamış bir şekilde yola devam edeceğiz.
7: AK Parti şehirlerdeki siyasi ağırlığını güçlendiriyor. Bu kapsamda 4 il başkanı ve yönetimi değiştirildi.
5: Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz.
7: Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan görevden aflarını istedi. Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler de değişen isimler arasında.
5: Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz.
7: Değerlendirme ve mülakatlar yapılacak. 4 il için adaylar belirlenecek. Yeni il başkanlarının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek.
5: Bir taraftan saflarımızı sıklaştırırken diğer taraftan AK Parti ailesini daha da büyütmeye, genişletmeye devam edeceğiz.
7: AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye 100 yılı hedefini başarmak olduğu belirtildi.
5: Eski yeni diye ayrımları asla kapınıza yaklaştırmamanızı özellikle bekliyorum. Unutmayınız, AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını bildirdi. Trump'ın zirveye katılımı Avrupalı ittifak üyelerini teyakkuza geçirdi.
10: NATO's a paper tiger, but more importantly that we'll come to their rescue but they will never come to ours.
7: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Kritik buluşma öncesinde en çok sorulan soru ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılıp katılmayacağıydı. O soru Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde cevabını buldu. İngiltere merkezli Middle East Eye sitesine konuşan kaynaklar Trump'ın 20 Mayıs'ta Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ankara'yı ziyaret edeceğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerikan basınına yaptığı açıklamada Trump'ın Ankara'ya geleceğini söylemişti.
11: Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birkaç defa telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve her defasında katılacağını ifade etti.
7: Trump'ın katılım sinyaliyle birlikte Avrupalı yetkililerin gözü de Ankara'ya çevrildi. Siteye konuşan Avrupalı bir yetkili, eğer gelirse kaos yaşanabilir ve tartışmalar çıkabilir dedi.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu.
12: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyon, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun kuzey batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 19.29, Ankara 13.26, İzmir 19.25, Bursa 18.29, Konya 14.27, Afyon 11.26, Denizli 16.31, Antalya 19.26, Adana 19.29, Zonguldak 19.23, Samsun 17.24, Trabzon 15.26, Kayseri 12.25, Erzurum 7.19, Gaziantep 16.29, Diyarbakır 16.31 ve Şanlıurfa 18.32 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim 16'yı çeyrek geçiyor, yani 15 dakika geçiyor. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba efendim. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. Size İstanbul'dan sesleniyoruz. Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Efendim bunlar telefonlarımız ve Dünya Dönerken programı başladı. Sevgili dinleyiciler, bazen hani absürt şeyler olur ya, işte onlardan bir tanesiyle ilgili size bir haber okuyacağım. Biraz şaşıracaksınız ama vallahi bilmiyordum ben. Gerçi ilanlardan biliyordum, şimdi yalan da olmasın. Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını reddetti. Yere batan sarnıcı resmen vakıfların tasarrufuna geçti. İBB sanat eserlerini ve eşyalarını toplayarak tarihi sarnıcı boşalttı. Ya yere batan sarnıcı niye belediyede olsun, anlamadım ki ya. Değil mi yani, vakıflar var, Kültür Bakanlığı var. Ben anlamadım vallahi, tarihi mekanın orada niye olduğunu bir türlü anlayamadım. Bir şey daha var sevgili dinleyiciler. Efendim şimdi Türkiye İnternette korsan film ve dizi izleme sıralamasında 116 ülke içinde 24. sıraya yükselmiş ya. 116 tane ülke içerisinde 24. sırada. Demek ki paso korsan efendim izliyoruz. Bir başka çok enteresan bir haber daha var sevgili dinleyiciler. Karı koca kavga edince memleketin menfaatine bir şey oluyor. İmar müdürünü kocası ihbar etti. Çeşmeyi cebe akıtmışlar. Bildiğimiz musluk var ya, hani ev çeşmesi değil, bizim İzmir'in Aydın'ın Çeşme ilçesi. İzmir'e mi bağlıydı çeşme? Öyle mi? Peki efendim. Muğla dedi Ömer. Ne bulmaca. Neyse, dikkatlerinizi çekmiştir. Haberi okumak için yapıyorum bunları. Efendim CHP'li Çeşme Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Efe Sağlamer, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer'in usulsüz işlere imza attığını, İstanbul ekibi olarak nitelendirilen grubun rüşvet çarkı kurduğunu söyledi. İstanbul grubu. Ulan bu İstanbul grubu hangi grubu ola acaba? Değil mi? Ne enteresan şeyler oluyor. Şimdi diyorlar ki efendim, AK Parti, Tayyip'in işte adamları falan. Bak şimdi burada karı koca birisini şikayet ediyor. İyi ki yapmış adam, ortaya çıkmış. Canım şimdiye kadar neredeydi ya? Öyle ya da böyle sonuca bakarız yani. Boşanma aşamasında diyor ki benim eşim diyor usulsüzlüklere imza atıyor. İmar müdüresi, haberiniz ola, İstanbul grubuyla hareket ediyormuş. Bak. Acaba şimdiye kadar cezaevine giren bu belediyeciler, belediye başkanları da İstanbul grubuna dahiller miydi? İstanbul grubu denince insanın akla kim geliyor? Torp'un büyüğü mü küçüğü mü geliyor? İşte onları da bilmek lazım. Benim telefonlarım 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Nasılsın Ataullah abi?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı. Sizler nasılsınız?
2: Allah'a şükür abi.
1: Nurullah Bey, Sivas'ımız nasıl? Sivas'ımız.
2: Abi Sivas yağmurlu.
1: bereket var.
2: Evet.
1: Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun ve Anadolu'nun, iç Anadolu'nun kapısıdır Sivas'ımız. Aynı zamanda evet, tahıl ambarımızdır efendim.
2: Abi onunla ilgili bir şey söyleyeceğim de öncesinde müsaade edersen. Dün Erhan Bey'le. Alo?
1: Erhan Bey, evet. Erhan Bey evet. Müthiş ya.
2: Erhan Bey biraz şey yaptı, böyle savaş olayı falan gibi. Yani hiç alakamız yok.
1: Erhan Bey saçmaladı bence. Bence ama olsun, saçmaladı. Bazen saçmalama hakkını da kullanabilir insanlar. Ne yapacaksın?
2: Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanımız Ermenistan'ın değerli başbakanı Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Asırlık Ermeni dostluğu ve ticaretin geliştirilmesiyle
1: aslında
2: alakalı.
1: Öyleyiz yani. Biz İstanbul'da da Anadolu'da da Ermenilerle yüzyıllarca yaşamışız. Beraberiz.
2: Evet. Yani şimdi böyle
1: Ermenileri bizlere galiba Ruslar düşman etmiş ya.
2: Ya öyle bir düşmanlık söz konusu oluyor da yani biz şimdi barış siyaseti
1: istiyoruz
2: için.
1: Evet.
2: Yani şimdi ortada öyle bir durum yok. Kaldı ki biz NATO üyesiyiz. Yani kiminle savaşacağız kardeşim? Yani
1: İran'la karıştırmış olabilir bizi.
2: Hayır yani şimdi olaya tersten bakarsak şimdi biz gittik mesela benim dedem de Güney Kore'de gitmiş savaşmış bir gaziydi.
1: Maşallah.
2: Şimdi yani böyle bir durumda bir NATO üyesi ülke olarak İran'a gidip savaşmamız gerekir bizim. Yani böyle bir şey yok yani böyle bir NATO üyesi ülkenin böyle bir politikası olmaz. Ben baştan beri bir iki eleştiri falan yapıyorum. Bu tamamen ekonomik koşullarla ilgili. Yani böyle bir savaş çıkarttılar.
1: Fakat ben sana bir şey söyleyeyim. Sözünü balla kesiyorum. Bu İsrail Mossadçı ajan açıkladı. Dedi ki ya İran'da rejimi değiştirecektik ama diyor Türkiye engelledi diyor ya.
2: Ya o şekilde bir değişiklik olmasın yani bir şey politik olmasın böyle bir karışıklık olmasın gibi bir politikamız var bizim ama.
1: Var evet.
2: Şimdi yani biz gidip de yani burada Amerika ile falan savaşacak böyle bir şeyimiz yok. Biz NATO üyesiyiz.
1: Evet.
2: Diğer tarafta da Ukrayna'da veya Rusya'da yani niye gidip milletin savaşına dahil olalım? Orada da işte tahıl konusu vardı.
1: Evet.
2: Ekonomik koşullar yani bu tip şeylerden ötürü biz eleştiriyoruz.
1: Evet.
2: Benim Trump'a kızgınlığım tamamen benzinin 65 liraya falan çıkması. Zaten enflasyonla uğraşıyorduk falan. Böyle bir kızgınlık var. Başka bir şey yok.
1: Fakat Trump da kızmış Netanyahu'ya.
2: Ya o da işte
1: ya bütün dünya senden nefret ediyor be kardeşim demiş ya.
2: Ya öyle bir nefret söz konusu da yani bu konuya birebir yani bizim dahil olmamız söz konusu değil.
1: Tabii değil canım.
2: Millet çıkarsın bunu aklından yani böyle bir şey yok.
1: Evet.
2: Son olarak da bir ablamız en son katılmıştı.
1: Ya sen iyi hatırlattın ben kabus yaşadım Nurullah Bey. Ya reklama sıkıştık, savaş başı geliyor. Dedim ki herhalde bu hanımefendi susmayacak abi. Elim ayağım burada titriyor çünkü reklamdan telefon açıyorlar. Reklam hala niye girmedi, program bitiyor. Hanımefendi bundan haberdar değil abi, konuşuyor.
2: Ya abi konuşuyor da şimdi belediyeler nasıl eleştirmeyeceğim? Ben diyorum ki yağmur yağıyor, evde yine su kesik. Büyük Birlik Partisi Sivas'ta.
1: Evet.
2: Sivas gibi yerde şey kesilir mi? Artı... Şimdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 265 yıl 6 ay hapiste yargılanıyor.
1: Evet.
2: Ortada dünya kadar para yok deniyor. Bir belediye başkanının yargılanması haber değil mi kardeşim?
1: Evet.
2: 265 seneyle yargılanan bir adam konuşmayacağız mı yani?
1: Çok enteresan.
2: Hayır böyle bir şey olur mu? Yani sen dünya kadar para toplamışsın nerede? Hizmetli şeye bu dillendirilmeyecek mi? Yani bunu dillendirdiğin zaman belediyeyi konuşma. Ya Sayın Cumhurbaşkanı her şeye şey değil ki kardeşim ben suyum kesik. Şimdi Cumhurbaşkanı'na mı söyleyeceğim? Bu ülkenin Adalet Bakanı var. Evet. Bu ülkenin Maliye Bakanı var. Bu ülkenin şeyi var. Cumhurbaşkanı en başta şey de şimdi sen her şeye de gidip de yani sen gidip valiyle görüşebiliyor musun kardeşim? Gittiğin zaman kalemi seni karşılar, şeyi karşılar.
1: Evet.
2: Derdin varsa bana anlat der.
1: Tabii.
2: Şimdi sen yani en üstteki adama ne anlatıyorsun ya?
1: Peki ben.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Nurullah Bey iyi günler diliyorum. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
0: Alo.
1: Buyurun efendim.
0: Selamünaleyküm abi. Hayırlı yayınlar.
1: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
0: Eyvallah sağ ol. Abi Ankara'dan Sabri Yıldırım.
1: Buyursunlar Sabri Bey seni dinliyoruz. Kulağımız sizden. Ankara'dan gelen haberde efendim.
0: Abi Ankara'dan gelen haber şu anda Türkiye'nin gündeminde. Yani bu bazılarının hırsız, ayyaş ve sapık etiketine bir de şimdi 13 yıl destekledikleri bir adama hain diyerek ihanet de eklemek gerekiyor bence.
1: Hainlik de girdi terminolojiye değil mi?
0: Aynen. Hainlik de girdi. Onların skalasına hainliği de ekledik. Hmm. Ama yani ben yine de şahıslarında onlara teşekkür ediyorum. Özellikle başta Silivri'de dinlenme tesislerinde olan arkadaşla, onun posta güvercinle ve akabinde de onların şeyle entrikayla koltuktan indirdikleri Bay Kemal'in dönüşüyle beraber, şimdi Bay Kemal bayra kaçtı, dedik ki yeni gelmedik geri geldik dedi. Yani bir kısmı tabii bunu hazmedemiyor, bir kısmı da arınmayla alakalı ciddi süreçlerden geçecekleri için istemiyorlar. İstememeleri gayet normal.
1: Arınma, evet. Arınma zamanı. Arınma, doğru söylüyorsun
0: aklanma,
1: Sabri Bey.
0: Arınma ve aklanma zamanı. Heh. Yani şimdi aslında ben şunu da şuna taraftarım. Ciddi manada bir muhalefet olmalı. Gerçekten olmalı.
1: Tabii.
0: Ama bu muhalefetin içerisinde satın alınmış delegeler, ayı yaşlar, hırsızlar bir araya geldiği zaman, geçen bir yorumcumuz çok güzel bir yorum yaptı. Sanıyorum Zafer Şahin'di, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Olabilir, evet.
0: Dedi ki ya o zaman dedi millet cebine 100 milyon doları koysun, Türkiye siyasetiyle oynasın dedi ya. Oyuncak mı dedi, burası Muz Cumhuriyeti mi dedi. Yani çok güzel bir tespit yaptı.
1: Türkiye'de büyük bir holding maalesef aynen, o parayı aynen, vermiş ya.
0: Yani,
1: çok yani, ayıp etmiş ya. Ama Amerika abi, değil ki burası kardeşim.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Şimdi Türkiye son 25 yıl içerisinde çok ciddi bir siyasi gözlem sürecinden geçti. Nasıl ki gözlem sürecinden geçti? Şimdi önceden mesela biz körü körüne ya da şeyimiz geçmişten gelen geleneğimiz icabı en ufak bir kanımızın karıştığına dört dörtlük iyi veya kötü yardım ya da sarılıyorduk diyeyim. Ama şimdi şöyle bir şeyi öğrendik. Ülkelerin bizden ne kadar menfaati var, bize ne kadar dost iseler, bizim de ne kadar menfaatimiz varsa o kadar dostuz. Evet. Önce Türkiye.
1: Tabii.
0: Bunu idrak ettik, bunun farkına vardık.
1: Evet.
0: Ve bu süreçte mesela İran'la Amerika'nın ya da İsrail'in diyeyim bu çatışmalarından en güzel gözlem yapan 3 tane ülke sayabilirim. Rusya, Çin ve Türkiye.
1: Evet.
0: Rusya, Çin ve Türkiye. Hem savaşa girmiyor hem mevcut durumdaki askeri hareketliliği gözlemliyor. Hem ona göre bir gelişme
1: tedbir de alıyor.
0: İlerletiyor, tedbir alıyor. Aynen katılıyorum. Sonra bizden önceki konuşmacı arkadaşımızın dediği gibi ben o sarı çiyara hiç güvenmiyorum. Onun bir lafını tutmaz. Yani bugün İsrail'e der ki ben herkes senden nefret ediyor der. Yarın bir gün der ki ben bunlara bayılıyorum der. Çıkar bu yani aslında akıl melekeleri yerinde olmayan, kesinlikle bir psikolojik tedavi görmesi gereken ve psikoloji doktoru tarafından görülse hemen hapse atılacak birisi diye gözlemliyorum. Ama tabii ki.
1: ya çok güzel, evet.
0: Yani
1: bu tırlanmış adam, evet.
0: Aynen, çok bu güçten gelenin eline bulundurmuş. Adam 80 yaşına gelmiş, tamam olabilir. Şimdi 80 yaşında da gelse, 80 yaşın üzerine de gelse, akıl melekeleri yerinde olan insanların
1: var.
0: Tamam yani. Buna benzer çok güzel örnekler verebiliriz ama yani negatifini düşündüğümüz zaman böyle örnekler de verebiliyoruz ya.
1: O doktorda da ciğer lazım şimdi. Mazhar Osman hayatta olacak ki o raporu versin.
0: Yani maalesef dediğiniz gibi yani şimdi ben şunu söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Aslında son kelimelerini söyleyeyim. Türkiye'miz bu tür çamura çekilmek istenmesine rağmen bunu görerek dirayet göstermesi Türkiye'nin çok güçlenerek bulunduğu konumda, mevkide, stratejide ve coğrafyada sözü geçer bir ülkeyken hala dünyanın her yerinde sözü geçer bir ülke olma yolunda ilerliyor.
1: Evet.
0: Bunda emeği geçen tüm yayıncısından her kademedeki askerinden, sivilinden, milisinden hepsine ben teşekkür ediyorum.
1: Peki.
0: Benim yaşım 60. Eğer devletim gerek görürse her an için gözümü kırpmadan gidebilecek niyetteyim, öyle söyleyeyim yani. Devletime teşekkür ediyorum bana bu günleri yaşattığı için.
1: Çok teşekkür ederiz biz de Sabri Bey.
0: İyi günler
1: diliyoruz Ankara'ya efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimiz hemen gelsin efendim. Telefonlarımız müsait, bekliyoruz efendim. Buyursunlar, alo. Bizi telesekretere bağlayanlar da var efendim. Buyurun efendim. Alo.
3: Ataullah Bey, iyi yayınlar diliyorum. Özcan Kesim'den, Sultanbeyli'nden.
1: Özcan Bey merhaba, iyi günler diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Vallahi akşama Yağız'ın okulunda baba oğul günü var. Çok mutluyuz, ona gideceğiz inşallah.
1: Gidin ben bir de stüdyoyu merak ettim. Nasıl tamamlanıyor mu yavaş yavaş?
3: Bitirdik. Stüdyoyu bitirdik.
1: Ha iyi, hayırlı olsun.
3: Resmi açılışını yapmadık ama çekimlere para kazanmaya başladık, Allah'ım da olsun.
1: Hadi bakalım, gözün aydın. İnşallah görüşürüz. Baba oğul günü mü var efendim bugün okulda?
3: Evet yani 3A sınıfının baba oğlu. Daha önce yapmıştık. Mesela öğretmeni Yağız'a soruyor. Diyor ki işte baban en çok hangi yemeği sever? Falan mesela falan böyle. Yanıltıcı, gıdıklayıcı sorular. Verdiği cevaplar, benim verdiğim cevaplar karşılaştırılıyor. Yani güzel bir etkinlik.
1: Ama çok güzel bu. Yani birbirinizi ne kadar tanıdığınızın, ne kadar birbirinizle ilgili olduğunuzun bir fotoğrafını görmek istiyorlar. Çok iyi.
3: Çok şükür.
1: Tabii.
3: Efendime söyleyeyim işte.
1: O zaman çocuğun sana açılması lazım. Sen çocuğa anlatman lazım. Birbirinizi iyi tanımak, anlamak adına. Hem ikiniz de rahatlarsınız efendim. Çocuk her şeyini sizinle paylaşır efendim.
3: Ya işte şimdi elimizden geldiğince biz tabii ki Allah rahmet etsin babam vefat etmiş.
1: Allah rahmet
3: etsin. Bizim de bu kadar bilgilenmedi. Çünkü onun da çok işi vardı. Çok çalışıyordu. Gurbetçiydi. Eskiden bir de bu kadar çocuklarla ilgilenilmesi falan hani böyle pedagojik olarak, biyolojik olarak, psikolojik olarak, sosyolojik olarak ne bileyim.
1: Tabii. Şimdi biz sabah işe gidiyoruz, akşam eve gidiyoruz. Yani evet. Çevreyi de bilmiyoruz. Sokaklar değişiyor, şehir değişiyor, yeni şeyler var. Dediğiniz gibi çocuklar büyüyor, göremiyoruz o güzelliklerini falan. Çok doğru, evet.
3: İşte bu yüzden geleceğiniz için, çocuklarım için tabii ki bize iyi yöneticiler lazım. Ben şimdi size bir soru soracağım.
1: Evet.
3: Siz bana dediniz ki kardeşim sen işte hırsızsın. Yani böyle hakimsin, yargılanıyorsun.
1: Evet.
3: Bana tutumu yüzümü okuyorsun yani delillerle konuşuyorsun. Ben de size diyorum ki dalga geçer gibi. İşte bugün diyorum hava çok güzel, çok güneşli, İstanbul çok harikası şu bu. Ben ne demek istiyorum? Ben tutum olmasa delil ispatlayayım. Kardeşim sen ne diyorsun ya? Ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Bugün yani ben 15 milyon dolarlık villayı 5 milyona üzerime geçirmedim. Manyak mısınız sizler? Ne diyorsun sen? Hesap sorun ya.
1: Evet.
3: Ama niye sorulmuyor? Niye saçma sapan gökyüzüne bakarak şiirler okunuyor? Mesajlar gönderiliyor. Yani
1: ben neyse hakim de zaten diyor ki tamam kardeşim sen dalgana bak diyor. Savunma yapacağına, kendisini anlatacağına dediğiniz gibi dalga geçiyor. Herhalde hakim de içinden söyle sen dalgana bak biz burada gereğini yapacağız diyor herhalde içinden.
3: Ya bu çok tehlikeli buluyorum bunu ve evet. Buna insanların buna bir ideolojik gözle bakmaması lazım. Sen ne diyorsun kardeşim kendini savunsana demesi lazım.
1: Tabii ki canım.
3: Evet. İkincisi ülkeler şu anda işte dediğim gibi ben İngiltere'ye gittiğimde İsrail bayrağıyla İran bayrağını yan yana görmüştüm ve çok şaşırdım. Talha dedim oğluma ya oğlum neler oluyor bu? İran bayrağı, İsrail bayrağı nasıl yan yana gelir? Bu nedir dedim falan. Dedi ki baba onlar dedi İran kötüsü. Dedim ne demek yani İran kötüsü? Bizim kötümüz var başımıza bela bir de onların da kötüsü var. Dedi ki bu Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş ülkelerde diğer ülkelerin baş belası kendi içi kötüleri var. Nasıl yani? Dedik İran FETÖ'sü, İran'ı bölmek, parçalamak istiyor. Bir bakıyorum, bizim içimizdeki FETÖ'ler de, terör örgütleri de,
1: Demokrasi,
3: DHKPC'si, FETÖ'sü, işbirliği içinde İsrail'le, Atina'yla, DHKPC kampları, terör kampları, biliyor, kulağımızın dibinde, biliyor, herkes mi biliyor?
1: İşte yani, İsrailli istihbaratçı öyle diyor ya, biz diyor rejimi değiştirecektik, belki bir kardeş kavgası çıkacaktı, kan gövdeyi götürecekti. Ama Türkiye diyor çok güçlü. Türkiye karşı çıktı, karşı durdu. İran'da bu adımı atamadık diyor.
3: İşte sizin işte lafınızı desteklemek için söylüyorum. Avrupa'da, Amerika'da evet. O kadar maşa var ki kullanılmıyor müsait. Ben sadece Türkiye için üzülüyordum. Bizim hainlerimiz var zannediyordum.
1: Evet.
3: Abi her ülkenin haini varmış ya onlar da besleniyorlar.
1: Evet.
3: Yani kendi ülkelerinin yemek yediği, havasını soluduğu, sürdüğü, içtiği, büyüdüğü, doğduğu toprakları
1: evet.
3: Yani dünyanın en aşağılık insanlarına satabiliyor. Şöyle bu İsrail lanetli bir kavim. İran'da evet. Yüzlerce çocuğu öldürdü. Bunun Şiisi Müslümanı yok.
1: Evet.
3: O kanıma dokunuyor. Orada yüzlerce çocuk mezarı var. Kaç yaşında.
1: Maalesef.
3: Yani bunu bir savaş uğruna Trump gelip katliam yaptı. Bundan Allah ıslah etmesin. Allah kahri perişan etsin. Çünkü bundan ıslah olmaması lazım. Allah her şeyin en iyisini bilir.
1: Evet.
3: Yani buna ideolojik gözüyle bakmamak lazım.
1: Evet.
3: O yüzden diyorum ki gerçekten Türkiye'mizin Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, devletimizin kıymetini bilelim. Şehit cenazeleri gelmiyor. O kadar mutluyum, o kadar rahatız ki şu anda. Allah'a hamdolsun ekonomi şu bu tamam.
1: İnşallah.
3: Ama Ya o kadar ülkemiz şu anda gerçekten yaza güzel girdik ki.
1: İnşallah.
3: Allah hamdolsun. Bunun sonu gelsin. Bunu desteklensin. Eylül ayında, Ekim ayında.
1: Peki be.
3: Yine ülkemizi biliyorsunuz sonbaharın başlarında abuk sabuk işleri yıpratmaya çalışıyorlar biliyorsunuz. Her Eylül Ekim aylarında. Son olarak şunu söylüyorum.
1: Buyurun efendim.
3: Türkiye Cumhurbaşkanımız, meclisimiz, herkes her şeyi dinlesin masa başında. Konuşalım.
1: Tabii.
3: Kesinlikle suistimale müsaade etmeyelim.
1: Evet.
3: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim Özcan Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet buyursunlar efendim. İyi günler diliyorum. Alo. Alo.
4: Alo merhaba.
1: Merhaba iyi günler diliyoruz. Müberra Hanım siz misiniz?
4: Evet benim Ataullah.
1: Peki efendim.

0: Dün baktım
1: Ha,
0: o
1: evet.
0: kooperatif şeyinde 86 lira şey domates, o da yeni, o kadar taze güzel ki. Yani fırsatçıları konuşmamız lazım. Belediyeler değil mi? Eskiden zabıtalar ya fıldır fıldır dolaşıyorlardı bu şeylerde, pazarlarda. Yok adamlar,
1: Evet, ben
0: ortada yoklar.
1: işte Sayın Cumhurbaşkanı biraz daha talimat versin de
0: Evet.
1: bu denetimler artsın Ataoğlu'dan Bey.
0: Vallahi öyle ya.
1: Yani hal yasası da çıksın.
0: Hah.
1: Taksim Meydanı'nı dinledim dün.
0: Nasıl buldunuz?
1: Ay nasıl buldum, ama bir adam vardı orada biraz yaşlıca biri. O moderatöre fırsat vermiyordu. Anam ne kavga ne kavga, yani iyi buldum ben.
0: Evet.
1: O ismi Ö harfiyle başlayan taraftar değilim.
0: Evet.
1: Yani adam onu tutuyor.
0: Evet.
1: Öbür moderatör de konuşmak istiyor.
0: Evet.
1: Adamın sözünü kesiyor. Yani aman, o dinleye de uyumuş kalmışım. Daha ne sonu oldu bilmiyorum.
0: Hayda, bak bu da enteresan bir şey.
1: Evet.
0: Yani en son uyutacaklar bizi galiba bununla.
1: Evet, bilmiyorum. Mutlak mutlak diye millet kurtlanacak galiba.
0: Peki.
1: Ataoğlu Bey, ben şimdi bir bilmece soracağım.
0: Buyurun efendim.
1: Bakalım halk bilecek mi? Denizin üstünde yufka açar.
0: Heh.
1: Yalnız bu gemi değil, deniz araçları hiç değil.
0: Heh.
1: Bakalım bunu halk bilecek mi?
0: Denizin üstünde yufka açar.
1: Evet.
0: Peki efendim, bu da literatüre geçsin. Bunu bilen varsa bir arasın bizi lütfen.
1: Bakalım şimdi bir bilmece daha soracağım.
0: Buyurun.
1: Tutarsın ama göremezsin.
0: Ha.
1: Kapısı var.
0: Heh.
1: Kapısı yok ama açarsın.
0: Anladım
1: bu
0: efendim.
1: Bu çok ulvi bir görevdir. Bakalım bu iki bilmeceyi bilecek mi halk?
0: Hay hay efendim.
1: Peki.
0: Çok
1: bir de
0: teşekkür.
1: Bu haydi gel bizimle ol reklamı var ya, niye çıkmıyor?
0: Yani herhalde kampanya bitti.
1: Ha, evet. Evet.
0: Tabii.
1: Evet, peki. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızdaki diğer dinleyiciyi de bir alalım efendim. Daha doğrusu bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Buyurunuz efendim.
2: Ataoğlu Bey, kolay gelsin.
0: Hoş geldiniz, iyi günler diliyoruz Cem Bey. Buyursunlar efendim.
2: Şimdi Ataoğlu Bey, tabii gündemimiz yine siyaset, kopamıyoruz.
0: Evet.
2: Bir türlü ikiye bölünen hizip diyorduk önceleri, ama artık ortadan bildiğiniz bayağı derin yarıklarla bölünen CHP'yi konuşuyoruz.
0: Evet.
2: Bir tarafta yapılan delilleriyle ortaya çıkan, işte dün adına sabun denen, öbür gün baklava kutuları denen, bir sürü rüşvet, irtikap, bir sürü kuvvetli delillere dayanan iddialarla tutuklanan belediye başkanları, yargılanan belediye başkanları, yargılanan kurum mensupları, bunları konuşuyoruz. Bir tarafta da, yani grubun diğer tarafı da, bunlar hiç yaşanmamış gibi, aa böyle bir şey yok ki gibi. İki yıl önce Pirom dedikleri, işte kendisine kutsal atfettikleri Alevi dedesi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hain Kemal diyerek etiketliyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesi özellikle Gökçe Gökçen, genel başkan yardımcısı. İki yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiyle yan yana, yanak yana, işte kendisi pirodur, aday olursa farkla kazanacağız diye açıklamalar yapan medyaya Gökçe Gökçen hanımefendi makam odasından çıkarken duvarına hain Kemal yazarak çıkmış. Ya şimdi biz burada etik, siyasi etikten bahsederken, omurgalı duruştan bahsederken, işinize yararken piro, kahraman dediğiniz insanı siz bir gün kapı dışarı edildiğinizde yaptıklarınızdan dolayı hırsızlarla iddia edilen bu rüşvetçilerle yan yana kol kola can cana yürüyünce, görevinize son verilince hain Kemal yazmak, bilmiyorum yani bir siyasetçiye yakışmadı diye söylüyorum. Ama CHP'de yakışıyor. İkincisi, dün Özgür Özel Bey grup toplantısında Atakan Sönmez, biliyorsunuz kendisi Kılıçdaroğlu Bey'in basın danışmanı.
0: Evet.
2: Fikren ve ideolojik olarak tam tersi yerlerde duruyoruz. Asla yan yana değiliz ama sonuçta kendisi de bir insan. TGRT radyoda, TGRT televizyonunda da çıkardı.
0: Evet.
2: Bir takım beyanatları da vardı. İyi bir gazeteci olduğunu söylüyorlar.
0: Ha, o tartışma programlarına katılırdı tabii.
2: Katılıyordu. Belli bir ideolojiyi temsil ederdi. Kendisi de şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun

0: basın danışmanı olmuş. Başarılar diliyoruz. İnşallah görevini layığıyla yapar. Ama dün Özgür Özel Bey'in Nasyonal Sosyalist Genel Başkan Yardımcısı olarak kendisini adlederken, sosyalist adlederken, sosyalist bir Atakan Sönmez'in bıyığı ile dalga geçerek onu rencide etmesini açıkçası ben şaşırtıcı bulmadım. Çünkü zaten CHP'nin ana kodları bu Atatürk Bey. Yani saça, sakala, başörtüsüne takılarak siyaset yaptığı için beni şaşırtmadı ama bir insan olarak beni üzdü. Özgür Özel Bey artık basacak tuş kalmadı. İnsanların bıyığıyla dalga geçer, onları rencide eder hale geldi. Diğer bir konuda Özkan Yalım Atatürk Bey. Dün tabii ki bu kakofoni içerisinde dikkatlerden kaçmış olabilir ama kayıtlara geçsin. Bu program dinleyicileri ve izleyicileri de öğrensinler. Özkan Yalım ikinci ya da üçüncü zannediyorum bir itirafta bulundu. Bir ifade daha verdi.
1: Evet.
0: Kendisinin ifadesi aynen şu. 700 delege ile ayrı ayrı görüştüm. 115 delegeye belli vaatler karşılığında imza aldım. Ve bu listeyi de Selin Sayek Böke, yani kendisi biliyorsunuz ABD, CHP ABD temsilcisidir, ona teslim ettiğini aktarmış.
1: Evet. Şimdi yani blok halinde bir liste vermiş adeta.
0: Tabii 700 kişiyle iletişime geçmiş. 115 kişiden de olur almış. Bunlar da biliyorsunuz evet diyor ve yazılı da imzalamışlar ama cep telefonlarıyla da oy pusulasını çekip attılar biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ödemelerini öyle aldılar.
1: Evet,
0: ya da soğuk cüzdan uygulamalı telefonlarını öyle aldılar. Bunları ben söylemiyorum. Bunları başta işte Gürsel Tekin Bey söylüyor. Evet. Berhan Şimşek söylüyor. En sonunda Sayın Kılıçdaroğlu itiraf etti. Şimdi bu Atatürk Bey sıradan bir CHP'liye göre ne var bunda olabilir ama bilmiyorum yani aklını peynir ekmekle yememiş, oksijeni normal alıp yakabilen, soluyabilen, nörolojik de herhangi bir problemi olmayan herhangi bir insan evladı için bilmiyorum yani bu garip geliyor bana. Hiçbir şey yokmuş gibi ne var bunda diyen CHP'li arkadaşlar var. Kendilerini bilmiyorum en yakın zamanda. Bir doktora mı görünürler, bir psikiyatriye, bir psikoloğa mı görünürler bilmiyorum ama fayda olacağını düşünüyorum Atatürk Bey.
1: Şimdi şöyle bir şey, yani çok tehlikeli bir şey. Demek ki paranız varsa ya da parayı bulduğunuzda bir partiyi pekala ele geçirebilirsiniz. Genel başkan olursunuz ya da seçtirirsiniz. Ondan sonra o partiyi kullanırsınız. Hele hele bu parti iktidara gelirse yandı gülüm keten helva olur dediğiniz gibi. Bizim vatandaşlarımız daha hala bu işin farkında değil.
0: Bakın evet. Bunun en güzel örneği, gerçek yaşanmış örnekler var.
1: Evet.
0: Bakın mesela Küba'da Castro silahla darbe yaparak yönetime geçti. Para yoktu.
1: Evet.
0: Ama mesela Pablo Escobar denen uyuşturucu baronu Kolombiya'da hükümeti böyle ele geçirdi. Parayla satın aldı yani.
1: Tabii.
0: Yani adam legal olarak seçimlere girdi ve milletvekili oldu. Hani orada da demokrasi var, orada da sandık kuruldu.
1: Hı.
0: Ama hangi parayla ve kimler satın alınarak bu yapıldı? Yani şimdi bunu herkes
1: iradeye fesat karıştırdıktan sonra nasıl bir seçimdir o yani?
0: Evet. Şimdi tezat var. Habire genel kurul yapılsın, kurultay yapılsın diyorlar. Ama aynı insanlar gidip yüksek mahkemeye başvuruda bulunuyorlar. Bunu tekrar gözden geçirin diye. Şimdi hangisisiniz abi? Yani hangisi orada mı hukuk?
1: Hangisi
0: mı
1: gerçek?
0: Yani oksimoronluklar içinde paradokslar yaratarak, oluşturarak siyasete yön vermeye çalışıyorsunuz. Ya bugün de biliyorsunuz rüşvet ve irtikaptan tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi pasta götürdü. Yani her gün yeni bir kepazelik izliyoruz. Yani her gün bu kadar mı olur diyoruz ama çıta çok yükseldi. Yani sonuçta bugün kader mahkumudur değildir ama hapishane şartlarında siz hiç duydunuz mu medya mensubu olarak? Yani bir mahkumun pasta kesildiğini mahkeme salonunda yargılanırken bilmiyorum ben görmedim şahit olmadım. Yaşım 52.
1: Vallahi,
0: yani bu kepazelikler.
1: Allah düşürmesin derler de
0: CHP,
1: orada mekan müsaittir orada bir koyun bile keserler. Danayı yere vursan o havalandırılacak
0: vallahi,
1: diye havalandırmaları var.
0: Bey,
1: evet.
0: Artık iş şuraya kadar geldi. Bence de artık bu konuların konuşulması gerekir. Herkes Yılmaz Özdil gibi öznesiz cümleler kuruyor. Yani bir suç isnat ediyor, bir şeyler söylüyor ama öznesi yok.
1: Evet.
0: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da bu yaşananlar, yani hançerlendim hadisesinden sonra kendisi de çıkıp FETÖ'ye müdahale edemedim, özür diliyorum itirafından sonra da gerçekten CHP içerisinde iyi bir temizliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Amerika'daki kayıp 8 saat. Döneceksiniz parti içerisindeki Bülent Tezcan'dan başlayarak Bülent Arınç'la görüşmelere kadar olan tüm süreçler FETÖ ile ilgili. Biliyorsunuz bir tane CHP milletvekili Amerika'ya kaçtı. Ya. Yani Amerika'da kaçak herif yani.
1: Tabii.
0: Şimdi, bunu özür dileyerek sıyrılıp gidemezsiniz. Hmm. 15 Temmuz'un ne yapalım bu bir tiyatrodur diyerek çıkamazsınız. Şimdi bir takım itiraflar geliyor. Lütfen diyorum Sayın Kılıçdaroğlu, bu itirafların da altını doldurun. Ya. Özlesiz cümleler kullanmayın. Kimin ne olduğunu, bir sürü itiraflar sosyal medyada var. Siz de çıkıp siyasi genel başkan olarak otoparktan bana maskeli arkadaşlar getirdi bu dosyayı tevziratlarından çıkıp gerçekleri konuşun. Halka doğruları söyleyin. Herkes rahat etsin derim.
1: Aranma zamanı Cem Bey. İyi günler diliyorum efendim.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyursunlar efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
2: Merhabalar. Oktay ben, Ankara.
1: Oktay Bey merhaba, sizi dinliyoruz efendim.
2: 8 dakikanın üzerinde biraz bayağı bir konuşma yaptı. Cem Bey.
1: Cem Bey'le ilgili, evet.
2: Şimdi benim eleştirim TGRT'de bu Taksim Meydanı'ndaki bu hanımefendinin...
1: Tos bıyıklı mı efendim?
2: Yok yok.
1: O, hanımefendiyle ilgili.
2: Yok yok, hanımefendi dedi ya, orada birisi çok konuşuyordu. Hani o bir söz vermedi Gürkan Acır'a, hani o moderatöre demişti ya. O beyefendinin kimin yerine geldiğini biliyoruz tabii ki. O post büyük dediğiniz. Bu Atakan Sönmez Bey'in yerine geldi herhalde.
1: Kimin yerine geldi efendim? Anlayamadım.
2: Şimdi Müberra Hanım dedi ya, hani orada birisi vardı, o çok konuşuyordu.
1: Söz hakkı vermedi yani.
2: Vermedi, evet.
1: Evet.
2: O vermedi dediği kişi muhtemelen Atakan Sönmez Bey'in yerine gelen o beyefendi, o gazeteci beyefendi herhalde. Yani ben öyle bir şey yapayım. Ersan Şen Bey'in yanındaki arkadaş o.
1: O da var. Ersan Şen Bey de olabilir. Evet, Ersan Şen Bey de konuştu. Evet.
2: Evet. Ersan Şen Bey şimdi bu biz takip ediyoruz. Ben takip ediyorum kendi payıma söyleyeyim. Neden? Çünkü Taksim Meydanı değil, hangi programa giderse gitsin bir kitleyi arkasından getiriyor. O nedir? İşte enflasyon, emekli, çalışan, sigorta, sağlık, hak, hukuk, adalet diye bir sloganla hep böyle şeylere giren birisiydi. Nedense bu mutlak butlandan sonra beyefendi bir renk değiştirdi. Bir şekil almaya başladı. Şimdi Atakan Sönmez Bey de hani biraz bunlara değinerekten CHP'de genel başkanın yanına bir danışman olarak iş buldu da acaba Ersan Şen Bey işsiz mi kaldı da o da AK Parti'de mi bir iş bulmaya çalışıyor acaba? Hiç sesi soluk çıkmıyor.
1: İşi var canım. 20-30 tane avukatla çalışıyor.
2: Var, evet var. Yok, evet. Ama Atakan Sönmez Bey de ondan aşağı kalmaz yani. Atakan Sönmez Bey de hatır sayılır iyi bir gazeteci, iyi bir bildiğimiz kadarıyla hani şimdiye kadar
1: onda
2: öyleydi.
1: Onda da bıyık sorunu var Oktay
2: Bey. Evet, olabilir. Atakan Sönmez Bey'i bir kenara bırakarak evet. Ersan Şen Bey acaba hani bir iş arayış içinde mi ki de dün mesela seyrettik yani ne enflasyondan ne işsizlikten ne emekli maaşından ne astrolojiden ya da ne işte peynirden zeytinden halkın geçimiyle ilgili hiçbir şeye değinmedi. Mutlak buklanın arkasından verdi veriştirdi. Ona attı buna tuttu falan filan. Çok ilgilendirmiyor. Mutlak buklanla ilgili benim bir şeyim olmayacak tabii ki. Öyle bir yargılama şeyim
1: yani
2: yok.
1: Sizi ilgilendirmiyor. Evet.
2: O tarafta yani yok.
1: Ben sadece etiket fiyatlarıyla ilgiliyim diyorsunuz.
2: Bakın Gürkan Acır Bey de sözcüdeyken Dehalt TV'de ama oralarda da hani bu konulara çok değinen birisiydi. Ama nedense yani bu TGRT'ye geçtikten sonra acaba hani böyle bir iş arayışına mı girdi Ersan Şen Bey?
1: Orada demek ki dillendiremiyordu.
2: Belki,
1: o yayın kuruluşları tabii mesela bu yani Halk TV olsun, Sözcü TV olsun refiklerimiz bu konuları görmüyorlar. Yani devam ediyorlar Özgür Bey'e, İmamoğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu'na hain niye dediniz de demiyorlar yani.
2: Ama tamam okey.
1: Burada kendilerini rahat ifade ettiler herhalde ondan.
2: Doğru. O öyle olabilir. Ona ben o mutlak mutlanın çıkışı, sonucu, şu andaki geldiği nokta falan onu tartışırız. Ama şu anda benim söylemek istediğim şu. Şimdi Atakan Sönmez Bey hani CHP'de genel başkanın yanında baş danışman yapıldı da acaba Ersan Şen Bey de hani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bir iş arayışı içine mi girdi de sustu kaldı?
1: Yok, yani Recep Bey'le niye bağlantılı ki? Yani CHP ile ilgili bir iştir o. CHP'nin içiyle ilgili bir iş. Belki CHP'nin gelecekte Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
2: Hayır, ben siz hani bunu siz cevaplayın diye tabii ki söylemiyorum, rica edeceğim.
1: Hayır yani AK Parti'ye bağlama işi de CHP'yi konuşuyoruz ya.
2: Olabilir ya, ben nereye bağlasam ama siz böyle savunmaya niye girdiniz, ben onu anlayamadım.
1: Hayır, belki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
2: Beyefendi, ben bilemem ki.
1: Yani niye ta AK Parti'ye gitmeyin? Belki CHP ile ilgili konuştuğu için.
2: Beni savunan birisi diyorum yani. TGRT'ye geçtikten sonra böyle hani orada da o vaziyeti görüp acaba aklı başına mı geldi? Allah Allah dedi. Ya ben dedi bu kadar emeklilerin şeyini savunurken dedi hiçbir şey yoktu. Bak dedi adam dedi iki laf etti, gitti baş danışman oldu, bilmem ne oldu. Hani 20-30 kişi çalıştırdım ama en azından bunun yarını var, öbürsü günü var. Yani ben bir havayola koyayım bu işi deyip de ondan mı sustu acaba? Mesela dünkü konuşmasında...
1: Ben işte bakın, sizin gibi düşünmüyorum. Ben tamam. Diyorum ki kesin CHP'ye bir göz kırpıyor, Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
2: Atallah Bey, gazetecisiniz, tabii ki düşünmeyeceksiniz. Düşünmeyin de, ben düşünün diye söylemiyorum ki bunu. Ama...
1: Ama yani CHP ile ilgili bir meseleyi yani götürüp ta AK Parti'ye Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlamanızı anlamadım.
2: Yok şöyle ya, ben yani Cumhurbaşkanı değil, mesela İYİ Parti'ye de olabilir ya da CHP Partisi'ne, DEVA Partisi'ne de olabilir.
1: Olabilir,
2: ben, hani,
1: tamam.
2: Revaçta olduğu için biraz o tarafa doğru TGRS bir tarafa...
1: Yani altılı masanın Cumhurbaşkanı odaya olabilir. Altılı masada bulunan herhangi bir partinin adayı olabilir. Oktay Bey.
2: Tabii ki ama hani TGRT biraz o tarafa evrildiği için ben o yönde konuştum.
1: TGRT hiçbir tarafa evrilmedi. TGRT bildiğini doğuştan beri aynı şeyi savunuyor, söylüyor. TGRT sadece taraftarların ya da işte atıyorum şu televizyon bu televizyon bu haberi yapmıyor, şu da şundan dolayı yapmıyor, o yapılmayan haberleri doğruca tamam, direkt yapıyor, onlar da orada efendim ki bir yorum şeyi buluyorlar mecrası, tamam. Olarak orada kendilerini tamam. İfade ediyorlar efendim.
2: Biz de onun için zaten seyrediyoruz, dinliyoruz ama böyle çok subliminal bir durum olduğu vakitte biz derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani diyorum ki Ersan Şen Bey'i biz hani şimdiye kadar muhalefet olarak bir şey olarak görüyorduk ama dün ne önceki günde ne muhalefet oldu ne bir şey oldu. Ancak butlanla ilgili yasaları bilmiyor. Yasaların o bilgisine saygım var. Tabii ki profesör olmuş. Yani neticede tabii ki ceza hukukçusu. Ben evet. Onunla yarışamam. Mümkün değil.
1: Evet.
2: Ama en azından ben şimdi bir emekli maaşından 17 kilo kıyma alıyorsam o zaman ben de bunu sorarım ona. Ya kardeşim derdimi anlatsana benim. Ya Anladım. Düne kadar anlatıyordun. Şimdi niye anlatmıyorsun? Deme hakkım var
1: gene,
2: değil mi?
1: Gene zamanı gelince Ersan Hoca anlatır. Ya çok teşekkür ederim.
2: Anlatma Atallah Bey.
1: Biz de anlatıyoruz. Etiket fiyatlarını anlatıyoruz. Gene anlatırız. Çok teşekkür ederim. Burası TGRT. Anlatır evvelallah. Evet sevgili dinleyiciler, reklama gitmek zorundayız. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Kısa bir reklam efendim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin.
6: Askeri uğurluyorlar.
7: Bu ne lan böyle akşam akşam? Oğlum cenazemiz var içeride. Bekle.
8: Abi gözümü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
7: Yukarıda cenaze var oğlum.
9: Aklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
10: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Aykırı bir şey konuşmuyoruz efendim. Günle, gündemle ilgili, bizimle ilgili şeyleri konuşuyoruz. Güzel bir sohbet ortamı var. Zemini var TGRT FM mikrofonlarında. Özellikle Dünya Dönerken programında. Buyurunuz efendim. Alo.
12: Alo, selamun aleyküm.
11: Aleyküm selam efendim.
12: Selamun aleyküm diyelim de zaten hassas olduğumuz bir konu.
11: Aleyküm selam efendim, evet.
12: Ne oldu?
11: Biz hacı abilerimize ve hacı adaylarına efendim yani böyle hitap ederiz efendim. Selamlarına selamlar.
12: Eyvallah. Evet. Ümre'ye gitmek nasip oldu. İnşallah hacda da sıramız.
11: İnşallah.
12: Efendim şimdi benim hayatım darbeler tarihi diye söylesem herhalde mübalağa etmiş olmam.
11: Evet.
12: 1960 darbesiyle doğmuşum.
11: Maşallah.
12: 80 darbesiyle asker olmuşum. 97 darbesini görmüşüm. 28 Şubat 2000'e yakındır. Hemen peşinden 28 Şubat'a herkes gibi ben de şahit oldum. Pardon, 15 Temmuz'a aradaki 7 Nisan'ları filan 17 ne o ne Nisan'dı o?
11: Tabii o şey Taksim olayları var ya.
12: O onu zaten 15 Temmuz'da bir gördüğüm için.
11: Tabii o onun devamı. Bak ben size bir şey okuyayım hemen Osman Bey. Çok güzel bir konuya şey yaptınız. Darbelerin halkı fakirleştirdiğini belirten Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin faturası 350 milyar dolardan fazla diyor ya.
12: Doğru
11: 350
12: tabii.
11: 350 milyar dolar kaybetmişiz o kalkışmayla. Evet. Gezi evet. olayları var ya Taksim.
12: Evet.
11: Gezi olayların maliyeti ise 1,5 milyar dolardır demiş. Cumhurbaşkanı evet. Makamını istismar edenleri de uyarmış. Kurumun icabı, konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Ona göre harcayın ya da kullanın demiş abi.
12: Evet.
11: Ha,
12: ben ettim tabii. Ya. Yani bakıyorum bakalım ölmeden inşallah bir başka darbeye muhatap olmayız.
11: İnşallah.
12: Bu arada darbe tırnak içinde burası ironi olacak. İnsanların kendi hayatlarındaki darbeler de olabiliyor. Yani darbeyi ani değişimlerden veya herhangi bir darbeyle beraber yaşanan gelişimlerden, kişilerin hayatlarını gelişimlerden söz etmek istiyorum.
11: Abi cümle haşa bu, zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası canım.
12: Evet. Evet. Şimdi hemen aklıma şey geldi.
11: Buyurun.
12: Sayın Bahçeli biliyorsunuz bu 17-25 Aralık'ta çok şiddet bir hal izlemişti, görmemişti, görememişti.
11: Evet.
12: Ben öyle mütalaa ediyorum. Hı. Ama 15 Temmuz'da görünce bu sefer Bileroğlan'dan bırakıp gidemezsine döndü.
11: Evet.
12: Bak bunlar yaşandı. Evet, bugün Bahçeli'den sitayişle bahsediyoruz. Devlet adamlığından bahsediyoruz. Ama bu devlet adamlığı zaman içinde olgunlaşan bir devlet adamlığı.
11: Evet.
12: Ben şimdi 17-25 Aralık'taki Bahçeli'ye devlet adamlığı payesini bu manada yani o veremeyeceğim, kusura bakmasın. Evet. Bakmasınlar, dinleyenler de aynı şekilde. Olan biten hadiselerle alakalı sorunu konuşuyoruz. Ama geliyoruz şimdi bu şey darbesine. Bir darbe de budur. Mutlak mutlan darbe. Bunlar ironi yapıyorum, tekrar söyleyeyim.
11: Tabii tabii.
12: Bir sarsıntıyla beraber Kılıçdaroğlu da acaba FETÖ'yü anca mı gördü?
11: CHP'nin CHP'ye darbesinden bahsediyoruz. Bu da yani, parti içi darbe abi.
12: Parti,
11: adam
12: evet,
11: beni
12: aynen.
11: arkadan dedi ki hançerlediler. Evet.
12: Evet. Yani Kılıçdaroğlu acaba.
11: Evet.
12: Yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu tiyatrodur, bu asıl darbe 20 Temmuz'da olmuştur sözlerini vesaire nereye koyacağız? Hmm. Ya da bu da diyorum Kılıçdaroğlu sonuçta memleketin insandır. Bakın hiç kimseyi düşüncesi
11: abi
12: yaşarım.
11: Darbeciler lafını balla kesiyorum. Darbeciler önce çocuklarını yerler. Hiç gözünün yaşına bakmazlar.
12: Evet.
11: Hatta öyle zamanlar olur adamı kullanırlar farkına bile varmazsın. Ya benim senin başına da gelmiştir. Bir aralar evet. gaza gelmişiz, bir yol gitmişiz. Ulan ne yapıyorsun oğlum, bir geri dön. Geriyi bir araştırdığında arkasında kiraz bahçesi abi, kimse yok. Sen iyot gibi ortada kalıyorsun.
12: Kalıyorsun.
11: Ha. Aman ha.
12: Bunun da en meşhur örneği 1789 Fransız İhtilali. Önce değil mi? Darbecileri yedi darbeciler.
11: Evet.
12: Şimdi böyle geliyor bu. Ve bizim darbecilerde de böyle bir damar var maalesef var. Bir savrulma damarı. Şimdi geliyoruz bugüne. Bugün de dediğim gibi Kılıçdaroğlu inşallah bir arınma derken yani bu İhlas'ın soğutması değil yani.
11: Abi keşke o kadar kolay olsa be.
12: Olsa mesela dün baba diyorlardı.
11: Ha, baba, bugün, dede bazı vasıflara atfediyorlardı. Evet.
12: Babadan baba hocuna döndük. İyi de baba kim?
11: Ha.
12: Yoksa baba öldü. Yaşasın yeni baba metaforu mu ortadaki hadise?
11: Yaşasın yeni kral demiş değil mi abi?
12: Gibi yani. Yani oraya gönderme. Ya ben şimdi böyle seviyorum sizle konuşmayı bu.
11: Abi sohbet iyi de işte yani fırsat verseler var ya bir sabaha kadar konuşsak seninle.
12: Evet evet. Asıl ya zaman zaman Atolla Bey böyle bir dostlarla
11: Tabii.
12: Bir şekilde bir araya geldiğimizde saatlerce
11: konuşuyorsunuz ya.
12: Konuştuğumuz oluyor.
11: Evet.
12: Nefesimizde elhamdülillah var. Evet. Şimdi unutmamamız gereken yegane husus bunlar ama şeye de Oktay Bey'di değil mi az önce görüştüğünüz?
11: Oktay Bey.
12: Şu bizim meşhur Ankaralı Oktay Bey değil mi?
11: Evet.
12: CHP'li Oktay Bey yani.
11: Evet.
12: Ona bir soru tevcih etmiştim. Dedim şu başörtü siyasanın memlekete ne faydası oldu diye. Uzun süre sahalardan uzak kaldı. Duymadık sesini.
11: Evet.
12: Bugün duyduk. Acaba o soruya cevap verebilir mi? Ya? İkinci sefer bağlanma herhalde imkanı bulabilirse.
11: Ya da tuhaf yasaklarla bu memleketin yani bu memlekete ne fayda sağladık? Tuhaf yasaklar abi.
12: Ya şimdi öyle bir
11: baskılamak
12: şey.
11: Baskılamak var ya baskılamak.
12: Olmazsa
11: amaç
12: olmaz.
11: Bu yani.
12: Bu başörtüsü yasağı uygulanmazsa ülke batar gider diyordu.
11: Şeriat gelecekti beyefendi.
12: Yani şeriat gelecek. Şeriat zaten yaşayan yaşıyor şeriatı yani.
11: Ya geçen gün.
12: Geçen gün
11: Geçen gün bir mason hocamızla karşılaştık. Adam hala çalışıyor. Dedi ki ya arkadaşlarla topladık. Adam profesör, bilinen bir adam. Ya Atacığım dedi, bunlar tuttular ki 3 ay sonra şeriat gelecek dedi. Ben de dedim ki onlara, le oğlum öyle konuşuyorsunuz da ortam müsait değil. Ya ortam ne yani? Bir anlatsana. Zemin yok, zemin. Öyle bir zemin ya, yok ki. Herkes ifkaatçı olmuş. Şimdi LGBT'de biraz ön planda, bir de çıplaklık var. Şeriatı gelsen, getirsen ne olacak? Kimse yaşamaz ki. Şeriat yani, yaşamakla gelir.
12: Elbette. Yani şöyle bir şey. Şeriat arabanın deposuna mazot doldurur gibi bir şey değil ki.
11: Tabii ya.
12: Şimdi... Yani şeriat geldi araba yürümem. Hayır öyle bir şey yok. Sen şeriatın, ya hak kul hakkın, kul hakkı.
11: Yeah.
12: Sen kul hakkını tanıyor musun?
11: Yok.
12: Bu başörtü yasağıyla yediğin kulakların hatırlıyor musun? Aklına geliyor mu? Yani şimdi Oktay Bey de ironi yapayım derdinde maalesef haksız olduğunu, yanlış yerde olduğunu farkında, bir şeyler söyleyecek ama söyleyemiyor, edemiyor falan. Oktay Bey kendini bu kadar sıkma ya. Ağzına geleni konuşuyor. Hakaret olmaktan sonra dinliyoruz zaten.
11: Peki efendim. Osman Bey çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet bakalım kim var telefon hattımızda. Buyursunlar efendim.
2: Alo, selamünaleyküm Atallah Bey.
11: Aleykümselam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Halil Aksaray'la Halil Atallah Bey.
11: Halil Bey buyurun, seni dinliyoruz.
2: Dün abla, bir tane abla, en son konuşan ablaya bir hani şey olarak, hani bilgi olarak.
11: Yahu ben söyledim. Burada ne kadar korktum. Az daha reklam evet. Geliyordu ya.
2: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Hani şu fırsatçılık.
11: Ya Rabbi susacak mı abla falan? Evet. İnşallah susar ya Rabbi. Bir sus gelse falan.
2: Biz farkındayız zaten. Geldiniz gittiniz. Bayağı bir gelip gelme gitme olay oldu. Elektriklenme falan da, ama şöyle bir şey var. Ben mesela doktor değilim. Ben şoförüm. Ben nakliyeciyim.
11: Evet.
2: Ben neden anlarım? Nakliyeden anlarım. Ben bir ara zepse çektim. Antalya'dan, Mersin'den. Türkiye genelinde bayağı zepse çektim. Şimdi fırsatçılık nasıl bir şey, onu bilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Şimdi bu zepse olaylarında, zepse meyve olayında çok büyük rant var.
11: Tabii.
2: Şey olarak. Şimdi çiftçi getiriyor, çiftçi diyelim ki elinden 10 liraya 5 liraya alınan mal. Diyelim ki en ucuz şu anda salatalık diyelim 30 lira.
11: Heh.
2: Değil mi? Yani salatalık 30 lira. Şimdi bir kamyon veya tır. Kamyon 19 ton malzeme alır, yük, kuru yük. Tır 25 ton alır. Mersin İstanbul arası 1000 kilometre tahriben.
11: Evet.
2: Kilometre %35-%40 arası mazot yakar. Yani 1000 kilometrede, herkes anlasın diye şey yapıyorum. 1000 kilometrede 400 litre mazot yakar. Bugün en yüksek mazot 70 lira, 73 lira. O civar diyelim. Bunu çarptığımız zaman 28-29 bin lira para yapıyor.
11: Evet.
2: Yani bu nakliyeye binen. Bir de adamın karını koyalım ortaya, 50 bin lira diyelim. Hmm. 50 bin lira her şeyin başına. Bir gün oluyor ya 30 lira, bir ertesi gün 150 lira oluyor bir ürün.
11: Evet.
2: Şimdi bu kadar nakliyeye binmez. Nakliyecinin kazandığı zaten şeydir, bellidir yani. Onun üstüne aşamaz, çıkamaz, aşağıya iner ama yukarıya çıkamaz.
11: Ya bir kiloya nakliye kaç para gelir abi tekabül?
2: Ya bir kiloya işte kaç lira girer yani? Ha. 1 lira girsin. 2 lira, 3 lira veya 5 lira girsin. Yani bu kadar yani abartmanın şeyi ne? Bir de bu ZS olayında diyelim ki salatalık 30 lira. Adam işte portakal alıyor, elma alıyor, ne bileyim narinciye alıyor. Onlar pahalı olduğu için onları diyelim ki 10 ton yüklediyse diyor ki 1 ton portakal vardı, 1 ton mandalina vardı, 1 ton işte şeftali var diyor ama 5'er ton var onlardan. Salatalık kaç ton? Diyelim ki 5 ton. Salatalık 15 ton diyor. Tamam mı? 15 ton gösteriyor. En ucuz olduğu için yolda da zabıta çeviriyor. Yani yüzde nasıl söyleyeyim bir ayın 10 günü çeviriyor, 20 günü çevirmiyor. Bu adam bunun şey zabıta tek tek adamın malını tartacak değil. Kasa kasa sayacak da değil. Verdiği elindeki evrağa itimat ediyor. Yani hantara soksa komple arabayı tamam araba tonajı tutuyor. Ama bunun içinde 5 ton en ucuz mal 5 ton, en pahalı mal 10 ton var mesela yani evet. Atıyor. O adam 1 ton gösteriyor onu. En pahalı malı 1 ton gösteriyor. Hem oradan vuruyor hem nasıl söyleyeyim kandırmaca oluyor yani. Hani
13: her türlü vurma var. Gelen evet. Vurdu giden vurdu demiş.
2: Bunun şeyden alınması lazım. Bir kere zabıtadan, belediyeden alınması lazım. Tabii. Buna devlet kendisi el atması lazım. Şu anda ben hangi CHP belediyesinin denetleme yapıp da hani fiyat neden pahalı, millet pahalı yiyor diyeceğini zannetmiyorum. Yani pahalı yesin ki millet Tayyip'ten bıksın, AK Parti'den bıksın. İşte mecburen
13: nefret etsin
2: diye bakacak. Evet.
13: Tabii.
2: Bunun için
13: peki.
2: Yani şey bu olay devlet
13: olay bu. Özet bu. Sonucu da koydun. Çok teşekkür
2: vallahi,
13: ederim.
2: Atallah Bey yurt dışına da gittim ben. Yani çok aşırı derece vergi kaçırma olay oluyor. Hı. İthalat yaptı, ihracat yaptığımız mallarda filan da çok büyük şeyler var. İran'da bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin mührü var. Gümrüklerde.
13: Tabii.
2: Bizim mührümüz İranlı'nın elinde.
13: Evet.
2: Çok büyük olaylar dönüyor. Ben yani telefonum da belli, adım da belli. Yani ben şey derim, belki başım belaya bile girebilir.
13: Yok yok, devlet biliyor. Devlet hepsini takip ediyor. Bir yerden yakalıyor, kuyruğundan tutuyor. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Efendim, devletin haberi olmadığı. Efendim buyurun, alo.
14: Selamünaleyküm.
13: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
14: Yine buradan Yusuf.
13: Yusuf Bey merhaba. Şimdi, buyursunlar efendim.
14: Sen reklama gitmeden önce işte bir namaz vakti.
13: Korkuyorum geldi. Artık durdum abi ya. Çünkü yok. Bazen susturulmayacak dinleyicilerimiz var. Sıkışıyoruz.
14: Var.
13: Ya Rabbi nasıl duracak acaba falan. Ne
14: Ankara'dan
13: duracak?
14: Katılan arkadaşımız önce Cem'i bir eleştirdi. Cem yeğenimizi. Bilmiyorum yani Cem yeğenimizin eleştirilecek tarafı neydi bilemeyeceğim.
13: Evet.
14: Ondan sonra döndü dolaştı işte anladın oralara buralara Ersan Şen'i eleştirdi. Ersan Şen en şeyi muhalif o şeyde Taksim Meydanı'nda en muhalif insan o Ersan Şen. Her
13: evet.
14: Günü, her oturumunda muhakkak hükümeti eleştirir.
13: Evet. Çaktırmadan.
14: Çaktırıyor. Ne yapsın? Mazot şu kadar diyor. Ne bu anladığımız şey diyor. Ondan sonra...
13: Ha onlar da var tabii o rakamları da veriyor.
14: Faizler şu kadar yüksek diyor anladın falan diyor. İşte neler söylüyor ya.
13: Tabii tabii.
14: Biz onu dinliyoruz yani. Yani adam onu diyor anladın mı diyor onu da oraya bağladınız diyor. Kesinlikle o adam anladın pek böyle korkacak, ürkecek bir adam değil.
13: Evet.
14: Ben anladığım kadar
13: yok canım.
14: Bir sürü anladığı avukatı vardır onun anladığını.
13: Politikayı da seviyor var. Aslında.
14: Ya bir zamanlar...
13: Yani bir ismi çıktı Cumhurbaşkanı adayı evet. Diye.
14: Meral Akşener şey yaptıydı.
13: Değil mi? Ben bak Akşener şimdi şey Meral Hanım'ın gördüğüne bakın.
14: Ya.
13: Meral Hanım gördüyse şey ben de görmüş olurum yani. Yani daha doğrusu ben gördüysem Meral Hanım hayda görmüştür.
14: Ben öyle gördüm.
13: Şimdi yalnız İmamoğlu için söylediklerini biliyorsun değil mi? Bizim arkasında durduğumuz, bizim tasvip ettiğimiz, desteklediğimiz... Ondan... Meğerse bilmeyem neymiş diyor.
14: Ondan evvel ne diyor? Rabbiyesili gördüm ben bunu diyor. Annesi, ablası görmüş Rabbiyesili.
13: Alnında da bir ışık görmüş abi.
14: Rabbiyesili görmüş ondan.
13: Değil mi?
14: Ya neler söylediler ya.
13: Nasıl şişirdiler önümüze koydular
14: bu adamda
13: be?
14: Adamda Rabbiyesil bir şey yok. Adamın gitti Eyüp'te Yasin okudu. 2 gün sonra gitti şampanya patlattırdı. Şampanya patladığına 2000 lira ödül bir şey verdi. Bahşiş verdi. Ne Rabbi esir olacağımış. Ondan sonra şimdi eğer AK Partili belediyelerde zeri kadar bir yolsuzluk vardı anladın Oktay yeğenimiz bunu söylemezse olmaz. Söylesin. Şu AK Partili şu belediyede şu kadar yolsuzluk var şu kadar anladın istismar var diye söylesin. İkide bir de AK Partili belediyede
13: Oktay Bey artık etiket fiyatlarıyla çok ilgili. Emekliyle ya, ve etiket fiyatlarıyla ilgili.
14: Baba Türkiye'nin her tarafında anladın. Adam diyor ki nakliyesin. Az evvel anlattı adam ya.
13: Evet.
14: Sahtekallıklar bütün anlattı adam az evvel.
13: Evet.
14: İşte şuna şu kadar yapıyorlar diyor. Salataya diyor 5 ton salatalık yüklüyor. 30 liradan diyor. Ötekini diyor anladın daha fazla alıyor diyor. Bu adam açıklıyor yani.
13: Salatalık da bu cacık da çok bereketli maşallah. Ya, bir yaz günü oturuyorduk bahçede. Birisi dedi ki ya birkaç tane yıkayayım getireyim dedi. Tansiyona, şekere her şeye çok iyi rahat
14: çok
13: uyursunuz. Yedik ama epey şöyle ışık da tutuyoruz. Epey de bir, yani o gün belki iki gün yolmuş vermiş millete misafirlere. Yahu sabah kalktık mübarek öyle bir vermiş ki. Ben de şaşırdım.
14: Yalnız bak Çengelköy'e uymaz yalnız bak ha.
13: Yok o benim dediğim Çengelköy'le ilgisi yok.
14: Anlamadın yani. Çengelköy salatasına uymaz yani buralardakiler.
13: Zaten anladın. Çengelköy salatası yok artık Yalova'dan geliyor.
14: Ben bilemeyeceğim tabii ha, o kadar mı?
13: Benim bir tarafım Çengelköy'lü.
14: Ben şimdi Çengelköy tohumu sattım da zamanında.
13: Ne zaman ben abi oradan, 40 sene önceydi.
14: Yok canım yok ya 10 sene falan oldu.
13: Öyle mi?
14: 10 sene, 10 sene evet. Yani Çengelköy'ün hastalanmadan evvel satardım. Verimli de bir anladın mı şeyi evet. Salatalık.
13: Tabii.
14: Akşamdan sabahından bozarsın akşama girip bir daha toplarsın onu. Böyle bir şey mübarek.
13: Tabii.
14: Ya. Diyeceğim Oktay ciğerimiz anladın mı sen eğer bildiğin bir şey var da anladın AK Partili belediyelerde zeri evet. Kadar bir istismar varsa çık açıkla arkadaş Cumhurbaşkanı'na şey orada hemen AK Parti'nin üstüne attınız şey ya.
13: Evet.
14: Kendi anladım pisliğimizin üstünde oynan.
13: Evet yani AK Parti'ye çok affedersiniz amiyane tabirle yanaşıyor mu gibi falan. Ya ne alakası var
14: yok
13: orada?
14: Yok ya.
13: Orada tabii CHP'nin içini konuşuyorlar. Hatta MYK üyelerinin de sağlıklı efendim yasa olarak sağlıklı efendim seçilmediğini eski TÜSİ'ye göre seçildiğini falan bir sürü iddialarda bulundu yani.
14: Ya insan anladı mı? Ya sonra Kemal Kılıçdaroğlu bak şeyden dolayı FETÖ'den dolayı ben anladım o tamam herkes haklı eleştirmekte.
13: Evet.
14: Cumhurbaşkanımızı eleştirirdi. Cumhurbaşkanımıza olmadık hakaretler yapardı.
13: Evet.
14: Sonra, ama ben o adamın yani bir sadece bu torununu anladın mı şey yaptığını eleştiriyorlar.
13: Evet.
14: Belki de yapandan haberi yoktu, var mıydı bilemeyeceğim. Onu eleştiriyorlar. Bir de bu imamın oğlunu sen getirdin mi? İmamın oğlunu FETÖ getirdi, FETÖ. İmamın oğlu.
13: İşte onun açıklamasını istiyorlar. Yani bunlar partiye nasıl geldi, nasıl girdi? Belki bir gün açıklar Kemal Bey onu da.
14: Açıklasın canım tabii.
13: Tabii. Yani kim gönderdi, ama kimin ricasını kabul ettin, nasıl oldu, sizde nasıl siyasete başlattı ya da başlattınız onu belki Kemal Bey bir gün bir şey yapar. Ben fark edemedim, görmedim, göremedim dedi ya.
14: Ya tamam özür diliyorum. Göremedi de. Evet. Yalnız anladın mı bu İmamoğlu'nu Deniz Baykan'ın zamanında mont ettiler şey CHP'ye.
13: Evet.
14: CHP'ye öyle değilse kabul etmedi şey. Deniz Baykal kabul etmedi bunu.
13: Evet.
14: Ondan sonra Deniz Baykal mecbur oldu adam şehit ne? Uyduruk bir anladın mı? Bir kaset çıkarttılar adamı tertemiz gönderdi yol şehitler. Ondan sonra adam kaldıramadı onu. Benim gibi anladın mı? Aort damarı yırtılmadı onun da beynine attı. Ben de aort damarını yırtıldım. Evet. Benim de belime attı.
13: Geçmiş
14: çok
13: olsun.
14: Şükür anladın.
13: Sağ ol.
14: Ya 9,5-10 seneye yaklaştı. Yaşıyoruz çok şükür.
13: Anladım efendim. Allah şifa versin. Geçmiş olsun. Baba, çok teşekkür ederiz.
14: Ümmeti Muhammed'e versin.
13: Amin. Sağ olun.
14: Ben şahsıma değil. Ümmeti Muhammed'e versin.
13: Amin amin. Cemi cümlemize evet. Çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Efendim buyurun.
15: Ümmeti Muhammed'e versin.
13: Buyurun efendim.
15: Alo.
13: Buyurun efendim.
15: Atalla Bey merhabalar, İstanbul'dan Murat, nasılsınız?
13: Murat Bey çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bekliyorduk efendim Murat Bey uzun zamandır yok diye. Ben böyle sürprizler bekliyorum yani uzun süredir aramayan sevgili dinleyicilerimizi bekliyorum. Ben de geri geldim, ben de döndüm falan, evet.
15: Ben dinliyorum abi, senden hiç ayrılmıyorum.
13: Öyle mi?
15: Ben arabayla yolda gittiğim için o gazeteleri en son onlara kadar kalıyorum. Köşe yazılarını en azından.
13: Makaleler arasında.
15: Makaleler arasını sen düzenliyormuşsun.
13: Evet.
15: Çok makbule geçiyor, bütün günün özetini dinliyorum. İyi oluyor benim için. Tabii. Çünkü okuyacak zamanım olmuyor.
13: Doğru.
15: Güncel bilgileri yükleniyoruz. Şimdi ben hem nalına hem mıhına vurmak istiyorum.
13: Tabii
15: şimdi,
13: efendim.
15: Şimdi ülkede bir ekonomik bir istikrarsızlık var. Biz buradan şikayet ediyoruz. Yukarıdakiler yukarıdan şikayet ediyor. Yani bir hal yasası var. Yani şeye döndü yani bu nedeni riske atış sözü vardı. Yani bu kadar uzatılmaz.
13: Yılan hikayesini.
15: Yani Tayyip Bey'i biz nasıl tanırız? Bir şey ağzından çıktı mı o bitmiştir artık. Sözünün eğridir. Adam bu şeyi kaç kere konuştu. Yani bir tane bakan, bir tane bu işlerle ilgilenen bir tane biri bir taşın altına elini koyup şu işi sırtlanmıyor ya. Yani herkes Tayyip Bey'i bekliyor. Ya çalışın bak, Adalet Bakanlığı adam niye ödüllendirdi? Çalışan adamı ödüllendiriyor. Her şeyi Tayyip Bey'den beklemeyin ya.
13: Evet.
15: Bu sitenin bakanlara ya da buradan mecliste olan milletvekillerine ya tamam her suçu Tayyip Bey'e yüklüyoruz ama siz de biraz taşın altına elinizi koyun ya. Bak adam savcılıktan bakanlığa nasıl geldi ya? Bu dünyada çok nadir gözüken bir şeydir. Burada ne var? Burada sadece çalışkanlığın ödüllendirilmesi var. Dürüstlüğün ödüllendirilmesi var. Cesaretin ödüllendirilmesi var ya.
13: Tabii.
15: Yani biz de bakanlarımızdan taşını altına elini sokmasını bekliyoruz. Her şeyi Tayyip Bey'den beklemeyin. Bir şeyler yapın. Harekete geçin. Bu bir. Bir ikincisi ülkede hiçbir şeyin standardı kalmadı. O dedikleri salatada pazara giriyorsun. Bir yerde 60 lira, bir yerde 90 lira, bir yerde 100 lira. Domates de aynı. Ya bunu ben vatandaş olarak yapamam. Ben şikayet ediyorum, yukarıdakiler de şikayet ediyor. O zaman biz size niye oy veriyoruz ya? Sandık kurulacak, ben niye Tayyip Bey'e oy vereceğim? Çünkü ben o görüşteyim. Görüşümü değiştiremem, yalan da konuşamam. Herkes hangi görüşü tutuyorsa onay versin.
13: Ya eskiden bir zabıta takibi de vardı. O da kalmamış.
15: Abi şey yok. Ne zabıta var ne polis var. Ortalıkta kimse yok ya. Ben anlamıyorum.
13: Ya bu zabıtanın elinde bu irsaliyeye bakamıyor mu kardeşim? Sen kaça aldın? Nereden aldın?
15: Pazarlarda etiket yok, etiket. Hiç kimse etiket kullanmıyor.
13: Ya.
15: Herkes tutturabildiğine mal satıyor. Sabah gidiyorsun en pahalısını alıyorsun. Öğlen gidiyorsun. Bir tık ucuzlatıyor. Akşam üzeri gidiyorsun. Satması gereken fiyattan sattığı için herkes alıyor. Zannediyor ki indirim yapıyor.
13: Ya.
15: Ama devleti ben şimdi nasıl suçlamayayım yani? Devlete ben nasıl kızmayayım? Hem oy verip hem susayım mı?
13: Evet.
15: Susmayacağım. Buradan herkese söylüyorum. Vatandaşın cüzdanını düzeltmediğiniz müddetçe ağzınla kuş da tutsan bu geçmeyecek aşağıya. Bunu biliyorlar zaten. Bilmediklerine inanmıyorum. Ama Tayyip Bey'e suçlayamıyorum. Adamın başı yeterince sıkıntıda şu anda global çapta. Bütün dünya çalkalanıyor.
13: Evet.
15: Gelip salatalıkla mı uğraşsın? Domatesle mi uğraşsın? Hal yasasıyla mı uğraşsın? Bakanlar var orada. Uğraşın da kardeşim ya. Hangi biriyle uğraşsın adam ya? Hastalandı artık. Yaşlandı. Şurada Allah başımızdan eksik etmesin. Belki 3-5 sene daha önce görev yapacak.
13: Evet.
15: Sağlığına kadar hepsini verdi adam ya. Ben de böyle bir sistem edeceğim.
13: Peki.
15: Bir de CHP ile alakalı bir iki hemen minik bir şeyler söyleyip kapayacağım. Yakamızdan düşsünler abi ya. Vallahi yorulduk bunlardan ya. Yani halkın yakasından düşün. Ülkenin yakasından düşün. Belediyelerden çalmıyorlar. Belediyeleri yağmalıyorlar. Bunlarınki çalmak değil, yağmalamak.
13: Evet.
15: Resmen belediyeler yağmalandı. Bunu söyleyip kapatıyorum abi. Saygılar.
13: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Kamu imkanları kimsenin babasının malı değil diyor. Size tahsis edildiyse ya da siz onu kullanıyorsanız ona göre kullanın diyor. Sayın Cumhurbaşkanı önemli bir ikaz. Efendim buyurun. Alo.
16: Atolla Bey, kolay gelsin, yayınlar.
13: İyi günler Erhan Bey, sizi dinliyoruz efendim.
16: Şimdi Atolla Bey, artık ben artık yani CHP demin arkadaş dedi ya yakamızdan düşsün diye.
13: Ne şimdi, diyorsun ya?
16: Arkadaşlar çok doğru söyledi. Gerçi şu, zaten dünden sonra CHP benim yakamdan düştü. Çünkü o basın söncüsü o Müslüm Sarı dediyse bizim aramızdaki şey, biz Kemal Kılıç'la her şeyle görüştük. Yani hain dediğine rağmen görüşebiliriz dedikten sonra benim yakamdan düşmüştür. Ama bir de bugün Cumhurbaşkanı çıktı konuştu. Yani açılışlar yaptı. Şimdi de ben şuna katılmıyorum. Cumhurbaşkanı işte yaşlandı maçta. Hayır arkadaş, bence ilk günkü gibi. Ya o kadar açılış. Ya ne demek ya? Ya bakın, bir tarafta muhalefet parti yöneticileri, kaçta 90-100 tanımına parti var, neyin peşinde? Diğer tarafta hem partisini hem de devleti yöneten bir lider neyin peşinde? Ya bu zamana kadar başa gelenler neden böyle şeylere uğraşmadılar? Çünkü kafamızı kuma gömdürdüler. Bizi bir kapsül içine sokmuşlardı. Ya bakın, ya güneş enerjisini, ya en önemli şeyler, ya güneş enerjisi. Bakın Şanlıurfa'da o kadar güneş var. O güneş enerjisini öyle 2025'te açıyor, şeyini yaptı, temel atıldı. Bakın 2026 şu anda elektrik üretiyoruz. Bir elektriğe muhtaçtık ya. Ya biz gençliğimizde çocukluğumuzda elektrik bir kesildi, bir hafta gelmezdi ya. Ya o elektriği toplamak, onu o akünün içine çevirmek, onu oradan sıkıştırmak, o devrelerin yukarıdaki elektrikten gelen o panelin elektrik devresinin nereye ne alacağını nasıl hesaplamalar yapılıyor. Normalde mesela o güneş kolumu ısıttığı gibi o panel ısıt daha oldu, öyle bir şey yok. O kadar zor şeyi, bir de depolama. Yani bir tarafta aküyü dolduruyorsun.
13: Evet.
16: Öbür tarafta boşalan zaman boşalan yenisi giderek güneş onu dolduruyor. Öbür tarafta rüzgar santrali, elektrik. Ya öbür tarafta araba. Öbür tarafta kendi uydun. Kendi haberleşme sistemini uydu atıyorsun. Ve öbür tarafta fırlatma rampası yapıyorsun ya sen kendi ülkende.
13: Evet.
16: Ya kendi doğru. Ülkende sen. Ya sen uydu yaptın gibi. Bir de bunu yörüngeye fırlatacaksın. Kendi rampanla. Bir de bu mühendisler bunu yörüngede sabitleyecek. Sonra da panellerini açacak ve yayın yapacak. Ya bunu ülkede, ya hani işte biz bunlarla açılmamız gerekiyor. Öbür tarafta olsun kendi araban, kendi savunma sistemin, uçağın. Ya Atolla Bey, bir uçak motoru bir ülke yapamaz mı? Bak yaptık işte. Hani uçak motoru yapamaz. Yap, evet. Uçak motoru yapmak dünyanın en zor işidir Atolla Bey. Çünkü o uçak motoru yapacaksın. Önce onu testten geçeceksin. O test öyle ki tam bir yılı buluyor. Önce o motoru yaptın, sonra bunu bir hafta, bir saat, iki saat çalışacaksın. Durduracaksın. İçindeki cihazlar tekrar dışarı çıkaracaksın. Nerede oksitlenme var, nerede yok, devam. Sağlam mı? Yenileyeceksin. Sağlamsa koyacaksın. Bu sefer bir hafta. Söküp tekrar bakacaksın. Bu sefer 6 ay. Hiç durmadan. Bu sefer sökecek için tekrar bakacaksın. Oksitlenme var mı, yanma var mı? Her şey sorunsuz mu? Bir sene sonra açıyorsun, kontrolüyorsun motorları. Ondan sonra uçağı monte ediyorsun. Hani diyorlar biz ne yap? Biz işte yaptık şu anda. Şu anda bu uçağı yaptık ve İspanya bile bizden alıyor. Yani benim yakamdan düştü CHP, çünkü artık bunlar uğraşmıyor. Denizlerimiz, bir de şu var, en önemlisi mavi vatan denen bir şey var. Bakın mavi vatan gökyüzümüz. Denizlerimiz ve gök vatanla aynı kefeye koydu Atolla Bey. Ne demek bu? Sen gök vatan dediğin zaman artık mavi vatan da içinde olacak. Tabii. Yok bizim denizlerde ne işimiz yok. Onun için Cumhurbaşkanı aynı şekilde duruyor. Ben eminim şuna, hani bu zamlar işte hal yasası falan var ya.
13: Evet.
16: Hepsi var ya Tolat Bey. Bir sıralama dizilimi gibi. O da geldiği zaman zaten o da gelir.
13: Anladım.
16: Ama önce yani şu var. Biz açlıklarını, dün akşam ne oldu biliyor musun Tolat Bey? Bakın bunu söylemek zorundayım. Ya ormandayız arkadaşlarla. Ya bu kadar da olamaz. Ormanda kirpi Atolla Bey. Arkadaşım biri dedi ben bunu yiyeceğim dedi. Ya kirpi. Eğer dedim sen bu hayvancıyı kesersen dedim. Sen arkadaşımı keserim.
13: Çok güzel.
16: Ya Atolla Bey bu gelir mi ya?
13: Kirpiyi kesip yiyecek. Hayırdır ya, niye öyle ya, kirpi mi seviyormuş ya, kirpi eti?
16: Ya Atolla Bey kirpi ye. Ben dedim ben burada aşıklanırsam dedim. Bırak kirpi. Ya tavşan bile yiyemem. Atala Bey kepin nasıl? Ya o hayvancı nasıl geçecek senden ya? Ya yeni mi Atala Bey? Ya, böyle bir arkadaşım ya. Var.
13: Allah
16: ya,
13: selamet versin.
16: Ya, ya be Atala
13: çok
16: Bey.
13: Çok teşekkür ederiz efendim. Allah yardımcınız olsun Erhan Bey. Çevreniz ya çok ilginç efendim. Çok teşekkür ederiz. Efendim reklama gidiyoruz. Sonrasında birlikteyiz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Uçağın motorunu çok güzel anlattı ama. Yani Erhan Bey'in de o özelliği var. Teknolojiyi biraz takip ediyor, biliyor. Yapmış da meslek de öyle. Helal olsun. Ama bu kirpi hiç iyi olmadı. Şimdi bu kirpi çok enteresan.
17: Şimdi reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Burası TGRT FM.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tekrar birlikteyiz, beraberiz. Hüseyin Selim Kaya var efendim şu anda bizlerle beraber. Programın bölümünde beraberiz. Telefonlarımız 0212 454 5646. Bu arada CHP sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklamada bulundu. Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü grupta efendim konuşacaklar. Yarın da disiplin kurulu toplanıyor. CHP'nin de böyle bir gündemi var. Sözcüsü açıkladı ve telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm, hayırlı günler abi. Ankara'dan Hüseyin Bey, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
4: Hoş bulduk abi. Ya ben CHP'den falan konuşmak istemiyorum abi. Onların zaten hali belli.
3: Hay efendim.
4: Yani o gün bile bir tartıştılar işte binaya girmeye çalıştı. O gün de ben CHP binasının önünden geçeceğim. Orayı bile kapatmışlar. Polisler zavallı izinlerini bırakmışlar. Oraya gelmişler. Onlar da mağdur.
3: Dolan sana oldu. Sen yolda kaldın.
4: Aynen. Ümit Köyü'nün oradan dönmek zorunda kaldım ya. Evet. Çukurambar'a girecektim.
3: Kaç kilometre orası ya? Başka bir yerde ya, dönüş yok galiba.
4: Yok, Eskişehir yoluna vermişler. Hmm. Oradan döndük geldik. Orada bile bize rezillik yaşattılar yani.
3: Evet, maalesef.
4: Yani şimdi ben açıkçası şöyle bir şey söylemek istiyorum abi. Tabii. Ev konusunda hani konuşmak istiyorum. Yani inanılmaz ev fiyatları arttı abi.
3: Ben satın mı alacaksın, kira mı diyorsun?
4: Abi satın almak için zaten kiralar da ona istinaden oluyor. 5 milyonluk ev oldu 10 milyon.
3: Yapma ya.
4: Ben bunu çözemedim. Yani Ankara'da bir anda bu şekilde bir ev fiyatının artmasını mantıksız buluyorum.
3: Adamlar canım, ne oldu da böyle oldu değil mi?
4: Ben de onu da anlamıyorum. Dolar mı arttı? Yoksa işte ev kıtlığı mı var? He. Ben anlayamadım ki bunu. Yani burada devlet çalışanları, belediyeler de dahil olmak üzere.
3: Evet.
4: Çevre Şehircilik Bakanı da, Çalışma evet. Bakanı da birleşip bu insanlar hani kredi çıkacak falan davası yapıyorlar. 1.20'den işte hiç evi olmayanlara kredi çıkacakmış. Hı. Ve çıksa ben onu kazanıyorum öyle bir şey, ama ben öyle bir şey istemiyorum abi.
3: Ha yani bu krediden dolayı böyle olabilir mi?
4: Yani
3: ulan nasıl olsa kredi alacaklar, fiyatları yukarı doğru çekelim gelip değil mi? Fırsatçılık değil mi bu ama Hüseyin Bey? Fırsatçılık bu ya.
4: Ya işte ben de hani bunu dile getirmeye çalışıyorum. En azından bu yok işte bir maliyet var. Abi kıyı kesimindeki mesela yeni kentteki evlere bakıyorum, çok güzel 5 milyon atıyorum. Biraz daha çarşının içine giriyorsun abi, aynı ev 20 milyon 15 Allah milyon. Allah. Yani ne farkı var o evle bu? O da aynı maliyette çıkardı. Senin de aynı lokasyon var ya, koy 5 milyon. Tabii. Yani ekstradan o en fazla Datça'dasın, benim bildiğim bir evin 8-10 milyon şey olur yani. Ama evet. Burada adamlar 15 milyonlardan bahsediyorlar, 20 milyonlardan bahsediyorlar. Yeah. Burada gidecekler, ondan sonra kredi açılacak, krediye başvurun. İşte 1.20'den çıktı, bu zarar, devlete zarar bu ya. Ben öyle bir kredi de istemiyorum. İlk önce müteahhitin diyecek ki gel bakalım buraya, kaça mal ettin evi? 5 milyon. Sen ona 10 milyon diyemezsin, şey, 15 tabii. Satamazsın bunu.
3: Kullandığın demir, çimento neyse, malzeme, her şeyi bellidir. Oturalım, hesaplayalım.
4: Aynen. Hadi bir de lokasyonu koydunuz işte.
3: Evet.
4: Üstüne 1 milyon 2 milyon onu koy. Kar payını da koy. Gene 15 milyon çıkmaz abi. Ya. Yani burada fırsatçılık var. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen eğer ki kredi de çıkartacaksanız çıkarmayın abi. Böyle kalsın ya. Abi. Çünkü arkadan gelen yazık. Yeni nesil 30 bin lira kira ödüyor. Oldu 60 bin lira 70 bin lira. Niye? Adam

0: diyecek 10 milyon aldım evi. 15'i aldım ben bunu.
1: Tabii.
0: Ben bunu 70 binle kira isterim. Nasıl alttan arkadan gelen geçinecek? Haklı, bu sefer diyorsunuz ki de çalışıyorlar. Diyor ki kiralar %25 arttı, %20 arttı. Sen ondan almayacaksın. Sen ilk baştakine söyleyeceksin. Gel bakalım buraya. Bu evi bu fiyata veremezsin.
1: Evet.
0: Diyeceksin ki arkası düzeyecek. Bir de abi şu husus var. Devir internet devri, teknoloji devri.
1: Evet.
0: İnternette malzeme alıyoruz. İster istemez geliyor kapımıza kadar geliyor. Çok
1: güzel. E-ticaret mi?
0: Aynen.
1: Evet.
0: Ama ayakkabı giyin kuşam olsun abi. Tarih olmadığı için biz de indirimli aldığımızı zannediyoruz. Bir geliyor ayakkabı yani 3 senelik. 3 sene önce üretilmiş ama oh, farkında değiliz. 4 sene önce giyiyorsun en fazla 2 ay yırtılıp gidiyor. Ve iyi markalar dahi çoğu marka bunu alt seviye, alt gruba indirmeye çalışıyor.
1: Yani şey yaptılar, onlar da kalitesiz üretiyorlar. Biz aynen, de nasıl olsa biz marka aldık diyorlar. O ayakkabılarda ciddi şikayet var. O da şu, yani onu kullananlar, daha doğrusu tüketici, abi diyor biz de ayakkabıcılardan öğreniyoruz. O Lostra salonlarından falan vesaire gittiğimizde, aa bu iç deriymiş, deri değil ki bu iç deriymiş gibi bir kelime kullanıyorlarmış. Ya nasıl olur, ben işte şu markadan aldım. Vallahi abicim, nereden aldıysan, hangi markadan aldıysan al. Sen affedersiniz böyle, yani çok affedersiniz böyle, bizi enayi yerine koyuyor. Çok baba markalar hakikaten aynen, kampanya açtık, indirim yapıyoruz diyorlar. Gidiyorsun, evet marka var orada, imza var ve fakat çok ucuza, çok bayağı efendim mamullerden üretmişler. Yani sen de ucuza aldığını zannediyorsun, dayanıklık yok. Bravo, çok önemli bir tespit bu.
0: Tarih yok abi, yani elbiselerde hiç ne tarih var ne bir şey var. Aldım aynen, yemin ediyorum marka diye aldım, indirime girmiş falan dedik. Vallahi var ya, iki sefer yıkandı, üçüncü sefer yırtıldı.
1: Tabii.
0: Ya dedim ki yazık, günah değil mi ya şu insanlara dedim, yapılan bu iş yazık, günah değil mi, para veriyorsun. Bu sefer millet diyor ki ya işte para yetişmiyor. Ya yetişmez, eskiden sen daha benden daha iyi bilirsin abi. Yani bir kere bir elbise giydiğiniz zaman epey bir giyermiştiniz yani.
1: Abi çok çok giyerdik ya, bazılarımız da hatta terziye götürdük, ters çevirirdik. Rahmetli Sabancı'dan şimdi öğrenmiştik. O dedi ya, ben ceketimi terzime ters çevir dedim, kumaşım çok güzeldi, hoşuma gitti diye. Abi biz de ters evet, çevirelim. Ayakkabılara pençe yapılırdı, atılırdı. Ama sana bunu kesin ve net söyleyeyim. O markalar bayağı artık ürünler üretiyorlar. İndirim yaptık diyorlar. Dediğiniz gibi dayanıklık da yok. Eski ürün de yok. Böyle bir geçim yolunu şey yaptılar ama o markalarda, yani marka olabilmek için, marka olabilmek için tabii bu kadar yani Ar-Ge yapıyorsun. Şimdi yerlerde sürünüyorlar. İmaj çok kötü. Evet.
0: Bir de pahalılık abi illaki var. Ama
1: var
0: şöyle
1: tabii canım.
0: Var. Bak o da şöyle, dışarıda gidersen restoranda bilmem nerede yemek yersen abi pahalılık var.
1: Evet.
0: Ama ben şimdi pazara gideceğim ha, şimdi çıkacağım gideceğim. Vallahi de billahi de tillahi de şurada şuraya gitmek nasip olmasın.
1: Allah'ım.
0: 2000 liraya ben ağzına kadar dolduruyorum dolabı ya.
1: Evet.
0: Bir sigara olmuş 150 lira. Yani sigara içiyorsunuz orada. Bir restoranda oturduğunuz zaman iki kişi 1000 liradan aşağı yemek yemezsiniz ya.
1: Evet. Kesinlikle.
0: 2000 liraya ben şimdi bir buçuk hafta ben dolabım dolu olacak.
1: Evet.
0: Yani
1: evde hep beraber pişiriyorsunuz, çocuklarla beraber yiyorsunuz. Hem daha ekonomik hem daha sağlıklı. Ne yediğinizi biliyorsunuz. Ama
0: doğru,
1: işte bazı alışkanlıklardan maalesef insanlar kendini efendim şey yapamıyor.
0: Yapamıyor abi.
1: Kurtaramıyor. Bilhassa illa ay başına kadar o elindeki ucundaki parayı, o maaşı yiyecek sanki. Ya biraz tasarruf etsene be
0: abi,
1: kardeşim. Yok.
0: Benim babam bile diyor ki niye araba almıyorsun diyor.
1: Hı?
0: Ya dedim ki araba baba, bir mantıkken konuşalım dedim. Ayda ben kaç sefer kullanıyorum araba? Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum.
1: Evet.
0: Allah'a çok şükür hani kazancımız var bir şekilde. Diyorum ki sen diyorum ayda kaç sefer araba kullanıyorsun? Ve her gün ben dedim ayda haftada bir sefer kullanıyorum, bir pazar.
1: Evet.
0: O da dedim yani gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyorum dedim. Ben de dedim ki kendi kendime düşünüyorum. Çok acil bir işim var. Bin taksiye git. Ver 300-500 lira.
1: Heh.
0: Bin taksiye git ya. Ama evet, diğer türlü ben dedim yani iki senedir arabasızım ben. Ama gelip de ben illaki Ankara dışına gidemiyorsun, bir şeyler yapamıyorsun.
1: Tabii.
0: Ama şu ortamda, şu sığıntıda Ben gidip de Hüsus'e bir arabayı 1,5 milyon 2 milyon verip de evet. yani onu verene kadar ben 20 bin lira taksiye veririm toplasan herkes ayağını yorganına göre uzatmış olur.
1: Çok doğru. Bizim bir tasarruf yapmamız lazım. Şimdi bazıları kızacak. Kardeşim var da mı tasarruf yapıyoruz, yapmamız lazım. Ne kadar yapabilirseniz yapın ama özellikle şu mutfaklar çalışsın efendim. Mutfak evde çalışsın, mutfak tüp. Efendim bunlar çalışsın ve artık mutfakta yemek yiyelim ya. Çok teşekkür ederim efendim.
0: Abim işin gücün rast getirdi.
1: Sağ olun. Sizin de iyi günler diliyorum efendim. Evet bakalım telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyursun efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
2: İyi günler Ataullah Bey, bir dakika radyoyu kısayım.
1: Buyurun Mübarek Hanım, sizi dinliyoruz.
2: Şimdi Ataullah Bey, şimdi 2000 liraya ben dolabı dolduruyorum dedi bir arkadaş ama
1: evet.
2: onu dolduramayanlar da var.
1: Evet.
2: Yani şimdi yoksulluk sınırı bilmem kaç küsur.
1: Evet.
2: Bizler hani dolduran dolduruyor ama bunu dolduramayanlar da var Ataullah Bey.
1: O rakamı parayı da verdi yani bir hafta diyor ihtiyacımı karşılıyorum. Evet.
2: Şimdi hal o bir sebze meyve götüren arkadaş işte maliyeti şu kadar bu kadar. Siz maliyetini alıyorsunuz, pazarcılar fırsatçılar üstüne kar koyup satıyor.
1: Tabii. Evet.
2: Yani bunun için pahalılık fırsatçılar
1: tabii.
2: oluyor.
1: Maalesef. Doğru söylüyorsun.
2: Yani kendimizi düşünmememiz lazım. Hani bunlar bir şey alıyor. 500 lira yetmiyor diyor vatandaş.
1: Evet. Maalesef. Evet.
2: Yani Ataullah Bey benim sorduğum bilmeceleri de bilemediler.
1: Ya bilemediler ama hiç belli olmaz. Yarın çıkar söylerler efendim. Siz gene bir şey söylemeyin. Ama yarın inşallah eğer çıkmazsa sonuçlarını sizden alacağız. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Sağ olun.
2: Hoşçakalın.
1: İyi günler diliyorum efendim. Evet telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi de alalım. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Merhaba, ben Kayseri'deki, nasılsın?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Bekir Bey mi dediniz?
3: Evet evet.
1: Buyursunlar efendim.
3: Ben şimdi birkaç tane kısa konuya
1: hemen
3: geleceğim.
1: Hemen alalım efendim tabii.
3: Evet. Şimdi birinci hanım arkadaş CHP'den bahsetmek istemiyorum dedi. Ben CHP'nin farklı bir yönünü anlatacağım şimdi. CHP iktidara ve yerel yönetimde niye gelmek istiyor? Hani ben onu söyleyeceğim. Şimdi buna kimse değinmedi o yüzden. Ya şimdi CHP'nin derdi hani ülkeye hizmet etmek için değil. CHP'nin derdi çalmak, çırpmak, sömürmek, işte menfaat elde etmek, imam hatiplerle uğraşmak, başörtüsüyle uğraşmak, camilerle uğraşmak, hani Kur'an kurslarıyla uğraşmak, yani ezanla uğraşmak. İşte bu arada millete gündem oluştururken cebini dolduracaklar. Hani yerel yönetimler de olsun, genel yönetimler de olsun, iktidar da olsun. Hani hizmet ediyor gibi görünüp. İşte bunları yapacaklar. Hani diyorlar ya, Libya'da ne işimiz var, Irak'ta ne işimiz var, Suriye'de ne işimiz var, Katar'da ne işimiz var, işte Azerbaycan'da ne işimiz var, Afrika'da ne işimiz var. İşte buralardan da çekilip hani buraları İsrail'e teslim etmek. Hani bunların derdi.
1: İşte İsrail'de bir istihbaratçı konuştu ya, istihbarat belki evet. başkanı ya da eski başkanı neyse. Yani konu bizi ilgilendiriyor, o önemli. Diyor ki İran'daki darbeyi Türkiye önledi diyor.
3: İşte
1: kardeşe yani, çıkmasın diye, kardeş kanı dökülmesin diye.
3: Evet. CHP olsaydı şimdi bu çok farklı bir durum olurdu. Mesela İran'da falan, Katar'da, Suriye'de, yani şu anda
1: huzur varsa
3: yani çok farklı durumlar olurdu. Şimdi bir de ayrıca CHP mesela değil ya, hani biz ya balıklar ürküyor, niye füze denemesi yapıyorsunuz diye. Yani burada mesaj veriyor Amerika, diyor ki ya biz gelirsek bak savunma sanayini yok edeceğiz. Hani o uçakları, yapılan uçakları, füzeleri, İHA'ları, SİHA'ları.
1: Geçmişte
3: hani,
1: olduğu gibi kendimizi evet, tekrarlayacağız.
3: Aynen.
1: Devrim arabası olmayacak, uçak olmayacak. Evet.
3: Aynen. Hani bir Nuri Demirbaşlar, Nuri Dirligileri nasıl yok ettiler? Hani fabrikayı nasıl patlattılar? Adam içinde öldü.
1: Adamlarıyla, mühendisleriyle.
3: Evet. Aynen. Onları işte aynı ayrıca Bunları yedikten sonra hani belediyeleri işte Allah'tan ki yerel yönetimlerde geldi. İkisi iktidara da hem iktidara da gelmiş olsalardı daha kötüydü de Allah'tan yani iktidara gelemediler. Şimdi burada IMF'ye ülkeyi teslim edecek hani para bitince ne olacak şimdi?
1: Eskiden hep öyleydi abi. Kotorelli gelirdi elinde bir çantayla.
3: Aynen.
1: En son aynen. Kotorelli vardı.
3: Evet.
1: Maliyemize bundan, girerdi. Evet.
3: Hı-hı. Bundan evet. Değil de hani işte IMF'ye ülkeyi iyi bitip teslim etmek. Hani çalıp çıkmak işte meyhanelerde kafa çekmek. Hani barlarda, pavyonlarda eğlenmek, kahvelerde oturmak, eğlenmek.
1: Sadece ya. Eğlenmek. Efendim aynen. Çok teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Daraldık. İyi günler diliyoruz Kayseri'ye. Efendim buyurun. Alo. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyurun efendim. İyi günler diliyorum.
4: İyi yayınlar diliyorum.
1: Radyonuzu kısarsanız beni net duyarsınız. Ben de sizi duyuyorum şu anda. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
4: İstanbul'dan Aydın.
1: Buyursunlar Aydın Bey.
4: Ben işte işten çıktım. İşte hep de şansına son böyle katılımcı olarak yer alıyorum programlarda.
1: Abi az sol işler en son gelir ya. En son çıkar evet.
4: Eyvallah sağ ol eksik olmuyor. Ya son iki dinleyicimiz hatta üç dinleyicimizi dinleme nasip oldu da. arkadaşımızın bir tanesi hani hakikaten çok güzel konuştu yani. Kanaatkar bir insan olduğunu buradan dinleyerekten radyodan da görebiliyoruz. Hani dinleyerekten
1: tabii.
4: Görmek diyorum bunu.
1: Evet.
4: Çok da güzel şeyler söyledi gerçekten. İnsanların çalıştığında bir de kanaatkar olduğunda yani parantez içinde bu kanaatkar olmak çok önemli.
1: Evet.
4: Yoksa bir Berra Hanım'ın da çok haklı nedenleri var. Doğru söylüyor ama hani yetmiyor, yetmeyenler var. Hani yetirmenin sınırı da yok zaten. Bence. Yani, yani neye göre yetmiyor, kime göre yetmiyor?
1: Evet.
4: Tabii ki doğru. Ekonominin durumu ortada. Bu ekonominin durumu ortadayken fırsatçı esnafların maalesef yani maalesef fırsatçı esnaflarımız çoğaldı artık.
1: Evet.
4: Böyle eski ahi esnafımız kalmadı yani. Gerçekten kalmadı yani.
1: Ya.
4: Kimse bir ürünün İşte maliyetini hesaplayayım, üzerine karımı koyayım, giderlerini çıkarttıktan sonra diye bir kavram kalmadı.
1: Yok, tutturdu yani, onu abi, tutturdu onu.
4: Yani şu kavram gerçekten şu söylediğinizde öyle, bütün yani kahir ekseriyetle herkes böyle çalışıyor.
1: Maalesef.
4: Pazarcılar da dahil buna.
1: Tabii.
4: Yani maalesef bir geçenlerde şahit olduğum bir şeydi. Paylaşıp kapatayım. Yani
1: peki.
4: Pazarda adam kirazı getirmiş 600 liraya yani... Şu aklıma geliyor. Ya sen pazara geldin. Hani pazarcı esnafısın.
1: Ya.
4: Pazara da kim gelir? Ekonomisi iyi olmayanlar gelir. Doğru mu? Veya
1: evet, evet.
4: Sıkı kanaat geçirenler gelir. Çünkü pazar kültürü mantığı buydu.
1: Evet.
4: Eskiden. Sen şimdi o kirazı 600 liraya satmak için pazara hiç getirmemen lazım. Bana göre. Yani benim bakış açıma
1: çok
4: göre.
1: Lüks bir semte. Evet. Alım gücü olan bir semte götür sat orada manavda. Evet.
4: Olabilir lüks bir yerlerde falan ama yani sen gelmişsin kağıthanenin gibi bir yerin pazarına getirip 600 liraya. Hani insanlara gerçekten hakaret vari bir durum
1: olduğunu düşünüyorum. Görgüsüzlük ya da diyor var gene vardır bu millette para vardır diye getirip dayatıyor çok affedersiniz. Efendim
4: evet,
1: çok teşekkür ederim. Çok abi, değerli şeyler söylediniz. Sıkıştık. İyi akşamlar diliyorum evet. Efendim. Sevgili dinleyiciler bugün de bitiriyoruz. Sürçülisan ettiysem affola. Ben Ataoğlu Arvas. İyi akşamlar diliyorum.
5: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Haziran Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kayak görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın Demokrasi, Oy Satın Alma ve CHP Kurultayı başlıklı makalesini sunuyorum. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak mutlan kararı verdi. Bu karar büyük bir tartışma başlattı. Özel yönetiminin sona ermesi, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık makamına dönmesi ve CHP içinde yeni bir güç mücadelesinin doğması, kısa vadede siyasetimizin en mühim gündem maddelerinden biri olacak. Fakat bu hadisenin ardında daha büyük ve daha derin bir mesele var. Demokrasilerde oy satın alma problemi. Modern demokrasi teoride seçmenin serbest iradesine dayanır. Ancak pratikte siyasi partiler çoğu zaman seçmen gruplarına büyük vaatlerde bulunarak oy devşirmeye çalışır. Bu yalnızca bir partiye mahsus kalmaz. Bütün partilerde görülebilir. Erken emeklilik tartışmaları tipi örneklerden biridir. EYT'yi bir koz olarak kullanan muhalefetin seçimi kazanma ihtimali iktidarı da harekete geçirdi ve EYT çıktı. Yani EYT sadece iktidarın değil, aynı zamanda muhalefetin de Türkiye'ye bir hediyesi oldu. Görülüyor ki devletin gelecekteki mali yükünü çok artıracak, normal şartlarda sürdürülebilir olmayan vaatler belli seçmen kesimlerin oyunu kazanmak amacıyla kullanılabilir. Bu durumda seçim rekabeti, fikirlerin ve programların yarışı olmaktan çıkarak kamu kaynaklarıyla oy satın alma yarışına dönüşebilir. CHP kurultayı meselesi bu problemin parti içi versiyonu olarak okunabilir. Mahkeme kararının işaret ettiği üzere delegelerin tercihlerini etkilemek için İmamoğlu tarafından oluşturulan sistemde gayrimeşru ve ahlak dışı şekilde toplanan maddi imkanlar kullanılmış. Eğer bir partinin genel başkanlığı delegelerin oylarının belli fonlarla yönlendirilmesi suretiyle elde edilebiliyorsa, yalnızca bir parti içi usulsüzlükten değil, demokratik ahlakın zedelenmesinden de bahsetmek gerekir. Kendi içinde temiz, açık ve adil karar alamayan partilerin ülke demokrasisine katkı sağlaması beklenemez. Burada belki meşru fonla gayrimeşru fon arasında bir ayrım yapmak gerekebilir. Siyasi partilerin destekçilerini yasal sınırlar içinde finanse etmesi yanlış da olsa meşru bir şeydir. Belediye imkanlarından veya gayrimeşru ilişkilerden elde edilen kanun ve ahlak dışı fonlarla parti içi sonuçların belirlenmesi ise gayrimeşrudur. İkincisi, demokrasiyi doğrudan kirleten bir davranıştır. Çünkü kurallara ve ahlaka aykırı olarak elde edilen fonlar belli bir kişinin veya hizbin iktidar mücadelesinin aracı haline getirilmektedir. Mesele başka türlü de ele alınabilir. Farz edelim ki Koç Holding, ideolojik bakımdan yakın olduğu CHP'nin kurultayında kullanılmak üzere 5 milyar liralık bir fon ayırdı ve bu para delegelerin oy tercihlerini etkilemek amacıyla dağıtıldı. Bu daha meşru bir davranış olarak görülebilir ama kaynağın özel olması problemi tamamen ortadan kaldırmaz. Kamu kaynağı kullanımı kadar ağır ve yanlış olmasa da bu da parti içi demokrasiyi paranın tahakkümü altına sokar. Dolayısıyla demokratik meşruiyet bakımından özel paranın siyasi kararları satın alması da çok ciddi bir problemdir. CHP'de bu tartışma ilk defa yaşanmıyor. Geçmişte Baykal'la Mustafa Sarıgül arasındaki genel başkanlık mücadelesinde de Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı boyunca topladığı kaynakların parti içi rekabette kullanıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak daha ziyade CHP'de tecelli etmesi, problemin sadece CHP'ye özgü bir ahlaki zaaf teşkil ettiğini göstermez. Problem Türkiye'de ve genel olarak bütün demokrasilerde ortaya çıkabilir. Demokrasinin sağlığı, oyların satılık olmamasına bağlıdır. Bu gerçek hem genel seçmen oyları için hem de parti kurultaylarında delege oyları için geçerlidir. Siyasi partiler kamu kaynaklarını veya gayrimeşru fonları kullanarak destek üretmeye çalıştıklarında demokratik rekabet bozulur. Çözüm, seçmen kitleleri açısından devletin mümkün mertebe küçültülmesi, kamu kaynaklarının siyasi dağıtım aracı olmaktan çıkarılmasıdır. Partiler açısındansa şeffaf finansmanın esas alınması ve siyasetin ideoloji, program ve ilke temelinde yürütülmesidir. Sağlıklı bir demokrasi parayla satın alınan sadakatlere değil, hür iradeye, açık rekabete ve temiz siyasete dayanır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın Demokrasi, Oy Satın Alma ve CHP Kurultayı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Haftaya CHP grubunu kim toplayacak? Başlıklı makalesini sunuyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı talebimiz yoktur diye başvuruda bulunmasına rağmen CHP grubu toplandı, Özgür Özel konuştu. Şimdi başlıktaki soruya gelelim. Peki haftaya CHP grubu toplanacak mı? CHP grubu toplanırsa yine Özgür Özel mi konuşacak yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bu sorunun cevabını almak için haftayı bekleyeceğiz. Bu aşamada grup toplantısındaki havayı yansıtmak istiyorum. Salonda olağanüstü günlere ait bir hava vardı. Milletvekillerinin katılımı az ama partililerin katılımı çoktu. Önder Sav, Seyfi Oktay gibi isimler yıllar sonra grup toplantısına gelmişti. Meclise giremeyenlerse Dikmen kapısında toplanmıştı. Özgür Özel salona güzel günler göreceğiz sloganları eşliğinde girdi. Kürsüde 1 saat 8 dakika kaldı. Güçlü mesajlar verdi. Zamanın ruhuna uygun bir konuşmaydı. Özgür Özel sözlerine bu sadece bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değildir. Bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir diye başladı. CHP'nin grup toplantısı yapıldı ama CHP grubunun yapıldığı salonda en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar atıldı. Siyasette daha göreceğimiz şeyler varmış demek ki. Hain Kemal sloganlarının atılması üzerine Özgür Özel, ihanet yüksek sesle başkalarından duyulma değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandırılan duygudur diye konuştu. Özgür Özel bu hatayı hep yapıyor. İlk günden itibaren Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlara karşı çıksaydı bu iş bu noktaya gelmezdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de o salonda olsaydı hain Kemal sloganlarının atılması üzerine ne yapacaklardı? Özgür Özel uzlaşmaya değil ayrışmaya oynuyor. Özgür Özel'in konuşmasında en çarpıcı olan bölümse iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var sözleriydi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin önünde Özgür Özel'in ise Güven Park'ta bayramlaştığı günde iki CHP görüntüsü ortaya çıkmıştı. Dünkü tabloda ortadan ikiye bölünmüş CHP görüntüsünü tamamladı. Peki CHP bu durumda nereye kadar gider? CHP'de çatlak her geçen gün daha da büyüyor. CHP yeni bir doğuma hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu zaten yeni partinin işaretini verdi. Ekrem İmamoğlu ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür diyerek yeni partinin yolunu açtı. CHP nereye koşuyor diye soracak olursanız CHP bölünmeye doğru koşuyor. CHP'de bölünmeler de birleşmeler de bitmez. Ama CHP koca bir çınar olduğu için ayakta kalmaya devam eder. 12 Eylül'den sonraydı. Kenan Evren bir sağdan bir solda iki partinin seçimlere girmesini istiyordu. Amerika'nın baskısıyla Anavatan Partisi'ne de izin verdi. ANAP'ı buçuk parti olarak görüyordu. Ama Özal ilk seçimde iktidar oldu. Sağda emekli general Turgut Sunalp'in biri partisi MDP, solda ise Necdet Çalp'in Halkçı Partisi vardı. Demirel'in desteklediği DYP'de İsmet Paşa'nın oğlu Erdal İnönü'nün başında olduğu SODEP'in seçimlere girmesine izin verilmedi. Halkçı Parti'nin nefesi çabuk tükendi. Taban SODEP'i destekledi. Bunun üzerine birleşme formülü gündeme geldi. Aydın Güven Gürkan'ın başında olduğu Halkçı Parti ile SODEP birleşti. Erdal İnönü'nün başında olduğu SHP kuruldu. SHP, Demirelli ve Tansu Çiller'li koalisyon hükümetlerinde yer aldı. Deniz Baykal, Erdal İnönü ile girdiği liderlik yarışlarını kaybedince CHP'yi açarak kendi yoluna devam etmeyi tercih etti. Erdal İnönü siyasete veda edince Murat Karayalçın partinin başına geçti ama SHP aynen bugün olduğu gibi başta İSKİ olmak üzere yolsuzluk iddiaları karşısında yıpranmıştı. Deniz Baykal Kurt siyasetçiydi. SHP ile CHP Hikmet abi formülünde birleşti. Baykal partiye hakim oldu. Karayalçın ayrılıp kendi SHP'sini kurdu ama başarılı olamadı. Ecevit ise DSP'yi kurarak kendi topuna koşan futbolcu olmayı tercih etti. Ecevit'e neden CHP'yi açıp başına geçmediniz diye sorduğumda 80 öncesinde CHP'deki hizip kavgalarından o kadar bıkmıştım ki tekrar aynı şeyleri yaşamamak için DSP'yi kurdum demişti. Ecevitli DSP parladı, hatta Ecevit başbakan oldu ama siyasi finali kötü oldu. Solda rakipsiz kalan CHP büyüdü gelişti. CHP bugün yeni bir bölünmenin eşiğinde. Bu bölünmeden sonra ilk seçimde yeniden birleşme şarkıları söylenmeye başlayacak. Önce bölünecekler sonra birleşecekler. Böylece yeni bir CHP klasiği yaşanacak. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin haftaya CHP grubunu kim toplayacak başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün tecil faizinin düşmesi yeterli mi başlıklı makalesini sunuyorum. Malum enflasyonun yüksek olduğu, kredi bulmanın zor olduğu bir dönemde esnaf bir süredir faiz yüküne katlanıyor. Üstelik ticarette alışverişlerin çoğu vadeyle. Yani satışı yapıyorsun, tahsilat için çoğunlukla 50-60 gün bekliyorsun. Hal böyle olunca da işletme sermayen eridiği gibi nakit dengende bozuluyor. Vergi borcunda kalıyor, SGK prim borcunda. Bu yüzden uzun zamandır borç yapılandırması talepleri gündeme geliyordu. Hükümet de bu talepleri dikkate alarak bir düzenleme hazırladı. Esnafın kamu borcunun 36 ay yerine 72 ay taksitle ödenmesini, teminat limitlerinin de esnetilmesini öngören yasayı çıkardı. Yasa çıktı çıkmasına da pek kimseyi memnun etmedi. Neden derseniz hem gecikme faizi hem de tecil faizi çok yüksek. Gecikme zammı oranı yıllara göre değişiyor. Kasım 2025 tarihinden bu yana gecikme zammı aylık %3.7, yıllık %44.4 olarak uygulanıyor. Yapılandırma yapacaklar için tecil faizi ise özellikle 2024'ten bu yana ödenemeyecek durumda. 2010'da tecil faizi %10'du. 2018'de %18, 2019'da %15, 2022'de %24, 23'te %36 olarak uygulandı. 2024'te ise %48'e çıkarıldı. O nedenle de birçok işletme borç yapılandırması yapsa da taksitlerini ödeyemedi. Tecil anlaşmaları iptal oldu. E-hacizler başladı. 2025'ten sonra da tecil faizi %39'a çekildi. Halen borcunu tecil ettirmek isteyenler aylık %3.25, yıllık %39 tecil faizini ödemek durumunda. Birçok işletmenin %10 karlılıkla çalıştığını düşünürsek, karın 4 katı faizle yapılandırma çok da mantıklı değildi. Şimdi Maliye Bakanlığı bu itirazları da dikkate almış. Yeni bir düzenleme hazırlığında. Edindiğimiz bilgiye göre tecil faizinde %39 olan oran düşürülecek. Muhtemelen enflasyon oranlarına ya da onun aşağısına çekilecek. Düzenlemenin vergisini zamanında ödeyenlerin inancını da sarsmayacak şekilde gerçekten zora düşen ama ödeme niyeti olan işletmeler için yapılacağını düşünüyorum. Tecil faizinin düşürülecek olması önemli bir adım. Ancak esnafın borç yapılandırmasında herkesin aynı kefeye konulmaması gerekiyor. Bu anlamda yapılandırmada vergi dairelerine çok iş düşüyor. Borç yapılandırmasında terzi usulü bir modelle tecil uygulaması yapılabilir. Her işletmenin nakit akış tablosuna bakarak, sektörel kırılmaları dikkate alarak yapılandırma yapılması, hem taksit sayısının hem de faiz oranının ona göre belirlenmesi daha doğru olabilir. Ayrıca kamu borçları taksitlendirildiğinde ödenen faiz gider olarak gösterilebilirse esnaf için daha da kolaylaştırıcı olur. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Tecil faizinin düşmesi yeterli mi?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Coşkun Başbuğ'un "FETÖ'de gergin günler" başlıklı makalesini sunuyorum. Son günlerde FETÖ artıkları inanılmaz agresif, inanılmaz depresif, inanılmaz huzursuz, inanılmaz saldırgan günler yaşıyor. Deyim yerinde ise bütün çapulcu takımı gölgesiyle kavga ediyor. En ufak kıpırdama görsünler hemen saldırıya geçiyorlar. Zinciri boşalanı mı ararsın, kulübelerden fırlayanını mı, barınaklardan sokak aralarından kopup gelenlerini mi? Hepsinin dilleri bir karış dışarıda hedefe koşturuyorlar. Peki dertleri ne? Onları bu derece saldırgan yapan, onları bu derece ortalığa döken ellerindeki son kozu kaybediyor olmaları. Evet, FETÖ'de çok büyük bir oyunun çöküyor olması, en önemli kozun kaybediliyor olması örgüt artıklarının tamamının kimyasını bozdu. Peki nedir bu kaybedilen? Örgüt bütün yatırımı CHP içinde bulunan bazı isimlere yaptı ve eğer CHP iktidarı ele geçirseydi bu kişiler üzerinden süreci yöneteceklerdi. Ancak oyun deşifre oldu ve üzerine hesap yapılan bazı figürler cezaevini boyladı. Görüldüğü gibi CHP'de artık mızrak çuvala sığmıyor ve CHP FETÖ kuşatmasıyla hesaplaşmak zorunda kalıyor. FETÖ ve CHP. Atatürk'ün partisi CHP'ye FETÖ sızması olduğunu söylediğimde, siyaset maskesi altında partide dönen dolapları anlattığımda çoğu klavye teröristi kripto FETÖ'cü 3 kuruşluk aklıyla beni linç etmeye, gerçekleri çarpıtmaya kalkmıştı. Bu kuş akıllılar beni böyle saldırılarla yıldıracaklarını, içi boş kuru tehditlerle durduracaklarını zannediyorlar. Oysa benim bu kuru tehditlere kulak asmayacağımı, Allah'tan başka kimseden korkmayacağımı, mücadeleyi asla bırakmayacağımı ve hepsinden önemlisi kul hakkı yemeyeceğimi, kimseye hiçbir kuruma iftira atmayacağımı, yalnızca ve yalnızca doğruları ve vatanı savunacağımı cümle alem bilir. Siz de bilin kelaynak sürüleri. Ayrıca size tavsiyem, elinizden geleni ardınıza koymayın. Dediklerimin hepsi doğruydu. Atatürk'ün partisi CHP FETÖ tarafından teslim alınmıştı. İşte size ispatı. Bu konuşan kim ola ki? Bakın, bu durumu gören sadece ben değilmişim. Bu konuda bir tespitte işinize gelmediği için anında hain ilan ettiğiniz genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Ne demiş Kılıçdaroğlu bir bakalım. Bu milletin kurtuluşu, adalet ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Tekrar olmasın diye ben bir kez daha yazamayacağım ama tavsiyem odur ki anlamakta zorluk çeken Atatürkçü geçinenler, siz beni dinleyin ve bir kez daha okuyun Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini. Benim Kılıçdaroğlu gibi özür borcum yok çünkü zamanında ikaz ettik. Ancak kriptolar hariç sürüye uyup bizi linç eden iyi niyetlilerin zannederim bir özür borcu var. Yok mu alınan? Delikanlılar, mangalda kül bırakmayanlar, Atatürkçü geçinenler, Atatürk'ten geçinenler. Yok mu içinizde yürek yemiş bir baba yiğit? Neticede herkes şerefi, onuru için yaşıyor. Ben olsam kıyameti koparırım bu sözler karşısında. Asla lafı ortada bırakmam, duymamış gibi yapıp üç maymunu oynamam. Hele hele iddialara cevap vermek yerine bu kayıkçı kavgasına Atatürk'ü hiç karıştırmam. Anıtkabir'e koşup Atatürk'ün arkasına sığınıp oradan nutuk atarak gündemi değiştirmeye çalışmam. Çünkü tüm bu yaptıklarım yanlış olur. İşin doğrusunun ne olduğunu Manisa Milletvekili Özgür Özel söylemiş ve bakın ne demiş. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun vardır kardeşim. Başka türlü yalan ata ata birbirimizi kandıra kandıra ilerleyemeyiz. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık var. Bunda birbirimizi kandırmak var. Çok haklı ama aklınız karıştı değil mi? Vekil ne diyor, ne yapıyor? Bu ne yaman çelişki? Haklısınız. Doğru söze ne denilebilir ki? Star gazetesinde Coşkun Başbuğ'un FETÖ'de gergin günler başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Bülent Orakoğlu'nun Yazıcıoğlu suikastında esrarengiz emekli yarbay Ercüment Güler'in rolü neydi başlıklı makalesini sunuyorum. Gün geçmiyor ki Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopterin FETÖ'cü pilotların kullandığı F-16 ve F-1 savaş uçaklarının oluşturduğu türbülans sonucunda düşürülmesiyle yeni gelişmeler olmasın, yeni bilgiler ortaya çıkmasın. Nitekim bu kez CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, BOTAŞ çalışanı emekli yarbay Ercüment Güler'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. İddia önemliydi. Zira Ercüment Güler'in helikopter enkazının bulunmaması için yoğun çaba sarf ettiği, ekipleri yanlış yönlendirdiği iddia ediliyordu. Güler'in kaza sonrası BOTAŞ'tan ayrıldığını, Gambiya, Bosna Hersek, Yemen ve Cibuti'de çalıştığını ve halen Yunanistan'da görev yaptığını belirten Yavuz Yılmaz, Sözcü'den Veli Toprağ'ın haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT komisyonunda şunları söyledi. Kaza sonrası helikopterde bulunan İHA muhabirinin telefonundan lokasyonun tespit edilmesi için bilgiler AVEA veriliyor ve BOTAŞ'la paylaşılıyor. Ercüment Güler sürecin başından itibaren kaza bölgesine gidiyor, vali ve emniyet müdürünü yönlendiriyor, enkazın bulunamaması noktasında zaman kaybedildi. Bu kişinin kazanın olduğu gün ne görevi var? Hangi ünvanlarla BOTAŞ personeli ve emekli yarbay olarak ancak kimsenin tanımadığı bir kişi olarak sürecin içinde bu kadar aktif rol aldı? Hakikaten şüpheli bir durum. Zira helikopterin düşürüldüğü gün bu konuda FETÖ'cüler tarafından organize bir çalışma yapılıyor. Bu konuda hazırlanan iddianamede sanıkların helikopterin düşmesinin ardından başlatılan soruşturma sürecinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları ifade edildi. Yarbay Ercüment Güler'in bu olaydan sonra BOTAŞ'tan ayrıldığı, Gambiya, Bosna Hersek, Yemen ve Cibuti'de çalıştığı, halen Yunanistan'da görev yaptığı milletvekili Yavuz Yılmaz tarafından açıklanmıştı. Emekli yarbay Ercüment Güler muhtemelen kripto FETÖ'cü olabilir. Zira son durağının Yunanistan olması bana ilginç geldi. 15 Temmuz sonrasında 20 bine yakın FETÖ'cünün Yunanistan'a kaçtığını biliyoruz. Yunanistan, Türkiye'ye karşı duyduğu kadim düşmanlık nedeniyle ve Doğu Akdeniz, Ege ve adalar sorununu devamlı kaşıyarak ABD başta olmak üzere küresel devletleri arkasına alarak Türkiye'yi kışkırtacak provokasyonlara, terör örgütlerine destek ve eğitim vermeye devam ediyor. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, kendisi hakkında yazılan ve Yunanca'ya çevrilerek piyasaya sürülen kitabın tanıtımında darbecilere kucak açan Yunanistan'ı kardeş ülke olarak nitelendirmişti. Darbecilere ve DHKPC ve PKK'ya kucak açan Yunanistan'ın yiğitlik gösterdiğini savunan Gülen, kardeş ülke olduğunu kanıtladı ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. Yunanistan'ın yaptıkları tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüşle yazılacak değerlendirmesinde bulundu. Terör örgütü elebaşı Gülen'in kitabını Yunanistan'da yayımlayan Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Marku ise Gülen'in din eğitimi adına yaptıklarıyla dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını iddia etti. Tam da körler sağırlar, birbirini ağırlar diyaloğu. Türkiye Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan'ı sert sözlerle eleştirdi. Yunanistan'da gerçekleşen çevrim içi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün aleni propagandasının yapıldığını belirten Aksoy, FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir ifadelerini kullandı. FETÖ ülkemizde 251 kişinin ölümünden ve 2000'den fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci uluslararası bir örgüttür. FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler içinde büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden işbirliği beklemektedir. Hal böyleyken Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK'lar Yunanistan'daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan'da FETÖ'nün yanı sıra PKK, PYD, YPG, DHKPC terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili 9 üst düzey kamu görevlisinin görevi kötüye kullanma suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelik Bilek görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 1 ayla 1 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldılar. Yeni Şafak gazetesinde Bülent Orakoğlu'nun Yazıcıoğlu suikastında esrarengiz emekli yarbay Ercüment Güler'in rolü neydi başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Azar'ın Türkler Artık Kilitliyor başlıklı makalesini sunuyor. ...21. yüzyılın savaş alanları artık yalnızca tankların, savaş uçaklarının ve füzelerin mücadele ettiği arenalar değildir. Günümüzün en kritik çatışmaları, insan gözünün göremediği elektromanyetik spektrum üzerinde yaşanmaktadır. Radarların, haberleşme ağlarının, veri bağlantılarının ve güdüm sistemlerinin kontrolü, modern savaşlarda hava üstünlüğü kadar önemli hale gelmiştir. Bu nedenle elektronik harp, günümüz askeri doktrinlerinin merkezinde yer alan stratejik bir güç çarpanıdır artık. Hindistan, Pakistan'ı işgal edeceğim derken aniden 7 adet savaş uçağını düşüverdi. Tüm bölgede elektrikler kesildi, iletişim hatları, internet ne varsa kayboldu gitti. Ardından uçaklar leblebi gibi düştü. 10 günde pes eden Hint generalleri uçaklarımızı Türkiye'nin ürettiği ve Pakistan'a gönderdiği elektronik harp sistemleri kilitleyerek düşürdü diyerek burnundan soludu. Elektronik harpte amaç düşmanın elektromanyetik spektrumu kullanmasını engellerken kendi sistemlerinin güvenli ve etkin şekilde çalışmasını sağlamaktır. Düşmanı kilitlemek attığı füzeleri iadeye kadar gidebilmektedir. Fransız savaş gemisinin Türkiye'nin operasyonuyla Ege'de kilitlenip kıpırdayamaz hale gelmesi ve tüm dünyaya imdat geçmesi boşuna değildir. Fransızlar üzerinde bile denedik gördük. Türkiye'nin desteklediği Suriye'deki muhalifler elini kolunu sallayarak Şam'a girmiştir. Çünkü Esad rejimi askerlerinin tüm karargahları arasında Türk elektronik harp sistemleriyle iletişim kilitlenmiş ve emir komuta sistemi toprağa gömülünce eller havaya olmuştur. Elektronik harp alanında dünyanın önde gelen güçleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya bulunmaktadır. Şimdi Türkiye de bu devler ligine girdi. Günümüzde elektronik harp yalnızca radar karıştırmaktan ibaret değildir. İHA sürülerine karşı tedbirler, GPS aldatma sistemleri, veri bağ baskılama çözümleri, siber harp entegrasyonu ve yapay zeka destekli spektrum yönetimi yeni dönemin temel başlıkları haline gelmiştir. Bir dönem büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi radarlarını, elektronik destek sistemlerini, elektronik taarruz çözümlerini ve elektronik harp platformlarını geliştirebilen sayılı ülkeler arasındadır. Bu dönüşümün temelinde milli savunma sanayinin geliştirdiği sistemler bulunmaktadır. Koral, Türkiye'nin kara konuşlu elektronik harp alanındaki en önemli projelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Düşman radarlarının tespit edilmesi, analiz edilmesi ve karıştırılması görevlerini yerine getirebilen sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli bir kabiliyet kazandırmıştır. Ancak Türkiye'nin elektronik harp yolculuğunda asıl dikkat çekici gelişme farklı platformları aynı elektronik harp mimarisi altında birleştirmeye başlamasıdır. Bunun adı da katmanlı elektronik harp mimarisidir. Modern savaşlarda tek bir elektronik harp sistemi yeterli değildir. Başarı farklı platformların koordineli çalışabilmesine bağlıdır. Türkiye bugün bu alanda çok katmanlı bir yapı oluşturmaktadır. Koral'la kara konuşlu elektronik taarruz, İHA SOJ'la insansız hava araçlarından yakın elektronik taarruz, elektronik harp podlarıyla savaş uçaklarına refakat karıştırma desteği, hava SOJ ile uzun menzilli standoff elektronik harp kabiliyeti. Bu yapı sayesinde Türkiye farklı irtifa ve mesafelerde eş zamanlı elektronik baskı oluşturulabilecek bir ekosistem geliştirmektedir. Türkiye'nin elektronik harp alanındaki en önemli projelerinden biri şüphesiz hava SOJ sistemidir. Standoff Jabber konseptiyle geliştirilen hava SOJ, düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden elektronik taarruz gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem, düşman radarlarını tespit edebilecek, radar yayınlarını analiz edebilecek, haberleşme sistemlerini baskılayabilecek, komuta kontrol ağlarını karıştırabilecek, hava savunma sistemlerinin etkinliğini azaltabilecek, dost savaş uçakları için daha güvenli harekat koridorları oluşturabilecektir. Bu kabiliyet, özellikle uzun menzilli hava savunma sistemlerine sahip rakiplere karşı operasyon planlayan hava kuvvetleri için son derece önemlidir. Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği İHA ekosistemi, radar teknolojileri, elektronik harp sistemleri ve komuta kontrol altyapıları birlikte değerlendirildiğinde, ülkenin yalnızca sistem üreten değil, bu sistemleri entegre biçimde kullanabilen ülkeler arasında yer aldığı gerçektir. Modern savaşların görünmez cephesi olan elektromanyetik spektrumda üstünlük kurabilen ülkeler, geleceğin çatışmalarında önemli avantaj elde edecektir. Helal olsun binlerce Türk mühendisine. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın "Türkler artık kilitliyor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden sayılan Amerika'daki Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okumasının şöyle bir tersinden bakarak Türkiye'de olduğunu düşünsenize. Bu durumu elbette karikatürize etmeyeceğim çünkü yüce dinimiz İslam'ın ilk emri olan oku nidasını sulandırmak kimsenin haddi de değildir. Ama olaya geniş bir perspektiften de bakmanın yararlı olduğu kanısındayım. Evet, birçok sosyal medya kullanıcısının bu olay yüzü ülkemizde olsa atılacak malum manşetin de irtica hortluyor olacağını eklemem lazım. Çünkü üniversitelerimizin ilim irfan sahibi kişilerle dolmasını hazmedemeyen bir takım kendini sözde aydın zanneden tayfanın olduğunu da unutmayalım. Hiçbir üniversiteyi töhmet altında bırakmayacağım ama bizlerin de biraz olsun zihinlerimizi bu vesileyle çalıştırmasının bir borç olduğunu biliyorum. Bizdeki üniversitelerde en çok son zamanlarda yaşanan ne oluyor? Tabii ki kep atma dışında yürüyüş esnasında hayata yeni adım atacak bir gencin siyasi yönden o üniversitelerde geçmişte yaşananları da düşünürsek hiçbir topa girmemesi gerekirken siyasi mesajlar içeren mahkemede davası görülen bazı şahıslar üzerinden pankartlarını görmüşsünüzdür. Şimdi soruyorum sizlere, bir tarafta dünyanın sayılı üniversitelerinde mezun olan bir genç ve çevresine verdiği mesajsa yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan oku mesajını tebliğ etmeye çalışması, bir taraftaysa 2-3 kendini bilmez öğrenci kisvesi adı altında birilerine yaranmaya çalışan bir öğrenci grubu. Bakınız, bu konu hakkında Albert Einstein'ın şu sözlerine kulak verilmeli her daim. Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. Bizim en önemli çalışmamız gereken eğitim verirken bazı müfredatlarla konuların nakşedilmesinden ziyade hem ahlak hem de dini bilgilerimizle gençlerimizi donanımlı bir hale getirmemiz şarttır. Eğer siz bir üniversite mezuniyet töreninde kendi dininizin yüceliğini tüm dünyaya ilan etme cesaretini gösteriyorsanız ayakta alkışlanmayı da sonuna kadar hak ediyorsunuz demektir. Yoksa 2-3 zıpırın yapmaya çalıştığı gibi güle oynaya geçit töreni yapıp bir takım boyundan büyük işlere karışmakla maalesef büyük üniversiteli mezun olunmuyor. Tam buraya da bu hikayeyi yazmasak olmaz. Bir baba oğlunun huyunun kişiliğini beğenmez ve onu yeri geldikçe sen adam olmazsın dermiş. Böylece yıllar geçmiş, çocuk okumuş, etmiş ve sonunda paşa olmuş. Emrindeki adamlarından iki kişiyi de babasını alıp getirmeleri için göndermiş. Emrindeki adamlar babasının kapısına varmışlar. Paşa Hazretleri sizi getirtmemizi emretti deyip babasını aldıkları gibi oğlunun makamına götürmüşler. Oğlu da babasının karşısında görünce babasını haksız çıkardığını göstermenin rahatlığıyla gururla konuşmuş. "Bak baba, sen bana adam olamazsın derdin ama ben paşa oldum," demiş. Babası oğlunun omzundaki yıldızları, üstündeki sırmaları, belindeki kılıcı şöyle bir süzdükten sonra başını sallamış ve şöyle demiş. "Oğlum, ben sana adam olamazsın dedim. Paşa olamazsın demedim ki. Sen adam olsaydın babanı böyle yaka paça ayağına getirtmez, kalkar kendin gelirdin." Yeni Akit'te Selma Savcı'nın "Harvard'da var, bizde niye yok? Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku." başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı

0: İnançla aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: aklınızda bulunsun.
1: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor, özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri, çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1,5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
0: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.

0: herhalde. Yani kurultay sorusu sorulduğunda da tamam, uygun zamanda kurultay yapılacak. Akıllarından geçen muhtemelen 6-7 ay sonra. Bu da şu anlama gelir. Yani illeri görevden alacaklar. Delegeler yeniden seçilecek. Ve yeni partiye göre bir delege formasyonu oluşacak. O zaman da kurultaya gidecekler. Kılıçdaroğlu A'dan Z'ye bu süreçleri düşündüğünde diğer tarafa burada yer yok. Ama ben hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel üzerinden bir masaya oturtma girişiminin olabileceğine dair bir kanaatim var. Çünkü ikinci ihtimal şöyledir. İkinci ihtimal ikinci partidir. Yani bu ikinci partiye acaba partilerin gönlü ne kadar razı olur? Biraz rotayı genel merkezi çevirmelerinin sebebi şu. 100 küsür milletvekili yanlarında kaldı. Acaba parti meclisinde çoğunlukta mılar deyimler, çok emin değilim onlardan. Biliyorum 111 olduğunu. Yani bazen o şey de olabilir. Yani süreçte kaymalar olabilir. Hani genel merkeze doğru. Tabii bütün bunları hesap ederken acaba bir parti kapatılmış olsaydı bir haftada yeni bir parti kurup ya da taşınıp orada toplu halde gidebilirlerdi. Şimdi biraz iş çatallaştı. Şimdi bir taraftan hükümete karşı, işte Cumhurbaşkanımıza karşı mesajlar verirken, diğer taraftan da dönüp sürekli Kılıçdaroğlu ekibiyle, yani yeni CHP ile uğraşmak durumundalar. Zor bir durum. Ben meclisteki Özgür Özel'in konuşmasındaki o öfkeli tutumu da biraz bu aşılamaz kafa karışıklıklarına yordum ki, gerçekten bir genel başkanı temsil eden birisi için o kadar zorluklar var ki. Mesela diyelim ki Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri. Ya kitlesini bütünüyle sürükleyip götürüyor. Yani bir ayrışma yoktu. Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin lideri. Onun içinde karar alma, yürütme, yönetme ya da misyonu temsil etme konusunda bir sorun yoktur. Fakat Özgür Özel masaya oturduğu zaman bir parti ikiye bölünüyor. İki, bir adım attığı zaman şeye uymuyor, genel merkeze uymuyor. Öteki adım attığı zaman İmamoğlu'na uymuyor. Dikkat ederseniz mesela Demeç trafiğinde İmamoğlu'nun demeçleri Özgür Özel'e göre daha sert. Daha meydan okuyucu, Özgür Özel daha temkinli. Bütün bu zorluklar da bir kişinin üzerinde. Yani Özgür Özel'in üzerinde. Bunu nasıl taşıyacak onu görmüş olacağız. Diğer taraftan da siyaset çözüm üretme sanatıdır. Ya içeride ya dışarıda bir çözüm üretmek zorundalar. Bir şey ihmal etmeden geçmeyelim. Şimdi kitle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik kitlesi %22-24 civarındaydı.
1: Şöyle yapalım mı İhsan Bey? Bir Burhan Bey'i de dinleyeyim. Sonra o kitleleri birazcık daha, çünkü iki kamuoyu araştırmacısı olarak karşımızdasınız. Ben de merak ediyorum. İzleyicilerimiz de çok merak ediyor. Onu biraz daha detaylandıralım. Burhan Bey, sizin de ilk yorumunuzu almak istiyorum. Bugün mesela bir mekik dokuduğu 3 milletvekili bir uzlaşı yolu bulmaya çalışıyorlar. Bazı isimler Cumhuriyet Halk Partisi bölünmesin diye uğraşıyor. En çok açıklamayı Özgür Özel yapıyor. Bugün bu saate, yani yaklaşık 2 saat önceye kadar bir röportaj verildiğini zannetmiştik Muharrem Sarıkaya'ya, ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada bombaları vardı, ama daha sonra Deniz Demir bunu yalanladı. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama duymadık. Siz ne diyorsunuz Burhan Bey? Nereye doğru evrildiğini düşünüyorsunuz?
2: Şimdi Pınar Hanım, hatırlarsanız Özgür Özel karar çıktığında, mutlak buttan kararı çıktığında ben partiyi terk etmeyeceğim, burası baba ocağımdır dedikten 2 saat sonra partiyi terk etti. Şu anki adımları partiyi ayakta tutmaya çalışıyor. Daha doğrusu ilk başta bir blöf yaptı. Biz parti kuracağız. Anketler yayınlattı. Değerli hocamız da bilir, yani araştırma firmaları herkes birbirini bilir. Hiç ismini duymadığınız bir firma tarafından bir anket yayınlayıp CHP yeni parti, yani Özgür Özel yeni bir parti kurarsa %30 bandında bir oy alacağı söylendi. Ki bu tarz durumlarda sıcağı sıcağına yapılan hiçbir araştırmanın gerçeklik payı çok düşüktür. Yani çünkü insanlar anlık tepki verirler, ki bunu şeyde gördük. Sayın Devlet Bahçeli'nin Türkiye sürecini açıkladığı gün hafta, ilk hafta MHP'nin oyunun hemen hemen diplere doğru 3-4'lere kadar düştüğünü, sonradan seçmen kendi partisine doğru yöneldiğini görmüştük. Burada da hemen bir anket yapıp yayınlattılar. Orada bir Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine bir blöf yaptılar. Bak biz gidersek parti gider, CHP bölünür, tamamen biter mesajı verdiler. Fakat şunu net bir şekilde biliyoruz. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik bir partidir. CHP'li seçmenin bir özelliği vardır. Partisine kızar, eleştirir ama günün sonunda döner dolaşır yine kendi partisine oy verir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin şöyle bir özelliği var. Genel başkan kim olursa olsun orada koltukta Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğunu düşünerek oraya oy veriyorlar. Ondan dolayı şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da otursa, Özgür Özel de otursa CHP'nin %20 bandında bildiğimiz siz bir direkt, kemik direkt oyu vardır. Bu seçmen girdiniz. Buradan kopmadı.
1: Siz direkt araştırmalara girdiniz. Yani bu devam şey... edin. Tabii buyurun Burhan Bey.
2: O yüzden Sayın Özgür Özel de böyle bir blöf yaparak ilk başta Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine bir gözdağı vermek istedi. Fakat baktı ki sonrasında partiden ayrılırsa ne olur? Bugün ben de birkaç vekille beraber görüştüm. Yeni bir parti kurmayı düşünüyor musunuz? Özgür Özel'in yanında duran vekillerle. Bilmiyoruz, sahadayız, sahaya bakacağız. Daha belli değil, net değil, bir karar vermemişler. Bundan dolayı Özgür Özel de şu anda aracılar göndererek bir uzlaşı sağlıyor. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bugün bu saatten sonra...
1: Bir dakika. Özgür Özel kime aracılar gönderiyor, kimleri gönderiyor?
2: Şunu söyleyelim. Sizler de bir önce değerli konuklarımız da söyledi. Her iki tarafa yakın insanlar var. İlk gün mutlak çıktı, çıktığı ilk gün Sayın Ahmet Akın gelmişti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir uzlaşı sağlamaya çalıştı. Ortalıkta bir sıkıntı olmasın diye. Uzlaşı sağlanamadı. Şu anda da bazı hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e yakın vekiller gelip gidiyor. Tamam. Görüşmeler sağlıyor ama Özgür Özel artık bir set koymuş. Net bir şekilde bir set koymuş. Örneğin bakın ihraç konuları konuşuluyor. İşte bazı kişiler ihraç edilecek. Özgür Özel haricinde ben bugün yarın demiyorum. 2-3 haftaya kadar belli kişiler ihraç edilecek. Milletvekilleri de dahil olmak üzere. PM'den çıkar çıkmaz bilmiyorum ama genel başkanı şeyle askıya alınacak üyelikleri ve ihraç edilecekler. Çünkü Özgür Özel şu anda partiye bir
1: genel... O noktada kimlerin ihraç... Mesela yarın Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Bu noktada ihracı yana kimler talep edilecektir Kemal Kılıçdaroğlu tarafından?
2: Pınar Hanım, yarınki toplantıda ben herhangi bir ismin ortaya çıkacağını, söyleneceğini düşünmüyorum. Yaptığım görüşmelerde yarın ihraçla ilgili bir konuşma yapılmayacak, bir görüşme yapılmayacak. Ama 2-3 hafta içerisinde, yani 2-3 haftalık süreçte, biraz daha doğrusu havanın soğumasını, ortamın soğumasını bekleyerek 2-3 hafta sonra Özgür Özel haricinde ismini bildiğimiz, basında işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza gelir almayacak laflar söyleyen, örnek veriyorum Ali Mahir Başarır ya da Burhanettin Bulut, adı şaibeye de karışmış bazı vekillerin ihraçlarını, siyasi sadece vekil olması değil teşkilatta bazı kişilerin ihraçları istenecek ama bu 2-3 haftalık bir süreci bulacak. Bununla beraber bakın Özgür Özel'in işi çok zor. Ben katıldığım dün programda şunu söylüyordum. Özgür Özel Silivri'de yaptığı görüşmeden sonra, İmamoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra bir basın açıklaması yapmaması gerekiyor. Çünkü oradan aldığı talimatla çıkıp basın açıklaması yaptığı anda tepkisel, çok aşırı bir tepki vererek bir basın açıklaması yapıyordu. Bir önce Sayın Aktaş'ın da dediği gibi iki arada kalmış. Öbür tarafa gidemiyor, öbür tarafa gidemiyor. Çünkü İmamoğlu tarafında ben artık şunu da düşünmeye başladım. Acaba İmamoğlu içeriden şu talimatı veriyor mu Özgür Özel'le görüşmesinde? Bak benim yanımda durmasan, çekip gidersen, senin şunların da var. Ben de içerideyim, sen de içeri girersin. Açıklarım, sen de içeri girer, benim yanıma gelirsin. O yüzden aman beni sakın bırakma, bırakırsa ben de her şeyi ortaya dökerim, yanıma gelirsin, ikimiz de içeride kalırız tehdidinde mi bulunuyor ki Sayın Özgür Özel CHP gibi bir partiyi
1: mı söylüyorsunuz, niyet mi okuyorsunuz? Burhan Bey yanlış bir şey olmasın, yanlış.
2: Ben niyet okuyorum. Anladım. Yok, niyet okuyorum. Şu anda niyet okuyorum. Ya zaten o anlamda söyledim. Çünkü hal, hareket ve davranışlarından bunu görüyoruz. Silivri'de görüşmeden sonra yaptığı açıklamalardan bunu görüyoruz. Her konuşmasında biliyorsunuz çok agresif konuşuyor. Bir genel başkan agresif yeri geldiğinde konuşabilir ama bu süreçte aşırı bir agresifleşmeye başladı. Artık hiperaktifliği geçip saldırmaya başladı. Yani düşünün... basın danışmanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanına iğrenç bıyıklı diyecek kadar, TGRT'ci iğrenç bıyıklı diyecek kadar ileri gitmeye başladı. İnsanların fiziksel ya da görüntü ya da işte şekille, hangi şekle giri o şekil üzerinden yorumlamaya başlayarak insanlara saldırmaya, televizyon kanallarına saldırmaya başladı. Çünkü aldığı talimat gereği, daha doğrusu talimatta değildi, tabiri caizse yanlış anlaşılmasın, fırça yediği için kendisi de öbür tarafa fırçalar atmaya başlıyor. Bu süreçte bu şekilde yönetmeye çalışıyor ama bu yönetimle de çok zor götürecek bir durum oluyor. Bakın bugünkü grup toplantısında şöyle bir cümle kullandı. Bizi yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bize yaptıklarıdır. Bakın burada Sayın Özgür Özel kendini tarif etmiyor mu Pınar Hanım? Zamanında bizi yaralayan düşman attığı taş değil diyor. Bizi zamanında dost bildiklerimiz. Kemal Bey zamanında Özgür Özel'e dost bilmiyor muydu? En büyük ihaneti kendisi yapmadı mı? Yine bu ayın 23'ünde, 5. ayın 23'ünde kendisinin attığı bir tweet var. Alıntılayarak işte bir gün gelir şah olur, işte güvenme diye. Kendini anlatmış, siyasi hayatını anlatarak bir tweet atmış. İhanet ettin işte şu bekleyerek. Bundan dolayı şu anda Özgür Özel'in işi gerçekten çok zor. Ne yapacağını bilmiyor ama siyasette zaman çok yani uzun değildir. Her an her şey olabilir. Şuna da güvenilmesin. 111 tane vekil şu anda arkasında duruyor gibi görünüyor ama 111 vekil yarın bir anda evrilebilir. Yaptığım görüşmelerde bakın açık söylüyorum ciddi ciddi Sayın Özgür Özel'in yanında duran bazı vekillerle yaptığım görüşmelerde Kemal Bey'e yanaştıklarını, Kemal Bey'in doğru olduğunu, doğru yolda olduğunu söylüyorlar. Kendi içerisinde artık yavaş yavaş Özgür Özel'i eleştirmeye başladılar. O yarın 111 vekil bir anda devşirebilir, bu tarafa doğru geçebilir. Sadece ve sadece şunu düşünen vekiller var. Biz yarın bir gün zaten milletvekili de aday göstermez Kemal Kılıçdaroğlu. Burada duralım deyip kendi çıkarlarını düşünen vekiller Özgür Özel'in yanında duracak. Çünkü şunu herkes biliyor. Değerli Sayın İhtar Aksanaktaş da biliyor. Değerli kamuoyu araştırmacısı da bilir. CHP seçmeninde eleştiri olur ama kendi partisinden kolay kolay kopma olmaz. CHP seçmeni gider yine oy verir. Biz hatırlayın Mutlak Mutlu'dan çıktığı
1: yavaş
2: gün
1: yavaş
2: CHP
1: Burhan
2: genel
1: Evet siz de bir tamamlayın. Siz yavaş yavaş CHP seçmenini biraz irdelemeye başlayalım İhsan Bey'le. Siz bir cümleyi tamamlayın. İhsan Hocam'a geçeceğim.
2: Sadece şunu söyleyeyim. O gün Mutlak Mutlu'nun çıktığı gün CHP Genel Merkezi'nde polislerimize taşlar atıldı. Bize şunu net biliyorduk ki içeridekiler CHP'li değildi. CHP'li seçmen polise kolay kolay taş atmaz. Hele genel merkezinden atmaz. Orada belli yani Özgür Özel ve ekibinin belli kişilerin getirdiği kişilerdi. Yoksa CHP seçmeni eleştirir, eylem yapar, miting yapar, bağırır, çağırır, günün sonunda gider, tekrar kendi partisine oy verir. Özgür Özel de bunu gördüğü için şu anda acaba ortada kaldım, arada kaldım, ne yapacağını bilmiyor. Şu an açık söyleyeyim Pınar Hanım, bu bir duyum olarak değil, yaptığım görüşmelerde Özgür Özel de Barış yani Kemal Bey'in kabul etmesi için canla başla uğraşıyor. Canla başla uğraşıyor ama Kemal Bey bence bu kapıları kapattı artık. Bu saatten sonra Özgür Özel'e kapı açılmaz.
1: İhsan Hocam, Burhan Bey bayağı sert ifadelerle bilgileri de paylaştı. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Katılıp katılmadığınız noktalar vardır elbette. Şimdi birazcık seçmeni
0: yani
1: konuşalım.
0: Şimdi yani her yedim yoğurt yiyişi vardır ya. Evet. Ya Burhan Bey'in yani değerlendirmelerini kendine bırakın. Ben kendi yorumlarımı evet yapayım. Şöyle yani çünkü bir şey çok kestiremiyoruz. Yani yarın ne olacağına dair öngörü koymak çok riskli. Ben şu konuya girmeye çalışmıştım. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik bir tabanı var ve yerel seçimlerden önce bunun oranı %22-23'tü. Yerel seçimle beraber rasyonel bir seçmen kitlesi partiye eklemlendi. Buna yani 8 puan da diyebiliriz, 10 da diyebiliriz. Yani bu uç çerçevede yani 4'te 1'e yakını partinin Cumhuriyet Halk Parti kökten Cumhuriyet Halk Partili değil. Acaba bu kayıkçı kavgasında bu rasyonel seçmen kitlesi kendini kenara mı ayıracak yoksa Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte temsil mi edecek? Ya da hangi gruba daha yakın hissedecek? Şu an görünen o ki bu daha sonra gelen rasyonel seçmen kitlesi Özgür Özel'e yakın duruyor. Ama nihayetinde onlar ne için Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş? Cumhuriyet Halk Partisi ikinci büyük parti, iktidar alternatifi bir parti, birçok büyük şehri aldı. Acaba iktidar olabilir mi yani? İktidar değişimi CHP eliyle olabilir mi? Şimdi bunlar dönüp duruma bakacaklar. Biz Muhtemelen önümüzdeki hafta sahaya çıktığımızda şöyle bir durumla karşılaşacağız.
1: Haftaya mı çıkıyorsunuz yani, İhsan Hocam?
0: Evet, haftaya çıkıyoruz. Çok da acele etmemeye çalışıyoruz. Aslında biz ayın hemen başında genel Türkiye raporu için sahaya çıkıyoruz. Onu verileri topluyoruz ama bu sefer acele etmedik. Sebebi de şu, biraz tartışmalar mecrasını bulsun, biraz taşlar yerine otursun. Ha gel ki bugünden yarına, önümüzdeki birkaç ayda çok oturacak gibi durmuyor ama en azından küçük de olsa bir takım nüansları görebileceğimiz bir çerçeve oluşur. Burada genel merkezden yana olanlar, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'den yana olanlar, acaba kararsız kalanlar ya da nötr olanlar ya da bu mesele beni ilgilendirmez diyen seçmenden bir önceki dönemde yani bir ay önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş ya da karar vermiş seçmenin bugünkü tutumunu soracağız biz. Orada da bazı ipuçları alırız. Ben bu rasyonel seçmenin tepkisini merak ediyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplam oyu yarın 22'ye de düşebilir. Yani iki tarafın toplam oyu yani 22-24'e de düşebilir. 30'larda kalmayabilir. Biz bugüne kadar yaptığımız ölçümlerde
1: en son Mayıs'ta mutlandan önce yapmış olduğunuz ankette 30.4 zannediyorum.
0: Evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi son birkaç aydır böyle 30 bandını muhafaza ediyor. AK Parti 34-35 çizgisinde.
1: Şöyle mi düşünüyorsunuz? Acaba bu... Ama bizim seçmenimiz, İhsan Hocam hep şunu demez misiniz? Mağduru işte yani Cumhuriyet Halk Partisi evet kavgalı eve kız verilmez ama şu anda bir seçim durumu söz konusu değil. İçeride bir kargaşa var net, içeride bir savaş var hatta daha doğrusu çok net. Ama seçmen hani bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni iktidara muhalif bir seçmen olduğu için bir şekilde partisine ya da işte ya da başka muhalif partilerden sizin söylediğinizin tam aksine bir yükseliş de olabilir mi?
0: Şöyle yani mağduru yani seçmen sokak mağduru sever fakat mağduriyetin nasıl yönetildiği önemli. Mesela bugüne kadar İmamoğlu meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi bir bütündü. Yaklaşık 25 yıldır iktidar oluşmuş tepkiyi yönlendirirken efendim bizim bir kazanacak adayımız vardı. %100 de kazanacaktı. Bundan korktular, buna çelme taktılar. Bu anlamda mesela bu yolsuzluk ve diğer meseleleri hiç gündemlerini almadı Cumhuriyet Halk Partililer. Hatta bırakın sadece İmamoğlu'yla değil, bütün yolsuzluk iddialarına karşı her bir yerde gidip miting yaptılar. Dolayısıyla o Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani tek çatı altında olan 25 yıldır iktidara karşı bilenmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmenin konforu başka, bugünkü zorluklar başka. Acaba bir, bu motivasyonu, mağduriyeti kim adına yöneteceksiniz? Ülke adına mı, millet adına mı, İmamoğlu adına mı, yoksa bir grup adına mı? Diğer taraftan da siz tek başınıza, yani şöyle yapın, mesela meclisteki konuşmasına bakın Sayın Özgür Özel'in. Acaba öfke daha çok hükümete mi, iktidara mı, yoksa daha çok Kılıçdaroğlu'na mı? O bıyıklı adama söylediği lafa bakarsanız, yani gerilim daha çok şu an demeç trafiği daha çok birbirlerine dönük ki o kaleyi almak istiyorlar. Yani Kılıçdaroğlu kaleyi bırakmak istemiyor. Kitleyi arkasında ve kanaat önderleri arkasında sürükleyen Özgür Özel de kaleyi geri almak istiyor.
1: Ya bu arada bıyıklı adam bu... dedilen kişi de danışman Atakan Sönmez. Bunu da altını çizelim.
0: Siz de evet, yani Atakan Bey'e dönük bir şeydi. Hatta dün de bir yayında ben bir espri yapmıştım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin hiçbirisini bıyıklı görmemiştim. Dedim ki ya Kemal Kılıçdaroğlu hariç ekipte bıyıklı kimse yok. Öyle bir espri yapmıştık. Şimdi bıyığı fazla olan birisi üzerinden bugün böyle bir şey çıktı. Demek ki bıyık eksiğini Atakan Bey kapatmış oluyor Cumhuriyet Halk Partisi. Parti mesleleriyle alakalı bunu söylemiştim. Biraz da işte böyle hafif espri katalım. Şimdi gelinen noktada durum şu. Yani bir memleketin ana muhalefet partisi önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi hem kendini önemser hem de millet de onu önemser. Bunun bir an önce vuzuğa kavuşması lazım. Ben Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde taşlar yerine oturmadan Türk siyasetinde de taşlar yerine oturmayacak. Ya bugüne kadar keyifli bir durum vardı. Bizim için de öyle. Ya Cumhur İttifakı'nı yorumla. Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonuna bak. Milliyetçi Hareket Partisi ile HDP'nin oyları zaten değişmiyor. Biri 8-9, biri 10 bandında. Aşağıdaki partilerin toplamı zaten 10 küsur puan ediyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ve CHP üzerinden siyaseti yorumlamanın bizim için de keyifli bir tarafı vardı. Şimdi başka keyfi bir şey kaçtı. Var. Fakat bu yeni parti kurma
1: hevesi... Siyasetin keyfi mi kaçtı İhsan Aktaş?
0: Ya şöyle, taşlar yerine oturmadı. Şu an her şey havada duruyor. Mesela yeni parti kurma konusunda vatandaş mağduriyeti sevebilir ama AK Parti kurulduğu zaman partilerin oyları 15, 20, 8 yani hep düşük durumdaydı. Ve bir parti kuruldu %34,5'la birinci parti oldu. Bugüne kadar yeni kurulan bütün partiler bu tabloya bakıp yoldan çıktılar. AK Parti kuruldu, hemen iktidar oldu, biz de olabiliriz diye. Hatırlayın mı küçük partilerin kurulduğu dönemleri? Bir anda da Türkiye'de örgütlenebildiler, herkes o hevese kapıldı. Yani Deva Partisi kuruldu, geliyoruz. Gelecek Partisi kuruldu, geliyoruz. Yeniden Refah kuruldu, geliyoruz
1: Geliyoruz.
0: gibi. Veya başka parti işte Abdülhatif Şener'in de kurduğu parti vardı. Şimdi Cumhur İttifakı'na baktığın zaman AK Parti'nin oyu 34 sayalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu 8 ama araştırmalarda yani her zaman 2 puan fazla alıyor. Şimdi %45'i elinde bulunduran bir iktidar var ve şartlar ne olursa olsun ekonomi zorluklarına rağmen %45'i muhafaza etti. Şimdi kurulacak yeni bir parti bu %45 ile mücadele edecek. Bir de ayrıca küçük partisiyle mücadele edecek. Yani merkezi tutan
1: Anladım.
0: kendi partisiyle mücadele edecek. Dolayısıyla şartlar AK Parti'nin kurulduğu dönemdeki kadar verimli
1: İhsan
0: değil.
1: Hocam bir şey daha soracağım. Burhan Bey'e geçeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun artılarını sorsam, yani bir siyasiyet yolunda ilerleme açısından Özgür Özel'in artılarını sorsam. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun artıları neler?
0: Bir, Kılıçdaroğlu'nun artıları Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün tasarruf yetkileri kendi elinde.
1: Tamam, tasarruf
0: Genel
1: yetkileri
0: merkez kendi
1: kendisinde.
0: elinde. Yani görevden alma, görevden dışlama, yerine yenisini getirme. Bütün yetkiler onda. İki, siyaseten yenilikçi ekibe göre daha tecrübeli. Ya muhtemelen bu siyasetin ince ayar ayak oyunlarını yenilikçilere göre daha iyi biliyor. Üçüncüsü de bence yani başka konular eklenebilir
1: Marka,
0: de.
1: bir de CHP markası.
0: Şöyle yani Cumhuriyet Halk Partisi markası zaten tartışılmaz. Yani o başlı başına bir şey ki onu bütün yorumcular dönüp dolaşıp şuna gelecekler. Seçmen eninde sonunda bugün ya da yarın markaya döner. Burada aslında bir tecrübeden bahsedelim. Hatırlayın Milliyetçi Hareket Partisi'ne işte yine operasyon diyelim. FETÖ operasyonu yapıldığı zaman, bölündüğü zaman parti. Ben şunu söylemiştim. Dedim ki Devlet Bahçeli'nin bir tane amacı var. Kurumsal kimliği ve logoyu elinde tutmak. Efendim falan gitmiş, diğeri kalmış, vekiller azmış, hiç umurunda olmadı. Çünkü marka eninde sonunda topluyor. Bugün Cumhuriyet şeye bakın, Milliyetçi Hareket Partisi bugünkü durumuna bakın. İyi Parti'nin durumuna bakın. İki kat oyu var şeyin. Ve Devlet Bahçeli de bir bilge lider olarak her geçen gün daha da imajını yükseltiyor. Diğer taraftan işte bir yedek parti pozisyonuna düştü İyi Parti. Bence bu marka, logo çok kıymetli. Fakat bir ayrıntıyı belki ben dikkat çekeyim. Yani muhtemelen rota o tarafı olacak. Bence Cumhuriyet Halk Partisi aşırı muhalefet motivasyonuyla, dürtüsüyle Türkiye gerçekliğini bir türlü okumak istemedi. Kılıçdaroğlu'nun biz vatan dedikçe Libya ve diğer uluslararası alana atıf yapması şunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi geleneksel CHP kodlarına daha uygun olacak. Yani şeye iktidara karşıtlık ya da düşmanlık yaparken devlete düşmanlık yapmayacak. Ya yani o çizgiyi galiba daha devletçi. Elbette ki ya muhalefet partisi muhalefet eder, iktidara muhalefet eder, fikirlere muhalefet eder ama Türkiye'nin gelmiş olduğu küresel anlamdaki edindiği güç, altyapı ve diplomasideki yeni pozisyonunu galiba Kemal Kılıçdaroğlu ekibi sahiplenecek.
1: Peki
0: Diğerleri
1: Özel'in
0: belki bu konuda
1: artılarını da bir İhsan Bey söyleyin.
0: bir
1: Burhan Bey'e geçeyim.
0: yani
1: Özgür
0: bir
1: Özel'in
0: kitlesel
1: artıları.
0: bir kitle tamamen arkasında %70'i 80'i arkasında en büyük artıları bu. İki kanaat
1: %70 mi 80 mi
0: önderleri.
1: İhsan Hocam? Arada 10 puan bayağı fazla.
0: Ya onu ölçtükten sonra söyleyeceğiz.
1: Tamam. Beklentiniz
0: Şöyle.
1: 70-80 bandında mı?
0: Yani şöyle yani kendi içinde 70-80 olunca 10 puan tam 10 puan olmuyor. 1-2 puana düşüyor.
1: Ya tabii.
0: Onu teknik olarak söyleyelim. Yani %24'ün %70'i dediğiniz zaman hani daha bir
1: O
0: farklılaşıyor.
1: başka bir
0: Hani
1: şey tabii.
0: 4-5 puan.
1: Ben %100
0: Evet.
1: üzerinden değerlendirdiğiniz takdirde sordum.
0: Ama işte %100'den bütün partilerin oylarının şey CHP oyu olması lazım. Burada şöyle bir durum
1: Hani bu
0: var.
1: noktada
0: İkinci
1: çok özür
0: avantajları
1: dilerim.
0: şu.
1: Bu noktada tabii ki yani bunu zaten izleyeceğimizi anlıyor. %70-80 bandındaysa Kemal Kılıçdaroğlu'na geri kalan %30-20 Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu Yoksa küskünler, kızgınlar fikri olmayanlar da var mıdır?
0: Ben küskünlere ayırt ederek söylüyorum. Yani anladım. Şu an muhtemelen böyle 70'e 30 bölünebilir sistem.
1: Tamam.
0: Diğer taraftan ikinci avantajları şu, siyaset kanaat önderleriyle yapılan şey. Kanaat önderleri de büyük çoğunlukla yine aynı oranda Özgür Özel'in yanında. İkinci avantajları şu. Üçüncü avantajları nedir? Yani muhalefeti, yani iktidara karşı muhalefeti onlar temsil eder gibi gözüküyorlar. Çünkü şeyi ağır bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu işte saraya yakın olmak ya da devlete yakın olmakla suçluyorlar. Bu muhalefet dürtüsü de önemlidir. Fakat burada mesela Kılıçdaroğlu şu ifadeyi kullanmıştı. İktidar yürüyüşünü başlatıyoruz. Yani ben geldim hani uslup uslu oturacağım. İktidarda hiçbir şey söylemeyeceğim modunda bir Kılıçdaroğlu da gözükmüyor. Geçmişte zaten yaptığı muhalefeti biliyoruz. Ya kitle kanaat önderleri ellerinde tecrübe açısından zayıflar bence. Bir de işte şeyin avantaj.
1: Bir de orada bir şey daha Burhan Bey, sizi bekletiyorum. Cumartesi konuşmasında iktidarı eleştirmemesi de yine Özgür Özel ekibi ve bazı kesimler tarafından eleştirildi.
0: Ama şöyledir, şu anda bu bölünmelerde ilk motivasyon, ilk hararet iktidara dönük olmaz. Daha çok içe dönük olur.
1: Evet.
0: Sonrasında her iki taraftan da iktidar eleştirisi göreceğiz. Şey açısından da, yani Özgür Özel'in liderlik açısından sorunu var. O da şu, yani avantaj şu an temsil etmesi bir avantaj geniş bir kitleyi. Fakat kendi namı hesabına mı, İmamoğlu namı hesabına mı bu süreci yürütüyor? Bu da hani kendi o güçlü temsilin yanında bir soru işareti olarak duruyor. Dolayısıyla şimdi, kitle kanaat önderi şeyin, Özgür Özel'in avantajı, diğer taraftan tecrübe, kurumsal kimlik. Bir de bu vatan vurgusu da Kılıçdaroğlu'nun avantajı gibi duruyor.
1: Şimdi tabii son karar izleyicilerimizde. Şimdi artıları eksileri İhsan Bey kendi gözüyle yorumladı. Hani bu artı eksilerde hangileri hani bir özgür ağırlık olarak daha fazla çıkar? Bu da kendi içinde bir tartışma konusu oluyor elbette. Burhan Evtemli, size dönmek istiyorum. Siz İhsan Aktaş'a katılıyor musunuz? İhsan Aktaş hem artıları hem eksileri söyledi. Yeni bir parti kurulmasıyla beraber tabii ki dengeler çok değişebilecektir. Seçmen tercihlerinin nasıl gideceğini düşünüyorsunuz?
2: Pınar Hanım, yerel seçimler öncesinde yine TGRT Haber'de katıldığım bir programda seçmenler arasında negatif politize seçmen dediğimiz bir seçmen kitlesi vardır. Negatif politize seçmen dediğimiz kesim kimdir? Kendi partisinin adayını kazanamadığını düşündüğü anda kazanmasını istemediği partinin adayına, karşı adaya oy veren seçmendir. Bunu kendi partisinin yönetmesi, yönlendirmesi gerekmiyor. Seçmen kendi kendine politize oluyor. Burada 2024 yerel seçiminde CHP'nin aldığı 37.8'lik oyu Sayın Özgür Özel kendi kerameti bildi. Orada şunu göremedi. Ya DEM Parti'nin bir oy düşüşü oldu. İyi Parti'nin bir oy düşüşü oldu. Seçmen, tamamen seçmenin CHP'nin seçmeni olduğunu düşündü. Fakat daha sonraki seçimlerden sonra yaptığımız araştırmalarda bir dönem CHP 34-35 bandında kendini koruyabildi. Bizim de yaptığımız son Mayıs araştırmasında, ki bir önce de dile getirdim Sayın İhsan Aktaş da söyledi, sıcağı sıcağına yapılan araştırmalar doğru bir sonuç vermez. Oturup beklememiz gerekiyor. Taşlar yerine otursun. Seçmen belli bir yere geçsin. Mayıs ayında yaptığımız araştırmada bizde de CHP'nin oyunun 29.8 bandına, yani 30'un altına düşüp AK Parti'nin de 33 bandında gördük. Burada şunu görmeye başladık. Evet, CHP seçmeni yavaş yavaş kendisi, yani daha doğrusu şöyle, daha yerel seçimde CHP oy veren seçmenin kendi partilerine döndüğünü, CHP'nin de kendi oyuna 22, 23, 25 bandına doğru gerilediğini gördük. Burada bugün yarın bir parti ayrımı olur ise CHP'de elbette 20-22 bandında bir oy alışı olacaktır. Kendi seçmenine oy alacaktır. Fakat bu Özgür Özel kendi bu CHP seçmeni kitlesini arkasından götürebilecek mi? Siyaset biliminde bir insan parti genel başkanı olabilir. Ama lider olabilir mi, ona bakmamız lazım. Özgür Özel 38. kurultay seçiminden sonra bir CHP'nin genel başkanı oldu. Mahkeme kararından önce CHP genel başkanı oldu. Ama seçmen hiçbir zaman lider olarak onu görmedi. Lider olarak Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer almaya başladı. Yani bir parti liderinin Ekrem İmamoğlu'nun bünyesi altında yürüttü partiyi. O yüzden Özgür Özel bu CHP seçmeni kitlesini arkasından götürebilir mi, götüremez mi, ona bakacağız. Götürme durumu var mı? Bir genel başkan olarak Özgür Özel, eski bir genel başkan olarak CHP seçmeni, bir önce söyledik ya, Sayın İhsan Aktaş da değindi. Sonuçta CHP'nin bir kurumsal bir kimliği var. Bu kimlik kimin elindeyse o partiyi sürükler arkasından, yani seçmen arkasından sürükler. İmza kimdeyse, mühür kimdeyse Süleyman odur mantığında. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kurumsal kimliği Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde olması münasebetiyle CHP seçmeni de belli bir zaman sonra 20-25 bandı arasındaki 20-25 band 5 puanlık bir çok büyük bir fark, ama bu banttaki seçmen yerinde duracaktır. Yine Sayın Aktaş'ın da dediği gibi yani, sonuçta Kemal karşısında iktidar olmak
1: CHP'sinde. Mesela size Burhan Bey, o noktada İhsan Bey'e sorduğum, şu anda Özgür Özel'in arkasındaki kitleyi %70-80 olarak bandında düşünüyoruz dedi İhsan Aktaş. Siz mesela nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şimdi sosyal medyaya baktığımızda sosyal medyada bu kitlenin yüksek bir destekçisi olduğunu görüyoruz. Evet, Özgür Özel'in 70-80 bandı İhsan Bey'in dediği gibi, ama biz siyaseti, seçmeni, 66 milyon seçmeni sosyal medya üzerinden okumamamız lazım. Bu birincisi net. Ve yine de sıcağı sıcağına olan olaylardan dolayı bir baktığımızda teşkilat Özgür Özel'in arkasında duruyor. Ben bunun bir hafta, 10 gün, bir ay sonra bu tamamen Özgür Özel'in arkasından çekileceğini düşünüyorum. Ne kadar %70-80 bandında şu anda destek gibi görünse de ben 70-80 bandında olacağını, bir ay sonra böyle bir desteğin olacağını düşünmüyorum. Çünkü bakın, daha önce mutlak kararı çıkmadan önce biz bir araştırma yapmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu bir parti kurar ya da işte DSP'nin ya da var olan bir partinin başına geçerse yüzde kaç oy alır diye, %2.8 çıkmıştı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuracağı bir partide ya da işte DSP'nin ya da başka partinin başına geçerse. Burada da Özgür Özel bir parti kurdu, yeni bir parti kurdu ya da var olan bir partinin başına geçti. Alacağı maksimum oy, bir araştırmaya değinmiyorum. Şu anda biz de bir araştırma yeni başladık. Bir hafta sonra, hafta sonuna doğru bitirip paylaşacağız. Gelen verilere baktığımızda Özgür Özel'in kuracağı yeni bir parti 3-4 bandında olacağını görüyorum. Bu da şu değil, bir önce Sayın Aktaş çok güzel değindi. %37.8'de olan oy alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik oy dediğimiz %22-23 bandında kalan 15 puanlık bir yüzer gezer, işte diğer partilerden, DEM'den gelen, İYİ Parti'den gelen, diğer küçük partilerden gelen seçmen nerede yer alacak? Özgür Özel'in yanında mı yer alacak? Yoksa kendi partilerine mi dönmüş olacak? Yoksa CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında mı yer alacak? Şunu görüyoruz ki o seçmen kendi partilerine doğru zaten evrilmiş. İYİ Partili seçmen İYİ Parti'ye, DEM Partili seçmen DEM Partisi'ne, işte yeniden Refah Saadet'e, kendi partilerine doğru evrilmişler. Burada Özgür Özel'in yanında yer alacak seçmen kitlesi tamamen kararsız kalan, daha doğrusu etliye sütlüye karışmayan, biraz daha işte iktidarın karşısında yer alan seçmen, hangi partiye oy vereceğini bilmeyen bir seçmen kitlesi Özgür Özel'in yanında yer alır. Ama günün sonunda şu net bir şekilde Sayın İhsan Aktaş'ın dediği gibi %45'lik bir blok var. 40-45, yani MHP ve AK Parti ve diğer partilerin bir bloğu var. Bu bloğu iktidar olmak istiyorsan o bloğa geçmek zorundasın. Seçmen de belli bir zaman sonra, Özgür Özel'in yanında duran seçmen şunu düşünecektir. Ya benim partim %2, yani Özgür Özel'in partisi 3-5 alıyor. Ben buraya oy verirsem zaten bir faydası olmaz. Ben yine CHP'ye gideyim oy vereyim diyecektir. Burada bazen hani küçük partimiz partilerin barajı aşmamasının büyük sebeplerinden biri de budur. Kendi seçmeni dahil şunu düşünür. Ya ben oy versem de barajı geçmiyor. Zaten baraja takılıyor. O zaman ya oy kullanmayayım ya da şu partiye, oy barajı geçecek bir partiye oy vereyim deyip kendi partisine oy vermeyip kendi partisinin alacağı gerçek oyun altında kalıyor. Ondan dolayı yarın bir gün Özgür Özel parti de kursa barajı geçemeyeceğini düşünecek seçmen ya da AK Parti'ye, iktidara alternatif olamayacağını düşünecek seçmen tekrar CHP'nin yanında yer almaya başlayacaktır. Bundan dolayı Özgür Özel ne yaparsa yapsın elbette biraz sallayacaktır, CHP'de sıkıntılar yaratacaktır, ama seçmen nezdinde çok fazla bir ses getireceğini düşünmüyorum. Çünkü bakın, mutlak muttanın çıktığı gün Şunu çok bir şekilde net söyleyebiliriz. Bugün Ankara'da, ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'nın 25 ilçesi var. Sadece CHP'nin il, ilçe, yedek ve asil üyelerine baktığımızda 1200 civarı bir teşkilatlanması var. O gün genel merkezde toplanan kalabalık 1500 kişi yoktu. Ve mesaj atılmasına rağmen, üyelere, tüm Ankara halkına mesaj atılmasına rağmen, CHP tarafına, yani Özgür Özel ekibi tarafına atılmasına rağmen, teşkilatları dahil arkasında durmuyor ise yarın bir gün seçmenin çok fazla, tabiri caizse, umurunda olmaz. CHP seçmeni kurumsal kimliğe bakar. Kurumsal kimlikte Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir önce İhsan Aktaş'ın söylediği kesinlikle çok doğru. Kurumsal kimlik kimin elindeyse seçmen onun yanına yanaşır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yanına yanaştığı gibi MHP kimliğine yarın bir günde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına yanaşır. Şu anda Özgür Özel ve ekibi sadece ve sadece Burhan ben Bey, daha çok nasıl sallarım CHP'de nasıl yer alın düşüncesindeler.
1: Burhan Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın hatta MYK'nın içerisindeki isimlerle bile konuştuğumda sizin söylediklerinizi söylemiyorlar. Cumartesi günü mesela her iki kitleye baktığınız zaman arasındaki farkı, ama zaman içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde ikna edeceğini, seçmeni ikna ederek kendi tarafına yakınlaştıracağını ifade ediyorlar. Şimdi her şey kayıt altında. Yarın öbür gün olursa partiler, seçimler, biz de yaşarsak göreceğiz tabii kimler ne kadar oy alırlar. Parti bölünür mü bölünmez mi, bunları bilmiyoruz. Ama mesela cumart dediniz ya, genel merkeze katılım çok azdı. Mesela cumartesi gününe bir baktığınız zaman fark neydi? Daha sonra İhsan Hocam, eğer vaktim varsa size döneceğim.
0: Şimdi
1: İhsan Hocam geliyor. Burhan Bey'e bir şey sordum, tamam. Size geleceğim.
0: Tamam.
2: Pardon.
1: Evet, buyurun Burhan
2: Pınar Bey. Hanım, cumartesi günü bayramın üçüncü günüydü. Ben de bayramda Ankara'da değildim, Adana'daydım. Memleketlere gitme çok vardı. Yani Ankara'nın, İstanbul nasıl boşaldıysa bayramda, Ankara'da aynı şekilde, özellikle bürokrasinin olduğu, memurların çok yüksek olduğu Ankara'da millet memleketine gidiyor. Siyasetçiler de memleketine gidiyor. Yani sadece millet, halk değil, milletvekilleri de memleketine gidiyor. Bayramın üçüncü günüydü. Ama mutlak buttan çıktığı gün perşembe günüydü ve halk Ankara'daydı. Katılım daha çok yüksek olurdu. Hatta canla başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olan siyasetçiler dahil aradığımda Ankara dışındayız, gidemedik diyen bir sürü seçmen vardı. Yani siyasi partili vardı. Bunu düşünün, seçmen böyle şeylere çok fazla rağbet göstermez. Gidip de ben orada bağırayım çağırayım demez çok fazla. Seçmen giderim, oyumu kullanırım, köşeye çekilirim düşüncesinde. Bundan dolayı orada yapılan mitinglere de çok fazla bakmam. Kalabalık olması ya da olmaması belki söylediğimle çelişiyor olabilirim ama çok fazla şey göstermez. Bakıyoruz bazen mitinglerde binlerce, milyonlarca insan toplanır ama aldığı oy çok düşüktür. Bundan dolayı orada seçmenin, oraya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü bayramlaşmaya az seçmenin katılması, az halkın katılması, birincisi bana göre bayram dolayısıylaydı. Bayramda Ankara'nın boş olmasıydı. Yoksa daha büyük bir kalabalık. İkincisi, biliyorsunuz ki CHP Genel Merkezi, yani Özgür Özel ekibi tarafından tüm sosyal medya ellerinden alınmıştı. Hiçbirinin şifresi verilmemişti. Mesajlar verilmemişti. Her şey kısıtlanmıştı. Hala sosyal medyalar, Özgür Özel ekibinin elinde olan bazı sosyal medyalar var. Mesajlar o zaman hiçbir şey elinde yoktu. Halkı da çok fazla bilmiyordu. Çünkü son ana kadar ne zaman gideceği belli değildi. Basın dahil takip ediyordu. Şu gün mü gidecek, bugün mü gidecek? Bundan dolayı halk oraya gidip de Kemal Bey geldi, karar verildi. Katılmasak da olur düşüncesiyle orada kalabalık olmaması çok fazla şey değil. Ama Özgür Özel'in kalabalık olmaması, delegelerin elinde olan Özgür Özel'in, yönetim elinde olan Özgür Özel'in kalabalık olmaması ve hafta içi olması bambaşka bir durum.
1: Peki. İhsan Aktaş, tekrar size dönüyorum. Bir şey ekleyecektiniz galiba orada.
0: Şimdi ya, kitlenin başından beri, yani şimdi
1: son iki dakikamış İhsan Hocam.
0: Nihayetinde kitleyi bugüne kadar Özgür Özel ve İmamoğlu ekibi yönetti, sevk etti. İktidar karşılığını onlar oluşturdu. Bugün kitlenin yanlarında olması normal. Ben kalabalıkların da, yani işte ki motivasyonun da bugün için Özgür Özel ve ekibinin yanında, ama yarın nereye evrileceğini kestiremiyoruz. Dolayısıyla elbette ki, yani şimdi bir rekabet var. Kalabalıklar mukayese edilecek, oranlar edilecek. Parti meclisinde kim önde konuşulacak, vekil sayısı konuşulacak. Ama bunların tamamına biz birkaç ay sonra bakacağız. Acaba bir, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir dönüş olacak mı, uzlaşma olacak mı? İki, bu zıtlık ne kadar devam edecek? Diğer taraftan da bir parti kurulursa parti kimliği nasıl şekillenecek ve bütün bunlara karşı merkez nasıl tutum takınacak? İşte bütün bu değişkenlere baktığımız zaman biz böyle adım adım rotayı görmüş olacağız. Tabii şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi konuşmak, ya bu milletin 100 yıldır konuştuğu bir parti. Hiç konuşulmadığı bir dönem olmadı. Ya dikkat ederseniz Lutan'dan sonra İran-ABD savaşı gündemden düştü. Yani her akşam televizyonlarda konuşulan, savaşa kimse dönüp bakmıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi konuşmanın böyle bir harareti var. Tabii ki şeylerde bir şeyi ben merak ediyorum. Asıl belki ileride düğümü o çözebilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi medyası, akademisi, medya, işte sosyal medya çevresinde oluşan troller ya da etkin kişiler acaba önümüzdeki dönemde nasıl bir karar verecekler? Yani bu medyanın finansını işte Özgür Özel ekibi devam ettirebilecek mi? O güçleri ona yetecek mi, yetmeyecek mi? Ben asıl yani ikili rekabet içerisinde üçüncü alanı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren medyanın ya da medya aktörlerinin nasıl tutum alacakları da bence biraz kitlenin nereye kayacağını da etkileyecek bir şeydir diye düşünüyorum.
1: İhsan Aktaş, çok teşekkür ediyorum. Süremin sonuna geldim. Tabii çok merak ediyorum sizin de kamuoyu araştırma sonuçlarınızı. İhsan Aktaş, çok teşekkürler. Burhan Eptenli, çok teşekkür ediyorum sizlere de. İzleyicilerimize de teşekkür. Yarın saat 17.30'da biz burada olacağız. Söz Tuna Özkuş'ta. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Perform.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi.
4: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
3: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
7: Doğada ne varsa Zümrana da.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı,

gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helalle ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Aklınızda bulunsun.

5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.

0: Yeni reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Kaliteli reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mezardaki ölü denizde boğulmak üzere olan kimse gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden ve arkadaşlarından gelecek bir duayı hep beklemektedir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz mal mevki hırsı. Sevgili dinleyicilerimiz, helal malı ihtiyaçtan fazla toplamak mekruhtur. Zekatını vermezse azaba sebep olur. Hadis-i şerifte paranın kuluna, paraya tapana lanet olsun buyuruldu. Dünya malı peşinde koşmak, nefsinin arzuları peşinde koşmaktan daha fenadır. Mal, para peşinde koşmak, Allahü Teala'nın emirlerini unutturursa, dünya muhabbeti denir. Allah düşüncesi bulunmayan kalbe şeytan yerleşir. Şeytanın en büyük hilesi, insana hayırlı işler yaptırarak kendisini salih, iyi zannettirmesidir. Böyle kimse kendisinin kulu olur. Hadis-i şerifte geçen ümmetlerin her birine fitneler verildi. Benim ümmetimin fitnesi mal para toplamak olacaktır buyuruldu. Dünyalık peşine düşerek ahireti unutacaklardır. Hadis-i şerifte Allahü Teala insanları yaratırken ecellerini, ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir buyuruldu. İnsanın rızkı değişmez, azalmaz ve çoğalmaz ve zamanından geri kalmaz. İnsan rızkını aradığı gibi rızık da sahibini arar. Çok fakirler vardır ki zenginlerden daha iyi, daha mesut yaşar. Allahü Teala kendisinden korkanlara, dinine sarılanlara ummadıkları yerden rızık gönderir. Hadis-i Kudsi'de ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol, sana hizmet edene güçlük göster buyuruldu. Bir hadis-i şerifte ya Rabbi, beni sevenlere hayırlı mal ver, bana düşmanlık edenlere çok mal ve çok evlat ver buyuruldu. Bir zengin öldü. Bir köşkle iki oğlu kaldı. Köşkü taksimde anlaşamadılar. Duvardan bir ses geldi. Benim için birbirinize düşman olmayınız. Ben bir padişahtım, çok yaşadım. Mezarda 130 sene kaldım. Sonra toprağımla çanak çömlek yaptılar. 40 sene evlerde kullandılar. Kırıldım, sokağa atıldım. Sonra benimle kerpiç yaptılar. Bu duvarın inşasında kullandılar. Birbirinizle dövüşmeyiniz. Siz de benim gibi olacaksınız dedi. Dünya muhabbeti, yani dünyaya düşkün olmak demek, nefsin arzularını, tatlı gelen şeyleri ve bunlara kavuşmanın sebebi olan parayı haram yollardan aramak demektir. Dünyaya düşkün olmak, hayal peşinde koşmaktır. Çünkü dünya lezzetlerinin zararları faydalarından daha çoktur. Elde kalmaz, çabuk giderler. Bunlara kavuşmaksa çok güçtür. Faydası hiç olmayanlara lab, yani oyun ve lev, yani eğlence denir. Hadis-i şerifte dünyalık olan şeyler melundur. Allah için olan şeyler, Allahü Teala'nın razı olduğu şeyler melun değildir buyuruldu. Dünyalık olan şeylerin Allahü Teala indinde hiç kıymeti yoktur. Ahkam-ı İslamiye'ye uyarak kazanılan ve kullanılan rızık dünyalık olmaz. Dünya nimeti olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki dünyalığa düşkün olmak hataların başıdır. Yani her türlü hataya, günaha sebep olur. Dünya peşinde koşan kimse şüpheli şeylere, sonra mekruhlara, sonra haramlara, hatta küfre dalar. Geçmiş ümmetlerin peygamberlerine inanmamalarına sebep dünyaya düşkün olmalarıydı. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na giderken birinin çok ağladığını gördü. Ya Rabbi, kulun senin korkundan ağlıyor dedi. Kan ağlasa dahi onu affetmem, çünkü o dünyaya düşkündür buyurdu. Hadis-i şerifte dünyayı helalden kazanana ahirette hesap vardır, haramdan kazanana azap vardır buyuruldu. Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu insanlarda üç şeyden hasır olur değerli dinleyenler. Birinci sebep nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefs arzularının haram yollardan elde edilmesini ister.
İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan, mesela sadaka vermek için ve hayrat, hasenat yapmak için yahut mübah olan işler yapmak için, mesela iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak için veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak için ve İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya gibi ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa ve vacipleri, sünnetleri terk etmezse bunun mevki sahibi olması caizdir, hatta müstehaptır. Çünkü caiz ve lazım olan şeylere kavuşturucu sebepleri, vasıtaları yapmakta caiz ve lazım olur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Süleyman aleyhisselam, "Ya Rabbi, benden sonra kimseye nasip etmeyeceğin bir mülkü bana ihsan eyle," diyerek melik ve emir olmak istemiştir. Hadis-i şerifte, "Hak ve adalet üzere bir gün hakimlik yapmayı, bir sene devamlı gaza etmekten daha çok severim," buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, "Bir saat adaletle idarecilik yapmak, 60 sene nafile ibadet yapmaktan daha iyidir," buyuruldu. Riya ile ve hakkı batılla karıştırarak mevki sahibi olmak caiz değildir. İyi niyetle olsa da caiz değildir. Çünkü haramları ve mekruhları iyi niyetle de yapmak caiz değildir. Hatta bazı haramların iyi niyetle yapılması daha büyük günah olur. Niyetin iyi olması taat ve ibadetlerde faydalı olur. Mübah, hatta farz olan bir amel niyete göre günah olabilir. Günah işleyenin "sen kalbime bak, kalbim temizdir, Allah kalbe bakar" sözünün yanlış, hatta zararlı olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Mevki sahibi olmayı istemenin sebeplerinden üçüncüsü nefsini eğlendirmektir. Nefsi maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya ve müdahene ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık ve hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile ve yalan gibi tehlikeli hallerde olabilir. Helalle haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi, haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır. Önce mevkinin geçici olduğunu ve zararlarını, tehlikelerini düşünmelidir. Şöhretten ve hürmet toplayarak kibirli olmaktan kurtulmak için İslamiyet'te mübah olup, caiz olup, halkın beğenmediği işleri yapmalıdır. Bir zaman bir emir bir zahidi ziyarete gitmiş, zahid, emirin ve etrafındakilerin kendisine yaklaşmak istediklerini anlayınca ziyafet vermiş, kendisi iri lokmaları hırsla çabuk çabuk yemeye başlamış. Emir bu hali görünce zahidi beğenmeyerek oradan ayrılmış. Zahid arkasından, "Elhamdülillah, Rabbim beni kurtardı," demiş. Mevki sahibi olmak arzusunu gideren en kuvvetli ilaç, insanlardan uzlet etmektir. Din ve dünya için zaruri vazifelerden başka insanlar arasına karışmamalıdır. Hadis-i şerifte bu ilaç tavsiye edilmektedir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet bin Mesruk rahmetullahi aleyh. Yazık bana, vah bana. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir gün Hak Teâlâ'ya şöyle etti münacat. Yazık bana, vah bana. Ne zordur benim işim. Ben bu kadar günahı nasıl da işlemişim. Halbuki ben bunları işlerken utanmadan, bana Rabbin nimeti yağıyordu durmadan. Beni fena aldattı günahların lezzeti. Şimdi gitti o lezzet, kaldı mesuliyeti. Bir anlık zevkler idi, kayboldu şimdi ancak, günah mesuliyeti asla kaybolmayacak. Zira kayda geçtiler hep, amel defterime. Bunun için vah bana, vah şu kötü halime. Ne yazık, nefse uydum, düşünmedim Rabbimi. Günah pislikleriyle hep kararttım kalbimi. Ben ölümden kaçarım, unutmaz ecel beni. Ensemde hissederim her an onun elini. Yazık bana, var iken bu kadar çok günahım, nasıl tövbe etmeden duruyorum Allah'ım? Mahşer günü yüzüme bakmazsa eğer Allah, ne olur benim halim, şu garip halime vah! O gün şahit olunca ayaklarım, ellerim, Rabbimin huzurunda ne hallere girerim? Ey nefsim, unutmazsın kendi isteklerini, lakin hep unutursun Rabbin emirlerini. Günah haram demeden erersin her arzuna. Yarın nasıl çıkarsın Rabbinin huzuruna? Ey nefsim, istersin ki sıkıntıya girmeden cennet nimetlerine eresin ebediyen. Anında yaparsın da her istek arzunu hep, tövbeyi ne özürle geciktirirsin acep. Sonra bakıyorum ki, sıhhatin bozulsa az, ölümü sırf o zaman hatırlarsın, bu olmaz. Sıhhatli anlarında niçin gaflet edersin? Ölüm sıhhatliyken gelmez mi zannedersin? Niçin namazlarını kılarsın gaflet ile? Halbuki o namazın son namazdı belki de. Öyleyse ey nefsim, uyan da kendine gel. Zira bil ki insana ani gelir hep ecel. Bir günde buyurdu ki, şaşarım şu insana. Korkmadan isyan eder kendi yaradanına. Şuna da şaşarım ki, cehennem vardır diyor. Buna rağmen korkmadan her günahı işliyor. Şaşarım dünya fani diyen şu insana ki, sarılmıştır dünyaya, ayrılmayacak sanki. Şaşarım şuna dahi, günah işler maalesef. Yine de bu haline üzülüp etmez esef. Yaşamasına rağmen İslam'ın haricinde, görürsün onu dahi yine neşe içinde.

Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki, misafire karşı edep şöyledir. Önce selam ve ikram, sonra taam ve kelam. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceleri çok defa anlattınız. Kızmak, öfkelenmek ne kadar kötü bir şey, kötü huylardan biri diye. Hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimiz işte bir eshab-ı kiramdan birisi nasihat isteyince kızma, öfkelenme buyuruyor. Tekrar edince aynı şeyi buyuruyorlar. Dolayısıyla tabii insana bakınca da, insanın yapısına bakınca da, yani hele bu zamanda öfkelenmemek bazı şeylere mümkün.

0: Sahabi ehl-i sünnet alimleri kıl kırk kırarak anlatmışlar. Şimdi kitaplarda mesela bu konuyu da anlatırken insanın vücudu enasır-ı erba denilen su, ateş, toprak ve havadan meydana gelmiştir, yaratılmıştır. Öfke ateş maddesinden kaynaklanmaktadır. Yani bu bizim madde bizde var.
1: Hapırsak da köpürsek de var.
0: Tabii. Efendim ben bunu aynı şekilde doktora gitsem, ameliyat olsam onu alıverseler. Yok öyle bir şey. O istemiyor ki. O istemiyor. E peki öfkeyi kaldırdın insandan. Düşman saldırdı, ne yapacaksın? Gelsinler canım. Düşmancıklar otursunlar böyle, yesinler içsinler. Öyle mi diyeceğim?
1: Ya da düşman da saldırmıyormuş artık. Onda da öfke yok ya. Gerek yok diyor.
0: Bir kimse dinini, vatanını, bayrağını, namusunu, hanımını, kızını, çoluğunu, çocuğunu müdafaa için
1: öfke lazım.
0: Gadab lazım.
1: Evet.
0: Gadab lazım. Ve kitaplarda anlatılırken Allah için, Allah için gadaplanmak, Allah için nefsi için değil buyuruyor. Nefsi için değil. Allah için, Allah rızası için. Nedir? Mesela bazen ben kendi akrabalarımdan da görüyordum falan. Aa nasıl kızıyor falan işte, biliyor musun da böyle yapıyor da falan da peşbakan da. Mesela oğluna kızıyor. Neymiş? Evliymiş de evli olduğu halde bir kadının peşine gidiyormuş. Nasıl kızıyor bunu? Bizim gibi aileye yakışır mı bu? Bilmem ne yapar mı falan böyle hapırdı köpürdü falan. Dedim çok güzel, tebrik ederim. Yani dedim hem dedim ailenin namusunu şerefini şey yapıyorsun. Tabii falan dedi. Senin dedim oğlun namaz kılmıyor. Aynı şey öfkeyi dedim orada da gösterebiliyor musun? Zınt diye durdu bu. Eğer dedim hani oğlum zina ediyor diye yapıyorsan, zina ediyor diye yapıyorsan yani Allah için yapıyorsundur. Ama bizim aileye yakışmaz diye yapıyorsun bunu. Yani
1: dost var, düşman var. Laf olur, küf olur.
0: Değil mi? Ha, evet. Demek ki bunu Allah için yapmıyorsun. Bu öfkeyi yanlış yerde kullanıyorsun. Bu gadabı yanlış yerde kullanıyorsun. Yani çok rastladım böyle akrabada. Bakıyorum kızıyor işte, şöyle yapıyor da. Dedim aynı şeyi dedim, senin çocuğun namaz kılmıyor. Kızın olsun, oğlun olsun. Namaz kılmadığı için aynı şekilde böyle gadaba geliyor musun? Ya o zaman bir şey oldu. Ama işte daha ileride öğren. Allah Allah. Allah-u Teala'nın emirlerine gelince ileride öğrenir. Ama kendi nefsi isteklerine gelince olmaz. Bizim aile için yüz karası yapma ya. Sizin aile çok böyle erik bir aile.
1: Evet. Bir numaralı aile.
0: Bir numaralı aile. Dolayısıyla dinimiz yani öfkeyi tamamen yok edin demiyor. Şeyde de öyle Musa abi. Mesela nefs kötülükten menbaı değil mi? Allah Teala nefsinizi öldürün demiyor ki, zaten mümkün değil. Ya terbiye edin diyor.
1: Kontrol altında tutun.
0: Tabii kontrol altında tutun. Çünkü nefis bir binek. Ve Allah Teala bu bedeni yaratırken toprak, su, hava, ateş, bunlar her biri bir binek. Ateş maddesi de bir binek. Vücutta olması lazım. Biz bazı hedefimize bu binek vasıtasıyla gidiyoruz. Nefsin de iki tarafı vardır. Eğer nefsi olmasa insan yaşayamaz ki burada. O istekleri sebebiyle aynı şekilde tamam nefsi seni kötülüğe şey yapıyor ama Allah-u Teala seni yalnız bırakmamış. Peygamber göndermiş. O peygamberlerin varislerini yaratmış aleyhissalatü vesselam. Doğrusunu bildirmiş. Sen orada frenleyeceksin. Şimdi öfkenin, gadabın, demin siz konuya girerken de anlattığınız gibi peygamber Efendimiz la ta'adab buyuruyorlar. İşte önden geliyor, arkadan geliyor, sağdan geliyor, soldan geliyor, bana nasihat et. Nasihat et. La ta'adab buyuruyorlar. Öfkelenme, kızma. Ve din büyükleri bunların hepsini kitaplarına almışlar. Ve buyuruyorlar ki, peygamber buyuruyor ki, bir kimse gadabını örterse Allah-u Teala onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Yani gadabını yutarsa, öfkesini yutarsa, onu kontrol altında tutarsa. Onu kontrol altında tutarsa. Şimdi Hazreti Hüseyin'in diye anlatılır radıyallahu anh, bir hizmetçisi varmış falan. Bir gün misafiri geliyor falan. İşte çorba getirirken yemeği döküyor. Hem de Hazreti Hüseyin'in
1: ayağı takılıyor.
0: Ayağı takılı.
1: Dökülüyor.
0: Dökülüyor falan. E tabi şimdi efendim ben hiç kızmadım. Çok iyi ettim. Öbür sıcakları da getir. Denmez. Kim olursa olsun o da insan. Canı yandı. Tamam mı? Canı
1: yandı. Tatlıları da getirme. Üstüme de.
0: Ay üstüne tatlıları da getir. Denmez. Yani. Ondan sonra. Yüz hali şey hali değişince

0: hizmetçi de aynı şekilde esas şeymiş yani.
1: İlim sahibi.
0: Birisi, ilim sahibi. Hemen ayet-i kerimede işte onlar tövbelerini,
1: öfkelerini
0: yutarlar. Yuttum buyuruyor, tamam. Ondan sonra devam var ayet-i kerimenin. Affederler. Affettim diyor. Ondan sonra sonunda da ihsan ederler. Meğer köleymiş onu. Seni de azat ettim diyor. Azat ettim. E şimdi Hazreti Hüseyin radıyallahu teala an Hazretleri ortaya koymuş olduğu ne oldu? Bak çok çarpıcı bir misal bu. Olmuş bir hadise. Yani senin üzerine kaynar su dökülse, sıcak çorba dökülse ne yaparsın? Sıkarsın gırtlağını.
1: Yani.
0: Değil mi?
1: Yani azarlarsın en azından yani.
0: Ya tamam, şekli şemali değişmiş ama. E değişir tabii, insan bu. Ateş maddesi harekete geçti, canı yandı.
1: Tabii.
0: Yani o öfke, gadab maddesi harekete geçti. Harekete geçti. Ama onu yuttu.
1: Kolay bir iş değil.
0: Ha, onu yuttu. Mesela Eshab-ı Kiram efendilerimizin çoğunda bu çok olmuş. Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri de bir gün gece böyle şey yaparken bakmış. Tabii tek katlı evleri camda yok. Gereği yok o iklimde. Perde tutuyorlar sadece. Ama içeriden bakıyor ki perde böyle kıyık kalmış. Bir işte cariyesi mi o şarkı söylüyor. Önünde de şişe var. İçiyor birisi. Görülmüş orada. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri birden paldır küldür pencereden giriveriyor içeriye.
1: Adam suçüstü diyor, yapıyor yani.
0: Suçüstü yapıyor. Diyor ki ya emir al-mü'minin diyor. Önce beni bir dinle. Sonra ne ceza vereceksen ver. Peki diyor, dinliyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki kapılardan girin, pencerelerden girmeyin buyuruyor. Sen kapıdan, pencereden girdin. Allah-u Teala bir yere gireceğiniz zaman izin isteyin. Sen izinsiz girdin diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki tecessüs etmeyin. Başkalarının yapmış olduğu araştırmayın. Sen araştırdın diyor. Ben bir suç işledim. Sen diyor kaç tane pencereden girdin, kapıyı çalmadın, tecessüs ettin. O sana Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri doğru söylüyorsun. Çıkıyor oradan öyle söylene söylene. Ey nefsim diyor. Seninle ne yapacağım ben? Seninle ne yapacağım? O kolay iş değil. Ya bunu yapan söylediği kimse devlet başkanı ha. Devlet başkanına söylüyor bunu. Devlet başkanına söylüyor. E şimdi ya ben olsam sen bana devlet başkanına söylüyor ha bana. Cezan iki katı oldu. Neyle? Hepsi mi o yara?
1: Not ettim.
0: Not ettim. Dolayısıyla yani gadabı yok etmek değil. Yani o öfke maddesini yok etmek değil. Çünkü bu vücudun içindeki o ateş maddesini çıkarıp attın mı? Öyle bir şey yok.
1: O da lazım.
0: Lazım o.
1: Evet.
0: Yani İmam Gazali Hazretleri'nin verdiği misal var. Avcıya köpek lazım diyor. Avcıya köpek lazım. Onun için avcılar av köpeği olarak kullandıklarına pişmiş et derler. Niye? Çünkü kitaplarda yazılmış o. Zaten insanlar da biliyor bunu. Allah-u Teala köpeği yaratırken yani tabiatı, cibilliyeti itibariyle çiğ ettir onun aynı şekilde talebi, isteği. Ama sen ona pişmiş et bere bere onun tabiatı şey yapıyor. Ama kendi haline bırakıldığı zaman hemen döner o cibilliyetini. Çünkü yaratılışı ona uygun. Avını yakalayıp da yemesin diye pişmiş et veriyorlar. Pişmiş et veriyorlar. Onun için de mesela kitapta anlatırken nefsin helal ve mubah olan talepleri varsa bunları yerine getirmeli. Avcının köpeği gibi onun gönlünü yapmalı buyuruyor. Avcı köpeğin nasıl aynı şekilde avını sağlam getirsin diye. Çünkü nefs vasıtasıyla aynı şekilde gidiyorsun, çalışıyorsun, ediyorsun falan, gayret ediyorum. Şimdi daha önce de bahsetmiştik hani insanlar su, Müslüman su gibi olur falan. Eğer gadaba gelirse öfkenirse abdest alsın. Hadis-i şerifte buyuruyor ki gadaba gelen kimse ayaktaysa otursun, gadabı öfkesi devam ederse yan yatsın. Başka bir hadis-i şerifte gadab şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan ateşle yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülür. Gadaba gelince abdest alınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde bunu bildiriyor. Dolayısıyla dinimiz hep orta hali bildirmiş. Mesela bu İslam Ahlak kitabında, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Hazretleri yayınladığı İslam Ahlak kitabında ilk başlangıcı Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Berika kitabından almış. 40 tane kötü huy anlatılıyor. 40 tane kötü huy anlatılıyor. O 40 tane kötü huydan her biri yani vücudumuzun toprak maddesinden, ondan sonra ne bileyim ateş maddesinden, diğer maddelerden kaynaklanan veyahut da dinimizi bilmediğimiz için oradan kaynaklanan sebeplerle aynı şekilde zuhur ediyor. Şimdi o kitapları okudukça ha bende bu hata var, bende bu kusur var, ben bunu nasıl kontrol edebilirim, ne yapabilirim falan, o zaman aynı şekilde onu kontrol altında tutabilirim. Yoksa hemen ben işte beni böyle kabul edin, işte öfke patlaması oldu, öfkemi kontrol edemiyorum, eder. Şimdi bizi izleyemedin, neler iyi ya anlattınız falan da bunu kontrol etmek mümkün mü? Mümkün. Olmuş. Hazreti Hüseyin, Hazreti Ömer radıyallahu anh, birçok aynı şekilde evliya-i kiram. Bunlar çelikte yaratılmamış ki. Et ve kemikti bunlar da. Bunların da aynı şekilde vücutları toprak, su, hava, ateşti. Başka maddeden değildi ki. Dolayısıyla onlar kontrol edebilmiş mi? Edebilmiş. Demek ki edilebiliyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, affedin ki Allahü Teala da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Ebu Katade radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Akşam namazında hutbe okudu ve bu gece sabaha kadar yürürsek inşallah yarın suya ulaşırız buyurdu. Gece ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında yürüdüm. Gece yarısından sonra Resulullah'ı uyku bastırdı. Devesinden düşecek gibi oldu. Yandan tuttum. Doğrulup devenin üzerine oturdular. Biraz sonra yine uyudular. Düşecekleri sırada yandan tuttum. Uyanıp devenin üzerine oturdular. Bu hal üzere sabaha kadar yola devam ettik. Yine uyku bastırdı ve devenin üzerinden yan tarafa meylettiler. Hemen tuttum. Mübarek başını kaldırıp bana "Sen kimsin?" dedi. "Ebu Katade'yim." dedim. "Ne zamandan beri benimle birliktesin?" buyurdu. "Bu gece devamlı sizin yanınızdaydım ya Resulallah." dedim. "Peygamberini koruduğun gibi Allah da seni korusun." buyurdu. Ordudan geri kaldık. Askerlerden hiç kimse görünmüyordu. Bana, "Ey Ebu Katade, askerlerden hiç kimse görünüyor mu?" diye sordu. Ben de, "İşte bir atlı, işte bir atlı daha" diye gösterirken, 7 kişi bir araya geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolun dışına çıkıp, bir yerde istirahate çekildi. Bize, "Namaz vaktini gözleyin," buyurdu. Ancak bizden en önce uyanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Güneş doğmuştu. Sonra biz de uyanıp sabah namazı geçti diye feryat ederek yerimizden kalktık. Resulullah bize "Develerinize bininiz," buyurdu. Sonra yola çıktık. Bir müddet gittik. Güneş yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su matarasını istedi. Mataramı verdim, abdest aldı. Matarada birazcık su kaldı. "Ya Ebu Katade, bu suyu sakla. Bu su çok kıymetli olacaktır," buyurdu. Sonra her zaman kıldığımız gibi sabah namazının sünnetini ve farzını kıldık. Kaza ettik. Namazdan sonra Resulullah, bineklerinize bininiz buyurdu. Bindik ve yola devam ettik. Biz kendi aramızda yavaş bir sesle, sabah namazını kaçırdık. Taksiratımız oldu diye konuşuyorduk. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin bana uymanız size yetmez mi? Uykuda taksirat olmaz. Bir namazı vakti geçinceye kadar kılmamak günahtır buyurdu. Bir müddet daha yola devam ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, önden gidenler ne yapıyorlar? Sabah oldu. Peygamberlerini bulmayacaklar mı? Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma yanındakilere, Resulullah arkamızdadır. Sizi bırakıp gitmez dediler. Bir kısmı da öndedir dediler. Eğer Ebu Bekir'in ve Ömer'in radıyallahu anhüm sözünü tutarlarsa doğru yolu bulurlar. Bir müddet daha yola devam ettik ve Eshab-ı Kirama yetiştik. Ya Resulallah, susuzluktan helak olacağız dediler. Size helak olmak yoktur. Helak olmazsınız buyurdu. Sonra devesinden inip bir bardak istedi. Benden de mataramda kalan az miktardaki suyu istedi. Getirdim. Mataradan bardağa su dolduruyor. Ben de Eshab-ı Kiram'a veriyordum. Eshab-ı Kiram, mataradaki suyun az olduğunu görünce, su içmek için izdiham oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, izdiham yapmayınız, hepiniz suya kanacaksınız buyurdu. Sonunda bütün Eshab-ı Kiram suya kandı. Benden ve Resulullah'tan başka su içmeyen kalmadı. Resulullah, bana da iç buyurdu. Önce siz buyurun, içiniz ya Resulallah dedim. Bir kavmin su dağıtıcısı en son su içer buyurdu. Bunun üzerine alıp içtim. Sonra Resulullah da içti. Sonra oradan kalkıp yola devam ettik. Resulullah'ın daha önceden işaret buyurduğu gibi bir suya ulaştık.

0: Kadın ve erkeğin altın ve gümüş kap ile yemesi, içmesi, her türlü kullanması tahrimen mekruhtur. Altın ve gümüş kaşık, saat, kalem, abdest ibriği, bıçak, sandalye ve benzeri şeyleri kullanmaları da böyledir. Bunları kendi bedeni için kullanmayıp başka yerde kullanmaları caiz olur. Mesela yağı, balı gümüş bıçakla ekmeğe sürmek ve bu ekmeği eliyle yemek caizdir. Altın kaptaki ilacı başına dökmek haramdır. Fakat buradan eline döküp elindekini başına sürmek caizdir. Fakat suyu ve ilacı kullanmak için önceden bu kaplara koymak caiz değildir. Gümüş tastan çorbayı tahta kaşıkla alıp yemek caiz olmaz. Çünkü tas zaten kaşıkla kullanılır. Gümüş tüpteki merhemi ele sıkıp el ile başa sürmek de böyledir. İbrikteki suyu ele döküp yüzü yıkamak da böyledir. Mevlid'de gümüş kaptan avuca gül suyu serpip avucu yüze, elbiseye sürmek de böyle caiz değildir. Altın ile gümüşü süs olarak takmak yalnız kadınlara helaldir. Fakat bunları, mesela parmağındaki yüzüğünü, mahrem olmayan erkeklere göstermeleri haramdır. Altın ve gümüşü süs olarak takmak erkeklere haram olup, yalnız gümüş kemer, yüzük ve saatin, çakının zinciri gümüşten olmak caizdir. Altından olursa haramdırlar. Taş, tunç, pirinç, platin, bakır ve diğer madenlerden zinet olarak yüzük takmaları kadınlara da haramdır. Madenin rengi ve kaplaması değil, içi, cinsi muteberdir. Bunun için mesela altın yaldızlı gümüş yüzük takmak erkeklere de caiz olur. Gümüş kaplı altın, bakır yüzük, altın bakır sayılırsa da altın bakır görünmedikleri, gümüş göründüğü için takılması caiz olur. Reddül Muhtar kitabı 5. ciltte diyor ki: erkeklere yalnız gümüş yüzüğün helal olduğu ve altın, demir ve sarı pirinçten yüzük takmanın haram olduğu hadis-i şerif ile bildirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar yalnız gümüş yüzük kullandı.
1: Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur. İyi huylar doğar. Bunlardan 8'i meşhurdur. 1- Keremdir. Herkese faydalı işleri, para yardımı yapmasını sevmektir. 2- İsardır. Kendi muhtaç olduğu malı, muhtaç olan başkasına verip, yokluğuna kendisi sabretmektir. İyi huyların çok kıymetlisidir. Ayet-i kerimelerle met olunmuştur. 3- Aftır. Düşmandan veya suçludan intikam almaya, karşılığını yapmaya gücü yeter iken yapmamaktır. Kötülüğe iyilikle karşılık etmek aftan daha iyi olur. Beyt. Kötülüklere karşı kolay olur kötülük. Kötülük yapanlara iyilik yapmak mertlik. 4. Mürüvvettir. Muhtaç olanlara lazım olan şeyleri vermektir. Başkalarına iyilik etmesini sevmektir. 5. Vefadır. Tanıdıklara, arkadaşlara geçim işlerinde yardımcı olmaktır. 6. Müvasattır. Tanıdıkları, arkadaşları nimetlerine ortak kılmak, iyi geçinmektir. 7. Semahattır. Vermesi lazım ve vacip olmayan şeyleri seve seve vermektir. 8. Müsameha etmektir. Terk etmesi lazım olmayan şeyleri başkasına faydalı olmak için terk etmektir. Başkasının kabahatini görmemezlik demektir.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'de Gülhane Parkı'nın duvarlarına çok yakın Hüdavendigâr ve Alemdar caddelerinin tam birleştiği noktada bulunan Ünsi Hasan Efendi'nin kabrinin yanından kendisini anlatmaya çalışacağız. Ünsi Hasan Efendi Osmanlı tarihinde gerçekten insanlara faydalı olmaya çalışmış. Hayatını, her şeyini bu yola koymuş nadir kimselerden birisidir. Efendim, yok muydu bunun gibisi? Elbette vardı tabii. Biz de onları da anlatırken de aynı şeyleri onlar için de inşallah söylemek isteriz. Tabii nasibimiz de varsa. Şimdi Ünsi Hasan Efendi'nin özelliklerini biraz sizlere arz etmeye çalışayım. Çok az yerdi efendim. Bazen günlerce ağzına yemek girmezdi. Kitapların yazdığı bu efendim. Benim akrabam değil, miraslısı değilim. Kimseden bir şey istemezdi. Yaşlandığında 78 yaşında rahatsızlıklarından dolayı namazı ayakta kılamaz hale gelmişti efendim. Şabi ayakta kılamaz hale geldiyse sandalyeye otursun diyeceksiniz. Görüyoruz şimdi. Türkiye'de de görüyoruz. Türkiye sınırları dışında Halep'teki camilerde de gördük. Camilerin arkasındaki sandalye sıraları, ilgililere arz ediyorum, 3 sırayı geçti. 3 sırayı geçti. Gören canı çekiyor. Ben de öyle kılsam nasıl olur? O daha kolay oluyor diyor. Ya benim dizim ağrıyor işte. Bütün Halep çarşısını geziyor adam, dizi ağrımıyor. Hanımın eline verdiği listeleri alıyor, toparlıyor, hepsini yerine getirmeye çalışıyor. Gene bir şey yok. Ama namaza gelince ya ben böyle de kılayım demek ki oluyor diyor. Halbuki sandalyede namaz bizim dinimizde olmadığını derin ilim adamı kimseler, din adamı kimseler, din ilim adamı kimseler açık açık söylüyorlar. Ne yapalım? O da ayakta kılamazdı. Ya ne yapardı? Kıbleye doğru ayağını uzatır, namazını öyle kılardı. Raftaki bazen kuru ekmek parçalarını bulur, o gününü öyle geçirdi efendim. Parça bir iki kırıntı yani. Ekmek parçalarıyla. Buyururdu ki, çok açlık çektim. Ama gönlüyle çekmiş efendim. Böyle padişahın sarayına giren, padişahın en yakınlarına işte dualar eden, sadrazam ayağına gelen bir adam çok açlık çeker mi hiç efendim? Yani bunda bir şey var. Hakikaten doğrudur, çekmiş. 20 yaşından sonra yanım üzerine yatmadım diyor. Gece uykularını dahi oturur vaziyette veya ayakta gidermiş. Molla Hayal Hazretleri de öyleymiş Bursa'daki efendim. Ayakta böyle, uykuyu ayakta, kitap elinde okurken şöyle bir dalarmış. Hani şoförün direksiyonda daldığı gibi. Tamam işte o günlük uykuyu alır. 33 yaşta vefat etmiş ama boyundan büyük kitaplar yazmış. Molla Hayal Hazretleri, Allah gani gani rahmet eylesin. Böyle insanlar olmasaydı biz şimdi kim bilir hangi kavmin hangi itikattaki çocukları olacaktık, bilebilir miyiz efendim? Molla Hayal Hazretleri'nin şu bazusuna efendim, bazusuna böyle elini tuttuğu zaman iki parmağı birleşirmiş efendim kolunda. Çocukların hani kolları biraz zayıf olur da çöp gibisin falan deriz ya efendim. Öyle çöp gibi olmuş. 33 yaşında da işini bitirmiş, gitmiş bu dünyadan. Yolu halveti ve halvetinin de Şabaniye kolundan idi. Şabaniye kolundan. Zamanında bazı din cahilleri tasavvuf ve manevi halleri inkar etmeye başlıyorlar.

Yok efendim, öyle bir şey de yoktu. Onun sıkmayla alakası hiç yoktu. Efendim, hocası Karabaş Ali Efendi'ye dediler ki Hasan Efendi'yi siz karşıya gönderdiniz. Dergahta talebe yetiştiriyor ama kimseye de icazet vermiyor efendim dediler. Bu nasıl olur? Bir söyleseniz de talebelerine icazet verse, hiçbir talebesinin eline diploma vermiyor. Okuyor, okuyor, okuyor, seneler geçiyor, diploma vermiyor. Hocası haber gönderdi. Hasan Efendi'ye selamımı söyleyin. Civciv çıkarsın, civciv çıkarsın diye. Hocasından bu emri aldıktan sonra civciv çıkarma, yani talebeye icazet verme emrini ondan sonra liyakatlı talebelerine kılık kırk yararak yine de icazet vermeye başladı. Çünkü efendim, Ünsü Hasan Efendi'den ben icazetliyim diyen birisi ağızdan çıkan her sözün bir anayasa maddesi gibi olacağını düşünür. Karşı tarafta onu öyle alır. Öyle alınca da eğer yarım yamalık bilgili birisi ise o iş çok zor. Şimdi bu Hasan Efendi'nin talebelerinden birisi vardı. Bunun şöyle bir alışkanlığı vardı efendim. Banyoya girdiğinde çıkarken son tas suyu alır. Onun üzerine işte Ayet-el Kürsi falan neler biliyorsa birkaç şey okur. Ondan sonra o tas suyu tepesinden dökermiş. Genç bu işte efendim. Bunu kendine göre böyle çok böyle bir manevi ağırlıklı bir şey olarak bilmiş. Efendim, bir gün hocasına bir rüyasını anlatıyor. Bu hadisenin kimsenin haberi yok. Talebe arkadaşların da haberi yok. Bu kendi kendine bunu bulmuş. Oh diyor, ben evliya olmanın yolunu buldum bak. Okunmuş suyla beraber banyodan çıkıyorum. Genç işte efendim. Kitaba uyuyor mu uymuyor mu onu düşünmüyor. Hocasına bir gün rüyasını anlatıyor. Efendim, rüyamda şöyle gördüm diye herhangi bir olayı anlatıyor. Ki din büyükleri ekseriyette talebelerinin rüyalarıyla uğraşmamışlar efendim. Oğlum, rüyayla fazla uğraşmayın. Elinize uyanıkken geçene bakın. Rüyada sen bir çuval para görürsün ama uyandığında elinde 25 kuruş varsa o 25 kuruşla bir iş yaparsın gibi buyururlarmış. Çocuk rüyayı anlatıyor, ona hiç cevap vermiyor. Oğlum diyor, sen o bir tas suya okuyorsun ya, o huyundan vazgeç diyor. Aman hocam diyor, ben bunu kimseye söylemedim ki diyor. Oğlum, Allah-u Teala dilerse bilinmeyen şeyleri de bazı kullarına bildirebilir. Ama o okunmuş suyu sen döktüğünde onlar hamamdaki diğer kirli sularla bir yerlerde toplanıyor. Beraber bir araya geliyor. Yani o okunduğunu bildiğin suyla daha başka türlü sular bir araya geliyor. Sakın onu yapma, uygun değil diyor. Çocuk da o huyundan böylece tövbe diyor, vazgeçiyor. Bir gün bir konaktan zenginin birisinin çocuğu hastalanır. Evin hanımı çaresiz. Ne olacak? En kolay yol nedir? Ünsiye Hasan Efendi'ye çocuğu gönderip bir dua ettirmek. Hizmetçi kadınla gönderiyor annesi. Koca konak sahibinin karısı. O mu getirecek efendim çocuğunu? Hizmetçi kadına da diyor ki şu 46'ını da al. Hoca Efendi çocuğa okuduktan sonra bu 46'ını da Hoca Efendi'ye ver diyor. Aha diyeceksin, bak din adamlarının para toplama yolunu görüyor musun? Değil, değil. Kadıncağız geliyor efendim, böyle böyle filan konaktan geliyorum. Bu çocuklar çok rahatsız. Tıbben bir şeyler yapmışlar ama çare bulamamışlar. Benimle size gönderdiler. Bir okur musunuz efendim diyor. Hay hay tabii diyor, masum çocuk diyor. Çocuğun yanaklarını okşuyor. Ona bazı bildiği sure-i şerifler okuyor. Kur'an-ı Kerim şifadır, ne olacak efendim? Sonra kadıncağız çıkarken hocam diyor, size de şu altınları gönderdi diyor. 38 altın veriyor. 40 altın verildiydi, 38 altın veriyor. Ünsü Hasan Efendi ciddileşiyor. Hani bunun iki altını diyor. Efendim ık bık yok diyor bana 38. Yok diyor. Bak sağ cebinde o altınlar hem de diyor. Kadıncağız neredeyse düşüp bayılacak. Yani böyle suçüstü de olur mu efendim? Tam %100. Cürmü meşrut derlerdi buna eskiden bizim küçüklüğümüzde. Ve herkes korkardı. Ya derdi, bu cürmü meşrut nasıl bir şey acaba? Herkes korkuyor bundan. Şimdi anladık onun ne olduğunu. Efendim, kadın diyor ki efendim, yani bundan kimsenin haberi yok. Ben de cebime gizledim. Sen çıkar bakayım, çıkar paraları diyor. Kadın iki altını daha çıkarıyor. Alıyor eline, bakıyor, sayıyor. Tamam, 40 altın. Kızım diyor, sen bak bunu, bu saklamayı fakirlikten yaptın. Yoksulluktan yaptın. Yoksulluktan, fakirlikten dolayı harama sakın elini uzatma. Allah-u Teala

sana beklemediğin yerlerden rızık gönderir. Bak bu benim sana nasihatim olsun diyor. Şu 46'ını al bakayım diyor. Bunların hepsini sana hediye ettim ben diyor. Kadıncağız elini öpsün, efendim ağlasın mı ne yapacağını şaşırıyor. Hasan Efendi vefatına yakın talebelerini topladı. Hepsiyle helallaştı. Hepsine son nasihatlarını yaptı. Artık yolcu. Biliyor kendisi, öyle biliyor. Bilir mi? Bazı insan Allah-u Teala dilerse bildirir. Dedi ki onlara, sizler yola aykırı hareket ederseniz bundan sonra, İslamiyet'in emirlerinin dışına çıkarsanız, harama ve mekruhlara meylederseniz, ahiret gününde iki elim yakanızda olur. Bak diyor, ben şimdi helal ediyorum ama benden sonra bu yolu giderseniz orada iki elim yakanızda, gene ben sizi arar bulurum. O kalabalıkta nasıl bulacak? Öyle bir bulur ki efendim. Allah-u Teala'nın işleri muntazamdır. Kıyamet gününde yüzlerce milyar insan bir araya gelse, trilyonlarca insan bir araya gelse, gene arayan birbirini Allah dilerse bulur efendim. Sadık olursanız peygamberler ve evliya sizlerden hoşnut olur. Teçhiz ve tekfini için, yani cenazesinin gasledilmesi ve kefen işleriyle ilgili olarak siparişleri bir talebesine yazdı verdi. Hadi dedi, bunları al gel. Yerine vekil bıraktığı Mehmet Efendi, kıdemli talebelerinden, Kur'an-ı Kerim okurdu. O okurken vefat etti. Talebesi Seyit Mustafa Efendi gazetti. Namazı Ayasofya'da Kara Mustafa Paşa dergahı şeyhi Seyit Nurettin Efendi kıldırdı. Hasan Efendi'nin Arabi, Farisi, Türkçe yazılmış bir divanı var. Hem Arabi, hem Farisi, hem Türkçe. Bir kısmı öyle, bir kısmı öyle, bir kısmı öyle. Yoksa bir yerdeki Arabi'yi Farisi'ye tercüme etmiş de, yani bir grup, küçük bir grup şiir değil. Bu divan İbnül Emin Mahmud Kemal Bey tarafından muhafaza edildi. Vaaz ve nasihatlarıyla konuşmaları Kelam-ı Aziz adlı kitapta toplandı. Kitap merakları için bunları biraz dura dura söylüyorum ki belki bazı seyircilerimiz, dinleyicilerimiz not alırlar. Yine Arabi, Farisi ve Türkçe ile nazm ve nesir olarak onun buyurdukları, Ünsi Hasan Efendi buyurdu ki şeklinde onun buyurdukları sözlerinden bir kısmı toplandı. Talebeleri tarafından Sırrı Ehadiyet adlı kitaba kondu. Şimdi efendim, bu Hasan Efendi'nin Valide-i Atik'teki Karabaş Ali Efendi'ye gitmesi, yani o da Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yolundaydı efendim, olan zat Ali Efendi, Karabaş Ali Efendi aslında Arap Girli'ydi efendim. Malatya Arap Gir var ya efendim, şimdi Arap Kir diyoruz biz ona, kirli değil o, Arap Gir efendim, Arap Gir. Rumi Mehmet Paşa Camii var Üsküdar'da. Maalesef insanlarımız ona Rum Mehmet Paşa diyor. Rum değil efendim, Rumi. Celaleddin Rumi Hazretleri Rum mu yani? Celaleddin Rum mu diyoruz? Hayır. Rumi demek başka, Rum demek başka. Oranın imamlığını yaptı efendim. Rumi Mehmet Paşa Camii'nin imamlığını yaptı. Arap Gir'den Kastamonu'ya göç etti. Halveti oldu. Şaban-ı Veli Hazretlerine mürit oldu. Halife oldu ona. Üsküdar'daki geldiğinde İstanbul'a. Niye Üsküdar efendim? Kastamonu'ya bağlıydı Üsküdar efendim. Kastamonu il merkezi Üsküdar'da ilçe sayılıyordu Osmanlı zamanında. Evet, Kastamonu koca bir vilayetti. Bir ucu Boğaz'a dayanıyordu efendim. 1674'te Atik Valide Tekkesi'ne şeyh oldu ki işte Ünsi Hasan Efendi ile orada görüşüldü. Sonra bir ara Limni'ye gönderildi. 1685'te hacca niyetlenip Medine-i Münevvere'ye giderken yolda vefat etti. 1686'da vefat etti. Çok faziletli bir insandı. Kitapları Şerh-i Füsus, Tarikatname, Tabirname kitaplarıdır. Karabaş Mescidi'nin de
banisidir. Yani onu inşa ettiren, yaptıran kimsedir. Gerek Karabaş Ali Efendi'ye, gerekse Ünsi Hasan Efendi'ye ve bütün Evliyaullah'a, huzurlarınıza rahmetler dileyerek programımızı burada kapatıyorum. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 98. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 3. Plevne muharebelerinin yani esas muharebe başlamadan önceki alınan tedbirleri sizlere aktarmaya çalışıyordum. Her taburun bataryalan derme çatma yapılmış tezkerlerle taşıyacak sıhhiyeciler önceden belliydi. Çatışma öncesi öyle bir görev bölümü yapılmış ki yaralılara müdahale edecekler belli. Peksimeti bitenlere peksimet dağıt emriyle peksimet dağıtacak belli. Su dağıt emriyle su dağıtacak adam belli. Cephaneler düşman geliyor, yükleyin öküz arabalarına, kaçıracağız cephane arabalarına deyince kaçıracaklar belli. Bu gelişmeleri biraz daha sizlerle şimdi paylaşacağız. Her tabyada muhtemel bir yangını söndürmeye askerler ayrılıp su dolu kovalar hazırlanmıştı. Yangın söndürme ekipleri cephede, tabii cephede ya. Şimdi maalesef birçok yerlerde, belki resmi kurumlarda bile yangın söndürme ekip listeleri vardır. İşte yangında kurtarılacak yangın söndürme ekibi, tahliye ekibi falan falan falan. Ama öyle yerler vardır ki, önceden vardı, şimdi var mı öyleleri bilmiyorum. Oraya gelen memur oradaki görevini hiç tatbikatını yapmadan oradan emekli olur giderdi. Sen hangi ekibi söndürmek? Ha öyle mi ya? Tamam. Hiç söndürdün mü? Valla olmadı ki söndüreyim. Demişlerdir birbirlerine. Bunlar aynı zamanda bu yangın söndürme ekibinin bir görevi de su teminiyle, su tedarikiyle meşgul olacaklardı. İnsan demek su demek efendim. %95'i su olan bir varlık insan. Bütün canlılar böyle suya muhtaç. Bu canlı suya muhtaç değil diyebilir misiniz yani? Hepsi muhtaç. Evet. Çöpleri uzağa dökmek için tertibat alınmış, ileri karakolları ve ileri postaları koruyacak çukurlar ve sipercikler yapılmıştı. Baş ve bel siperleri de yapılmış ileri karakollar için. Yani düşman geldi senin mevzilendiğin yerde tutunamayacaksın. Ne yapacaksın? Biraz daha seni az koruyacak ama arkada bir siperin daha olması lazım. Kademe kademe geriye doğru geri gider masker. Tabii gider. İleri gittiği kadar da geri de gidebilir efendim. Bu ayıp değil. Her zaman taarruz edilmez düşmana. Bazen müdafaada da kalınır. Bazen geri de çekilir. Belki ekseriyetle geri çekilir ki bir daha vurmak için. Evet. Yani bunu savaşçılara, muhariplere iyi anlatmak, kafalarına iyi şey etmek lazım. Çöp dökme işi çok mühimdir efendim. Asker araziye çıktığı zaman çöpü döküp üstünü örtmesi gerekir. Eğer çöpü döküp üstünü örtmezse o çöplüğün yerini kargalar düşmana haber verir. Gidip düşmana rapor mu verir diyeceksin? Yok canım, kalk kalk kalk kalk, orada dönmeye başlarlar çöpün üzerinde. Ha, düşman da bilir ki orada asker var. Niye karga dolaşıyor? Karga artık yiyici bir hayvan. Öyle yaratılmış Allah-u Teala. Ölü et veya işte sebze, ceviz, fındık bilmem ne, ne bulursa. Et de yer, ot da yer. Böyle olan bir hayvan boğaz bulduğu yerde üşüşür, birbirine haber de verirler. Bu da karargahın, ordugahın, askerin bulunduğu birliklerin yerine gider, düşmana haber verir demektir. Onun için biz çöplerini toplayan, sokaklarını temiz tutan bir ırkın ahfadıyız. Ama şimdi maalesef hala izbarit dahil, ağzımızdan dışarı çıkardığımız tükrüğümüz dahil bu konularda çok dikkatsiz olan insanların sayısının toplumda çoğaldığını görerek üzülüyorum. Yüzüne de bakamıyorsun adamın ya. Bana niye yan baktın diye girer, öldürür insanı. Ama bu ailede verilmesi lazım. Aman evladım, iyi vatandaş şöyle olur. Baktın bir ihtiyar geliyor, yol ver. Yok efendim, üçü çeneyi sardırmış, dar bir kaldırımda gidiyorsun. Üç kişi sardırmış, geliyorlar böyle dozer bıçağı gibi geliyorlar. Ne yapacaksın efendim? Şerne la havle, çekileceksin kenara. Evet, çöpleri uzağa dökmek için de postalar kurulmuştu. Üzülerek söyleyeyim ki bütün

0: işkencelik kazandırdı. Diğer tabyalarda ya Allah Allah bunları da mı düşünmüşler falan filan diye istifade edilemedi diyor. Mevzilerimizin kuzey ve batı kapılarını teşkil eden Vit Köprüsü'nü ve Opanaç tabyalarını muhafaza eden askerlerin komutanlarına son neferleri şehit oluncaya kadar yerlerinden ayrılmama kat'i emirleri verildi. Bu Vit Köprüsü Osman Paşa'nın 4. Huruç Harekatı'nda da çok büyük işe yarayan, sağlam kalmasından dolayı da zayiatımızın az olmasını temin eden bu köprü çok mühimdi. Ve Opanaç tabyaları. Bu ikisinin korunmasıyla görevli olan birliklerin komutanlarına şu emir verilmiş. Son neferiniz şehit oluncaya kadar yerinizden ayrılmayın. Son neferinizin ölüsü de orada olmalı. Eğer olacaksa. Yoksa bir nefer kalıp da o nefer döner gelir de ben Vit Köprüsü'nü bekliyorum derse onu da ölüm bekliyor. Ölünceye kadar duracak orada. Bu kadar mühim bir yer efendim. Yani siklet merkezi mühim, mühim de askerlikte. Bu daha acayip bir mühim efendim. Büyük Eylül Muharebesi'nde bize hücum eden Rus kuvvetleri, sıkı durun rakam veriyorum efendim. Osmanlı'nın karşısındaki Rus kuvvetleri 107 tabur, 91 süvari bölüğü, 444 top, 12 bin kişisi süvari olmak üzere 100 binlik bir ordu vardı karşımızda diyor. 3 Romanya fırkasıyla 9. kolordu Rus'un sağ kanadı, sağ cenahı olmuştu. 4. kolordu merkezi İmretinski emrindeki kuvvet sol kanadı kurdu, sol cenahı teşkil etti. Her cenahta da süvari kuvveti vardı. Bizim karşımızdakilerde dedi ve 98. bölümümüzde burada noktaladık. 99. bölümde inşallah buluşmak üzere kıymetli dinleyenlerim.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. TGRT.
1: Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.

Efendim cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Bir diyarlardan gönüllere programıyla yine siz kıymetli dinleyenlerimizle beraberiz. Ben Saideken bu programı sizlere sunarken ana kumanda masasında bize İbrahim Macit kardeşimiz yardımcı oluyor. Her hafta olduğu gibi bu akşam da yine sizlere bir mübarek zatı, bir kıymetli zatı arz edeceğiz. Bu akşamki sizlere bahsedeceğimiz mübarek zat evliyanın büyüklerinden. Künyesi Ebul Abbas olup ismi Ahmet bin Musa bin Ali bin Ömer bin Acil el-Yemeni'dir. Ahmet bin Musa el-Yemeni olarak da meşhur olmuştur. Yemen'de yetişen Ahmet el-Yemeni Hazretleri aynı zamanda büyük fıkıh alimi, zahid ve çok ibadet eden mübarek bir zat idi. Kendisinin pek çok kerametleri görülmüş olup 690 senesinde Rebiül Evvel ayının 25'inde Beyt-i Fakih denilen yerde vefat etmiş ve cenazesi yıkanırken pek çok özel halleri görülmüş ve cenazesine de binlerce insan teşrif etmiştir. Şu anda kabri şerifi ziyaret mahalli olup feyze bereketinden istifade edilmektedir. Ahmet bin Musa el-Yemeni Hazretleri küçüklüğünden itibaren çocukların oyunlarına hiç karışmaz ve kendisinde büyüklük alametleri görülürdü. Önce amcası Fakih İbrahim Efendi'den, sonra başka alimlerden ilim ve edep öğrenmiş. İlim öğrenmeye başlayınca da sabahleyin erken saatte evden çıkar, gittiği yerlerde ilim ve ibadetle meşgul olur ve yatsı namazından sonra evine geri dönerdi. Sonrasında da gecenin diğer kalan vakitlerinde hep ibadetle meşgul olurdu. Günlerinin büyük bir bölümünü, kahir ekseriyetini oruçlu olarak geçirirdi. Bazı günler eve çok daha geç geldiğinden ev halkı onun eve geldiğinin bile farkına varmazdı. Ahmet bin Musa el-Yemeni Hazretleri fıkıh, hadis, nahiv, feraiz bilgileri yanında tasavvuf ve kalp bilgilerinde de yükselip zamandaki evliyanın büyükleri arasına girmiştir. Hatta zamanın diğer büyükleri onu şöyle ifade etmektedirler. Sanki peygamberler içerisindeki Yahya aleyhisselam'a benzer diye ona bir ithafta bulunmuşlar. Yani ona öyle bir benzetmeyle benzetmişler. Yüksekliğini ifade etmek için. Ahmet el-Yemeni Hazretlerinin bulunduğu beldede önceleri hiç ev yokmuş. Biraz da biliyorsunuz oralar çöl bölgesi olduğu için insanlar çok fazla ev yapmak ihtiyacı hissetmeden çadırlarda ya da baraka gibi yerlerde yaşayabiliyorlardı. O düzenli bir şekilde bir ev yapıp oraya bir yerleşim kurunca yavaş yavaş insanlar da onun evinin çevresine yerleşmeye başlayıp oralara uygun yerleşim noktaları yapmışlar. Uygun evler, mekanlar inşa etmeye başlayınca adeta o belde bir süre sonra şehir haline gelivermiş. Ahmet el-Yemeni Hazretlerinin soyundan
salih, fakih pek çok zatlar gelmiş ve bu zatların hepsi de Allah-u Teala'ya ibadetle meşgul olup insanlara faydalı olmak için gayret etmişler. Bütün eş, dost hepsi beraber Allah-u Teala'nın dinini yaymak için ellerinden gelen gayreti göstermişler. Emri maruf, nehyi anil münker yapmaktan hiç geri kalmamışlardır. Bu mübarek zatın pek çok hususiyetleri vardır. Özellikle pek çok kerametleri görülmüş. Bunlardan birkaçını böyle ara ara sizlere arz edelim. Mesela bir tanesi şöyledir ki, bir gün saralı bir hasta yanına gelir, kendisinden dua talep eder. O mübarek de orada gelen kişiye Yunus suresi 59. ayet-i kerimesini okur, üfler. Sara hastasına musallat olmuş olan cin büyük bir çığlık koparıp ondan ayrılır. Malumunuz sara hastalarına çoğunlukla cinler musallat olur. Ve tabii ki Ahmed el-Yemeni Hazretleri hayatta olduğu sürece o cin ona bir daha musallat olmamış. Ne zaman ki Ahmed el-Yemeni Hazretleri vefat eder, cin tekrar gelir ona musallat olur. Onun talebeleri, bu hadiseye şahit olan talebeleri hastanın yanına giderler, yine aynı şekilde Yunus suresini okurlar. Fakat cin onlara güler. Der ki, evet sizin okuduğunuz ayet aynı ayet ama okuyan aynı kişi değil deyip onlara cevap verir. Demek ki kişiden kişiye de okunması da fark ediyor. Buradan şunu anlıyoruz ki, mesela bazen şifa niyetiyle büyüklerimizin yanına gittiğimiz, mübarek zatların yanına gittiğimiz ve onlardan bize işte okuyup üflemesini istirham ettiğimiz zaman şifa bulduğumuz, ama kendimiz okuduğumuz zaman ya da sıradan kişiler okuduğu zaman da pek çok şifa bulmadığımızın sebebi demek ki onu hangi ağızla okuduğumuza bağlı. Zaten kitaplarımızda da ne buyuruyor? Pek çok hastalıklarla ilgili şifalar anlatılırken işte şunlar şunlar şunlar okunmalı ama bunların hastaya şifa vermesi, şifa bulması için de, yani hastanın bu okunanlardan istifade edebilmesi için de lazım olan şartlar anlatılırken de ne buyuruyor? Bir, ehl-i sünnet itikadında olacak. İki, günah işlemeyecek. Kul haklarından sakınacak gibi çok önemli hususiyetler, haram yemeyecek, günah işlemeyecek diye bu hususiyetler orada sıralanıyor. Sadece okumak demek ki yetmiyormuş. Okuyanın ve okunanın da buna dikkat etmesi lazım ve kalben de inanması şarttır. Bir de bu var. Mesela bazen geliyor insan, beni bir okur musun? Tamam, ben sana bir okuyayım ama sen okunanlardan istifade etmeyi arzu edersen, o zaman bu okunanların sana gerçekten şüphesiz Allah-u Teala'nın izniyle faide sağlayacağına önce kalben inanman ve itikadını da düzeltmen lazım. Değil mi? Zaman zaman biz bunları yaşıyoruz. İşte falanca hocaya gittim de bana bir okutturdum da işte bir iyileşmedim. Kardeşim, yani sen güzel hoş gittin ama günah işlemeye devam edersen, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarından sakınmazsan, okunanların sana elbette ki faydası olmaz. Yine
Bir başka menkıbesini arz edelim. İmam Yafi Hazretlerinin yanına Yemenli birisi gelir ve elinde kocaman bir uğur çıkmış. Bu kişi gelir mübarek zatı der ki, efendim pek çok yer dolaştım, pek çok belde dolaştım ama ne yazık ki o kadar ilaç kullandım da bir türlü şifa bulamadım. Lütfen siz himmet etseniz de bu rahatsızlığımın geçmesi için bir dua eder misiniz, bir yardımcı olur musunuz diye istirhamda bulunur. Onun üzerine Ahmet el Yemeni Hazretleri der ki, getir evladım okuyalım der. O da Bismillah deyip La havle ve la kuvvete illa billah der. Şöyle elini güzelce bir mesh eder. Sonra da bir sargıyla sarar. Der ki, yavrum memleketine dönünceye kadar bu sargıyı da sakın açma diye tembih eder. Yemenli vatandaş teşekkür eder, dua eder, onun mübarek elini öper ve arkadaşlarıyla birlikte yola koyulurlar. Yol üzerine giderken de artık günlük telaşlara dalar, alışveriş yaparlar, efendim, bir takım işler yapar. Sonra da farkında olmadan o anda bir gaflete gelerek elini açmak ihtiyacı hisseder. Açar bakar ki elindeki yaradan hiç eser kalmamış. Sanki efendim hiçbir iz yokmuş gibi orada çok memnun olur. Yine ondan dolayı tekrar tekrar teşekkür eder. Ahmet el Yemeni Hazretleri insanlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmakta, onların doğru yolu bulmaları için ne gerekiyorsa ellerinden gelen gayreti göstermiştir. Bu sebeple pek çok kişiye nasihatlerde bulunmuş, her gittiği yerde her gördüğü insana mutlaka Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarından bir cümle bile olsa bir şeyler anlatmaya gayret edermiş. Buyurmuş ki, bize göre dervişliğin esası iki şeydir. Esası iki şey, dervişlik. Şimdiki günümüzde derviş deyince ne anlaşılıyor? Onlar dervişten ne anlıyorlarmış? Bir bakalım. Birincisi, ahlakını, hal ve hareketlerini Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olarak süsleyip her an edebe riayet etmek. İki, Resulullah Efendimiz'i sallallahu teala aleyhi ve sellem ve onun ehli beytini çok sevmektir. Dervişliğin esası buymuş. Yani İslamiyet'i tam anlamıyla yaşamak. Çünkü ahlakını ve hareketlerini Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdiklerine göre uygun süslemek ve edebe riayet etmek demek İslamiyet'e uymak demektir. Ya ne yazık ki günümüzde efendim Peygamber Efendimiz'e bile dil uzatabilecek kadar hadsizleşenler, hatta Ashab-ı Kiram efendilerimize, burnumuzun dibinde bir takım efendim insanların, milletlerin Ashab-ı Kiram Efendimiz'e düşmanlık ettiklerini görüyoruz. Düşmanlıklarının karşısında cezalarını da elbette görüyorlar. Buyurdular ki, muhabbetin tam ve olgun olmasının alameti, sevdiğinin yakınlarını, onunla alakalı olanları da sevmektir. Allah Allah. Sevdiğinin yakınlarını, onunla alakalı olanları da sevmektir.
hakiki sevgi bunu icap ettirir. O halde Allah-u Teala'yı sevmenin, çok sevmenin alameti Resulullah Efendimiz'i sallallahu teala aleyhi ve sellem çok sevmek, ona tabi olmaktır. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın mahbubudur. Yani onun sevgilisidir. Resulullah Efendimiz'i çok sevmek insanı onun ehl-i beytini de çok sevmeye sevk eder. Sevgilinin sevdiklerinde sevmek sevginin gereğidir. Yani diyeceksin ki ben efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyorum ama arkadaşlar hakkında kemküm laf edeceğim. Acaba öyle mi böyle mi? Böyle bir sevgi olur mu? O zaman sen sevdiğini söyledi zatı da incitirsin. Onu incitirsen Allah-u Teala'yı incitmiş olursun ki zaten sonu hüsran demektir. Allah muhafaza. Talebelerine yollarının esasını şöyle bildirmiştir. Bir, ruhsatlardan sakınarak nefse zor gelenleri yapmak. Yani talebe olmak istiyorsan öyle kolay değil. Ruhsatlarla idare etmeyeceksin. Nefsine zor gelenleri yapacaksın. İki, bid'atleri terk edeceksin. En önemli şeylerden bir tanesidir. Çünkü bid'at çok tehlikeli bir şeydir. Dinde adeta bir yıkım demektir. Üç, sünnet-i seniyeye sıkı sarılmak. Yani Peygamber Efendimizin yaptığı işlere sıkı sarılmak. Bunları yaparken de yani dört, gösterişten uzak olmak. Beş, insanlarla ihtiyaç kadar görüşmek. Az konuşmak, az yemek, az uyumak. Geceleri ibadet etmek, gündüzleri oruç tutmak. Eğer iyi bir talebe olmak istiyorsan buyuruyor, bizim yolumuzda olmak istiyorsan bu zahmetlere katlanacaksın. Öyle bedavadan talep olmak yok buyuruyor. Buyuruyor ki mahalle mescidinde cemaat az olsa dahi namazı burada kılmak cemaati çok olan büyük camide kılmaktan eftaldir. Niye? Herkes çünkü camilere yani gidecek. O camiler boş kalmasın. Yani bir tarafta büyük cami var deyip de küçük camileri ne yapmamak lazım? Boş bırakmamak lazım. Mahalle camiindeki şayet mahalle camiindeki cemaati kaçıranın başka camiye cemaate gitmesi eftaldir. Başka cami cemaatine yetişemezse yalnız kılmak için mahalle mescidini tercih etmek eftaldir. Mahalle mescidinde imam, müezzin bulunmazsa cemaatten biri bu vazifeyi yapar. Başka camiye gitmezler. Mahalle mescidinin imamı yatsı namazını, beyazın kayıp olmasını beklemeyip daha erken güneşin battığı yerde kırmızılık kayıp olunca kılarsa bununla beraber erken kılmayıp beyazın kaybolmasını bekleyip yalnız kılmak eftaldir. Niye? Çünkü maalesef günümüzde namaz vakitleri ve oruç vakitleri konusunda gerekli hassasiyetler gösterilmiyor. Üzülerek ifade ediyoruz. Bunu defaatle biz televizyonumuzda, radyomuzda, gazetelerimizde anlatıyoruz, takvimlerimizde yazıyoruz. Ama hala ısrarla ve inatla efendim siz yanlış yapıyorsunuz, siz yanlış söylüyorsunuz diyenlere ne yazık ki rastlıyoruz. Şunu defaatle arz etmeye çalıştık burada. Söylüyoruz da. Efendim, namazı 5 dakika sonra kılmakla kaybedecek hiçbir şey yoktur. Bir kere esas olan nedir? Namazda. Namazın farzlarından bir tanesi nedir? Birinci farzlarından bir tanesi vaktin girmesidir. Ya vakit girmezse namaz olur mu? Peki efendim, İşte falanca takvimde ya da falanca yerde yazan vakitte girdi gözüküyor. Ama beri tarafta da bazı arkadaşlar, işte bazı çalışmalar yapılmış, bazı kurumlar, diğer takvimlerde işte birkaç takvimde de bunun tersi söyleniyor.
sizin söylediğinizden 10 dakika sonra vakit giriyor. Peki 10 dakika önce kılarsak ne olur? Namaz vakti girmediyse namaz kabul olur mu? Olmaz. Çünkü namazın birinci farzı. Peki 10 dakika sonra başlarsak ya ne kaybımız olur ya? Hiçbir kaybımız yok. Ölmeyiz. Ama garanti altına almış oluruz. Müslüman akıllı olur ya. Aklı başında olur. İşi safsaklar mı? İşi rastgele bir şeye bırakabilir mi? Bırakmaz. Dolayısıyla yani camiye gittiğimizde eğer o camide namaz vakitleri konusunda gevşeklik varsa kusura bakma kardeşim diyeceksin, bekleyeceksin, uymazsın ya da gidersin başka bir yerde cemaat olursun. Çünkü bu işin şakası yok efendim. Özellikle biz bunu Ramazan-ı Şerif'te üstüne basa basa söylüyoruz. Çünkü oruç için hatta sürekli bizim işte belgeselde devamlı yayınlıyoruz, FM'de devamlı yayınlıyoruz. Israrla ve inatla bize mail atıyorlar. Sizin saatler yanlış. 2 dakika sonra söylüyorsunuz. Ya artık izah etmekten dilimizde tüy bitti de denir ya kardeşim. 2 dakika sonra orucunu açmakla hiçbir kaybınız olmaz. Dünyanın sonu gelmez. Ya 2 dakika sabredin. Bir şeycik olmaz. Ama 2 dakika önce açarsanız orucunuzun ziyan olma ihtimali var. Ya sabahtan akşama kadar 15 saat el insaf. Oruç tutmuşsun, aç kalmışsın. 2 dakika için bunu ziyan etmeye değer mi? Yazık, günah değil mi? Yani biz vebal altında kalmamak için ne yapıyoruz? Anlatıyoruz. İsteyen anlar, istemeyen anlamaz. Ama bizim burada hiçbir art niyetimiz yok. Hiçbir şekilde birilerini kötülemek ya da fitne çıkarmak gibi bir asla ve kata niyetimiz yok. Sadece ve sadece büyüklerimizin, fıkıh alimlerimizin, bizden önce gelmiş olan fıkıh alimlerimizin gayret ederek yazdıkları, uğraştıkları hususları buradan biz arz etmeye çalışıyoruz. Niye? 2 dakika için bir Müslümanın orucu ziyan olmasın. 5 dakika için namazı ziyan olmasın. Sonra açmakla hiçbir kaybımız olmaz. Sabahleyin imsak vaktinde 10 dakika önce yemeği içmeyi kesmekle insan açlıktan ölmez. 15 saat dayanan 15 saat 10 dakikada daha dayanabilir. Hiç de bir sıkıntı olmaz. Ama garanti altına almış olursunuz. Öbür türlü risk var mı? Müslüman riskli işe girer mi ya? Girmez. Aklı olan girmez. Efendim. Ezzebedi Hazretleri diyor ki Ahmet el Yemeni Hazretleri her sene hacca gider. Ve hac yolculuğunda hiçbir eşkıya ve düşman kendisinin bulunduğu kafileye hücum edip zarar vermezmiş. Eğer zarar vermek istese cezalarında hemen çabucak görürlermiş. Yine böyle bir zamanda hacca giderken adeti şerifeler üzere Mekke-i Mükerreme'den ziyaret için Resulullah Efendimiz'in bulunduğu Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıkarlar. Medine-i Münevvere'ye yaklaştıkları esnada bir eşkıya grubuyla karşı karşıya gelirler. Haliyle kafilede bulunan herkes korkar ve telaşa düşer. Ancak Ahmet el-Yemeni Hazretleri gayet sessiz ve sükun içerisinde edeple durur. Hareket etmez ve bir anda bir düşünceye dalar. Yanında bulunanlardan birisi gelip ona bu hali sorduklarında gelen kişinin ismi Ali'ymiş. Ey Ali, Allahu Teala'ya karşı ve onun Resulüne karşı edep lazımdır deyip Medine-i Münevvere cihetini gösterir. Daha sonra da kafilenin ilerlemeyip orada konaklamasını ve onlara söyler, tembihler. Onun tembihinden sonra herkes bineklerinden iner, atlarından, develerinden inerler ve bir gece boyunca orada konaklarla beklerler. Eşkıyalar da onların çevresinde bekliyorlar ya etrafta. Konaklamalarını fırsat bilip gece bir ara böyle işte sabaha karşı yağma etmek üzere kafileye doğru hareket ederler yavaş yavaş.
Fakat içlerinde nasıl bir korku hası oluyorsa birden böyle saldıramazlar. Beklerler. Çevrelemişler, fırsat kolluyorlar. Derken ikinci günün sabahında güneş doğarken Medine-i Münevvere tarafından bir askeri kuvvet gelir. Bu eşkıyaların hepsini kıskırak yakalar. Ve onların bu hareketinden sonra kafiledeki olanlar askerlere derler ki, ey kardeşim, biz bu duruma çok sevindik de sizin nereden haberiniz oldu da geldiniz? Bu alçak eşkıyaları yakaladınız deyince onlar da şöyle cevap verir. Dün Medine-i Münevvere'de öğle vaktinde şöyle bir ses duyduk. Diyordu ki, eşkıya Ahmet el Yemeni'nin bulunduğu kafileye hücum edecek. Hazırlanın, hazırlanın. Ve bunun üzerine biz de Medine valisinin emri ile hareket ettik ve buraya geldik dediler. İşte Ahmet el Yemeni Hazretlerinin böylece oradaki beklemesinin ve edep lazım demesinin sebebini de görmüş oldular, anlamış oldular.

0: Ahmet el-Yemeni Hazretlerinin alimlere, salihlere ve fakirlere olan muhabbeti pek ziyadeydi. Tefsir, hadis, fıkıh ve edeb ilimlerinin her çeşidinde maharet ve ihtisas sahibi olmakla beraber akli ilimlerde de ilmi kudreti vardı. Hadis-i şerifleri güvenli ravilerin bildirdikleri şekilde çok dikkatli bir şekilde ezberlerdi. Arabi ve Farsi lisanlarına da hakimiyet ve vukufiyeti çok fazlaydı. Çeşitli ilimlere dair risaleler de yazmıştır. Sübhanallah, onun bu risalelerini görenler, bu ne büyük bir zattır ki Allame-i Cihan olan bir kimse ona talebe olmaz, ilmi o kadar çok diye ifade etmişlerdir. Mübareğin sohbetlerinden çeşitli bölümler aktaracağım ama yüksek müsaadenizle bir kısa ara verelim. Aradan sonra tekrar yine beraber olacağız. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim, kısa bir aradan sonra tekrar yine sizlerle beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet bin Musa el-Yemeni Hazretleri sohbetlerinde, o güzel şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Allah-u Teala'nın sonsuz ihsanı kullarından birine eriştiği zaman o kulunu kendi dostlarından birinin hizmetine ulaştırır. Allah Allah. Ne güzel değil mi? Allah-u Teala'nın sonsuz ihsanı kullarından birine eriştiği zaman o kulunu kendi dostlarından birinin hizmetine ulaştırır. Ne büyük nimet. O da nefsinin isteklerine uymamayı ve ona ağır gelen şeyler yapmayı, yani İslamiyet'e uymayı emir buyurur. Ya. Böylece onun batınını, yani kalbini ve nefsini temizler. Bu zamanda talebenin hizmetleri kusurlu ve dağınık olduğu için bu yolun büyükleri önce talebeye zikretmeyi, yani Allah-u Teala'yı kalbiyle anmayı emrederler. Amel ve ibadetlerde her işte orta yolda olmayı emredip nice 40 günlük çilelere bedel olan teveccühlerini daima talebelerin üzerinde bulundururlar. Nimete kavuşanlara afiyet olsun denir. Başka ne denir? Talebelerine ehl-i sünnet itikadına göre inanmayı, sünnet-i seniyeye uymayı, bütün bid'atlerden sakınmayı emrederler. Mümkün oldukça azimetle amel edip ruhsatlara kapılmamalarını tembih ederler. Binlerce yıl önceki gelen mübarek zatlar da aynı şeyi talebelerine emretmişler. Sonraki gelen hep zatlar da hep bize bunları anlattılar, öğrettiler. Allah-u Teala onlardan gani gani razı olsun. Haklarını asla ve kat'a ödeyemeyiz. Ama en azından bir nebze olsun ödeyebilmek için biz gayret ediyoruz. Yoksa nerede onlar, nerede biz onların haklarını ödeyebilir miyiz? Çünkü öyle büyük insanlara, öyle büyük nimetlere kavuşturdular ki bu nimetleri saymak mümkün değil. Şükrünü eda edebilmek mümkün değil. Ama elhamdülillah ki içimizde var olan şey şu, biliyoruz ki layıkıyla biz bir şey yapamayız ama yapmak istek ve arzumuzun olması en büyük sevincimiz, en büyük kazancımızdır. Yoksa şükretmek nerede? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala anhum ecmain buyurdular ki, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem duydum. Buyurdular, Allah-u Teala'nın bazı kulları vardır. Peygamber ve şehit değildirler. Fakat onlara kıyamet gününde Allah-u Teala katındaki mertebelerinden dolayı peygamberler ve şehitler bile imrenirler. Allah Allah. Ashab-ı kiram Efendimiz radıyallahu teala anhu mecmain buyurdular ki, ya Resulallah, onların kim olduklarını ve ne amel işlediklerini bize bildirir misin? Umulur ki onları severiz dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlar aralarında herhangi bir akrabalık ve mal alışverişi olmadan birbirini Allah-u Teala'nın rızası için seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nurdur. Onlar nurdan minberler üzerindedirler. İnsanlar mahzun, üzgün olduğu zaman onlar mahzun, üzgün değildirler. Allah Allah. Ne büyük nimet. Ne büyük müjde bizim için. Birbirlerini Allah-u Teala'nın rızası için sevenler. Tekrar arz edelim efendim. Bunlar
ne oluyormuş? Kıyamet gününde Allah-u Teala'nın katındaki mertebelerinden dolayı peygamberler ve şehitlerin imrendiği kişiler aralarında herhangi bir akrabalık ve mal alışveriş olmadan birbirlerini Allah-u Teala'nın rızası için sevenler. Bitti gitti. Bunun ötesi yok. Hiçbir menfaati yok ama ben seni Allah rızası için seviyorum. Hakikaten seviyorum abicim, ablacığım, ben seni seviyorum dediğinde bir menfaatin yok, bir şeyin yok. Bitti. Çok büyük derecelere kavuşuyorsun. Çünkü böyle insanlar birbirlerini Allah-u Teala'nın rızası için severlerse ne olur? Orada kavga olmaz, gürültü olmaz, dedikodu olmaz, gıybet olmaz. Orada insanlar sıkıntı çekmez, fakirlik görmez. Çünkü herkes birbirini sevdiği için bütün malını, mülkünü, maddi manevi neyi varsa hepsini paylaşırlar. Birbirlerini koruyup kollarlar. Birbirleriyle öyle bir kenetlenirler ki birbirlerinden adeta sanki böyle kaynak makinesiyle kaynak etmişin gibi kenetlenirler, yapışırlar birbirlerine. Öyle bir topluluk arasına fitne, fesat, şeytan, hıyanet hiçbir şey girebilir mi? Giremez. O zaman ne olur orası? Güllük gülistanlık olur. Adeta cennet bahçelerinden bir bahçe gibi olur o topluluk. O insanların bulunduğu yer. Orada hiç sıkıntı olmaz. O yüzden işte peygamberler ve şehitler bile onların efendilerin makamlarına imrenir buyuruyor. Ne mutlu bu şekilde yaşayabilen, değil mi? Şu hadisi şerifi okuduğumuz zaman, yani her zaman söylüyoruz ya, bir hadisi şerifi, böyle bir hadisi şerifi götürün, bütün sokaklara, bütün caddelere asın, anayasa sadece bundan ibaret olsun. Bakın başka hiçbir şeye gerek yok. Anayasa bir cümleden, bir hadis-i şeriften ibaret olsa yeter.

Ahmed bin Musa el-Yemeni Hazretleri dindeki en önemli hususlardan bir tanesi. Fıkıh bilgisi ekmek gibi herkese lazımdır. Ekmek su gibi. Bu bilginin tohumunu eken Abdullah İbni Mesud olup Eshab-ı Kiram Efendilerimizin yükseklerinden ve en alimlerindendi. Eshab-ı Kiram Efendilerimizin hepsi yüksek ama onlar içinde en yüksek ve onlar içinde de dereceleri çok yüksek olanlar var. Bunun talebesi Alkame bu tohumu sulayarak ekin haline getirmiş ve bunun talebesinden olan İbrahim Nihai bu ekini biçmiş, yani bu bilgileri bir araya toplamış. Hammad-ı Kufi bunu harman yapmış ve bunun talebesi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri öğütmüş. Yani bu bilgileri kısımlara ayırmıştır. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri hamur yapmış. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri pişirmiş. Ve böylece hazırlanan lokmaları insanlar yemektedir. Yani bu bilgileri öğrenip dünya ve ahiret saadetine kavuşmaktadırlar. Onlar her şeyi hazırlamışlar, bizim için hazır lokma haline getirmişler. Ondan sonraki gelen efendim fıkıh alimleri de hep devamlı bu dört mezhebin, tabi ondan sonra diğer mezhep alimleri, imamlarımız da geliyor. Bu dört mezhebin esaslarının üzerine zamanın şartlarına göre içtihat sahipleri, kıyas sahipleri, İhtiyaç olan bazı hususları da, yani o durumda anlaşılamayacak bazı hususları da açıklayarak günümüze kadar hepsi gelmiş bize hazır lokma olarak. Her ne lazımsa bize ihsan edilmiş. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten her şey hazır lokma olarak önümüze sunulmuştur. Namazın ehemmiyeti konusunda diyor ki Adem Aleyhisselam'dan beri her dinde bir vakit namaz vardı. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak bize farz edildi. Namaz kılmak imanın şartı değil ise de namazın farz olduğuna inanmak imanın şartıdır. Namaz dua demektir. Dinin emrettiği bildiğimiz ibadete namaz, yani salat ismi verilmiştir. Mükellef olan, yani akıl ve bali olan her Müslümanın her gün beş vakit namazı kılması farz-ı ayındır. Farz olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Miraç gecesinde beş vakit namaz emrolundu. Miraç hicretten bir yıl önce Recep ayının 27 gecesindeydi. Miraç'tan önce yalnız sabah ve ikindi namazı vardı. Namaz efendim sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, namaz gözümün nurudur, namaz dinimizin direğidir buyuruyor. Çünkü her türlü güzellik, her türlü derece, daha yeni okudum İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Şerifinden, orada buyuruyor. Tasavvufta aradığınız en yüksek dereceler, en iyi dereceler, yani kısaca böyle kendi acizane anladığım kadarıyla anladım. Her ne arıyorsanız her şey namazın içerisine yerleştirilmiştir. O tabi sizin nasıl namaz kıldığınıza bağlı. Allah-u Teala ile kul arasındaki efendim en yakın mertebe, en yüksek mertebe namazdır. Namazda oluyor. Tabi namazı artık bizim nasıl kıldığımıza bağlı. Böyle beş vakit namazı kılmış olmak için bazen kitaplarda tabir ediliyor ya, horozun yem yediği gibi kılmak da var. Bir de Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin efendim namaz kıldığı gibi kılmak var. Değil mi? Geçtiğimiz programlarımızda kısaca arz etmiştik. Hatırlarsanız Hazreti Ali efendimizin ayağına ok saplanıyor. Oku çıkaracaklar, işte cerrahlar geliyor, bugünkü tabiyle anestezi yapacaklar, uyuşturacaklar falan. Diyor ki bir telaş etmeyin, ben diyor namaza durayım, siz çıkartırsınız. Mübarek namaza duruyor ve çıkartıyorlar. Sonra selam verdikten sonra diyor ki bitti mi? Bitti. Ne oldu? Bir şey hissetmedim diyor. Bir şey hissetmedim. İşte namaz öyle kılınıyor. Her şey namazda. Namaz var, her şey var. Namaz

yok, hiçbir şey yok. 7 yaşındaki çocuğa namaz kılmasını emretmek, 10 yaşına kılmaz ise hafifçe elle efendim bunu şey yapmak lazım. Böyle hafiften okşamak lazım. Yani öyle dövmek değil. Yani böyle terbiye edercesine, kesinlikle sopa mopa öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yapmak. Ama usulüne uygun bir şekilde çok ısrar ederse hafif böyle zorlamak lazım. Ama zorlamadan da tatlı dille öğretmek lazım. Zaten şöyle bir şey var. Bir evde anne baba namaz kılıyorsa, abiler de namaz kılıyorsa, küçük çocuk da ister istemez babasıyla birlikte işte camiye götürüyorsa, camide yaşatıyorsa ve sürekli İslamiyet'ten, emirlerden bahsediyorsa, o çocuğun zaten namaz kılmaması gibi bir ihtimal zaten çok zayıf. Niye? Çünkü sürekli gel çocuğum beraber namaz kılalım, bak namaz kılmak güzeldir, onun hoşuna gidecek şekilde anlatırsan, abi efendim Kur'an-ı Kerim okutursanız, siz evde ne görürse nasıl yetişirse öyle olur. Ama sen namaz kılarken çocuğuna hadi yavrum sen de kalk da namazını da kıl, yavrum Kur'an-ı Kerim oku demezsen, çocuğu kendi haline bırakırsan, ya da işte evde sen namaz kılıyorsun ama camiye gidiyorsun da kalk yavrum camiye gidelim, ya da camiye gitmeden hemen ya vakit geldi, aa işte çok işim var, ya şurada şu işim var, hemen bir köşede bir farzı kılıvereyim, bunu biz çok yaptığımız oluyor. Ya son dakikaya kaldı, ya hemen şurada bir farzı kılayım. Halbuki büyüklerimiz ne yapmışlar? Namazı namaz gibi kılmışlar. Namaz kılmış olmak için kılmışlar. Öyle paldır küldür ya hemen şöyle kılıvereyim. Yani son dakikacılık asla yapmamışlar. Vakti gelince vaktinde tumaniyetle efendim tadil erkana uyarak nasıl az önce arz ettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdı benim gözümün nurudur, namaz dinin direğidir buyurdukları gibi her şeyini namazda kabul ettikleri şekliyle kılmak niyetiyle kılarsan etrafındakiler de o kılınan namazın hürmetine, oradan hasıl olan feyiz ve bereketin hürmetine civarlarına da ki elbette sirayet eder. Ama sen efendim bir dakika ya işim vardı çok önemli, ya çok önemli işte program yapıyorum, programları bir yetiştirmem lazım, şunu yapacağım bunu yapacağım işte prototip yapacağım falan filan, aa 5 dakika kalmış koşa koşa gideyim mescide hemen bir namazı kılayım, ya farzı ancak yetiştirebildim kusura bakma, yani şeklinde davranırsak, namazlarımızı öyle kılarsak, önceliği işimize verirsek tabii ki o kılınan namazdan bize pek bir fayda hasıl olmaz. Civarımıza da tesir etmez. Ama layıkıyla kıldığımız bir namaz elbette hem kendimize hem de etrafımızdakilere elbette fayda sağlar. Oradan feyiz ve bereket hasıl olur. O feyiz bereket sebebiyle işte şeytan gamlanır. Gamlanınca da civarımızdaki çoluğumuzu çocuğumuzu kandırmaya da fırsat bulamaz. O yüzden önce ne yapacağız? Kendimiz güzelce namazı namaz gibi kılacağız. Namaz kılar gibi kılacağız. Yani laf olsun diye kılmayacağız. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Enver abiler buyururlar ki namaz var, her şey var. Namaz yok, gık buyururlar. Git. Önce namaz. Çünkü dinin bir numaralı emri imandan sonra nedir? Namaz kılmaktır. Bir emri yapmak bir haram işlemesine sebep olursa haramı işlememek için o emir terk edilir, yapılmaz. Mesela bu nedir? İşte necasetten taharet yapacaksınız. Ancak bulunduğunuz yerde zor bir yerdesiniz. Avret mahallinizi açmanız gereken bir pozisyonda ama etrafta görünecek ya da uygun bir pozisyon yoksa ne olur diyor? Orada diyor açılmaz, haram işlenmez. Efendim o emir terk edilir. Sonra müsait bir yer bulduğunda temizler, namazı tekrar kılar buyuruyor fıkıh kitaplarında. Şüphelilerden sakınmaya, yani ittikaya vera denir.
haramlardan sakınmaya da takva denir. Şüpheli olmak korkusuyla mübahların çoğunu terk etmeye de züh denir buyuruyor kitaplarda. Efendim, bir hayli sohbetleri var bu mübareğin. Ama bunları herhalde bugün yetiştiremeyeceğiz. Ona ait bir menkıbe var, arz edeyim. Ondan sonra da yine İmam Rabbani Hazretleri'nin Kudsesürü Mektubat-ı Şerifinden bir mektup okuyarak programımızı sonlandıralım. Büyük alim Cemalettin el-Esnevi Hazretleri anlatıyor. 679 senesi Şaban ayının 21'indeydi. Gece rüyamda boşlukta bir topluluk gördüm. Yerden insanlar ona doğru koşuyorlardı. Ben bunların kim olduğunu sordum. Resulullah Efendimizin topluluğu dediler. Ben de hemen oraya koştum. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Bir yere oturmuşlardı mübarek. Sağında solunda da iki tane mübarek zat vardı. Yine mübarek ayak ucu şeriflerin de birileri de dizleri üzerine oturmuş ve elindeki bir kitaptan Resulullah Efendimiz'e okuyorlardı. Ben de mübarek Resulullah Efendimiz'in ellerini öpmekle şereflendim. Ve bana da böyle hafifçe dua ettiler. Sonra geri çekildim. Oraya gelenlerle birlikte orada bekledim. Orada bulunanlardan birisine Resulullah Efendimiz'in yanında oturan bu zatların kim olduğunu sordum. O da dedi ki Resulullah Efendimiz'in sağında oturan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, solunda oturan Hazreti Ömer Efendimiz, önünde diz çöküp oturmuş olan zat da Ahmet bin Musa el-Yemenidir dedim. Ben de kendi kendime hayretle Allah Allah dedim ya, bu zatın bu kadar yüksek derecesi mi varmış dedim. Ve bana evet dedi, işte o zatın dedi öyle yüksek derecesi var dedi. Ve ben de efendim o anda uyanmıştım. Efendim, Ahmet bin Musa el-Yemeni Hazretlerinin tabii hayatı bir hayli uzun. Hepsini bitiremedik bugün. Hiç olmazsa şimdi biz bir kısmını anlatmış olduk. Şimdi de her zaman olduğu gibi biz de İmam Rabbani Hazretlerinin Kudsesürü Mektubat-ı Şerifinden çünkü bir hayli vakit geçti. Bari şöyle kısa bir mektup seçelim ve onu sizlere arz edelim. Böylece bereketlenmiş oluruz. 72. mektup. Bu mektup Hace Cihan'a yazılmış olup ahireti isteyenin dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Dünyayı terk etmenin nasıl olacağı bildirilmektedir. Allah-u Teala selamet ve afiyet versin. Amin. Din ile dünyayı birlikte kazanmak imkansızdır. Ahireti kazanmak isteyenin dünyadan vazgeçmesi lazımdır. Bu zamanda dünyayı tamamen terk etmek kolay değildir. Hiç olmazsa hükmen terk etmek, yani terk etmiş sayılmak lazımdır. Bu da her işte İslamiyet'e uymak demektir. Yiyecekte, içecekte, giyecekte ve ev kurmakta İslamiyet'e uymak lazımdır. İslamiyet'in emirlerini aşmamak lazımdır. Altın ve gümüşün ve ticaret eşyasının ve kırda, çayırda otlayan dört ayaklı hayvanların zekatını vermek farzdır. Bunların zekatını elbette vermelidir. İslamiyet'e uymakla ziynetlenen bir kimse dünyanın zararından kurtulmuş ve ahireti kazanmış olur. Dünyayı, yani nefsin arzularını böyle hükmen de terk edemeyen kimse münafık demektir. İmanlı olduğunu söylemesi ahirette kendisini kurtaramaz. Yalnız dünyada malını ve canını korur. Farsi beyt tercemesi: söyledim sana işin özünü, ister sıkıl
ister dinle sözümü. Dünyanın bu kadar gösterişli hali, hizmetçileri, tatlı yemekleri, çeşitli şerbetleri, süslü cazibeli elbiseleri ve nice zevkleri karşısında hangi baba yiğit, hangi bahtiyar kimse bu doğru söze kulak verip dinler. Farisi Beyt tercemesi. İncilerin ağırlığı sağır etmiş kulağını, duymaz olmuş ne yapayım, ağlamamı, sızlamamı. Allah-u Teala bizi ve sizi Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna uymakla şereflendirsin. Amin. Vesselam vel ikram. Şimdi her zaman olduğu gibi duamızı yapalım. Programımızı noktalayalım inşallah Teala. Mektubat-ı Şerif'in başındaki güzel duamızı yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde ve bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar olsun. Ve onun günahsız her türlü ayıptan kusurdan uzak âline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Amin. Allahümme inni es'elüke sihhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ve rıda'i bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, senden sıhhat, afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyoruz. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetlere yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız işleri emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı, bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek mutlakar mübeccel ruhu şerifler için, Adem aleyhisselam efendimizden sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bir cümle Peygamber-i İzam aleyhimussalavat ve teslimat hazretinin ruhu şerifler için, hasreten Hulefai Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz için, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatıma validemizin ve diğer zevci-i tahiratın, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, aşere Mübeşşir, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Bir Maune'nin ve bir cümle Eshab-ı Güzin Efendilerimizin, Tabi'nin, Tebi-i Tabi'nin, Silsile-i Ali Sofya Ali Büyüklerimizin, mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeyban, İmam Züfer Hazretleri'nin, Gavs-ı Azam, Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam, İmam Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretleri'nin, Hasan-ı Basri, Habib-i Acemi, Maruf-ı Kerri, Davud-u Tahiyye, Sarı-i Sekadi, Cüneyd-i Bağdadi, Cafer-i Huldi, Ebu Hafs Hattat Hazretleri'nin, Ebu Hasan-ı Şazili, Ebu Abbas Mursi ve İmam Musayir Hazretleri'nin, Abdülhalik Oğuz Devani, Arif-i ve Geri Mahmud İncir Fagnev Ali Rahmeteni Muhammed Baba Sema Seyyid Emir Gülah Şuan Akşemen Bahattin Buhari Alaaddin Attar Yakub-u Çehri Ubeydu Ahrar Kadı Muhammed Zahid Derviş Muhammed Hacı İmkeneki Muhammed Baki Billah Şeyh İmam-ı Rabbani Mücedil Elfsan Ahmet Faruk Serendi Urvetül Uska Muhammed Masum Faruki Seyfettin Faruki Muhammed Nurbedayin Masar Canı Canı Abla Dehlevi Mevlana Halid-i Bağda Seyyid Abdullah Şemdin Seyyid Tahakari Seyyid Salih Seyyid Sıbgatullah İzani Seyyid Fehmi Arvası Hazretlerinin Efendi Hazretlerinin Mübarek Yüksek Hocamız Mübarek Yüksek Emmer Abilerimizin ve bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizin ve bütün geçmişlerimizin âba ecdadımızın üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle mülahat, Müslim ve Müslümat ve Kafi Ehliman'ı hasreten Ahmet el-Yemeni Hazretlerinin mübarek ruhu şerifler için isimler unutulmuş, cisimler hak ile yeksan olmuş Kafi Ehliman erva için
hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, sıhhat ve selametimiz için, hayırların fethi, şerlerin defi, nazarlardan, sihirlerden, büyülerden, her türlü kötülüklerden muhafazamız için, memleketimizin ve şirketlerimizin, din-i İslam mübinin muhafazası ve hizmetlere iştirak eden bütün din kardeşlerimizin sıhhat ve selameti için, Allah-u Teala rızası için El-Fatiha ma'salavat diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Lütfen kıymetli dualarınızdan her zaman olduğu gibi bizleri esirgemeyiniz. Haftaya görüşünceye dek Allah-u Teala emanet olun. Kalın sağlıcakla.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Handan'ın kumanda masasında sevgili Ömer var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız. Günlerden de çarşamba. Değerli hocamızı bağlayacağız. Şimdi bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Canlı bir telefon bağlantısıyla. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte, alıştığınız gibi her çarşamba olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Handan Hanım, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun diyelim bir kez daha. Peki hocam, nelerden bahsedeceğiz bugün?
1: Bugün iki tane konu belirledim. İnşallah faydası olur. Bir tanesi, biliyorsunuz, sınav süreci iyice yaklaştı. Her iki öğrenci grubu içinde, hem liselere giriş sınavı için hazırlanan öğrenciler açısından, hem de üniversite sınavına giriş sürecindeki öğrenciler için. Bu konuya değineceğim. Bir de son dönemlerde siz de çok denk geliyorsunuzdur. Bu tabir artık çok revaçta olmaya başladı. Helikopter ebeveynlik, helikopter ebeveynler. Bu konudan biraz bahsedeceğim. İnşallah bir nebze faydası olur dinleyicilerimize de.
0: Evet hocam, kesinlikle. Bugünlerde artık böyle bir konu başlığını bekliyorlardı kesinlikle bizden. Her yılın rutini olduğu gibi. Evet. Başlayabiliriz hocam, buyurun. Mikrofon sizin.
1: Özellikle sınav sürecinde öğrenciler, biliyorsunuz, bir dönemin belli bir zamanı hazırlık süreciyle geçiriyorlar. Bir kısmı iyi hazırlanıyor, bir kısmı biraz daha dezavantajlı hazırlanıyor ama illaki bir hazırlık süreci geçiriyorlar. Ancak ben bunu şeye benzetiyorum. Mesela öğrenciler sınava hazırlanırlarken böyle yılbaşında, Eylül-Ekim aylarında, Kasım aylarında son derece motive oluyorlar, son derece böyle hırslı oluyorlar. Ona göre zaman planlamasını, zaman yönetimini, işte ders çalışma yöntemlerini, pek çok şeyi belirliyorlar. Fakat belli bir zaman geçtikten sonra, özellikle havalar ısındıktan sonra Nisan ayı itibariyle bir halsizlik çöküyor üzerlerine, motivasyonları düşüyor. O yıl boyunca bütün eforlarını harcamış olmalarına rağmen motivasyonu doyuma ulaşınca ister istemez inişe geçiyorlar. Hani böyle şöyle düşünün, uçak kalkar da tam böyle tekerlekleri pistten kalkar ve havaya dönülür ya. Evet. Tam o esnada, tam kalkışa geçecekken tekrar küt diye aşağıya inmeye benziyor. Yani aslında öğrencileri ben iki gruba ayırıyorum. Bir, hazır olanlar. Yani hazırlanmış olanlar, sınav için hazır olanlar. İkincisi de hazır olmayanlar. Yani hazırlığı yeterince iyi yapmamış olanlar olmak üzere ikiye ayırıyorum öğrenci gruplarını. Hazır olan öğrencilerde özellikle şu dönemde her ne kadar akademik olarak kendilerini hazırlamış olsalar da psikolojik olarak yetersiz hissedenler oluyor. Mesela sınavın nasıl olacağıyla alakalı kafalarında olumsuz tablo çizenler, işte minnacık hata yapıp o hatayı büyütüp genelleyerek diğer alanlarda da zayıf olacağını düşünenler, işte bir tane iki tane yanlış soru yaptığında o bir iki tane soru yanlışı etkisini büyük oranda kendi iç dünyasında büyüterek, hani pireyi deve yapmak derler ya, o şekilde değerlendirenler ve kaotik bir ruh haline bürünenler. Dolayısıyla akademik olarak yeterince hazırlanmış olsalar bile psikolojik olarak yeterli hazırlığı sağlamamış olanlar. Bir de hazır olmayanlar. Bunlar da yıl içinde yeterli hazırlığı yapmayıp, akademik anlamda dolmayıp, heybesini doldurmayıp, işte zamanı bir şekilde eğlenerek, bir şekilde hoşuna giden şeyleri yaparak, ders çalışmayı bir daha sonraya erteleyerek, işte son bir ay kala, iki ay kala çalışırım, bir şekilde hallederim diyerek hazır olmayanlarda oluşan duygu durumu, korku, kaygı, panik, gerginlik, suçu başkalarına atma, sorumluluğu üzerinden atarak başkalarına mazeret üretme başkalarından dolayı. Dolayısıyla bu şekilde bir ruh haline bürünebiliyor öğrenciler. Burada ebeveynin kendi çocuğunu, kendi evladının hangi kategoride olduğunu bilmesi çok çok önemli. Mesela çocuk yeteri kadar akademik doyuma ulaşmamışsa, kovayı doldurmamışsa, o çocuğun verimliliği olmaz ve o çocuktan da beklenti belli bir seviyede olması gerekir. Ona karşı söylemler de belli seviyede olması gerekir. Mesela çocuk yeteri kadar akademik duyuma ulaşmamışsa, ebeveyn de bunun farkında değilse, ondan beklentileri yüksek seviyede olursa, söylemleri de bu düzeyde olduğunda, çocuk bunun altında ezilip yıpranıp ister istemez gerilir. Ve bu konuşmalar, sınavla ilgili konuşmalar gerçekleştiğinde kızgınlık, sinir emareleri gösterebilir. Her şeyden önce çocuğunun akademik yeterliliğinin hangi seviyede olduğunu bilmesi gerekir ebeveynin. Bunun yolu çok basit. Girdiği deneme sınavlarından son 4-5 tanesinin içeriğine bakıp kaç net yapıyor, hangi branştan ne kadar net yapıyor, mevcut netleriyle ne kadarlık bir puan alabilecek, var olan zaman içerisinde, yani gerçek sınava kadar geçecek olan süre içerisinde ne kadarlık bir değişime, hani çok fazla bir şey olmaz artık şu saatten sonra, çok büyük bir değişim gerçekleşmez. Hani bir şeyleri değiştirmeye çalıştığınızda, konu öğrenmeye, konu yüklemesi yapmaya çalıştığınızda çocuğun daha fazla kafası karışır. Bu yüzden de uzmanlar özellikle son dönemlerde, son artık bir hafta 10 gün kala, çocuklara ders, konu çalışmayın, bol bol test çözün, mevcut halinizi iyileştirmeye çalışın, ufak tefek hataları gidermeye çalışın diye öğüt verirler. O nedenle ebeveynin her şeyden önce beklentisini belirleyen unsur çocuğunun akademik durumu olmalı. Söylemler de bu doğrultuda gerçekleşmeli. Eğer ki çocuğun akademik durumu yeterli değilse, ebeveyn de ondan iyi puan almasını ümit ediyorsa ve akademik durumundan da bir haberse veli, konuşmalarında kuvvetle muhtemel hata yapacaktır. Ve çocuğa farkında olmadan üzerinde bir stres oluşturacaktır. Çünkü çocuk bir vaatte bulunmuş gibi hissedecek kendini. Bir beklenti oluşturmuş gibi hissedecek ve bu beklentiyi karşılayamayacağını hissettiği anda ister istemez üzerinde bir gerginlik hali oluşacaktır. Çoğu zaman ebeveynler bunu fark etmezler. Çocuklar sınavla ilgili, gelecek olan sınavla ilgili tarihle alakalı konuşmaya başladığında heyecanlanma gösterir, ne bileyim işte eli ayağı titrer, tükürük bezleri kurur, gerginlik oluşturur, sinirlenir. Ya kapatın bu konuyu, başka konum yok, hep sürekli sınav sınav yeter diye isyan edebilir. Yani bunların sebebi aslında çocuğun kendini yeterince hazır hissedemiyor olmasıdır. Yeterli hazırlığı yapamamış olmasından kaynaklanabilir. Bunu ebeveyn bilerek, düşünerek ona göre hareket edecek. Daha sınav süreci gelmemiş, işte bir sonraki yıl için hazırlığı olan ebeveynler için durum daha iyi. Çünkü en azından çocuğun beklentileri, var olan performansının ne olduğunu görme açısından çok daha avantajlılar. Bir de hazır olup da, yani akademik anlamda çok iyi performans gösterip, işte sınavlarda iyi netler çıkarmış, istediği, hedeflediği bir lise ya da üniversite ya da bölüm var ise, o bölüme girebilecek öğrenci açısından değerlendirirsek, hemen hemen orayı yakalamış durumda olanlar için genel manada yaşanan sıkıntı şu olmakta, işte küçük sorunlardan dolayı heyecan ve kaygı durumu, yani sınav süreciyle alakalı kaygı ve korku. Şimdi kaygıyla ilgili şunu bir ifade edeyim. Genelde danışmanlık yaparken de öğrencilerle ilgili gördüğüm, gözlemlediğim şey şu oluyor. Çocuklar sınavın sürecinin nasıl gerçekleşeceğini bilmiyor olmasından dolayı korkuyorlar. Ben bunu öğrenciye şöyle tanımlatıyorum. Diyorum ki sınav sürecini uzun bir paragraf sorusu gibi gör diyorum. Ve paragraf sorusuna başladığında sanki o soru çok zormuş, hayatında hiç görmediğin bir soruymuş ve seni çok zorlayacakmış gibi korkmana benziyor diyorum. Soruyu çözmeye başladıkça özgüvenin yavaş yavaş yerine gelecektir. Çünkü soruyu tanıyacaksın. Sınav da böyle. Sınav anıyla alakalı çocuklar genelde korkulu ve kaygılı senaryolar çizerler akıllarında, hayallerinde, hayal dünyalarında. İşte sınav istediği gibi geçmeyecek. Sınav işte sınav anında sorularda kaydırma yapabilir. İşte sınav sürecinde hiç bilmediği yerlerden, konulardan sorular gelip ters köşe olup ister istemez başarısız bir sınav süreci geçirecekmiş gibi korkuya kapılırlar. Genelde bunlarla yapılan diyaloglarda, yani yapılan danışmanlık görüşmelerinde ben hep şunu söylerim. Gerçek sınavla normalde girdiğin deneme sınavları arasındaki fark ne diye sorarım. Yani onun açısından anlamak adına. Hocam gerçek sınav hayatımı, kaderimi belirleyecek. Deneme sınavı adı üzerinde deneme. çok önemli değil. Yani orada yanlış yapsam bile çok önemli değil diyerek kendi ifade ediyor. Aslında sorunun kökeninde de bu var. Yani hazırlanan bir öğrencinin bir yıl boyunca çalışmış, belki de on binlerce soru çözmüş ki bana göre bir öğrencinin bir sınavda başarılı olabilmesi için en az 30-40 bin civarında soru çözmesi gerekiyor. Yani bir ayda aşağı yukarı nereden baksanız 3000-4000 civarında soru çözmesi gerekiyor. İşte bu da çok ciddi bir sayı demektir. Ama çoğu öğrenci işte sınava hazırlık sürecine konu öğrenme vesaire baktığımız zaman bu rakamları yakalayamayabiliyorlar. Şimdi çocuk eğer bu rakamları yakalamışsa, gerçek manada sınava hazırlanmışsa tek tedirgin olduğu şey başına gelecek olan şeyi tanımlayamıyor olması. Başına gelecek olan o zaman aralığında ne yapacağını bilemiyor olması. Ben de her defasında çocuklara şunu söylerim. Ders çalışmaya başlarken, ders çalışmaya otururken, soru çözmeye başlarken, deneme sınavına otururken kesinlikle ve kesinlikle hayal kur derim. Yani gerçek sınavda ne olacak? İşte ÖSYM ya da Milli Eğitim Bakanlığı yazılı kalemlerin size silgilerin dağıtılmış olması, işte sınav kitapçıklarının masanızda duruyor olması, öğretmenin sınav süresini tahtaya yazıyor olması hali, işte sınava başlama saati şu, bitiş saati şu, şu kadar vakitten önce dışarı çıkamazsınız, işte şunu yapmak yanlış, bunu yapmak yanlış deyip sınav yönetmeliklerini tek tek açıklama hali. Bunları bakıp onun arkasından etrafındaki senin gibi sınava girecek olan adayların yüzlerini gözlemlemek, onlara bakmak. Bu şekilde sınav anını kafanda canlandırıp hayal et diyorum. Hayal etmeye başlayınca iyice heyecanlanıyor, daha fazla tedirgin oluyor. Diyorum ki bu heyecan durumunu, heyecan ve kaygı durumunu her gün sınav öncesinde, işte ders çalışma öncesinde yaşatırsan kendine, sınava gireceğin anla alakalı kaygı ve korku durumu her defasında yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır. Çünkü o duygu durumu artık yalama haline gelecektir. Artık onunla alakalı heyecan ve kaygı durumundaki salgıladığın hormonlar normalleşmeye başlayacaktır. Beyin bunu kanıksayacaktır. Gerçek sınava girdiğimizde de o sınav anındaki yaşayacağın şeyleri tahmin edilebilir, öngörülebilir olarak geçmiş kurduğun hayallerden malzemeler alıntılarda bulunacağı için beyin ister istemez daha az heyecanlanacak, daha bilinmezliği azalmış hale getirecektir. İşte öğrencilerin en çok yapamadığı, en çok zorlandığı kısım aslında bu kadar basit olan şey. Çocuk gerçek sınavı hayalinde canlandırırsa, girdiği onlarca, yüzlerce deneme sınavını gerçek sınavmış gibi hayal ederek kurgularsa, gerçek sınavı da sıradanlaştırmış olacaktır. Yani deneme sınavına dönüştürmüş olacaktır. Çok defa denedim. Hatta bununla alakalı minik anketler de yapmıştım geçmiş yıllarda. Bu konuyla ilgili kitap yazarken sınava girip çıkmış ve kazanmış, başarılı olmuş öğrencilerle konuştuğumda genelde söyledikleri şey şuydu. Ya sanki gerçek sınavmış değil de deneme sınavıymış gibi geldi bana. Normalde çok heyecanlanmayı, tedirgin olmayı, korkmayı bekliyordum ama hiç heyecanlanmadım, hiç korkmadım. Çünkü değişik bir şeyle karşılaşamadığını gözlemledi, gördü. Yani aman şöyle zorlandım, böyle zorlandım, bu kadar zordu, işte beklemediğim yerlerden çok fazla soru geldi gibi çok nadiren söyleyen olmuştur. O nedenle hani öğrencilere tavsiyem, ebeveynlere tavsiyem, gerçek sınava girmeden önce onlarca defa girdikleri deneme sınavında kesinlikle ve kesinlikle sınav sürecinde o anı, o duygu durumunu hayal etmelerini öneririm. Çünkü eğer hayal ederse gerçek sınavı bir parça kafasında inşa etmiş, onun bilinmezliklerini de ortadan kaldırmış olacaklardır. Şimdi pek çok öğrencinin yapmadığı en önemli hata şu, yani yaptığı en önemli hata şu Hande Hanım, sınav süreci, sınav tarihi, yeri belli olduğunda o sınav yerine gitmemek, üşenmek. Oysa ki en önemli unsur şu, o sınava nereden nasıl gidiliyor, gidecek, hangi otobüste gidiliyor ve nerelerden geçiliyor, alternatif yollar var mı? Bu çünkü genelde sınav tarihi geldiğinde, sınav günü olduğunda öğrenciler hiç bilmedikleri bir yere giderlerse ne kadar süreceğini, onun sabahki trafiğinin ne olacağını, başlarına geleceğini bilemezler.
2: Aileler ama götürecekse de önceden prova yapılmalı o zaman hocam. Yani özel araçla da gidilecekse.
1: Bakın burada ebeveynlerin en büyük şeyi şu, bence bir ebeveyn çocuğunu sınav sürecinde götürecek ya, götürse bile mutlak surette çocuğun kendi halinde tek başına oraya nasıl gideceği ile ilgili bir planlamasının olmasını sağlamak. Yani çocuğa örnek veriyorum, bir yere gidecektir ya arkadaşları buluşmak için. Haliyle cep telefonundan, haritalardan, navigasyon bölümünden o yeri tanımlamasını yapıp çocuk gider ya kendi başına gezmeye, eğlenmeye gideceği zaman. Bu üniversite sınavına girecek öğrenci için geçerli tabii ki. Yaşı daha küçük olanlar için, liselere giriş sınavı için değil elbette. Ama şunun için söylüyorum. Ebeveyn yanında götürerek, arabayla götürerek ya da otobüste anne baba onunla beraber giderek psikolojik olarak onun yanında olduğunu, onun daha güçlü hissetmesi gerektiğini sağlıyor elbette. Ama çocuğu sınavdan bir hafta önce, 10 gün önce kendi başına o okula gitmesini sağlarsa çocuk daha özgüvenli olur. Çünkü daha önce gittiği bir yere, oraya giderse okula nasıl gidileceğini, nerelerden gidileceğini bilirse, hani beyninde daha önce gerçekleşmemiş olan bir eylemi gerçekleştirirken tutunacağı bir dal olarak, bir referans olarak görür. En azından öngördüğü bir şeylerle, tahmin ettiği bir eylemle o bilemediği yola gitmiş olur. Yani sınav sürecine gitmiş olur. En azından küçük minik medeni cesaret, minik güven duygusunu hissediyor olması kendisini daha güçlü hissetmesini sağlar. Her neyse bu kısmı geçelim. Çocuğun sınav yerini biliyor olması, bir hafta 10 gün öncesinden o okula gitmiş olması, o okulda hangi sınıfta, hangi salonda o belli olmasa bile alelade herhangi bir sınavda herhangi bir sıraya oturup kimse yokken o sınav anını hayal etmesi, tahtayı, sınıfı, öğretmenin masasını, bunları görüyor olması gerçek sınav için ciddi anlamda psikolojik şeydir, avantajdır. Tabii çocuğu kendine iyi hissettirmesini sağlar sınava gireceği anda. Ve o sınav gününü o sınıfın içinde hayal ediyor olması, işte güvenlikten geçiyor olması, işte polisin, emniyet sorumlularının üzerine arıyor olması, bunların hepsini aşama aşama, işte sınav salonlarındaki, koridordaki tuvaletlerin ne tarafa tekabül ettiğini biliyor olması, bunlar hep çocuğa bir özgüven sağlar. Minik özgüven kırıntıları gerçek manada sınava girdiğinde çocuğun tutunabileceği can simidi haline gelir. Ve bunu yaşarsa çocuk okula nasıl gidileceğini, evinle arasındaki mesafenin ne kadar sürdüğünü, otobüsle nasıl gidildiğini, arabayla ne kadar sürebileceğini, bunları biliyor olması ciddi bir özgüven sağlar. Bunu kesinlikle her sınava girecek olan öğrenci tespit etsin. Ayrıyeten ebeveynler çocuklarıyla beraber okula gitsinler. Bu anlamda bu iyi bir şeydir. Çocuğun kendini yalnız hissetmemesini sağlar. Ama benim naçizane tavsiyem, özellikle sınav grubuna öğrenciler, yani yüksek üniversite sınav grubuna öğrenciler için söylemek gerekirse, kendi başlarına bir mücadele vermişler. Yani bir sınav sürecine girmişler. Tek başlarına savaşmışlar. Mücadele etmişler. Çocuğun özgüveninin daha iyi olabilmesi, kendini daha iyi hissedebilmesi için naçizane önerim çocuğun tek başına o sınav sürecine gitmiş olması. Ha, burada ebeveynlerin gidiyor olmalarını tabii ki ben engel olmak istemem. Bununla alakalı bir şey söylemek istemem. Sadece şunun için söylüyorum bunu. Çocuk bazen ebeveyninin yanında olmuş olması, heyecanlanmadığı halde onun yaklaşımından, onun yüz ifadesinden heyecanlanma sakın yavrum tamam mı? Bittin, her zaman yanındayız demesi aslında şeye benziyor biraz da. Hani ben şu anda size kırmızıyı düşünmeyin lütfen Hande Hanım dememe benziyor. Ben sizi kırmızıyı düşünmemenizi isterken aslında aklınıza kırmızıyı getirmeme benziyor. Evet, çocuklar da bazen heyecanlanmasalar bile anne babalarının heyecanlanma, bak biz senin yanındayız vesaire söylemlerinden parça parça rahatsız olmaya başladıklarını, üzerine bir gerginlik oluşturduğunu görürler. O nedenle bazen kaş yapayım derken göz çıkartılabiliyor. Bundan dolayı çocuğun nabzına göre, çocuğun beklentisine göre onunla gidip gitmeme konusunda çocuğun da birazcık rızasının alınması, onayının alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani kendi başına bir şeyleri başarıyor olma güdüsü, çocukta bunu tatmin ediyor olması sınav sürecini de olumlu etkilediğini görebiliriz. Bunu söyleyebilirim. Ama tabii ki ebeveynin çocuklarıyla beraber okula gidip ona yardımcı olması, kapıda beklemesi, dua etmesi, manevi anlamda işte çocuğunun sınavının rast gidiyor olduğunu ona belli etmesi, hissettirmesi, bu da çok çok önemli bir unsurdur tabii ki. Hani hazırlanan öğrenci için, heyecanlanan, kaygılanan çocuklar için söylemek gerekirse bunu ifade edebilirim. Yoksa onun dışında tabii ki her ebeveynin çocuklarının bir yıllık hazırlık süreçleri gerçek manada o sınava girecek olanlar için çok çok önemlidir. Ama hani her şeyi yaparlar, mükemmel hazırlanırlar. Takdir-i ilahi neyse onu görürler. Yani bunun da ötesine geçmek çok mümkün değil anne. Onu da söylemek gerekiyor.
2: Bu arada bugün sınav LGS'liler için söyleyelim. Bugün sınav yerleri açıklanmış zaten hocam. Hangi okullarda girecekleri bugün çocuklara açıklanılmış
1: ne kadar,
2: artık.
1: Ne kadar güzel bir tevafuk. Bakın ne kadar güzel bir tevafuk. Çok mutlu oldum. Şimdi burada çocukların özellikle yapacağı en önemli unsur nerede sınava gireceklerini görüp haritalardan, işte o navigasyondan, arabayla ne kadar zamanda gidilir.
2: Kendi bir fizibilite araştırmasını yapması en doğrusu aslında. Zaten şöyle bir durum var, son yıllarda okulunun ikameti olduğu semtte giriyor çocuklar genellikle LGS sınavlarına, yine okula bağlı ilçelerde. O yüzden çok da rahat olacaktır okullarına yakın yerleri bulmaları.
1: Şimdi özellikle İzmir, İstanbul, Ankara gibi metropol şehirlerde biliyorsunuz yani bazen okullar eve yakın okulun bile bir otobüs vesaitinde olduğu
2: tabii,
1: mümkün
2: tabii,
1: olabilir.
2: Kesinlikle. Yani,
1: dolayısıyla çocukların bunu sadece teoride biliyor olmasından ziyade otobüsle ve arabayla nasıl gidileceği konusunda fikir sahibi olması hem o sınav anının heyecanını asgariye indirmesi açısından önemli. Yani sınav anını daha az heyecanlı, daha az gergin hali. Çünkü heyecanın temel sebebi Hande Hanım, başımıza ne geleceğini bilmiyor olmak. Bir muğlaklık, bir muğlaklık sis perdesi var ve çocuk buradan nasıl, başıma ne gelecek bunu öngöremiyor olmanın getirdiği bir gerginlik aslında o sınav heyecanı. Çünkü onun nasıl olacağını bilemeyince üstüne bu sefer daha karamsar, daha kolitik, daha olumsuz senaryolar üretmeye başlıyor. Bu olumsuz senaryolar çoğaldıkça heyecan, kaygı durumu daha yukarıya çıkıyor. O nedenle bu bilinmezliği ortadan kaldırırsak, ki ben danışmanlık yaptığım öğrencilerde bunu çok yaşadım, belki yüzlerce defa yaşamışımdır. Bu heyecan durumunu ortadan kaldıran en önemli unsur, başına ne gelebileceğini, ne olabileceğini büyük oranda öngörülebilir kılmak, tahmin edilebilir kılmak. Bu parametreleri çocuğa yaşattığınız zaman sıfır heyecan oluyor. Çocuk heyecanı duymadan akıllı bir şekilde sınava giriyor. Sanki 2-2 daha 4 eder gibi ne olacağını tahmin ederek, kaç puan alacağını öngörerek çok rahat bir şekilde sınava girip çıkıyor. Bu nedenle ebeveynlere de tavsiyem, her öğrencinin danışmanı, rehberi aslında öğrencinin kendisidir. Ebeveynin de yapacağı şey o sınav sürecinde çocuğa kendi kendine rehber danışmanı olmasını sağlamak. Burada da yaklaşım kesinlikle ve kesinlikle çocuğa o sınav sürecinin öngörülebilir, tahmin edilebilir hale gelmesini sağlamak. Yani çocuk burada sınav sürecinin nasıl geçeceğini az çok tahmin etmesi lazım. Bunun için de sınav yerini bilmek, sınav sırasına gidip oturmak, okuldan bu konuda müsaade istemek, işte ne bileyim hocam ben burada sınava girecekmişim, herhangi bir sınavda bir 5-10 dakika oturabilir miyim, bana müsaade eder misiniz deyip, öğrencinin olmadığı bir zaman diliminde, yani okulun dağılmış olduğu bir zaman diliminde müsaade isteyip bir, en azından küçük bir fizibilite yapmasını sağlamak, çocuğun daha iyi bir sınav süreci geçireceği noktasında katkı sağlar diye düşünüyorum. Bir de küçük minik hatırlatmalarda daha bulunayım. Özellikle sınava son artık bir hafta kala, 10 gün kala konu çalışmaya çalışmak, olağanüstü bir şekilde çaba içerisine girmek faydadan çok zarar getirir. Çünkü ne kadar çok şey bilmediğinin farkına varıyor olması öğrencide bir paniğe, gerginliğe ve daha fazla hayal kırıklığına, daha fazla strese sebebiyet verir. Ağlama nöbetleri başlar. Özellikle anne babalar çocuklarında bunu gözlemliyorsa bu konuda biraz daha beklentilerinin düşük olduğunu onlara hissettirmeleri lazım. Eğer ki çocuğun akademik performansından ebeveyn haberdar değilse, girdiği sınavlarda aldığı puanları, çıkardığı netleri bilmiyorsa, bunu bilmeden de onun çok iyi bir sınav süreci geçireceğini söyleyip beklentilerini anlatırsa, burada çocuk ister istemez gerilir ve kendi de şunu itiraf edemez: ben iyi bir sınav süreci geçirmedim anne, işte dershaneye beni gönderdiniz ama ben işte gezdim tozdum, işte kantinde arkadaşlarla sohbet ettim, kafelerde yeterince ders çalışmadım, test çözdüğüm sorular genelde iyi, çok iyi olduğu konu alanlardı, branşlardı, ihtiyacım olan branşlardan testler çözmedim, konu öğrenmedim. Bunun itirafını yapamaz hiçbir çocuk. Yani bunu beklememek gerekiyor ebeveyn olarak. Bu nedenle çocuğun hani ne kadarlık bir akademik başarıya sahip olduğunu görüp ona göre beklenti içinde olmasını sağlamak. Bazı ebeveynler o kadar büyük hatalar yapıyorlar ki, çocuğun mesela akademik yeterliliği iyi değil, orta seviyede belki bir Anadolu Lisesi'ne ya da bir Düz Lise'yi ya da evinin yakınındaki bir liseyi kazanacak kadar, girebilecek kadar başarı puanı var, akademik yeterliliği var gireceği sınavda. Sanki böyle çok iyi Anadolu liselerini, fen liselerini girecekmiş gibi, kazanacakmış gibi davranarak çocuğu motive edeceklerini zannederek çocuğu daha fazla strese, daha fazla kendini germesine, sinir bozukluğuna sebebiyet verdiklerinin farkına varmıyorlar. Sanki iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar. O nedenle dikkat etmeleri lazım ebeveynlerin de bu anlamda. Şimdi az önce hani okula bırakan, onun her şeyle ilgilenen ebeveynden bahsetmiştik ya. İşte bu ebeveyn yaklaşımı, anne baba yaklaşımının bir ismi var Hande Hanım: helikopter ebeveyn. Son zamanlarda çok revaçta olmaya başladı, çok fazla duymaya başladık bu helikopter ebeveyn yaklaşımını. Bunun birkaç sebebi var. Bir kere helikopter ebeveyn yaklaşımının nereden geldiğini söylemek gerekirse, hani çocuğunun üzerinde sürekli bir helikopter gibi titreyen, her anını ve hareketini aşırı kontrol altında tutmaya çalışan, bunu iyi niyetli yapsa da çocukların kendi başlarına problem çözme yeteneklerini engelleyen bir anne baba tutumudur aslında bu. Ve bu 1969 yılında Amerikalı, Yahudi kökenli ama Amerikalı olan Hayim Kinot adlı bir psikolog, psikiyatrist tarafından ortaya konmuş. 1922-1973 yılları arasında yaşamış olan bu psikiyatr, özellikle çocuk psikoloğu, bu yaklaşımı ilk defa ortaya o zaman koymuş. Tabii bu yaklaşım bizim ülkemizde illaki geçmiş yıllarda vardı ama son 5-6 yılda çok daha fazla olmaya başladı. Nedeni ne? Nedeni şu bence: özellikle çocuk sayısının az olması. Özellikle 1990'lı yıllarda çocukluğunu geçirmiş olan, 2000'li yıllarda çocukluğunu geçirmiş olan ebeveynlerin modern yöntemlerle, modern çağla çocuklarını, çağın getirdiği olanaklarla evlatlarını yetiştirebilme şansı yakalamış olmaları. Pek çok şeyi kendileri halletmeye çalışarak aslında çocuğuna iyilik yaptığını zannetme eğilimi aslında. Genel özellikleri nedir helikopter ebeveynin genel özellikleri? Birkaç tane özelliğini söyleyeyim. Hı hı. Bir tane aşırı müdahale. Mesela çocuğun ödevlerini yapmak, çocuğun çantasını hazırlamak, odasını toplamak, işte kıyafetlerini tamam yıkarsınız, ütülersiniz ama pek çok şeyini çocuğun yapmasına engel olmak, yatağını toplamak, pek çok şeyini kendisi aşırı müdahale ederek çocuğun inisiyatif almasının önüne geçmek. Sürekli gözlem yapmak. Özellikle helikopter ebeveynlerin en fazla yaptığı şeylerden bir tanesi, parkta, okulda, arkadaş ortamında çocuğun her adımını izleyip sürekli olarak onun ilişkilerine müdahale etmek. Hatta arkadaşlarıyla kavga ettiğinde bile arkadaşlarının kavgasında taraf olup çocuğun yerine, çocuğunu, evladını savunma hali refleksi. Bir de kaygı ve kontrol. Çocuk sürekli başarısız olacak, sürekli zarar görecekmiş korkusuyla çocuğa bir yaklaşım içerisinde bulunmak. Özellikle çocuğun, bunu rahmetli Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin, Doğan Cüceloğlu çok güzel söylerdi.
2: Evet.
1: Çocuğun hata yapma istikakını, hata yapma hakkını elinden almak, gasp etmek. Çocuğa hata yapma şansı vermemek. Çünkü çocuk hata yaparsa öğrenir, yanlış yaparsa öğrenir. Bakın minik bir anekdotu anlatayım bununla alakalı. Çok küçükken 2,5-3 yaşlarındayken kızım kitaplara yaklaşımı böyle tutup bir yırtma eğilimindeydi. Korkardık böyle, her anne baba gibi yüreğimiz ağzımıza girerdi. Yırtacak kitabı, yırtacak kitabı diye. Kitaba yaklaşımı iyi olsun da kitaplarla haşır neşir olsun diye desteklerken, ama bir yandan da yırtacak diye korkardık. Bir defasında kitabı gerçekten böyle cahat diye yırttı. Yırttığı vakit geldim, bantı aldım, bantı kopardım ve onun eline verdim. Ve bantı yapıştırması, sayfayı eski haline getirmesi gerektiğini gösterdim ona. O kadar maharetli bir şekilde uğraşarak, belki de 3-4 dakika uğraşmıştır o bantı. Çünkü biraz da simetri hassasiyeti vardı. Kitabın sayfasını denk getirmeye çalışıyordu yırttığı yerden. Tam ortadan yırtılınca hani harflerin, yazıların denk getirilerek yapıştırması lazım. İki taraftan da bantla yapıştırdık kitabı sayfasını. Ve o uğraştan sonra bir daha kitaplığının sayfasını yırtılmaması gerektiğini anladı. Ve hiçbir zaman o tarihten sonra sayfaları yırtmadı. İşte ben hayatta çocukları böyle gözlemliyorum. Hata yapma şansı vermek gerekiyor. Düşme şansı, bozma şansı, yeniden tamir etme şansı vermek gerekiyor. Ebeveynlerde, özellikle helikopter ebeveynlerde bu yaklaşım maalesef yok. Peki bu şekilde çocuğun sürekli başarısı olacak, sürekli gözlemlenmesi, sürekli anne babanın müdahale etmesi sonucu çocuktaki etkisi ne oluyor Hande Hanım? Özellikle çocuklardaki etkisi şöyle. Bir, acayip bir özgüven eksikliği oluyor çocukta. Kendi başına herhangi bir şey yapma noktasında korkuyor, sorumluluk alamıyor. Sürekli olarak suni bir özgüven olur. Ama o özgüven hayatın gerçekliğiyle baş başa kaldığında yapamaz, halledemez. Markete gidip, yabancı bir yerlere gidip birileriyle, yabancı insanlarla iletişim kuramaz. Kendinden olmayan insanlarla kolay kolay iletişim kuramaz. Bir problemi olduğunda bunu ifade etmez. Okulda özellikle bir sorunu olduğunda, dersi anlamadığında söz alıp öğretmene bunu söyleyemez. Korkarak yaşamaya başlar. Çocuklarda özellikle ciddi bir özgüven eksikliği ortaya çıkar. İkincisi, çocuklarda özellikle yüksek bir kaygı seviyesi oluşur. Ebeveynin aşırı korumacı tutumu çocukta zamanla depresyona ve kronik kaygı bozukluğuna sebebiyet verebilir. Çünkü sürekli bir hata yapacak, sürekli bir şeyleri yanlış yapacak korkusu çocukta peydah olur. Bunu da ortadan kaldırabilmek için ebeveynin yaklaşımını revize edilmesi gerekir. Yoksa çocuk sürekli olarak bir kaygı halinde. Bir diğer unsur bağımlılık. Çocuk tamamen ebeveynine bağlı, birilerine bağlı. Sürekli onların kendisinin yerine karar verecek birileri olmasını bekler. Hiçbir şeyini tek başına yapamaz, gerçekleştiremez. Bir bağımlı hale gelir. O nedenle anne baba olarak çocuklara karşı yaklaşımımız bu noktada ebeveynin, helikopter ebeveyn yaklaşımı olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Peki bunu yıllarca yapmış olan ebeveynler için ne yapmak gerekir? Yani bunu yıllarca tasarlamış, yapmış ve bu şekilde çocuğunu yetiştirmiş onlar için çok mu geç? Yani bundan sonra hiçbir çözüm yolu olmayacak mı? Elbette olacak. Olacak.
2: Mesela köprüden önce son çıkış değil tabii ki canım. Bir sürü çıkışlar var.
1: Tabii ki ne yapmak gerekir? Evet. Her şeyi kademe kademe iyileştirmek gerekir. Mesela yavaş yavaş çocuğa kendine ait bir alan tanımlaması yapılması lazım. Mesela çocuk arkadaşlarla oynarken, kendi başına bir şeyleri çözerken hata yapması için çocuğa bir özgüven alanı inşa edilebilir. Yani çocuğun yanlış yapmasına müsaade edilecek bir alan, kendi halindeyken bir alan inşa edildi. Böylece çocuk kendi özgüvenini kazanabileceği, minik minik küçük riskler alabileceği bir hayatın içerisinde kademe kademe özgüveninin gelişebileceği bir ortam oluşturulmuş olur. Bir diğer unsur, çocuğun hayatı öğrenebilmesi için başarısız olması gerekir ki bu başarısızlık duygusunu yaşayabileceği, hata yapabileceği olanaklar tanınır. Bakın, anne baba bilir çocuk yanlış yola gidiyordur, düşecektir ya da ne bileyim yanlış yapacaktır. Bu hatayı yapmasın diye önüne geçmemek gerekiyor. Çünkü çoğu zaman ebeveynler çocuklarının yanlış yapacağını bilirler ve bunu onlara söyledikleri zaman çocuk bunu istemeye istemeye kabul etmek zorunda kalır. Hani tadını sevmediği yemeği yemek gibi düşünün. Bu yemeği yemek istemiyor ama annesi babası söylediği için yapıyor. Asıl olansa o hatayı yapıp zararını görüp, aa gerçekten annem babam haklıymış, doğruymuş aslında demek bu. Ama ebeveynlik de kıyamadığı için, evladının acı çekmesini, üzülmesini istemediği için ister istemez bu duruma müsaade etmiyor ebeveyn. Ama hani gerçekten çocuğun özgüven kazanabilmesi için hata yapmasına izin vermeye ihtiyacı var çocuklarımızın. Hata yapmalarına izin vermek. Bir diğer en önemli unsur ki bence en fazla dikkat edilmesi gereken husus. Bir şeyleri planlarken, bir şeyleri yaparken, çocuk için karar verirken işte senin için sana şunu aldım, sen şunu yapacaksın, işte senin için şu kursu düşündüm. Sürekli olarak bir şeyleri çocuk için yaparken ona dayattırmak yerine birden fazla seçenek sunarak sizin istediğiniz, sizin planladığınız şeyleri sayısını arttırarak 2'ye ya da 3'e çıkartarak hangisini tercih edersin gibi seçenek sunarak. Aynen.
2: Bu çoktan seçmeli. Evet.
1: Yani bu planlamada onun karar verme mekanizmasını geliştirmek, sorumluluk almak, seçtiğinin sonrasında karşılaşacağı zorluklarla alakalı sorumluluk almasını sağlamak. Çünkü sürekli dayatılan, sürekli verilen çocuklarda sorumluluk alma duygusu da ortadan kalkıyor. Bakın bugün bu şu anda toplumda yaşadığımız kaotik sorunların, işte ne bileyim toplumsal yozlaşmanın, şiddetin temel sebeplerinden bir tanesi insanların sorumluluk duygusu almadan olması. Bakın bu insanlar 20'li 30'lu yaşlarda toplumsal anlamda infiale neden olacak olayları yaşatan insanların çocukluklarına indiğinizde, baktığınızda sorumluluk almadan çocukluklarını geçirmiş olmaları, onlara sürekli olarak birileri bir şey vermiş ve bunun bedelini hiç ödememişler, başarısızlık duygusunu yaşamamışlar, hayatın tecrübesini kazanmamışlar. Aynen bu sebepten dolayı da ister istemez çocuklar hata yapmıyorlar, bir şey öğrenmiyorlar. Bilgi nasıl elde edilir Hande Hanım? Bilgi okunarak elde edilebilir ama bir de aynı zamanda tecrübeyle, yani başımıza gelen olumsuz olan eylemlerin bize öğrettikleriyle başarısız olmayı öğrenmeliyiz ki nasıl başarılı olacağını bulunabilelim.
2: Tabii ki. Düşmeden kalkılmaz diyoruz ya Erzman Hocam.
1: Aynen. Hata yapılmalı ki olması gerekeni de tespit edebilelim. Bunu anlayabilelim. İşte helikopter ebeveynlikte bu tamamen çocuğun elinden, inisiyatifinden alınmış oluyor. Şimdi evet. Helikopter ebeveyn deyip anne babaların o hani kutsi olan görevlerini aşağılamıyorum kesinlikle. Yanlış algılanmasın. Kesinlikle onları hani hakir görmüyorum. Sadece iyilik yapıyorum derken bazen çocuklara kötülük yapıyoruz. Evet. Bu hatanın farkına varılması gerekiyor. Çocuklara aslında bence ebeveyn olarak hayat gibi davranmak gerekiyor. Hayat nasıl her

0: Eskiden rekabet daha fazlaydı. Eskiden mücadele ruhu daha fazlaydı. Eskiden ekip ruhu daha fazlaydı. Çocuklar dayanışma içerisinde ya da minik bir rekabet içerisinde hayatı öğrenmeye çalışırlardı oyun oynarken. Ama bugün çocuk sayısı az olduğu için ister istemez bu mücadele imkanı da elinden alınmış oluyor.
1: Maalesef
0: bu da inşallah fayda sağlar. Bu söylediğimizde helikopter ebeveynin tanımını yaptık. İnşallah kimseyi incitmemişizdir. İnşallah sınava giren çocuklara da özellikle evlatlarını pırıl pırıl evlatlar yetiştirmeye çalışan anne babalara da bir nebzecik olsun katkımız olmuştur.
1: Kesinlikle hocam. Aksi düşünülemez.
0: İnsanların da kafasını ütülemeden bir şeyler aktarmaya çalıştık. İnşallah faydası olur.
1: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Her zaman olduğu ben gibi çok keyifli bir sohbetti. Bütün kardeşlerimize de başarılar dileyelim sınavlarında. Hocamız bizlerle birlikteydi. Eğitimci yazar Murat Tunalı, sevgili dinleyenler. Şimdi bitiriyoruz programımızı ama birazdan TGT Haber TV ile ortak bir yayına bağlanacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji tedariki milli güvenlik meselesi toplantısında Ankara'da konuşuyor. Birazdan bağlanacağız.

0: Kaçırılan Osmanlı 18. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde bulunduğu bir sırada Bizanslı albay Fedon tarafından kaçırılır. Bizanslılar, kendilerini çepeçevre kuşatma altına alan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaya karar verirler. Bütün bunları bilen Karaca Gazi, çocuğu kurtarmak için silah arkadaşı İbrahim'le birlikte Fedon'u yakalamak üzere Bizans'a gider. Çok geçmez İbrahim, Ümran ismiyle saray muhafız alayına girmeyi başarır. Diğer yandan Fedon, imparatora ait zimmetine geçirdiği çok miktarda altınlarla birlikte sakladığı manastırdan çocuğu da alarak gizlice Vatikan'a kaçar. Papaya çocuğun Bizans imparatorunun yeğeni ve tahtın da varisi olduğunu söyleyip 500 altına satar. Papa, satın aldığı Halil'i bir Katolik Hristiyan olarak yetiştirilmek üzere bir kiliseye teslim eder. Bir taraftan çocuğun Fedon tarafından tekrar kaçırıldığını öğrenen Karaca Gazi, Fedon'un peşinden gemiyle Cenova'ya giderken yolda deniz korsanlarının baskınına uğrayarak esir alınır. Diğer yanda Bizans sarayından Ümran ismiyle tanınan İbrahim ve binbaşı Andrea da Fedon'un çaldığı altınları ve kaçırdığı çocuğu kurtarmak için Cenova'ya giderler. Fedon'un bir ay önce gemiye sakladığı altınların yerini tespit eden Andrea, altınları tek başına alarak izini kaybettirir. Son gelişmelerden habersiz olan İbrahim ise altınları sakladığı yerden almak için gemiye gelen Fedon'a gemide çalışan bir tayfa gibi yaklaşır.
1: Bu geminin içinde ne korkulu saatler geçirmiş bulunduğumu anlatamam. Şimdi aynı yerde bir saat huzur içinde tek başıma kalmakla bu korkuları yok etmiş olacağım.
2: Bu gemide Bizanslı bir subay tarafından yakalanıp götürüldüğünüzü biliyorum.
1: Öyle mi? O zamandan beri gemiden ayrılmadınız demek.
2: Hayır, ayrılmadım.
1: Şu halde...

0: Her şeyi çok iyi biliyorsunuz.
1: Sizi tevkif eden subayı da biliyorum. Adı Andrea'ydı.
2: Bravo, bravo. Mükemmel bir hafızam varmış. Nasıl oldu da unutmadın?
1: Unutmuştum ama onu bugün görür görmez hemen hatırladım.
0: Binbaşı Andrea'ya mı?
1: Evet.
0: Nerede?
1: Gemide. Buraya geldi de.
0: Ne zaman geldi?
1: Akşama doğru.
0: Niçin gelmiş?
1: Önce kaptanla bir şeyler konuştu. Yanlarında olmadığım için ne konuştuklarını duyamadım tabii.
0: Sonradan çıkıp gitti mi?
1: Hemen gitmedi.
0: Ne yaptı?
1: Senin kiralamış olduğun kameraya girdi.
0: Ne? Ne? Benim kamerama mı girdi?
1: Evet, öyle yaptı.
0: Peki ne yaptı orada?
1: Bilmiyorum, yarım saat kadar kaldı.
0: Sonra?
1: Sonra da telaş içinde çıkıp gitti. Çok heyecanlı görünüyordu.
0: Sebebini anlayabildiniz mi?
1: Anlayamadık tabii. O gittikten sonra merak ederek kameraya girdim.
0: Ne gördün?
1: Kameradaki yatak kaldırılıp kenarından yırtılmıştı. İçindeki yünler oraya buraya saçılmış, dağılmıştı. Sanki bir tarafını söküp bir şeyler aramış gibi. Ne oldu?
0: Aç çabuk şu kapıyı da girelim kameraya.
1: Tamam buyurun.
0: Şu yatağa bir de ben bakayım.
2: Olamaz. Alçak namussuz, hırsız!
1: Ne oldu ya? Kimi suçluyorsun? Kim hırsız?
2: Kim olacak? O hırsız oğlu hırsız elbette. Andrea denilen o aşağılık haydut.
1: Sana ne yaptı ki?
2: Soydu beni. Hazinemi çaldı. Bu namussuz ne tarafa gitti biliyor musun?
1: Herhalde kaldığı hana gitmiştir. Dur bakayım. Kaptanla konuşurken hanın adresini de söylemişti. Buraya pek yakınmış.
0: Hadi hatırla şunu, hatırla. Beni oraya götürürsen sana 10 altın veririm. Burada yatağın içinde bütün servetim vardı. Onu aşırmış. Bunu kendisinden almak için bana yardım edersen sana 1000 altın veririm.
1: 1000 altın için yapamayacağım şey yoktur doğrusu.
0: Yalnız azılı bir adamdır bu Andrea. Kolay kolay teslim olmaz. Karşı koyacaktır. Bileğine güvenin var mı ha?
1: Belimdeki kılıcı süslüye taşımıyorum ben.
0: Onu öldürmek zorunda kalabilirsin.
1: 1000 altın için değil onu, kimi olsa öldürürüm.
0: Aferin sana. Hanın adını hatırladın mı?
1: Evet, Deniz Aslanı Hanı.
0: Hadi hemen gidelim, hemen.

0: Andrea'nın odası hangisi?
1: Aşağıdaki uşak koridorun sonundaki oda demişti. Heh, işte burası.
0: Çek kılıcını. Hemen içeri dalalım.
1: Tamam.
2: Yakaladık seni pis hırsız.
0: Odada kimse yok.
1: Demek daha gelmemiş.
0: Gelir mi acaba?
1: Eşyaları burada olduğuna göre gelir herhalde.
0: Evet. Odada iki yatak var. Demek iki arkadaşı daha var o namussuzun.
1: Var ya.
0: Kim acaba?
1: Ben biliyorum kim olduğunu.
0: Kim?
1: Ben.
0: Ne? Anlamadım.
1: Bu odada Andrea ile birlikte kalıyorduk.
0: Yoksa sen onun adamı mısın?
1: Öyle de diyebilirsin.
0: Sen gemide çalışmıyor musun?
1: Hayatımda hiçbir vakit bir gemide falan çalışmış değilim.
0: Yani bana yalan mı söyledin?
1: Evet, ama öyle söylemem gerekiyordu.
0: Peki gemide ne arıyordun?
1: Seni bekliyordum.
0: Beni mi bekliyordun? Demek kendi ayağımla bana hazırladığınız tuzağa düştüm, öyle mi?
1: Öyle oldu.
0: Andrea ne zaman gelecek?
1: Geleceğini hiç sanmıyorum.
0: Neden?
1: Hazineni ele geçirdikten sonra neden gelsin ki?
0: Peki sana payını verdi mi?
1: Hayır. Seni atlatmış olduğu gibi beni de atlattı.
0: Vay namussuz. O dünyanın en alçak insanıdır.
1: Aa, o kadar da değil canım. Bir yarışma yapılacak olsa herhalde sen onu geçersin.
0: Ben mi?
1: Evet sen.
0: Yanılıyorsun delikanlı. Ben Bizans İmparatorluğu'nun zulmüne uğramış bir zavallıyım.
1: Geç bu masalları Fedon. Senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum ben.
0: Siz ikiniz benim hazinemin peşindeydiniz. Andrea buldu ve kaçtı. Sen beni neden buraya getirdin?
1: Güzel soru. Cevap ver bakalım. Canını seversin değil mi?
0: Kim canını sevmez ki? Neden soruyorsun?
1: Senden bir şey isteyeceğim şimdi.
0: Ne isteyeceksin? Paramı mı isteyeceksin?
1: Hayır. General Ragas'tan çaldığın servet umurumda bile değil. Senden çaldığın küçük bir çocuğu istiyorum.
0: Ne? Bu da nereden çıktı?
1: Benimle oyun oynama Fedon. Orhan Gazi'nin oğlu Halil'i sakladığın manastırdan alıp kaçırdın. Görüyorsun ya, her şeyi biliyorum.
0: Çok şey biliyorsun.
1: Fazla konuşmayı sevmem. Çocuğu istiyorum.
0: Çocuk bende değil.
1: Nerede?
0: Başına bir kaza geldi. Öldü.
1: Nasıl oldu bu iş?
0: Çocuğu manastırdan aldıktan sonra karayoluyla buraya hareket ettim. Yolda önüme büyük bir nehir çıktı. Tuna diyorlar. Bir gemiye bindik. Yolda bir talihsizlik oldu. Çocuk nehre düştü. Kendisini ne kadar aradıksa da bulamadık.
1: Yalan söylüyorsun Fedon. Hem de büyük bir ustalıkla yapıyorsun bunu. Ancak senin ne biçim bir insan olduğunu bildiğim için bu masala inanmıyorum.
0: Hayır. Doğruyu söylüyorum. İstersen yemin bile edebilirim.
1: Senin gibi bir çocuk hırsızının yeminine kim inanır ki? Senden çocuğu bana teslim etmeni istiyorum. Tabii eğer canını seviyorsan.
0: Sana çocuk öldü diyorum. Hem çocuğu alıp Bizans'a götürmek sana hiçbir şey kazandırmaz. Bunun yerine gel Andrea'nın peşine düşelim. Onu bulup çaldığı hazinemi geri alayım. Sana 2000 altın veririm. Ha, ne diyorsun?
1: Hayır.
0: 3000 altın. 5000 altın. Buna da hayır diyemezsin herhalde. Ha?
1: Boş yere beni kandırmaya çalışma Fedon. Çocuğu teslim edecek misin, etmeyecek misin?
0: Çocuğun öldüğünü söyledim ya sana.
1: Bu durumda bana düşen seni Bizans'a götürmek. Orada sana ne yapacaklarını elbette benden iyi bilirsin.
0: Bırak şu çocukluğu. Eline mükemmel bir fırsat geçmiş bulunuyor. Beni Bizans'a götürüp General Phoebus'e teslim edersen eline ne geçecek?
1: Hiç.
0: Gördün mü? Halbuki ben sana tam 5000 altın kazandırmak istiyorum. Ne?
1: Senin kahrolası paranı istemiyorum alçak herif. Bana kaçırdığın çocuk lazım, o kadar.
0: Şaşılacak şey. Bu kadar parayı reddettiğine göre sen Bizanslı olamazsın.
1: Lafı dolandırma Fedon. Çocuğu verecek misin, vermeyecek misin?
0: Cesedi bile ortada olmayan bir çocuğu nasıl bulur da sana teslim ederim?
1: Anlaşıldı. Seni Bizans imparatoruna veya General Phoebus'e değil de başka birine teslim edeceğim.
0: Kime?
1: Aristo'ya.
0: Aristo'ya mı?
1: Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'yi tanıyorsun değil mi?
0: Sen bunları nereden biliyorsun?
1: Her şeyi biliyorum. Çünkü onun arkadaşıyım.
0: Yani Aristo'nun arkadaşı?
1: Evet.
0: Yani onun gibi Osmanlı mısın?
1: Evet, Osmanlıyım.
0: Peki Aristo nerede?
1: O da burada. Yarın sabah buraya gelecek.
0: Hayır. Bu kadar olamaz. Buna imkan yok. Bütün gökler yıkılabilir. Buna razı olurum ama Aristo ile karşılaşmaya asla razı olamam.
1: Korkmakta haklısın. Senin Aristo dediğin Karaca Gazi sultanı için canını çekinmeden verir. Orhan Gazi çocuğu ona emanet etmişti. Ona dalalık yapıyordu.
2: Biz de talebe hocasının evladı gibidir. Hatta daha önemlidir. Şimdi sana son bir fırsat daha tanıyorum. Bana çocuğu teslim et. Sonra nereye istersen defolup gidebilirsin. Karaca Gazi yarın geldiği zaman senin kaçtığını söylerim. O çocuğa kavuştuktan sonra bir daha peşine düşmez. Anlaştık mı? Çocuğu bana teslim edecek misin?
0: Tabii seni memnun etmek isterdim. Zaten ben çocuğu Aristo'ya teslim etmek için o manastırdan kaçırmıştım.
2: Sahi mi? Bak hele. Peki devam et bakalım.
0: Bana bu işi imparatorla General Fevüstor'la yaptırdılar. Çocuğu kaçırmadığım takdirde beni öldüreceklerini söylediler. Ama sonradan büyük bir pişmanlık duymaya başladım. Anlatılmaz bir vicdan azabı çekiyordum. Çocuğu manastırdan kaçırdım ama ne yazık ki Tuna Nehri'ne düşüp boğulmaktan kurtaramadım.
2: Demek son cevabın bu Fedon.
0: Evet.
2: Yazık. Çok yazık.
0: Evet, hakikaten yazık oldu çocuğa.
2: Hayır, çocuğa değil. Sana yazık oldu Fedon Alçağı.
0: Bana mı yazık oldu? Ne demek istiyorsun?
2: Nedense bazı insanlar canlarının fena halde yanmasını severler. Hatta bundan zevk alırlar. İşte sen de bu gerizekalılardan birisin.
0: Maksadın nedir? Daha açık konuşsana.
2: Seni söyletmek için Karaca Gazi'nin gelmesini beklemeyeceğim. Yapacağım iş çok basit. Önce bağıramayacak şekilde ağzını sıkı sıkı kapatacağım. Sonra seni şu tahta sıraya güzelce bağladıktan sonra derini yüzmeye başlayacağım. Şimdi anladın mı maksadımı?
0: Hayır. Bunu yapamazsın.
2: Neden yapamazmışım?
0: Osmanlı olduğun için. Ben Osmanlıları iyi tanırım. Onların dışları çok serttir ama yürekleri çok yumuşaktır. Dininiz bir insana eziyet etmeye izin vermez.
2: O pis ağzına güzel dinimi alma. Doğru. Dinimiz bir insana eziyet etmeye izin vermez. Ama sen insan şeklinde görünen bir canavar olduğun için, çocuğu annesinden, talebeyi hocasından ayıran bir cani olduğun için insan sınıfına dahil olamazsın.
0: Neden yırttın o çarşafı?
2: Ağzını bağlayacağım bunu. Ama daha önce ağzına şu bezleri tıkacağım. Aç ağzını.
0: Dur. Allah'ını seversen dur biraz.
2: Ne var?
0: Çocuğu sana teslim edeceğim.
2: Hani Tuna Nehri'ne düşerek boğulmuştu?
0: Yok. Doğru değildi.
2: Neden yalan söyledin peki?
0: Seni kandıracağımı sanmıştım. Onu büyük bir para karşılığında babasına satmayı düşünüyordum. Biliyor musun? Bütün hazinem çalındı.
2: Başlatma şimdi hazinenden. Çocuk nerede?
0: Bir evde. Şu anda mışıl mışıl uyuyor olmalı. Onu tanıyorsun değil mi?
2: Elbette tanıyorum. Yoksa bana başka bir çocuğumu yutturmayı düşünüyordun?
0: Hayır. Aklımdan bile geçirmedim bunu.
2: Şu ev uzak mı?
0: Hayır. Buradan sadece 10 dakika sürer.
2: Öyleyse şimdi seninle çıkacağız. Beni doğruca oraya götüreceksin. Çocuğu bana teslim edeceksin. Ben de seni serbest bırakacağım. Tamam mı?
0: Şu anda elinde olduğuma göre ne istersen onu yapmak zorundayım.
2: Şunu da bil. Eğer kafanın içinde bir hile falan tasarlıyorsan asla elimden kurtulamazsın Fedon. Seni anında gebertirim.
0: Bunu düşünmedim bile.
2: İyi, düşünüme bakalım.

0: Yürü hadi yürü. Sağa sola bakma. Sakın kaçmayı da düşünme.
1: Yok canım. Bak şu karşıda ne var görüyor musun?
0: Ne var?
1: Bir karakol. İmdat! İmdat! Bu adam beni öldürecek.
0: Dur.
1: Koymak istedi. Yakalayın onu. Yakalayın.
0: Dur. Dur. Teslim ol. Allah kahretsin karakola girdi.
1: Geç. Teslim ol. Gece vakti adam soymanın ne demek olduğunu gösterir sana.
0: İnanmayın o alçağa, yalan söylüyor.
1: Ellerini havaya kaldır. Sakın bir numara yapmaya kalkma. Şu anda tam 10 tane kılıç sırtına saplanmak için hazır bekliyor.
0: Siz beni değil asıl onu yakalamalısınız. Benim kesemi kaptı kaçtı.
1: Hadi oradan. Sende keseni kaptıracak göz yok. Hem birisinin kesesini kapan bir kimse karakola sığınır mı? Teslim ol diyorum.
0: Tamam. Teslim olacağım ama onu da kaçırmayın sakın.
1: O zaten karakola girdi. Nereye kaçacak? Sen de karakola. Hadi.

0: Nerede o? Hani karakola sığındı demiştiniz. Nerede diyorum?
1: Asker, az önce karakola giren adam nerede?
0: Ben kimseyi görmedim çavuşum. Buraya kimse gelmedi.
1: Nasıl görmezsin? İmdat isteyip içeri dalmıştı.
2: Aşağıdaki pencereden kaçmış komutanım.
0: Allah kahretsin be. İşte kaçırdınız adamı.
1: Hiçbir şey anlamadım bu işten. Hem şikayetçi oluyor hem de kaçıyor. Ne biçim adammış bu?
0: Size asıl suçlu olanın ne olduğunu söyledim ama beni dinlemediniz ki. Beni olduğu gibi sizleri de aldattı işte. Yazık. Şimdi işin yoksa ara ki bulasın.
3: Meğer Karaca Gazi Fedon için şeytana bile külahını ters giydirir derken ne kadar haklıymış. Beni beceriksizlikle suçlasa yerden göğe kadar hakkı var. Yakaladığım adamı aptal gibi kaçırdım. Artık onu bulamam. Hazinesi de elinden gittikten sonra Fedon bu şehirde durmaz. Şu anda çoktan bir vasıtaya binip bir yerlere gitmiştir bile. Neyse, ben de ilk gemiyle Bizans'a döneyim. Burada kalmamın hiçbir yararı kalmadı artık.
4: İbrahim uzun süren bir deniz yolculuğundan sonra Bizans'a dönmüştü. Morali son derece bozuktu. Çünkü Orhan Gazi'nin oğlunu kaçıran Bizanslıyı yakalamışken tecrübesizliği yüzünden elinden kaçırmıştı. Saraya gitmeden önce olan biteni anlatmak için Karaca Gazi'nin kaldığı eve gitmeye karar verdi.

0: Karaca Gazi evde yok galiba. Ben de evin bir anahtarı olacaktı. Açıp içeriye gireyim. Gelinceye kadar kendisini beklerim. Biraz da yatar uyurum. Allah Allah. Ev sanki terk edilmiş gibi. Her taraf toz içinde. Örümcek ağlarıyla dolu. Karaca Gazi Bey'in başka bir yere mi taşındı yoksa?
1: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 18. bölümünü dinlediniz. 19. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

Seninle bir yağmur başlıyor, iplik iplik. Bir güzellik doluyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden.

Dertlerden, senden uzağım. Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan eser. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen. Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince. Yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince.

Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde. Sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak.

Ölüm Kamyonu. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan George Arno. Uygulayan Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.

0: Dikkat edin, yavaş. Ayak şişey. Ben son kürsüyü plak etti, kaçın. Alevlere yaklaşmayın, çabuk olun.
1: Yanıyorlar. Arkadaşlarımız yanıyor mühendis.
0: Çekil be oradan adam. Yoksun.
1: Yanıyorlar. Allah'ım, cayır cayır yanıyorlar.
0: Kendine gel, kaç oradan. Kuyulara patlayabilir. Çekil.
2: İşte korktuğum başıma geldi. Artık kolay kolay sönmez bu yangın. Şirkete durumu bildirmeliyim.

0: İşte böyle beyler. 16 numaralı şantiyemizdeki kuyular infilak etmiş. Aradan 18 saat geçmesine rağmen yangın söndürülememiştir.
1: Ama bu çok tehlikeli Bay O'Brien. Eğer bir haftaya kadar yangın söndürülmezse öteki kuyulara da sıçrayabilir. Bu da şirketin iflası demektir.
0: İşte ben de sizleri buraya bunun için çağırdım baylar. Hemen bir karar vermeliyiz. Sizlerin de bildiği gibi bu korkunç yangını söndürecek tek bir yol vardır. O da nitrogliserindir.
1: Nitrogliserin mi dediniz?
2: Bay O'Brien, bu çok tehlikeli.
0: Başka çaremiz yok baylar. Yangın çok geniş bir alana yayılmış durumda. Su veya başka bir söndürücüyle önüne geçmek imkansız.
2: Bu doğru.
0: Tek çare nitrogliserini kullanmak. Humphrey, depomuzda yeteri kadar nitro var mı?
2: Var Bay O'Brien, hem de bol miktarda.
0: Güzel. Şimdi yapılacak iş nitroyu kamyonlara yükleyip yangın yerine göndermek.
2: Ama Bay O'Brien, bu iş için özel kamyonlar gerekli. Öyle her kamyon nitrogliserini taşıyamaz. Bunu siz de biliyorsunuz efendim.
0: Anlaşıldı, anlaşıldı. Peki bu özel kamyonların tanesi kaç paraymış?
2: Galiba 10.000 dolar efendim.
0: Çok para. Buna 2.000 dolar da nakliye masrafı eklerseniz, ayrıca sigorta primleri de var. Nitroyu özel kamyonlarla taşımamız çok pahalıya mal olacak. Çaresiz elimizdeki kamyonları kullanacağız.
1: Yalnız başka bir şey daha var Bay O'Brien. Kamyonları kullanacak şoförleri ne yapacağız? Çaresiz onları da Amerika'dan getirtmek zorundayız. Bu da zamana bağlı bir şey.
0: Delirdiniz mi siz ya? Özel şoförler bizim külüstür kamyonları kullanır mı sanıyorsunuz?
2: Orası öyle de...
0: Nereden bakarsanız bakın durum berbat arkadaşlar. Yolları biliyorsunuz. Bu bozuk yollarda nitro taşımak için insanın deli olması gerekir. Bahse girerim ki yarı yolu bulmadan havaya uçarlar.
1: Bu çok tehlikeli olur Bay O'Brien.
0: Yine de elimizdeki kamyonlarla nitroyu yangın yerine sevk etmek zorundayız baylar. Şimdi derhal nitroyu bizim kamyonlara yükletin. Önce iki kamyonu yola çıkartın. Eğer kamyonların başına bir iş gelirse arkadan diğerlerini yollayın.
2: Baş üstüne Bay O'Brien. Yalnız kamyonları kullanacak şoförleri nereden bulacağız? İşin en zor yarı da bu efendim.
0: Yanılıyorsunuz Humphrey. Los Piedros kasabasında 100 doları bir arada görmemiş o kadar çok ipsiz sapsız serseri var ki çoğu parasızlıktan ülkesine bile dönemiyor. Bu serserilere iş verdiniz mi nitroyu değil kamyonla sırtına vurup tek ayakta bile götürür.
1: Desenize Bay O'Brien, bu iş şirketimize bayağı ucuza mal olacak.
0: Yanılıyorsun dostum. Bu adamlara çok para vereceğiz. En yüksek ücreti vereceğiz. Çünkü yaşama ümitleri o kadar az ki.
3: Beni dinleyin. Sizlere müthiş haberlerim var.
4: Ne oldu? Sakin ol Johnny. Neymiş bakalım müthiş haberin? Anlat hadi.
3: Bu yerin dibine batası ülkeden ve bu kasabadan kurtulmak için çok büyük bir fırsat çıktı.
5: Yapma ya. Yoksa Amerikan hükümeti bizi buradan aldırmak için Beyaz Saray'ın özel uçağını mı gönderiyor?
3: Dalga geçme Yuhan, dalga geçme. Evet susun. Şimdi kulaklarınızı açın ve beni iyi dinleyin.
6: Öt bakalım Amerikalı. Ama vereceğin haberi beğenmezsem kafanı kırarım ona göre.
3: Evet. Hani geçen gün infilak eden bir petrol kuyusu vardı, hatırlıyor musunuz?
7: Ne olmuş?
3: Patlamada 20 işçi ölmüş. İşte o kaza gününden beri yangını söndürememişler. Yangın hala devam ediyormuş. Şirket yangının diğer kuyulara sıçramasından korkuyormuş.
4: Bundan bize ne yani? Öyle. İtfaiye haber versinler. Öyle değil mi çocuklar?
3: Susun.
5: İtfaiye arasınlar.
3: Susun. Kuyu yangınları müthiştir arkadaşlar. İtfaiye falan söndüremez. Bunu şirkette bildiğinden yangının kimyasal bir maddeyle söndürülmesine karar vermişler.
4: İyi de bunun bizimle ne ilgisi var Johnny?
3: Bizimle ilgisi şu Gerard. Şirket yangın yerine göndereceği kimyasal maddeyi yüklü kamyonları kullanacak şoförler arıyormuş.
6: Peki bu iş için kaç para vereceklermiş?
3: Tam olarak bilmiyorum ama oldukça yüksek bir yevmiye ödeyeceklermiş.
4: Yüksek mi? Hı. Bunu duyduğuma sevindim işte.
3: Duyduğum kadarıyla 1.000 dolar falan olacakmış.
6: Ne? 1.000 dolar mı?
5: 1.000 dolara? Büyük para be.
4: Yaşasın. Nihayet bu uğursuz kasabadan kurtulacağım artık.
6: Acele sevinmeyin bakalım. Benim bildiğim petrol şirketleri öyle kolay kolay kesenin ağzını açmaz. Bir bit yeniği var bu işte.
5: Hans doğru söylüyor arkadaşlar. Alt tarafı bir sürücülük için 1.000 dolar yevmiye büyük para.
6: Önce kamyonlarda ne taşınacakmış onu bir öğrenelim.
4: Johnny. Kamyonlarla ne taşınacakmış biliyor musun?
3: Tam olarak bilmiyorum ama sanırım nitrogliserinmiş. O taşınacak olan şey yani.
7: Ha? Ne? Nitrogliserin mi? Hı hı. Aman Allah'ım. Bu korkunç bir şey arkadaşlar.
8: Ne oldu? Neden sarardın birdenbire Jack?
7: Vay namussuzlar. Şimdi anlaşılıyor neden bu kadar çok yüksek ücret verdikleri.
4: Nitrogliserini taşımak çok mu zor ya?
7: Zor mu? Nitro bu be. Nitro, deliler sizi. Hala anlamadınız mı?
6: Kes şu gülmeyi Amerikalı. Kes de bize nitro denen şu namussuz maddeden söz et biraz.
7: Eğer içinizden biri artık hangi çılgın olur bilemem ama bu görevi kabul edecek olursa daha yolun yarısına varmadan havaya uçup parçalanır. Cesedinizi bile bulamazlar. Ayrı ayrı parçalara bölünürsünüz. Şimdi anladınız mı nitronun ne biçim bir şey olduğunu?
4: Kimsenin moralini bozma arkadaş. Bizi ne taşıyacağımız değil, şirketten alacağımız dolarlar ilgilendirir. Eğer mesele tehlikeyse, ölümse umurumuzda bile değil. Bu uğursuz ülkeden gidemeyecek olursak nasıl olsa birkaç yıla kadar yine öleceğiz.
3: Cenart doğru söylüyor. Ha böyle ölmüşüz, ha öbür türlü, ne fark eder ki?
5: Öyle ya. Ben öldükten sonra cesedimi bulamamışlarsa.
9: Doğru, doğru. Şart mı yani mezara gömülmek?
7: Aptallar, gerizekalılar. Siz nitronun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siz ananızın karnındayken ben nitrogliserin taşıyordum. Bu uğursuz maddeyi taşıyan sürücü %50 havaya uçar. Yani yaşama ihtimali yarı yarıyadır. İnanmıyorsanız işte kolum. Buyurun bakın. Gördünüz mü? Kolumu bu hale getiren nitrodur.
2: Bu ne ya?
7: İşte size delil. İlk defa gösteriyorum. Görün de anlayın nitronun ne bela bir şey olduğunu.
3: Vay canına. Bu ne biçim kol ya böyle?
2: Sadece iki sinir tutuyor onu yerinde.
7: Öyle. Yola çıkan her iki sürücüden biri %100 ölür. Kurtulanlarsa benim gibi adamlıktan çıkar. Geri kalan hayatınızı berbat bir meyhanede ayık kalmamak için berbat içkileri içerek geçirirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Nitroyu ister taşıyın, ister taşımayın.

0: Bir dakika arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla hepiniz sağlam insanlara benziyorsunuz arkadaşlar. Şirket katibine adınızı, doğum yerinizi ve memleketinizi yazdırdınız mı?
1: Yazdırdık. Fazla tafsilata gerek yok bayım. Mezar taşıma sadece adımı yazdırsanız da olur. Öyle değil mi çocuklar?
2: Doğru.
0: Madem öyle hemen meseleye giriyorum. Bana 4 tane şoför lazım. 2 kamyon süreceksiniz. Kamyonlara 1,5 ton nitrogliserin yüklenecek. Nitroyu halen yanmakta olan 16 numaralı şantiyeye götüreceksiniz.
3: Peki şu kamyonlar nitro taşımak için özel olarak hazırlanmış cinsten mi?
0: Hayır delikanlı. Bildiğimiz kamyonlar işte. Yani süspansiyonları, yayları falan basbayağı bir şey. Ama sağlam olmasına sağlamdır.
2: Bu çok tehlikeli değil mi bayım?
0: Merak etme delikanlı. Özel kamyonla da olsa nitro taşımak her zaman tehlikelidir. Anlaşılan hiçbiriniz nitroyu görmediniz bugüne kadar. Yaklaşın yarıma. İşte nitrogliserin dediğimiz madde bu baylar. Şu şişenin içinde gördüğünüz sudan farksız şey. Lakin bunun ne bela bir şey olduğunu bilemezsiniz. Bu namussuz 80 derece harareti buldu mu derhal gaz haline gelir. Yani bum patlar. Bir de ufak bir sarsıntıda da patlar. Bakın şimdi nitrodan birkaç damla döşemeye dökeceğim, neler olacak.
3: Hop. Hop, delirse ya.
0: Dur bir dakika. Gördünüz mü? Ha?
1: Vay canına.
0: Vay canına ya. Düşünün bir de bunun 200-300 kilosunun patladığını. İşte o zaman vay canına demeye bile fırsat bulamazsınız.
2: Komik mi?
0: Evet. Nitronun ne olduğunu gördünüz. Evet, şimdi bu işi kabul edecek olanları sınavdan geçireceğim. Çünkü 4 şoförün de çok iyi olması gerekiyor. Her bir kamyon yüküyle birlikte 5.000 dolar ediyor. Bu parayı sokağa atacak kadar enayi değilim.
1: Peki bu iş için kaç para vereceksiniz bayım?
0: Her şoföre 1.000 dolar vereceğim. Nitroyu götüreceğiniz mesafe 500 kilometredir.
3: Mesafe fazla uzak değil.
0: 500 kilometre boş kamyonla 12 saat çeker delikanlı. Eğer o kamyonda nitro gibi çok nazik bir madde varsa o zaman bu yol 12 saatten 48 saate kadar çıkabilir.
4: Vakit kaybetmeyelim bayım. Bizi nerede sınayacaksanız sınayın.
0: Hadi acele etmeyin. Birazdan talim sahasına götüreceğim sizleri.
4: Sizi bilmem ama bizim kaybedecek zamanımız yok. Çünkü mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde bu ülkeyi terk etmek istiyorum.

0: Hadi bakalım. Hadi, hadi,
1: hadi. Ya, sıra kimle, kimle
2: gidiyor? Evet arkadaşlar, gelin yanaşın bakayım yanıma. Gelin, gelin. Şimdi arkadaşlar, hepiniz tek tek kullandınız kamyonları. Kiminiz ani fren yaptınız, kiminiz arabayı sallayarak kaldırdınız. Eğer kamyonların içinde nitro olsaydı çoktan öteki dünyayı boylamıştınız.
3: Peki içimizde başarılı olan var mıydı?
2: Vardı tabii.
4: Uzun lafa gerek yok bayım. Bu iş için hangimizi tutuyorsunuz ha?
2: Söyleyeyim. Senin adın Gerard mıydı?
3: Evet.
2: Sen bir. Uzun saçlı delikanlı, senin adın Johnny miydi?
5: Evet bayım.
2: Ha, seni de alıyorum işe. Ha, sen İspanyol. Adın Juan Bimbo'ydu galiba.
6: Evet patron, beni de alıyor musun işe?
2: Alıyorum Juan. Dördüncü şoför de Luigi. Onu da beğendim.
7: Teşekkürler patron.
8: Ama ben niye seçilemedim? Beni beğenmedin mi patron? Ben de gitmek istiyorum. Nitro taşımak istiyorum.
2: Kusura bakma delikanlı ama sen değil nitro, sürahi bile taşıyamazsın. Vazgeç bu sevdadan.
8: Yanılıyorsunuz bayım, ben çok iyi şoförümdür. Ne olur bir kere daha deneyin beni. Kurtulmak istiyorum bu ülkeden. Parasızlıktan memleketime, evime gidemiyorum. Paraya çok ihtiyacım var. Yalvarırım bir kere daha deneyin beni.
2: Evet arkadaşlar, yedek şoför de Hans olacak. İçinizden herhangi birinin başına bir iş gelirse yerini Hans alacak. Anlaşıldı mı? Şimdi yol arkadaşınızı seçin. Her kamyona iki şoför düşüyor.
3: Ben Johnny'yi alıyorum yanıma.
2: Tamam. Gerard'ın yardımcı şoförü Johnny. Luigi'nin yardımcı şoförü de Juan olacak.
3: Yola ne zaman çıkıyoruz bayım?
2: Bu akşam.

0: Bernardo.
1: Ne var Hans?
0: Sana bir şey söyleyeceğim. Biliyorsun bu işte ben de yedek şoförüm. Yani birinin başına bir iş gelirse ya da kamyonu havaya uçarsa sıra ancak o zaman bana gelecek.
1: Evet biliyorum bunu.
0: Ama benim o 1000 dolara çok ihtiyacım var arkadaş. Bu namussuz kasabadan bıktım usandım. Bir dakika bile durmak istemiyorum burada.
1: Ben de öyle ama ne yapabiliriz ki? Şoförleri seçtiler işte. Beni beğenmediler. Seni de yedek tuttular.
0: Evet ama daha her şey bitmedi Bernardo. Biri kamyonu havaya uçurabilir. Bum! Uçamaz mı yani?
1: Tabii. Yani eğer bir aksilik çıkarsa uçar tabii.
0: Aksilik çıkacak Bernardo. Çıkacak. Çünkü ben bu işi şansa bırakmak istemiyorum. Kamyonlardan birini havaya uçuracağız ve sıra bana gelecek, anlıyor musun?
1: Ne? Delirdin mi sen Hans? Hayır hayır, yapamazsın bunu.
0: Korkak! Hani Amerika'ya gitmek istiyordun? Hani bıkmıştın buralardan?
1: Evet ama ben yani...
0: Dinle beni. Benimle birlikte sen de ikinci şoför olacaksın. Yemin ederim ki benim ikinci şoförüm sen olacaksın Bernardo.
1: Ya ama benden ne yapmamı istiyorsun Hans?
0: Bana yardım etmeni istiyorum. Etrafta kimse yok. Kamyonlardan birinin amortisörünü makaslara bağlayan teli keseceğim. Yani bunu ikimiz için yapacağım, tamam mı?
1: Tamam Hans. Ama korkuyorum. Ya arkadaşlar bunu yaptığımızı görürlerse...
0: Bak geri zekalı! Bu uğursuz ülkeden kurtulmanın tek yolu bu. Şimdi söyle, bu işte var mısın yok musun? Hadi söyle bana.
1: Varım.

0: Hey barcı, bu gece bütün içecekler benden, tamam mı?
1: Hayrola Cerat, piyango falan mı çıktı yoksa? Ha?
2: Ne piyangosu, iş bulduk iş.
3: Hem de seferini $1000, anlıyor musun? $1000.
1: Yok ya, o büyük para.
3: Ne sandı ya? Başkan Truman'ın yemiyesi bile bu kadar okkalı değil.
4: Cerat.
0: Linda, sevgilim.
4: Seninle biraz konuşmak istiyorum. Dışarı gelir misin?
0: Peki olur. Çocuklar, siz eğlenmenize bakın.
1: Tamam.
0: Ben birazdan gelirim.
1: Hadi sana da.
0: Hadi Linda, çıkalım. Evet Linda. Ne oldu sevgilim?
4: Duyduklarım doğru mu Ceren? Buradan gideceğin doğru mu?
0: Evet. Ama hemen değil. Nitro'yu teslim edip geri döndükten sonra.
4: Yapma Ceren. Girme bu işe. Ben sordum, öğrendim. Geri dönmen hemen hemen imkansızmış. Herkes öyle söylüyor.
0: Ah, saçmalama Linda. Herkesin söylediğine kulak asmayalım.
4: Yalvarırım gitme Ceren. Vazgeç bu sevdadan. Öleceksin, sağ dönemeyeceksin.
0: Bu iş benim için çocuk oyuncağı gibi sevgili. Düşünsene. Eğer başarırsam tam $1000 girecek cebime. Koskocaman bir bin. Bu parayla dilediğimiz her şeyi yapabiliriz seninle.
4: Ben senden para istemiyorum. Sadece seni istiyorum Şerar.
0: Ya ama bu berbat memlekette daha ne kadar kalmak istiyorsun Linda? Bıkmadın mı bu bataklık yuvasından? Bıkmadın mı bu pislik hayattan? Her gece sabahlara kadar içki, erkek, uykusuzluk. Gitmek istemez misin buralardan Linda?
4: Bu yolculuk çok tehlikeliymiş Şerar.
0: Gülü seven dikenine katlanır sevgili. Geri döner dönmez gideceğiz buralardan. Hem de ikimiz. Yeni bir dünyaya, zengin bir hayata. Oh, hadi Linda, kes şu ağlamayı. Hem yalnız gitmiyorum ki, yanımda Johnny de var. Ben yoruldum mu o sürecek kamyonu?
4: Johnny mi? Başka kimseyi bulamadım mı yol arkadaşı olarak?
0: Neden? Johnny iyi çocuktur.
4: O kaypak adamı tekidir. Dikkat et ona, sana benzemez, korkaktır. Bir tehlike karşısında hemen kaçar.
0: Tamam tamam, merak etme, dikkat ederim. Ama sen de şu ağlamayı kes artık.
4: Cerrah.
0: Evet.
4: Bu namussuz yarışı kazan Cerrah. Seni bekleyeceğim. De sonuna kadar.
0: Merak etme Linda, döneceğim. Ne bahasına olursa olsun döneceğim. Hem de cebimde kocaman bir $1000 koyarak döneceğim.

0: Hadi bakalım çocuklar, vakit geldi. Önce Luigi ile Juan çıkacaklar. Daha sonra da Gerard'la Johnny. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı patron. Biz hazırız.
0: O halde geçin kamyonlarınızın başına.
2: Hey, bu kalabalık da ne istiyor böyle?
0: Burada adettir. Tehlikeli yolculuğa çıkanları böyle uğurlarlar.
3: İşe bak. Sırası mı be? Şunların haline bak. Sanki işe değil de ölüme gidiyoruz.
0: Adettir dedim ya. Kamyonlar hareket ettikten sonra kiliseye gidip sabaha kadar dua edecekler.
2: Bizim için mi?
0: Hayır. Yol üzerindeki kasabalarda akrabaları var. Kamyonların havaya uçup da onların başına bir iş gelmesin diye. Neyse, boş verin siz yerlerini, adetlerini. Hava iyice karardı. Artık hareket edebilirsiniz. Gittiler. İnşallah başlarına bir şey gelmeden Nitro'yu yerine ulaştırırlar. Yangının sönmesi size bağlı çocuklar.
2: Biz ne zaman yola çıkacağız patron?
0: Biraz sonra. Aradaki mesafeyi hep aynı şekilde muhafaza etmeye bakın. Fazla sürat yapmak yok.
4: Merak etme patron, biz işimizi biliriz.
0: Bu kadar yeter. Siz de yola koyulabilirsiniz çocuklar. Hadi göreyim sizi.
2: Peki. Hadi bin kamyona Johnny.
4: Önce ben sürmek istiyorum Gerard. İtirazın var mı?
2: Yok, neden olsun? Benim için fark etmez. Yorulduğun zaman bana haber verirsin.
4: Tamam.
2: Hadi çalıştır bakalım kamyonu.
4: Tamam. Evet, ben hazırım Gerard.
2: Eyvallah patron. Bizim $1000 hazırla. Birkaç gün sonra gelir alırız.
0: Siz hele sağ salim Nitro'yu bir yerine götürün de.
2: Hadi bakalım canım. Yalnız dikkat et ha. Altımızdaki yarış arabası değil. Ölüm yüklü bir kamyon. Ona göre. Ağır ağır kalk ve yavaş sür arabayı. Tamam mı?

0: Johnny. Yorulduysan direksiyona geçebilirim.
1: Yok, henüz yorulmadım.
0: Sigara ister misin?
1: Hayır.
0: Peki ya kahve içer misin?
1: İstemem. Bu vaziyette hem kahve içip hem araba kullanabileceğimi sanmıyorum.
0: Neden? Bir elinle direksiyonu idare edersin, öbür elinle de.
1: Selam dedim ya. Anlaşılan sen daha işin ciddiyetini kavrayamamışsın Gerard. Bu kamyonda karpuz taşımıyoruz oğlum. Nitro taşıyoruz, nitro. En ufak bir ihmalde bunu cüm diye patlayacağını biliyorsun değil mi?
0: Boşver, takma kafana. Alt taraf ölüm değil mi? Nasıl olsa bir gün gelip bulacak bizi. Virajlara girmeye başlıyoruz. Projektörü yakayım daha iyi görürsün.
1: Viraj mı dedin?
0: Hey, ne oluyor? Bu ne biçim fren yapmak Johnny? Canımıza kastın mı var senin ha? Neden durdurdun kamyonu?
1: Ben kullanamayacağım. Sen sür şu arabayı hadi.
0: Tamam in aşağı.
1: Gerard.
0: Ne var?
1: Bu virajlar kaç kilometre sürüyor biliyor musun ha?
0: 1 kilometre kadar. Neden sordun?
1: Sen yola devam et. Ben arkadan koşarak gelirim ha.
0: Neden?
1: Virajlardan. Nitrogliserin patlamasından korkuyorum. Ben virajlar bittikten sonra sana yetişirim. Hadi.
0: Vay korkak vay. Ben de tam adamına güvenmişim ha. Sen bilirsin arkadaş.

0: Buraya kadar iyi geldik değil mi Luigi?
1: Evet. Aman dikkat et Juan. Yol çok boz.
0: Korkma, çok ağır sürüyorum arabayı.
1: Juan, sen de duyuyor musun? Bak, bir koku var arabanın içinde.
0: Koku mu? Ne kokusu?
1: Ha, bak, vay canına. Yanıyoruz be, yanıyoruz. Durdur şu kamyonu. Juan durdur, frene bas.
0: Sakin ol, bırak direksiyonu, şaşırtıyorsun beni. Niyeti kamyonu havaya uçurmak mı ha?
1: Dur diyorum. Yanık kokusu geliyor arabadan.
0: Çabuk dışarı gel benimle, çabuk ol.
1: Hadi, koku dışarıdan geliyor ama.
0: Acaba neresi yanıyor?
1: Şimdi anlarız. Bak, dumanlar ön tekerlekten çıkıyor. Sen arabanın altına gir de cıvatalara bak bakalım. Gevşemiş olmasın sakın ha.
0: Tamam, olur. Hey Luigi.
1: Ne var?
0: Burada bir tel var. Kesilmiş galiba.
1: Kesilmiş mi? Ne teli o öyle?
0: Bilmem. Amortisörle makasların arasındaki tel.
1: Sahi mi söylüyorsun? Dur şöyle çekil. Ben de bakayım şuna.
0: Gördün mü?
1: Vay canına. Kamyonun bu tarafı beşik gibi sallanıyor ya.
0: Bu tarafta amortisörün hidrolik diye bir şeyi kalmamış.
1: Hay aksi. Bir bu eksikti, görüyor musun? Gördüğüm kadarıyla arabada yedek yağ falan. Ne yapacağız şimdi?
0: Böyle bekleyemeyiz. Su koyacağız boşalan yağın yerine.
1: Su yağın görevini yerine getirir mi?
0: Görmesine görür de pompaları zedeler.
1: Boşver. Bizi gideceğimiz yere götürsün de zedelerse zedelesin. Umurumda bile değil. Hadi çıkalım dışarı. Juan. Bana bak, bu namussuzluğu kim yapmış olabilir sence?
0: Bilmiyorum ama kim yaptıysa niyeti bizi havaya uçurmakmış. Bu belli. Hı hı. İyi ki vaktinde farkına vardık.
1: Ya bunu yapan olsa olsa diğer şoförlerden biridir. $1000 kazanmak için bizi öldürmek istedi resmen.
0: Eğer başımıza bir iş gelseydi yerimizi kim alacaktı?
1: Hı? Kim mi alacaktı? Hı? Aman Allah'ım! Hans!
0: Evet Hans. Yedek şoför o ya.
1: Eğer sağ salim dönecek olursak bunun hesabını soracağım o Gestapo suratlı Alman'dan.
2: Elimizdeki haritaya bakacak olursan 10 dakika sonra 11.50 bir yola gireceğiz Johnny. Şimdiden hızlanmaya başlasan iyi olur.
3: Ne? Hızlanmak mı? Delirdin mi sen Gerard? Kamyonu havaya uçurabiliriz.
2: Salak. Eğer hızlanmazsak o zaman havaya uçarız. Hadi lafı bırak da baza bas.
3: Yok, yapamam. Gaza basamam.
2: Hadi sen eve. Neredeyse 11.50 yola gireceğiz. Eğer sürati arttırmazsak parçalanırız. Allah aşkına bas şu lanet olası gaza Johnny. Bas.
3: Yapamam Gerard. Korkuyorum. Havaya uçmaktan korkuyorum.
2: Delilik etme. Neredeyse yola gireceğiz. Arabayı hızlandırman şart. Bas şu gaza gerizekalı. Bas diyorum.
3: Hayır, korkuyorum. Ölmekten, parçalanmaktan korkuyorum.
2: Durdur o zaman arabayı, çabuk durdur. Kahrolası herif. İn arabadan aşağı.
3: Kızma Cerrah. Elimde değil, korkuyorum işte. Sırtımda tonlarca nitroyla gaza basmak için insanda çelik gibi bir sinir olması gerekir.
2: Tamam. Sen biraz dinle. Gel, yer değiştirelim.
3: Hem $1000 kazanmak istiyorum, hem de sağ kalmak istiyorum. Kızma bana Gerard. Korkuyorum işte.
2: Tamam. Kes artık şu zırlamayı. Tamam. Önümüzde uzanan bu ondüleli. Yani kıvrımlı yolu 80 kilometre ile geçmek zorundayız. Aksi takdirde hapı yutarız.
3: Ama bu çok tehlikeli değil mi?
2: Hayır. Esas tehlikeli olan 30 kilometre süratle ondüleli yola girmek. Şimdi geri gideceğim ve uygun bir yerden kalkış yaparak ondüleli yola süratle gireceğim. Hazır mısın?
3: Hazır mıyım? Hazırım Gerard.
2: Tamam canım.

0: Tamam Johnny. Şimdi sıkı dur. Hızlanarak ondüleli yola girmeye başlayacağım.
1: Aman dikkat et Gerard. Çok korkuyorum.
0: Tamam, iyi gidiyoruz. Kilometre ibresine bak, kaça geldi?
1: Daha 30 kilometreyiz Gerard.
0: Demek biraz daha hızlı basıyorum. He? İbre kaça çıktı Johnny?
1: 50'yi buldu. Daha fazla sürat yapma, korkuyorum Gerard.
0: Korkma, mutlaka 80'e ulaşmalıyız. İbre kaçta şimdi, ibreye bak. 80'i bulmadık mı?
1: Hayır, 60'da. Hı. Yükselmiyor daha fazla, evet.
0: Neredeyse yola gireceğiz. Allah'ım, buraya kadar geldik yoksa burada mı parçalanacağız? Hadi oğlum, hadi.
1: Yapma Gerard. Allah aşkına yapma. Masma gaza.
0: İbreye bak sersem, ibreye kaça geldik?
1: 70'e yükseldi.
0: Lanet olsun. Birkaç metre kaldı yola girmemize. Daha 80'i bulamadık. Sıkı tutun Johnny. Gaz pedalına sonuna kadar basacağım.
1: Yapma Gerard. Ölürüz. Allah aşkına yapma. Yapma, kamyonu havaya uçuracaksın.
0: Salak. Eğer 80'i bulamazsak o zaman öldük demektir. İbre Johnny. İbreye göz at. 80'i bulduk mu söyle.
1: Tamam. Tamam Gerard. 80 oldu. 80 oldu. Allah aşkına daha fazla gaz verme. Yoksa kalbim korkudan duracak.
0: Çok şükür. İşte ondileli yola da girdik. Evet. Bundan sonrası 200 kilometre yağ gibi yoldur. Tehlike geçti artık.
1: Gerard.
0: Ne var?
1: Yaşıyoruz değil mi? Daha ölmedik değil mi?
0: Seni korkak seni. Dinle. Uykum geldi. Kamyonu sen kullanacaksın.
1: Ben mi?
0: Merak etme. Los Totomus'a kadar olan 200 kilometrelik yol dümdüz yağ gibi. En ufak bir tehlike yok. Hadi gel şimdi arabayı durdurmadan yer değiştirelim seninle. Ben uyumak istiyorum.

0: Allah'ım, şu ilerideki toz bulutu da ne? Ama bu Luigi'nin kamyonu. İyi ama neden bu kadar yavaş gidiyor? Hey Gerard, Gerard uyan. Hey uyan diyorum sana, uyan.
1: Ne oluyor? Neden uyandırdın beni?
0: İleriye, şuraya bak. İlerideki kamyonu, Luigi'nin kamyonu değil mi bu?
1: Evet o. İyi ama deli mi bunlar? Neden böyle yavaş gidiyorlar?
0: Başka çare yok. Ben de yavaşlayacağım. Bu hızla birkaç dakika sonra ulaşmış ve çarpmış olacağım.
1: Deli misin? Bu yolda yavaşlanır mı? Sakın gaz kesme Johnny.
0: İyi ama yol dar. Onları sollayıp geçmem imkansız Gerard.
1: İmkansız diye bir şey yok. Gideceğiz, geçmemiz lazım. Dur, yer değiştirelim. Direksiyonu bana bırak.
0: Nasıl istersen. Dur, geç bakalım şöyle.
1: Dur önce, dur. Ayağımı gaz pedaline koyayım.
0: Yavaş, saçmalama. Tamam, tamam.
1: Hadi şimdi. Şimdi yerimizi değiştir.
0: Tamam, evet.
1: Tamam.
0: Evet, şöyle.
1: Tamam.
0: Gaz pedalına bastın mı? Evet.
1: Tamam, tamam.
0: Tamam, evet.
1: Evet. Bırak.
0: Oturdun mu? Oturdum. Bırakayım mı direksiyonu?
1: Tamam.
0: Bırakayım mı sen, ha?
1: Bırak, bırak.
0: Bırakayım mı?
1: Bırak dedim.
0: Tamam, tamam, sinirlenme.
1: Ama neden yavaş sürüyorlar arabayı? Yoksa arıza falan mı var, ha?
0: Ben onlara yangın yerinde yetişeceğimizi sanıyordum.
1: Onlara ne oldu bilmiyorum ama bizim hız kesmeden muhakkak onları geçmemiz gerekiyor Johnny.
0: Yol çok dar Gerard. Onları sollayıp geçmemiz imkansız. En iyisi yavaşlat kamyonu, hadi.
1: Esas yavaşlatırsak nitronun patlamasına neden oluruz.
0: Eyvah, ne yapacağız şimdi? Çok yaklaştık Gerard.
1: Dur. Şunlara klaksiyon çalayım. İnşallah klaksiyonla ne demek istediğimi anlamışlardır. Yol verin, geçiyorum. Bu uzun yolda.
0: Kes şu klaksonu da etrafı dinleyelim. Belki cevap verirler. Bak işaret veriyorlar. Ne diyorlar? He?
1: Bekle diyorlar. Kapıyı yırttık çünkü. Ne bekleyebiliriz ne de yavaşlayabiliriz. Onları geçmekten başka çaremiz yok.
0: İyi de neden bekle diyorlar bize? Allah kahretsin. Korna çal şunlara. Yoksa çarpacağız Gerard. Korna çal.
1: Hızlanın be, hızlanın. Beyinsiz adamlar. Neden hala yavaş gidiyorlar anlamıyorum. İlahi bir yardım görmezsek hepimiz havaya uçacağız.
0: Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, nereden çıktı bu uğursuz iş? Sonumun böyle biteceğini bilseydim hiç.
1: Aha, yaşasın bak, hızlandılar. Hızlandılar Johnny. Sonunda gaza bastılar. Hepimiz kurtulduk.
0: Yani yani Luigi'lerin kamyonuna çarpmadık mı?
1: Hayır, çarpmadık. Onlar da hızlandılar. Bak, kasabaya gidiyoruz.
0: Yani sonunda biraz dinlenme imkanı bulabilecek miyiz Gerard?
1: Elbette, kaç saattir yoldayız. Bak, Luigi'lerin kamyonu da yavaşladı. Sanırım şu aşağıdaki kahvenin orada park edecekler. Dünya varmış. Hey Luigi. Oğan, ne haber?
2: Bana bak. O arabayı az önce kullanan sen miydin ha?
1: Bendim, ne oldu ki?
2: Ah, seni sersem seni. Yoldaki yavaşlı işaretini görmedim ha?
1: Yo, işaret neredeydi ki?
2: Nerede olacak? 6 numaralı tulumbaya beyaz mendil bağlamıştık. Nasıl onu da görmediniz? Hem de iki kişi birden.
1: Beni sayma. O sırada direksiyonda Johnny var. Ben uyuyorum.
3: Uyuyor muydun? Sen delirmişsin be. Böyle tehlikeli bir görevde mıçıl mıçıl uyuyordun ha? Hadi sen görmedin. Peki Johnny salağı nasıl oldu da görmedi?
0: Görmüş olsam bile bir şey anlamazdım ki. Beyaz mendil bağlamanın yavaşlı anlamına geleceğini nereden bileyim ben?
2: Buralarda adettir. Arkadan gelenlere bir tehlikeyi haber vermek için beyaz mendil bağlarlar.
1: İyi de neden yavaşladınız? He?
2: Motor benzini iyi çekmemeye başlamıştı. Biz de yavaşlamak için müsait bir yer arıyorduk. 6 numaralı tulumbayı geçince öyle bir yer bulduk ve arızayı onardık. Tabii tekrar yola çıkınca 80 kilometreyi bulmamıza imkan yoktu. Ve bu yüzden beyaz mendil bağlayarak durumu bildirmek istedik. Ama sizde o kafa nerede?
0: Tamam, tamam, tamam. Neyse, boş verin artık. Hadi gelin, iki lokma bir şeyler yiyelim.
4: Ya, hadi gelin bakalım. Hadi.
3: Ya, çok haklıymışsın. Açlıktan ve korkudan midem kazınmış.
2: Hey hancı! Bize yiyecek bir şeyler getir bakalım. Çabuk ol.
5: Size yiyecek filan yok. Derhal atlayıp kamyonlarınıza gidin buradan.
1: Ne?
5: Defolun diyorum. O lanet olası nitronunuzu alın gidin çabuk.
3: Aa, korkma hancı, kamyonları durdurduk. Yerde patlamazlar ha.
5: Yankilerin petrolü kurtulacak diye kasabamızı havaya uçurmanıza göz yumamayız. Yemek de yok, içecek de yok size.
1: Bana bak hancı, senin dırdırını dinleyecek halde değiliz. Ya bize yiyecek bir şeyler verirsin, ya da yemin ederim kamyonları kendi elimle havaya uçururum. Anlıyor musun beni?
5: Ama ben...
0: İhtiyar. Bak, bize yemek vermek için birkaç dakikan kaldı. Aksi takdirde kamyonları ateşe vereceğiz. Kararını çabuk ver.
5: Tamam. Tamam. Tamam. Yeter.

0: Oh be, dünya varmış. Neredeyse açlıktan ölecektim.
1: Yemek de hiç fena değildi aynı.
2: Şuraya bakın. Bu tarafa doğru cübbeli biri geliyor.
3: Göğün papazı olmalı. Ne istiyor ki?
4: Tanrı sizleri korusun evlatlarım.
1: Sağ ol peder.
4: Bakın evlatlarım, bu köyde tam 700 kişi yaşıyor. Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu 700 kişi. İçlerinde takattan düşmüş ihtiyarlar, saçı bitmemiş yavrucaklar var. Onun için sizden ricam, köyümüzden hemen gidin.
5: Bana bak peder, dırdır edip de asabımızı bozma. Siz isteseniz de kalacak değiliz bu uğursuz kasabada.
4: Hem sonra sizin buradan geçmeye hakkınız yok. Böyle işler için petrol şirketi yeni bir yol yaptırdı. Neden oradan gitmiyorsunuz ki?
0: Yeni yol mu? Nasıl bir yol bu?
4: Hem de üstünde yumurta yuvarlasanız kırılmadan kuyulara kadar gider. Daha dün silindir geçti üzerinden.
0: Bak işte bu iyi haber. Ne dersin bu işe Juan?
5: O yeni yolun üzerinden silindirler ne zaman geçti?
4: Dün sabah. Sizin için geldiler. 6 numaralı kuyunun mühendisi de onlarla beraberdi. Sizin geçeceğinizi onlardan öğrendik.
5: Peki sonra ileride öteki yola kavuşuyor mu bu yeni yol?
4: Kavuşmaz olur mu oğlum?
0: Sağ ol peder. Yeni yoldan gideriz o zaman biz de.
4: Tanrı sizleri korusun evlatlarım. Ben ihtiyar bir adamım. Ölümden korkmam. Lakin çoluk çocuğa acıyorum. Bütün gece dua ettim. Hepinizin sağ salim kuyulara gitmeniz için.
0: Sağ ol peder.
1: Hadi Luigi, tıraşı keste gidelim artık.
0: Tamam geliyorum. Eyvallah Cenert. Johnny.
3: Yolunuz açık olsun. Dikkatli gidin.
1: Merak etmeyin.

0: Neyse, hadi bana eyvallah. Ben biraz kestireyim. Sizin konuşacak şeyleriniz vardır muhakkak.
1: Merhaba Celal.
2: Linda, ne işin var burada?
1: Seni çok özledim. Ne yani, seni yalnız bırakacağımı mı sandın?
2: Deli kız, söyler misin buraya kadar neyle geldin?
1: Kasabadaki bir jiple.
2: Niye geldin peki?
1: Seni caydırmak için. Vazgeç bu işten Celal. O para yerin dibine batsın. Benim için önemli olan sensin, $1000 değil.
2: Bunu daha önce de konuşmuştuk seninle Linda. Yolun yarısını tamamladık. Bundan sonrası için kimse yolumdan döndüremez beni.
1: Ben de mi? Benim sevgim de mi seni engelleyemez Celal?
2: Bak Linda, hem sana hem de o $1000'a şiddetle ihtiyacım var. O $1000 olmazsa bu rezil ülkeden gidemeyeceğimizi biliyorsun.
1: Evet, ama kurtuluş şansın ne kadar Celal? %1 mi hiç mi, söyle. Sen de biliyorsun bunu. Ölüm yanı başında taşıdığın nitroda. Seni seviyorum Celal. Hayatımda ilk defa birisini seviyorum. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin.
2: Biliyorum Linda. Ben de seni seviyorum. Yemin ederim ki bu tehlikeli yolculuktan sağ çıkacak olursam ilk işim seninle evlenmek olacak. Ve sonra da ver elini Avrupa. Ama bütün bunları yapabilmemiz için o $1000 kazanmam şart Linda.
1: Korkuyorum. Senin için çok korkuyorum Celal.
2: Hadi git ve beni bekle. 2 gün sonra yanında olacağım.

0: Luigi'ler gideli bir saatten fazla oldu. Artık biz de hareket edebiliriz Johnny.
1: Peki iyi. Ama bak bak, şu karşıdan gelen kamyon onların değil mi Cerrah? Baksana.
0: Evet, onların kamyonu. Ya ne? Ne oldu da geri döndü bunlar?
2: Nerede o? Nerede o papaz olacak namussuz? Çabuk söyleyin nerede?
0: Sakin ol Juan. Papazdan ne istiyorsun?
2: Geberteceğim onu, öldüreceğim. Bak şu elimdeki yazıları görüyor musun? He?
0: Nedir? Ne yazıyor o tabelalarda?
2: Dikkat, sürat tehlikelidir. Yol bozuktur, dikkatli gidin.
3: Vay canına be. Bir de yol dümdüz demişti bize, değil mi?
2: Olacak şey değil be. Gördünüz mü papaz bozuntusunun bize yaptığını? Levayı göz göre göre kaldırmış yol kenarından. Bizi bilerek ateşin ortasına attı.
0: Vay alçak vay.
2: Geberteceğim onu. Bu Nitro beni öldürmeden önce ben o papazı öldüreceğim. Söyleyin, nereye saklandı o kart papaz?
3: Boş ver Juan. Hadi vakit kaybetmeden bırak, yola çıkalım. Zaten bir saat zaman kaybettik ya, hadi.
0: Juan, Luigi doğru söylüyor. Boşuna bir saat kaybediyor.
2: Tamam,
0: hadi,
2: tamam.
0: Gidin hadi.
2: Tamam peki.
0: Siz gidin ki bir saat sonra arkanızdan biz de yola çıkalım.
2: Hadi hoşça kalın.

0: Namussuz papaz. Az kalsın hepimizi öldürecekti.
1: Hem buralarda nitro taşıyan kamyonlara iyi gözle bakmazlar. Bir kamyon dolusu nitronun bir kasabayı havaya uçurmasından korkarlar.
0: Başımıza bir iş gelmeden şu nitroyu bir teslim etsek, İnan dünyanın en mutlu insanı ben olacağım Gerard.
1: Merak etme canım. Nitroyu kuyulara kadar hiçbir şey olmadan. O da ne?
0: Aman Allah'ım. Duydun mu Gerard?
1: Evet duydum.
0: Bunlar. Söyle Gerard, Luigi'lerin kamyonu mu o? Ha, patlayan o mu?
1: Sanırım. Böylesine korkunç bir patlamayı ancak nitro yapar. Baksana. Havada birden nasıl aydınlanıyor?
0: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, neden? Neden? Zavallı Luigi. Zavallı Johan.
1: Johnny. Nitro. Nitro iki can aldı.
0: Bizi de bekleyen aynı son değil mi Gerard? Neden çıktık sanki bu uğursuz yolculuğa, neden?
1: Sakin ol Johnny. Biz henüz ölmedik, yaşıyoruz bak. Projektörü tut bak. Kamyon nerede infilak etmiş onu anlayalım.
0: Peki.
1: Görebiliyor musun? Nitronun patladığı yerde büyükçe bir çukur açılır. İyi bak Johnny. Eğer biz de o çukura düşersek sonumuz onlarınki gibi olur.
0: Merak etme, bakıyorum. Şimdilik bir şey yok. Aman Allah'ım.

0: Aman Allah'ım, işte şurada. Şuraya bak Gerard. Bir çukur var. Bu çukur olmasın ha?
1: Projektörü oraya doğru tut bakayım. Hı? Aha, evet sanırım. Duralım. Evet. Lojilerin kamyonu burada havaya uçmuş.
0: Ya ama Gerard, kamyon... Kamyonun parçaları nerede peki?
1: Nitro bu oğlum. Nitro. Her şeyi toz eder. En ufak bir parça bile bırakmaz.
0: Yere batasıca nitro. Peki şimdi ne yapacağız?
1: Nitronun açtığı bu derin çukuru geçmeye çalışacağız.
0: Ne? Delirdin mi be? Nasıl geçeriz bu çukurun içinden? Baksana, en az 1,5 metre derinliği var çukurun. Yo arkadaş, ben vazgeçiyorum bu işten, yo.
1: Saçmalama. Buraya kadar gelmişken bundan sonrası için vazgeçemeyiz artık.
0: İyi ama ne yapsak faydasız Celal. Eninde sonunda bizim de sonumuz Luigi'lerin gibi olur.
1: Saçmalama. Yolun en tehlikeli bölümünü geçtik. Bundan sonraki yol daha az tehlikeli. İnan bana.
0: Sen istersen git, ben vazgeçiyorum arkadaş. Yaya olarak geri döneceğim.
1: Kendine gel çocuğum. Bak, korkuyu üzerinden atmaya bak. Başaracağız. Ve dönüşte biner dolarları alıp dilediğimiz ülkede yaşayacağız.
0: Bak Gerard, hayalci olma. Biz bu çukurdan sabaha kadar çıkamayız. Sabah olunca da güneş bastırır ve kamyonun saçları kızarır. Bu yo. Bu lanet olası nitro da bu defa sıcaktan patlar.
1: Bak, ben her şeyi düşündüm canım. Hele bir çukuru geçelim. Sabah olunca kamyonu olduğu yerde bırakır, uzak bir yerde uykuya dalarız. O zaman patlarsa patlasın, bize ne?
0: Peki ama bak söyleyeyim. Sabah olunca bu kamyona yola devam etmek yok, tamam mı?
1: Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bu kamyonu çukurdan sarsmadan geçirelim seninle.
0: Peki nasıl yapacaksın bunu?
1: Çukur derin ama kenarları dik değil. Bir taraftan girip diğer taraftan çıkacağız. Bak, yeter ki lastikler patinaj yapmasın.
0: Bunun için ne yapmamız gerekiyor beyim?
1: Kazma ve kürekleri alıp çukurun kenarlarındaki yumuşak toprağı kazacağız.
0: Helal olsun.
1: Belki lastiklerin patinaj yapmasını engelleyebiliriz. Hadi bakalım Johnny. İşe soyunalım. Fazla vaktimiz yok bile.

0: Tamam Gerard. Ağır ağır in çukura.
1: Tamam.
0: Gel. Gel. Gel. Aman dikkatli ol. Gözünü seveyim.
1: Merak etme sen. Gözünü tekerleklerden ayırma. Hı hı. Tamam mı? Hiçbir şey olmaz.
0: İyi. Biraz daha gel. Tamam tamam tamam. Dur dur dur. Durabilirsin. Şu anda çukurun tam dibindeyiz. Birinci etabı başarıyla tamamladık. İnde bak, inde bak, hadi hadi.
1: Evet. Şimdi doğru yukarı çıkacağız. Bu da ne? Toprak neden ıslak?
0: Islak mı? Hı hı. Şaka yapma Gerard. Allah'ın çölünde suyun ne işi var ya?
1: Vay canına. Bu su değil. Petrol be. Petrol.
0: Ne? Petrol mü?
1: Petrol ya. Anlaşılan nitro patladığı zaman bu borulardan birini havaya uçurmuş.
0: Tam bir felaket bu. Birazdan burası petrolle dolar Gerard.
1: Evet. İşin en kötü yanı da bu. Onun için hemen çıkmalıyız buradan.
0: Sen delirmişsin be. Bir egzoz kıvılcımı ne yapar biliyor musun? Anında ateş alır ve nitro ile birlikte havaya uçarız.
1: Başka çaremiz yok Johnny. Bu şansımızı deneyeceğiz.
0: Sen delisin arkadaş. Hem de zır deli.
1: Ben kamyona biniyorum. Hazır mısın Johnny? Gaza basıyorum. Durmam gerektiğinde söylersin bana, tamam mı?
0: Tamam tamam. Ağır ağır gel bakalım. Gel gel gel. Gel. Hop hop hop hop. Ah, güzel güzel, çok güzel. Aferin Gerard. Kamyonu sallamadan yokuşu çıkıyorsun. Başaracağız galiba. Gel. Gel. Gel.
1: Çok var mı çukurun başına? Eğer kamyon stop ederse mahvoluruz.
0: Korkma, az bir şey kaldı. Ah! Ayağım kaydı. Dur Gerard, dur. Durdur kamyonu. Durdur yoksa beni izleyeceksin.
1: Kusura bakma Johnny. Kamyonu durdurmak sonumuz demektir.
0: Allah'ın cezası. Ah! Bacağım! Bacağım! Bacağım!
1: Johnny, başka çarem yoktu. Ben durduramazdım o çukurun dibinde. Çok şükür. İşte çukurdan çıkıp kurtulduk. Şimdi Johnny'ye bakabilirim. Johnny, Johnny, nasılsın ha?
0: Geberteceğim seni canım. Geberteceğim. Bacağımı bile bile ezdin lanet herif.
1: Kızma Johnny. Benim yerimde sen de olsan aynısını yapardın. Çukurda durmak demek sonumuz olurdu. Söyle bakalım, bacağın nasıl?
0: Kırılmış olmalı. Çok fena acıyor.
1: Sana yardım edip kamyonun yanına taşıyayım.
0: Dikkat et. Yavaş, çok fena acıyor. Dikkat etsene be herif.
1: Ama daha harapsın.
0: Çok fena acıyor canım.
1: Yasla sırtını. Şimdi kamyonun tekerleğine.
0: Gerard. Fenayım. Ben artık devam edemeyeceğim.
1: Hadi bir bacak kırılmasıyla insan öldüğü nerede görülmüş ki?
0: Birkaç saat sonra kangrene çevirir. İşte o zaman işim bitti demektir Gerard.
1: Takma kafana, bir şey olmaz. Uyulara varınca doktora çıkartır.
0: Hayır. Hayır, artık çok geç. Çok geç. O $1000 kazanamayacağım ben.
1: Johnny. Allah'ım, yoksa. Çok şükür. Sadece bu yapmış. Güneş de neredeyse doğacak. Yola devam etmen imkansız artık. Öyle de uykum var ki. Biraz uyusam.

0: Gerard. Gerard. Uyuyor musun? Bak güneş. Güneş. Güneş yakıyor Gerard.
1: Ne var?
0: Gerard uyan.
1: Johnny. Nasılsın bakalım ha?
0: Kötüyüm Gerard. Bacağıma baksana, simsiyah olmuş.
1: Aman yarabbim. Kandrene çevirmiş. Bir bu eksik.
0: Gerard. Sen iyi arkadaşsın. Ben. Bak ben yolun sonuna geldim. Zaten böyle olacağı belliydi. Gene de Nitro ile ölmediğime seviniyorum Gerard.
2: Oo, bırak şu ölüm laflarını Johnny. Yaşayacaksın sen.
0: Yok, kendimizi aldatmayalım arkadaş. Sen kendine dikkat et. İçimden bir ses Nitro'yu kuyulara ulaştıracağını söylüyor. Sen
2: Johnny.

0: Biraz sonra. Önce deliksiz bir uyku, daha sonra da güzel bir yemek, sonra da gelsin paralar. Hakikaten bu iş akıllı birinin işi değil. $1000 için insan bile bile hayatını tehlikeye atar diyeceğim. Ben attım işte. Hele hayırlısıyla şu nitroyu bir teslim edeyim. Ondan sonra ver eline Amerika. Nereye istersen oraya gideceğim. Tabii Linda ile birlikte. O da ne? Göğe yükselen şu kızılık mı? Tamam. Kuyulara gelmişim ya. Evet evet. Kuyulara gelmişim. Yaşasın, başardım. Başardım işte. Hey Johnny, bak uyan. Bak kuyulara geldik.
1: Yardım edin şoför arkadaşa. Çabuk olun.
2: Tamam, geliyoruz.
1: Aferin evlat, iyi iş başardın.
0: Başardım. Başardım işte. Patlatmadan getirdim nitroyu arkadaş.
1: Buyurun Bay Gerard. Bu teslim makbuzunuz, bu da tuttuğumuz zabıt. Ölen arkadaşınız Johnny'nin hissesini de siz alacaksınız.
0: Sağ olun bayım. Geri dönebilir miyim artık?
1: Dönersiniz tabii de. Daha yeni geldiniz. 1-2 gün dinlenseydiniz.
0: Yok. Yolcu yolunda gerek. Bir an evvel dönüp şirketten dolarları almak istiyorum.
1: Siz bilirsiniz.
0: Dünya varmış ya. Sür oğlum Gerard. Sür şu kamyonu. İstediğin gibi sür. Neydi o gelirken kaplumbağa gibi araba sürmek? Araba dediğin gaza bastın mı uçacak? Geliyorum Linda. Geliyorum sevgilim. Tamamı tamamına $2000'la hem de. Ne istersen alacağım sana. Tabii önce 2 uçak bileti. Sonra da nikah dairesi. Zavallı Linda. Ona evlenme teklif edince nasıl şaşıracak? Tabii şaşırır. Bir bar kadınıyla kim evlenmek ister ki? Ama ben evlenirim. Çünkü o da benim gibi şanssız. Az bir şey kaldı kasabaya. Birazdan evleri görürüm. İşte gelirken bize ecel terleri döktüren virajlar başladı. Bas oğlum Gerard gaza, bas. Bas da ağır gelmenin acısını çıkart. Nasıl olsa arabada nitro mitro yok. Az kalsın şarampola yuvarlanıyordu. Boş ver oğlum Gerard. Bu kadar hız ya. Ne demişler? Acele giden ecele gider diye. Virajlar kötü. Bas frene, yavaşla. İyi ama frenlere ne oldu? Allah Allah. Basıyorum basıyorum tutmuyor. Allah'ım olamaz. Frenler tutmuyor. Allah'ım olamaz. Olamaz. Frenler tutmuyor. Lanet olsun, fren patlamasının zamanı mıydı sanki? Vay canına. Nasıl gidiyoruz? Aman Allah.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Müberra Gönen, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Damla Damla Şiir'de yine birlikteyiz işte. Yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masada sevgili arkadaşımız Davut Genç'le birlikte bir şiir yolculuğu için buradayız. Şimdiden mektup adresiniz için kağıt ve kalem hazırlarsanız, hiç akışı bozmadan, şiirler arasında bu sözleri söylemeden öyle romantik bir şekilde devam ederiz. Bu defa sizlere büyük edebiyatçı, büyük şair Sabahattin Ali'nin doyumsuz güzellikteki şiirleriyle dolu bir program hazırladım. Umarım hoşunuza gidecek. Sabahattin Ali şiirlerinde sade, insana ait tüm duyguları içeren çok samimi bir tarz kullanıyor. Bu hepimizi kavrayacak birazdan. Çocuklar Gibi isimli hoş bir şiirle başlayacağız ama birazcık müzik önce.

Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim her dakika hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Bazı nur içinde, bazı sisteydim. Bazı beni seven bir göğüsteydim. Kah el üstündeydim, kah hapisteydim. Her yere sokulan bir rüzgar gibi. Aşkım iki günlük iptilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir hükümdar gibi. Hissedince sana vurulduğumu, anladım ne kadar yorulduğumu. Sakinleştiğimi, durulduğumu, denize dökülen bir pınar gibi. Şimdi şiir bence senin yüzündür. Şimdi benim tahtım senin dizindir. Sevgilim, saadet ikimizindir. Göklerden gelen bir yadigar gibi. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi.

Sevgili dostlar, Sabahattin Ali öyle farklı bir yürek taşıdığını hisseder ki kendisini hep üzdüğünü düşündüğü insanlardan uzaklara bir yerlere kaçıp gitmek, rüzgarlara, dağlara sığınmak ister. Kendisini ya rüzgarlara ya dağlara benzetir çoğu zaman. Dağlar isimli o muhteşem şiirinde şöyle seslenir bizlere. Başım dağ, saçlarım kardır, deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır, benim meskenim dağlardır. Kalbime benzer taşları, heybetli öter kuşları, göğe yakındır başları, benim meskenim dağlardır. Yârimi ellere verin, sevdamı yellere verin, yelleri bana gönderin, benim meskenim dağlardır. Bir gün kadrim bilinirse, ismim ağza alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır.

Şairimiz nedensiz hüzünlerin kucağında hiçbir yerde rahat ve huzur bulamaz. Fırtınalı ruhu meskenim dediği dağlarda bile bunalır. Kim bilir, belki yüce yaradan kimi ruhları özellikle böyle hüzünle besleyerek gönderir ki büyük şairler, ressamlar, yazarlar çıksın aralarından. Duygular ne kadar yoğunsa ortaya çıkan eserler sanat yönünden o denli büyük oluyor zira.

Sabahattin Ali'nin o nefis şiiri Melankoli de böyle yoğun bir hüzün anında çıkmış tabii. Yıllarca onu şarkı olarak dinledik ve müthiş tatlar yakaladık. Şimdi şiirinde bakalım neler hissedeceğiz. Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır. Anlayamam kederimi, bir ateş yakar derimi, içim dar bulur yerimi, gönlüm dağlarda bunalır. Ne kış ne yazı isterim, ne bir dost yüzü isterim, hafif bir sızı isterim, ağrılar, sancılar gelir. Yanıma düşer kollarım, görünmez olur yollarım, en sevgili emellerim önüme ölü serilir. Ne bir dost ne bir sevgili, dünyadan uzak bir deli, beni sarar melankoli, kafamın içerisi ölür.

Dostlar, şairimiz hep böyle hiç yoktan hüzünlenmez tabii. Şimdi gerçekten de dertlidir. Çünkü hapishanededir. Yazdığı bir şiir yüzünden başı derde girmiştir. Ve hapishanede zaman asla su gibi akıp gitmez. Günler geçmek bilmez. O da yine şiirlere döker derdini. Der ki geçmiyor günler, geçmiyor.

da çiçekler açmıyor, kuşlar süzülüp uçmuyor, yıldızlar ışık saçmıyor, geçmiyor günler, geçmiyor. Avluda volta vururum, kah düşünür otururum, türlü hayaller görürüm, geçmiyor günler, geçmiyor. Gönülde eski sevdalar, gözümde dereler, bağlar, aynada hayalim ağlar, geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış, günler su gibi akarmış. Geçmiyor günler, geçmiyor. Yanımda yatan yabancı, her söz zehir gibi acı, bütün dertlerin en gücü, geçmiyor günler, geçmiyor.

kent yaşamı, insanlar arası ilişkilerdeki ikiyüzlülük Sabahattin Ali'yi bunaltır. İnsanı sınırlayan bağlardan ve özellikle de kentten kurtulmanın simgesi dağlardır onun için. Şiirlerinde hep bir olumsuzluk dile gelir. Aşkı olumsuzdur çünkü karşılık görmez, sever ama sevilmez. Yalnızdır çünkü terk edilmiştir. Dostsuzdur, güvenebileceği kimse yoktur. Karamsardır çünkü yalanın egemen olduğu bir dünyada yaşamaktadır. Her şey gösteriştir, yapmacıktır ona göre. Sonunda kendine dayanır. Duygularını anlatmak için bir araçtır sanki şiirleri. Gönlüyle başa çıkamadığında da gönlüne bile şiirle seslenir. Yetmez mi isimli o muhteşem şiirinde.

Aşk seni harap etmez mi? Takatını tüketmez mi? Sendeki ateş bitmez mi? Yetmez mi gönül? Yetmez mi? Aşkına yoktur endaze, aklını aldı o taze, aleme oldun kepaze, yetmez mi gönül, yetmez mi? Yar yoluna baktırdığın, uykusuz bıraktırdığın, aşk yüzünden çektirdiğin, yetmez mi gönül, yetmez mi? Derdimi sayayım, aşka nasıl dayanayım, yandım daha mı yanayım, yetmez mi gönül, yetmez mi? Göğsümde tıkanır sesim, yok yaşamaya hevesim, ben bir dermansız bir kesim, yetmez mi gönül, yetmez mi?

Sabahattin Ali bazen karamsarlığından sıyrılır ve sevgiliye coşkulu, sevgi dolu şiirlerle de seslenir. İşte şairler böyledir. Dizelerinde ne kadar yaşama küskün ve acı dolu görünseler de duygular kağıda yansıyıp ortaya güzel şiirler çıkınca sanki yeniden doğarlar ve coşkuyla yaşamaya devam ederler. Yine inerler, yine çıkarlar ve bu böyle sürer gider. Siz siz olun dostlar. Sakın sanatın içindeki hüzünlere, acılara kendinizi kaptırmayın. Hayatın içindekilere de tabii. Çünkü sanatın içindeki acılar, hüzünler sanatçının iç döküşleridir. O içini döküp rahatlar, bize acılı tatlılı güzellikler sunar. Bizler de bütün bunlardan kendi yaşantımıza olumlu katkılar almalıyız sadece. Hüzünler değil, acılar değil. Acı ve hüzün ancak bir sanat eserine dönüşebilirse yararlıdır. Aksi halde kaldırıp atalım onu. Şimdi coşkulu ve mutlu bir şiir geliyor. Bir doğum günü için diyor sevgilisine şairimiz.

Göklerin yüzü güldü mü dünyaya geldiğin zaman? Azgın sular duruldu mu dünyaya geldiğin zaman? Güneşler gibi tek miydin? Ay ışığından ak mıydın? Böyle nazlı çiçek miydin dünyaya geldiğin zaman? Yıldızlar halin sordu mu? Bulutlar selam durdu mu? Yerlerin kalbi vurdu mu dünyaya geldiğin zaman? Aşkını candan duymuşum, canım yoluna koymuşum, tam 9 yaşındaymışım dünyaya geldiğin zaman. Kim bilir nasıl güzeldin, göklerden yere süzüldün, benim alnıma yazıldın dünyaya geldiğin zaman.

Dostlar, Sabahattin Ali, Öyle Günler Gördüm Ki isimli şiirinde insana özgü ne kadar duygu varsa hepsinden söz eder. Acılar, hayal kırıklıkları, kendinden kaçışlar, dostlardan yenilen darbeler, ölümün eşiğine gelip dönüşler, yeniden yaşama dört elle sarılışlar. Ve bu sarılışın en temel nedeninin aşk ve sevgi olması gerçeği. Bizler de zaman zaman tüm bu duyguları yaşamaz mıyız? Ama şairler onları güzel şiirlere dönüştürüyorlar işte. Bizden farkları bu. Şimdi Öyle Günler Gördüm Ki gelecek. Ama birazcık şu güzel müziğe kulak verelim.

Öyle günler gördüm ki aydın gökler kararıp bahtım bir bulut gibi üstüme çöker oldu. Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp hayaller alev alev beynimi yakar oldu. Ümitsizlik, gariplik dört tarafımı sarıp yüzüm sırıtsa bile içim yaş döker oldu. Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı. Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı.

Öyle günler gördüm ki duvarlar gelir dile, gözümde canlanırdı eşkıya masalları. Varlığımı sarardı hain bir isteyişle, görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri. Kafada çelik gibi fikirler dursa bile, kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri. Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum, kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum. Öyle günler gördüm ki dost dediğim insanlar ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağız açamayanlar sırtımı sıvazladı, bana öğüt savurdu. Silahsız gördüğüne saldıran kahramanlar en alçak tekmelerle beni yere devirdi. Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı. Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı. Öyle günler gördüm ki tabanca şakağımda tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı. Gönlüm acıklı buldu en ateşli çağımda sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı. Tabancanın namlusu ısındı yanağımda. Parmağım istemedi tetiğini çekmeyi. Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı. Bir şeyler fakat beni yaşamaya bağlardı.

Ey bir tane sevgilim, ben bugün yaşıyorsam sanma ki hayat tatlı, insanlar hoş olmuştur. Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam, etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur. Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam, seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Yaşlar ki bir ırmaktır, dertleri sürür gider, gözyaşları içinde seneler yürür gider. Yok olmak isteğiyle kalbim attığı zaman, bana yaşa der gibi gülen senin yüzündü. Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman, bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı. Yaşaran gözlerimde güneş battığı zaman, sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi. Sen aklıma gelince her şeyler gülümserdi. Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi. Ey sevgilim, bilirsin benim ne çektiğimi. Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. Anlarsın niçin uzak yerlere baktığımı. İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. Görünce gülme sakın çırpınıp aktığımı. Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum. Sen benim sevgilimsin, sevsen de sevmesen de. Aradığım yerlere benzeyiş buldum sende. Sevgili dostlar, kimi zaman çok büyük bir şairi yaşamınızda çok geç fark edebilirsiniz. Onu zaman zaman belki şarkılarda tüten o muhteşem mısralarında sevgiyle hissedersiniz ama kim olduğunu belki de o an çok merak etmez ve de es geçebilirsiniz. Bir gün bir dost çıkar karşınıza, şiirleri çok seven, şiirlere vurgun ve o büyük şairi, o es geçtiğiniz şairi size fark ettiriverir. Ve yüreğiniz o dosta minnetle dolar. Ben de Sabahattin Ali'yi yıllarca şarkılarda yüreğimde hissettim. Birçok güzel şarkıda, Melankoli'de, Vurgunum'da, daha nice güzel şarkılarında. Ama o bestelerin, o şiirlerin sahiplerini dediğim gibi bazen fark etmeyebiliyoruz. Meraksız bir anımıza denk geliyor. Ben Sabahattin Ali'yi bana fark ettiren çok değerli dostuma binlerce teşekkür ediyorum buradan. Evet, sizlere yazışma adresimizi vereyim dostlar. Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna derseniz o güzel mektuplarınız bana ulaşacak. Onları defalarca yine sevinçle okuyacağım. Arşivleyeceğim. İçindeki o güzel şiirleri de burada birlikte yudum yudum hissedeceğiz. Sanıyorum çok az vaktimiz kaldı. Belki son bir şiir. Bakalım, vaktimize göre ayarlayacağız. Eskisi gibi diyeceğiz.

Seneler sürer her günüm. Yalnız gitmekten yorgunum. Zannetme sana dargınım. Ben gene sana vurgunum. Başkalarına gülsem de, senden uzak kalsam da, sevmediğini bilsem de, ben gene sana vurgunum. Dağları aşınca başım, geri kaldı her yoldaşım. Gel sevgilim, gel kardeşim, ben gene sana vurgunum. Gönlüm seninkine yardı, aynı şeyleri duyardı, ayaklarımız uyardı, ben gene sana vurgunum. İtilmiş, tekmelenmişim, doğduğum günde yanmışım, yalnız sana güvenmişim, ben gene sana vurgunum.

Sevgili dostlar, Damla Damla şiirin sonuna geldik. Ben Müberra Gönen sizlere son bir şiirle hoşça kalın diyorum. Şiir okuyup müzikle çekip gideceğim bu kez. Öyle kalsın Sabahattin Ali aklınızda istiyorum. Bir dahaki Damla Damla şiirde buluşmak üzere her şey gönlünüzce olsun.

Yar, senden uzak ellerde kaldım ağlayı ağlayı. Bitip tükenmez yollarda öldüm ağlayı ağlayı.

büyü mü? Çözülmez aşkın düğümü. Ben sende istediğimi buldum ağlayı ağlayı. Güzel gördüm yığın yığın, bel ince gözleri baygın, hepsinden güzel olduğun bildim ağlayı ağlayı. Gel gaflet etme beni bul, kuş gibi sineme sokul, bak ben senin kapına kul oldum ağlayı ağlayı. Yar, neden gözlerin süzgün? Sakın sen de mi üzüldün? Ben senden ayrıldığım gün güldüm ağlayı ağlayı.

Bazen öyle bir ilişkiye tutulursunuz ki ne sevebilir ne terk edebilirsiniz. Kör kütük bağlanmışsınızdır aslında. En güzel yıllarınızın acı tatlı hatıralarınızın ortağıdır. İç çekişmelerinizin müsebbibi, yazılarınızın ilhamı, sohbetlerinizin konusudur. Gözyaşlarınızda, bilinçaltınızda, kahkahanızdadır. Korkunca saklandığınız bir sığınak, coşunca öptüğünüz bir bayrak. Sevdanız riyasız, çıkarsız, karşılıksızdır. Sınırsız ve nihayetsiz. Ölmek var, dönmek yoktur. Lakin gün gelir anlarsınız içten içe bir şeylerin kanadığını. Tutkulu sevdaların gizli hançerleri başlar parıldamaya. Şurasından burasından eleştirmeye koyulursunuz. Şöyle görünse, öyle demese, değişse biraz ya da eskisi gibi olsa. Başkalarını örnek göstermeye, bak onlar nasıl yaşıyor demeye başlarsınız. Hem birlikte yaşayıp hem özgür olmanın yollarını ararsınız. Aşkınızın gözü kör değildir artık. Yanlışını görür, düzeltmek istersiniz. Eskiden böyle miydi ya diye başlayan sohbetlerde açılır eleştirinin kapısı. Açıldıkça bastırılmış itirazlar yükselir bilinçaltından. Böyle süremeyeceğini de bilirsiniz. Değişsin istersiniz. O sevgisizliğinize yorar bunu. İhanete sayar. Tutkulu ilişkilerde ihanetin bedeli ölümdür. Ya sev böyle ya da terk et diye gürler. Bir zamanlar bir gülücüğüyle alacakaranlığı ışıtan o rüya bir kabusa dönüşür birden. Kapatır gönlünün kapılarını. Yasaklar kendini size. Hoyrattır. Bakmaz yüzünüze. Zehir akar dilinden. Konuşturmaz. Suçlar, yargılar, mahkum eder. Mühürler dudaklarınızı. Yırtar atar yazdıklarınızı. Siler sizi defterden. İyiliğin içinde hepsi. Seni sevdiğim içindi dersiniz. Dinletemezsiniz. Ayrılırsanız yaşamayacağınızı bilirsiniz. Lakin böyle de sevemezsiniz. İhanetten kırılmıştır kaleminiz. Severek terk edersiniz. Madem öğlenin çağı başlar ondan sonra. Madem ki siz böylesine tutkunken o hep başkalarını seçmiştir. Madem ki kıymetinizi bilmemiştir. O halde günah sizden gitmiştir. Sitem ederek bu karşılıksız aşka çekip gitmeleri denersiniz. Aşkın göçmenlik çağı başlar böylece. Daha özgür olacağınız limanlara demirlersiniz bir süre. Ne var ki unutamaz. Uzaktan uzağa izlersiniz olup biteni. Etrafı bir sürü uğursuza dolmuş, kurda kuşa yem olmuştur. Delikanlılar, eli kanlılar, uğruna ölenler, sırtına binenler sarmıştır çevresini. Gurur duyar onlarla, koynunda besler, gözünü oysunlar diye. Uğruna kan dökenleri sever, yoluna gül dökenlerden fazla. Bana ne? Kendi seçimi diye omuz silkmeye çabalarsınız bir süre. Ama sonra ansızın kulağımıza çalınan bir şarkı
ya da kapı aralığından süzülüp gelen bir koku hatırlatır onu yeniden. Yaban ellerde, başka kollarda ondan bahseder, ağlarsınız. Kokusunu özlersiniz. Türküsünü söylemeyi, şarkısını dinlemeyi, yemeğini yemeyi. Karşı nehrin kenarından hasret şiirleri haykırırsınız. Sular kulağına fısıldasın diye. Dönüp seni hala seviyorum diye bağırmak geçer içinizden. Dönemezsiniz. Göremedikçe bağlanır, uzaklaştıkça yakınlaşırsınız. Anlarsınız ki bir çaresiz aşktır bu. Ne onunla olur, ne onsuz. Hem kollarında ölmek, kucağına gömülmek arzusu, hem ne olacak sonunda kuşkusu. Böyle sevemezsiniz, terk de edemezsiniz. Sürünür gidersiniz. Sürünür gidersiniz. Sürünür gidersiniz.

0: Ey kardeş, yolcuyuz, hazırlansana. Bu fani dünyadan göçeriz bir gün. Ölümden kurtuluş yoktur insana. Omuzlar üstünden geçeriz bir gün. Duydun mu ecele çare bulanı? Bu dünya üstünde baki kalanı. Hazırla kendine lazım olanı. Elveda bayrağı açarız bir gün. Azrail vadesi dolanı bilir. Davetsiz konuktur, her eve gelir. Dostların ağlarlar, düşman sevinir. İyiyi kötüyü seçeriz bir gün. Kazanla teneşir haberci olur. Ölümün etrafta çabuk duyulur. İpekler, sırmalar hepsi soyulur. Beş arşın kefeni biçeriz bir gün. Musalla dediğin bir mihenk taşı. Şahittir insana eşi yoldaşı. Akıl sen kefeni başında taşı. Evladı iyalden kaçarız bir gün.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: TGRT FM.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.

0: isminin verilmesi vefa bir örneğidir.
1: Altyapılar Türkiye Şampiyonası Emincan Kocabaş sezonunun açılışı Eskişehir'de gerçekleştirildi. Açılışa kent protokolü, sporcular ve çok sayıda voleybol sever katıldı. Emincan Kocabaş'ın anne babası olan Nursel ve Bülent Kocabaş çifti de oradaydı.
2: Oğlumun adını vermesine çok duygulandım, çok onur duydum. Çok teşekkür ederim.
3: Onurlandırdılar, gururlandırdılar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum.
1: Törende ilginç anlar da yaşandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri voleybol sahasına geçti. Servis vuruşu yapmayı denedi. Ancak topa istediği gibi vuramayan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın azmi ve denemeleri herkesi gülümsetti. Şampiyona 2-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

0: Genç rapçi hayatını kaybetti. Kardeşi acı haberi ihmal iddialarıyla duyurdu. Ayşe olarak tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler'in ölümüne Behçet hastalığı mı sebep oldu? Bu hayatım sensiz, bakışında yersiz ya, haller var. Şarkıcı bir süre önce geçirdiği kulak enfeksiyonu ve yüz felci nedeniyle ameliyat oldu. Ardından taburcu edildi ama kısa süre sonra tekrar fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç rapçi kurtarılamadı. Acı haberi kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu. Tedavi sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Ablasının kortizonu bir anda bıraktırdıkları için vasküliti tetiklendiğini söyledi. İlk acile gittiklerinde yan etki diyerek geri çevrildiklerini iddia etti. Kardeşi ayrıca 4 gün boyunca ablasına teşhis konulamadığını belirtti. Ablasının ilk günden beri Behçet hastalığı olabileceğini dile getirdiğini ancak bu ihtimalin dikkate alınmadığını savundu. Ölümünden bir gün önce Behçet teşhisi konulduğunu ileri sürdü. Konuya ilişkin hastaneden herhangi bir açıklama yapılmadı.
1: Kardeşim, teyzesine gel. Köptük, burada var. Yanında.
0: Korkmuş, tek başına ağlıyordu. Jandarma o miniği duydu. 3 yaşındaki çocuk sağ salim bulundu.
1: Yukarı yola gelin, yukarı yola.
0: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan minik Göktürk evinin bahçesinde oynarken bir anda ortadan kayboldu. Endişelenen ailesi soluğu jandarmada aldı.
1: Göktürk! Kardeşim! Teyzesine gel! Göktürk!
0: 26 personel ve bir istakip köpeğiyle çalışmalar başladı. Ormanlık alan ilk bakılacak yerdi. Bir personel Göktürk'ün sesini duydu. Koşa koşa sese gitti.
1: Gel abicim, gel buradayım, gel. Gel gel.
0: Minik Göktürk ormanda tek başınayken bulundu. Korkmuş ve ağlıyordu ama neyse ki sağlık durumu iyiydi.
1: Nasılsın abicim?
2: Çok şükür komando.
1: Aferin sana.
0: Jandarmanın küçük çocuğa sıcak tavırları içleri ısıtırken görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
1: Hadi. Kurban olurum. Şimdi bunu kokularını çalsın. Tamam, bulduk çocuğu.
0: Göktürk sağlık kontrolünün ardından sağ salim ailesine teslim edildi.
1: Burada. Burada.

0: ABD ile Meksika sınırında filmleri aratmayan bir kaçakçılık ağı ortaya çıkarıldı. ABD'li yetkililer aylar süren soruşturmanın ardından San Diego'da sınırın altına gizlenmiş dev bir uyuşturucu tüneli buldu. Yaklaşık 589 metre uzunluğundaki tünel Meksika'nın Tijuana kentinden ABD'nin San Diego şehrine kadar uzanıyor. Ancak dikkat çeken sadece uzunluğu değil, tünelin duvarları güçlendirilmiş, içerisinde elektrik sistemi var, havalandırma sistemi kurulmuş. Hatta uyuşturucuların taşınması için raylı bir düzenek bile hazırlanmış. Bazı bölümlerde tünelin yüksekliği 1 metre 40 santimetreye ulaşıyor. Yetkililere göre çıkış noktası ise bir perakende mağazasının altına gizlenmiş. Tünele hidrolik bir asansör yardımıyla erişiliyor. Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 45 milyon dolar olduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında dava açıldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, tünelin son yıllarda ortaya çıkarılan en gelişmiş kaçakçılık koridorlarından biri olduğunu belirtiyor. Sınırın altındaki bu gizli geçit kapatılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Virajı alamadığı restorana daldı. Kaza İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Aşırı hızlı olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüji aşıp kaldırıma çıktı. Araç restorana çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmadı. Otomobil ve restoranda hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: What's happened to you, right? Been stabbed. You've been stabbed. Whereabouts? Don't think you have, mate.
0: Bıçaklandım dedi, inandıramadı. Ters kelepçeyle gözaltına alındı. İngiltere'de geçen yıl öldürülen 18 yaşındaki Henry Novak'ın son anlarına ait şoke eden polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İngiltere'yi ayağa kaldıran olay Aralık ayında Southampton şehrinde yaşandı. 23 yaşındaki Hindistan kökenli katili Vikram Nigva, dini muafiyetini kullanarak taşıdığı törensel hançerle genç öğrenciyi bıçakladı. Olay yerine giden polis katilin bana ırkçı saldırıda bulunduğu türbanımı düşürdü yalanına inandı ve yaralanan genci hedef aldı. Polisin ağır yaralı genci kelepçelediği anlar vücut kamerasına yansıdı.
1: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? Don't think you have, mate.
0: Skandalın ardından Hampshire polisi özür diledi. Tarafsızlık ve adalet tartışmaları üzerine resmi soruşturma başlatıldı.
2: He tried to escape.
0: O polis görevden uzaklaştırılırken açılan davada karar aylar sonra çıktı. Hançerli katil ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Motosikletle otobüsün önünü kestiler. Yolcuları umursamayıp camı yumrukladılar. İstanbul'da motosikletle İETT otobüsü sürücüleri arasında yol kavgası çıktı. Motosikletli iki kişi İETT otobüsünü zorla durdurdu. Küfürler savurup cama yumruk attılar. İETT otobüsünün şoförü gaza basarak uzaklaştı. Trafikteki saldırıyı başka bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi.

0: Marmara'nın karanlık sularındaki ölümcül sır ortaya çıktı. Ekipler Çamlıca Kulesi büyüklüğündeki dev canavarı denizin dibinden söküp aldı. Binlerce canı yutan bu dehşet neydi? İşte yanıtı.
1: Gel lan bende.
2: Evet abi.
0: Fırtınaya ve 12 saatlik zorlu yolculuğa rağmen ekipler durmadı. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ve Bakanlık Marmara Adası'ndaki o ihbar için gece yarısı düğmeye bastı. Hedef deniz tabanını saran ve yüzlerce yıl yok olmayan hayalet ağlardı. Sualtı kameralarıyla planlar yapıldı. Dalgıçlar ardı ardına karanlık sulara indi. Su altındaki manzara ürkütücüydü. Ağlar binlerce canlıya ölümcül tuzaktı. Zamanla yarışan ekipler balıkları ve yengeçleri tek tek keserek kurtardı. En duygusal ansa bacağına yavrusu sıkıca tutunmuş anne keşiş yengecinin kurtarılması oldu.
3: İşte insan eliyle kirletilmiş bir yeri başka bir insan eliyle temizlemek ve doğaya iyi gelmek, restorasyonun bir parçası olmak bizim için zaten en büyük mutluluk.
0: 4 günde 6 noktaya dalındı. Tam 15 bin metrekare hayalet ağa çıkarıldı. Çamlıca Kulesi büyüklüğündeki bu dev kütle 2 futbol sahasından büyüktü. Köy meydanına serilen atık tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
3: Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. Biz onu çıkartmadığımızda belki de 100 yıl boyunca kalacak bir ölüme neden oluyor.
0: Ölüm saçan bu ağlar şimdi geri dönüştürülerek şık birer güneş gözlüğü olacak. Üzerlerine ise çıkarıldıkları koordinatlar ve kurtarılan deniz canlılarının figürleri işlenecek.

0: sene min alak.
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı.
0: Kelle innel insane leyatğa.
1: Bu Kur'an-ı Kerim ayeti Harvard Üniversitesi'nde yankılandı.
0: İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alak.
1: Dünyanın en önemli üniversitelerinden Harvard'da mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim okundu.
0: İnne ila rabbikel ruc'a.
1: Törende Müslüman öğrenci Süheyla Muhtar, Alak suresinin ilk ayetiyle başladı okumaya.
0: İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alak.
1: Oku diye başlayan ayetle İslam'ın okumaya, bilgiye verdiği önem vurgulandı.
0: Ara'eytellezî yenhâ abden idâ sallâ.
1: Kur'an'ın oku mesajıyla bilgi ve öğrenmenin evrenselliğine vurgu yapıldı.
0: Zeytûnetin lâ şarkiyetin ve lâ garbiyye.
1: Katılımcılar tilaveti büyük bir dikkat ve hayranlıkla dinledi.
0: İnne ilâ rabbikel ruc'a. Ara'eytellezî yenhâ.
1: Törene katılanlar Kur'an okumanın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bir öğrenme çağrısı olarak da anlam taşıdığını ifade etti.
0: Kellâ innel insâne leyatğâ.
1: Harvard Üniversitesi farklı dinlere ve kültürlere yer veren etkinlikleriyle dikkat çekiyor.
2: Şuna bak ya. Yere düşmüş işte.
3: Burada da bir şey düşmüş. Burada da.
1: Tonlarca ağırlıktaki vinç saniyeler içinde yere yığıldı. Vinç operatörü ve işçi ağır yaralandı.
4: Kabin hiç gözetmiyor ya.
3: Öyle gelelim.
1: Kaza İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Sazlıbosna mahallesindeki inşaat şantiyesinde kule vinç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
2: Kule vinç ihmalsizlikler yüzünden düşmüş yere bak.
1: Faciada vinç operatörü Şerafettin Akın'la işçi Adem Avcı ağır yaralandı.
2: Allah kurtarsın ya.
3: Burada da bir şey düşmüş. Burada da.
5: Ambulanslar aldı.
1: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar için zamanla yarış başladı.
6: Hemen abi yolu açsınlar hemen. Eşlik etsinler.
1: Ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan ağır yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

0: alkol alan ve gürültü yapan kişileri uyarmış, düğününe sayılı günler kala öldürülmüştü. Güvenlik görevlisi cinayetinde iddianame hazır. Olay 9 Kasım 2025'te Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 26 yaşındaki Tahsin Göker ve Talat Kaan Başak Antalya'da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Otel önünde gürültü yapan ve içki içen Eyüp Taşan'la Halil Sevinç'i müşteriler rahatsız oluyor diyerek uyardı. Ne olduysa da bundan sonra oldu. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Taşan cebinden çıkardığı bıçakla Göker ve Başak'a saldırdı. Kalbinden bıçaklanan Göker hayatını kaybetti. Olaya ait iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
1: Birbirini öldürdüler baba geçti.
0: İddianamede tanık ve müşteki ifadeleri yer aldı. Müşteki Talat Kaan Başak, Göker ve sanıkların tartıştıklarını söyledi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Dosyada sanık ve şüphelilerin ifadelerine değer verildi. Sanıklarsa üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. İddianamede suç aletinin yasak nitelikte olduğu belirtilen kriminal raporuna da yer verildi. Dosyada sanıkların kasten öldürme suçunu işledikleri belirtildi. Biri tutuklu iki sanık hakkında müebbet hapis sistemiyle dava açıldı.
2: TGRT FM Haber.
3: TGRT FM.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
9: Şimdi reklamlar.
10: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
11: Burada.
10: YKS Türkiye dördüncüsü.
11: Burada.
10: YKS Türkiye 12.'si.
11: Burada.
10: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
12: Burada.
10: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
11: Burada.
10: Kickbox dünya şampiyonu.
12: Burada.
10: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
12: Burada.
10: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Reklamları dinlediniz.
11: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
12: Buyurun.
14: Ben miyim?
12: Evet.
14: Hayırlı günler Osman dede.
15: Hayırlı günler efendim, buyurun.
14: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
11: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.
10: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
16: Burada.
10: YKS Türkiye dördüncüsü.
16: Burada.
10: YKS Türkiye 12.'si.
16: Burada.
10: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
17: Burada.
10: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
16: Burada.
10: Kickbox Dünya Şampiyonu.
17: Burada.
10: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
18: Burada.
10: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
9: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
13: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
19: Molla Fenari Hazretleri. Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı ve zamanının müceddidi olan Büyük İslam Alimi. İsmi Muhammed bin Hamza bin Muhammed bin Muhammed el-Rumi el-Fenari'dir. Lakabı Şemseddin'dir. 751 miladi 1350 senesi Safer ayında dünyaya geldi. 834 miladi 1431 senesi Recep ayında Bursa'da vefat etti. Akli ve nakli ilimlerde zamanının bir tanesi oldu. Alaeddin-i Esved, Cemalettin Aksarayi ve Mısır'da Ekmelüddin-i Baberti'den ilim almış, babası Muhammed Hamza'dan ve Şeyh Hamidüddin-i Kayseri'den de tasavvuf marifetlerini elde etmiştir. Molla Fenari, adalet ve hak üzere 6 sene Şeyhülislamlık yaptı. Devletin mühim işlerinde sultanlar ve devlet adamları kendisiyle istişare ederek ilminden ve isabetli görüşlerinden istifade etmişlerdi. Molla Fenari Hazretleri tasavvufta Zeyniye tarikatına mensuptu. Rıfaiye yolundan da hilafet aldığı rivayet edilir. İpekçilikten çok iyi anladığından kendisine yetecek kadar parayı sağlamak için bu işte uğraşır ve yiyeceği, giyeceği için lazım olan parayı kendi emeğiyle kazanırdı. Süslü elbiselerle dolaşmaktan hiç hoşlanmazdı. Gayet mütevazı olarak giyinir, başında bir dolamayla dolaşırdı. Böyle giyinmesinin sebebini soranlara, "Elimin kazancı daha fazlasına yetmiyor." diye cevap verirdi. Molla Fenari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde cemaate şöyle nasihat etmişlerdir. Ey Ademoğlu! İnsanlara malları ve evlatlarına göre itibar etme. İtibar edeceğin kıstas onların iman ve salih amelleri olsun. Allahü Teala ile baş başa kaldığı zamanda bile hayır işleyen bir kul gördüğünde onun arkasından koş. Bu hususta gücün yettiği kadar başkalarıyla yarış. Güç ve kudretin sadece Allahü Teala'nın elinde olduğunu unutma. Hiçbir günahı küçümseme. Küçük günah, kendisi gibi küçük günahları işleyen insan aleyhinde diğer küçük günahlarla birleşerek sahibini helak eder. Allah'a yemin ederim ki bize göre küçük günahtan en çok korkanınız, büyük günahtan en çok sakınanınızdır. Amel etmeden dua kabul olunmaz. Kim güzel amel ederse duaları kabul olunur. İnsanlara zenginliklerinden ve evlatlarından dolayı itibar etmeyiniz. Onlara imanları ve salih amellerinden dolayı değer veriniz. Küçük günah işlemek insanı başka bir günaha ve helake sürükler. Küçük günahtan sakınmak ise insanı büyük günah işlemekten kurtarır. Allahü Teala tevazu edeni yükseltir. Ey insanlar! Siz sıkıntıya düşmeden, rahatlık içinde hayır ve hasenat yapmak istersiniz. Fakat insan nefsi ihmalkar, gevşek ve usangaçtır. Halbuki mümin, tahammüllü, azimli olmalı, zorluklara katlanmalıdır ki, hayır ve hasenat işleyebilsin. Gece gündüz, gizli ve açık, Rabbini zikredenin duası kabul olunur. Bir kimse bir bid'at işlerse, onu bu bid'atten vazgeçinceye kadar ikaz etmek gerekir. İnsanlar, İslamiyet gelmeden önce, büyük bir gaflet uykusundaydılar. İslamiyet gelince ise, Müslüman olanlar bu gaflet uykusundan uyandılar. Malları ile, canları ile gece gündüz kendilerini Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacak vesilelere, sebeplere yapıştılar ve saadete kavuştular. Kim dünyada Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederse, ahirette Allahü Teala'nın ihsanı ile seçilenlerden olur. Cennette cehennemi gösteren bir pencere vardır. Cennet ehli bu pencereden cehennemdekilerin bazısını görür ve onlara der ki: "Sizin bu haliniz nedir? Biz sizin söylediğiniz İslam bilgilerine uyarak cennete girdik." Cehennemde olanlar da: "Biz size yapın dediklerimizi kendimiz yapmaz, yapmayın dediklerimizi ise kendimiz yapardık. Biz de bu sebeple buraya girdik," derler. Molla Fenari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Büyük İslam alimi Molla Fenari'nin ömrünün sonlarına doğru gözlerine perde geldi. Göremez oldu. Bir gece Resulullah Efendimiz, "Taha suresini tefsir eyle," diye buyurduk da, yüksek huzurunuzda Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye gücüm olmadığı gibi gözlerim de görmüyor, demişti. Peygamberlerin tabibi olan Resulullah Efendimiz, mübarek hırkasından bir parça pamuk çıkarıp mübarek tükrüğü ile ıslattıktan sonra gözleri üzerine koymuştur. Molla Fenari uyanıp pamuğu gözlerinin üstünde bularak kaldırmış, görmeye başlamıştır. Allahü Teala'ya hamd ve şükretmiştir. Pamuk ipliklerini saklayıp öldüğü zaman gözleri üzerine konmasını vasiyet etmiştir. Gözlerinin açılmasının bir şükranesi olarak 833 miladi 1429 senesinde Şam yolu ile ikinci defa hacca gitmiştir. Molla Fenari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir: "Kim bir gecesini Allahü Teala'yı zikir ile ihya eder geçirirse, anadan doğmuş gibi günahsız ve tertemiz olarak sabahlar. Bir ümmet içerisinde her gün 25 kişi Allahü Teala'ya 25 defa istiğfar ederse, bağışlanmalarını dilerse, umuma ait azapla Allahü Teala ümmeti muahize etmez, cezalandırmaz. Eğer sen Kur'an-ı Kerim okuduğunda o seni kötülüklerden uzaklaştırmıyorsa, senin gerçekten Kur'an-ı Kerim'i okumadığın anlaşılır. İlmi kendisine fayda vermeyen kimseye cehaleti de zarar verir. İnsanların en yumuşak ve ince kalplisi günahı az olanlardır. Salih bir zatı seven Allahü Teala'yı sevmiş olur. İlim öğrenmeye giden kimse dönünceye kadar cennet yolunda sayılır. Müminler yumuşak ve müsamahakârdırlar. Eğer onu çekip götürürsen karşı çıkmazlar. Kabul edip giderler. Ana babaya itaat büyük günahlara kefarettir. Bir kimse ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe Allahü Teala'nın rızasını kazanma imkanına sahiptir. Meymun bin Mihran Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala'nın takdirine rıza göstermeyen kimsenin ahmaklığının tedavisi yoktur. İnsan bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta yerleştirilir. Tövbe edince kalbi cilalanır, parlar ve ayna gibi olur. Dolayısıyla o siyah nokta kaybolur. Şeytan da hiçbir şekilde yaklaşamaz. Ama tövbe etmez ve günah işlemeye de devam ederse, kalp yine nokta nokta kararır. Nihayet bu siyahlık bütün kalbi kaplar ve şeytanın nereden geldiğini göremez olur. İki arkadaş birbirlerini sevdikleri zaman birbirini ziyaret etmeleri için aralarındaki mesafenin çok fazla olması mühim değildir. Gizli işlenen günahın tövbesi gizli, aşikare işlenen günahın tövbesi aşikare olur. Ey Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar! Kur'an-ı Kerim'i dünyalık kazancınıza alet etmeyiniz. İnsan iki ortağın birbirini hesaba çekmesinden daha şiddetli olarak kendisini hesaba çekmedikçe tam müttakilerden olamaz. Din kardeşlerine iyilik etmeden onların rızasını talep etmek şaşkınlıktır. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ebedi olan ahirete inandığı halde mesaisini dünyalık için harcayanlara ne kadar çok şaşılır. Nasıl böyle yapabiliyorlar? Müminin firasetinden korkunuz. Zira o Allahü Teala'nın nuru ile bakar. Kıyamet günü insanlardan azabı en şiddetli olanları peygamberlere sövenlerdir. Sonra eshabıma sövenlerdir. Sonra Müslümanlara sövenlerdir. Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme girer. İnsanlardan iki sınıf vardır ki bunlar iyi olursa insanlar da iyi olur. Bunlar kötü olursa insanlar da kötü olur. Bunlar alimler ve sultanlardır. Molla Fenari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ders okutması yanında fetva işlerini ve Bursa kadılığını da yürüten Molla Fenari bir mahkeme esnasında Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın şahitliğini dahi kabul etmemiştir. Şöyle ki, mahkemede dava konusu olan bir hadisenin şahidi olarak padişahın da dinlenmesi icap etmişti. Kadı Molla Fenari huzurunda duruşmaya çıkan padişahın şehadetini, İslamiyet'in aradığı şahitlik şartlarından biri kendisinde bulunmadığı için reddetmişti. O da namazlarda padişahın cemaatte görülmemesiydi. Çünkü dinimizde cemaat ile namaz kılmayı terk edenin mahkemedeki şahitliği makbul değildir. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid Han, hemen oturduğu sarayın yanına bir cami inşa ettirerek, 5 vakit namazı cemaati hiç terk etmeden kılmaya başladı. Molla Fenari Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde cemaate şöyle nasihat etmişlerdir. Allah için birbirlerini seven Müslümanlar bir araya gelip, güler yüz ve tatlı sözle konuştukları zaman, ağaçların kuruyan yapraklarının rüzgarda döküldüğü gibi günahları dökülür. İnsana vesvese veren şeytan, insan Rabbini zikredince kaçar gider. Kalp gaflete dalınca yine vesvese vermeye başlar. Fakat insan Rabbini zikredince yine kaçar. Gaflete daldığında ise tekrar musallat olur. Bunlar karanlıkla aydınlığın birbirlerini takip etmesi gibi böylece sürüp gider. Resul-i Ekrem'den başka herkes bu alemde söylediği bütün sözlerinden kıyamet günü sigaya, hesaba çekilecektir. Kıyamet günü bir mümin için cehenneme atılmasına emir verilir. O mümin kul bu hal içinde şöyle söylenir: Ya Rabbi, sen daha iyi bilirsin ama ben senin hakkında böyle düşünmüyordum. Bunun üzerine yolunu açın, doğruca cennete girsin emri gelir. Affedilmek istediğin hususlarda affedici ol. Nasıl muamele görmek istersen başkalarına öyle muamele et. Suçlu olarak yakalanıp da affedilen kimsenin ameli gibi amel et. Ağzından çıkan her söz yazılır. Ahirette de ona göre ceza veya mükafat görürsün. Din kardeşinin gıybetini yapmanın kefareti, onu övmek ve ona hayır dua etmektir. Kalp açık bir el gibidir. Kul her günah işlediğinde bir parmak kapanır. Sonunda elin bütün parmaklarının kapanması gibi kalbin de üzeri kapanır. İşte kalbin kapanıp mühürlenmesi böyledir. Hiçbir gün ve gece yoktur ki insana bugüne ve bu geceye girdin. Artık ne bugün ne de gece geri gelmez. Ne yaptın bir bak denmesin. Ölen insan kabre konunca kabir ona, ben böcek, haşerat ve yalnızlık yeriyim. Ayrıca garip ve karanlığım. Bütün bunlara karşı ne hazırladın, nasıl amel ettin der. Bir kimse Allahü Teala'nın emrettiği yerlere dağ kadar altın harcasa israf olmaz. Bir dirhem gümüşü veya bir avuç buğdayı haram olan yere vermek ise israftır. Asıl sabır, musibetin geldiği ilk anda yapılan sabırdır. Kalbin Allahü Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyletmesi, o kalbin hasta olduğuna işarettir. Sebeplere yapışmalı, fakat bu durum, o sebeplerin ve her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya İtimat ve tevekkül etmeye mani olmamalıdır. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için 2 şart vardır: sabır ve ihlas. İrade, nefsin arzularına muhalefet edip onu Allahü Teala'nın emirlerine yöneltmek ve kendisi için Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. Kul muhabbet makamına Allahü Teala'nın dostlarını sevmek ve Allahü Teala'ya düşman olanlara düşmanlık etmekle kavuşur. Amellerin en üstünü doğru amel işlemek, sünnet üzere hizmete devam etmektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Yaptığı amellerin kendisini cehennem azabından kurtarıp Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacağını zanneden kimse büyük hata etmiştir. Allahü Teala'nın fadlı ve ihsanı ile kurtulabileceğini düşünen kimseyi Allahü Teala rıza makamlarının en sonuna ulaştırır. Allahü Teala'yı Rab olarak tanı. Onu bir olarak ikrar et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Tevhidin esası bu üç şeydir. Allahü Teala'nın senin rızkına kefil olduğuna itimat et ve sana emrettiği ibadetleri yapmaya çalış. Böyle yaparsan evliyadan olursun. Molla Fenari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Sultanın veziri olan Hacı İvaz Paşa bir konuda Molla Fenari'ye kızmış bulunduğundan gözleri görmez olunca laf olsun diye "Dilerim ki o âmâ ihtiyarın namazını ben kıldırayım." demişti. Bu söz Molla Fenari'nin kulağına ulaşınca "Ol kimse cahildir. Cenaze namazını kıldırmayı beceremez. Cenab-ı Hakk'ın kapısından ümidim şudur ki bana hemen şifa buyurup onu âmâ eyleye ve ben onun namazını eda edeyim." dedi. Çok zaman geçmeden Molla Fenari Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanına kavuşup görmeyen gözü aydınlandı. Rüyasında Resulullah Efendimizi görüp onun mübarek tükrüğünün ve gözüne koyduğu pamuğun bereketiyle gözleri açıldı. Tam bu günlerdeydi ki vezirin gözleri görmez oldu. Vezir Molla Fenari'den evvel vefat edip cenaze namazını da Molla Fenari Hazretleri kıldırdı. Molla Fenari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde cemaate şöyle nasihat etmişlerdir. Ahiret yolculuğunun çok yakın olduğunu hatırınızdan asla çıkarmayınız. Ahiret hazırlığını elden kaçırmaktan çok sakınınız. Çünkü her girişin bir çıkışı vardır. Bu dünyaya geldiğimiz gibi bir gün bu dünyadan ayrılacağız. Ey insanlar! Yaptığınız uygunsuz işler için bir sebep ve özür göstermeyi bırakın artık. Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınmakta gevşeklik göstermeyin. Ahirete hazırlanmakta sabırlı olun ve sebat gösterin. İnsan gençliğinin kıymetini bilmelidir. Hiç vakit kaybetmeden gençliğin her anını değerlendirmelidir. Sonra "Ah, gençliğim tekrar elime geçse de iyi işler yapsaydım" diye pişmanlık duyulur. Onun için gençliğin insana emanet olduğunun farkında, idrakinde ve bunun şuurunda olmak ne kadar mühimdir. Zaman içerisinde nice meclisler ve toplantı yerleri yok oldu. Nice asil ve yüksek yaratılışlı kimseler zaman içerisinde gelip geçtiler. Zaman içerisinde nice kimseler türlü türlü nimetlere kavuşmuşlardır. Fakat ne kadar arzu edersen et, zaman içerisinde her istediğini elde edemezsin. Sana takdir edilen rızık ne ise onu yersin. Yerde yetişen yaş veya kuru bitkilere bakınca kainatta Allahü Teala'nın azamet ve kudretini müşahede ediyorum. Onun kalbimden fışkıran sevgisiyle her şeyi unutuyorum. Hafif ve tatlı tatlı esen rüzgar pek çok defa bana güzel kokular getirir. Ya Rabbi, sen sevdiklerinin bulundukları yerleri en kıymetli damlalarla suladın. Düşmanlarını ise erimiş bakır ile suladın. Molla Fenari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Molla Fenari Hazretleri uzun zaman Bursa'da kalan ve Somuncu Baba diye tanınan Hamide Aksarayi Hazretlerinden de ilim ve feyz almıştır. Büyük bir veli ve yüksek alimlerden birisi olan Somuncu Baba Hazretleri, önceleri Bursa'da yaptırdığı fırında pişirdiği ekmekleri satarak geçinirdi. O sırada Molla Fenari Hazretleri de Bursa'da kadılık yapıyordu. Somuncu Baba Hazretlerinin ilimdeki ve evliyalıktaki üstünlüğünü bilenlerden idi. Sultan Yıldırım Bayezid Han, Nibolu zaferinden sonra Bursa'da Ulu Cami'yi inşa ettirmeye başlamıştı. İnşaat sırasında camide çalışan işçilerin ekmek ihtiyacını Somuncu Baba Hazretleri karşılamıştı. Caminin inşası bittiğinde açılış günü cuma hutbesini okumak üzere padişahın damadı, büyük alim ve veli Seyyid Emir Sultan Hazretlerine vazife verilmişti. O gün orada Molla Fenari Hazretleri ile beraber büyük bir alim topluluğu da vardı. Tam cuma vakti gelince Emir Sultan Hazretleri, "Sultanım, zamanımızın büyüğü burada bulunurken bizim hutbe okumamız edebe uygun değildir. Bu cami-i şerifin açılış hutbesini okumaya layık olan zat şu kimsedir," diyerek Somuncu Baba Hazretlerini işaret etti. Şöhretten son derece sakınan bu büyük veli padişahın emri üzerine minbere doğru yürüdü. Emir Sultan Hazretlerinin yanına gelince, "Ey emirim, niçin böyle yapıp benim halimi açığa çıkardınız?" dedi. Emir Sultan Hazretleri de, "Sizden daha üstün bir kimse göremediğim için böyle yaptım," diye cevap verdi. Cemaat hayret içinde kalmıştı. Somuncu Baba Hazretlerinin okuyacağı hutbeyi merakla beklemeye başladılar. Minbere çıkan Somuncu Baba Hazretleri öyle güzel bir hutbe irat buyurdu ki, o zamana kadar cemaat böyle bir hutbeyi hiç kimseden dinlememişlerdi. Hutbede ulemadan bazısının Fatiha-i Şerife'nin tefsirinde müşkülatı bulunmaktadır. Onun için bugünkü hutbemizde bu surenin tefsirini yapalım buyurdu. Fatiha suresinin 7 türlü tefsirini yaptı. Bu konuda nice hikmetli sözler beyan eyledi ki, herkesin hayreti daha da çok arttı. Bursa'da herkes artık onun büyüklüğünü anlamıştı. Başta Kadı Molla Fenari Hazretleri, "Somuncu Baba Hazretleri önce bizim bu surenin tefsirindeki müşkülümüzü halletti. O, bunun büyük bir kerametiydi. Çünkü Fatiha'nın birinci tefsirini bütün cemaat anlamıştı. İkinci tefsirini cemaatin bir kısmı anladı. Üçüncüsünü anlayanlar çok azdı. Dördüncü ve sonraki tefsirlerini içimizde anlayan yok gibiydi," demekten kendini alamamıştı. Namazdan sonra hemen evine giden Somuncu Baba Hazretlerini ilk ziyaret eden Molla Fenari Hazretleri oldu. Bu ziyaret sırasında ona, "Efendim, bugünlerde Fatiha suresinin tefsirini yapmak istiyordum. Fakat anlayamadığım bazı yerleri vardı. Bu hutbenizle anlayamadığım yerleri açıklamış oldunuz. Medresede hizmetlerimizin karşılığında kazandığımız 5000 akçe paramız vardır. Helal olmasında hiç şüpheniz olmasın. Kabul buyurursanız bunu size hediye etmek ve ayrıca sizin talebeniz olmakla şereflenmek istiyorum," deyince Somuncu Baba Hazretleri ona teveccüh edip dua eyledi. Molla Fenari Hazretleri çok feyiz ve marifetlere kavuştu. Yazdığı tefsirlerinde bu ince marifetleri beyan eyledi. Bir cilt büyüklüğündeki Fatiha tefsiri bu ince bilgilerle doludur. Bu hadiseden sonra büyüklüğü herkes tarafından anlaşılan Somuncu Baba Hazretleri, "Sırrımız ifşa oldu. Herkes bizi tanıdı," diyerek Bursa'dan ayrılmak istedi. Bir sabah erkenden birkaç talebeyi yanına alarak yola çıktı. Somuncu Baba Hazretlerinin Bursa'yı terk etmekte olduğunu haber alan Molla Fenari Hazretleri koşarak bir çınarın yanında arkasından yetişti. Gitmeyip Bursa'da kalması için çok yalvardı. Ricalarda bulundu ise de kabul ettiremedi. Sonunda Bursalılara dua etmesini talep etti. Bu çınarın yanında Bursa'ya dönerek feyizli ve bereketli bir şehir olması ve yeşil olarak kalması için dua etti. Birbirine veda ederek ayrıldılar. Molla Fenari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Allahü Teala'dan korkan, haram ve şüphelilerden çok sakınan, emirlere tam uyan kimse Allahü Teala'nın kendisini koruduğu kimsedir. Dünyasını ve ahiretini düzeltmek için değil de yalnız Allahü Teala'nın rızası için çalışan kimseyi Allahü Teala ıslah eder, düzeltir. Allahü Teala'ya yemin ederim ki üstünlük ve şerefi mahluklardan bir şey beklememekte buldum. Allahü Teala'nın bir veli kulu kendisine eziyet, sıkıntı veren bir kimseye darılsa o kimse o anda helak olur. Fakat velinin Allahü Teala'yı tanıması, mahluklara merhameti pek fazla olduğundan kendisine eziyet ve sıkıntı da verse bir kimsenin helak olmasını istemediği için insan ve cinlerden kendisine eziyet verenlerin sıkıntılarına tahammül eder. Kendisine sıkıntı verenlerden hiçbir kimseye de hiçbir zararı dokunmaz. Eğer sana Allahü Teala'dan korkuyor musun derlerse evet. Allahü Teala'nın kalbime koyduğu korku miktarınca Allahü Teala'dan korkarım de. Allahü Teala'yı seviyor musun derlerse yine böyle cevap ver. Zahit dünyada gurbettedir. Çünkü onun asıl vatanı ahirettir. Yani o ahirete yönelmiştir. Zahidin dünyada gurbette olması kendisi gibi ahirete yönelmiş olanların yok denecek kadar az olup insanların çoğunun dünyaya dalmış olması sebebiyledir. Kendisi gibi olanlar bulunmadığı için dünyada gurbette sayılmıştır. Allahü Teala Adem oğlunun bedenini 3 kısım yaptı. İnsanın lisanı, dili bir kısım. Uzuvları, azaları bir kısım, kalbi de bir kısımdır. Allahü Teala bu kısımlardan her birine bazı şeyler emredip bu emirlere uymalarını, vefa göstermelerini istedi. Kalbin vefası Allahü Teala'nın tekeffül ettiği, üzerine aldığı rızık için üzülmemesi, endişelenmemesi, kendisinde hile, düzen, oyun, haset gibi kötü düşüncelerin bulunmamasıdır. Lisanın, dilin vefası, gıybet etmemesi, yalan söylememesi, dünyasına ve ahiretine yaramayan, faydasız ve boş sözler söylememesi, böyle sözlerle vakit geçirmemesidir. Azaların vefası, Adem oğlunun aza ile hiçbir zaman herhangi bir günaha koşmaması ve o azalar ile hiçbir kimseye eziyet vermemesidir. Bazı kimseler, şu kadar hatim yaptım, şu kadar rekat namaz kıldım, şu kadar hac yaptım vesaire der. Halbuki onlar kötülüklerini, hata ve kusurlarını sayıp onları düşünseler daha hayırlı olur. Bazıları da benim Allah yolunda harcanmış şu kadar senem var der. Halbuki Allahü Teala'nın ilminde saidlerden mi yoksa şakilerden miyim diye düşünmek, ilmine ve ameline güvenmemek lazımdır. Kulun iyiliği 3 şeydedir. Allahü Teala'yı tanımak, nefsini tanımak ve dünyayı tanımak. Allahü Teala'yı tanıyan ondan korkar. Dünyayı tanıyan ona düşkün olmaz. Haramlardan, şüphelilerden ve mübahların çoğundan sakınır. Nefsini tanıyan da Allahü Teala'nın kullarına karşı mütevazı olur. Ebu'l-Hasan-ı Şazili Hazretleri buyurdu ki, kalp huzursuzluğuna tutulmamak, eleme uğramamak ve günahlardan temizlenmek istersen, iyi ve hayırlı işlerini çoğalt. Günahların bağışlanması ve başa gelen belalardan korunmak için en güzel sığınak istiğfardır. Allahü Teala'ya hakkıyla iman ve Resulüne tabi olmaktan daha büyük keramet yoktur. İki iyilik vardır ki onlar bulunduğu sürece çok da olsa kötülüklerin zararı dokunmaz. Biri Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine razı olmak, diğeri Allahü Teala'nın kullarına iyi muamele etmek. Şu üç şey bir insanda bulunursa ona ilmin asla bir faydası olmaz. 1. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı bağlılık. 2. Ahireti hatırdan çıkarmak. 3. Fakir olmaktan korkmak. En büyük günahlar ikidir. Biri dünya sevgisi, diğeri bilmediği bir işin başına isteyerek geçmek. Kalbinde dünya sevgisi taşıyanın takvası yoktur. Ebu'l-Hasan-ı Şazili Hazretlerine, zahirde senin öyle büyük bir kemalin, olgunluğun, bir ibadetin olmadığı halde, bu insanlar neden sana bu derece hürmet gösteriyorlar, bunun sebebi nedir diye sorduklarında, Ebu'l-Hasan-ı Şazili Hazretleri buyurdu ki, yalnız bir sebeple insanlar böyle yapıyor. O da Allahü Teala onu her kimseye farz kılmıştır. Ben o farzı yerine getirince insanlar bana böyle yapıyorlar. O da dünya ehlini terk etmektir. Dünya ve ehlini terk etmek işimizi gücümüzü terk etmek değil. Yalnız dünya ve dünya ehlinin sevgisini gönülden çıkarmaktır. Bu mahlukatı gönlümüze sokmamak dünyayı ve mahluku Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine ortak ettirmemektir. Bu insanlar acayiptir. Onlar daima dış görünüşe bakarlar ve adamın zahit, dünyaya düşkün olmadığını görürler. Abid, çok ibadet eden ise büyük kimse derler. Şüphesiz bu büyüklük ise de asıl büyüklük ve olgunluk kalpteki olgunluktur. Zahir, görünen işlerimiz malumdur. Yemek, içmek, yatmak, uyumak, ibadet ve taat etmek, haramlardan sakınmak vesairedir. Batının işi ise Allahü Teala ile huzur bulmaktır. Ahlak-ı ilahiye ile ahlaklanmaktır. İnsanın esas olgunluğu batınladır. Zahirde her işi yerli yerine yapsak, fakat kalbimizde kötü ahlaktan kurtulamasak, gafil ve cahil kalarak Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşabilir miyiz? Bizim dünyaya gelmemizin sebebi nefsimizin varlığıdır. O halde nefsi çok dikkatli kullanmak lazımdır. Yemek, içmek, inşaat yapmak, konuşmak, yaşamak, evlenmek hepsi nefisle oluyor. Nefis yoksa hiçbirisi yoktur. Ama Cenab-ı Hakk'ın bütün yarattıkları içerisinde de Allahü Teala'ya mutlak düşman o vardır. Başka düşman var da bu %100 düşmandır. Yani Cenab-ı Hak bütün varlıkları yaratmış, bir tane de kendisine düşman yaratmış. Onu da içimize koymuş. İmtihanın büyüklüğü burada. Fakat haber de vermiş. Nefsiniz benim düşmanımdır, ona uymayın demiş. Dolayısıyla nefsiyle dost olan Allah'a düşman olur. Çünkü nefsin nihai hedefi insanı kâfir yapmaktır. İmanın yeri kalptir. İnsanın aklına kötü düşünceler gelse imana zarar vermez. Çünkü bunların yeri kalp değildir. Kötü düşünceler şeytandan ve nefsten gelir. İlacı da Allahü Teala'nın sevdiği kullarının yanında bulunmaktır. O büyüklerin yanında şeytan bulunmaz. Nefs insanın yanında devamlı vardır. Fakat büyüklerin yanında zarar veremez. İnsanın boş bir anını yakalamaya çalışır. Şeytan, şetane kelimesinden geliyor. Şetane, saptırmak. Şeytan, saptırıcı demektir. Üç çeşit şeytan vardır. Birincisi, insana bir günah işletmek için gelir. İnsan ona aldanmayıp, o günahı yapmazsa,

İyisi iyi arkadaştır, kötüsü kötü arkadaştır. Hak yolunda bulunmak isteyen ve sözünün eri olan bir kimsenin devamlı olarak kitabını kalbinde taşıması lazımdır. Yani Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına daima uymalıdır. Bir kimse devamlı olarak hakkı, doğruyu öğrenmeyi talep etmekle meşgul olursa, Allahü Teala'nın razı olup beğendiği hak yoldan sapmaması kuvvetle umulur. Yine bir kimsenin meşgalesi, matlubu, aradığı maksadı olursa, bunun da bir duraklama olmadan yoluna devam etmesi umulur. Talep, zahirin, yani beş duyu organımızın, matlubu ise batının, yani kalbin meşgalesidir. Duyu organlarımızın selameti, düzelmesi, kalbin düzelmesiyle mümkündür. Kalbin selameti de dışımıza bağlıdır. Göz, kulak gibi duyu organlarımız ne ile meşgul olursa, kalp de onunla meşgul olur. Kendine nasihat edip, doğru yolda bulunmayan kimse, sana nasihat edemez. Kendisini aldatan o kimsenin, seni de aldatmasından kork. Ondan emin olma. Bir menfaati için sana yaklaşan kimseyi gördüğün zaman, onu töhmet altında bulundur. Yanına yaklaştırma. Kendin için onu tehlikeli kabul et. Bir kimse seni dünyalık olan şeylerle anar ve senin yanında onları överse, ondan kaçın. Yine bir kimse, Rabbine karşı senin gaflete dalmana sebep olursa, ondan yüz çevir, derhal ayrıl. Kalbinde dünya sevgisini doğuran her türlü maddi düşünceyi ve buna benzer meşgaleleri kalbinden söküp at. Seni Allahü Teala'yı hatırlamaktan alıkoyan her ne olursa olsun, bundan yüz çevir. Kafanda ve kalbinde yer eden lüzumsuz hatıralarla oyalanıp durmaktan sakın. Böyle olan düşüncelerden keder meydana gelir. Çok kere kederden de gaflet hasıl olur. Böyle olunca da insanda nefsani arzular harekete geçer. Bu istek kuvvet bulunca boş ve faydasız şeylerle uğraşmak arzusu hasıl olur. Bu arzular galip gelince kalp zayıflar ve nuru söner. Çok defa tamamen telef olur ve akıl ondan sıyrılıp gider. Artık bundan sonra sanki kalbin üzerine bir perde gerilmiş gibi olur. Müslümanlar bir araya gelince, kalpten kalbe suyun aktığı gibi feyz akar. Bileşik kaplar gibi. Müslümanlar ne yapıp yapıp bir araya gelsinler. Hiç konuşmasalar da feyz alırlar. Feyz gelmenin alameti şu. Feyz varsa haramlara karşı istek azalır, nefret başlar. Feyz yoksa dünyaya karşı muhabbet artar. Aynı şahsı seven insanların bir araya gelmesinden doğan nur gibi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki, karşıdaki bir tepeye muazzam bir nur yağdığını gördüm. Acaba orada çok mübarek bir şahsın kabri mi var diye düşündüm. Gidip baktım. Gördüm ki iki talebemiz orada güreşiyorlar. Onların o muhabbetinden semadan nur yağıyor. Allahü Teala, ey Habibim, sen işlerini eshabınla istişare et, buyuruyor. İmam-ı Muhammed Hazretleri buyuruyor ki, men amile bi rey'ihi nedime. Yani kim kendi aklına göre karar verip de iş yaparsa pişman olur. Büyükler bir defa söyler, o söz kıyamete kadar değişmez. Efendi Hazretleri bir talebesine buyurmuş ki, mutlaka her insanın bir efendisi olmak mecburiyeti vardır. Birine sormak mecburiyeti vardır. Eğer bir gün hiç kimseyi bulamazsan, bir ağaca sarık sar, ona sor. Ama kendin yapma. İnsanın nefsi, ben haklıyım, ben biliyorum, kimseye ihtiyacım yok der. Halbuki Allahü Teala,

0: Teâlâ Resûlüne, sen bir şeye karar vermeden önce eshabına danış buyuruyor. İslamiyetin temeli, insanın nefsine karşı gelmek, kibrini kırmaktır. Büyükler buyurdular ki, kardeşim, kişinin nefsini kıran en mühim husus, birine bir şey sormaktır. Neden? Çünkü nefs sormayı sevmez ve istemez. O da benim gibi bir adam der. Dolayısıyla istişare etmemiz lazım. Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, la tağdab, la tağdab, la tağdab. Öfkelenmeyin. Çünkü kötülükler her zaman öfkeden doğar. Bir insanda kibir varsa, bunun alameti öfkesidir. Kibirden öfke doğar. Bir kimse asık suratlı ve öfkeliyse, iyi alamet değil. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh'a, ya emir el müminin, sen namaz kılanlara savaş ilan ediyorsun. Niçin böyle yapıyorsun dedi. O da cevaben buyurdu ki, ya Ömer, sus. O benim savaş ilan ettiklerim, zekatı inkâr ediyorlar. İstedikleri kadar namaz kılsınlar. Allahü Teâlâ'nın bir emrini inkâr edenlerle sonuna kadar savaşırım. Allahü Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de çok yerde namazla zekatı beraber buyuruyor. Zekat mutlaka verilecektir. Vermezse ya hırsız çalar ya birisi götürür. İnsan isyan eder ama mal isyan etmez. Allahü Teâlâ Ramazan ayını fırsat ayı olarak yaratmıştır. Bu ayda ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda farz yapmak gibidir. Bu ayda bir farz yapmak, diğer aylardaki 70 farz yapmak gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır. Kavga gürültü yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayda bütün esirleri azat ederdi. Amirler, emirler bu ayda çalışanların işini hafifletirlerse, bütün geçmiş günahları affolur ve Allahü Teala onları cehennemden korur. Bir mübarek zat vefat ediyormuş. Çok sevdiği biri ziyaretine gitmiş ve o zat tam sekerat halindeyken içinden geçirmiş ki, ya Rabbi, bu mübarek kulun cömert insandı. Bunun canını kolay al, zahmet çekmesin. Mübarek zat gözünü açmış ve kim bana bu duayı yaptı demiş. O kimse ben ettim deyince buyurmuş ki, Melekül Mevt dedi ki, korkma, biz cömertlerin canını asan alırız. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Ayşe validemize buyurdular ki, ya Ayşe, kurbanı ne yaptın? O da, ya Resulallah, hepsini dağıttım, iki kürek bize kaldı, diye arz etti. Efendimiz buyurdular ki, iki kürek hariç hepsi bize kaldı. Yani verdiklerimiz bizim oldu. Onun için verin ey Müslümanlar. Dolayısıyla ey evlatlarım, bize kalana bakın siz, bizde olana değil. Güler yüzlü olun, tatlı dilli olun. Eshab-ı kiram aleyhimür redvan sordular, ya Resûlallah, bizim herkese iftar verecek gücümüz yok, zengin değiliz. Buyurdular ki, bir bardak su, bir hurma, biraz süt verseniz de iftar ettirmiş olursunuz. Ey cemaat! İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Allahü Teala'nın dinine hizmet için yaşayalım. Yoksa kendin için, bilmem ne için yaptığın, uğraştığın her şey boştur. Sıfırla uğraşan sıfırdır. Gerçekle uğraşan aziz olur. Gerçek Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir. Allahü Teala hepimize uymayı nasip etsin. Kıymetini bilmeyi nasip etsin. çok kıymetli insanlarsınız. İnsanlarız. Çünkü ehli sünnet itikadı az kaldı. Bu zamanda imanı korumak çok zor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, söğüt yaprağı gibi titriyorum, imanıma bir zarar gelecek diye. Sakın ha, güvende, emniyette olduğumuzu zannetmeyelim. Bir anlık gaflet, sonsuz felakete sebep olur. Kurtuluş çaresi nedir? İmam-ı Rabbani Hazretlerine bunun çaresi nedir diye soruyorlar. Tek kelimeyle cevap veriyor mübarek. Kim bu felaketten kurtulduysa, git onunla beraber ol. Hiç kimse deryaları yüzerek geçemez. Mutlaka bir gemiye binmek zorundadır. O gemiye binmeyen yolun başında kalır. Onun için büyükler, gemi sahile çıkarsa, yalnız kaptanı değil, içinde kim varsa hepsini çıkarır buyurmuş. Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki, Allahü Teala Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanlara Ramazanlık olarak yer tayin eder. Ve bu kul orucunu tuttu, burayı ona tahsis edin diye emreder meleklere. Dolayısıyla her Ramazan'da hediye vermek, bir şey vermek lazım. Ahmet Yesevi Hazretleri, Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin halifesi, Abdülhalik-i Gonç Divani Hazretlerinin tarikat arkadaşı, böyle bir zat. Bu mübarek zat hakkında binlerce insan, Şeyh Ahmet Yesevi, açık saçık kadınlarla oturup sohbet ediyor diye bir fitne çıkarıyorlar. Padişah işitip adam gönderiyor teftiş için. Geliyorlar, bakıyorlar ki böyle bir şey yok. Ama dedikodu başlamış yayılmaya. Mübarek bir gün talebelerine, sağ eliyle hiç avret mahalline dokunmayan kimse var mı diye sormuş. Talebeden Ata Hazretleri kalkmış ve ben varım demiş. Gel buyurmuşlar. Ona bir kutu vermiş ve bu kutuyu al ama sakın açma. Git o dedikodu, iftira yapanlara, bizi kötüleyenlere orada bu kutuyu aç buyurmuşlar. Peki efendim demiş ve gitmiş o beldeye. Tabii duyulmuş Ata Hazretleri geliyor diye. Herkes etrafında toplanmış. Ne haber demişler. Buyurmuş ki, üstadım bana bir kutu verdi ve buyurdu ki, bu kutuyu açma, muhataplarına götür, orada aç. Kutunun içinde ne var görsünler. Ben elimi sürmedim. Gelin kutuyu birlikte açalım. Toplanıp kutuyu açıyorlar. Kutunun içinde her an harareti artan, kıpkırmızı, akkor halinde bir kömür yanıyor. Yani ateş var. Altında da pamuk var. Yani pamukların içinde ateş yanıyor. Ateşe el değmiyor ama pamukları da yakmıyor. Mübarek buyurmuş ki, eğer bizim böyle bir şeyimiz olsaydı, bu ateş, bu pamuğu yakardı. Görüyorsunuz ki böyle bir şey yok. Daima Allahü Teala'ya istiğfar edici olman lazımdır. Ona istiğfar etmekten, yalvarıp bağışlanmanı istemekten aciz kalırsan, Allahü Teala ile meşgul ol. Daima onu hatırla. Bundan da aciz kalırsan, Allah'a taat ile, ona kulluk ile meşgul olmalısın. Artık Allahü Teala'ya taat ile meşgul olmaktan seni herhangi bir şeyin alıkoyacağını sanmıyorum. Senin için bundan uzaklaşmana sebep olacak bir özür kapısı da göremiyorum. Çünkü insanı yükseltecek olan şeylerin başı taattir. Ona kulluk etmektir. Onu terk eden terakki yoluna giremez, yükselemez. Kalbin temizlenmesi Allahü Teala'dan başkasına orada yer vermemekle ve tam bir sadakat ile olur. Kalbin bozulması da Allah'tan başkasına gönül bağlamak, başkalarını ona ortak koşmakla ve riya gösteriş yapmakla olur. Kalpte tevhidin, tek olan Allah'a bağlılığın bulunduğunun alameti. Onunla beraber bir ikincisinin olmadığını her an müşahede etmektir. Bu da ancak Allahü Teala'dan korkmak ve her şeyi ondan ümid etmekle anlaşılır. Sadakatin alametine gelince, fani olan her şeyden soyunmak, yani onlara bağlılığı kalpten çıkarmak ve ebedi, sonsuz var olana bağlanmaktır. Görünüşte var olan her şey zaten yok olacaktır. Kalbinin mahlukata meylettiğini fark ettiğin zaman orada şirk var demektir. Ondan şirki temizlemeye bak, kalbini şirkten uzak tut. Kalbinde dünyaya karşı bir meyil gördüğün zaman orada bir şek, şüphe var demektir. Derhal ondan kalbini temizle. Molla Fenari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ders okutması yanında fetva işlerini ve Bursa kadılığını da yürüten Molla Fenari Hazretleri, bir mahkeme esnasında Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın şahitliğini dahi kabul etmemiştir. Şöyle ki, mahkemede dava konusu olan bir hadisenin şahidi olarak padişahın da dinlenmesi icap etmişti. Kadı Molla Fenari Hazretleri, huzurunda duruşmaya çıkan padişahın şehadetini, İslamiyet'in aradığı şahitlik şartlarından biri kendisinde bulunmadığı için reddetmişti. O da namazlarda padişahın cemaatte görülmemesiydi. Çünkü dinimizde cemaat ile namaz kılmayı terk edenin mahkemedeki şahitliği makbul değildir. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid Han hemen oturduğu sarayın yanına bir cami inşa ettirerek 5 vakit namazını cemaati hiç terk etmeden kılmaya başladı. Molla Fenari Hazretleri İskender tarihini nazmeden Mevlana Ahmedi ve tıpta şifa kitabının sahibi Tabip Hacı Paşa ile birlikte Mısır'da Ekmelüddin Babertî'nin huzurunda ders arkadaşıydılar. Bir gün bir evliyayı ziyarete gitmişlerdi. Bu zat onlara bakıp Mevlana Ahmedi'ye "Sen vaktini şiirde harcarsın." Hacı Paşa'ya "Sen ömrünü tıpta harcarsın." Molla Fenari Hazretlerine de "Sen de din ve dünya reisliğini ilim ve takvayı birlikte bulundurursun." buyurdu. Gerçekten de bu zatın buyurduğu gibi oldu. Molla Fenari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bir an Rabbinden gafil olma. Rabbine karşı kulluk vazifesini yerine getirirken, yaptığın ibadetlerde de gafil olmaktan sakın. İbadetlerin zahiri, dış şekilleriyle uğraşıp dururken, ibadette asıl gaye olan Rabbini unutmaktan da çok sakın. Bütün güzel huylar kalpten, kötü huyların tamamı ise nefisten doğar. İyi huylu olmak istediğini söyleyen doğru sözlü bir kimse, hemen nefsini tezkiye edip dinin emir ve yasaklarına itaat eder bir hale getirmeli. Kalbini de tasfiye edip Allahü Teala'dan başka şeylerin sevgisini ondan çıkarmalı. Bütün günahlardan ve kötü düşüncelerden temizlemelidir. Ta ki böylece kötü huylar güzel ahlaka çevrilmiş olsun. Kötü huylar gidip yerini iyi huylar alınca kalpten şek ve şüphe kalkıp yerini tasdik alır. Şirk yok olur. Gizli ve aşikar olarak Allah'a ortak koşulmaz. Kalpte ve bütün azalarda Allahü Teala'nın tevhidi, yani onu eşi ve benzeri bulunmayan tek bir varlık olarak tanımak hasıl olur. Dilde çekişme ve kalpteki niza duygusu yok olup hakka teslimiyet meydana gelir. Başa gelene ve emredilene kızmak ve itiraz etmek şöyle dursun: tam teslimiyet hali hasıl olup Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği her şeye razı olunur. Her iş Allahü Teala'ya ısmarlanır. Gaflet sona erer. Cenab-ı Hakk'a yakınlık ve her an onunla olmak düşüncesi hasıl olur. Tefrikadan kurtulup cemiyete, yani Allahü Teala'nın dostlarıyla bir ve beraber olmaya çalışılır. Tabiatındaki sertlikler, kabalıklar, kırıcı ve incitici davranışlar yok olup onların yerini yumuşaklık ve latifeler, güzellikler ve tatlılıklar alır. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Nefsimize uymaktan muhafaza etsin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada!
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
9: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
10: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
9: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
9: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
8: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
13: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
2: Burada!
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT efendim.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz. Haftanın ortasından selamlar, sevgiler. Ne çabuk geldi değil mi bayram tatili? 9 gün dedik, bitirdik. Üzerine yeni hafta, yeni ay başladı. İlk 3 gününü de geride bırakıyoruz bugün, 3 Haziran. Takım yaprağımıza bakacağız ama önce şöyle bir hava durumuna, yol durumuna bakalım. Bir gündemimizi, günümüzü belirleyelim. Arkasından paylaşacaklarımız var. Sağlık konuşacağız. Yeni bir mevsim başlarken hacamat hakkında bilgi almak isteyenlere bilgi vereceğiz. Bugün yine sağlıkla ilgili başlıklarımız var. Değerlendirmek istediklerimiz. Yeni mevsime giriyoruz. Yeni mevsim, yeni sebzeler, yeni meyvelerle gelecek. Mevsim sebzeleri, meyveleri üzerine bir seri hazırlıyoruz. Merak ettikleriniz varsa sosyal medyadan sorun lütfen. Röportajlarımızı planlarken onları da konuşalım, değerlendirelim. Biraz sebzeler, meyveler, biraz farklı bakış açılarıyla onları beslenmemiz, neden katmamız gerektiği, hangi oranda tüketmemiz gerektiğini bu yaz biraz daha fazla konuşacağız.

İstanbul'da 162'lik bir trafik yoğunluğu var. Sebebi E5'teki 2 kaza, 2 araç arızası, ama Anadolu yakasında bugün çalışmalar sebebiyle yoğunluklu olarak devam eden çalışmalar sebebiyle yavaşlamış durumda. Önce Avrupa yakasına bakalım. Avrupa yakasında şu anda kazalardan bir tanesi oldukça kritik bir noktada, Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu yönüne sağ şeritte hasarlı bir kaza ve geriye doğru trafik yoğunluğu ciddi şekilde neredeyse Ok Meydanı'na kadar ulaşmış durumda. Bir diğer kaza bağlantı yolunda Ok Meydanı'ndan Nurtepe yönünde. Bu da Tem'e doğru gitmek isteyenleri olumsuz etkiliyor. Bu bölgedeki trafik yoğunlaşmış. Bir araç arızası var bize çok yakın bir noktada. Yenibosna Şirinevler yönünde sağ şeritte. Normalde zaten çok yoğun olan bir güzergah burası. Bugün Sefaköy'e kadar varan bir yoğunluk var. Burada tersi istikamette de İncirli'den yine kazanın olduğu noktaya kadar yoğunluk var. Bir diğer araç arızası Hacı Şerif Avcılar yönünde sağ şeritte ve yine bir başka araç arızası aynı bölgede Büyükçekmece'den Beylikdüzü yönüne, bölge oldukça yoğun. Bunun alternatifi Tem Firuzköy Isparta Kule yoğunluğu var. Sonrasında Hastal Seyrantepe yoğunluğu var. Ama Ok Meydanı bağlantısında bir kaza olduğu için buradan gelen trafiğin azaldığını ve dolayısıyla bağlantı Ok Meydanı bağlantısından sonra Seyrantepe istikametinde trafiğin daha rahat olduğunu görüyoruz. Sahil yolu çok rahat. Tarihi Yarımada, Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Yıldız Katılımı, Şehitler Köprüsü, Büyükdere Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprü güzergahı, bu noktalarda trafik oldukça rahat görünüyor şu anda. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasında trafik şu anda inanılmaz derecede yoğun görünüyor sevgili dinleyiciler. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade Köprü arası yoğun, Küçükyalı Bostancı arasında özellikle Bostancı'ya yaklaşırken artan bir trafik yoğunluğu var. Yine Ataşehir yoğun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanacak olanlar için. Çakmak Köprüsü akıcı ama Ümraniye'den itibaren başlayan trafik yoğunluğu köprü girişine kadar, hatta Avrupa yakasına geçişe kadar devam ediyor. Gelelim güzergahlara. E5'te Kartal'dan sonra başlayan bir yoğunluk var. Maltepe yoğun, Ataşehir yoğun ama asıl Ataşehir'e yaklaşırken başlayan yoğunluk sizi Uzunçayır'a kadar getirecek. Çok yoğun bir bekleme süresi uzun bir yoğunluk var, öyle söyleyelim. Pendik Tersane Köprüsü'nde bir çalışma var. Dolayısıyla kavşak ciddi anlamda yoğun. Tem'i kullanacak olanlar için Sancaktepe'den başlayan bir trafik yoğunluğu var. Hatta bugün bu yoğunluğun Sancaktepe'den daha geriye doğru, daha Sultanbeyli'ye doğru kaydığını söyleyebiliriz. Yine bağlantı yollarında Tem'den E5 istikametine bir yoğunluk yaşanıyor şu anda. Sahil yolu Anadolu yakasında yoğun, Avrupa yakası rahat demiştim. Boğaz sahili yolu da yine Anadolu yakasında çok yoğun. Buradan köprülere bağlantının da yoğun olduğunu görüyorum. Avrupa yakasında Boğaz sahil yolunda Beşiktaş Ortaköy arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Sonrasında Arnavutköy Bebek arasında bir çalışma var. Bu çalışmanın getirdiği bir yoğunluk var. Yine İstinye'den Arnavutköy istikametine doğru bir yoğunluk var. Ve bununla beraber yine Sarıyer'e yaklaşırken başlayan bir yoğunluk var. Sarıyer'in içinin de yoğun olduğunu söyleyelim. Sarıyer'den yukarıya doğru çıkmayı düşünenler için de trafik oldukça yoğun görünüyor. Bugün enteresan biçimde normalde Sarıyer sahilinden işte Hisar'a, Anadolu Hisarı'nın hemen keyifli manzarasını seyredilebileceği noktalara trafik yoğunluğu olur. Avrupa yakasından bahsediyorum ama bugün Garipçe'ye doğru sarkan bir trafik yoğunluğu var. Bunu da hatırlatalım. Karadeniz sahiline doğru giden bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluğu uzun zamandan sonra ilk defa gördüm diyebilirim size. İstanbul trafiği böyle. Hava durumuna da bakalım. İstanbul'da bugün hava açık, az bulutlu. Önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Hafta sonu da dahil, piknik için plan yapacak olanlar, hafta sonu 28-30 derecelerde sıcaklık. Şu andan itibaren de güneyli yönlerden rüzgar alıyoruz. Sıcaklık 23 derece ve 30 dereceye kadar, 29-30 dereceye kadar çıkacak. Yarın çok sıcak, 31 derece. Cuma, cumartesi 30-31 derecelerde. Pazar bir lokmacık serinleyecek ama o serinleme dediğimde aşağı yukarı bugünkü değerlere gerileyecek. Sıcak bir hafta içindeyiz. Haziran ayının ilk 10 günü sıcak, ikinci 10 günü yağmurlu, üçüncü 10 günü mevsim normallerinin üzerinde. Şu anda nem oranının da %70 civarında olduğunu söyleyelim. Bu da aynı zamanda hissettiğimiz sıcaklığın daha yüksek olmasına
yol açıyor İstanbul'da. Başkent'e geçelim. Ankara'da sıcaklık 20 derece, gün içinde 26 dereceye kadar çıkacak. Öğleden sonra saatlerle birlikte gök gürültülü sağanak yağış Ankara'da etkili olacak. Yarın yağmur yok ama cuma cumartesi gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle bölgede kuzeyli yönlerden rüzgar esmeye devam ediyor. Bugün kuzeyden, yarın batıdan, güneybatıdan, sonraki günlerse yeniden kuzeyli yönlerden rüzgar gelecek. Bu sıcaklığın biraz düşeceği anlamına geliyor. Daha serin hissedecekler en azından rüzgar yön değiştirdiğinde. Nem Ankara'da %60 civarında, İstanbul'da %80'e yakın bir nem vardı. Ankara'da %60 civarında. İzmir'deyiz. İzmir'de de sıcaklık 25 derece, gün içinde aşağı yukarı bu derecelerde olacak, 25-26, ama yarından itibaren sıcaklığın yükseleceğini, 33 dereceye kadar çıkacağını söyleyelim. Ama özellikle bu hafta pazar günü 34 derece söz konusu. Bugün öğleden sonra saatlerde İzmir için hatırlatalım, ara ara yağış geçişleri söz konusu olabilir sevgili dinleyiciler. İzmir'de yaşayanlar için bugün böyle dışarı çıkarken bir parçacık şemsiyeyle dışarı çıkmak gereken, öğleden sonra yanımıza küçük bir şemsiye taşımak gereken bir günde olabiliriz. Haritamızı açalım ve bakalım başka nerelerde yağmur var. Bugün Trakya yağmur alacak, Edirne, Kırklareli. İç Anadolu bölgesinin neredeyse tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı, Karadeniz'in doğu ucu. Burada Bolu Kastamonu arasında da yağış var. Ama bazı illere dikkat diyeceğiz. Oralarda yağış çok daha kuvvetli. Nereler bakalım? İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde Çorum, Amasya, Sivas, Tokat bugün kuvvetli yağış alacak yerler. Onun dışında dediğim gibi İç Anadolu bölgesinin tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı, hatta Kahramanmaraş, Adıyaman, yukarıya çıkalım Malatya, bu bölgelerde yine Elazığ, Diyarbakır, biraz daha yukarıda Bingöl, Muş, bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili. Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle sınıra yaklaştığımızda yağış yok. Sıcaklıklar Akdeniz'in doğusunda 30 dereceleri buldu, batısında 25-26 derecelerde. Ege'nin içleri ise çabuk ısındı. Bugün aydın 33 dereceyi görecek. Yağmur yarın etkisini azaltacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Marmara'nın güneyinden başlayan ve Bolu Kastamonu boyunca devam eden, aşağıda göller bölgesine inen yağışlar var. Doğu Anadolu bölgesinde de yine Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Muş'ta gök gürültülü sağanak yağışlar. Bana da katalım. Cuma günü etkili olabilir. Hafta sonu raporuna cumadan bakacağız ama İç Anadolu bölgesinde yine yağış alacak yerler var. Pazar Trakya'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğu ucunda göller bölgesinde yağmur var. Buralarda olanlar piknik planlarını hava durumuna göre yapmalılar.

Efendim, yağmurlar tabii mevsim yağmurları, biraz yağışlı bir mevsim, bahar mevsimi geçirdik. Mevsimlerin biraz sarktığını söylemiştik. Şu anda mesela bu hala gök gürültülü sağanak yağmurlar sanki bahar yağmurları gibi devam ediyor. Haziranın sonuna kadar da böyle bazı yerlerdeki yağışların etkili olacağını söyleyebiliriz. Ama Temmuz Ağustos'un mevsim normallerinin üzerinde sıcak olacağını da hatırlatalım.

Evet, Türk televizyon tarihinin önemli isimlerinden biriydi. Haber sunucusu, televizyon programcısı, haber program yapımcısı Rehan Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş sevgili dinleyiciler. Tekrar hatırlatalım, haber sunucusu Rehan Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başsağlığı diliyoruz yakınlarına, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir son dakika haberi olarak bunu da sizinle paylaşmış olalım ve takvim yaprağımıza geçelim bakalım. Bugünün son dakikasından geçmişin önemli olaylarını hızlı bir akış gerçekleştirelim. Bugün 3 Haziran Çarşamba, bugün Türkçe için önemli bir gün. Anadolu Selçuklu Devleti'nde Türkçenin resmi dil olarak kabul edilişinin yıl dönümü, 1277 yılından bir not sizinle paylaşıyorum. 1277 yıl önce bu topraklarda Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiş. Güzel dilimizi, hele de bu dili güzel kullanmayı sevenleri, dilimizin anlamı geniş kelimelerini kullanmayı sevenleri hakikaten ben de çok seviyorum. Bu dil bu sevgiyi, bu saygıyı kesinlikle hak ediyor. Takım yaprağımız sebze çorbası, fırında balık, aşure demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun bu zahmetli tatlı için. Hep de böyle Muharrem ayını beklememize gerek yok. Bir tatlı sonuçta her zaman yapılabilir. Çok da lezzetli, besin değeri kuvvetli. Böyle biraz daha kolaylaştırmak için, hani aşure çok güzel ama yapamıyoruz ya, o zahmetli iş diyenlere pratik öneriler: haşlanmış nohutunuz, buğdayınız ve kuru fasulyeniz varsa, onlar şöyle bir taşım kaynarken dondurucudan çıkarttınız, onları aynı anda artık haşlanmış oldukları için suyun içine aldınız, kaynamaya başlayacaklar. O arada siz meyvelerinizi, kuru meyvelerinizi kesip sıcak suyun içinde biraz bekletebilirsiniz. Biraz sonra bu meyveleri içine kattığınızda zaten aşurenin büyük oranda pişmiş olduğu, yani bir ön pişirme geçirdiğini düşünürsek bir yarım saat içinde harikulade bir aşure elde edebilirsiniz. Sonrası artık içine ilave ettikleriniz tamamen tercih. Ne koymak istiyorsanız, daha çok üzerini süslemeyi tercih ediyoruz şimdilerde. Aşurenin içinde buğday, kuru fasulye, nohut olduğu sürece, kaşığınızı çaldığınızda her kaşığa bunlardan birer ikişer geldiği sürece o tatlı aşuredir. Aşure olarak kabul görür benim gözümde. Biz evde aşure yaptığımızda en büyük tartışma odur: daha fazla kuru fasulye, daha fazla nohut koy. Ben de diğer malzemelerle eşit oranda olmasına dikkat etmeye çalışıyorum. Halbuki hakikaten kuru fasulyenin, nohutun, düşünsenize, hiç bunları tatlı olarak yemek aklımıza gelmez ama aşurenin içinde ne kadar lezzetli oluyorlar ve ona ne kadar değer katıyorlar. Bu arada bir kase aşure mesela anne adayları için ideal bir tatlıdır. Hani anne adaylarının canı tatlı çeker ya, ne yesek ne yesek derler. İşte o ne yesek sorusunun cevabı aslında aşure. İçinde buğday var. Buğday annenin kilo almadan bebeğin sağlıklı vitamin mineral almasına yardımcı olan inanılmaz bir şey. Mesela bulgur mu buğday mı? Kesinlikle buğday. Şimdilerde diyetisyenler bulgur mu pirinç mi tartışması yapıyorlar. Biz de soracağız bunu diyetisyenlere. Bulgurun buğdaydan bulgura dönene kadar çok işlemden geçirilmiş olması, pirincinse neredeyse hasat edildikten sonra yıkanmadan bize sunulmuş olması, eğer düzgün temiz bir yerde, işte arsenik gibi endişeler olmadan yetiştirilmiş bir pirinçse, gerçekten pirinci daha temiz bir gıdaya çeviriyor bulgura nazaran. Evet, glisemik indeks açısından baktığımızda bulgur diyebiliriz ama bir taraftan da değerlendirmeye sadece glisemik indeksi değil, aynı zamanda temiz gıda olmasını da katacağız artık. İnsanlar ne konuşuyorlar? İnsanlar dünyada yemeği, beslenmeyi, çalışmayı konuşmuyorlar. Özellikle de bununla ilgili derdi olmayanlar. Kimler? Zenginler. Kimler? Ekonomik gücünü kendine çevirmek isteyenler. Çok parası yok ama ben paramla başkalarını ihya edeceğimi, başkalarına bir şey yapacağımı kendime yaparım diyenler. Ne yapıyorlar? Longevity yapıyorlar. Longevity dediğiniz şey sağlıklı yaş alma. Ama şimdi artık longevity, sağlıklı yaşlanalımdan yaşlanmayalım, bir de biyolojik olarak gençleşelime döndü.
Ne kadar karmaşık bir konu değil mi? Nasıl yaşlanmayacağız? Dünyaya gelen yaşlanır. Evet, yaşlanır ama biyolojik olarak eğer kendimizi zinde tutarsak, sağlıklıysak, mesela bakıyorsunuz adam 80'inde ama dünyayı geziyor. Biz de 60'ında ama evden çıkamıyor. İşte aradaki fark tamamen bu. Biz yıllarca bunu ülkemize gelen turistlerde kendi gözümüzle gördük. Ama iş uygulamaya gelince ya onların standartları bizde yok dedik. Halbuki onlar da çok çalışıyorlar ve onlar da bir eli yağda bir eli balda yaşamıyorlar. Ne yapıyorlar? Neden sağlıklı yaşalıyorlar? Bir kere çalışmak çok kıymetli. Evde oturan bir yaşlıyla tarlasında çalışan bir yaşlı kişi ya da aynı yaşta kişi arasında biyolojik yaş olarak çok ciddi farklar var. Ne yapacağız? Bedenimizi süs yastığı gibi kenarda tutmayacağız, çalışacağız. Yapabildiğimiz her neyse, temizlik yapıyorsunuz diyelim, temizliğin bile insana kalori yaktırdığını, eğer onu bir egzersiz ritmiyle yaparsanız bedeninizi gerçekten çalıştırdığını bilerek yapın. Yani sadece sorumluluk yerine getirmiyoruz, sadece evimiz güzel olsun, temiz olsun demiyoruz ama aynı zamanda bedenimiz de bu temizlikten, yaptığımız bu işten faydalansın istiyoruz. O zaman mesela cam silmek ne kadar önemli bir aktivite. Cam sildiğinizde kollarınız ve bacaklarınız çok çalışır. Hele de böyle düzgün hareketlerle camı siliyorsanız ve dışarıdan bakan biri ne yapıyor bu diyebilir ama siz ne yaptığınızı bilerek hareket ediyorsanız o zaman gerçekten egzersize dönüşebilir. Bir cam silmek, yer silmek, banyo temizlemek, düşünsenize banyonun duvarlarını siliyorsunuz, eğiliyorsunuz, kalkıyorsunuz, işte bir tür squat yapıyorsunuz aslında ama yeter ki bilerek yapın. Bir de buna doğru anda nefes alıp vermeyi eklerseniz hakikaten bu işten istifade edebilirsiniz. Bu tabii hani longevity'den banyo temizliğine nasıl evrildik diye soranlara aslında hayatımızın her anına sağlıklı harekete eklemek gerektiği noktasından buraya geldiğimizi hatırlatmak isterim. Peki başka ne yapıyorlar bu yaş almak ama yaşlanmamak isteyenler? Bir kere hafta sonu piknik diyorum ya mesela. Onlar hafta sonu pikniğe gitmiyorlar. Mangal yapmıyorlar. Bu tür yemekleri, yağlı yemekleri yemiyorlar. Onlar hafta sonu hafta sonuna özel gençleştirici aktivitelere, longevity aktivitelere katılıyor. Ama bu hani oturalım birisi bize longevity anlatsın, çıkışta da bir şeyler atıştıralım gibi bir etkinlik değil. Gerçekten işin içine giriyorlar. Mesela buz gibi havuzdan sıcak saunaya giriyorlar. Mesela beslenmeyle ilgili workshoplara katılıyorlar ve evlerinde sonrasında döndüklerinde bunları uyguluyorlar. Mesela nabızlarını çok hızlı yükseltip yavaşlatıyorlar ve bunu doğru şekilde yapmayı bilenlerden öğreniyorlar. Yani aslında onların hafta sonu etkinlikleri bizim şu anda planladığımız gibi, mesela hafta sonu içinde bir ay hava güzel olsa da pikniğe gitsek, herkesi toplasak ve kocaman bir masa. Ne güzel, tamam, evet, ama dediğim gibi böyle sağlıklı yaşamak isteyenlerin tercihleri, evet aileyle birlikte olalım, evet güzel şeyler yiyelim içelim ama bu güzel şeyler sadece karnımızı doyurmasın, aynı zamanda hücrelerimizi de beslesin diyorlar.

Zenginlerin yeni heyecanı bu. Hafta sonunu bu tür gençleştirici aktivitelerle geçirmek. Longevity kavramı da artık sağlıklı yaş almak kısmı bir yana, sağlıklı yaşlanırken biyolojik yaşımızı da geriye indirmek anlamına geliyor. Mesela bütün bir hafta içi boyunca bir ofiste çalışıyorlar, hafta içi gidiyorlar, geliyorlar pazartesi günü ofise tekrar. Mesela biyolojik yaşları 1-2 yıl geriye gitmiş mesela. Ne? 50 yaşında gidiyor, 48 yaşında geri geliyor. Takvim değişmiyor, nüfus kağıtları değişmiyor ama biyolojik yaşları, hissettikleri yaş, hücre yaşları, doku yaşları, kemik yaşları gençleşiyor, beyin yaşı gençleşiyor. Hani hep dediğimiz işte kaç yaşındasın ama kaç yaşında görünüyorsun kısmı, bir görebildiğimiz var, bir de göremediklerimiz var. Yani biyolojik olarak bedenimizin bize gösterdikleri, bir de kendi içinde yaşadıkları var. İşte o kendi içinde yaşadıklarının da İyi olması için aslında bu hafta sonu kampları düzenleniyor.

Param olsa da gitmem böyle yerlere diyen de var. Ya ben kendi kendime ne yapabilirim? Bir nefes egzersizi, bir duruş, bir postür, bir esneme hareketi, biraz bir şeyler yapayım ben de diyenler. Hem araştırma yapılmış, yaşından genç gösteren ya da yaşı aslında yavaş yavaş demans yaşına yaklaştığı halde bu belirtileri göstermeyenler ne yapıyorlar? Japonya'da yapılmış bu değerlendirme, 90 yaşın üzerinde hafıza kaybı göstermeyen insanlar her gün en az yarım saat yürüyorlar, o ayrı. Sağlıklı besleniyorlar, o da ayrı. Sohbet ediyorlar, o da ayrı. Ama pek çoğumuzun özellikle sosyal medya ya da internet sebebiyle yapmadığı bir şey yapıyorlar. Kağıt kalemi ellerine alıyorlar ve yarım saat boyunca yazıyorlar. Ya kime ne yazacağız? Mektup bu kaldı demeyin. Oturun kendinize yazın. Oturun günlük tutun ve bunu bir bilgisayarla, tabletle değil, kağıtla kalemle yapın. Yazı yazmak artık neredeyse unutulacak bir yeteneğe döndü. Hele güzel yazı yazmak. Artık o kadar çok klavyeyle yazıyoruz ve bunu da yazmak olarak değerlendiriyoruz ki el yazımız diye bir şey kalmadı. İnsanlar neredeyse imza atmayı, ki onu da dijitali çıktı, imza atmayı bile unutur hale geldiler. Bunun için lütfen kendinize bir defter edinin. Kalınca bir defter olsun ve yarım saat boyunca her gün bir konu üzerine yazın. Ne? Evdeki kediniz, çiçeğiniz, kuru fasulyenin nasıl pişeceği, anneniz, özlediğiniz geçmiş yıllardakiler, çocukluğunuz, hangi ağacı daha çok sevdiğiniz, evinizdeki bir mobilya, torununuz, neyse aklınıza ilk gelen, o gün oturun onunla ilgili bir yazı yazın. Ve aşağı yukarı günlük yarım saatlik bu yazı egzersizi hafıza için çok kıymetliymiş.

0: Efendim biz bu bölüm için izninizi isteyeceğiz. Birazdan sağlık konuşmak üzere yine buluşacağız. Bu hafta sağlık konusunda özellikle bayram tatili sebebiyle kullanamadığımız ya da gündeme getiremediğimiz başlıklarımız var. Bizim de oldukça yoğun bir sağlık gündemimiz var. Yavaş yavaş bunları sizinle paylaşmaya, yeni mevsime birlikte alışmaya çalışalım. Sevgili Nica, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Türkiye Hastanesi Getat Kliniği'nden Doktor Muhammed Keliç bizimle birlikte. Bugün hacamat konuşacağız. Yayınlarda çok sık dile getirdiğimiz, aslında pek çok hastalığın tedavisi için koruyucu hekimlik ve tedavi amaçlı kullanılan hacamat, bugün Türkiye Hastanesi'nden değerlendireceğimiz, bilgi almaya çalışacağımız konu olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Bugün hacamat konuşacağız. Hacamat nedir diye sorarak başlayayım aslında. Kelime olarak pek çok kişi anlamını biliyor ama biraz da korkutucu geliyor galiba hacamat kelimesi insanlara.
1: Hacamat öncelikle bir cilt üzerine bir basınçla koyulan kupadan cilde basınç yaparak oradaki kirli kan çıkarma. Bunu biz yani kabaca bu arındırma. Yani tam net cümlesi arındırma, temizleme.
0: Nasıl yapıyoruz hacamatı? Nasıl işliyor sistemi hacamatın?
1: Praktik olarak hacamat yaparken biz sırt bölgesinden başlıyoruz ilk olarak ve bunu biz kahil bölgesi, yani biz tıpta buna bilinçaltı kapsı diyen bölgeye, biz oraya kupalar koyuyoruz, basınç oluşturuyoruz ve 1-2 dakika beklettikten sonra oranı bistürüyle keserek oradaki birikmiş vücuttaki belli bir az miktarda bir kirli kanla birikiyor. Yani kabaca bu ilaçların, toksinlerin ya da gıdaların ya da konserve yemeklerin herhangi bir şeylerde, vücuda gereksiz olan şeylerde ya da fazlası olan, bunlar da orada cilt alt tabakasında biriktiriyor. Biz onu cilt tabakasının altından alıyoruz.
0: Herkes için sistem böyle mi işliyor? Yani vücuttaki bütün toksinler cilt altında bir tabaka olarak mı birikiyor?
1: Çok güzel soru. Aslında en büyük birikim noktası cilt altı bölgesinde birikiyor. Bir de başka bölgelerde birikiyor. Yani atıyorum bazı ilaçların biriktirme şeylere, yani tıbbi amaçta, yani sağlık amaçta etkisi olsun diye, onlar da atıyorum kas tabakasında birikiyor. Bazılarında organlarda birikiyor. Bu şeyde bu bir tıbbi yöntem olarak geçiyor. Bazı antibiyotikler öyle etki gösteriyor. Onun sayesinde yani fazla antibiyotik kullanmak gerek kalmıyor.
0: Evet, önüne geçmiş oluyoruz.
1: Aynen. Ama hacamat da biz oradaki alan şeyle buna genelde toksik etkisi olan maddeleri de alıyoruz.
0: Şöyle aslında özetlemek mümkün. Önce sırt bölgesine, ilk defa yapıyorlarsa, aynen, sırt bölgesine kupalar çekiliyor. Orada bir basınç oluşuyor, kan oraya toplanıyor. Sonra siz oraya küçük kesiler atıyorsunuz ki bunun nereye atıldığı çok önemli, cildin hangi tabakasının kesildiği. Sonra da oradaki toksinlerin dışarı çıkmasını bekliyorsunuz. Evet. Peki, gözümüzün önünde canlandıralım. Hasta yattı, sırtı size açık. Kupaları yerleştirdiniz ki konuşacağız hangi kupa nereye, ne zaman, nasıl yerleştiriliyor. Sonra orası böyle biraz kızardı, biraz kabardı. Evet. Siz de oraya kesi attınız.
1: Evet.
0: Şimdi buradan itibaren devam edelim. O kesinin nereye atıldığı, hangi derinlikte atıldığı önemli mi?
1: Evet, hemen anlatıyorum. Biz tıbbi, yani bilimsel yaklaşımda cilt tabakaları 3 tabakada oluşuyor. Biri ekstradermis, mezodermis, endodermis. Yani bu kabaca üst, orta ve alt tabakası diye geçiyor. Ve kirli kanı genelde orta tabakada birikiyor. Ve üst tabakada. Alt tabakada birikmiyor. Şimdi biz eğer de kesim yaparken biz o mezodermis seviyesine kadar onu kesim yaptığımızda,
0: yani derin keserseniz,
1: orta seviyede derin kesek, bu tam gereken hazımat kesimi.
0: Ortayı kestiğinde, ortaya ulaştığımızda istediğimiz yere ulaşıyoruz.
1: Aynen. O anda oradaki biriken, genelde öyle bir abartılı bir toksin birikmiyor. Abartılı bir kan birikmiyor orada. Orada gelen kan genelde kirli kanın özü geliyor.
0: Bir rengi var mı?
1: Biraz koyulaşmış. Biraz koyu. Böyle mukus karışmış bir akşamın göre gibi biraz şöyle kahverengi, yakın kırmızı renkli oluyor. Ama eğer de bunu bazı şeyde, eskide yani bu doktorlar yapmadan bazı şeyler, acemili hacamat yapan şeylerde, kuzularda, onlar da bunları kesim yaparken endodermis, yani alt tabakanı keserek orada normal dolaşımdaki kan kesince tabii ki orada bardaklar dolu dolu, hem de birkaç bardak bir yerden alabilirdi.
0: Hatta böyle ne kadar çok kan çıkarsa
1: o kadar iyi,
0: o kadar
1: anlamda
0: başarılı olmuştu.
1: Öyle iyi anlamda algılıyordu. Aslında öyle değil. Bir de o enteresan şeyi, bu alt tabakanı kestiğinde onlar iz bırakır. O izler aman aman şeyde veya bir esnede şeyde temizlik şeyleri tutmasa o anda mikrop kapma riski bu. Evet. Ama bizdeki yapılan bu orta tabakaya kadar kesme sayesinde hiçbir iz bırakmıyor.
0: Zaten önemli olan bu merdiven altı yerlerden uzak kalmak. Aynen. İşte bu anlattığımız iki konu. Biri enfeksiyon riski, diğeri de aslında toksik maddelere değil de dolaşımdaki kana ulaşması. Hem sonucun başarısız olmasına hem de iz kalmasına yol açıyor ki pek çok kişiyi hacamattan soğutan sonuçlardan bir tanesi, bu sebeplerden bir tanesi bu. Yaptırdım, iz kaldı.
1: Evet. Ama bir enteresan şey, bilgi vereyim size. Bunu şimdi Doğu taraftaki, yani Çin, Kazakistan, Özbekistan, o bölgelerde bu hacamat yöntemleri İslami olarak yapılıyor da bir de tıbbi olarak da yapılıyor. Ve onun tıbbi yapılmasında orada bayağı büyük araştırmalar yapılmış. Hmm.
0: Hacamat konusu araştırmalar.
1: Araştırmalar yapılmış. Ve bu araştırmalarda sonuç olarak profesör bilim insanları dedi ki ilk hacamat yapılarken sırt bölgeden başlanması gerekiyor.
0: Yani ömrünüze hiç hacamat yaptırmadıysanız, bu yayını duyup ilk defa yaptırmaya karar verdiyseniz sırtınızdan başlayacaksınız.
1: Evet, eğer de kafadan başlayacaksanız, eğer örnek olarak.
0: 3 bölge mi var hacamat yaptırmak
1: 4 için? 4 bölge var. Peki. Standart 4 bölge. Sırt var, bel var, bacak var ve kafa var. Ve bunlar da ayrı ayrı günlere yapılması gerek. Eğer de sürekli hacamat yapan insan olsa iki bölgeye aynı anda yapabilir.
0: Eğer sürekli yaptırıyorsa evet. İki bölgeye aynı anda. Ne kadar ara vermek lazım arasında?
1: Genelde detoks diye, hacamat detoks diye bir yöntem var. Bu haftada bir kereden 4 hafta arka arkayla yapılır. Hmm.
0: Bir ayda detoks evet. Tamamlanmış.
1: Ama illahi bir hafta yaptırmak zorunda değil. Biz bazı hastalar durumuna göre, kan tahlillerine göre biz bunları 2 haftada bir ya da bir ayda bir yaptırabiliriz.
0: Hacamata başlamadan önce bir tahlil yaptırıyor musunuz? Yani elinizde bir takım veriler oluyor mu? Öncesi sonrasını karşılaştırma gibi bir şansınız var mı?
1: Çok güzel soru. Ben size son bilimsel analizler yaklaşımda da hacamatın ne kadar Alzheimer hastalarına, ne kadar demans, MS hastalıklarına iyi geldiğini son makalelerin bilgisini aktaracağım size.
0: Buyurun, özellikle Alzheimer konuşalım çünkü giderek artan bir problemden bahsediyoruz. Yaş ortalaması da ülkemizde yükselince maalesef demans ve ona bağlı hastalıklarda evet. Ciddi bir artış var.
1: Şimdi kan değerlerinde feritin diyen bir değer var. Hı-hı. Eskide biz 600'e kadar bunu normal bakıyorduk. 15 ile 600 arasında feritin değeri eğer kanda bu değerler çıksa eskide biz normal görüyorduk. Ama şu anda bilim insanları bunu 200'ün üstünde olduğunda insana zarar vereceğini keşfetti.
0: Yani yüksek olması iyi değil.
1: İyi değil. Yüksek oranda olan feritin kandaki. Bu feritin bu hemoglobin deposu. Yani kabaca anladın. Eğer hemoglobin deposu çok yüksek oranda olsa bunun nörotoksik etkisi olduğunu keşfettirmiş. Ama 200'e kadar olsa sorun yok. Ama 200'ün üzerinde olan hastalarda biz kan tahlillerinde 200 değil de 400-600 görsek onlara biz haftada bir kereden 4 hafta 5 hafta arka arkayla yaptırıyoruz.
0: Hacamat yaptırıyoruz.
1: Eğer feritin 16 değerinde olsa biz onlara ayda 1 ya da 3 ayda 1 ya da 6 ayda 1 yaptırıyoruz.
0: O değere bakarak karar veriyorsunuz aslında. Peki bakarak karar verdiğiniz başka bir şey. Hacamat yapıldı kişiye. Sırtımızda bir şey yapılırken görmüyoruz doğal olarak. Ama siz çıkan toksin maddeyi, kanı, kanın rengini, kıvamını, her şeyini görüyorsunuz ve buna göre hastayla ilgili de bir değerlendirmede bulunuyorsunuz.
1: Evet.
0: Nelere bakıyorsunuz, dikkat ediyorsunuz ve hangi parametreler neye işaret ediyor?
1: Çok güzel soru. Şimdi ilk hacamat yapan insanda vücut kendisini korur. O kan fazla vermez. Çünkü insan endişeli, heyecanlı. Hı-hı. Biraz şeyde bu, yani bunun üstünde biraz heyecan, stres gibi algıladığı için vücut kendisini koruyor, pek kan vermiyor. Ama eğer yaptıran, bazıları oluyor, ilk seansta da hemen normal kan veriyor. Ama sürekli yaptıran insanlarda biz hacamat yaptığımızda kan değerine bakıyoruz. Ve genelde şöyle, kesim yaptıktan sonra illa 5-10 dakika arasında beklettirmek zorundayız. Eğer kan bu sürede artık pıhtılaşmış, artık bir tamamen cöre gibi bir şekil geliştirmiş olsa bu bizim kan kalitesinin normal halini ifade ediyor. Eğer de 5-10 dakika geçti halen bir sıvı halinde kalmış, hiçbir şekilde bu pıhtılaşmamış olsa bu kan değerlerinde biraz problem var anlamına geliyor. Rengine göre insanın şeyine, yaşam tarzına göre bakılıyor. Eğer de vejetaryen bir insan olsa daha açık bordo kırmızı geliyor. Eğer de böyle et ürünlerini seven insan, biz şimdi Türk milleti olduğumuz için biz bunu çok seviyoruz. O anda bunlar biraz
0: Koyu mu?
1: Koyu, koyu. Hmm. Kırmızı, koyu renk.
0: Her zaman kan mı geliyor yoksa işte başka sıvılar, gaz vesaire gibi çıkışlar da oluyor mu?
1: Oluyor. Şey, şöyle oluyor yani genelde erkeklerde oluyor. Bu erkekler tüylerinden dolayı biz orada kupa koyduğumuzda ister istemez orada o şeyde yapışıyor. Yapışıyor. Vakum orada %99 oluyor yani. Ama %1 gibi biraz gevşeme. Orada hava kaçınca o hava kanla temasta bulununca orada köpürüşükler, yani köpürme oluyor. Eskide bunu merdiven altında hazmat yapanlar işte bak bu sende gaz var, işte sende zehir var, bak burada şey var diye, karaciğer yağlaması var diye böyle ifadelerde bulunuyor. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok.
0: Peki, şimdi hacamat yaptırmak için, hacamat konuşulurken sosyal medyada da dışarıda da çok konuşuluyor. Hep belli günlerden bahsediliyor ve o günlere de hazırlık yapmak gerektiğinden bahsediliyor. Yani siz diyelim ki ayın 21'inde hacamat yaptıracaksanız öncesinde bir yeme içme düzeni oluşturmanız gerektiği söyleniyor. Biraz da bundan bahsedelim mi?
1: Hemen anlatayım size. Hem tipte de, tipi hacamatta hem dini hacamatta da bu hazanat yapılırken 24 saat üzerinde hayvansal gıda yememesi gerekiyor.
0: Öncesinde.
1: Önce gelmeden 12 saat, önce. Sonra 12 saat.
0: Yani ortasında hacamat kalacak şekilde.
1: Aynen. 24 saat, saat evet, önce. Evet, 12 saat sonra. Et, hayvansal, yani
0: sadece et mi?
1: Et, peynir, yumurta, tavuk, balık, hiçbir şekilde süt.
0: Bütün hayvansal gıda, hayvansal, yağ. Evet.
1: Hepsi ya tereyağı
0: dahil. Vejetaryen olacaklar yani.
1: Aynen, vejetaryen bir diyet de bulunacak. Neden bunu şey deyince? Bunu da bilimsel bir yaklaşım olarak incelenmiş. Bunun nedeni şu. Herhangi bir etki bizim vücudumuzda bir frekans oluşturuyor. Ve hacamat bize olumlu ve iyileştirici frekans veriyor.

0: ter hastası ya da böbrek taş hastası ya da migren hastası ya da tansiyon hastası. Ona özellikle doktorların incelenmiş diyetler uygulanıyor. Genelde sindirim sisteminde problem olanlarda biz 5. numaralı diyet veriyoruz. Yani pankreas olan, ülser olan, bağırsak sorunları olan. Ama 11. diyet anlamı şu. Bu bilinç altında hiçbir mantıksız, hiçbir mantığı olmayan bir gıda tavsiyesi. Yani hastanın kendisi istiyor. Diyor ki ben bugün bir şey yemeyeyim istiyorum. Ama o yemekte verince, eğer bu hasta bu yemek deyince hiçbir mantıka girmeyen bir iyileşim oluyor. Bunu biz de dal baktık da fenomenoloji diye. Bu fenomenoloji dalında bizim hazımat yöntemi de giriyor. Şimdi anlatayım. Geçen. Bunun neden? Hazımat etkisi bu dal üzerinde bilimsel yaklaşımda telefondaki reset tuşu gibi. Şimdi düşünün. Sizin telefonunuz WhatsApp'tayken donda. Ya da video seyrederken donda. Ya da bilgisayar konuşarken, müzik dinlerken, şarkı dinlerken donda. Siz ne yapıyorsunuz? Siz telefon sadece reset tuşunu tuşlayarak telefon resetlenip tüm sistemde hepsini güncelleştirip tekrar açılınca artık normal çalışıyor, değil mi? Yani siz rahat rahat konuşabilirsiniz, rahat rahat müzik dinleyebilirsiniz, film izleyebilirsiniz.
1: Kaldığınız yerde devam edersiniz.
0: Hazımat vücutta aynı reset tuşunu uyguluyor. Ve burada yaparken bizzat kendim şahit oldum. Hamile kalamayan, yani tüp bebek tedavisini görenler, hemen çocuklu şeyler oldu ya da gitmesi gereken, tüp bebek tedavisine gitmesi gereken.
1: O zaman bunları kombinleyebiliriz aslında. Hastalığın tedavisi sırasında, diyelim ki kanser hastalığı, diyelim ki otoimmün hastalıkların pek çoğu, romatizma gibi çok zor hastalıklar. Bir yandan fiziksel olarak tedavi devam ederken tıbbi olarak, diğer taraftan hacamat da bunu kombinleyebilir. Yani aslında diğer tedavinin işini kolaylaştırabilir, iyileşme sürecini hızlandırabiliriz.
0: Aynen. Ben 25 senede bu hazamat mucize şekilde sonuçlar gördüm.
1: Hem neler gördünüz? Biraz bizimle paylaşın. Biraz son tüketici bilgileri alalım sizden.
0: Tamam, anlatacağım şimdi. En beni şaşırtan vaka şöyle oldu. Şimdi bir kadın geliyor. O da bir süre cilt sorunları var. Yüzünde sorunlar var. Ayakları romatoid, artrit şeyli sorunları var. Bir de adet bozukluklar var da. Beklemediği bir hızlı şekilde iyileşmesini gördüm.
1: Yani
0: ben sadece 2 seans hazımat uygularken arada 3 ay 4 ay geçtikten sonra geliyor, ben hastanı tanıyamadım.
1: Ne değişmiş?
0: Yani ben hiç onu tahmin bile etmedim ya, o hasta olduğunu tanıyamadım.
1: Bir yandan tabii tedavisi devam ediyor. Biz şu anda hacamatı, diğer tedavileri bırakın sadece bunu yapın gibi önermiyoruz ama tabii. Var olan, devam eden tedavinizde olumluya gidişi hızlandırabilmek için çok anlamlı. Bir de galiba işin psikolojik tarafı var. Toksinlerden arınan vücut daha sağlıklı oluyor, daha pozitif oluyor. Bu bakış açısının da iyileşme sürecine katkıları var.
0: Evet, hemen anlatıyorum. Şimdi olay şu. Bizim vücudumuzda herhangi bir toksin biriktirdiğinde vücut ona karşı bir enerjisini mecbur dışarı tutmak zorunda. Yani o enerji kendisine kullanma yerine onu defans amaçla kullanıyor.
1: Bu özellikle iyileşme sürecine katkısı acaba hastalığın durumuna göre değişiyor mu? Yani şimdi bir hasta size geldi, diyelim ki sedef hastası. Dışarıdan baktığınız sedefler görünüyor. Tedavi, sedef hastalığında topikal tedaviler var, işte bir takım destekler var ama bunların karaciğeri zorladığından bahsediliyor. Yani orada da aslında bir toksin birikimi var ve belki temizlenmesi lazım. Hasta geldi size, şikayetlerini anlattı, dedi ki işte benim sedefim var, sedefe bağlı romatoid artritim var vesaire, sıraladı. Nereden başlıyorsunuz ve nasıl ilerliyorsunuz? Bir örnek üzerinden gidelim isterseniz.
0: Hemen anlatayım size. İlk olarak biz sedef hastalarının, biz dermatoloji uzman doktorla beraber çalışıyoruz. Hazamat bir kombine tedavi. Yani bu tek başına bir mono tedavi olarak geçmiyor. Biz hekim olarak, biz veya da sedef hastalığı giren hastalara biz diyoruz ki önce dermatolojiden tedavinizi bitireceksiniz ve dermatolojinin onayıyla gelip bize hazımat yaptırabilirsiniz. Tamam. Ve bu şeyde genelde sedef hastalarına tüm tedaviler bittikten sonra ona bir belli bir periyot ara veriliyor ve bu aralık periyotta biz oraya
1: dahil oluyoruz.
0: Ve o bölgede biz yapılan hazımat sayesinde
1: yine sırttan mı devam ediyorsunuz?
0: Aynen. Bakın, en enteresanı bu. Hazamatta hiçbir şekilde hastalıkla göre değişmiyor. İlk giriş noktası her zaman sırt bölgesi.
1: Peki mesela diyelim ki sedefe karşı burası da, infertiliteye karşı şurası, işte ne bileyim kalp hastalıklarına karşı şu bölge gibi.

0: Anladım. Böyle bir harita var mı sırtımızda?
1: O var, o var. O da var ama o bizde bir ilavi olarak geçiyor. Hmm. O biz onu semental bölge olarak diye ayırıyoruz. Ama ilk olarak şimdi siz örnek kaba az önceki telefon gibi. Telefonda herhangi bir program dolunca biz ona ayrı ayrı bir tuş yok ki bizde. Bizde tek tuş var. Reset tuşu. Hı hı. Bu sırttaki bölge bu bildiğimiz reset tuşu.
0: Sırtın orta kısmına mı denk geliyor bu reset tuşu?
1: Aynen. Tam kalp hizasına gibi.
0: Kalp hizasına denk geliyor. Peki herkes hacamat yaptırabilir mi? Yani bir hastalığı olsun olmasın. Şimdi spesifik olarak hastalıklardan bahsettik ama hiçbir hastalığı yok genç bir insan. Ama diyelim ki ailesinde kronik hastalıklar var, yatkınlıklar var, riskler var. Ya da çok hareketli bir hayatı var ve korunmak için bir şeyler yapmak istiyor. Hacamat bunlardan biri olabilir mi?
1: Bana gelen hastalığı genelde ben test yapıyorum ve bu test ismi kas manuel testi diye geçiyor. Bu kas manuel test sayesinde hastaya hacamat yapılması gerek mi, gerek etmiyor mu onu o test üzerinde gösteriyor. Hmm,
0: anlıyorum.
1: Eğer anlıyorum.
0: Nasıl diyorum. Bir test? Zor bir test mi bu?
1: Çok basit test. Baş parmakla işaret parmağınızı şöyle yapıştırın birbirine. Hı-hı. Yapıştırdınız.
0: Yapıştırdım.
1: Ben onu açmaya çalışıyorum. Siz bana karşılık veriyorsunuz.
0: Ben mukavemet edeceğim. Yapıyoruz.
1: Siz değil ki. Siz bana, ama konuşmanız gerek. Hı-hı. Bana hacamat iyi geliyor.
0: Bana hacamat iyi gelir.
1: Ben açmaya çalışıyorum.
0: Bana hacamat.
1: Doğru. Size hacamat uygun.
0: Uygun.
1: Evet.
0: Ben eğer mukavemet ediyorsam,
1: evet.
0: Siz açamıyorsanız aynen. Elimi, o zaman bana hacamat uygun.
1: Aynen. Bunu ben size bazıları diyor ki, tamam ben diyor ki, ya doktor bey ona uygun deriz. Çünkü belki karşıdaki insanın parmakları daha güçlü.
0: Evet.
1: Ama bakın, sana göstereceğim. Şimdi ben tutuyorum. Hı-hı. Şimdi bugün günlerden cuma, biliyorsunuz değil mi? Bu arada... Ama siz deyin ki yalan konuşalım.
0: Hmm.
1: Bugün gün cuma değil de cumartesi.
0: Peki. Bugün cumartesi.
1: Anladınız mı? Açılıyor.
0: Ha, açılıyor.
1: Bugün cuma gün deyin.
0: Bugün cuma.
1: Anladınız değil mi?
0: Yani aslında vücudumuz doğruya ve yanlışa bir tepki veriyor. Bizim bilincimizin dışında.
1: Aynen.
0: Ve hacamata ihtiyacı olup olmadığını da böyle anlıyor.
1: Aynen. Biz şimdi vücut asla yalan konuşmaz. O şeyde evet dese evet, hayır dese hayır diyor.
0: Tamam, buradan artık bir sonraki röportajın uygulamalı olması gerektiğine karar verdik.
1: Aynen.
0: Öyle. Çünkü benim vücudum öyle söyledi.
1: Evet.
0: Şimdi hacamat deyince tabii biraz işin korkulan tarafı var. Sebebi de merdiven altı uygulamalarda. Hı-hı. Maalesef işte hacamatta, sülükte hem enfeksiyonlara çok açık bir durum söz konusu hem de kan kaybı olabiliyor. İşte zannediyorum Muş'taydı. Bir kadın hayatını böyle kaybetti maalesef. Doktora gidene kadar yetişemedi. Burada merdiven altına yönelmek isteyen ya da işte bu altın hacamat günleri olduğunu duyup da herhangi birisine gitmek isteyenlere ne söylersiniz? Biz bunu sizden duymak istiyorum.
1: İlk olarak insanın kendi can sağlığı önemli. Ve bunu kimseye böyle rahat rahat güven bırakmak tavsiye etmiyorum. İllahi bu hacamat yaptıracak yerinizde Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası olması gerek. Doktor olmasına rağmen eğer de hacamat yapma sertifikası olmasa, bulunmasa ona bile hacamat yaptırmasına bu yasa dışı ve etik olmayan...
0: Doktor olmasa yetmiyor.
1: Doktor olmasına rağmen eğer de hacamat sertifikası olmasa ona bile hacamat yapılması yasa. Mevduat öyle, yasa da öyle. Ama hiç doktor olmayıp da yani dolayısıyla sertifika sadece doktorlara veriliyor. Basit kimseye verilmiyor. Doktor olmayıp bir hacamat yapan olsa bu yani tamamen bir merdiven altında çalışmış olacak. Eğer de bu bir tamamen bir bilinçli olarak yanaşıp bir yapıyorsa yani o bile yasa dışı. Ama genelde bu konularda çok cahillik bir yaklaşımlar var. Çoğusu bilinçsiz davranıyor. Hemen kafaya yapıp ben size hatta anlatayım bir örnek olarak.
0: Bir de buna... şey de söyleyelim yani sırt, kafa, bel, bacak, dizin arkası. Yani bu bölgelere hacamat yapmanın sırası nedir? Şimdi biz hep sırtı konuştuk ama diğer bölgeler yanlış mı gibi bir
1: hemen
0: halde oluşabilir.
1: Şimdi az önce siz dediniz ki atıyorum kalp ağrılarına böyle farklı hacamat, akciğer şeylerine farklı, migren farklı gibi. Biz ikinci seans hacamatta segmental olarak geçiyoruz. Atıyorum ilk seans sırt bölgesi kahile yapıldıktan sonra ikinci seansa geldiğinde hastada atıyorum bel ağrısı var. Onda biz beline başlıyoruz. Hastada atıyorum diz ağrısı var. Onda ikinci seans dize koyuyoruz. Eğer hastada migren varsa biz test üzerinde anlıyoruz. Eğer de kafa uygun mu? Uygun değil mi diye. Eğer de uygun olsa biz ona da kafaya koyabiliriz. Hı. Eğer de test üzerinde bana derse ki test üzerinde bel daha etkili olsa, migren olmasına rağmen biz bele koyarak migrenin geçmesini sağlıyoruz.
0: Bele koyduğunuz, yaptığınız hacamatla migrenin geçmesini sağlayabiliyorsunuz. İslamiyet'te hacamatın yeri nedir? Nasıl bir bakış açısı var?
1: Şimdi İslamiyet'te illahi bu hicre takvimine göre belli günleri var. Ve o şimdi bizde hadis var. 17, 19, 21 Şevval'ın her ayın hicre takvimine göre 17, 19, 21 Şevval'ın yapılması gereken günler. Tek bir şart değil. Eğer bu günler bize cuma, çarşamba, cumartesine gelmese, o günlere özellikle bazı sahabaların dediklerine göre Peygamber Efendimiz'in o günlere hacamat yapılması 1100 hastalıkta şifa değil. Kendisi de çok sık sık yaptırmış. Ve en enteresanı kendisi yaptırırken ilk olarak her zaman kahir bölgesinden başlamış.
0: Sırsınlar yani.
1: Bu önemli. Hmm. Şimdi İslami hacamatta bu günlerde yapılırken bunda en önemlisi niyet. Burada bir tedavi amaçla yapılmıyor. Bu sırf Allah aşkına yapılır. Yani bizim karnımız bu ruhumuzun fiziksel sembolü. Hmm. Yani biz canımızı bile feda ediyoruz. Yani Allah aşkına canım bile feda olsun diye anlamına geliyor. Hmm.
0: O zaman niyet etmek hacamatı yapmadan önce önemli.
1: Aynen.
0: Tabii çok derin bir tıptan bahsediyoruz aslında. Biz bunu belki yeni yeni konuşuyoruz ama hem İslamiyet'te tabii İslami tıpta hem Türk tıbbında çok eski bir uygulamadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar önemli olması da yapanların sayısını biraz da kontrolsüz çoğaltmış olabilir. Tekrar hatırlatalım. Merdiven altı değil. Bu konuda sertifikası olan, bu konuda izni olan, bu konuda eğitimi olan doktorlara yaptırmak lazım. Basit bir iğneden bile neler olabiliyor. Kaldı ki söz konusu olan deriye bir bistürüyle kesiyorsunuz.
1: Evet, bistürüyle.
0: Böyle bir uygulama yapılması. Dolayısıyla daha dikkatli olmak ve tercihimizi bu konudaki doktorlardan, işi bilen kişilerden yana kullanmak lazım. Biraz kanserden, son 1-2 dakika içinde kanserden konuşalım. Kanser hastalarına hacamat yapıyor musunuz?
1: Yapılıyor. Hacamatta sadece iki kural var. Bu iki kuralda hacamat kesinlikle yapılması yasak. Birisi yüksek ateşte, yani 37-38 olmasına rağmen, o 37 olsa bile hacamat yapılması yasak. Sağlıklı insan olsa bile. Yani yüksek ateş, vücudun...
0: O an ateşi varsa vücudun yapmıyoruz.
1: Yapmıyoruz. Çünkü vücut kendinin zaten o periyotu temizlemek süresinde ona engel olacağız eğer hacamat yapsak. İkincisi, kanser tedavilerinde şiddetli ağrı olduğu döneminde. Şimdi kanser hastalarında şiddetli ağrılar oluşuyor. Ve bu ağrı kesici şey olarak buna hacamat yöntem uygulaması tavsiye edilmiyor.
0: Onun dışında,
1: onun dışında
0: normal tedavisi devam ederken
1: normal tedavilere kombine olarak ama dediğim gibi bizde hacamat yapılarken biz doktor takımı olarak bizde baş doktor olarak geçiyoruz. Şimdi atıyorum kanserde baş doktor onkoloji doktor. Nörolojide atıyorum migren olan şeylerde onda baş doktor ve baş hekim bizde nöroloji doktor. Onun onayıyla yapılması gereken bu. Eğer o dese ki biz yaptık tedavilere, şimdi hacamat da yapılsın diye, o anda biz hacamat...
0: Öyle bir yönlendirmeye ihtiyacımız var.
1: Aynen. Peki. Kendi kafamıza göre öyle yapması kesinlikle etik olmayan doktorların arasında o gereksiz bir davranış.
0: Tartışmaya yol açıyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Güzel. Sağ olun aktardığınız bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Sağ olun.
0: Hastanesinden misafirimiz var stüdyomuzda. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ertan Yetkin bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim.
0: Merhaba. Bugün kalp sağlığı ve kolesterol ilişkisini konuşacağız. Çok tartışılan, hatta belki de doktorların bile fikir ayrılığına düştüğü bir konuya bilimsel bir bakış açısı getireceğiz bugün. Kolesterol nedir hocam?
2: Kolesterol veya hiperlipidemi genel risk faktörü tanımlamasıyla söyleyelim. Aslında koroner kalp hastalığı ya da ateroskleroz dediğimiz hastalıkta işte yaş, cinsiyet, yüksek tansiyon, şeker, sigara, obezite ile beraber risk faktörleri arasında saydığımız en önemlilerinden bir tanesi hiperlipidemi ya da kolesterol yüksekliği. Neden önemli? Çünkü ateroskleroz dediğimiz koroner damarları daraltan bu hastalıkta, bu süreçte ateroskleroz plaklarının ya da oluşumunun içinde en önemli rolü kolesteroller oluyor.
0: Damarın içini daraltıyor yani, plaklar oluşturuyor.
2: Evet. Kolesterol plakları ya da kolesterol üzerinden bir takım inflamasyon dediğimiz süreçler başlıyor. Buna bir takım hücresel işte bağışıklık sistemi katılıyor vesaire. Çok kompleks bir aşamalarla ateroskleroz dediğimiz olay oluşuyor ve bu olayın içinde kolesterol hep var.
0: Denklemin büyük parçası.
2: Evet, veya tetikleyicisi. O nedenle önemli. Kolesterolü düşürmek de çok önemli. Düşürmek derken nereye kadar düşüreceğimiz kısmı.
0: Şimdi aslında sınırı konuşalım. Kolesterol aslında vücut için faydalı. Belli bir sınırda tutabildiğimizde. Evet. O sınır nedir?
2: Şöyle söyleyelim. Tedavi sınırlarından bahsedelim biz. Hani sonuçta bizim vücudumuz için kolesterol gerekli. Bir takım yapı taşlarında, bir takım hormonların yapılmasında kolesterol yapı malzemesi olarak kullanılmakta. Ama aynı kolesterol bize hasar da verebilmekte. İşte biz bazı durumlarda bu kolesterolü düşürmek istiyoruz. Neden istiyoruz? Çünkü düşürdüğümüzde verdiği hasarı azalttığını görüyoruz.
0: Veya klinik tespitler böyle.
2: Klinik tespitler, bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Kolesterol derken de hani bir total kolesterol, kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterol, iyi kolesterol dediğimiz HDL kolesterol veya kandaki yağı temsil eden trigliserit dediğimiz alt gruplarımız var. Bunların içinde en önemlisi LDL dediğimiz kolesterol. Bunun da belli seviyeleri var ama bu seviyeler değişken. Yani her hasta için ya da her kişi için bu seviyeler değişebilir.
0: Nasıl bireyselleşiyor hocam? Yani siz mesela bir hastayı kan değerlerine bakıyorsunuz. Kolesterol değerleri yüksek ya da aynı değerler benim için düşük, başka birisi için yüksek. Neye göre değişiyor bu? Buradaki bireyselleşme nasıl ortaya çıkıyor? Özelleşme.
2: Bunu hasta üzerinden ya da kişi üzerinden söyleyelim. Hani 50 yaşında bir bayan hasta düşünelim. Bunun kötü kolesterolü çok yüksek olsun. 180 olsun. Yüksek bir değer. Bu bayan arkadaşımız sigara içmiyor olsun. Tansiyonu, şekeri olmasın. Daha demonstratif olsun. Ailesinde bir kalp hastalığı da olmasın. Bu kişiye bir kolesterol ilacına ihtiyaç yok. Değer 180. Dikkat edin. İlaç vermiyoruz.
0: Ona da ilaç yok. Ona rağmen.
2: Diyoruz ki diyete biraz dikkat edersin.
0: Biraz yürüyüş yaparsın.
2: Evet. Katı yağlardan, yağlı etten, margarinden biraz uzak durursun. Başka bir hasta alalım. O da 50 yaşında olsun. Hatta o da bayan olsun.
0: Sigara... O da 180 olsun.
2: O da 180 olsun. Sigarası olmasın. Ailede kalp hastalığı olmasın. Yüksek tansiyonu olmasın. Sadece şekeri olsun. Şeker hastalığı. Biz buna ilaç başlıyoruz.
0: Tek bir faktör değiştiğinde bile aslında her şey değişiyor.
2: Değişen faktörün kendisi de önemli. Yani şeker hastalığı bizim açımızdan eşittir aslında kalp hastalığıdır.
0: Öyle mi? Şekerle kalp hastalığı arasında bu kadar...
2: Çok yakın ilişki var. Evet. Var. Yani süreç bir şekilde şeker hastalığı olan kişilerde ateroskleroz dediğimiz yani koroner damarların daralmasıyla devam ediyor. Ve bu süreç kötü seyrediyor. Hani damar yapısı da bozuluyor. Çalışmalar göstermiş ki bu kişilerde, bu hastalarda kolesterolü düşürdüğümüzde kardiyak olaylar, kalp krizi riski azalıyor. İşte yaşam süresi uzuyor. Böyle olunca biz bu hastalarda kolesterol değerini olabildiğince düşürmek istiyoruz.
0: Nedir peki sınır? Mesela böyle bir hasta için kaça düşürmeyi hedeflersiniz?
2: Bu sınır eskiden daha yukarılardaydı.
0: Evet, yayına girmeden önce konuştuğumuz ve kafamızı karıştıran husus aslında.
2: Yine kötü kolesterol için söyleyeyim. 130'du. 100'e indi. 70'e indi. Şu an 50'deyiz.
0: 50?
2: Evet. Yani az önce bahsettiğimiz... İlk hastamızda 180 değerine tedavi vermez iken ikinci hastamızda bu değer olması gerekenin yaklaşık 3-4 katı. Ve biz bunu düşürüyoruz. Buna ilaç veriyoruz.
0: Evet.
2: Çünkü neden veriyoruz? verdiklerimizin önceki çalışmaların